0: Dün gece babam öldü.
1: Tanrım, üzüldüm.
2: İyi misin? Ne oldu? Söylesene.
0: Arabayla karısı Sheila ile birlikte Texas'a gidiyormuş. Sonra kenara çekmişler. Benim bundan anladığım, sanırım dinlenme alanına girdikleri, gün batımına falan bakacakmış tahminimce. Aniden kalbinde bir acı hissetmiş. Vücudu titremeye başlamış ve kalp krizi geçirerek orada arabanın içinde hayatını kaybetmiş.
3: Biliyorum, en iyi ruh halinizde değilsiniz, ancak bir ebeveyni kaybetmek her zaman zordur.
0: Bunu takdir ediyorum. Teşekkür ederim baylar.
3: Üzgünüm.
1: Üzgünüm.
0: Tamam, teşekkür
2: ederim. Çok üzgünüm.
1: Evet, Daryl'ın babasının öldüğünü duymak üzücüydü. Gayet iyi gidiyordu ama eminim harap olmuştu.
0: Teşekkür ederim. Fazlasıyla karmaşık bir ilişkimiz vardı. Yıllar içinde kesinlikle gerilimlerimiz oldu ve hatta son zamana kadar birlikte çalışabilmeyi umuyordum. Ama o benimle çalışmaktansa yalnız olmayı tercih etti. Aramızdaki sorunu çözemedim ama denedim. Konu şu ki o hala benim babam. Bu aileme zor geldi.

0: Açıkçası babamın vefat ettiği haberini almak büyük bir darbe. Ama şimdi yapmam gereken sadece iki şey var. Babam burada olsaydı onu ve Gordon'u dinlemek. Onlar bana gitmemi söylerlerdi. Londra'ya git. Çok gençken babamı üstün görürdüm. Onun tanrı gibi olduğunu düşünürdüm. Heyecan vericiydi. Erkek çocukların hayalini kurduğu bir hayat tarzı vardı. Babam 70'lerden beri hazine avcılığı işindeydi. Aslında Florida'nın güney kıyısında Turks ve Caicos adalarında bazı kayda değer keşifler yaptı. Gerçek hazine avcılarının gruplarıyla takılırdı. Biraz hilekar bir hazine avcısı olsa da bu sektöre çok dikkat çekti.
1: Acaba ne göreceğiz?
2: Burada son derece iyi bir hazine var.
0: Başarıları olduğunda, o başardığında ben vay canına derdim. Çoğu kişi pes ederdi ve ben ondan asla ve kat'a pes etmemeyi öğrendim. Ama ona teşekkür etmeliyim çünkü beni Gordon Cooper'la tanıştıracak kadar da kibardı. Ve Gordon Cooper da babamla babamın ilişkimizde bıraktığı büyük boşlukları bir nevi doldurdu sayılır. Babamın bana öğrettiği iyi nitelikleri almak istiyorum çünkü bazıları iyiydi. Ama aynı şekilde Gordon'un iyi niteliklerini de almak istiyorum. Bu iki insanın en iyi özelliklerini bünyemde barındırmak istiyorum. Aslında bu keşif gezisine babamın gölgesinin altından çıkmak için çıktım. Babamın gölgesinden asla tamamen çıkamayıp bir anlamda babamı gururlandıracağım. Ta ki kendi büyük keşfimi yapana kadar. Bunun için buradayım. İşte bütün olay bu.
3: Belgesel gibi mi yapıyorsunuz?
0: Evet.
3: İlginç bir şey var mı?
4: Öyle umarız.
0: Tanrı aşkına. Hayır, biz Discovery Channel için Cooper'ın Hazinesi diye bir belgesel çekiyoruz. Bu programı gördün mü?
3: Aslında sadece bir sezonunu gördüm. Ama çok iyi görünüyordu.
0: Beğendin mi?
3: Sevdim.
0: Evet, biz de bunu filme çekiyoruz.
3: Sizsiniz. Bay Cooper.
0: Ben Daryl.
4: Daryl.
3: Oğlu musunuz?
0: Ben Cooper'ın arkadaşıyım.
3: İnince sizinle selfie çekebilir miyiz?
0: Tabii. Burada birinin duyduğuna memnun oldum.
3: Kesinlikle.
0: Jim ve ben Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi'ndeyiz. Daha çok araştırma yapmak, daha fazla bilgi bulmak için buradayız. Açıkçası Sir Francis Drake İspanyolları sevmiyor. Soyuyor ve yağma ediyormuş. Çaldığı hazinenin miktarı neredeyse geçilemez.
4: Teşekkür ederim efendim.
0: Evet, tüm rehberlerinizi takip etmelisiniz. Benim aradığımsa İngiltere'den yola çıkıp ben Daryl Miklos görüştüğümüze sevindim. Acklands'a yönelen ama asla geri dönmemiş olan gemi kayıtları. Bahamalara doğru gittiği bilinen gemi enkazlarının bir listesini toparlamaya çalışıyoruz. Soru 1700'lerde Acklands koyunda gerçekleşen gemi enkazlarının herhangi bir kaydı olup olmadığı.
1: Evet, bunun için sigorta kayıtlarını bulabilirsiniz. Ziyaret ettiği farklı limanlardaki kayıtları da bulabilirsiniz.
0: Sahi mi? O dosyalara bakabilir miyim?
1: Eğer bakmak isterseniz.
0: Evet, elinizdekilerle ilgileniyorum.
1: Nancy denen bu gemi 1767'de Bahamalara gitmiş. Gemide Afrikalı ünlü bir köle karşıtı kişi vardı. Oraya gitmiş, şansını yaşamış ve geri dönmüş. Aslında bu Nancy'nin Karayiplere yelken açması için yapılmış olan bir sigorta poliçesi. Bu yüzden Karayiplerden gelen pek çok malzeme insanların tuttuğu kayıtlarda olacak.
0: Sadece bu belli tarihe ait bir referans arıyorum. Arşiv memuruna esasen Acklands'a gitmiş olan gemilerin dosyalarına erişip erişemeyeceğimizi sorduk. Bunlar sigortalı olarak kaydedilmiş.
4: İlk kolonda ne tip bir gemi olduğu yazıyor. Evet, tamam. Gemide bakır ve demir civatalar varmış. Yani neyi sigortaladıkları konusunda netlermiş.
0: Acklands'dan geçen gemi enkazlarının Gordon'un bana verdiği 11 enkaz listesinde yer alan tarihlerle eşleşip eşleşmediğini görmek için bakıyoruz. Bu arama sahasını daraltmamıza yardım edebilir ve muhtemelen bizi o listedeki gemilerden birine direkt olarak yöneltebilir.
4: Gördüğü zarardan ötürü tekrar inşa edilmiştir.
0: Tekrar inşa edilmiştir. Ama bu tam bir ekip çabası gerektirecek. Eric, Jim ve Mike'la birlikte en iyi erkek takımına sahibim. Onlar benim için paha biçilmez.
3: Gemini 5'in hikayesi insanın yapabileceklerinden gurur duymasını sağlayan hikayelerden biridir.
0: Bir ekiple çalışmak, Pete Cornick'le çalışmak, onlar çok yakındı diyebilirim ve bence bu insanlar uzayda nasıl beraber çalışabilir ve ekip çalışmasıyla daha fazla ne kadar çok iş bitirilebilir demektir. 1821'den 22'ye kadar diyor.
4: Böyle bir ticaret olduğunu biliyorduk. Kesinlikle haklısın, evet. Çünkü.
0: Doğru ekibe sahibim. Gemini ekibim sayılır. Onlar benim Gemini ekibim sayılır.
5: Şimdiki plan, Drill ve Jim Londra'dayken tüm ekipman üzerinde çalışıp her şeyi %100 geri almak.
0: Bu tarihlerle tesadüf eden bir şey var mı diye deneyip görelim. Bu tarihlerde bir şey görürsek işaretleyelim. Not alalım. Olur mu?
4: Elbette.
5: Malzemelerimizi korumak için kesinlikle zamanımız var. Her şey şimdi bir bozulma durumunda ve biraz sevgiye ihtiyacı var.
6: Bu tekneler yağ değişimine ihtiyaç duyar. Dizel motorlar bakım gerektirir.
0: Vay canına, şuna baksana. 1750.
4: Evet.
0: Bayağı ağır. Bir saniye tutsana.
4: Tuttun mu?
0: Oldu, tamam.
4: Burada da baktığın dosyalar var. İşte şurada.
0: Bunda çok fazla tarih var. Evet, bu tonajdan bahsediyor. Yani geminin ağırlığı. Burada 4 mi yoksa 5 mi yazıyor?
4: Bana 45 gibi göründü.
0: Bu listenin bizimkiyle ilgisi yok. Burada aynı adın verildiği birçok gemi var.
4: Bu iyi değil.
0: Görünüşe göre bu geri dönmüş.
4: Kesin öyle görünüyor.
6: Bu gezinin sonraki ayağı için her şeyi yeniden hazırlamalıyız. Tüm dalış malzemelerinin hazır olduğundan emin olmalıyız. Tekne kesinlikle biraz bakım istiyor. Daryl ve Jim gelir gelmez kolları sıvayıp gitmeye hazırlanmalıyız.
0: Bu 1720. Evet, 1720. Burada o bölgeye giden tonlarca ticaret gemisi var. 1857. Sen Michael Lambert ulaştı ama döndü. Lanet olsun, bu adam dönmüş.
4: 1785. Sağlam olarak Portsmouth'a döndü. Bunu listeden çıkartabilirsin.
0: Olamaz. Sanırım yaklaştık. Bu 1510. Bendeki en erken tarih. 1785-1866. Bu da geri dönmüş. Geri dönmüş. Maalesef Jim ve ben bu dosyalara bakarken anladık ki gemilerin birçoğu geri dönmüş veya başka tarihtenler. Aradığımız bu değil. Elimde 1615, 1728, 1731 var. Al, çöp. Bu 1550.
4: Bu Plymouth'tan gelip New England'a gidiyormuş. Özel olarak nerede kaybolduğunu yazmıyor. Yine de Bahamalar'da kaybolmuş gibi görünüyor.
0: Üzerindeki tarih ne?
4: 1740.
0: O zaman onu not alalım. 1740 olabilir, evet.
4: Evet, iyi.
0: Bunda bir sürü tarih var. Evet, bu iyi değil. Bu da geri döndüğünü söylüyor. Tamam, bu da başarısız. Nassau'ya vardıktan sonra İngiltere'ye dönmüş ve Acklands yakınlığındaki bir denizde kaybolmuş. Bu muhtemel olabiliyor. Evet, 1857. 1899. Bunu da not alalım. Bu 1728. Bu listemizde bulunuyor. 2 numara. Tüm bu tarihler gemilerin Acklands'a gittiğini söyledikleri tarihler.
4: Evet.
0: Hepsinin orada battığı kesin değil.
4: Doğru.
0: Pekala. Ama bu tarihlerden bazılarının listemizde olanla uyuştuğunu fark ettim. Şuna bak. 1750'miz var. Burada... 1695. Burada 1728. Bu belirli tarihlerden kalan enkazları bulmuş olabiliriz.
4: potansiyel olarak.
0: Pekala, burada Gordon'ın bu tarihlerin her birinin altına yazdığı 3 cümle var. 1750 bir numaradaki enkazın izi olabilir. 1695 bir numaradaki enkazın izi olabilir. 1728'de bir numaradaki enkazın izi olabilir. Bir numaradaki 1577.
4: O kesinlikle Golden Hind olabilir.
0: Konu buysa ve her birinin ortak noktası bir numaradaki enkazın izi olmalıysa belki de biz zaten Gordon'ın Kip Wenger'la 1966'da bulduğunu söylediğinin üzerindeyiz. 2, 3 ve 4 numaralı enkazların tarihleriyle hizalanabilecek malzemelerin kanıtlarını bulduk. Ve Gordon'ın listesine göre o... Gemi enkazları 2, 3 ve 4'ün bir numaradaki enkazla aynı yol üzerinde olduğunu biliyor. Eğer durum buysa şu kadar Gordon'ın mektubunda bahsettiği altın masaya şu kadar yakın olabiliriz. İşte bu kadar önemli.
4: Artık bazı ipuçlarımız var. Sana katılıyorum. Sahaya tekrar gidip gösterebileceğimiz daha eski malzemeler var mı diye bakmalı ve bunun Gordon'ın listesiyle ilişkisi olup olmadığını söylemeliyiz.
0: Sir Francis Drake veya Bahamalardaki Golden Hind'la ilgili deliller bulamamış olabiliriz ama Jim ve ben İngiliz gibi enkaz tarihlerini Gordon'ın listesine bağlayacak bilgiyi bulduk. Bu da beni doğru bölgede arama yaptığım konusunda doğruluyor. Bana göre bu durum sanki biri gelip, evet Sir Francis Drake tam orada, aslında tam üzerindesin demiş kadar iyiye gidiyor. Şimdi Eklans'a geri dönmeli ve 1700'lerden kalan İngiliz gemi enkazlarını bulduğumuz yerdeki arama bölgemizi daraltıp bunun bizi nihai amacımıza götürüp götürmeyeceğini görmeliyiz. Gordon'un enkaz listesindeki bir numaralı gemi enkazı. Zaten üzerinde olabiliriz değil mi? Bu üç uçlu bir plan. Mike, harika iş çıkarıyorsun. Burada büyük bir şeyin üzerinde olduğumuza inanıyoruz. Burada daha fazla gemi enkaz malzemesi varsa burası Dragon's Teams olarak referans verdikleri bölge olabilir.
3: Daryl!
0: Konu buysa hazine bulabiliriz.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet!
9: Aman tanrım!
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska tren yolunda ölümcül buz.
1: Bu delice.
2: Dinler misin?
3: Evet.
2: Dua etmeye başlasan iyi olur.
0: İstilacı vahşi doğa.
4: Tünelde bir ayı mı var? Milyonlarca dolarlık yük aptal bir ayıyı bekliyor.
0: Petrol boruları için çok önemli bir nakliyatı tehdit ediyor.
5: 4322 kapat.
4: Dikkat et.
0: Bağımsız bir ailenin doğada ilk kışı hayatta kalmak için mücadeleye dönüşür.
6: Ya her şey ters giderse diye düşünüyorum.
7: Lanet olsun.
0: Whittier, Alaska tren yolundaki en derin okyanus girişidir. Aşağıdaki 48 eyalet, Alaska eyaletinin bütün ihtiyaçları için bu girişi kullanır. Saat sabah 6. Nakliyat ekibi George Wanda ve Bill, petrol şirketleri için 3 milyon dolarlık boru taşıyorlar.
8: Bugünkü yükümüz oldukça önemli. Petrol şirketleri için boru taşıyoruz. Bütün bu boruları kuzeye taşımak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Alaska tren yolu ve eyalet için çok önemli.
0: Enerji şirketleri her sene tren yolunu 75 milyon doların üzerinde işle destekler. Nakliyat ekibi tren yolunun en uzun tünellerinden geçmek zorunda ve boruları güneş batmadan 100 kilometre ötedeki Anchorage'a taşımaları gerek.
4: Devam etmeliyiz çünkü zamanımız azalıyor.
8: 3, 2, 1, dur. Gerdir.
4: 4322 gerdir.
8: Anlaşıldı.
0: Önceki gece sert bir buz fırtınası tren yolunu vurdu. Tren yolu ekibi buz tutmuş makasları temizlemek zorunda.
1: Bu delice. Yüzden fazla makas var biliyor musunuz?
0: Buz temizlenmeden nakliyat treni hareket edemez.
1: Trenlerin bir hattan diğerine geçebilmeleri için makasların üzerindeki buzları temizlememiz gerekiyor. Gündüz güneş yükseldiğinde buzlar erirse makaslar çok alçak olduğu için suyla dolar. Sonra gece de donar. Evet, her gün devam eder. Biliyorsunuz, daha dün bu makası temizledik ve bugün yeniden aynı makastayız. Doğası böyledir. Sonunda hep o kazanır. Bu mücadele hiç bitmez. Ve o hep kazanır. Bunu dengelemeye çalışmak yapabileceğimiz tek şey.
0: Buz fırtınası yalnızca makasları değil, 800 kilometrelik hattın tamamını etkiledi.
8: Bunun gibi buzlanmalarda yer kaymaya başlar ve raylar üzerinde tümsekler oluşur. Bu durumda saatte 100 kilometre hızla giden bir tren alçak bir noktaya geldiğinde sarsılır. Bu çok tehlikelidir. Raydan çıkma ve bütün yükünüzün dağılma tehlikesi vardır. Bu yüzden bakım işçilerinin işini iyi yapması çok önem taşıyor.
0: ...80 kilometre kuzeyde Chris Moore ve James Case eşsiz bir makineyle rayları lazerle tarıyorlar. Yılda iki kere yapılan bu test, tren yolunun güvenlik standartlarına uyduğundan emin olmak içindir.
1: Temel olarak yaptığımız şey bir güvenlik testidir. Tren yolundaki herhangi bir sapma ya da gevşek bağları bir santimetrenin yüzde birine kadar yakalar. Biz bu bozuklukları saptarız ve arkamızdan gelen işçiler bunları düzeltir. Tren yolunun düzenli bakımını yapmak çok zordur. Çünkü yük çok fazladır ve sürekli kullanımdadır. En kötü senaryo, trenlerin kusurları bizden önce yakalanmasıdır. Onların ikinci bir şansı yoktur. Trenler bunlara yakalanırsa ve yoldan çıkarsa can kaybı olabilir. Çok ciddi sonuçları olabilir. Bu yüzden işimiz çok önemli. Böylece trenler raylar üzerinde gitmeye devam edebilir. Onun için dikkatli olmak zorundayız.
7: Görünüşe göre tekerlek ağırlığında sorun var Ras.
1: Burada bir sorunla karşılaştık. Ekibi arıyoruz. Bu hatayı bulmalılar. İşte hata tam burada olmalı. Geldiklerinde bu sorunu mutlaka çözeceklerdir.
0: James ve Chris'in arkasından Mike Hoodley ve John Barber geliyor.
1: 20'den Mike Hoodley'e tamam.
9: Hoodley tamam.
1: Mike, 301.25 rayında bir sorunla karşılaştım. Görünüşe göre üzerinden trenler geçmeden değiştirilmesi gerekiyor. Bir an önce çözülmeli.
3: Anlaşıldı. En hızlı şekilde oraya gidip işe başlayacağız. Tamam. Keşke trenler yoldayken hemen bir hata bulunamasaydım.
2: Trenin önüne geçip mi değiştirilecek?
3: Evet, bu çok kötü.
0: 250 kilometre kuzeyde, Alaska Sıra Dağları'nın eteklerinde 71 yaşındaki Dan Mavini neredeyse 40 yıldır izole bir yaşam sürüyor.
5: Bunlar benim kar ayakkabılarım. Onlar olmadan hiçbir yere gidemem. Bu ayakkabılar olmadan 1,5 metre karın içine düşersiniz. Kalçanızı kırabilirsiniz. Bu yüzden kar ayakkabılarım olmadan hiçbir yere gitmem. Her zaman. Hadi Sezar, gidelim.
0: Issız kulübesinde yaşamaya başladıktan 40 yıl sonra bağımsız yaşam Dan'e zarar vermeye başlamış.
5: Artık burada yalnız yaşamak için yaşlandım, bu yüzden satın alacak birini arıyorum. Böylece Talkeetna'da bir ev inşa edebilirim. Bu kulübe ahşaptan bir sal gibidir. Mevsim geçişlerinde hava ve hayvanlar konusunda dikkatli olmanız gerekir. Sürekli tamirat yaparsanız hep bir projeniz vardır. Son yaptığım şey yukarıdaki pencereyi değiştirmekti. Geçen kış çatıda 2 metre kar vardı ve pencereler üzerindeki baskı sonucu bu oldu. Bunu tamir etmem gerekiyor. Evim satılık. Alıcıya güzel gözükmesi için bunun gibi şeylere dikkat etmem gerekiyor. Şimdilik birinci önceliğim bu. Pencereyi değiştirmek çok zahmetlidir. Trene tırmanmam gerek. Talkeetna'ya gitmeli ve oradan buraya taşıdıktan sonra pencereyi değiştirmeliyim. Bu kolay kısmı, zor kısmı ise bütün malzemeleri buraya getirmek.
0: 320 kilometre güneyde Willie Washington ve ray ekibi yük trenlerinin raydan çıkmasını önlemek için makasları temizliyorlar.
4: Tik tak tik tak. Hadi ama çocuklar.
1: Aferin sana. Hadi Rick, hadi. Aferin sana.
8: Pekala, aferin Willie. Burayı bitirdik.
4: İlerliyorum.
8: İşte bu. Evet, bak bak bak. 4322, gerdir.
4: Olamaz.
8: Yerde bir vagon var. Durun.
4: Yapma.
6: Merhaba Bill, görünüşe göre arkada bir vagon var.
4: Aa, olamaz, gerçekten mi?
0: Winter girişinde
8: 4322, gerdir.
0: George, Wanda ve Bill her tren ekibinin en kötü kabusuyla karşılaşır.
8: Ah, lanet olsun.
0: Petrol borularıyla yüklü trenleri raydan çıkar.
6: Merhaba Bill. Görünüşe göre arkada bir vagon var.
4: Olamaz. Gerçekten mi?
6: Evet, kuzey vagonu tamamen yerde.
8: George Almer'dan Volmer'a tamam.
1: Halinden Volmer'a tamam.
8: Hey, yolun kuzeyinde yardıma ihtiyacımız var. Yerde bir vagon var, tamam.
4: Bu zaman alacak. Umarım yeniden raya sokabilmek için gerekli malzemeler vardır.
8: İşte geldiler. Şuna bak.
6: Önemli bir karışıklık var.
1: Zaman alacak değil mi?
8: Pekala patron, yapman gerekeni yap.
1: Kilitleri alacaksın, zincirleri ve ağır malzemeleri alacaksın. Sonra da bunları raylara geri getirmen gerekiyor. Bunun yolumuzun üzerinden çekilmesi gerekiyor. Yalnızca bir vagonumuz yoldan çıktı. Umarım ekibimiz onu yeniden yerine koyacak. Hemen halledecekler. Tamam John, geliyor. Bunu hemen yola sokmak çok önemli. Çünkü yapmaya çalıştığımız işi engelliyor. Oldu. İyi misin Travis? Başlıyoruz. Hazır. Burada geçirdiğimiz her dakika zaman kaybediyoruz. Evet, biraz daha, biraz
6: evet,
1: daha.
6: Evet, aferin.
1: Neredeyse oldu. Tamam, çok,
6: çok
1: güzel.
6: Aferin.
1: Aferin Travis. Harikaydın.
8: Bir saat kaybettik değil mi?
1: Evet.
8: Tamam. Tamam.
6: Pekala, hadi şova başlayalım.
0: Vagon raylara geri döndükten sonra artık Anchorage'a gidebilirlerdi.
4: Biraz ağır sanki.
0: Ama arıza nedeniyle gecikmişlerdi. ...500 kilometre kuzeyde, sınır şehri Ferry'nin dışında... ...48 yaşındaki İngiliz Steve ve 28 yaşındaki karısı Cassie... ...izole bir yaşam için şehir hayatını bırakmışlardı.
7: Hayat tarzımı tamamen değiştirdim. Çünkü son 40 yılımı Liverpool'da geçirdim. Hep gelip burada yaşamak istemiştim. Anlarsınız ya, güzel bir kadınla tanıştım. Evlendik, çocuğumuz oldu. Çok mutluyum.
6: Dallas, Texas'tayım. Seattle'a yerleşmeyi düşünüyordum. Önce yalnızca 3 haftalığına gelmiştim. Ve Steve'le kaldığım hostelde tanıştık. Onunla ilişkimize ilk görüşte aşktı diyebilirim. Alaska'ya geleceğimi hiç düşünmezdim. Ama bu başıma gelen en iyi şey diyebilirim. Burada çok mutluyuz.
7: Hayatımızı yaşıyoruz, hayatımızı yaşıyoruz. Kesinlikle.
0: Ama vahşi doğada geçirdikleri ilk kış onlar için bir uyarı çağrısı oluyor.
7: Odun kesmek gerçekten de ölüm kalım meselesi. Isınmak için bir düğmeye basmamız yeterli olmuyor. İçeride karım ve bebeğim var. Odunları kesip yakmak gerekiyor. Yoksa ölürsünüz, donarak ölürsünüz.
0: Artık hayatlarında bir yaşındaki bebekleri Saxon varken her gün hayatta kalma mücadelesi daha da zorlaştı.
7: Merhaba hayatım, her şey yolunda mı?
6: Süt neredeyse oda sıcaklığında. Buzdolabının tüpünü en son ne zaman değiştirmiştik?
7: Muhtemelen birkaç gün önce. Hazne dolu mu kontrol etmeliyim?
6: Tamam.
7: Ah, bu iyi değil. İçinde hala gaz var. Galiba bir daha bakmam gerekiyor. Gaz geliyor gibi görünmüyor hayatım. İkinci el buzdolapları işte.
6: İçi çok dolu. Her şeyi taze tutmamız gerek. Yoksa $200'luk yiyecek çöpe gidecek. Buna izin verme lütfen.
7: İnsanlar Alaska soğuktur dışarıya koyun diyebilir. Ama dışarıda yiyecek bırakmak istemem. Vahşi hayvanları buraya çekebilirsiniz.
6: Yiyeceklerimizin vahşi hayvanları buraya çekmesini istemeyiz. Bunu kesinlikle istemeyiz.
7: İyi değil hayatım.
6: Lütfen.
7: Hiç iyi değil. Çok şeyde iyiyimdir ama buzdolabı tamirinden anlamam. Lanet olasıca buzdolabı tüpü. Beni deli ediyor. Şu işe bak.
6: İşler hiç de planladığımız gibi gitmiyor ha. Burada izole bir şekilde yaşadığımız zaman işler maalesef zorlaşabiliyor.
7: Çok kızdım gerçekten de. Beni deli ediyor. Keşke tamir edebilseydim. Elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı.
0: 450 kilometre güneyde demiryolu işçileri Mike Woodley ve John Barber bozuk rayları tamir etmek için zamana karşı savaşıyorlar. Yük treni hızla onlara yaklaşırken tren geçmeden önce rayı değiştirmeleri gerek.
3: Bulmak için fazla zaman yok.
2: Görünür olduğunu söylediler.
3: Tamam. İşte burada. Buldum. Burada bir şeyler olduğu belli. Yüzey zarar görmüş ve metal çıkmış. Üzerinden geçen her teker ona çekiç gibi vurmuştur. İçeriden bir çatlağa neden olmuştur. Her an kırılabilir. Kafası çıkabilir.
2: Evet, anlıyorum.
0: Şimdi John ve Mike'ın yeni bir rayı ölçüp tren geçmeden önce yerleştirmeleri gerekiyor.
3: 5 metre 4 santimetre. Evet, bir tren geliyor. Bunu değiştirip yoldan çekilmemiz için 25-30 dakikamız var. Bence bu sürede bunu başarabiliriz. Ne kadar erken başlarsak o kadar erken bitiririz. Gidelim ve kesmeye başlayalım. Tamam mı? Kesmeye başlıyorum John. Tabii bunu çalıştırabilirsem.
2: Eğer herkes yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Beni üzme.
3: Hadi lanet olasıca. Tren 20 dakika ötede olmalı. Bu şey çalışmadığı sürece bir şey yapamayız. Şu an çok berbat bir durumdayız. Şimdi de kırıldı. John, makinenin çekme ipini kopardım.
9: Rayı kesmek dışında her şeyi elle yapabiliriz. Burayı kesmenin tek yolu o testere, Mike.
3: Biliyorum, John.
9: Dindar mısın?
3: Evet.
9: Dua etmeye başlasan iyi olur.
3: Çok kızgınım. Bu 150 kilometre içindeki tek testere ve çalışmıyor. Parçalarını ayırana kadar bilmiyordum.
9: İp hala içinde. Ne oldu bilmiyorum.
3: Evet, bilmiyorum. Belki de ip çok kısaydı ve kaydı. Bu çok büyük bir sorun. Burada rayı kesmek dışında her şeyi elle yapabiliriz. Bozulmaması gereken tek alet. Buradan geçir.
9: Buradan mı?
3: Evet. Tamam.
9: Umarım yapabiliyoruzdur. Yeniden dene. Hadi.
3: Pekala.
0: Testere yapıldı. Artık hızlıca çalışmalılar. Kuzeye giden yük treni yalnızca 50 kilometre ötede.
9: Çubuklar iyi durumda. Çubuklarda çatlak yok.
3: Kayış kırıldı.
9: Şaka yapıyor olmalısın. Olamaz.
3: Lanet olsun.
9: Olamaz, bantlayacağım.
3: İyi haber, çok az kaldı. Bitirmek üzereyiz yani. Az iş var.
9: Hazır mısın?
3: Hazır olunca yap, John. Hadi.
9: Gevşek mi?
3: Yuvarladığında çıkacak. Güzel.
9: Yeni istiyor musun?
3: Evet, hadi.
9: Harika.
3: Hazır mısın?
9: Evet.
3: Bunu bitirip gitmemiz için muhtemelen 10 dakikamız var, John.
9: Elimden geldiği kadar hızlı çalışıyorum, patron.
3: Biliyorum. Çoğu bitti sayılır.
9: Evet.
3: Halledelim hadi.
9: Bu taraf iyi görünüyor. Evet, birlikte güzel görünüyorlar. İyi eşleşti.
3: Evet, hadi bu tarafa bakalım.
9: Lanet olsun.
3: Bu boşluk çok büyük.
9: Bu boşluğu bırakamayız, Mike. Düzeltmemiz gerek.
3: Dürüst olmam gerekirse...
9: Treni durdurmamız gerek ya da...
3: Rayları düzeltmeliyiz.
9: Bilmiyorum, bilmiyorum. Yapmamız gerek. Şanslı haftamız değil. Bu çok kötü.
3: Evet. Kış iyi geçmiyor.
9: Bilmiyorum.
3: Ters gidebilecek. Her şey ters gitti.
0: Ferry mevkiinde yaşayan Steve ve Cassie... İzole hayat tarzına alışmaya çalışıyor. Ama bozuk bir buzdolabı onlara işlerin ne kadar ters gidebileceğini gösteriyor.
6: Bu bir kabus olmalı. Yeni bir buzdolabını karşılayabilir miyiz bilmiyorum.
10: Eğer böyle sorunlar yaşayacaksak yine ikinci el bir buzdolabı almak istemiyorum.
6: Yani Fairbanks'e gideceğiz.
10: Bunu yapmamız gerek.
6: Biliyorum.
10: Boş verip yola koyulmalıyız.
0: Steve, Cassie ve 4 aylık Saxon'ın Fairbanks'e gitmek için 300 kilometre kat edip yeni bir buzdolabı almaları gerekiyor. Öncesinde 3 kilometre tırmanmaları gerek.
6: Mümkün olduğunca çabuk Fairbanks'e gidip gelmek istiyoruz.
10: Aslında bu acil bir durum. Halletmemiz gerekiyor.
6: İşte geldim.
10: Tanrı'ya şükür.
6: Buzdolabımızın olması güzel olacak. Halledip eve dönmek istiyorum hemen.
10: Merhaba. Fairbanks'e gidiyoruz.
6: Fairbanks.
10: İşte gidiyoruz.
6: Kış için biriktirdiğimiz bütün parayı yanımıza aldık. Muhtemelen bu bizi çok zorlayacak ama mümkün olduğunca az harcamaya çalışacağız. Yani istediğimiz bu.
0: Yük treni kuzeye doğru yol alıyor. George, Wanda ve Bill petrol borularını Anchorage'a taşıyorlar.
2: 4002, treni durdurun.
4: Ne?
8: 4002 duruyor.
0: Dağ tünelinin dışındaki bir kırmızı ışığa denk geldiler.
2: 4322, tünel kontrol ekibi Ayı Vadisi'nden bir ayı geldiğini rapor etti. İnanılmaz ama gerçek.
0: Alaska'nın en tehlikeli hayvanlarından biri tünelden geçip kestirme yolu almak istiyordu.
4: Tünelde bir ayı mı var? Gerçekten mi?
8: Evet.
0: Son 10 yılda ikinci kez tünelde bir ayı görülüyor. Bu beklenmedik gecikme ekibin ihtiyacı olan en son şey.
4: Milyonlarca dolarlık yük tünelden geçmek isteyen bir ayıyı bekliyor. Çok ilginç.
6: Bizi yavaşlatacak bir şey daha.
4: O pisliği yoldan çekerdim.
6: Zorlu bir buluşma olurdu.
4: Ona gününü gösterirdim. Lanet olası.
0: 250 kilometre kuzeyde kulübesini satmaya hazırlanan Dan kırık penceresini değiştirmek için şehre iner. O kadar ıssız bir yerde yaşamaktadır ki trene binmek için 6 kilometre yürümesi gerekir.
5: Pencereleri alıp buraya getireceğim. Şehre gidebilmem için gerekli aletleri koyuyorum. Aşağı inmek için giyeceğim kıyafetler. Fazladan şapka ve fazladan eldivenler. Yolda giderken her şey ıslanıyor. Tüfeğimi de alıyorum çünkü dönüşte ayılar ortaya çıkacak. Şimdi dışarı çıkıp ayıların gelmemesi için aşağıdaki pencereleri kaplayacağım. Duvarlardaki pençe izlerini görüyorsunuz. Bunlar ayı izleri, yani kesinlikle deneyeceklerdir. Pekala, hadi gidelim, gidip halledelim. Değil mi siz? Trene binmeye hazır mısın? Hadi, trene binelim. İşte gidiyoruz. Pencere zamanı. Oraya gitmem 3-4 saat alacak. Önümüzdeki ay... Bu yolu 41 yıldır yürüyor olacağım. Aşağı indiğim için mutluyum. Yalnız olmaktan sıkıldığınız zamanlar oluyor.
0: Fairbanks'te Cassie ve Steve'in izole hayatı tehlikede. Acil bir biçimde bozuk buzdolaplarını değiştirmeleri gerek. Ama finansal olarak çok zorlanıyorlar. Özellikle de Steve'in Denali Ulusal Parkı'ndaki işi mevsimlik olduğu için.
10: Pahalı şeyleri verecek param yok. Kesinlikle yok. Eve döndüğümde bundan olduğunca çok kalması gerek.
6: Bu parayı nereden bulacağız? Yemek bütçemizden mi alacağız? Yoksa ne yapacağız bilmiyorum. Yiyecekleri koymak için 7 bir buzdolabımız olacak ama içini doldurabilecek miyiz ondan da emin değilim.
10: Ne kadar sıcak.
1: Yardımcı olabilir miyim?
10: Tüplü bir buzdolabı bakıyoruz. Elinizde bu mu var?
1: Evet, elektriğe ihtiyaç duymaz.
10: Elektriğimiz yok.
1: Tamam.
10: Evet, bunun fiyatı ne kadar acaba? Yalnızca sormak istedim.
1: Perakende fiyatı 1699.
6: $1,700 bütün kışı geçireceğimiz market alışverişi paramızdı. Hepsini harcadık.
10: Evet öyle.
0: Elektrik olmadığı için Steve ve Cassie'nin tüplü bir buzdolabı alması gerek. Ve gaz tüpleri de ucuz değildir.
10: Fiyatını indirim yapabilir misiniz?
1: Size şunu teklif edebilirim. Gördüğünüz gibi köşede tüpler duruyor. Gazı da satıyoruz. Tüplerinizi doldurmaya geldiğiniz zaman size en iyi fiyatı sağlayabiliriz. Size böyle bir teklifte bulunabilirim.
10: Pekala, kabul ediyorum.
1: Tamam, harika.
10: Tam olmalı.
1: Tamam.
0: Elektrik olmadığı için Steve ve Cassie'nin tüplü bir buzdolabı alması gerek. Ve gaz tüpleri de ucuz değildir.
10: Fiyatını indirim yapabilir misiniz?
1: Size şunu teklif edebilirim. Gördüğünüz gibi köşede tüpler duruyor. Gazı da satıyoruz. Tüplerinizi doldurmaya geldiğiniz zaman size en iyi fiyatı sağlayabiliriz. Size böyle bir teklifte bulunabilirim.
10: Pekala, kabul ediyorum.
1: Tamam, harika.
10: Tam olmalı.

0: Jazz.
1: $1,700 çok para. Ama bunu yapmaktan başka çaremiz yok.
2: Düşündüğümüz gibi olmadı ve elimizde para kalmadı. Şimdi kışın ne yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor.
3: 400 kilometre güneyde, sınır şehri Talkita'da, Dan yeni penceresini alır ve karavanla dönmek için trene doğru yola koyulur.
4: Yarım saatlik tren yolculuğu ardından 4 saat tepeye tırmanacağım. İlk 1 saat dimdik bir yokuştur. Bu yüzden kararlı olmanız gerekir. Bunu sevmeniz gerekir. Yoksa berbat bir kampçı olursunuz. Bunu seviyorum. İyi bir egzersizdir.
3: Anchorage'in güneyinde ise tünelde gezinen bir ayı yük treninin yolunu kesmişti.
5: Ağlayacağım.
3: Ayıyı tünelden çıkarmak tünel güvenlik ekibinin işiydi.
6: Pekala, yeşil ışık yandı bile. Hadi gidelim.
5: Sonunda gidebiliyoruz. Bir ayının tünelde dolaşmasını beklediğimiz için 30 dakika geciktik.
7: Bize çok zamana mal oldu.
5: Sonunda tünelden çıkıyoruz.
6: Umarım bundan sonra bir sorunla karşılaşmayız.
7: Evet, ama daha yolumuz var.
3: Ama Alaska'da tren yolunda hep beklenmedik şeylerle karşılaşılır.
6: Bir kayış sürükleniyor. Durmamız gerek. Bir kayış sürükleniyor. Dönemeçten geçtikten sonra arkamı döndüğümde bir kayışın sürüklendiğini gördüm. Bu yüzden dönüp yükümüzün güvende olup olmadığını kontrol etmemiz gerek.
5: Kayış kopmuş. George'un bunu görmesi iyi oldu.
6: Güzel.
5: Bir makastan geçseydik, trenden sarkan bir kayış makasa dolanabilir ve makasın yerden sökülmesine sebep olabilirdi. Tabii ki makas raylara bağlı olduğu için trenin altındaki rayları da koparırdı. Hepimiz mahvolurduk.
7: Pekala, aferin George. Bu bizi yavaşlattı. Kötü bir gün geçiriyoruz.
6: Evet, kötü bir gün geçiriyoruz.
7: Daha ne sorun yaşayabiliriz merak ediyorum.
5: Sorunu çözmen iyi oldu.
6: Biliyorum.
8: Bunu yerleştirdiğimizde...
3: Yukarıdaysa Mike ve John bozulmuş bir rayı tamir etmek için uğraşıyordu.
9: Aa, olamaz.
8: Olamaz.
9: Bu hiç iyi değil.
8: Hiç iyi değil.
3: Yerleştirdikleri yeni ray çok kısa kalmıştı. Arasındaki boşluk yaklaşan trenin raydan çıkmasına neden olabilirdi.
8: Ray çok soğuk. Gerçekten de çekiyor. Burada kestiğimiz zaman olmuş olmalı. Baskı altında rayın uzunluğunu fark edemedik tabii ki. Böyle şeyler oluyor.
9: Planın nedir? Fire Snake ister misin?
8: Evet. Fire Snake kullanıyoruz çünkü hava soğuduğunda raylar küçülür. Rayı genişletmek için derecesini arttırmamız gerekir. Bunu yapmanın tek yolu da onu ısıtmak. Fire Snake kullanırken tehlikenin farkında olmalısınız.
9: Bu yüzden yanmak istemezsiniz, bu kesin.
8: John eskiden ipek bir ip ve dizel benzin kullandıklarını anlattı. Bu korkunç olmalı, çok tehlikeli. Fire Snake kutular içindedir, uygundur. Bu yüzden onu kullanıyoruz işte.
9: Sonrasında eldivenlerden kurtulmalıyız.
8: Bu eldivenleri bugünden sonra atacağız.
9: Bu şey berbat kokuyor. Kokusunu sevmedim.
3: Yük treni hızla yaklaşırken Mike ve John raylar arasındaki boşluğu kapatacağını umuyorlardı.
8: Evet John, bakalım nasıl gidiyoruz?
9: Boşluk kapanıyor.
8: 3 çeyrekten 1 çeyreğe düştü.
9: Tamam.
8: Görmek istediğim tam da buydu. Şimdi bunun gitmesini sağlayalım.
9: Bu harika Mike.
8: Gidip bunu koyabilirim böylece.
9: Tamam.
8: Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi, tren yaklaşıyor.
9: Buraya kadar geldi. Birleşti Mike. Civatalar yerine oturdu ve boşluk kapandı. Her şey yolunda görünüyor.
8: Harika, çok iyi John.
9: Bir annemden bir ay. Hadi gidelim buradan.
8: Bunu bir daha görmek istemiyorum.
9: Berbattı.

0: Bu ray lanetlenmiş olmalı. Başından beri sorun çıkarıp durdu. Ters gidebilecek ne varsa ters gitti. Bunu bitirdikten sonra ellerimi yıkayıp tamamını unutmak istiyorum.
1: Takita'da izole yaşayan Dan Mavini yeni penceresini alıp evine doğru gideceği uzun yolculuğuna başladı.
2: Trenden indiğimde kulübeme daha 6 kilometre olmasına rağmen arka bahçemde gibi hissedeceğim. Orası benim gibidir, benim bölgem, bilirsiniz. Orada yalnız yaşıyorum, dahil olduğum bütün alana karşı sorumluluk hissediyorum. Vali gibiyim, kendi hayatımın valisi. Teşekkür ederim. Bu paketlemeye çalıştığım en tuhaf şey. Hadi Sezar.
1: Dan sırtında 18 kiloyla 600 metre engebeli alanda tırmanmak zorunda.
2: Şu anda 150 metredeyim. Sıcak sayılır. Ama yükseğe çıktıkça daha soğuk olacak çünkü orada hala kar var.
0: Hazır mısın? 1, 2, 3.
1: Fairbanks'in kuzeyinde izole yaşayan Steve ve karısı buzdolaplarını çekerek 160 kilometrelik bir yolculuk yapmak zorundalar.
3: Buzdolabını aldık. Tren istasyonuna götürüyoruz. Orada treni yükleyip feriye götüreceğiz. Şimdiye kadar kolay kısmı yaptık. Beni geri dönüş, buzdolabını güvenli bir şekilde kulübeye götürmek daha endişelendiriyor. Engebeli bir yol. Dik ve eğimli yerler var. Zarar görmesini istemiyorum.
4: Evet, tamam, bunu başardık.
5: Tamam.
4: Hadi bakalım.
5: Teşekkür ederim.
3: Pekala herif, aldım. Tamamdır. Evet. Çok teşekkür ederim Harry.
4: Rica ederim.
3: Bir sonraki gelişimize görüşmek üzere.
4: Tamam.
3: En önemlisi sizi kulübeye götürmek. Ben sonra buzdolabı için geleceğim, tamam mı?
5: Evet. Yol çok engebeli.
3: Evet, kar makinemizi kullanmak imkansız. Kesin zarar görür. Berbat, baksana.
5: Tanrım, nihayet kulübeyi görebildiğim için çok mutluyum.
3: Kesinlikle.
1: Güneyde Mike ve John kırık rayı tamir ettikten sonra sonunda evlerine gidiyorlar.
0: Evet, burada bir geyik ölmüş.
6: Evet.
0: Tren çarpmış. Durduramamış olmalı. Çok kötü çarpmış dostum.
6: Evet.
1: Kış zamanı geyikler tren yollarından giderler. Çünkü vahşi doğada kolay geçişler bulurlar. Neyse ki 175 bin geyik bulunan Alaska'da trenler yalnızca yılda 50 geyiğe çarparlar.
6: Vahşi doğaya zarar vermemek için elimizden geleni yaparız. Ama bazen istemediğimiz şeyler oluyor.
0: Tren çarpan hayvanların hiçbiri ziyan olmaz. Eyalet polisi ihtiyacı olan insanların bir listesini tutar. Listede sırada olan kişi gelip eti alır. Geyiği yanımıza almaya çalışacağız. Bakalım onu yükleyebilecek miyiz? Biraz büyük bir hayvan çünkü.
1: Mark ve John geyik etinin bozulmasını önlemek için hızlı çalışmak zorundalar.
0: Şu anda kanca takabilmemiz için geyiğin altında bir yer açmaya çalışıyorum. Onu araca yükleyeceğiz. Aldın mı?
6: Evet.
0: Umarım küçük vincimiz göreve hazırdır John. Tamam, biraz sıkılaştırıyorum. Oldu mu? Geyiği kamyonetin arkasına yükledik. Sonra da polisle iletişim kuracağım. Nereye bırakacağımızı haber vereceğim. Merhaba, 1200 Mike Woodley. Geyiği değerlendirdik. Onu geçiş noktasına götüreceğim. Anlaşıldı mı? Tamam.
4: Tamam, teşekkür ederiz.
0: Pekala John, gitsek iyi olur.
1: Steve ise feri yakınlarında tren yoluna geri dönmek için aracını hazırlıyordu.
3: Buzdolabının orada çok fazla beklemesini istemiyorum. Normalde dört çekeri kızakla kullanmam. Ama bunu yapmam gerekiyor.
1: Bütün kış için ayırdıkları gıda bütçesini harcadıktan sonra Steve bu hassas pakete zarar veremezdi.
3: Kolay değil. Düşürmekten korkuyorum. Bu onu tutmalı. Tamam. Evet, bence iyidir. Engebeli yol çok zorluyor.

0: Gerçekten çok zorlu bir yol. Umarım uzun sürmez.
1: Çok endişeliyim. Yol koşulları hiç de iyi sayılmaz. Engebeli yol üzerinde dev bir buzdolabını taşıyor. Gelişi geciktikçe kötü ihtimalleri düşünmeye başlıyorum ister istemez.
0: Tam gaz gidiyorum. Lanet olsun.
2: Ferry yakınlarında Steve yeni buzdolabını kulübesine götürmeye çalışıyordu.
0: Lanet olsun.
2: Ama Alaska toprağı ekipmanını tehlikeye atıyordu.
0: Kızağım kırıldı. Burada bir parçası var. Bunlar buraya takılı olmalıydı. Şimdi bunu ters çevirmeyi deneyeceğim. Bakalım çekebilecek miyim? Göreceğiz. Umarım bu kadar sallandıktan sonra hala çalışır. Yollar çok kötü.
1: Steve dışarı çıktığında çok endişeleniyorum. Zor koşullar altında yaşıyoruz. En kötü ihtimalle kocam ve buzdolabı bozulmuş olacak. Şu anda beni endişelendiren o kadar çok şey var ki. İşte geldi Saxon. Tanrım, onu gördüğüme çok memnunum. Geldin. Gelmeyeceksin sandım. Hala tek parça mı?
0: Umuyorum. Ama içeri sokup çalıştırmadan bunu bilemeyeceğiz. Umarım çalışıyordur. Çalışsan iyi olur.
1: Kader anı geldi.
0: Ta-da. Hadi şu bebeği çalıştıralım ve ne durumda görelim.
1: Tamam.
0: Boru doğrudan içine giriyor. Monte etmesi çok kolay.
1: Pekala, bakalım bu şey çalışıyor mu? Çalışıyor mu?
0: Alevi gördük aşkım.
1: Harika.
0: Hey.
1: İçi soğuk, görünüşe göre harika olacak. Taze sebzeler, taze meyveler. Buna değdi diyebilirim, mutluyum kesinlikle.
0: Bu harika.
1: Evet.
0: Mutlu günler.
2: Günlerce gecikmeden sonra George, Bill ve Wanda sonunda petrol şirketi boru nakliyesiyle Anchorage'a vardılar.
3: Başardık.
4: Buraya gelene kadar başımıza birçok şey geldi. Ama atlattığımız şeyleri düşündüğümde çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Başardık. Birkaç saat geç de olsa başardık.
3: Bugün raydan çıkma nedeniyle şehre birkaç saat geç vardık. Ters giden bir şeyler olduğunda hemen düzeltmeniz gerek, yoksa gecikmenize birkaç gün daha eklenir. Acele etmelisiniz. İşler böyle yürüyor.
4: İnsanlar bu yükün Alaska tren yolundan gitmesi için çok para ödüyorlar. Ve bunu gerçekleştirmek bizim görevimiz. Yalnızca üçümüz bunun gerçekleşmesini sağlıyoruz. Dikkatli olmalıyız.
3: Hadi eve gidelim, evet. Buradan gidelim. Bugünlük yeter.
2: ...225 kilometre kuzeyde 71 yaşındaki Dan yeni penceresini evine götürmek için çabalıyordu. Tren yolundan evine 6 kilometrelik yolu tırmanmak yük taşıdığı için 5 saatten fazla sürmüştü.
5: Küçük kulübem, seni gördüğüme mutluyum. Sanırım bir daha yapmam gerekseydi bunu taşıyamazdım. Akıllıca değildi. Sandığımdan daha zordu. 71 yaşında hala bu işi yapabiliyor olmama inanamıyorum. Ama başka türlü yapamazdım. Bu sayede formda kalıyorum. Eğer formda kalmak istiyorsanız spor salonuna gitmeli ya da burada yaşamalısınız. Bilirsiniz çünkü her gün antrenman yapıyorum. Bugün işim bitti demeden önce bunu yukarı çıkartıp takmam gerek.
2: Tren yolu işçileri Mark ve John yol üzerindeki ölmüş bir geyiği naklediyorlardı.
6: Tamam, bu taraftaki kayışı çözer misin?
2: Geyik en önemli yiyecektir. Alaska yabanında hiçbir şey ziyan edilmemeli.
6: Aferin, birileri bu gece et yiyecek.
7: Birileri bir ay boyunca iyi yiyecek. Burada çok et var.
6: En azından işe yarayacak.
7: Umuyoruz ki hazırlıklı gelip geyikle ilgilenebilirler. Bazen insanlar geldiğinde bütün işin yapılmış olmasını bekliyorlar. Çoğu kişi bu konuda iyidir. Ne yapacaklarını biliyorlar.
2: Yolda ölü bulunan hayvanlar bölge sakinleri gıda ve kıyafet için kullansın diye geçiş noktalarına bırakılır.
1: Geyiği almamız için bir telefon aldık. Bu bize yardımcı olacak çünkü etimiz azalmıştı. Geçen sonbaharda geyik alamadık.
8: Bir yaşında gibi görünüyor.
1: Arka bacağından başlayacağız.
8: Pekala.
1: Geyiğin bileğinden tutacağım ve aşağı doğru kaydırıp soyacaksın sen de.
8: Bu inanılmaz, boşluk var. Büyük bir geyik 650 kilodur. Bu yüzden başkalarına da dağıtırız. Böylece ziyan olmaz.
1: Bence onu yükleyip eve götürebiliriz. Kocam Lawrence, oğlum Titus ve beni besleyecek. Şimdi asmamız gerek. Astık.
8: Aferin. Kalbi aldık. Kalbi ne yapacaksınız?
1: Onu da yiyeceğiz.
8: Ben birkaç paket hamburger alacağım.
1: Peki.
8: Geyik burger çok severim. Çok iyi.
1: Umarım yakında başka bir hayvan daha buluruz. Açgözlü olmak istemiyorum. Listede başka insanlar da var. Ama kimse istemezse bir sonrakini alabilirim. Dondurucuda biraz daha et olur.
2: Alaska Sıra Dağları'nın eteğinde Dan kırık bir pencereyi değiştirmeye hazırlanıyor.
5: Anlıyorum, köşeler çok gergin. Evet, dışarıdan merdivenle çıkmam gerekecek. Bakalım çıkarabilecek miyim? Dışındaki parçaları çıkarmam gerekiyor. Dışarıda çalışmak sizi çok yorar. Ama çok yorucu olsa bile sizi formda tutar. Bilmiyorum, hangisi daha kötü bilmiyorum. İşte bu. Evet, pekala. Şuna bakın. 28 yılda ilk defa. Hadi bakalım ne var?
2: Kör yakınlarında Dan ve penceresi için kader anı geldi.
5: Bakalım bu uyuyacak mı? Umarım düşündüğümden daha kolay olur. İşte bu. Bunu sevdim. Bitti. Başardık, bitirdik. Fark edilmiyor bile, bakın. İşte bu. Yeni pencere, bu çok güzel. Manzara harika, hiç eskimiyor, her an değişiyor. Gökyüzü, ışıklar, hava ve mevsimler değişir. İçinize işler. Bu manzaradan ve sonsuz ufuktan aldığım zevk. Burası olmak istediğim yer.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kuzey Alaska. Amerika'nın en izole halkına ev sahipliği yapıyor. Tek ulaşım yolu Bush uçakları tarafından sağlanmaktadır. Yolların bittiği yerde Tibitoların hayatı başlıyor. Bu bölümde
1: emniyet kemerlerini sıkın.
0: Pilot John'un uçağında türbülanslı uçuşu kötüden beter bir duruma gidiyor.
1: Galiba şimdi işler daha kötüye gidecek.
2: Ah, lanet olsun.
0: Unicli terminalin kontrolü Ariel, Ben Peterson ve John Ponce'a bırakıldığı zaman işler hızlı bir şekilde baş aşağı gitmeye başlar. Ve pilot Sarah Freyer'ın kar fırtınasındaki kayıp bir kar aracı makinesini kurtarma uçuşu.
3: İki olasılık var.
0: Kendi hayatı için bir mücadeleye dönüşüyor.
2: Hadi canım.
0: Air Alaska'nın pilotları her gün küçük uçaklarla aşırı hava koşullarıyla mücadele ederek Amerika'nın en uç noktalarının hayati bağlantılarını sağlıyorlar.
1: Rotamız 274-510 şeklinde değişti.

0: Saat sabahın 7'si. Alaska'da güneşin doğmasına 2 saat var. Ama Jim Tivito her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için işe gitmek zorunda.
1: Hala işe giderken gün ağarmamış oluyor. Yazı bekleyemiyorum. Hava çok soğuk. Vern ve ben birkaç günlüğüne şehir dışına çıkıyoruz. Biz gittiğimizde John ve ben istasyondan sorumlular. Birkaç yıldır kimseye bırakmadık istasyonu. Bir tatilin zamanı geldi. Ve işlerin kontrolden çıkmaması için burayı her gün telefonla kontrol edeceğim.
2: Annem ve babam mucizevi bir şekilde balayı gibi ufak bir tatile çıkıyorlar. Her ikisinin birden aynı anda istasyonu terk etmesi çok nadir olur. Bakalım ne yapacağım.
0: Jim, Unaclid merkezini deneyimli pilot John Pons, Ben Peterson ve kızı Ariel'in güvenli ellerine bırakıyor.
2: Giderken köpeği de bırakıyorlar. Bu daha önce hiç olmamış bir şey. Çünkü annem köpeğe bizden daha çok bağlı.
0: Lulu'nun ayağına kardan korunması için özel bir patik giydiriyorlar.
3: Ah tanrım, bu köpekler. Çocuklarımız burada olmadıkları zaman onların yerlerini alıyorlar ve çocuklar da onları bizim kadar çok seviyor. Bu ikisi benim için gerçekten önemliler.
1: Evet, köpekler onun için çok önemli.
4: Kelimenin tam anlamıyla tam bir kucak köpeği onlar. Hiçbir şey yapmıyorlar ama sevilip besleniyorlar.
2: Hadi kızım gidelim.
1: Eğer o köpeklere bir şey olursa en iyisi buradan gidin ve kesinlikle geri gelmeyin, tamam mı?
3: Oh canım kızım.
0: Jim ve Fern yola çıkmaya hazırlanırken 280 kilometre ötede Yukon ve Andreski Irmağı'nın kesiştiği noktada St. Mary'nin sakinleri kış karnavalları için hazırlık yapıyor. St. Mary aynı zamanda Air Alaska'nın az sayıdaki kadın pilotlarına ev sahipliği yapmakta.
5: Ben Sarah Freyer, St. Mary'de pilotum. Alaska'ya 10 yıl önce taşındım ve Alaska'da yaşamayı seviyorum. Macera dolu. Çoğunlukla buz tırmanışına gidiyoruz. Kayak yapıyoruz. Yazın daha çok yürüyüşler, balık tutmak, kamp yapmak ve avlanmak oluyor. Kendi yemeğini elde etmek gerçekten çok önemli. Bu ikinci. Bunlar çok lezzetli.
6: Sarah Freyer tam bir çılgın.
5: Arkadaşlarımdan bir tanesi bana bir uçuş dersi almamı ve belki beğenebileceğimi söyledi. Ben de aman tanrım pekala dedim. Gidip bir derse katıldım ve o andan itibaren biliyordum. İş olarak bunu yapmak istiyorum.
0: Bugün Sarah kış karnavalına giden bir aileyi almak için Rus heyeti olan küçük bir topluluğa iniş yapıyor.
5: Merhaba, sizler St. Mary'ye mi gidiyorsunuz? Rusların oraya indiğim zaman bütün çocuklarıyla birlikte St. Mary'deki karnavala giden bir aileyi aldım. Kim arkaya oturmak istiyor? St. Mary'deki karnavala gidiyorum. Eskimo dansı, kızak yarışları gibi birçok aktivite var. İyi misin? Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Çok güzel. Herkes uçuşa hoş geldi. Benim adım Sarah. Uçakta her zaman dikkatliyim ama çocuklar olduğu zaman çok fazla özen gösteririm. Pis 1-7'den havalanıyorum Rus ekibi. Aman tanrım. Neredeyse kargalara çarpıyordum. Aman tanrım. Birçok kuş camımızdan içeri motorun hava girişine veya motorunuza girebilir. Ve onları atlatmak için hareket etmeniz gerekir. Bir uçağı düşürebilirler. 5 tanesi uçağın altından geçti.
0: Yolcularını güvenli bir şekilde St. Mary'ye götürebilmek için Sarah sinirlerini hızlıca yatıştırmaya çalışıyor. Unaclid'de Ariel Pons ve Ben yeni yönetim pozisyonlarına alışıyor.
2: Alo, Era?
1: Bu insanlar onlardan ne beklendiğini biliyorlar ve beni yüzüstü bırakmayacaklar. Unutmayın, parti yapmak yok. Köpekler, koşmaya başlayın hadi. Bu uçağı seviyorum, çok seviyorum. Şu anda uçtuğum tek uçak bu.
3: Tamam. Hadi bakalım. Ayrılmanın en zor kısmı Olive ve Lulu'dan ayrılmak. Ama buna dayanabilirim.
2: Ben giderken hiç ağlamıyorsun. Güle güle. Holmes ve benle birlikte bu şirketi yönetmeye çalışacağız.
1: Şu dışarıda duranlara bak. Enayi gibiler.
0: Jim ve Fern havalandıktan neredeyse hemen sonra hava aniden kötüye gidiyor. Bones ilk uçuşunda havalanmakta zorlanıyor.
4: Jim ve Fern gitti. Ve rüzgar bir anda 40-45 civarlarında esmeye başladı. Mulato'ya kadar rotaya çıkarttım ve tepelerin arasından düz bir şekilde geçerek gitmek oraya ulaşmanın tek yolu.
0: Nulato tepelerinden uçmak genellikle sarsıntılı geçer. Pont'un yolcuları Nulato'daki aile üyelerini görmek için can atıyor. Bu yüzden onları yolculuğa hazırlamak için elinden geleni yapıyor.
4: Kusmuk torbasına ihtiyacınız var mı?
2: Hayır.
4: Uçak tutmuyor yani.
5: Burada ne yapıyorsun John?
4: Ne dedin?
5: Ne yapıyorsun?
4: Seni özledim Chao.
5: Aa evet tabii.
4: Evet özledim. Chao ile sıklıkla uçuyorum. Eğlenceli biri. İyi bir kişiliğe sahip.
5: Bana bedava bir uçuş borcun var.
4: Benim mi?
5: Evet hatırladın mı?
4: Hep asla öyle bir şey söylemedim. Ben yolcularımla tanışırım ve uçuş sırasında muhabbet etme şansımız olur.
5: O sendin John.
4: Hadi orada.
5: Evet sendin.
4: Alaska'da hayat böyledir. Hepinizin emniyet kemerleri takılı evet. Değil mi? Tamam. Başlarda biraz türbülans olacak ama Yukon'a yaklaştıkça sakinleşecek. O kadar kötü türbülanslar yaşamıştım ki kafamı tavana vuracak kadar beni havaya fırlatmıştı. Buna benzer bir şeyin geldiğini biliyordum.
0: Hava tıpkı su gibi davranır. Farklı yüksekliklerdeki hava akımlarının kendi özel bir sıcaklığı ve hızı vardır. İki hava akımı birbiriyle karşılaştığı zaman hava akışı bozulur ve düzensizleşir. Bu hava karışımı içerisinden geçen uçağı sallar, buna türbülans denir. Dağlar gelen hava akımlarının yönlerini ve hızlarını değiştirerek şiddetli türbülans olan bölgeler oluşturur.

0: Çok fazla seyahat olur. Özellikle Yunakrit ve Nulato'da olan bu iki aile arasında. Çok sıkı bir bağlantıları var. Burada 150 kilometre uzaktaki ailenizi görmek istediğiniz zaman bir uçağa binersiniz. Buradaki en verimli ulaşım şekli budur.
1: Hızlı bir şekilde genellikle sarsıntılı olan Nulato yolunun beklenenden çok daha kötü olacağı kesinleşir.
0: Çok fazla türbülans olacak. Rüzgar dağdan 70 kilometre hızında bu şekilde gelmeye başladığında bu olağanüstü bir türbülans yaratır. Şuradaki zirvelerde karların uçuşunu görebilirsiniz. Aşağıdan ve yukarıdan hava akımları gelecek ve bu çok zorlu olacak. Emniyet kemerlerini sıkın. Sanırım şimdi işler daha kötüye gidecek.
1: Yunakrit'in 100 kilometre dışında Nulato tepelerinin arasında pilot John yolcularını Nulato'daki ailelerini ziyaret etmeleri için şiddetli türbülansla mücadele ediyor.
0: Emniyet kemerlerini sıkın. Sanırım şimdi işler daha kötüye gidecek.

0: İyi misiniz? Arkaya Chao'ya baktım ve yüzünün asıldığını gördüm. O anda rahatsızlanmaya başladığını biliyordum.
1: Şiddetli türbülans Pont'un müşterilerini rahatsız ediyor.
2: Biraz midem bulanmaya başladı.
0: Öyle mi?
2: Birazcık. Yukarı aşağı gerçekten gittikçe mi? Evet, kahvaltı yeni yapmıştım. Onun hakkında konuşmak istemiyorum, yapma. Bunu başarabilirim.
0: Uçakta birinin rahatsızlanması hoş bir durum değildir. Eğer kokusunu alırsam ben de rahatsızlanırım.
1: Andrew kendini kötü hissetmemek için çabalarken arkada Chao'nun midesi bulanmaya başlıyor.
0: Chao benim arkamda kustu. Çok kötüydü. Bunu kaldıramadım ve bütün yol boyunca öğürdüm. Berbattı. Nulato Kulesi 8-4'e yöneliyorum. Şanslı bir şekilde yere indik.
3: Bir daha John'la uçmam.
0: Hadi oradan.
3: Asla.
0: Nedenmiş Chao?
3: Şanslıydın, kalp krizi geçirmedin.
0: İyi. Burada hayat böyledir. A noktasından B noktasına uçakla gidersiniz. Bazı günler iyi geçer, bazı günler kötü.
3: Aa, bacaklarım.
0: Bana sadece kötü davranmayı seviyorsun.
3: Görüşürüz John.
0: Görüşmek üzere Chao.
3: Pazar günü görüşürüz.
0: Tamam.
1: Pons, Yunaklıit'e geri dönerken 280 kilometre güneyde Sarah Freyr bir aileyi güvenli bir şekilde St. Mary'deki kış karnavalına götürmeye çalışıyor.
4: Burada hava durumunda görebileceğim bir radar var. Bu yeşillerde bir fırtınanın başlangıcını gösteriyor. İşte.
1: Havaalanında 70 kilometrelik bir Bora fırtınası hızında yan rüzgar esiyor. Yan rüzgarda rüzgar pistte dikey bir şekilde eser. Eğer iniş doğru yapılmazsa kanadın yere çarpması ve uçağın tahta atmasına sebep olan kanat çarpması olabilir. Sarah uçağın burnunu rüzgara vermeli ve yere değmeden önceki son saniyeye kadar o yönde tutmak ve sonra rüzgarın geldiği yöndeki tekerleği ilk olarak geri indirmek zorunda. Yanlış yapılması kanat çarpmasına sebep olabilir. Kanadın yere çarpması ve uçağı tahta attırması.
4: Bu rüzgar çok kötüydü. Hadi bakalım. Tamam çocuklar, St. Mary'e hoş geldiniz. St. Mary'e güvenli bir şekilde geldik. Şimdi gidip kış karnavalının tadını çıkartabilecekler.
1: Bir sonraki sabah Yunaklıit'te Jim ve Fern tatilde oldukları için Air Alaska'nın yeni yönetim takımı için ikinci gün başlıyor.
2: Ailemin dönmesine daha birkaç gün var. Ben ve Pons bir hava yolunu ayakta tutmak zorundalar.
5: Olive, Olive gel buraya. Hey, Olive!
6: Aman Tanrım.
5: Olive'e sesleniyordum ve şu anda uçağa doğru koşuyor. En çok endişelenmem gereken şey köpekler. Buraya nasıl çıkmayı başardı? Git Lulu ile birlikte otur. Köpekler kaybolursa Fern'le yüzleşmek istemiyorum. Eğer bir şey olursa ben muhtemelen ortalıktan kaybolurum. John'un yeni uçuşu için yükü hazırlamaya çalışıyoruz. Bir tane yolcusu olduğu için 270 kiloluk yük alacağız. Sahip olduğumuz bütün yer bu kadar.
1: Kargo uçağı yüklenmeden önce dikkatli bir biçimde ölçülmeli. Böylelikle uçağın ağırlık merkezini kabul edilebilir aralıkta kalması sağlanır. Eğer yükün ve yolcuların ağırlığı kabul edilebilir ağırlıktan fazla olursa...

0: uçuşu imkansız hale getirip uçağın düşmesine sebep olabilir.
1: Yani 600?
2: Evet, o civarda.
1: Peki burada toplamda 6...
2: Burada 1600
1: nasıl
2: var.
1: Nasıl yani, hepsini mi aldın?
2: Bunun 450 kilosunu bırakmamız gerekiyor.
1: İkimiz de dünya üzerindeki en hızlı insanlar değiliz.
2: Bunun ağırlığı ne kadar, 50 mi?
1: Evet. Biz onların ağırlıklarını bulmaya çalışıyoruz. Sanırım bu kadarı 300. Birkaç tane daha alalım. Düşünülmesi gereken birçok şey var. Belki de o kırılacak olanı en alta koymamalıydık.
2: Aman tanrım. Daha önce uçak uçurmak dışında hiçbir pozisyonda çalışmadım. Şimdi bir anda fırının pozisyonuna geçip bu işleri yapmanın sandığım kadar kolay olmadığını gördüm.
3: Bir, iki, üç, dört tane olacak.
2: Dört ne?
3: Yunakrit yolcusu.
2: Dört kişi mi? Bu uçuşta dört kişi olacağını bilmiyordum.
1: Sadece bir tane olacak sanıyordum.
0: Ben ve Ariel Pons'un uçuşundaki yolcu sayısını teyit etmedikleri için ilk büyük hatalarını yaptılar. Sadece uçağı aşırı yüklemekle kalmadılar, şimdi gidip yeniden yük hesaplamaları gerekecek.
1: Ve daha sonra öğrendik ki uçakta 4 adet yolcu olacakmış. Bu yüzden bütün yükü boşaltmak zorunda kaldık.
2: Al bunu.
1: Ah, lanet olsun.
2: Kutu mu açıldı?
1: Evet. Annem ve babam etrafta olup bize emir yağdırmadıkları zaman burası inanılmaz oluyor.
0: Sam May de pilot Sarah Freire günün Anchorage'de olan tek uçuşunun yolcularını toplamak için çok duruşlu bir uçuşa girişiyor.
4: Bu sabah kalktık, Imonek, Alakunak'a gidip kapanışı da kuzeyden gelen yolcularla yapacağım. Güzel bir yolculuk olacaktır.
0: İlk önce Katlik'e gidecek, oradan Imonek'e ve son olarak Sam May'deki üste dönmeden önce Alakunak'ta duracak. Anchorage'e olan uçuşu yakalamak için hızlı olmak zorunda. Anchorage uçuşunu kaçırması, yolcularını otel veya restoran olmayan küçük St. Mary köyünde kalmalarına sebep olacak.
4: Anchorage uçuşu buraya gelmeden önce geri gelmeye çalışacağız. Hızlı bir sefer yapmak için çalışacağız. Gitmem gerekiyor.
0: İlk durağı Katlik olan Sarah, ilk yolcusunu eski erkek arkadaşı olan John Ponce'dan alacak.
4: Ponce yolda. John, orada mısın? Ponce, orada mısın? Katlik tamam, Katlik tamam. Era... Üs 7 Charlie Tango, duyuyor musun?
0: Sarah üssüyle iletişim kurmak için uğraşıyor. Kutup iklimi elektronik cihazları mahvediyor. Eğer VAF havadan yere radyosunu çalıştıramazsa, yerel hava alanlarından hava durumu veya pistlerin durumu hakkında bilgi alamayacak. Sarah hayatını kaybedebilir.
4: 50 kilometre kaldı. VAF'nin çalışması gerekiyor. Katlik tamam, katlik tamam. Era... Üs 7 Charlie Tango, duyuyor musun?
5: Bu hiç iyi değil.
0: St. Mary'den Katlik rotasında olan Sarah Freire iletişim sıkıntısı yaşıyor.
4: Katlik tamam, Katlik tamam, Era. Katlik tamam, Katlik tamam, Era. VAF radyom çalışmıyor.
0: VAF radyosu olmadan Sarah yerli olan bütün iletişimini yitirmiş durumda.
4: Ha, şuraya bak, işte orada. Fred, şu anda görüşmedesin. Üste konuşabilir misin? Onlara ulaşmaya çalışıyorum.
6: Tamamdır.
0: Sarah geçici bir çözüm buldu. Eğer başka bir uçağın menzili içindeyse, havadan havaya pilot telsizini kullanarak üste başka pilotlar sayesinde mesaj iletebilir.
4: Bu şekilde iletişim kurmak gerçekten uzun zaman alıyor.
6: Onlara senin frekansın H-U-R-D-A olduğu uyarısını verdim.
4: H-U-R-D-A. VAF bir hurda.
0: Sarah'ın yeni yöntemi şu anda uçuş planına devam etmesini sağlıyor. Ama iletişimi tam olarak çalışmadığı için Anchorage uçuşunu kaçırma olasılığı her geçen dakika artıyor. Sarah ilk durağı Katlik'te John Ponce'un bir grup yolcu ile gelmesini beklemek zorunda.
4: Normalde 30 dakika içinde buluşmamız gerekiyor ama bu sefer bir saattir yerde onu bekliyorum. Ve sonunda geldi. Evet, sonunda.
0: Sera ve Pons, Air Alaska'da beraber çalışmalarına rağmen uçuş düzenlemeleri yüzünden birbirlerini 4 ay önceki ayrılıklarından bu yana görmüyorlardı.
7: Sera ve ben bir yıl boyunca beraberdik. O an her ikimiz de bir yuva kurmaya hazır değildik. Hala çok eğleniyorduk. Üzgünüm.
4: Önemli
7: çok
4: değil.
7: Geciktim.
4: John'la artık beraber değiliz ama hala iki iyi arkadaşız. Ondan güneye gelen yolcuları almam gerekiyordu. Ayrıca botları ve dergileri hala bende. Bak ne buldum.
7: Ayaklarım artık üşümeyecek. Nasılsın?
4: İyiyim.
7: Teşekkür ederim. Şimdilik ayrı olmaya ve iyi birer arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Eğer daha sonra bir şey olacaksa zaten o zaman olur. Hala ona çok değer veriyorum.
4: Biz birbirimize önem veriyoruz. Artık yalnızca beraber değiliz. Görüşürüz. Katlik'e John'la buluşmaya gittiğimde haberim olmayan iki tane fazladan yolcu vardı. Hadi, hadi canım.
0: Pons'un geç gelmesi Sera'nın planının bir saat aksamasına sebep oldu. St. Mary'e geri dönmeden önce iki durağı daha var.
4: Bizim için Anchorage uçuşunu bekletiyorlar.
0: Baskı artıyor. Sadece yolcuların Anchorage uçuşu için zamanında St. Mary'e gitmeleri gerekmiyor. Ayrıca pilot yükseltmelerinde birkaç ay içinde. Sera'nın daha büyük olan 208'e geçmesi için kendini kanıtlaması gerekiyor.
4: Yükseltmeler konusunda çok endişeliyim. Başvuruda bulundum. Umarım alınırım. Ama çok fazla rekabet var. Eğer beni duyabiliyorsanız Nunavut'tan iki tane fazla yolcu aldım. Bu yüzden Alakunak ve Imonek yolcularını alacak yerim yok. Bilginize sunuyorum.
0: Uçakta olan fazladan iki yolcu yüzünden Sera'nın uçağında boş koltuk kalmadı.
7: Hayır, Kuzey'den iki tane fazladan aldım.
2: Sera'ya ilet, Pete ailesini Imonek'te bıraksın. Böylece Anchorage yolcularını alabilir.
7: Tamamdır.
6: Gün doğmadan neler doğar. Burada yeni bir şey yok. Sera, hızlan, tamam mı?
4: Evet, anladım. Teşekkür ederim.
0: Sera, Anchorage uçuşunu yakalamak için St. Mary'e zamanında dönmek için acele ederken, Nunavut'ta işler yoğun. Aerial terminalde programla uğraşırken, ben dışarıda asfaltın üzerinde kendi başının çaresine bakıyor.
2: Şu anda bir tek ben varım. 1900'ü, 207'yi, Navajo'yu ve karavanı döndürmem gerekiyor. Ve hepsi aynı anda geliyor. Bu uçuştan bir sürü yolcu iniyor. Ve diğer uçaklardan inen yolcular bu uçağa geçiyorlar. O yüzden çantaları almam, kamyoneti çıkartmam gerekiyor. Ya lanet olsun. Sen neden buradasın? Hey, kamyonete bin. Hadi. Bin. Bugün çok yoğunlaştı. Merhaba, ben Era'dan arıyorum. Bir 1900 taksi yapacak ve yakıt alacak. Tamam mısın? Şuraya taksi yap. Tabii ki bütün o rüzgar vardı. Burası dondurucu değil mi? Bütün o acele içerisinde kamyonetten inerken kamyonetin kapısı elimden kaydı. Ve rüzgar onu sonuna kadar açıp kapıyı büktü. Şimdi indim ve kamyonetin kapısı kapanmıyor bile. En iyisi buraya park etmemek. Harika. Ve orada bir uçak taksi yapıyor. Kapıyı tuttum ve kapatmak için zorladım. Ve ondan sonra bir daha açılmadı. Ama önemli olan o yerdeki uçaklardı. O yüzden kapıyı kapattım. Ve buradaki iş bittiği zaman onunla ilgilenmeyi düşündüm. Ben onu açmazdım. Onu açma, metali bükeceksin.
7: Kamyonete binmeye gittiğim zaman ben... Hayır, o taraftan binme dedi. Bunu sen mi yaptın?
2: Bir kazaydı.
7: Kapıya mı kırdın? Jimmy kapıdan çıkarken dedi ki, biliyorsunuz bu sizin için çocuk oyuncağı olacak. Sakin bir hafta olacak. İlk gün rüzgar 45 knotla esiyordu. Bütün uçuşlar doluydu. İnsanlar ve çantalar oradan oraya gidiyordu. Bu yüzden o kadar da kolay değildi. Köpekler hala kamyonette.
2: Evet, şu anda önemli olan tek şey köpeklerin hala hayatta olması.
0: Patronlarının burada olmaması ve sabah telaşı geçtikten sonra Ariel ve Pons biraz eğlendi.
1: Bugün çok güzel bir gün. O yüzden sadece gidip Pons'u alacağım ve dışarıya çıkacağız. Ben, Pons ve arkadaşımız Junior, kar motorlarımızla derenin yukarısına gidiyoruz.
7: Toparlanıp Suicide'a gidip biraz kayak yapmaya karar verdik.
1: Suicide yalnızca bir bayır ve gerçekten tehlikeli bir bayır. Ponce ufak bir kar kızağı getirdi. Snowboard'a benziyor ama şeritleri yok.
7: Dönme özelliği yok. Bir kaykay ya da snowboard gibi değil. O sadece dümdüz aşağı gider.
1: Ponce, bu tehlikeli. Kar çok sert.
2: Dostum, kendini inciteceksin.
1: Evet. Kendini sakatlama.
7: Suicide tepesi çok dik.
1: Vay canına. İyi misin?
2: Güzel çukur.
1: İyi misin?
7: İşte. O düşüşten sonra soluklandım. Biraz kendime geldim. Evet, bu eğlenceliydi. Evet. Sıradaki kim?
1: O kar kızağındaki kayağını gördükten sonra sanırım ben pas geçeceğim dedim. Sadece oturarak kayacağım.
0: Grup biraz yerde stres atarken baskı havada Sera'nın üstüne biniyor. Planın bir saatten fazla gerisinde olmasına rağmen St. Mary'e gitmeden önce durması gereken bir durağı daha kaldı.
4: Uçuşu bekletiyor muyuz? Şu anda iniyor. Bush'la uçmak, zamanında orada olmak için gerçekten çabalıyoruz ama bir plan çıkartalım. Ve her şey o plana uygun gitsin. Yapılan plana göre 2 dakika kala inelim. Bizim için gecikme açısından daha fazla zorluk yaşıyoruz.
3: Lavaboya gitmemde bir sorun var mı?
4: Gerçekten çok geç kaldık. Şu anda tutabilmen mümkün mü? Hayır, tamam, peki o zaman.
0: Bu sapa havaalanlarında bir terminal veya 207'lerin üstünde bir lavabo olmadığı için ihtiyaç molaları çok seyrek ve uzun aralıklarda oluyor.
4: Acele içinde olsak da birine gitmesi gerekiyorsa gitmek zorundadır. Zamanında geri dönemeyeceğiz. İstasyon yöneticim gerçekten acele etmemi istedi. Yerde yüklemeleri ve indirmeleri yapabildiğim kadar hızlı yapabilirim ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ve işleri acele ettirerek sadece hata yaparsınız. Evet, büyük bir koşuşturmadayız.
0: Üç durak ve sayısız gecikmeden sonra Sera, yolcularını St. Mary'deki Anchorage uçuşuna yetiştirmek için zamana karşı bir yarış içinde. Üsle bağlantı kurabileceği bir telsiz olmadığı için uçuşun hala piste bekleyip beklemediğinden emin değil.
4: Sanırım uçuşun 12.30'da kalkması gerekiyordu ve şu anda saat 1 ve inmemize daha 40 dakika var. Oradaki bütün yolcular o uçağa binmek için orada. Yani sadece uçağı bekletmiş olmuyorsunuz. 20 kişiyi daha bekletmiş oluyorsunuz. Bu da kötü bir şey tabii. İstasyon menajerim bana hızlı gitmem gerektiğini, bizim için uçuşu beklettiklerini söylüyor. Bu çok önemli. Şimdi üstte bağlantı kurmaya çalışıp hala daha bizim için bekletip bekletmediklerini öğrenmeye çalışacağım. Kimse var mı?
0: Sera pilot telsiziyle bir gelişme için bağlantı kurmaya çalışıyor ve Anchorage pilotundan gelen raporla şaşırıyor.
6: St. Mary 662. 15 dakikadır hala daha yakıt yok.
4: Ah, uçak gecikmiş. Bu o uçak. Çok güzel. Zamanında varacağız. Onlar geç kalmış. Harika.
0: Yaklaşan bir fırtına yüzünden Anchorage uçağının kalkışı ertelenmiş.
4: Denemeye devam ettiğin sürece her şey iyi biter.
0: Ama şimdi St. Mary'e iniyor. Sera buna karşı geç kalmadı.
4: 7 Charlie Tango taksi yapıyor.
0: Ve şimdi bir sonraki uçuşundan önce VAF telsizini tamir ettirecek kadar zamanı var.
4: St. Mary'e zamanında gelebildik ve yolcularımız Anchorage uçuşuna yetişebildiler. 3 durak, 1 saatlik gecikme ve VAF olmadan bunu iyi başardık. Herkes uçaktan bir gülümsemeyle indi. Herkes sağ salim geldi. İşte işim bu.
0: Luke 208'ine büyük bir araç yüklenmiş bir şekilde havalanır. Müşterisi Alaska'nın köylerinde ana transport şekli olan ATV'nin teslimatı için haftalardır bekliyor.
2: Tango Victor Charlie Pist ya da Barrow.
1: Tamam.
6: Tamam, uçağında 4 teker var mı?
2: Evet, bir tane Roy için var. Trafik Rainwright'ın yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusunda.
0: Luke yere inerken yerel sakin Roy Ahmagoak değerli kargosunu hevesle bekliyor.
6: Sadece uçakla onu buraya getirebilirsiniz.
2: Başından dışarıya çek. Hazır. Bir, iki, üç.
6: Bu eyaletteki hayati bir şey. Özellikle ufak köylerin çevresinde. Tam zamanında. Çok
2: evet,
6: teşekkür ederim.
2: Mutlu bir müşteri daha.
0: Unaclete, Tivito'nun rehberliği olmadan uzun ve yorucu bir günün ardından ben ve köpekler eve gitmeye hazır.
2: Her gün aynı zamanda Olive bana havlıyor. Sanki bir saati varmış gibi. Orada oturup bana beni eve götür diyor. Beni eve götür.
7: Merhaba Jim. Merhaba. Ne gündü ama.
2: Evet.
7: Bugünden sonra çocuk oyuncağı olacak.
2: Umarım öyle olur.
7: Karşınıza yeni bir şeyler çıktığı sürece sürekli öğreniyorsunuz. Bizi ateşe attılar ve ikinci günün sonunda ateşe körükle gidiyorduk. Ve köpekler hala
2: evet, hala hayattalar.
7: En önemli kısım.
2: Evet, gitmeye hazırlar. Beni kesiyorlar.
7: Bu akşam yemekte ne var?
2: Bilmiyorum. Hadi köpekçikler.
7: Hadi köpekler. Gidelim.

0: Geç kış fırtınası çoğu uçuşu iptal ederek St. Mary'i vurdu. Rüzgarlar uçulmayacak noktalara yaklaşsa da bazı uçuşlar yolcuların ihtiyaçlarını gidermek için donduruldu. Şu anda pilot Eric Greener ideal koşullardan daha kötü koşullarda havalanmak için hazırlık yapıyor.
1: Imonek'e mi gidiyorsun?
2: Evet.
1: Daha sonra Lakunak'a. Imonek'te rüzgarın 41'e çıktığını gördün mü?
2: Gerçekten mi? Pekala, en azından gidip bir bakayım.
1: Sonra üssü ara ve gerçekten nasıl olduğunu söyle.
2: Tamam, iyi eğlenceler, bol şans.
1: Eric rüzgar 40'lara geldiğinde ve pistte buz tutmaya başladığında Imonek'e gitmeye karar verdi. Ama bu onun yeteneği tabii.
0: Aşırı hava koşullarında uçup uçmamak her pilotun kendisinin kararıdır. Sera bir arama ve kurtarma çağrısı geldiği zaman aynı zorlu seçimi yapmak zorunda.
2: İki olasılık var. Ya bu yolla Katke gittiler veya nehirden yukarı St. Mary'e. Siz nehirden güneye doğru uçabilirsiniz. Siyah bir kar aracı. Şu anda kayıp bir kar aracı için arama kurtarma çalışması var. O kar aracındaki iki yolcu dün gece 8'den beri kayıplar. Koşullara bağlı olarak açıktalarsa onları bulmak an meselesi. Can kaybı olabilir. Siyah ceket, siyah kar pantolonları giyiyorlar. Başka bir malzemeleri yok. Bana kar aletinin külüstür olduğu söylendi. Büyük ihtimalle bozuldu.
1: Tamam. Ne kadar süredir dışarıdalar?
2: Dün akşamüstü saat 6'da çıkmışlar. Neredeyse 2 saatlik bir yolculuk. Hiçbir iz yok.
0: Tehlikeli bir uçuş ihtimaliyle Sera, Eric Greener'ın durumunu kontrol ediyor.
1: Greener ne söyledi?
3: Mountain köyüne inememiş.
2: Evet, Mountain köyüne inmeyi denedim ama çok zordu. Rüzgar çorabı, aşağı ve rüzgarın yönünü ve kuvvetini belirten birçok göstergeye baktıktan sonra denememeye karar verdim. Güvenlik bir numaralı öncelik. Bu uçakların bir limiti var ve bugün onu bulduk.
1: Biraz rüzgarları izleyeceğiz. Greener az önce Mountain'a gitmeyi denedi ama inmeyi başaramamış.
2: Bak istersen, havalanamayacaksan yapma.
1: Eğer bir arama kurtarma olmasaydı bunu denemezdim bile ama dışarıda birileri var.
0: St. Mary'deki geç kış fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Kuvvetli rüzgar ve sıfırın altındaki sıcaklık acil uçuşlar dışındaki uçuşlara olanak sağlamamaktaydı. Pilot Sarah Freyr bütün geceyi kutup koşullarında geçirmiş olan kar aracını kullanan iki yerliyi aramaya çıkmaya karar vermek için hava koşullarını değerlendiriyor.
1: Bugün çok rüzgarlıydı. Hiçbir yere uçamadık. Ve beni oraya çıkarabilecek tek şey muhtemelen birinin kayıp olması. Orada kar makinesinin içinde saplanıp kalmış olduğunuzu düşünün.
0: Uygun giysiler olmadan aşırı soğuğa maruz kalmamak birkaç saat içinde hipotermiye sebep olabilir.
1: Zaten bütün kar makineleri arama ve kurtarma için yollandı ama kimse onlara ulaşamadı. Şimdi bu yüzden gökyüzünde bize gerçekten ihtiyaçları var.
0: Alaska'nın taşralarında kayıp olan bir kişinin hayatta kalmak için tek şansı bir buş pilotu olabilir. Kaybedilecek zaman yok ve Sera amansız fırtınaya çıkmanın risklerini tartıyor.
1: Umarım onları bulabilirim. Tanrım, çok fazla rüzgar var.
0: Unaklı'da Jim ve Fern kısa tatillerinden eve döndüklerinde gökyüzü hala açık.
2: Jim ve Fern bu uçaktalar. Fern mutlu olacak. İçin rahat olsun, köpekler iyi. Jim, bina iyi. Hiçbir şey yanmadı.
0: Terminalde ben, Jim ve Fern'ün dönüşü için o kadar da heyecanlı değil.
4: Şu anda onların geri gelip bu kamyoneti görmelerini dört gözle beklemiyorum.
3: Hey!
5: Fern!
3: Ah, dönmüşsün.
5: Evet.
3: Merhaba, geri gelmene çok sevindim.
6: Merhaba, nerede benim meleklerim?
3: Bilmiyorum. Hoş geldin.
5: Hey, nasıl gitti?
2: Tatil nasıldı?
5: Ha, fena değildi, evet.
3: Sürpriz! Merhaba Olive, bir bakayım sana. Bütün gün seni öpebilirim. Olive, sen kokuyor musun? Merhaba Louise. Bu kadar kötü koktuklarına inanamıyorum. Olive biraz zayıflamış ama iyi durumda. Lulu çok kirli. İkisi de çok kokuyor. Hey, bu kapının nesi var? Kapıyı açamıyorum. Sanırım bu çocuklar işi batırdılar. Pons, ne oldu bu kapıya böyle? Açamıyorum.
5: Ben'e sor.
3: Ben'e sorayım. Ben gidip Ben'e kapıyı soracağım.
0: Fern beni bulmak için yola çıkar. Sarah, Sam Mary'de arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için havalanma kararı verir.
1: Bu Epi ve Fred. Benim gözleyicilerim. Onlar uçağın dışına bakıp bana izin nerede olduğunu söyleyecekler.
0: Fırtınanın kötüye doğru gitmesiyle her geçen saniye kayıp iki kişinin bulunmasının aleyhine işliyor.
1: Bu çok sarsıntılı olacak.
0: Genellikle havalanmak için rüzgar limiti 65 kilometredir. Şu anda rüzgarın hızı ise 80 kilometre. Taksi yapmak bile zorlu. Buna rağmen Sarah kayıp yerlileri aramak için bu riske değeceğini düşünüyor.
1: Burnum alçak. Şu anda gerçekten hafifiz.
0: Normal bir havalanmada Sarah 150 kilometre havalanabilir. Şu anki fırtınanın güçlü rüzgarları uçağa yalnızca 90 kilometre ile havalanmasına olanak sağlıyor. Rüzgar çok güçlü bir kaldırma kuvveti yaratıyor ama aynı zamanda yakındaki tepelerden aşağı doğru gelen rüzgar yükselmesini güç kılan bir çekim kuvveti oluşturuyor.
1: Bir uçağı tanımak zorundasınız. Ne zaman fazladan güç vermeniz gerektiğini, mücadele edebileceğiniz zamana kadar kanatları olabildiğince hizada tutmaya çalışın.
5: Burası biraz rüzgarlı.
1: Aman Tanrım.
0: Uçağı havada ve telsizi tamir edilmiş olan Sarah birçok kurtarma ekibiyle pozisyonunu koordine ediyor.
1: Üst 89, dışarıdalar. Havalandığım zaman herkes benimle konuşmak istedi. 190 Earl, bu sen misin?
4: Ben Earl, seni dinliyorum.
1: Bana Yukon'u takip etmemi söylediler.
4: Evet, İmoneke doğru yönel.
1: Tamam, iyi bir plana benziyor. Ben Yukon'un kuzey tarafında kalıyorum. Katlik'e doğru olan yarağa yöneliyorum.
0: Sarah uçuş rotasını kayıp kar yerlilerinin izlemiş olabileceği yola doğru çeviriyor. Hipotermiye yakalandığı zaman insan vücudu 1 saatle 3 gün arasında hayatta kalabilir. 16 saatleri soğuğa maruz kalmış yerlileri hayatta bulma şansı hızlı bir şekilde azalıyor.
1: Bir şeyler oluyor mu şu anda?
2: Görüldü, görüldü. Onları buldular. Katlik'te kıyıya doğru.
1: Onları buldular.
2: Tamam, geri gelin. Yardımınız için teşekkür ederiz.
1: Evet polis güven, anlaşıldı. Sen Mary'de yere dönüyorum.
2: Teşekkür ederim Sarah.
1: Anlaşıldı. Onları buldular.
0: Yerliler canlı olarak bulundu. Şimdi Sarah önceliğini yere güvenli bir şekilde inmeye çeviriyor.
1: Sen Mary'de şu anda rüzgar hızı 45 mile çıkmış durumda. Bu uçağı yere indirmenin bir yolunu bulmalıyım. Çok kuvvetli bir rüzgar. Rüzgarın yarı çekim kuvveti de çok kötü.
0: Sarah eğer düzgün bir şekilde inmezse uçağının takla atmasına veya iniş takımlarının parçalanmasına sebep olabilir.
1: Aman Tanrım. Sen Mary trafiği 89 yüzde üniform yüzde 206 ile inişe geçti. Kış iklimine ve korkutucu durumlara düşmek Alaska'da birçok insanı öldürdü. Güçlü rüzgarda inmenin en önemli şeyi hava hızınızı iyi kontrol etmeniz ve burnunuzu aşağı indirmeniz. Hadi kızım. Önce bir tekeri yere indirin. Ondan hemen sonra flapleri açıp lifti kapatın. Bu bayağı rüzgarlıydı. Bugün tekrar uçuşa çıkmıyorum. Görev tamamlandı.
0: Terminalde Sarah, kayıp yerlilerin yalnızca minör soğuk ısırığı olduğunu öğreniyor. Bir kez daha Alaska halkının cesur çabaları bir kişiyi daha kurtardı.
2: Elbette, teşekkür ederim.
1: Tabii ki, her zaman.
2: Sana minnettarım. Sarsıntılı uçuş hoşuna gittiyse daha da...
1: Ondan hemen sonra flapleri açıp lifti kapatın. Bu bayağı rüzgarlıydı. Bugün tekrar uçuşa çıkmıyorum. Görev tamamlandı.
0: Terminalde Sarah, kayıp yerlilerin yalnızca minör soğuk ısırığı olduğunu öğreniyor. Bir kez daha Alaska halkının cesur çabaları bir kişiyi daha kurtardı.
2: Elbette, teşekkür ederim.
1: Tabii ki, her zaman.
2: Sana minnettarım. Sarsıntılı uçuş hoşuna gittiyse daha da iyi.

0: onların yokluğunda olan hasarı araştırıyor.
1: Kahrolasıca kamyonetin kapısı ne olmuş
2: İlk
1: ona?
2: İlk başta onu fark etmedim ama bir süre sonra herkesin kamyonete yolcu tarafından bindiğini gördüğüm zaman neler olduğunu sordum. Kamyonete ne oldu? Ben?
3: Aman tanrım. Kapı eldivenimden kaydı. Rüzgar kapıyı sonuna kadar açtı. Şimdi ise çalışmıyor.
2: Bana yeni bir kamyonet alacak mısın?
3: İlk söylediği şey, bunu nasıl ödeyeceksin? Bana bütün bir kamyonet almamı söyledi ve bunu gerçekten mi söylediğini yoksa şaka mı yaptığını anlayamadım.
2: Normalde çalışanlardan biri bir şey kırdığı zaman onu aldırtırız. Şimdi bu 13 bin dolarlık bir kamyonet yani.
3: Bütün kamyonet mi?
2: Evet, bu 10 yıl önceydi. Yani değiştirme ücreti. Senin 25 binin var, arazini satmak zorunda kalabilirsin. Tanrım, canlan biraz. Hadi, yalnızca bir kapı o. Biz gittiğimiz zaman olan en kötü şey. Sanırım o kadar da kötü değil. Bir iki parça, tamir edilemeyecek bir şey değil.
1: Bu kamyonetin kahrolası kapısı hakkında ne yapacağız?
2: Biz gittiğimiz zaman kimsenin bir şey yapmamış olmasına inanamıyorum.
1: Evet ama onu tamir ettirmemiz gerekiyor. Öbür taraftan sürünerek geçmekten yoruldum. Ama biz yokken köpeklere bakmışlar, o yüzden tekrardan düşünmek istiyorum.
2: Önemli olan köpekler mutluydu. Yani kapı sadece ufak bir problem, düzeltilmeyecek bir şey değil.
0: Sen Mary'de rüzgar dinmeye başladı ve gün sona eriyor. Sera sonunda kış karnavalının keyfini sürebilecek.
4: St. Mary'nin kış karnavalı bu hafta sonu. Bu herkesin toplanıp kışı kutlaması için bir kış zamanım olası. Sadece eğlenceli bir Yukon partisi. Harika geçeceğine eminim.
5: Yarın yarışmak istiyor musun? Kendine bir takım bulsan iyi edersin.
4: Elbette.
5: Evet, kendine bir takım bul.
4: Ah, yarışmaya bayılırım. Ve çok hoş insanlar. Sizi aralarını almaktan ayrı bir mutluluk duyuyorlar.
0: Kış karnavalı, yerlilerin uzun ve zorlu kışı kutlamak için kültürel geleneği. Dansçılar örülmüş ottan ve rengeyi tüylerinden oluşan bir yelpaze ve mors balığının midesinden yapılan davul kullanır. Karnaval, St. Mary'nin pilotlarına hizmet ettikleri toplumu daha iyi tanımaları için bir şans yaratır.
4: Çok zorlu bir haftaydı ama iş tamamlandı. Bu kültürün etrafında olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sanırım havalar biraz daha iyiye gidecek. Yaz geliyor ve biz bu kışın geri kalanında da uçmaya devam edeceğiz.
0: Güneş batarken Jim ve Fern'ün eve gitmeden önce yapmaları gereken bir iş daha var.
2: Uçuş koordinatörü görevlisi Pons ve Ben Peterson. İsmini oraya geri koysan iyi edersin, tamam mı?
1: Neden sen yazmıyorsun? Sen daha uzunsun.
0: Jim ve Fern'ün yokluğunda küçük bir kaza olsa da Unaclid'de işler normale döndü.
1: Yapmak zorunda olduğunu söylediği bir şey.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: yerde...
1: Bugün hız canavarlarını incelemek için vites yükseltiyoruz. Mesela dakikada 3200 kere dönebilen bir pneumatik cırcır anahtarı. Şaşırtıcı derecede güçlü ve hafif bir darbeli matkap. Nasıl oluyor da bu 1 kiloluk alet bu kadar güçlü olabiliyor? Ve kolayca takılıp çıkarılabilen ve sprey boyanızı profesyonel bir püskürtme tabancasına dönüştüren bir alet. Sonra da hiç düğümlerle uğraşmak zorunda kalmayıp hızlıca kablo sarıyoruz. Ve saatte 32 kilometreden fazla hız yapan bantlı zımparaları yarıştırıyoruz. Yapabilirsin! Toprak mı havalandıracaksınız? Güzel bir araçla gezintiye çıkmaya ne dersiniz? İsviçre'deyiz bebeğim. Dünyanın en büyük ağaç kesme yarışmasını izlemek için Avrupa'ya gittik. Zincirli testereler, baltalar, devasa testereler yarışıyor. Hepsi birazdan sizlerle. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugünün bölümü tamamen hızla ilgili olacak. Hız için tasarlanmış aletleri inceleyeceğiz. Bu pneumatik cırcır anahtarı gibi. Küçük, güçlü ve hızlı. Evet, işte böyle. Ve çoğu pneumatik cırcır anahtardan daha sessiz. Bu sayede kulaklarınızı incitmeden iş yapabilirsiniz. Hızlıca cıvata çıkarmanız gerekiyorsa bu anahtarı kullanacaksınız. Bir santimetrelik pneumatik cırcır anahtarı hafif olduğu gibi güçlü ve dayanıklı da.
2: Cırcır anahtarımı kullanırken hırpalıyorum. Dövüyorum, yerlere vuruyorum. Bir sonraki kullanımda da ilk aldığımdakiyle aynı performansı göstereceğinden emin olmam gerekiyor.
1: Dakikada 3200 kez dönüyor. 61 Newton metre torku var. Hepsini ses çıkarmadan yapıyor.
2: Profesyonel bir tamirci olduğumdan beri 10 ya da 15 tane anahtarım oldu. Ama hiçbiri AirCat kadar sessiz ve güçlü değildi.
1: Çoğu pneumatik cırcır anahtardan daha sessiz. Hem de daha ucuz. $75 satın alınabiliyor.
2: Bunu gizlice kamyonuma koyacağım. İş yerimdeki anahtarım bu kadar güzel değil çünkü.
1: Birden fazla işi halletmeniz gerektiğinde güçlü ve çok amaçlı bir alet size yardımcı olacaktır. Şu alete bakın. Üçü bir arada. Hem darbeli matkap, hem döner matkap, hem rayba.
3: H3 kırıcı delici matkap piyasadaki 1 kilo ağırlığında olan ilk darbeli matkap.
1: Normalde kaç kilo oluyor? 10 kilo falan mı?
3: 10-12 kilo oluyor.
1: Bu hafif darbeli matkap betonu tamamen toz haline getiriyor. Nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor?
3: Gerçek kırıcı delici matkap teknolojisi.
1: Evet.
3: Ve içine koyduğumuz özel motoru sayesinde 112 Nm torku var.
1: Sıradan bir kablosuz darbeli matkaptan iki kat daha fazla. Parçalarını değiştirmek de çok kolay.
3: Kolaylıkla parçasını çıkartabiliyorum. Hemen halloluyor. Tamam. Sonra parçayı çıkarıyorum. Yeni bir parça takmak için matkap kovanına dokunmama gerek bile yok.
1: Kendi ağırlığının fazlasını taşıyabilen 1 kiloluk çok işlevli darbeli matkap.
3: Taşınabilir bir güç canavarı.
1: Aha, güzel. Üçü bir arada. Muhteşem. Çok beğendim. Bunun gibi küçük bir şeyi boyamanız gerektiğini varsayalım. İşinizi hemen bitirmek mi istiyorsunuz? O zaman sprey boya kullanmalısınız. Ve bu küçük alet boya püskürtmeyi daha da kolaylaştırıyor. Teneke kutu tabancasıyla tanışın. Kutunun üstüne takıyorsunuz ve işte artık elinizde profesyoneller kalitesinde her kullanımında güzelce boyayan bir püskürtme tabancası var. Nasıl ama? Eski bir mobilyayı temizlemenin en güzel yöntemlerinden biri boyasını yenilemektir. Teneke kutu tabancası sayesinde sprey boyalarınızı yeni ve çok daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kutunun üstüne tutturmak.
4: Takması çok kolay. Tutması da çok basit. Bu sayede tek bir parmağım yerine bütün elimi kullanabiliyorum.
1: Tüm elinizle tuttuğunuz için yorulmadan güzel ve düzgünce boyayabileceksiniz.
4: Çok düzgün ve hoş bir efekt yaratıyor. Kullanması çok kolay ve hızlı.
1: Teneke kutu tabancası sayesinde boyama işleminiz daha temiz oluyor. Çünkü boya kutusunun kendisine dokunmanız gerekmiyor. Ve gerçek bir püskürtme tabancasından daha ucuz. Fiyatı sadece $5.
4: Bunun gibi küçük projeler için püskürtme tabancasına hiç gerek yok. Bunu kullanarak aynı sonucu çok daha ucuza elde edebilirsiniz.
1: Şuna bakın. Sadece birkaç dakikada profesyonel görünümlü bir şekilde boyandı.
4: Banyom da çok güzel görünecek.
1: Karton piyer kesebilmek mi istiyorsunuz?
5: Elimdeki cut and crown sistemi karton piyer kesmeyi çok kolaylaştırıyor.
1: Bunu kullanınca açı ölçmek ya da testerenizi yeniden ayarlamakla uğraşmayacaksınız.
5: Testereyi hiç hareket ettirmeyerek mükemmel şekilde keseceğiz. İlk işlemimizi burada yapıyoruz. Aynen böyle.
1: Bıçağı ayarlamak için diğer tarafa hareket ettirmek yerine aleti çevirmek yetiyor.
5: 180 derece döndürerek tam ters kısmına ulaşıyorum. Sonra karşı taraftan kesiyorum. Çok basit.
1: Bu iki kesik güzelce ve rahatça birbirine uyuyor.
5: Eğer hatasız bir şekilde ayarlarsanız kesiğinizde hata olmayacaktır.
1: Hesaplama yaparken de hata yapabilirsiniz ama belirgin yay açıları sayesinde böyle bir sorununuz olmayacak.
5: Yay açısını kusursuz şekilde ayarlıyor. Böylece hesaplamayla uğraşmamıza gerek kalmıyor.
1: Tek yapmanız gereken ikiye bölmek.
5: Mesela elimdeki köşe 88 derece ise testeremi 44'e ayarlıyorum. Bu kadar basit.
1: Bu sistem kartonpiyer kesmeyi hızlı ve kolay bir hale getiriyor. Birazdan toprak havalandırma makinenizi itmenize gerek yok. Binip sürmeniz yeter. Ve bantlı zımparaları daha önce hiç görmediğiniz şekilde izleyeceksiniz. Sapasağlam ve yarışa hazır olarak. Geçen senenin rekoru 2.8 saniyeydi acaba. Bugün neler olacak? Ayrıca bir dünya şampiyonası izlemek için İsviçre'ye gidiyor. Buradaki en iyi oduncu kimmiş bakalım? Görmek için 6 etkinlik izleyeceğiz. Baltalarını ne kadar hızlı salladıklarına inanamayacaksınız. Sence senin kolların benimkilerden büyük mü? İşte duvarlardaki çivilerin yerlerini bulmak için dört dörtlük bir alet.
0: Bu ürün benim icadım. Aslında çok basit.
1: Pilli ya da elektrikli parçaları yok. Peki sırrı ne? Hedef tahtası adı verilen güçlü mıknatıslar.
0: Hedef tahtalarını kabın içine koyuyoruz ve orada kalıyorlar. Sonra kabı duvarın üstünde süründürüyoruz. Böyle.
1: İster ahşap olsun ister metal. Her türlü çiviyi buluyor.
0: Çiviyi duyacaksınız. Hedef tahtasının çiviye yapıştığını duyacaksınız. Ve duyduğunuzda çıkarın. Duvara yapışmış olacak.
1: Şimdi çivilerin tam olarak nerede olduğunu görebiliyor olacaksınız. Bu alet sayesinde duvarlarınızı çizmenize gerek kalmıyor. Hatta içinde su terazisi bile var.
0: $20 daha ucuz olan bu aleti kullanarak evinizde birçok küçük proje yapabilirsiniz.
1: Büyülü çivi bulucu sayesinde çivi ararken tahmin yürütmenize gerek kalmıyor. Zımparalamanız gereken alan büyükse bantlı zımpara kullanmanız projenizi hızlandırabilir. Hızlı demişken hiç bunlardan birini yarıştırmayı denediniz mi? İşte böyle. Evet. Las Vegas'taki Ulusal Bantlı Zımpara Yarış Şampiyonası'na gittik. Öğrendik ki bazı insanlar bunu spor olarak görüyormuş. İnsanlar aletlerini karşılaştırmayı sever. Bazen önemli olan özellik güçleridir. Bazense boyuttur. Bantlı Zımpara Yarış Birliği'nin Ulusal Şampiyonası'nda önemli olan özellikse ne kadar hızlı oldukları. Şunu gördünüz mü? Burada sıkı bir yarış var. Kim parkurun sonuna en hızlı şekilde ulaşacak? Parkur 2300 santimetre uzunluğunda. Burası başlangıç, burası da sonu. Yapabilirsin! Yapabilirsin! Ağaç İşçiliği Derneği'nin Las Vegas'taki toplantısında 2 senede bir zımpara yarışları düzenleniyor. Yarışmacılar için alkış alabilir miyim? Hadi çocuklar! 2 kategori var. Stok ve modifiye. Stok yarışlarında sıradan tüketici zımparaları kullanılıyor. Dışları süslenebiliyor ama motorlarına dokunulması yasak. Modifiye kategorisi ise tamamen farklı. Bu yarışlarda dış görünüş ve makinenin içindeki hızı etkileyen parçaların hepsi modifiye edilebiliyor.
6: İstediğinizi değiştirebiliyorsunuz. Dişli oranı, voltaj, amperaj, hızın arttırmak Vay için canına. Değiştirmek istediğiniz her şeyi.
1: Mesela sıradan bir bantlı zımpara dakikada yaklaşık 2000 sefer döner. Buradaki modifiye edilmiş zımparaların bazıları dakikada neredeyse 30 bin sefer dönebiliyor. Modifiye kategorisinde yarışanların en popülerlerinden biri Scott Rhodes ve Valkyrie ismini verdiği zımparası.
5: 2 hafta önce içine yeni bir motor taktık. Artık dakikada 4500 kez fazla dönüyor.
1: Buradaki 1 numaralı araç bu mu?
5: En iyisi bu.
1: En iyisi bu ha?
5: Şuradaki en büyük mavi bu. Kupayı biz eve götüreceğiz.
1: Ama kupayı kazanmak için yaklaşık 50 farklı zımparacıyla yarışmaları gerekecek. Yarışma gayet basit. 2 kere kaybederseniz diskalifiye oluyorsunuz. Aynı yarışta 2 sefer hatalı başlangıç yaparsanız kaybediyorsunuz. Buna erken başlama deniyor. Yapmayın. Son olarak da yeşil ışık hareket et demek oluyor. Soluksuz kaldım. Çok yoruldum. Bir daha asla koşmam öyle. Geçmeleri gereken zaman 2.8 saniye. Yani bu zımparaların saatte yaklaşık 32 kilometre hız yapması lazım. Birazdan New Jersey'den Valkyrie yarışacak. Arkadaşımız yarışmayı kazanacağını söylüyor. 2.8 saniyeyi geçebileceğinden de adı gibi emin. Ne olacak görelim. Maalesef Scott ve Valkyrie için kazanmak kısmet değilmiş. Bu senenin birincisi HH Slim ve Sandy's Bastards isimli zımparası. Nasıl hissediyorsun?
7: Harika.
1: Öyle mi? Bunu başarmak için zımparana nasıl bir değişiklik yaptın?
7: Sır. Söyleme.
1: Sır demek ha? Kesin olan şu ki bantlı zımpara yarışlarında herkes kazanmaya oynuyor. Bir yarışı kaliteli yapan da budur işte. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Hey, daha fazla havalı alet mi görmek istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken web adresine gitmek. Bu sayfada diğer programlardan parçalar ve ürünlerin fiyatlarına dair bilgileri bulabilirsiniz. Hadi bakalım, ne duruyorsunuz? Oturum açın. Az sonra kablo sarmakla uğraşacağız.
8: Bu kabloları açmak büyük işkence.
1: Kabloları güzelce ve düzgünce sarıp sarmalamak için bir aletimiz var. Ayrıca yola çıkıyoruz. Birazdan İsviçre'den bağlanacağız. Aletlerle yarışılan en havalı spor etkinliği. Yarışmacılar güçlü ve aletler de keskin.
9: Bu balta tıraş edebilir.
1: Şuna bakın, ne havalı. Ağaç oyunlarında takılmaya gidiyoruz. Az sonra. Hiç uzatma kablolarınızı sardınız mı? Bildiğiniz gibi kablonuz kirliyse siz de kirleneceksiniz. Bunu yapmak kablonun kendisi için de iyi değil. Karışıp düğüm olabilir. Bu aletle ise dokunmadan her seferinde mükemmel şekilde kablolarınızı sarabilirsiniz. Karma karışık bir uzatma kablosuyla boğuşmak nasıldır hepiniz bilirsiniz.
8: Birbirlerine karışmışlar, düğüm olmuşlar. Açmak
1: bunu nasıl
8: işkence...
1: önleyeceksiniz? Tek yapmanız gereken kolu çevirmek. Kablonuz kendi kendini sepetin içinde saracak. Nasıl ama?
8: Kablolarınızı doladığınızda genelde düğümler oluşur ama burada öyle bir sorun yok.
1: Uzatma kablosuna ihtiyacınız olduğunda...
8: Kabloyu çekmeniz yeter. Bu kadar basit.
1: Üniteyi duvara asın, prize takın ve hazırsınız. Artık istediğiniz her yere elektrik götürebilirsiniz.
8: Hem uzun hem de elektriğe bağlı. Kullanıma hazır.
1: 30 metreye kadar uzun kabloları taşıyabilen bu aletin size verdiği elektriği uzak, uzak, uzak yerlere götürebilirsiniz. Hem de kablo ne kadar uzun olursa olsun güzelce sarılabiliyor ve hızlıca açılabiliyor.
8: Kabloya takın, çekin ve hazırsınız.
1: Bolca toprak havalandırmanız gerekiyorsa işinizi hallederken eylemeye ne dersiniz? Bu makine bu işlemi kolay ve hızlı hale getiriyor. Sürmek de çok eğlenceli.
10: Saatte 8000 metrekare toprağı havalandırabilirsiniz. Çok hızlı bir alet.
1: Tam süspansiyonu sayesinde sarsılmadan düzgün bir şekilde sürebilirsiniz.
10: Araç kesinlikle güç kaybetmiyor. Dik bayırlar, tepeler, sert zeminler, yumuşak zeminler. Her türlü yerde sürülebiliyor.
1: Ayrıca 10 santimetrelik uçlarıyla daha derin delikler delerek çimlerinizin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor.
10: Çimlerinizi kuraklığa çok daha dayanıklı hale getiriyor. Daha suya ihtiyaç duyuyorlar.
1: Sıfır dönüş özelliği sayesinde bahçe araçları arasından en iyisi bu sürülebilir araç oluyor.
10: Bunu sürerken kesinlikle iş yapıyormuşum gibi gelmiyor.
1: İşte bahçenize çeki düzen vermenin hızlı bir yolu.
11: Motorlu kenar düzeltme makinesi çiçek dallarınıza zarar vermeden yeni çiçeklerinizi yaratabilmeniz için tasarlandı.
1: Alet doğrudan çiçek dalları ve ağaçlarınızın etrafına giriyor. Kenar düzeltebiliyor, bahçenizi hazırlayabiliyor, kazabiliyorsunuz. Devam etmek çok kolay çünkü makineyi geri çekmek zorunda kalmadan ileri gidiyorsunuz.
6: Kendiliğinden çalışıyor ve ileri gidiyor. Bu iki özelliğe sahip olan piyasadaki tek kenar düzeltme makinesi.
1: Ayrıca güzel ve sıkıca köşelerden dönebiliyor.
6: Köşelerden dönebiliyor ve çapı en fazla 63 santimetre olan daireler çizebiliyorsunuz.
1: Hazırlık bıçağından kama bıçağına geçip dik duvarları ve temiz sert köşeleri kesebiliyorsunuz. Çok kullanımlı motorlu kenar düzeltme makinesi size birçok seçenek sunuyor. İster profesyonel bir bahçe düzenleyicisi ister sadece bir ev sahibi olun. Aynı belirginlikte sonuçlara ulaşırsınız. Birazdan İsviçre'deyiz. Çikolata, peynir ve zincirli testerelerin yuvası. Buradaki yarışmacılar efsanevi oduncuları gölgede bırakıyor. Tam zamanlı çalışmıyorlar bile.
12: Ben bir avukatım, sıradan bir savunma avukatıyım.
1: Oo, korkun bu adamdan. Büyük baltalı iri yarı adamlar yarışıyor. Birazdan bolca ağaç kesimi izleyeceğiz. Müzik. Aletlerle ilgili en ilginç bilgilerimi istiyorsunuz. Bazen bunun için yola çıkmanız gerekir. Bu bölüm için İsviçre'nin Alp dağlarına kadar gittik çünkü Brenz isimli küçük kasabada inanılmaz bir uluslararası etkinlik düzenleniyor. 4000 izleyici kategorilerinde en hızlı olan yarışmacıları izlemek için burada toplandı. İsviçre'deyiz. Stil ağaç oyunları dünya şampiyonasındayız. En üst düzey ağaç kesme yarışması. İşte buradayız. Ağaç oyunları dünya şampiyonası.
7: Evet.
1: İçinde ağaç işçiliğine dair her türlü etkinliğin olduğu bir yarışmadayız. Anlat bana, ne oluyor?
5: Muhteşem bir şey. Stil ağaç oyunları serisinin en büyük yarışması bu. Şu anda burada tam 19 ülke temsil ediliyor.
1: İnanılmaz. Çok iyi ve büyük paralar da dönüyor.
5: Evet, evet.
1: Şampiyon evine 50 bin euro götürüyor ve işin içinde milli gurur da var. Amerika'yı temsil eden yarışmacı Arden Kruger. Buradaki çoğu yarışmacı gibi onun da mesleği odunculuk değil.
12: Ben bir avukatım, sıradan bir savunma avukatıyım.
1: Oo, korkun bu adamdan.
12: Evet.
1: Peki bu yarışmaya nasıl hazırlanıyorsun?
12: Ben bir egzersiz canavarıyım. 4 gün odun kesip 3 gün
1: ağırlık
12: kaldırıyorum.
1: Vay canına, inanılmaz. Ben de oturup sandviç yiyorum. Bu yarışmayı kazanmak için 6 kategoride üstün performans sergilemeniz gerekiyor. İlk etkinlik...
2: 3, 2, 1, şimdi.
1: Bu etkinlikte yarışmacılar tahtayı tutturmak için bir çukur kesiyor, zıplıyor ve yukarı çıkmaya devam ediyor. Başla, yukarı, yukarı. İşte bitti. Sonraki tahtaya geçiyoruz. Bu zorlu yarışmayı Arden kazanıyor. Ama yarışmanın bitmesine daha çok var. Sıradaki etkinlik stok testere. Stok testere etkinliğinde yarışmacılar 10 santimetre aşağıya doğru kesip geriye yukarı çıkıyorlar. Kestikleri daireye kurabiye deniyor. Bu arkadaşlar kurabiyeleri çok hızlı pişiriyor. Evet, bu işler işte böyle yapılıyor bebeğim. Burada testerenin dakikada yaklaşık 9800 sefer döndüğünden emin olmak çok önemli. Tam ortasına, sonra birdenbire karşınıza daha çok ağaç parçası çıkıyor. Pürüzsüz şekilde kesilmiş tam bir kurabiye olmalı. Hakemler bundan emin olduktan sonra kazananı açıklıyorlar. Bir sonraki etkinlik, ayakta kütük.
2: 3, 2, 1, şimdi.
1: Kütüğü alıyorlar, 45 dereceden kesiyorlar, yine kesiyorlar, arkaya dönüyorlar, yine yapıyorlar, kütüğü yere seriyorlar. Bunu yapmak için keskin olmalı.
9: Bu balta tıraş edebilir. Bunu evde denemeyin.
1: Evde denemeyin.
9: Hayır, hayır.
1: Şu anda Arden sahnede. Ve kendi rekorunu kırdı. Harikaydın.
12: Sağ ol, teşekkür
1: ederim. Tebrik ederim.
12: Çok teşekkürler.
1: Muhteşemdi.
12: Teşekkür ederim.
1: 3 etkinlik bitti, geriye 3 kaldı. Şimdi etkinliğimiz tekli kütük.
5: Evet.
1: Bu etkinliği anlat.
5: Yaklaşık 2 metrelik bir çelik parçası kullanıyorlar. Jilet gibi keskin dişleri var.
1: Vay canına.
5: Testerelerini 50 santimetrelik ağacın içinden geçirecekler.
1: O testereyi çekmek büyük güç istiyor. Burada yarışmacılar dökülmeye başlıyor. Sonraki etkinlik alttan kesiş. Ayaklarının bıçağın tam yanında olması beni çok korkutuyor.
5: O tenis ayakkabılarının içinde zincir zırh çoraplar var. Ayaklarını böylece koruyorlar.
1: Zincir zırh olsun olmasın, bunu yapmak ustalık ister. Altı etkinliğin 5'i bitti. Yarışmanın sonucu sıcak testere etkinliğine bağlı. Her şey sıcak testerede bitiyor. Bu sapasağlam testereleri kendileri hazırlıyorlar. Çok güçlüler. Kontrol etmek de zor olabiliyor. Bu canavarlar hep istediğiniz gibi davranmıyor. Arden'in testeresinin zinciri kayıp düştü. Merhaba arkadaşım. Değil mi? Zincirin bir anda deliriverdi.
12: Evet, maalesef testere beni yönetti. Genelde insan aletini idare eder. Ama bu testere de alet insanı idare ediyor.
1: Amerika için büyük şanssızlık. Sonunda şampiyon Yeni Zelanda'dan Jason Wynyard oluyor. Hem de ikinci kez. Yarışmayı kazandın. Yeni rekor kırdın. Nasıl hissediyorsun? Söyle bakalım.
13: Gerçekten harika hissediyorum.
1: Kaç beceri ve hız. Ağaç oyunları yarışmasını kazanmak için gerekenler işte bunlar. İsviçre'nin bu muhteşem manzarasında harika bir etkinlikti. Evet, bugünlük bu kadar. Gidip çikolata yemeliyim. Şimdi sizinle sanki Almanca konuşuyormuş gibi yapabilmeyi çok isterdim. Niye gülüyor anlamadım. Ne oldu?
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Tapyoka pudingi. Tatlınızın size ulaştığından emin olacağız. Kar küreğiciler. Soğuk zor çelik işçiliği. Deniz bisikletleri. Tam yol ileri ama ayaklarınızı. Fiber beton kaplama. Evinizi sıcak tutacağız. Ama önce... Tapyoka puding krema ve tapyoka incilerinin kıvamlı bir birleşiminden oluşuyor. Bu en az bir asırlık ve nerede ve ne zaman başladığına dair farklı bilgiler var. Bazıları İngiltere, bazıları Birleşik Devletler diyor. Kendine özgü kıvamıyla bu puding sofranıza farklı bir tat katacak. Bugün fabrikalar tapyoka pudingini büyük kazanlarda yapıyorlar. Zaman değişti ama bu insanların bu tada olan iştahı hala devam ediyor. Bunun kanıtı pudingin içinde. Bu tarife tadını tabii ki tapyoka taneleri veriyor. Bu opak küçük toplar Güney Amerika'da yetişen manyok olarak bilinen bir sebzenin kökünden yapılıyor. Tarif aynı zamanda daha geleneksel malzemeler de içeriyor. Örneğin süt, yumurta, şeker ve vanilya. Sütü dev bir karıştırıcı kazana pompalıyorlar. Bu kazanın yan duvarları buharla ısıtılıyor. Böylece malzemeler karıştırılırken yavaşça pişiyor. Süt köpürürken işçi tapyoka toplarını ölçüyor. Bu toplar fabrikaya işlenmiş olarak geliyor. Sebzenin kökleri ezilip un haline getirildikten sonra bunlara top şekil veriliyor. Toplar sütün içinde pişerken pirinç gibi yumuşayıp şişiyorlar. Ama pirincin aksine bunlar daha çok jele benzeyen bir kıvam alıyorlar. Karışımı tatlandırmak için şeker ekleniyor. Sonra bu karışım bir saat pişirilmeye bırakılıyor. Bu sırada başka bir bölümde daha hızlı dönen ve soğuk bir karıştırıcının içine süt ve tapyoka nişastası koyuyorlar. Sonra işçi yumurta ekliyor. Karışıma tuz ekliyorlar. Mikser bu karışımı köpüklü hale getirirken tapyoka nişastası kıvam verici olarak görev yapıyor. Nişastalı karışımı ana karıştırıcının içine aktarıyorlar. Karışımın rengini bej yapmak için doğal gıda boyası ve tat vermesi için vanilya ekliyorlar. Tapyoka taneleri doğru kıvama geliyor. Bu puding tam olarak pişti ve paketleme hattına gönderilmek için hazır. Karışım hala sıcakken onu tek kişilik plastik kaplara pompalıyorlar. Pudingi sıcakken paketleme yiyeceğin saklanmasına yardımcı oluyor ve doğal olarak buna sıcak doldurma deniyor. Sıcak doldurma tekniği besleyici maddelerin saklanmasını ve pudingin taze kalmasını sağlıyor. Böyle ürünün raf ömrü 70 gün oluyor. Emici kollar folyo kapakları kapların üzerine koyuyor ve pudingin soğumasını engelliyor. Kapakların yerine koyulması ile kaplar bir sonraki ısıtarak kapatma bölgesine gidiyor. Burada folyo kapaklar plastik kaplara yapıştırılıyor. Bu kapları sıcak tapyoka pudingi ile doldurup ağızlarını kapatmak sadece saniyeler sürüyor. Böylece tazelikleri korunmuş oluyor. Sonra puding dolu kaplar tek sıraya geçiriliyor. Sonra kapları sıkıştıran lastik kayışların arasından geçiyorlar. Eğer bu basınca dayanabilirlerse, bu kapların doğru şekilde kapatıldığı anlamına geliyor. Bir yazıcı kapların üzerine son kullanma tarihi ve diğer bilgileri basıyor. İçinde yeterli puding olduğundan tartarak emin olduktan sonra bir röntgen makinesi aracılığıyla farklı maddelere karşı kontrol yapılıyor. Sonra soğutma hattına doğru ilerliyorlar. Kapların içindeki tapyoka pudingi hala sıcak ve akıcı. O yüzden kaplar soğutulmuş, spiral taşıyıcı bantlardan geçirilerek sıcaklıkları 4 santigrat dereceye indiriliyor ve kıvamı arttırılıyor. Puding dolu kaplar artık onları iki farklı sıraya ayıran kapılardan geçiyor ve sonra onları üçerli gruplar halinde ayırıyorlar. Makine üçerli grupları üst üste koyuyor ve sonra tek yapılması gereken paketleme. Mekanik kollar kağıt paketi 3 kabın üzerine yerleştiriyor. Dar bir kanaldan geçirilerek paketin alttaki 3 kabın üzerine katlanması sağlanıyor. Ve bir başka makine sıcak yapıştırıcıyla paketi yapıştırıyor. Bir işçi
Her 6 paketten birini seçerek bunları test paneline incelenmesi ve tadına bakılması için gönderiyor. Test görevlileri pudingin rengini ve yoğunluğunu inceliyorlar. Aynı zamanda şeker miktarını ve tapyoka tanelerinin kıvamını kontrol etmek için bunların tadına da bakıyorlar. Bu pudingler istenilen kaliteye ulaşmış durumda. 3 saatte üretilen bu tapyoka pudingleri artık birinin gününe tat katmaya hazır. Bir kar küreyicisi aslında bir kar temizleme aracının önündeki büyük bir bıçaktır. Aracın kendisi değil. İlk kar küreyicileri kama şeklinde ağaç bıçaklardı ve atla çekiliyordu. Arabalar atların yerini alınca bu da kamyonların ve diğer büyük makinelerin önüne metal küreyicileri takma şansını getirdi. Kar küreyici paslanmaz çelikten veya üzerine plastik tabanlı, toz boya kaplanmış, karbon çeliğinden yapılmış bir bıçaktır. Bıçağın yapımına başlamak için 3 mm kalınlığında bir sacı alıp bir prese yerleştiriyorlar. Bu pres saçta delikler açıyor. Bu delikler daha sonra bu bıçağın gövdeye bağlanmasında kullanılacak. Sonra sacı bir silindirik prese veriyorlar. Silindirler 40 ton basınç uyguluyor ve sacı istenilen şekle getiriyor.

İşçiler ön ve arka çapları teknik özelliklerin sağlanıp sağlanmadığını anlamak için ölçüyorlar. Sonra makas pres denilen bir makineyle sacın tepesini eğiyorlar. Bu eğim ana gövdenin üzerine tam oturmasını sağlayacak. Ana gövde dev karbon çelik saçtan kesilen birçok parçadan oluşuyor. Bir bilgisayar elektrik ark kesim makinesini kontrol ediyor. Elektrik arkının çok yoğun sıcaklığı çeliği eritip parçalıyor. Plazma kesimi tamamlandığında çelik tutmak için çok sıcak oluyor. O yüzden işçiler parçaları mıknatısla tutuyor. Sonra önemli yük taşıyıcı parçaları daha dayanıklı olması için eğiyorlar. Parçaları bir bölümü oluşturacak şekilde montaj kalıbının üzerine yerleştiriyor ve kaynatıyorlar. Farklı bir kalıpta yapının başka bölümünün parçalarını yerleştiriyorlar ve bir robot bunları kaynatıyor. İlk montaj bölümünde yol kenara denilen yaylı bir bölümü pimle tutturuyorlar. Bu yoldaki şokların aracın şasisinin yerine yay tarafından emilerek aracın zarar görmesini engelliyor. İki bölümü birbirine kaynattıktan sonra işçiler yapıyı kumlamaya gönderiyorlar. Burada işçiler ilk toz katmanı uyguluyor, sonra toz boya uygulanıyor. Her katman yapıdaki plastiğin aktifleşip metal üzerinde daha iyi koruma sağlaması için ısıtılıyor. Yapı soğuduktan sonra işçiler yol kenarının yaylarını yerleştiriyor. Sonra kazıcı kenar olarak bilinen yapının alt kenarını monte ediyorlar. Bu daha sert bir çelikten üretilmiş çünkü burası yüzeyle temas halinde olacak. Yapı artık tamamlandı ve bıçak takılması için hazır. Bu küreğiciye paslanmaz çelik bıçak takılıyor. Eğilmiş tarafı ana yapının üst tarafına getiriliyor ve alt taraf alttaki yuvasına giriyor. İşçi cıvatalarla bıçağı yerine sabitliyor ve küreğiciyi çıkartmasıyla tamamlıyor. Bu model birbirinin yansıması olan iki küreğiciden oluşuyor. Bunlar birbirlerine bir menteşeyle bağlanarak V şeklinde bir küreğici oluşuyor. Düz küreğiciler farklı bir gövdeye bağlı tek bıçaktan oluşabiliyor. Paslanmaz çelik hariç bütün parçalar kumlamayla boyanıyor ve pişiriliyor. V şeklinde küreğici, sürücüye karın durumuna göre ona yön verebilmesini sağlıyor. Başka bir model hareketli bıçaklarla düz bıçakları birleştirerek daha geniş alanları küremeyi sağlıyor. Bu tür makinelere gelindiğinde kardan daha güzel bir hava yok gibi. Birazdan. Evinizi korumak ve dekore etmek için fiber beton kaplama nasıl yapılıyor? Ve deniz bisikletinde bir tura çıkıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Deniz bisikleti sakin sularda gezmek için küçük ve eğlenceli bir araç. Bu tekne ismini pedal ve zincirli sisteminden alıyor. Çok basit biçimde koltuğa oturuyor ve pedal çevirerek geziyorsunuz. Sıcak bir günde serin bir gezinti ve egzersiz yapmak istiyorsanız bundan iyisi yok. Bir dümenle yönlendirilen ve iki tekne üzerinde yüzen deniz bisikleti sakin ve rahatlatıcı bir sürüş sunuyor. Tekne mekanizması bundan daha basit olamazdı. Tipik bir iki koltuklu da iki set pedal arkadaki çarka güç veriyor. Fabrika teknelerin üst ve alt kısımlarını ayrı ayrı üretiyor. İlk olarak işçiler kalıba jel bir kaplama uyguluyorlar. Bu teknenin bitmiş yüzeyini oluşturacak bir polyester. Sonra bütün kalıbı fiberglass kumaşla kaplıyorlar.
alt kısma ve ön tarafa teknenin daha kalın olması için ikinci bir kat geçiriyorlar. Sonra kalıbın üzerini kapatıyorlar. Kalıbın hava sızdırmaz hale gelinceye kadar sıkıca kapatıyorlar. Sonra kalıbın içindeki havayı çıkarıyorlar. Sonra içini sıvı rezine ile dolduruyorlar. Rezine, fiberglass kumaşını doyuruyor ve bir saat içinde sertleşerek hem çarpmaya dayanıklı hem de su geçirmez bir malzeme olan katı fiberglass'ı oluşturuyor. Bu yarıyı çıkardıktan sonra işçiler bu teknenin diğer yarısını yapıyorlar ve sonra diğerini yapmak için iki yarı daha. Kenarlara fiberglass yapıştırıcı sürüyorlar. Ve dikkatlice üst ve alt yarıyı hizalıyorlar. İyice sıkabilmek için boşluğun altına parçalar koyuyorlar ve 45 dakika bunu sıkarak bekletiyorlar. Bu sürede yapıştırıcı kuruyor. Yapıştırıcı tamamen kuruduğunda etrafını zımparalayarak düzgün bir yüzey oluşturuyorlar. Sürücü çarkı yapmak için işçiler fiberglass bir merkeze 8 bıçak perçinliyor. Bu güçlü bıçaklarda biraz esneklik bulunuyor. Bu da onların bir kayaya ya da başka bir şeye çarptığında kırılmasını önlüyor. Teknenin oturup pedal çevirdiğiniz yerine bisiklet deniyor. İki bisiklet gövdesi tekneler gibi fiberglass'tan yapılıyor. Sonra üzerine çıkartmalar yapıştırılıyor. Bisikletteki mekanizmalar sürekli olarak suyla temas ettiği için bunların suya dayanıklı olması gerekiyor. Pedal mekanizması krom kaplama çelikten yapılıyor ve zincirler paslanmaya karşı kaplanıyor. Her bisikletin iki zinciri var. Birincisi pedalları orta dişliye bağlıyor. İkincisi ise orta dişlinin diğer tarafını çarka bağlıyor. Yani bunlar bağlandığında pedalı çevirerek birinci merkez dişlisini döndürüyorsunuz. Bu da ikinci merkez dişlisini çevirip gücü çarka iletiyor. Son montaj daha kolay bir işlem. İlk olarak işçiler tekneleri 3 boyanmış alüminyum boruyla birbirine bağlıyor. Sonra bu borulardan birine bir çift alüminyum yeke bağlıyorlar. Bu tekneye yön vermeye yarıyor. Yekeleri bir alüminyum çubukla birbirine bağlayıp birlikte hareket etmesini sağlıyorlar. Bir pim çubuğu yerine sabitliyor. Ve bu plastik de yekeler boruya çarptığından boyanın kalkmasını engelliyor. İlk bisikleti monte ettikten sonra işçiler orta konsolu monte ediyorlar. Bu su geçirmez bagaj bölümünü ve yekeleri kontrol eden dümeni barındırıyor. Bu dümen uzun bir çubukla yekelere bağlanıyor. Sonra ikinci bisikleti monte ediyorlar. İlki gibi bu da ara borulara bağlanıyor. Ayarlanabilir fiberglass koltuklar alüminyum raylara geçiriliyor. Koltukların üzerinde su geçirmez kumaştan yastıklar var. Teknenin katlanabilir tentesi de aynı kumaştan alüminyum gövdenin üzerine yapılmış. Bu tekne neredeyse hiç bakım gerektirmiyor. Mekanizmayı sezonda birkaç yağladıktan sonra sorunsuz bir yolculuk sizi bekliyor.

Her ev sağlam bir dış yapıya ihtiyaç duyar. Fiber beton kaplama çimento, kum ve ağaç talaşından yapılmış sağlam bir seçenek. Bu ateşe, böceklere ve suya karşı dayanıklı olarak tasarlanmış. Farklı ağaç deseni seçenekleriyle herkesin beğendiği güzel bir görünüm sunuyor. Fiber beton kaplama aslında 1980'lerde tekrar bulunan bir asırlık bir ürün. Sağlık nedenlerinden ötürü asbestin yerini ağaç talaşı aldı. Talaş, bunun çatlamasını önleyecek fiber yapıyı oluşturuyor. Üretim silis kumla başlıyor. Bir kepçe kumu taşıyıcı banda döküyor. Neredeyse deniz kumu büyüklüğünde olan kum taneleri ezilerek toz haline getiriliyor. Taşıyıcı kumu top öğütücüsü olarak bilinen silindirik bir öğütücüye taşıyor. Bu ismin verilmesinin sebebi içinde çelik topların çalkalanarak kum tanelerinin küçük parçalara ayrılmasını sağlamaları. Tozu çökeltmek ve bir egzoz sistemine ihtiyacı yok etmek için su pompalıyorlar. Bu aynı zamanda kumu sıvı bir karışım haline getiriyor ve işlenme aşamasında fabrikanın çeşitli yerlerine pompalanmasını kolaylaştırıyor. Ama kumlu sıvının büyük ölçüde koyu kıvama gelmesi gerekiyor. O yüzden suyun süzülmesi için bir tanka alınıyor. Geri kalan %80 kum oluyor. Bir sonraki malzeme ağaç talaşı, bu ona estetik sağlıyor. O olmadan fiber beton kaplama sert olur ve kolay kırılır. Su ekliyorlar ve talaşı yumuşatmak ve sulandırmak için karıştırıyorlar. Böylece fabrika boyunca kolayca pompalanabiliyor. Karıştırmanın sonunda talaş koyu yulaf ezmesi gibi görünüyor. Sonra silindirik elekleri yerleştiriyorlar. Ama ilk önce çimento, sıvı kum ve talaşı karıştırıyorlar. Ve birkaç başka malzeme ile birlikte fiber beton karışımını oluşturuyorlar. Bu karışımı eleklerin altında bir yalağa pompalıyorlar. Elekler karışımın etrafında dönüyor. Fazla su eleklerin duvarlarından süzülüyor ve geriye fiber betondan bir şerit kalıyor. Şerit bir taşıma bandına aktarılıyor. Bu sırada bir vakum mekanizması şeritten sıvıları emiyor ve katı fiber beton bir şerit oluşturuyor. Silindirler bu şeritleri bir araya getiriyor. Hala birbirlerine yapışacak kadar ıslaklar. Sonra başka bir silindir betonun yüzeyine ağaç deseni basıyor. Sonra yüksek basınçlı bir su kesici beton şeridi parçalıyor. Bir emici robot zarar vermeden fiber beton parçalarını alıyor ve bir palete atarıyor. Bu noktada parçalar çok kırılgan ve dikkatle taşınması gerekiyor. Palete yüklendikten sonra beton plakaları artık sertleşmeye hazır. Bu fiber beton kaplamaları çelik tüpler içinde pişiriliyor. Bunlar yüksek basınçlı fırınlar. İçeride yüksek basınçlı buhar, malzemeler arasında kimyasal reaksiyonu tetikliyor ve sertleşmelerini sağlıyor. Sonra paletleri bir araçla çekerek bir sonraki bölüme götürüyorlar. Burada makineler yığın yıkma olarak bilinen bir şey yapıyor. Pişme sırasında kaplama plakaları birbirine yapışıyor. O yüzden bu hidrolik silindirler bunları kaldırıp sallayarak birbirinden ayırıyor. Kaplama örneklerini test ediyorlar. Plakanın iki tarafında dengelendikten sonra bir çubuk buna ortadan bastırıyor ve stres noktasını ölçüyor. Eğer bu basınca dayanırsa bütün ürünler bir sonraki aşamaya geçebilir. Şimdi birbirinden ayrılan fiber plakaların yanlarını ve uçlarını boyayan bir spreyden geçiriliyor. Sonra aynı renkte bir boya perdesinden geçerek boyanıyorlar. Boya plakaların ön taraflarına uygulanıyor. Bu aynalar atlanmış yerleri gösteriyor. Eğer hata varsa rötuş yapılıyor. Bir kum yığını ve başka malzemelerden ağaç görünümlü bir kaplama haline gelmesi 3 gün sürdü. Ve monte edildikten sonra bu ağaç görünümlü beton plakalar komşuları kandırmaya yetecek. Nihayetinde her şey güzel görünmesi için. Evet,
Eğer hangi tatlı yiyeceğinize karar veremiyorsanız size tapyoka pudingi önerebilirim. Ve eğer kardan kurtulmak istiyorsanız kar küreğici sizin için tek çözüm. Fakat eğer güneş çıkar da hepsi erirse sorun değil. Atlayın ve pedal çevirmeye başlayın.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
1: Ah dostum.
2: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
3: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
1: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
2: Güneşin dokunduğu her yer.
1: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
2: Bu inanılmaz.
1: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
2: Evet.
3: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
2: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
1: Bu harikaydı.
2: Bu uçağı seviyorum.
1: Öne.
2: Ah! Onu kameraya aldın mı?
1: Dostum, evin bu mu?
2: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
1: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
3: Bir yıl önce...
1: Güzel değil mi?
2: Evet, fena değil.
3: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
2: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
4: Teşekkürler, bu harika.
2: Mükemmel.
4: Harika.
2: Duymadın mı?
1: Hayır.
2: Oraya su basmış.
1: Ah dostum.
3: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
1: O zaman plan ne?
2: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
1: Cidden mi?
2: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
1: Brezilya.
2: Brezilya fena değil mi?
1: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
2: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
1: Evet.
2: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

Nasıl yapılır da bugün? Kol düğmeleri. Siz kollarınızı sıvayın, biz de size ince detayları verelim. Yaban mersinli çörekler. Şimdi servis ediliyor. Hadi başına çöreklenelim. Konsollar. Teknolojinin ilerleyişini gözlerinizin önüne seriyoruz. Seramik çömlekler. Hepimiz için kadim Çin'den bir esinti. Ama önce... Kol düğmeleri asla yok olmayacak bir moda akımıdır. Onlar 17. yüzyıldan beri gömleklerin kol yenlerini bir arada tutuyor. İlk örnekleri kısa zincirlere bağlanan düğmelerden oluşuyordu. O devrin beyefendileri için kurdelelerin ve iğnelerin yerine geçen bir yenilikti. Bir çift kol düğmesi bir elbiseyi göz alıcı bir kıyafete dönüştürebilir. Sıradan iş kıyafetlerine bir parıltı ve gösterişli bir görünüm aksettirir. Normal düğmeler daha kolay olabilir ama kol düğmeleri şık görünmenizi sağlar. Bir çift kol düğmesinin yapımı saf gümüş, altın veya platinle başlar. Bir gümüş ustası diskleri keser. Bu diskler kol düğmelerinin ön kısımlarını oluşturmak içindir. Gümüş diskleri ızgara şeklinde girintileri olan bir kalıba yerleştirilir. Hidrolik bir pres kapanır ve diski sıkıştırarak kalıptaki şekli gümüşe aktarır. Bu şirketin 1000'den fazla şekle sahip kalıpları bulunmakta. Bu kalıpların bazılarının geçmişi 19. yüzyılın ortalarına kadar gidiyor. Bu kalıplar vasıtasıyla kol düğmelerini geleneksel yöntemlerle işlemeye devam ederler. Şekli gümüşe preslemek gümüşün dışarı taşmasına neden olabilir. Bunun yapılmasının bir avantajı daha vardır. Kırpma işlemi gümüşe sertlik kazandırır. Boş bir gümüş disk, artistik bir kol düğmesinin yüzüne dönüşür. Kol düğmesinin arka yüzüne gümüşten bir sap iliştirilir. Gümüş lehimle iki parça birbirine kaynatılır. Metal soğudukça katı bir bağ oluşur. Kol düğmesinin yine mükemmel bir şekilde oturması için sap hafif kıvrımlı bir tasarıma sahiptir. Kaynak alevi gümüşün oksitlenmesine ve kararmasına neden olur. Dolayısıyla kol düğmeleri sülfürik asit banyosuna yatırılır. Asit kararmayı giderir ve parça eski parıltılı görüntüsüne dönüşür. Sonra parlaklığını büyük oranda arttırmak için dönen bir tekerleğin pirinç tellerinde gümüşün üzerine küçük çizikler atılır. Her bir kol düğmesi renkli cam ve sudan oluşan bir karışımla minelenir. Burada kol düğmesinin ızgara baskılı kısmı mavi camla boyanır ve dış sınırları sarıyla boyanır. Bu iş için titremeyen, deneyimli ellere ihtiyaç vardır. Olur da bir renk diğerine karışırsa bu düzeltilemez ve kol düğmesini atıp işe baştan başlamak gerekir. Sonra 1000 santigrat dereceye ayarlanmış bir kireç fırınına atılırlar. Bu sıcaklık camı eritir ve eriyen cam baskı üzerinde şekillenir. Bu esnada cam metal yüzeyin üzerine yapışır ve kol düğmeleri ikinci bir kat cam boyama için tekrar sanatçının eline geri döner. Renkler mükemmel bir parlaklık ve derinlik kazanana kadar bu işlem 3 ila 7 kere tekrarlanır. Atılan her katman boyayla renkler derinleşir ve ortaya çıkan sonuç zengin minelenmiş saydam bir yüzey. Fırından çıkan mineler hafif dalgalıdır. İşçiler yüzey tümüyle düz ve eş seviyede olana kadar mineyi törpülerler. Sonra kol düğmeleri son bir fırınlama için fırına geri döner. Cila pastası olarak kullanılan volkanik küller ve su karışımlı bir aşındırma tekerinde mineden yüzeyi cilalarlar. Bu işlem saatler sürer ama cam emayaya gösterişli görünümü bu cila verir. Şimdi dikkatler kol düğmelerinin yaylı ekleme parçalarından oluşan kapatma mekanizmasının olduğu sap kısmına geri dönüyor. İğne kalınlığındaki bir tel bükülebilir hale gelene kadar ısıtılır ve sonra da yaylı ekleme parçalarını birbirine bağlamak için yerleştirilir. Tel yerleştirildikten sonra telin artan kısımları her iki ucundan kesilir. Yerleştirmeyi sağlamlaştırmak için telin her iki ucunu çekiçle düzleştirirler. Tel bir çeşit kenetleme miline dönüşmüş olur. Kapama mekanizması yerine oturtulduktan sonra kenarlar bir el törpüsüyle düzeltilir. Böylece kol düğmelerine pürüzsüz bir yapı kazandırılır.
Bir cila sıvısıyla açıkta kalan gümüş kısımlar kumaştan bir tekerde mutlak bir ışıltı kazanana kadar peydahlanır. Sonunda bu minelenmiş gümüş kol düğmeleri en az 6 saat süren bir çalışmanın ardından tamamlandılar. İnsanların takım elbise giyip kravat taktığı bir iş dünyasında özel yapım bir çift kol düğmesi size kendi bireyselliğinizi ifade ederken çevrenizdekilere uyum sağlamanıza imkan verir. Meyveli çörekler muhtemelen ayak

Küsleyenebilecek en güzel yiyeceklerdir. Her yerde yenebilir olması ve tabak çanak olmadan yenebilmesi en güzel özellikleridir. Hamuru genellikle ya üçgen ya da dikdörtgen şeklinde katlanır ve köşeleri meyveli kısmı içeride tutacak şekilde mühürlüdür. Gördükleriniz tümüyle gerçek. Meyveli çörekler muhtemelen ayaküstü yenebilecek en güzel yiyeceklerdir. Her yerde yenebilir olması ve tabak çanak olmadan yenebilmesi en güzel özellikleridir. Hamuru genellikle ya üçgen ya da dikdörtgen şeklinde katlanır ve köşeleri meyveli kısmı içeride tutacak şekilde mühürlüdür. Gördükleriniz tümüyle gerçek yaban.

tümüyle donmuş bir kutudan çıktılar. Onları sadece pişirirsiniz ve yersiniz. Üreticiler içeriği paylaşmak isterler ama kritik oranlar, karışımlar ve pişirme ısıları tabii ki de büyük birer sırdır. Çalışanlar iç kısmı oluşturmak için yaban mersinini iyice pişirirler. Sonra limon suyu ve nişastayı bir kapta karıştırırlar. Daha sonra da bu karışımı yaban mersinleriyle karıştırırlar. Bu noktada nişastanın rengi beyazdır ama pişmeye devam ettikçe rengi saydamlaşır. Sonra biraz daha karıştırıp tuz ekliyorlar. Nişasta koyulaştığında şeker de ekleniyor ve biraz daha karıştırılıyor. Malzemenin sıcaklığı 77 santigrat dereceye ulaştığında dolgu tamamlanmış oluyor. Hamuru yapmak için işçiler önce unu çırpıcıya koyup sonra da içine biraz tuz ekliyorlar. Karıştırmaya başladıktan birkaç dakika sonra fazla miktarda tereyağı da işleme katılıyor. İyice karıştırıldıktan hemen sonra biraz su ilave ediliyor. Karıştırma işlemi bir kez daha tekrarlanıp hamur hazır hale getiriliyor. Bu tür hamura milföy adı verilmiştir. Tereyağı tabanlı hamurların Fransızcadaki karşılığı olan patbrize terimi, içeriğindeki yüksek yağ oranı sayesinde oldukça hafif ve ağızda dağılan bir yapıya sahip bir unlu mamülü işaret eder. Şimdi işçiler hamuru tartıp porsiyonlara ayırarak parçaları hamur presine yerleştirme işlemini gerçekleştiriyorlar. Her seferinde yapışmayı önlemek için biraz un serpmeyi de ihmal etmiyorlar. Pres hamuru 25'e 40 santimlik bloklar halinde şekillendiriliyor. Bu hamur blokları un serpilmiş bir banda dizilip birleştiriliyor. Bu sayede tek parça bir hamur elde ediliyor. Hamur tabakası şimdi prese giriyor. İçeride tekerlekler hamuru daha önceki kalınlığının çeyreği kalınlıkta olacak şekilde presliyor. Bir sonraki makinede ince hamur parçasını tabakalandırıyor. Bu un presi ve tabakalandırma işlemi defalarca tekrarlanıyor. Ta ki hamurun kalınlığı 2,5 milimetre olmasına rağmen 24 tabakaya ayrılana dek. İşte bu incecik katmanlar çöreği inanılmaz hafiflikte ve dağılmaya hazır bir mamül haline getirecek. Yan kısımlarda bulunan kesme tekerleri de kenarları düzgün hale getiriyor. Çaprazlamasına yerleştirilmiş bıçaklara sahip bu tekerler küçük kesiklerle hamuru şekillendiriyor ve kesme tekerleri hamur katmanını 5 şeride bölüyor. Bir sonraki istasyon her şeridin uç kısmına bir çizgi halinde su damlacıkları bırakıyor. Bunun amacı o bölgelerdeki hamuru yapışkan duruma getirmek. Hazırlıkların hepsi tamam. Sıra iç ve hamurun birleştirilmesinde. İlk olarak çok dikkatli bir şekilde ayrılmış 28 gramlık yaban mersini dolgusu her bir çöreğin içine fışkırtılıyor. Sonra katlama küreği denilen bir alet hamur parçasının bir kenarını kaldırıp yavaş yavaş diğer tarafa katlıyor. Pürüzsüz bir teker bir sonraki adımda bu uca baskı uygulayarak yapışkanlı çizgiyi yapıştırıyor. Bu sayede çöreklerin uçları kapanmış oluyor. Bu mutfak dansı büyük bir patlamayla son buluyor. Daha doğrusu bir doğrama sesiyle. Bir giyotin iniyor ve şeritler doğranıyor. Tek tek çörekler bu şekilde ortaya çıkıyor ve eş zamanlı olarak ön ve arka kısımları kapanıyor. Yekpare hale gelmiş çörekler artık nitrojen flaşlı dondurma tünelinde 6 dakikalık bir seyahate çıkmaya hazırlar. Burada sıcaklık -84 derece. Şeker kristallerinden oluşan bir yağmurun altına tutuldukları bu tünelden çöreklerimiz kaya gibi donmuş bir halde çıkıyor. Dörtlü paketlere ayrılıyor ve siz onları fırınlayana dek bu donmuş formlarını koruyorlar. Ancak fırından çıktıkları an tükenmeleri de an meselesi. Sırada seramik çömlekler var. Çamurdan enfes kaplar yapacak. Ayrıca sizi araba gösterge konsollarının yapımıyla ilgili bir de tura çıkaracağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Bir arabanın konsolu, sürücüsüne her türlü bilgiyi sağlayan çeşitli göstergeler ve sayaçlarla donatılmıştır.

At arabalarının devrinde konsol diye sürücüsünü yağmurdan, çamurdan koruyan tahta panele deniyordu. Bu yüzden de çamurluk diye de adlandırıldı. Motorlu araçlar kullanılmaya başlandığında yeni ekipmanlara yer açıldı ve konsollar bilgi verici kaynaklara dönüştüler. Bugünkü konsollar sürücüye görüş açısından çok fazla şey getiriyor. Eğer göstergeleri takip etmezseniz benzinsiz ortada kalabilir ya da hız yaptığınız için ceza alabilirsiniz. Lüks bir spor arabada konsollar alüminyum iskeletten itibaren inşa edilmeye başlanır. Diğer araçlarda kullanılandan daha güçlü bir yapıştırıcıyla iskeletinin birleşme yerleri tutturulur. Bir teknisyen elektrikli aksamı alüminyum iskelete oturtur. Daha sonra da ısıtma ve soğutma ünitelerini ayarlayıp konsolun orta kısmına yerleştirir ve kablo bağlantılarını gerçekleştirir. Bir sonraki istasyonda konsolun bileşik altyapısı oluşturulur. Arka taraftan yapılan bu çalışmada teknisyen torpido gözünü ve klima sistemleri için gerekli olan bağlantı kablolarını kurar. Altyapı bu şekilde hazırlandığında artık alüminyum iskelete monte edilmeye hazır hale gelmiş olur. Bu düzeneği metal yapıya perçinler. Sürücünün kullanacağı hız göstergesini de içeren veri modülü yerine yerleştirilir. Konsol sonra da yüksek volümlü hoparlörlerle donatılır. Bunu da ön koltuktaki yolcunun hava yastığının takılması takip eder. Teknisyen yastığı plastikten dökülmüş nişe monte eder. Bilgisayarlı bir alet kullanarak hava yastığını mükemmel ayarda olacak şekilde yerleştirir. Sırada magnezyum sinyal çubukları ve silecek kontrolleri hali hazırda içine yerleştirilmiş direksiyon simidi var. Direksiyonu yerine tam da veri modülünün altına kaydırarak oturtur. Bunu takiben plastik kaplarının içine elektronik aksamın takip kablolarını düzenler. Teknisyen işini üst kısmın kaportasını oturtarak bitirir. Konsolun üstünün tam ortasına el dikimi deriden bir kılıf geçirir. Orta kısma radyoyu, diğer işitsel ekipmanı ve klima mekanizmasını da içeren aksamı yerleştirir. Daha fazla deri, kabine lüks bir görünüm, koku ve doku kazanır. Bir sonraki teknisyenin görevi vitese ait olan ve basarak çalıştırılacak olan düğmeleri bir araya getirmektir. Teknisyen bu aksamı cilalanmış bir kemer üzerine arka kısımdan oturtur. Klima için gerekli olan hava çıkışlarını vites kontrol kutusunun üst tarafına monte eder. Bu işlemi de ünitenin arka kısmından kaydırmak suretiyle gerçekleştirir. Hava çıkışlarını vidalarla tutturur. Sonra da çalıştırma düğmelerini takar. Uydudan çalışan navigasyon sistemi üste yerleştirilir. Böylece konsol tamamen yerleştirildiğinde sistem kolay ulaşılabilir bir yerde konuşlanmış olur. Bununla birlikte alt düzenek neredeyse tamamlanmış olur. Teknisyen düzeneği ters çevirir. Son bir rötuş gerekmekte. Marş motoru için krom ve camdan yapılmış bir koruyucu. Bunu da yerine kaydırdıktan sonra artık ünite konsol olmaya hazır hale gelmiş olur. Tüm bağlantılar eksiksiz biçimde tamamlanır. Aksamla donatılmış kemer de orta kısmın tam üstüne monte edilir. Şimdi sıra konsolun geri kalan kısmını deri kılıfla kaplamakta. Gördüğünüz bu panel özellikle iki parçaya yapıldı. Böylece hava yastığı açıldığında kırılmadan ikiye ayrılabilecek. Bir sonraki adımda başka bir teknisyen konsolun üzerindeki tüm donanım için bir bilgisayar programı yüklüyor. Elektronik aksamı doğru ayarlara getirmek ve programlamak onun işi. Sonra da her bileşeni tek tek test ediyor ve her parçanın ve kontrol mekanizmasının mükemmel çalıştığına emin olmak için uğraşıyor. Konsol artık tamamlandı ve montaj için hazır hale getirildi. Modern bir konsol bir arabanın iç mekanını belirler ve önemli ölçüde gösterge çekiciliği katar. Örneğin bu araç, marş motorunun çalıştırılması için çelik ve kristalden yapılma özel bir anahtara sahip. Anahtar deliği kırmızı renk aldığında hazır olduğunu gösteriyor. Şimdi birkaç düğmeye basıp neler olacağını görme vakti. Mesela hoparlör deneyelim. Harika! İleri teknoloji ürünü lüks bir konsol, sürücüye gerçekten şık bir seyahat sağlar. Baylar, motorlarınızı çalıştırın.
Çömlekçilik çamurdan yapılan ve tuğla ocağında pişirilen her türlü dekoratif ya da işlevsel nesneyi tarif etmekte kullanılan bir terimdir. Çömlekçilikte ikinci aşama genellikle boyamadır. Çömlekçiliğin porselen, taş ve seramik gibi değişik malzemelerin kullanıldığı birçok çeşidi mevcut. Büyük ölçekte üretilen seramik işleri genellikle dökme kalıplar kullanılarak yapılır. Uzun süredir üretim yapan bu İngiliz firma, cesur çiçek ve meyve desenli üretimleriyle ün yapmış. Fabrikada kalıp ustaları, çömlek tornasında ürünün plasterden bir modelini çıkartırlar. Bir profil yardımıyla da modelin şekli, ebadı doğrulanır. Usta modeli yine plasterden yapılmış iki parça bir ürünün kalıbını oluşturmak için kullanır. Bir kalıpçı bu dökme kalıbı alıp içine astar denilen sıvılaştırılmış çamuru döker. Maddenin bir tabakası deliğin duvarlarında kurur kurumaz kalıbı çevirir ve fazla çamuru döker. Çevirmeden önce çamuru ne kadar bekletmek gerektiğini bilmek ustalık isteyen bir iştir. 2 saate yakın bir sürede kalıbın içindeki çamur güvenle çıkartılacak kadar sertleşmiş hale gelir. Kalıpçı ürünü şimdi de nem odası denilen yere götürüyor. Bu odada %100 nem oranıyla bir gece boyunca bekleyen çamur sertleşir. Artık tornada güvenle üzerinde çalışılabilir hale gelmiştir. Özel döndürme aletleri kullanan oldukça deneyimli bir usta tarafından doğru basınç uygulanarak ürüne son hali verilir. Bu seferki bir kavanoz. Üreticisinin damgası da vurulduktan sonra usta kavanozu çömlekçi tezgahına koyup ıslak bir süngerle bastırarak yüzeyini pürüzsüzleştiriyor. Tasarımcı ise kağıt üzerinde bir dekorasyon yaratıp sonra da onu örnek kavanozun üzerine yerleştiriyor. Daha sonra da tasarımı şeffaf selofanlı kağıt üzerinden geçiriyor ve selofanın kavanoz üzerinde eğim kazandığı yerleri kırmızı bir markörle işaretliyor. Başka bir usta bu kez selofanı alıp özel tasarlanmış bir mürekkeple tasarımı takip ederek boyuyor. Kırmızı kontürlerin yol göstermesi takip edilerek başka bir boyacı tarafından selofan yerleştirilip boyanacak olan kavanoza bastırılıyor. Bu sayede tasarım mürekkeple beraber yüzeye nakledilmiş oluyor. Ürün fırınlanınca bu özel mürekkep yok olacak. Sırada tasarımın imzasını taşıyan çizgilerin oluşturulması var. Bu tekniğe boru kaplaması tekniği adı verilir. Mürekkebin bıraktığı çizgiyi takip ederken bir yandan da ufak bir hortumdan dışarı doğru çamur fışkırtılıyor. Bu iş sadece titremeyen bir eli değil, çizginin kalınlığının sabit kalabilmesi için uygulanması gereken eş bir basıncın takibini de gerektiriyor. Kavanoz kontrollü kurutma odasına gönderiliyor ve bir gece orada dinlendirildikten sonra ressamın hünerli ellerine teslim ediliyor. Yalnızca küçük bir miktar sulandırılmış boya ressam için yeterli. Sonra da fırçanın ufak bir dokunuşuyla fazla boya geri emdiriliyor. Renk geçişlerini yumuşatmak için ressamımız parmaklarını kullanıyor. Kavanoz artık tuğla ocağında pişirilmeye hazır. Isıtma fazı 8 saat sürüyor. Bu esnada sıcaklık 1100 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Bu işlem çamuru sıkılaştırıyor ve boyada da kimyasal bir reaksiyon yaratıyor. Bu sayede canlı ve zengin bir renk görünümü elde ediliyor. 16 saatlik bir soğutma süresi sonunda kavanoz fırından çıkarılıyor ve cilaya batırılıyor. Cilanın içinde toz haline getirilmiş cam var. Boyalı kavanozun hem içi hem de dışı iyice cilalanıyor. Cila kuruduğunda kavanoz tekrar fırına veriliyor ve ikinci kez pişiriliyor. 1100 derece santigratta bir gece boyunca bekletiliyor. Cilanın içindeki tozlaştırılmış cam eriyor. Ve bu sayede boyalı çamur yüzeyde sağlam bir cam tabaka oluşturulmuş oluyor. Bu işlemle beraber seramik elde edilmiş oluyor. Artık sıvıyı emen yapısını kaybeden çamur sıvı saklamak için ideal bir kaba dönüştü. Bu özellik bir vazo ya da yemek takımı için tabii ki gerekli. Cila bir yerde yüzeyi parlak hale getirdiği için el işçiliğinin detaylarını iyice ortaya çıkarıyor. Umarız kırılmaz. Evet,
Size bir gömleğe bir çift kol düğmesiyle son rötuş nasıl yapılır, bir de iyi bir pudingi nasıl taşıyabilirsiniz bunları gösterdik. Dahası böyle bir konsolla da işinizi riske atmamış olacaksınız.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? İlaç kutuları. Size tüm ayrıntıları açıklayacağız. Şarküteri dilimleyicisi. Son teknolojinin etli butlu hikayesi. İstiridyeler. İştah açıcı, afrodizyak. Ve rüzgar gülleri. Rüzgarlı olduğu sürece her türlü hava koşulu için. Fakat önce... Hap şişelerinin modası henüz geçmemiş olmasına rağmen birçok ilacın hapların üzerine sıra halinde dizildiği ve kabarcıklarla kaplandığı paketlerde satıldığını görüyoruz. İlacınızı almak için sadece kabarcığa basıyorsunuz ve hapı kırılgan yuvasından çıkartıyorsunuz. Kabarcık, ilacın hava ve nemle temasını önler. Paket iki katmandan oluşmakta. Kapak adı verilen ince alüminyum katman ve sıra sıra kabarcıklardan oluşan PVC plastik katman. Üretici paket formatını tasarlar tasarlamaz, mühendislik departmanı paketi üretmek için gerekli alet edevatı üretir. Bu bilgisayar kontrollü matkap, PVC katmanındaki kabarcıklara formunu verecek kalıbı işler. Kalıbı termal biçimlendirici adlı bir makineye monte ederler. PVC katman makineye girerken, bir fırın katmanı yumuşayana kadar ısıtır. Kalıp daha sonra yuvarlakların şablonunu damgalayacak şekilde katmanı sıkıştırır. Biçimlendirici istasyon kapandığı an verilen hava, yuvarlaklara şişmiş kabarcık formu verir. Katman daha sonra soğutulmuş plakalar arasından geçirilerek yeni şekli sabitler. Haplar paketleme tesisine toptan paketler halinde ulaşır. İşçiler oluşan hap tozlarını elerler. Hapları ön incelemeden geçirirler ve daha sonra bir huniye doldururlar. Levhalar kabarcıkların boşlukları yukarı bakacak şekilde ilerlerler, böylece haplar boşluklara düşer. Dönen fırçalar ve kürekler hapları kabarcık başına bir hap sığacak şekilde dizayn edilmiş boşluklara dağıtır. Gelişmiş bir görüntüleme sistemi daha sonra ıskaraya çıkarmak üzere kırık veya yontulmuş hapları belirler. Kabarcıklar alüminyum tabakayla eşleştikleri bir kapatma istasyonuna girerler. Tabakanın bir yüzüne daha önce ürün bilgilerini içeren bir baskı elle yapılmıştı. Baskı

Plakasını hazırlamak için teknisyenler bir silindir üzerine boş kauçuk bir mat yerleştirirler. Silindir döndükçe güçlü bir lazer, baskı yapılacak bilgiler aynı geleneksel damgalarda olduğu gibi kabartma harflerde görünene kadar kauçuk matı keser. Kauçuk plakayı mürekkeple bulandığı ve tabakanın üstünde döndüğü paketleme bandının baskı istasyonuna götürürler. Tabaka kabarcıklarla buluşacağı kapatma istasyonuna girene kadar mürekkep kurur. Bir sonraki istasyon eş zamanlı olarak basınç ve ısı uygular. Bu işlem tabakaların üstünü yapışkan bir hale getirir ve tabakaları birbirine mühürler. Daha sonra soğutulmuş plakalar yapışkanı sabitlemek için yüzeyi soğutur. Burada bir bıçak daha sonra çocuk kilidi yapılması için kabarcık kutusuna delik açar. Başka bir bıçaksa kabarcıkları ayrı paketler halinde keser. Vakumlu kollar görüntüleme sisteminin ıskartaya çıkarmak üzere tanımladığı paketleri bırakarak diğerlerini tek gözlü bir taşıma bandına iletir. Bu otomatik kol, çocuk kilitlerini kabarcıkları taşıyan banda paralel ilerleyen başka bir taşıma bandına yerleştirir. Daha sonra bir yükleme kolu kabarcık paketini üzerindeki deliğin kaptaki iç kilitle eşleşeceği şekilde içine doğru sürükler. Sonunda her geçen kapa gerekli tüm bilgileri açıklayan yapışkanlı bir etiket uygulanır. Rastgele seçilen örnekler bir seri kalite kontrol denetiminden geçer. Bu su ve hava geçirgenliği testinde teknisyenler kabarcıkları mavi boya içerisine daldırır ve vakum uygulanır. Herhangi bir boya sızıntısı kabarcıkta bir delik ya da PVC plastik ve alüminyum tabaka arasında boşluk anlamına gelecektir. Ekstra korumaya ihtiyaç duyulduğu durumlarda paket örnek olarak ışık geçirmeyen veya ekstra nem önleyici malzemeden yapılabilir. Hepsi sizin mükemmel apı atmanız için. Tabii ki reçeteye uygun olacak şekilde. ...1898'de Hollanda'da icat edildi. Şarküteri dilimleyicisi et tezgahlarının arkasında bir devrim yarattı. Artık etleri ve peynirleri elle kesmek tamamen gereksizdi. Crank'ın her dönüşüyle dilimleyici her defasında mükemmel ve kusursuz dilimi yaratır. Günümüz dilimleyicisi elektrikle çalışmakta. Üzerinde elle kontrol edilen ve yiyeceği bıçağa ileten bir aparat bulunur. Üretim, dökme alüminyum altlıkla başlar. Bir işçi dilim kalınlığı ayarlayacak bir kam mekanizması yerleştirir. Açma-kapama ışıklarının kablolarını altlıkta bulunan deliklerden geçirir. Ardından daha önce takılan çıkıntılı aksın üzerine işaret düğmesini vidalar. Sırada önemli bir uyarı etiketi var. Daha sonra bıçak milinin etrafındaki boşluğu silikonla doldurur ve fazlalıkları sabunlu suyla temizler. Sırada dilimleyici motorun kablo bağlantıları var. Kabloları birbirine kelepçelerler ve alüminyum altlığın içine vidalarlar. Plastik kutulu açma-kapama düğmesini yerleştirirler. Daha sonra ayar plakası ve bıçak arasındaki boşluğu, yani dilimin kalınlığını ayarlayacak sürgüyü eklerler. Dilimleyici sürgü mili ve yiyeceği dönen bıçağa iletecek taşıma aparatının ön montajı için hazır. Taşıma aparatı şu anda altlığın kenarına monte ettikleri bir hat üzerinde ilerleyecek. Taşıma aparatının hat üzerinde olup olmadığını test ediyorlar. Bıçak motorunu kablolara civatalarla sabitliyorlar. Motoru bıçak miline bir tahrik kayışı vasıtasıyla bağlıyorlar. Motoru çalıştırarak tahrik kayışının ve makaraların düzgün çalıştığını onaylıyorlar. Ayar plakası takıldıktan sonra bıçağın üretimine geçiyorlar.
bilgisayar kontrollü bir bıçak metal yüzeyi işler ve çerçeve üzerinde kesin bir açı oluşturur. Kaba bir şekilden keskin bir bıçağa sadece dakikalar içinde dönüşür. Bıçak metalinin içerisine şirket logosu ve üretim tarihini koyarlar. Başka bir torna bıçağı santimetrenin 1/4000'i hassasiyette olacak şekilde işler. Bir işçi bıçağı milin üzerine yerleştirir ve bir somunla sabitler. Ayar plakasıyla bıçağın hizasını kontrol ederler. Kalınlık mekanizmasını çevirerek boşluğu kapatır ve tekrar denerler. Hatta bir komparatörle bıçağı daha hassas ölçerler. Bu cihaz bıçağın kesme işlemi için tam gerektiği pozisyonda olduğunu ve bir kere çalıştıktan sonra pozisyonu kaybetmeyeceğini onaylar. Dilimleyici koruma kabında bileme taşından oluşan bileme sistemiyle gelir. Bileme taşını yerleştirirler ve bıçak kenarını jilet keskinliğine erişene kadar dilimleyiciyi çalıştırırlar. Bıçak peçeteyi düzgün bir şekilde kestiği an gerçek kesme işlemine hazırdır. Sürgü kolunu taşıma aparatına vidalarlar. Daha sonra bir boşluk diski kullanarak yiyecekle bıçak arasındaki doğru mesafeyi ayarlarlar. Tepsiyi kola yerleştirerek aradaki boşluğu kontrol ederler. İkisi düzgün şekilde ayarlandıklarında boşluk diskini sökerler ve güvenlik plakasını takarlar. Ve şimdi tepsinin bıçak kurumasını sürüklemediğini veya çizmediğini test etme zamanı. Alt taşıma aparatını hat üzerinde hareket ettirmek için miller yerleştirdiler. Sistem elle veya ikinci bir motorla çalıştırılabilir. Sonunda bu dilimleyici makineyi parlayana kadar temizlerler. 61 kilogramlık dilimleyici hiç de hafif değildir. Bu yüzden kutuya yerleştirmek için bir vinç kullanılır. Ağır ve zahmetli bir iş. Dilimleyici markette et kesmek için ne gerekiyorsa sahip. Birazdan hava nasıl olursa olsun rüzgar gülüne bakıyor olacağız. Ve istiridyeler, hoşunuza gidecek birkaç kelime edeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Hoş geldiniz. İstiriteler çok yönlü kabuklu deniz canlılarıdır. Fırında pişirilebilir, haşlanabilir, tütsülenebilir ya da direkt kabuklarından pişmemiş olarak yiyebilirsiniz. Yıllar içinde yabani istirite stokları aşırı avlanma ve çevre kirliliği yüzünden azaldı. Bu yüzden tükettiğimiz istiritelerin %95'i istirite çiftliklerinden gelmekte. İstiriteler filtre yoluyla beslenirler. Deniz suyunu solungaçlarının üzerine çekerek hapsederler ve planktonları, mikroskobik su organizmalarını yerler. Yetişkin bir istirite saatte 5 litre deniz suyunu filtreleyebilir. İstirite çiftlikleri denizin içine ya da kenarına kurulur. Çünkü istiridelerin hayatta kalabilmeleri için deniz suyuna ihtiyaçları vardır. Üreme çiftliği istirideleri deniz suyuna oturtulmuş ağ tabanlı kovalarda tutar. En uygun üreme yaşı 2 ve 10 olmasına rağmen istiridyeler 6 aylık olduklarında üreyebilirler. Üreme zamanı işçiler istiridyeleri yumurtlamayı uyarmak için suyun sıcaklığını 20 ve 30 arasında değişen üreme sepetlerine yerleştirirler. Dişiler yumurtalarını bırakır, erkekler de spermlerini. 16 saat sonra döllenmiş yumurtalar ilk larvalarını çıkartır. Doğumdan itibaren istiridyeler yabani hayatta yedikleri plankton karışımlarıyla beslenirler. Üretim çiftliği bu karışımı deniz suyuyla seyreltir ve istiridye kaplarına pompalar. Deniz biyologları plankton kaynağını görüntülerler. Larvalar o kadar küçüktür ki suda göremezsiniz. Sadece mikroskopla görülebilir. Larvadan çıktıkları andan itibaren kabukları vardır ve yüzebilirler. İkinci haftalarında milimetrenin 1/3 kadar büyürler. Fakat artık minyatür yetişkinler gibi davranmaya başlamışlardır ve sabit dururlar. Üreme çiftliği onları devir daim suda askıda bırakır. Böylece bol miktarda besin ve oksijenleri vardır. İstiridyeler büyüdükçe daha büyük şişelere transfer edilir. 4 ila 6 hafta kadar olduklarında üreme çiftliğini terk edip istiridye çiftliğine yerleştirilirler. Çiftlik durgun sularda yüzer. Bebek istiridyeler 1 milimetre kadar olmuşlardır. Tankların içine yerleştirilir. Borular deniz suyunu devir daim yaparlar ve bebekler de filtre yoluyla doğal planktonlarla beslenirler. Sonraki 6 hafta boyutlarını 4'e katlayarak 4 milimetreye ulaşırlar. İşçiler daha sonra istiridyeleri toplu halde plastik çuvallara doldurur. Çuvalları metal raflara dizer ve rafları denizde tutarlar. İstiridyeler bu şekilde büyüdükçe daha büyük çuvallar içine konularak 3 ay yaşarlar. Yolu yarıladıklarında istiridyeler bu büyüklüktedir, yaklaşık 20 milimetre. 3 ayın sonunda evlerini terk edip gerçek hayata atılacak şekilde bu boyutun 2 katıdırlar. İşçiler istiridyeleri deniz tabanına yatırır ve hasat boyutuna ulaşıncaya dek 6 ay kadar bekletirler. Hasat boyutu artık uzunlukla değil, ağırlıkla belirlenir. 80 gram. Sonunda istiridyeyi hasat etmek için bir kısmı tarak, bir kısmı taşıma bandı olan özel yapım bir makine kullanılır. Bu makine istiridyeleri taşıma bandına gönderen bir su akımı fışkırtır. İstiridyeler taşıma bandında sudan tekneye doğru yolculuk ederler. Taşıma bandı istiridyeleri ayıklama istasyonuna giden başka bir bant üzerine bırakır. Burada işçiler doğru boyuttaki istiridyeleri seçer ve kovalara yerleştirir. Küçük istiridyeler, kayalar ve benzerleri en sonunda denize tekrar geri dökülür. Tabii ki hasat makinesi bazı 80 gram istiridyeleri atlar. Bu istiridyeler deniz tabanında durmaya devam eder. Bazen yıllarca. Bunun gibi 1 kilograma kadar büyüyebilirler. Satılmadan önce istiridyeler arındırma adı verilen birkaç temizleme işleminden geçerler. 42 saat boyunca ultraviyole ışıkta dezenfekte edilmiş, deniz suyu dolu tanklarda bekletilirler. İstiridyeler solungaçlarından bu temiz suyu geçirirler. Bu işlem tüm bakterileri temizler. Arındırma işlemi sayesinde çiğ istiridye yemek güvenlidir. Mikroskobik bir organizmadan yemek ziyafetine ulaşmak 18 ay aldı. Bana kalacak olsa bir sürü yerdim fakat bu biraz bencillik olurdu.
Uydu ve radarlardan çok önce insanlar fırtınaları takip edebilmek için rüzgar güllerine güveniyorlardı. Bir aksın üzerine horoz figürü yerleştirilmiştir ve hem hızını hem yönünü tayin edebilmek için rüzgar tarafından döndürülür. Pratikten ziyade daha çok dekoratiftir fakat yine de rüzgarın hangi yönden estiğini bulabilmek için mükemmel bir yoldur. Hangi figürü seçerseniz seçin rüzgarla döndükçe bir rüzgar gülü önemli ipuçları sular. Örneğin kuzeydoğu rüzgarları yaklaşan bir fırtınanın habercisidir. İşaretleri okumayı öğrenin ve rüzgar gülü dakikalık hava raporu sunsun. Bir rüzgar gülünü eski yöntemlerle yapmak için yumuşak bir bakır levhayla işe koyulurlar. Kolaylıkla kesilebilir, bükülebilir ve şekil verilebilir. Elektrikli makaslar yardımıyla bakırı uygun boyutta keser. Daha sonra bakırı çelik bir horoz kalıbına sabitler. Lastik bir tokmakla bakırı çelik kalıptaki boşluklara doldurur. Bu ilk şekil vermek kritiktir ve yeterli güçle vurması gerekmektedir. Eğer çok güçlü olursa bakırı kırabilir veya yırtabilir. Çok zayıf vurursa metale şekil tam olarak verilemez. Ana horoz hatları oluştuğunda plastik başta bir hava çekici kullanılır. Bu cihaz bakırı kalıp boşluklarına doğru dakikada binlerce defa çakar. Bu işlem tüyler gibi ince detayları da ortaya çıkartır. Ve plastik başıyla hava çekici herhangi bir zarar vermez. 20 dakikadan daha az bir sürede bakır horoz oluşur. Kilitleri açar ve kalıplanmış bakır horozu ayırır. Ağırlığı dengelemesi için bunun tam karşılığı olacak şekilde bir tane daha aynısından üretecektir. Daha sonra bakırı horozun kuyruğu şeklinde döver. Tam da doğru denge için mükemmel bir kuyruk. Bir şerit testereyle kalıptan çıkan şeklin fazlalıklarını keser. Bu horozu kalıbından kurtarır. Daha temiz köşeler elde etmek için horozu rötuşlar. Daha büyük bir kerpetenle gagadaki bakırı çıkartır. Fütürler düzeltildiği anda iki tarafı da birleştirmeye hazır demektir. İkisini bir mengenede sabitler ve dikiş yerini solüsyonla temizler. Lehimle tutturur ve sonrasında düzgünlüğünü kontrol eder. İki kalıp da tam oturduğunda tüm dikiş alanını lehimler. Horoz artık kuyruğu için hazır. Bu rüzgar gülüne havaya karşı daha fazla direnç gösterebilmesini sağlayacak daha büyük bir yüzey alanı verecektir. Bu da rüzgar gülünün önünün rüzgarı göstermesini sağlayacaktır. Mili horozun ayağındaki boşluktan sokarak boynun arkasından çıkartır. Milin tepesini yüzeye gömülü olacak şekilde döver ve sabit kalması için lehimler. Dönme milinin üstüne horozun tam ayağının altında kalacak şekilde dekoratif bakır bir top keser. Yine lehimleyerek sabitler. Şimdi ok için tüylü sonu keser. Buna tüy adı verilir ve rüzgar gülünün dengede durmasına yardımcı olur. Tüye çok sayıda girinti oluşturmak için crank presini çevirir. Girintiler tüy çizgilerini taklit eder. Tüyleri milin ucuna lehimler. Rüzgar gülünü dönme miline birleştirmek için bir deliği vardır. Rüzgar gülü döndükçe ok da rüzgarın yönünü gösterecektir. Gaganın altına bir gerdan ve kafasının üstüne bir ibik, horoz artık çatıya hükmetmek için hazırdır. Yağmur ve rüzgara maruz kalmasıyla bakır yeşil mavi bir renge dönüşür. Fakat yıllarca beklemek istemeyen müşteriler için özel bir asit uygulanarak anında sonuç alınabilir. Zorluğuna bağlı olarak bakır bir rüzgar gülünü yapmak 2 gün kadar sürebilir. Şanslıysanız 100 yıl ya da daha fazla dayanır. Hava durumu gibi rüzgar gülünün uzun ömrünü tahmin etmek bilim gerektirmez.
Böylece sizlere hapların yerlerine nasıl konulduğunu gösterdik ve dilimleyiciyle sinek kaydı bir tıraş olduk. Fakat hepsine değerdi çünkü artık nasıl yapılır biliyorsunuz. Başarmak için neye ihtiyacınız varsa sahipsiniz.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'e uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
6: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Silindir ve melon şapkalar. Başımızı saranların nasıl yapıldıklarını öğreniyoruz. Güneş enerjili su ısıtma sistemleri. Sıcak su hiç bu kadar yeşil olmamıştı. Yapışkan çörekler. Bu çörekler harika. Ve elektrostatik hoparlörler. Eğer mümkünse daha iyi duymamızı sağlıyorlar. Ama önce... Silindir şapkalar ve melon şapkaların ikisi de İngiltere kökenlidir. Silindir şapka 1700'lerin sonlarında o zaman erkeklerin taktığı şapkalardan ciddi şekilde daha yüksek olan cesur bir yeni stil olarak ortaya çıktı. Sonra 1850'de melon şapka silindir şapkaya biraz daha alçak bir alternatif olarak icat edildi. Günümüzde artık kadınlar bile melon şapka takıyor. Ancak silindir şapkalar büyük ve maskülen moda aksesuarları olarak evliliklerden at yarışlarına kadar daha resmi durumlar için ayrıldılar. Şapka fabrikasında işçiler başlıklara yani şapka şeklinde kesilmiş %100 yün keçelere su sıkarak nemlendiriyor. Nem bir gece boyunca işledikten sonra 2 dakika buhar uyguluyorlar. Nem ve ısı keçedeki kimyasal sertleştiriciyi etkisizleştiriyor ve malzemeyi şekillendirilebilir kılıyor. Sonra başlığı aynı anda hem ısı hem basınç uygulayan alüminyum bir silindir şapka kalıbına yerleştiriyorlar. Kalıbın çevresindeki yive bir ip geçiriyorlar ve çekiyorlar. Böylece kenara oluşturuyorlar. Sonra fazla keçeyi kesiyorlar. 110 derecede 90 saniye kadar kalıpta bekledikten sonra ipi çözüp kalıbı açıyorlar. Silindir şapka artık tamamen kuru ve son şeklinde. Ancak keçe hala şekillendirilebilir. Yani sertleştiriciyi yeniden etkinleştirmek ve şeklini korumasını sağlamak için şapkayı soğuması için 30 saniye bekletiyorlar. Bir melon şapka yapmak için izlenen yol da aynı. Ancak kalıp haliyle melon şapka şeklinde. İki şapka türü içinde kırışmayı engellemek için başlığı kalıbın alt kısmına iyice gererek oturtmak için iki çift el gerekiyor. Sadece her tür için değil, her türün her ayrı bedeni içinde farklı kalıplar var. Melon şapka kalıptan çıkıp soğuduktan sonra fazlalıklar ikinci defa ve daha hassas kesiliyor. İki tür de aynı şekilde tamamlanıyor. Önce bir terzi, geniş bir kurdeleyi şapkanın kenarının iki tarafını birden kaplayacak şekilde dikiyor. Bir altın yaprağı baskı makinesi geleneksel İngiliz şapkasının logosunu ve İngiltere'de üretilmiştir yazısını astara basıyor. Astarın kumaşı ipek saten karışımı. Üst parça yan parçaya dikiliyor. Makine sabit aralıklarla otomatik olarak pile atıyor. Böylece astar şapkanın içine tam oturuyor. Melon şapkalar silindir şapkalardan daha sert. Bu yüzden içeriden bir kat daha sertleştiriciye gerek duyuyorlar. Sertleştirici kuruduktan sonra şapka zarif astarını almaya hazır. Neredeyse anında kuruyan sıcak silikonla yapıştırıyorlar. Sonra şapkanın çevresi uzunluğunda bir deri kesiyorlar. Uçlarını da dekoratif bir zigzag dikişle birbirine dikiyorlar. Deri terleme yüzünden oluşabilecek küflenmeye karşı özel işlemden geçirilmiş. Bu deri bandı şapkanın içine astarın kenarlarını korumak üzere dikiliyor. Deri bant sadece ürüne muntazam ve klas bir görünüm vermekle kalmıyor. Aynı zamanda alnına destek olarak şapkayı daha konforlu bir hale getiriyor. Şimdi şapkanın dışını bitirme zamanı. Önce pamuk bir kurdeleyi sıcak silikonla yapıştırıyorlar. Sonra aynı renkte bir fiyonk yapıştırıyorlar.

Büyük final içerideki deri banda yapıştırılan küçük bir ipek saten fiyonk. Altına da üreticinin etiketi yapıştırılıyor. Koli bandının yapışkan tarafıyla birkaç dokunuş, tiftiği, tozu ve düzensizliği kolayca gideriyor. Bu zarif silindir ve melon şapkalar insanların onlara şapka çıkaracağı yetenekli zanaatkarlar tarafından üretiliyor.

Evsel su ısıtıcılar genellikle elektrikle, doğalgazla ya da fuel oil ile çalışırlar. Hem bunlar için bir ücret ödersiniz hem de çevreyi kirletirsiniz. Bir alternatif de güneş enerjili sistemlerdir. Bu, suyu sadece yenilenebilir değil, bedava bir kaynak olan güneşten gelen ışığı kullanarak ısıtır. Güneş panellerinin içinde elektrikle kalay kaplanmış bakır teller bulunur. Bunlar güneşin ısısını emer. Bu ısıtılan su, borular aracılığıyla tanka iletiliyor. Güneş panellerinin içinde elektrikle kalay kaplanmış bakır teller bulunur. Bunlar güneşin ısısını emer. Bakır yüzey kaplamanın yapışması için tertemiz olmak zorundadır. Bu yüzden ilk yapılacak şey 3 aşamalı bir temizleme işlemi. Kalay bakırın üzerine kendiliğinden yapışmaz. Bu yüzden önce bakır elektroliz yoluyla nikelle kaplanır, sonra da nikel de kalayla. Kaplama çok kırılgandır. Bu yüzden onu korumak için sıradaki istasyonda ince bir katman sıvı cam püskürtülür. Sonra bu şerit camı sert ve dayanıklı bir katman haline getiren bir kızılötesi fırından geçer. Şerit fırından çıkarken fiber optik bir cihazda yansıma ölçümü yapar. Yüzey ne kadar az yansıtıcıysa ısıyı o kadar çok emebilir. Buradan sonra şerit başka bir besleme ağzından giren bakır boruya kaynaklanmak üzere bir kaynak makinesine girer. Bir nozül, birleşen ve kaynak işlemi yüzünden hala sıcak olan elemanların üzerine soğuk su püskürtür. Devasa bir bobinin üzerine sarılırlar. Bobin, şeridin üzerine ağır çelik silindirlerle çıkıntılar yapan bir makineyi besler. Bu, yüzey alanını arttırır. Yani aynı uzunlukta şeritte daha fazla ısı emici metal olmasını sağlar. Sonra makine bu kesintisiz kanatlı boruyu, artık adı budur, güneş panelinin iç borularını oluşturacak standart uzunlukta keser. Sonra her seferinde bir tane olmak üzere her uçtan 19'ar milimetre kesilir. Böylece borular birbirine geçebilir. Her güneş panelinde iki tarafından birer kolektöre bağlı olan 10 kanatlı boru bulunur. Bir kolektörü yapmak için bir işçi 2,5 santimetrelik bakır boruyu bir mandrele sokar. Sonra boruya 10 delik açar. Her bir kanatlı boru için bir tane. Kanatlı boruların uçları bu deliklere sokulur ve kaynaklanır. Montajı biten parçaya emici plaka denir. Bu bir güneş panelinin en önemli parçasıdır. Kanatlar güneşten gelen ısıyı emerek ısı ejanjörünün borularında dolaşan suyu ısıtırlar. Emici plaka suya batırılıp içine basınçlı hava verilerek kaçaklara karşı test edilir. Sudan gelecek her baloncuk tamir edilmesi gereken bir kaçağı işaret eder. Sonra kolektörler dekoratif bir kaplamayla kaplanır ve güneş panelinin alüminyum çerçevesine monte edilir. Üzerine güneş ışığının içerideki kanatlara ulaşması için temperlenmiş cam konur. Kolektörlere taşıma sırasında zarar görmemeleri için kapaklar takılır. Daha sonra üreticinin etiketi yapıştırılır ve güneş paneli tamamlanır. Şimdi sistemin diğer tarafı, ısı eşanşörü. Bu kaynaklı paslanmaz çelikten yapılan bir tanktır. Üzerinde su ısıtıcısından, güneş panellerinden ve tesisattan gelen borular için bağlantılar vardır. İşçiler ısı eşanşörü ünitesini tankın içine yerleştirirler. Sonra tankı suyla doldurup borulara hava vererek, yine baloncukları gözleyerek test ederler. Eğer ünite kaçak testini geçerse suyu boşaltırlar, tankın üst parçasını kapatırlar ve ABS plastik bir kaba ortalayarak yerleştirirler. Sonra tankla kap arasını poliuretan köpük yalıtı malzemeleriyle doldururlar. Bu nasıl çalışır? Evin su ısıtıcısının içindeki soğuk su, eşanşörün içindeki spiralden geçer. Eşanşör, güneş panelinden farklı borularla gelen ısıyı emer. Sonra sıcak su, eşanşörden çıkıp tanka döner. Böylece güneş ışınlarının keyfini evinizde de sürebilirsiniz.
Birazdan elektrostatik hoparlörlerin sesini açacağız. Ve yapışkan çöreklere yapışacağız. Aradan sonra görüşürüz.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Hoş geldiniz. Bunlardan birini yerseniz kendinizi yapışkan bir durumda bulursunuz. Ama merak etmeyin, bu çok eğlenceli. Bir yapışkan çörek, dağınık bir yemek demektir. Bir tanesini yemek, dudakları şapırtatarak, parmakları yalayarak, çatala bıçağa gerek olmadan yapılacak bir tecrübedir. Bu yapışkan çöreklere Alman orijinleri yüzünden bazen Schinaken de denir. Schinaken, salyangozun Almancasıdır. Çöreklerin üzerindeki tarçından henüz onun görünüşü salyangoza benzer. Neyse ki tadı değil. İşe unla başlarlar. Sonra önceden karıştırılmış şeker, tuz ve kabartma tozu eklerler. Daha sonra krem peynir ve tereyağı eklenir. Bunlar otomatik bir hamur karıcının kuru malzemeleri verimli bir şekilde karıştırması için tam doğru yoğunluktadır. Karıştırıcıya süt koyarlar. Bu malzemeleri bir bisküvi hamuru haline getirir. Hamurun soğuk kalması gerekir, bu yüzden sıcaklığı takip ederler. Sonraki işçi hamuru geniş, düz bir şerit olan hamur bandına çevirecek kalıp makinesine yükler. Hamur bandı onu dar bir kanaldan geçmesi için çeviren bir konveyör üzerinde gider. Bu kanala girdikçe hamurun kenarları katlanarak iki kat oluşturur. Bir silindir katları inceltir. Yelpaze isimli bir alet hamuru zigzaklar çizerek üst üste biriktirir. Şimdi 6 kat birikti ve daha önceden de 2'ye katlandıkları için toplamda 12 kat oldu. Metal silindirler katları toplam kalınlık 4,5 milimetre oluncaya kadar inceltir. Sonra yapışkan çöreğin dolgusu olan tarçın şimer denilen şey hazırlanır. Tereyağı blokları ve bol miktarda toz tarçınla başlanır. Normal şeker yerine esmer şeker kullanılır. Esmer şekerin melas aroması daha kuvvetlidir ve normal şekerden daha yapışkandır. Kanola yağı malzemeleri yumuşatır ve homojenleştirir. Karışımı şimer olarak bilinen şekerli macuna dönüştürür. Bu tarçın şimer pasta kreması kıvamındadır. Yani kolaylıkla hamurun üzerine pompalanabilir. Birkaç nozül yapışkan çörek hamurunun üzerine tarçın şimer parçaları bırakır. Hamur tarçın şimeri üzerine eşit bir şekilde dağıtan uzun bir bıçağın altından geçer. Saban denen bir mekanizma hamurun kenarlarını kaldırarak katlar. Silindirler kenarları sıkılaştırmak için bastırırlar. Bu sıkı bastırılmış kenarlar şimdi yapışkan çöreğin merkezi olacaklar. Sarıcı denen açılı silindirler hamurun kenarlarını alıp iki paralel tarçın rulosu oluştururlar. Bir giyotin bu paralel ruloları ikişerli olarak parçalara böler. Bu sırada tatlı ve yapışkan kaplama devasa bir kazanda kaynar. İçinde bal, esmer şeker ve tereyağı vardır. Bu kaplama pişirme kalıbının zeminine koyulur. Kalıba dökülürler, üzerine biraz çatırtı katsın diye pekan cevizi dökülür. Kaplamanın pişirme kalıbının en altına dökülmesi demek, bu yapışkan çöreklerin müşteri tarafından alındıktan sonra baş aşağı şekilde pişirilmesi demektir. Bu stratejik bir pişirme tekniğidir. Baş aşağı pişirilen yapışkan kaplama, çörekleri daha da fazla nemlendirir. Ve kaplama doğrudan sıcaklığa maruz kaldığı için yanmaz ve karamelize olarak şeker şeffaf bir kaplama haline gelir. Yapışkan çörekler şimdi sıvı azotla soğutulan bir tünelden geçerek çok hızlı bir şekilde soğutulurlar. Yaklaşık 4 dakika sonra çörekler donmuş ve tazeliği içine hapsedilmiş şekilde çıkar. Sonra çörekler ambalaj istasyonuna gitmek için başka bir taşıyıcıya geçerler.

Burada makineler her kutu çöreğin etrafındaki plastik filmi hızlıca ısıyla mühürlerler. Sonra bir fırından geçerek plastik sıkılaştırılır. Bunların hepsi donmuş çöreklerin açılmasına fırsat vermeden saniyeler içinde olur. Fabrikada bunları yapmak saatler sürdü. Ama artık bu donmuş yapışkan çörekler pişmeye hazır. Tek yapmanız gereken fırına koymak ve 20 dakika sonra yapışkan çörekler hazır. Ve sonra çöreğinizi yiyebilirsiniz. Güzel. Elektrostatik hoparlörler ev ses sistemlerine yeni bir soluk getirdi. Geleneksel kutu hoparlörlerin aksine elektrostatik hoparlörler uzun ve ince. Ve ses üretmek için bir elektromıknatıs yerine iletken plastik ve metal katmanlarını kullanıyorlar. Elektrostatik hoparlörler yüksek ve orta frekanslarda kuvvetli sesler yaratıyorlar. Fakat tam ses reprodüksiyonu için gerekli düşük frekanslarda eksikler. Bu eksikliği kapatmak için çoğunda düşük frekanslı hoparlörler olan woofer'lar var. Bir woofer yapmak için bilgisayarlı bir kesici, MDF'den kabin için gerekli parçaları keser. Kesici uzun yivler açar. Bunlar woofer kutusunu oluşturmak için kullanılacak. Aynı zamanda hoparlör konisi ve diğer donanımlar için de delikler açar. Bir işçi, kalıbın altına hoparlörün ayağı için delikler deler ve vidalar atar. Kabin panellerinin kenarlarındaki fazlalıkları temizler. Bağlantı noktalarına yüksek dayanımlı yapıştırıcı sürer ve yivli panelleri katlayarak kabin kutusunu oluşturur. Yapıştırıcı vidadan sağlamdır ve kabini bir arada tutan bir çimento gibi davranır. Düzgün bir görüntü için ahşap kaplamayı zımparalar. Şimdi sıra ahşabın damarlarını ortaya çıkaracak koyu renkli ve parlak bir cila için boyahaneye girer. Boya kuruduktan sonra bir teknisyen, rezonansı azaltmak için iç tarafı polyester pamuk karışımı bir malzeme ile kaplar. Sonra crossover ünitesini monte eder. Bu ünite ses sinyalini bölerek alçak notaları woofer'a, geri kalanları da elektrostatik panele gönderir. Sonra güç kaynağı ve amfiden gelen sinyali güçlendiren trafo takılır. Bunları woofer'ın iç duvarına monte eder. Sonra hoparlör konisinden crossover ünitesine kabloları bağlar. Onun için kesilmiş yere hoparlörü yerleştirir ve kusursuz bir yerleşim olur. Basları ek bir amfi ile daha da güçlendirir. Bunu crossover'a bağlar ve woofer kutusunun arkasına yerleştirir. Bu woofer artık elektrostatik parçasıyla birleşmeye hazır. Elektrostatik hoparlörler iki delikli metal plakadan yapılır. Bir teknisyen ince noktalarını kontrol etmek için akım uygular. Sonra her parçayı 30 derecelik açıyla kıvırır. Bu sesin odada daha geniş yayılmasını sağlar. Çift taraflı bandı kenarlara yapıştırır. Yatay olarak da kiriş denen sert plastik şeritleri yapıştırır. Bunlar panelleri elektrostatik kuvvetlere dayanabilmeleri için güçlendirir. İnce ama süper güçlü plastik filmi açarak gerekli gerginliğe getirir. Bu plastik hoparlörün diyaframıdır. Elektrik yüke tepki verecek iletken kaplamayla kaplıdır. Delikli plakaların bir tanesi diyaframın altına yerleştirilir. Arkasındaki çift taraflı bandın koruyucusu çıkarılmıştır. Tezgah kaldırılarak plaka diyaframa yapıştırılır. Sonra diyaframı titretmek için gerekli elektriği sağlayacak kablolar takılır. Diyaframın diğer tarafına da çift taraflı bir bant yapıştırılır ve koruması açılır. İkinci hoparlör plakasını da diyaframın üzerine getirip alttaki plakayla hizalayıp yapıştırırlar. Bu hoparlör sandviçi sonra hepsini birden vakumlayacak bir metal kapsülün içine girer. Hoparlör alüminyum bir çerçeveye takılır. Ortasına da bir destek eklenir. Artık elektrostatik hoparlörün woofer'a katılma zamanı. Uzun ve ince elektrostatik hoparlör yüksek ve orta frekansları verecek. Kısa ve geniş woofer ise basları. Daha sonra test odasında
hoparlörün doğru aralıkta çalıştığı kontrol edilir. Teknisyen özel bir ses çalarak frekanstaki değişimleri kontrol eder. Özel bir alet kullanarak hoparlörden çıkan ses dalgalarının senkronize olduğundan emin olur. Sonra hoparlörü bir yankısız odaya alarak bütün tonları test eder. Bir bilgisayar tonları analiz eder. Bütün testlerden geçtikten sonra elektrostatik hoparlörler ses sisteminin geri kalanına bağlanıp dinleyicilerine hazır hale gelirler. Deneme 1-2-1-2-1-2. Size silindir şapkaların ve melon şapkaların nasıl yapıldığını gösterdik. Ve sizi güneş enerjili su ısıtma sistemleri sayesinde güneşin sıcaklığıyla ısıttık. Ve son olarak yapışkan çörekler hakkında bilgi vererek iştahınızı da körelttik. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma, bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırların parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkına.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Almanya.
1: Evet.
2: Çak bir beşlik. Bu kendimi bildim bileli çocukluk hayalimdi. İkonik BMW M1'i böyle çılgınca sürmek büyük bir zevk. Ve bu sözleri söylemek için sabırsızlanıyorum. Milyon dolarlık bir süper araba kullanıyoruz. Ve gerçekten harika bir araba. İnanabiliyor
3: evet,
2: musun? M1.
3: Bunu göreceğimi düşünmezdim.
2: Bu arabanın fotoğrafları var. Bayimdeki bütün duvarları süslüyor.
3: Araba her açıdan inanılmaz. Arkadan bile bu ortaya yerleşik motoru görebiliyoruz. Çıkan ses de inanılmaz.
2: Bu çok pahalı bir kiralık araç. Ve bizi asıl görmek istediğimiz arabaya götürmesi için bugünü kiraladım. Bu arabanın asıl alameti farikası ön ve arkasına yerleştirilmiş olan M amblemi.
3: Evet, kesinlikle. Peki bu neyi başlattı? BMW tarihinde kocaman bir devrimi.
2: Hangi arabayı görmeye gittiğimize dair sana bir tahmin hakkı vereceğim. Bir şansım var.
3: Ne olduğunu biliyorum.
2: Hadi söyle.
3: Eğer bir M model BMW kiraladıysa,
2: evet.
3: O zaman M3 olmalı çünkü babası
2: evet.
3: O. Ve bir E30.
2: İşte bu.
3: Evet dostum.
2: Aynen.
3: Çok beğendim. Bayıldım. Harika bir fikir.
2: Asıl olay başlıyor. Hazır mısın?
3: Evet. Evet, evet.
2: İngiltere'yi baştan başa gezip yüzlerce arabayı restore ettikten sonra yeni bir maceraya atılma zamanı artık. Şuna bak, aslan yelen varmış.
3: En azından benimki renkli. Bak, seninki hala siyah beyaz.
2: Ve şimdi küresel bir maceraya atılıyoruz. Dünyanın en ikonik arabalarını bulmaya çalışacağız. Şu sesi dinle. Yerel araba satıcılarının yardımıyla...
4: Evet, kesinlikle.
2: Ulusal hazineleri kurtaracağız.
5: Bunun altı beklediğimden iyi durumda.
2: Biraz euro ve dolar kazanacağız. Artık sizindir, tebrik ederiz. Biraz da Polonya parası. Üstü açık bir araba. Şuna bak. Bu çocukluk hayalimdi. Oho! Hasırdayın let havuzun in pakın.
3: Bu da ne demek?
2: Leder havuzun aldın mı? Şu anda Güney Almanya'dayız dostum.
3: Arabaları, biraları ve sosisleriyle ünlüdür.
2: Kesinlikle en sevdiğim iki şeyden biri daha. Hayır. Bu arada o ben değildim. O diğer taraftan geçen adamdı, tamam mı? Resmi olarak söyleyebilirim ki şu anda bir BMW M1'in içinde potansiyel alıcılar olarak bir BMW E30 M3 satın almaya gidiyoruz.
3: En güzel günüm.
2: Evet, en güzel günüm. Hayatımı araba arayarak geçiriyorum ve bunu bulduğumda heyecanlandım. Bu yüzden Almanya'ya kadar geldik. Ve fiyatını söylemeden önce nefesini tutmanı istiyorum. Çünkü bu programın tarihinde satın aldığımız en pahalı araba olabilir. Ve gidip görmeyi kabul ettim.
3: Evet.
2: 70 bin euro.
3: Vay canına. 7-0-0-0-0. 80'lerin konu olsa bile bu kadar sıfır fazla.
2: Ancak E30 M3'ün geniş çamurluk kemeri, sert gövdesi ve inanılmaz performansını onurlandırmak için buna değebilir.
3: E30 200 beygir gücünde ve 2.3 litrelik bir motora sahip ve süspansiyonu da yol tutuş performansında yeni standartlar belirledi.
2: Yani bu tüm zamanların en iyi otomobillerinden biri. Bu nedenle düşük kilometreli olanlarına 6 haneli rakamlar harcayabilen ciddi koleksiyoncular arasında popüler olması hiç şaşırtıcı değil. İnsanlar bu arabalara para ödemeye hazır Elvis. Gerçekten büyük paralar vermeye hazırlar. Biz de yapabiliriz.
3: Dostum biliyorsun. M3 alanların büyük çoğunluğu bunu yarış tutkuları yüzünden yapıyor. Bunun için kullanıyor.
2: Birkaç sorunu olabilir.
3: Ama çok dikkatli araştırıp seçmiştik.
2: Evet biliyorum, zamanında 7 tane M3 almıştım ve onların önünde her durduğumda içimde oluşan heyecana engel olamıyordum. Detaylara odaklanmak yerine arabanın kendine bakalım bence.
3: İkimizden biri kendini kaptırırsa ve bariz bir kusuru gözden kaçırırsak ne olacak?
2: Uyarmak serbest.
3: Evet lütfen, evet.
2: Tamam, öyle yaparız.
3: Kesinlikle.
2: Yapabiliriz.
3: Çünkü
2: güreşçiler gibi.
3: Evet.
2: Dönüşümlü oyuncularız. Sol tarafta üzerinde adımız yazılı küçük bir bar var. Tam bir Alman birhanesi.
3: Tamam, o iş sonra. Görmemiz gereken bir M3 var.
2: 70 bin euro bizim için büyük bir yatırım. Ama bu E30 iyi durumdaysa iyi bir kar edebileceğimizi düşünüyorum.
3: Biraz Baviera gösterişi gibisi yoktur. Merhaba.
0: Merhaba.
2: Sebastian olmalısın.
0: Evet.
2: Memnun oldum. Ben Mike.
0: Ben de öyle.
3: Merhaba, ben Elvis.
0: Memnun oldum.
2: Tamam, araba hakkında konuşmaya geçelim.
0: Evet, yaklaşık 16 yıl önce ortağımla birlikte almıştık. Pek iyi bir durumda değildi. Biz de onu yeniden inşa ve restore etmeye karar verdik. Üzerine yeni boya attık, kaynak yaptık, motoru geliştirdik. Ben teknik işleri yaptım, o da kaportayı yaptı.
3: Vay canına.
2: Gerçek hazine kaputun altında sanırım. Bakabilir miyiz?
0: Evet, tabii tabii, lütfen.
2: Hadi harika.
3: Şuna bak.
2: Vay canına.
3: Tamamı yenilendi mi?
0: Evet, motor tamamen yeniden yapıldı. Yeni pistonlar ve dişliler.
2: Temelde her şey yeni mi?
0: Evet.
3: Ondan bu yana ne kadar yol yaptı?
0: 5000 kilometre.
3: Vay canına. Yeni bir motor iyi haber. Ama sonuçta 35 yaşında bir araba.
2: Ve toplamda 180 bin kilometre yol yapmış. Şimdi ince ayrıntılara bakmanın zamanı geldi. Bazı bariz şeyleri hemen görebiliyorum. Örneğin göbeklerde birkaç çıkartma eksik. Doğru değil mi?
3: Tekerlek, evet.
2: Parlatmak
3: tekerleğin
2: lazım.
3: Kendisi.
2: Evet.
3: Belki yenilenebilir. Bunlar önemli detaylar değil mi? İyi bir kar için yepyeni görünmesi gerekiyor ve gizli sorunu da olmamalı.
2: Dedektif Priestley'e biraz iş düşecek.
3: Gizli bir kaza hasarı var mı diye bakıyorum. Bir araba tamamen yeniden inşa ediliyorsa bunun sebebi önemlidir. Sadece restore etmek için mi, yoksa geçmişinde bazı sorunlar olduğu için mi? Söylemeliyim ki içi çok güzel. Bunun dışında, bu güzel kumaşta sigara yanığına benzeyen bir şey var. Bu küçük hasar tüm koltuğun yeniden döşenmesini gerektirebilir. Ayrıca alameti farikalarından olan harflere karşı da suç işlenmiş. Sen de bariz hatayı tek bakışta fark ettin mi?
2: M3 amblemi yanlış
3: kesinlikle
2: tarafta, değil mi?
3: Kesinlikle yanlış tarafta.
2: Başka bir şey daha var. Tampondaki kırmızı şeride bak. O Eol Ilson modeli için. Burada olmamalı.
3: Detaylar önemlidir. Yani bize iş çıkaracak. Ancak bu yüksek kilometreli E30 deneme sürüşünde ürünün hakkını vermezse diğer şeylerin önemi kalmaz.
2: Almanya'dayız ve burada hızlı sürerler.
3: Evet,
2: yolda
3: biliyorum.
2: Bayağı güzelmiş.
3: Hazır mısın?
2: Evet, hadi bas gaza. Hadi, ya, evet.
3: Bunda çok iş var.
2: Evet.
3: Evet.
2: Araba çok çekici değil mi?
3: Bayıldım, çok hoş bir his.
2: Çekişi çok iyi. Güney Almanya'da bir BMW E30 M3 kullanıyoruz. Ve sokakta bizi gören neredeyse herkes ya bir şey söylüyor ya da bize el sallıyor. Ama gerçek şu ki aslında biz değil, bu araba daha ünlü. Bana mı öyle geliyor, son viteste miyiz?
3: Evet.
2: Duydun mu?
3: Mızmız bir ses.
2: Bu biraz can sıkıcı bir ses ve hiç kesilmiyor.
3: Fena değil. Kesinlikle kötü olduğunu söyleyemem. Ama sanki biraz daha sıkı olabilirmiş gibi geliyor. Sonuçta 181 bin kilometre yapmış bir araba.
2: Doğru. Evet.
3: Motor iyi ama 5000 kilometrede dostum. Yepyeni sayılır. Ama beni endişelendiren arabanın geri kalanı, çünkü biraz yorgun görünüyor. Frende bir titreme var.
2: Ben de hissettim, tam söyleyecektim.
3: Evet evet, bu bir sorun. Araba sorunsuz değil. Dışarıdan harika görünüyor. Ama her şeyiyle harika olmak zorunda. Yani kumar oynayacağız dostum. Çünkü büyük para yatırdık.
2: Beni çok fazla strese sokma. Hadi artık dönelim. Sebastian'la pazarlık yapmak için bazı kozlarımız var.
3: Maliyetleri de biraz korkutuyor.
2: Evet.
3: Tabii bittikten sonra çok para kazanma potansiyeli hala var. Ama aynı zamanda çok şey kaybetme potansiyeli de var.
2: Bir şekilde görsel mükemmelliğe ulaşmalı. Frenleri ve diferansiyeli tamir etmeliyiz. Bundan kar elde etmek biraz zor olacak. Sürüşü gayet iyi durumda. Ama etrafta gezerken fark ettiğimiz birkaç küçük şey var.
3: Evet, bir iki küçük ayrıntı. Ama bildiğiniz gibi bu arabalarda ayrıntılar çok önemli.
2: Yani bunlara dayanarak ilanda 70 bin euro istemiştiniz. Evet. Arabanızı almak için uzun bir yoldan geldik. Ve bunu bize 65 bin euro gibi bir fiyata satabileceğinizi düşündük. Ne dersiniz?
0: Hayır, bu çok fazla bir indirim olur.
2: Çok mu fazla?
0: Evet. En fazla 69 bin yapabilirim. Son sınır bu.
2: 69 bin euro mu?
0: Evet.
3: Bu çok büyük bir para. Ama bundan vazgeçecek miyiz?
2: Yani?
3: Hadi.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dünya turumuz bizi Avrupa motor dünyasının kalbi Almanya'ya getirdi. Yapılacaklar listemde bunu da işaretledik. Almanya'da Bavyera'dayız. Etrafımızda dağlar varken hava çok güzel. Her şey kesinlikle destansı. Ve çok yakında klasik E30 M3'ümüze kavuşacağız.
1: Evet, arabanın dış kısmı hiç bozulmamış ama test sürüşünden sonra kaputun altında bazı sorunlar ortaya çıktı.
0: Frenleri ve diferansiyeli tamir etmemiz, ayrıca arabanın mükemmel görünmesini sağlamamız gerekiyor. Sebastian'da sıkı pazarlıkçı çıktı. Yani?
2: Hadi.
0: 69 bin euro mu? Elini uzat. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Sanırım anlaştık.
3: Güzel, tamam.
0: Teşekkür ederiz Sebastian.
2: Teşekkür ederiz.
0: Bir arabayı alırken hiç bu kadar heyecanlı ve gergin olmamıştım.
1: Yapacak çok iş var ve böyle yüksek performanslı bir araba için özel bir atölye gerekecek.
0: Evet, geçen gün BMW'nin klasik bölümüyle bir görüşme yapıyordum. Onlara
1: evet,
0: tesislerinden birini kullanma şansımız olup olmadığını sordum. Biraz garip ama bana bir yer gösterdiler. Tamam, şurada buluşalım dediler. İnanılmaz değil mi?
1: İnanılmaz.
0: Bir Bond filminin konusu gibi gelebilir ama BMW çok cömertti. Burası sadece bize ayrılan bir atölye oldu şu anda. Bunun sıradan bir bina olduğunu söylemişti.
1: Öyle. Burası mı? Bahse girelim, gizli bir kapı var.
4: Merhaba.
0: Merhaba, sen Mark mısın?
4: Evet, biz de sizi bekliyorduk.
0: Evet, teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Vay canına, ilginç.
0: BMW'nin çok gizli tesisine ya da Münih'in önde gelen eş değiştirme kulübüne girdik. Herkes soyunsun. İlki olması için dua ediyorum. Tüm bunlar biraz gizemli. Neredeyiz biz? Ah! Oh! Oh! Oh!
1: Şuraya bak.
0: Bu inanılmaz.
4: BMW cennetine hoş geldiniz.
0: Şu an aklımı kaçırabilirim. Kafam patlayacak.
1: Vay canına, bu inanılmaz.
0: Nereden başlasak acaba? Biraz gezelim.
4: Tabii, buyurun lütfen.
1: Sen beni takip et.
0: Evet, şimdi bu yeri neden gizli tuttuklarını anladım.
1: Burada her şey var. Formula 1'den ikonik boyalı sanat arabalarına kadar.
0: Andy Warhol şu anda yaklaşık 50 milyon sterlin değerindeki bu ünlü M1'i yaratmak için fırçayla çalışmıştı. Üzerinde çalışmak için biraz alana ihtiyacımız olan bir arabamız olduğunu söylemiştim. Bizim için bir şeyler ayarlayabildiniz mi?
4: Evet, çok güzel araba atölyelerimiz var ve birkaç günlüğüne bir tanesini sizin için ayarladık.
0: Minnettarız, çünkü yapmamız gereken çok iş var.
1: Aynen öyle.
0: 3 günlük harika bir atölye ayarlamayı başardım.
1: Yani bazı ciddi sorunları olan 35 yıllık bir E30'u ayarlamak için 72 saat.
0: Panik yok. Çünkü Mark dünyanın en büyük BMW atölyelerinden birinde yer buldu. Devam et. Evet, evet, harika. En iyi merkezdeki en iyi teknisyenlere ben ve Elvis'le katılıyoruz. Eski otomobil ve motosikletleri sevgiyle restore ediyorlar. Evet, her şey yolunda gibi.
1: Evet.
0: İyi miyiz?
1: Koltuğu çıkarmak için kaldırıyoruz.
0: Tamamdır. Yeter mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet. Evet, az daha.
0: Hasarlı döşemeyi nasıl onaracağımızı bulmalıyız. Bu çok ağır.
1: Benim önceliğim arka akstan gelen o endişe verici ses. Hiçbir ciddi alıcı mızmız bir M3 için yüksek fiyat vermez. M30 M3 daima destansı yol tutuşuyla dikkat çekmiştir. İşte bunun sayesinde. Bu bir kilitli diferansiyel. Buradan gelen hafif bir vınlama sesi var. Bu ayna dişlisi ya da pinyon dişlisi ya da her ikisinin de aşındığını gösterebilir. Değiştirilmesi de biraz pahalı. Yeni bir kilitli diferansiyel bize 1000 Euro'dan pahalıya patlar. Düşük kilometreli E30 M3'ler 6 haneli rakamlara gidebiliyor. Ancak 180 bin kilometredeki bir araçtan kar edebilmek için maliyetleri düşürmeliyiz. Bu çok ağır. Onu dağıtıp sorunun özünü anlamayı umuyorum. Buradaki ayna dişlerinde aşınma ve yıpranma belirtileri arıyorum. Biraz da renk değişikliği. Gözle görülür bir sorun saptayamasam da olması gerekenden biraz daha sıkı. Şimdi diferansiyelin ön tarafında bulunan pinyon dişlisinin ayna dişlisine doğru şekilde geçtiğini görmeliyiz. Hizalanmış veya birbirlerine çok sıkı geçmişlerse test sürüşündeki inilti sesi çıkabilir ve diferansiyelde kırık. Araştırma istiyor. Bunun için bir testim var. Lekeleri silmek için eski yağları çıkaran temizleyiciyi kullanıyorum. Ayna dişlisinin yüzeyine de işaretleme macunu sürüyorum. Kuruduktan sonra diferansiyeli elle döndürebilirim. Bu da iki dişlinin birbirine geçtiği yerde röper noktası bırakacak. Karşıma şu anda net bir resim çıktı. Ayna dişlilerinin dışına doğru çok fazla kavrama gerçekleşiyor. Sorun, yükü eşit olarak yaymıyor ve dişlinin en güçlü kısmını kullanmıyor olması. Röper noktasının merkeze güzelce oturması lazım. Ancak kayıyor. Çözüm, diferansiyelin yan tarafındaki bu iki kapağı çıkarıp arkada ne tür şimler olduğuna bakmak. Ve doğru şekilde ayarlayabilirsek merkeze geri çekebiliriz. Kapaklar kapalıyken eski şimlere erişip ölçebilir ve yeni bir boyut verebilirim. Eskilerinden 10.000'de 1 inç daha kalın olan yeni şimleri deneyeceğim. Bu küçük ayarlama araba performansında büyük fark yaratabilir. Evet, bu çok daha iyi. Tam olarak aradığım şey buydu. Röper noktası artık dişlinin tam ortasında. Yani tam olarak olması gereken yerde. Umarım sinir bozucu küçük ses de gitmiştir. Her şeyi halledip arabayı yola çıkarana kadar asla %100 emin olamayız.
0: Ben de boş durmuyorum. Münih'in diğer tarafına gidiyorum. Benim için
4: teşekkür
0: zevkle görüşürüz.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Hoşça kalın. Üst düzey Alman araba pazarı hakkında uzman tavsiyesi gerekiyor. Burası otomotiv ile ilgili her şeyin mabedi, motor dünyası diyorlar. Bayilere ve koleksiyonlara ev sahipliği yapan dev bir tesis. Akşama kadar gezebilir, bir şeyler yiyebilir ve bir Aston Martin Valkyrie görebilirsiniz. Birkaç gün içinde Avrupa'nın en büyük lüks araba müzayedelerinden biri burada gerçekleşecek. 1973 Ferrari Dino. Fiyatı neymiş? $300,000. İnanılmaz. Sotheby's uzmanı Markus'tan M3'ümüze en iyi alıcıyı çekmek için neler yapmamız gerektiğine dair birkaç ipucu alacağız. Ve ciddi bir kar elde etmek için.
2: Aslında hedef kitlenizi iyi seçmelisiniz. Hedef kitle 35 yaşından 60 yaşına kadar diyelim. Ve neyi hayal ediyorlar? Okul ve üniversite zamanında hayal ettikleri bu arabaya kavuşmayı. Büyüyüp para kazandıklarında bu arabayı almak için kendilerine söz vermişlerdir. İşte bu sebeplerden fiyatı yüksek arabalar 80'ler ve daha öncesine ait oluyorlar.
0: Evet, 80'lerden başlıyor. Bunu ben de son zamanlarda çokça fark ettim. Şimdi biz arabamızı belli bir seviyeye taşımak istiyoruz. BMW E30'umuzu 80 bin euro harcayabilecek biri için cazip hale getirebilecek neler yapabiliriz sizce?
2: Aracınız yüksek bir kilometrede, 100 civar mıydı?
0: 180 bin kilometrede.
2: Evet.
0: Evet ama motor sadece 6 bin kilometre önce yenilenmiş.
2: Tamam, o zaman bu iyiye işaret diyebiliriz. Çünkü bu alıcıyı çeker. Çünkü onun için en önemli şey ya da en pahalı şey...
0: Motor.
2: Tek başına motordur. Yani iyi bir motor önemli bir şeydir. Detaylandırmak ve iç kısma da özen göstermek bence çok önemli.
0: Tamam.
2: Benim hakkımda şöyle derler. Arabayı koklayarak kalitesini koku. Anlarmışım.
0: Ben de aynını
2: evet,
0: yapıyorum.
2: Evet, koku. Eğer deri gibi ya da eski bir arabanın kokması gerektiği gibi kokuyorsa bu iyiye işaret.
0: Güzel kokmak ve görünmek. Markus beni tarif etti az önce. E30'umuzun bu güzellikler gibi görünmesini sağlamak için detaylara inmemiz gerekecek. Bu da elbisin mekanik aksamı düzeltmesi gerektiği anlamına geliyor. Atölyemizin açılmasına sadece 36 saat kaldı.
1: Arabayı sürerken fren vibrasyonu denen bir his yaşadım. Bu fren pedalının şiddetli frende ayağınızın altında geri atmasıdır ve bu bazı şeylerin belirtisi olabilir. Araç uzun süre kullanılmadığında disk üzerinde korozyon ve pas birikebilir ya da fren dengesiz şekilde aşınabilir. Araba sert sürüldüğünde fren zorlanır ve disk yamulabilir. Bu mümkün. İlk adım kontrol edip tam olarak ne olduğunu bulmak. Bunun için bir kadranlı test göstergesi kullanacağım. Diskin yüzeyine doğru şekilde yerleştirip monte ettiğimde döndürüp doğru çalışıp çalışmadığını görebilirim. Bunu manyetik olarak süspansiyon ayağına bağladım ve göstergeyi fren diskinin yüzüne yerleştirdim. Döndürdüğümde diskin ne kadar kaydığını göstergede görmeliyiz. 0 ile 20 arasında bir toleransımız var. Bu da 0.2 milimetre. Bu aralıkta ise sorun yok. Dışına çıkarsa ciddi bir sorun olabilir. Başka bir deyişle gösterge yükselirse karımız düşecektir. Şimdi göreceğiz. İşte başladı. 20'yi geçtik. Sanırım evet bu. Göstergede 50'ye kadar çıktı ve 0'a döndü. Yani 360 derece döndürdüğümüzde yarım milimetrelik bir sapma var. Ve ne yazık ki bu en azından ön disk çiftini değiştirmem gerektiği anlamına geliyor. Maalesef.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: BMW'nin evi Münih'e geldik.
1: Hazır mısın?
0: Evet, devam et. Econ'u. Evet, evet, evet.
1: Harika
0: evet,
1: gidiyor.
0: Evet. Amacımız 69 bin euroya aldığımız E30 M3'ü yollardaki en iyi araçlardan birine dönüştürmek. Üst düzey bir alıcıyı cezbederek arabayı ona satıp iyi bir kar sağlamayı planlıyoruz. 48 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından biraz yerel kültür ve bu bölgenin ünlü 3B'si hakkında bilgi edinmeye karar verdik.
1: BMW'ler, sosisler,
0: kısa bir sosis ya da uzun bir çörek
1: ve içecekler. Aman tanrım, şuna bak. Sadece yardımcı pilotlar.
0: Sadece onlara özenmiş. Yardımcı pilotum için bir tane alacağız,
1: evet, onu
0: ve onu keyifle
1: benim
0: içerken izleyeceğim.
1: Harika. Buna bayıldım. Şerefe.
0: Evet, şerefe dostum. Bu çok lezzetli. Gerçekten bu şimdiye kadar yediğim en iyi sosis. Gerçekten çok iyi. İçinde peynir var.
1: İçinde mi?
0: Evet. Burada olmamızın da ciddi bir nedeni var. Dışarıdaki arabalardan bazılarına bakıp neyle karşı karşıya olduğumuzu görmeliyiz.
1: Harika şeyler var. Gel şuraya bir göz atalım.
0: Müzayede evine yaptığım ziyaretten öğrendiğim bir şey varsa o da detayların önemi.
1: Ne yapıyorsun? Cetveli nereden buldun?
0: Aldım. Bizim arabanın amblemi yanlış taraftaymış bu arada.
1: Evet.
0: Bu tarafı tam olarak doğru yapmalıyız. Etraftaki örneklere baktım ve biraz ölçü aldım.
1: Göründüğün kadar şapşal değilsin.
0: Her şey detaylarda. Detay evet, önemli. Yine sosis mi aldın?
1: Aa, evet. Çok yapmışlar. Boşa gitmesin.
0: İşte bu. Bu özel bir seriden
1: öyle,
0: ve
1: evet,
0: nadir. Çok güzel değil mi?
1: Evet.
0: Çok
1: şuna bak.
0: Güzel.
1: Jantlara evet, bak.
0: Bu sizin mi efendim?
2: Evet.
0: Ne zamandır sizde?
2: 30 yıldan fazla.
1: Vay canına.
2: Sıfır almıştım.
1: Vay be.
2: Motora bakmak ister misin?
0: Evet, bu harika olur.
1: Bu çok güzel.
2: Bu gördüğünüz araba sadece 9000 kilometrede beyler.
1: Vay canına.
0: Sadece 9000 kilometre
2: evet,
0: mi yaptı?
2: Evet, evet.
1: Eminim o 9000 kilometrenin de her santimine değmiştir.
2: Evet, uzun bir maraton koşusu gibi. Bitmeyen
1: evet, bir
2: koşu.
0: Burada dolaşırken İnanılmaz fark ettiğim bir şey var. Arabaların birçoğunun 19 inç jantlara, bazılarının 16, bazılarının da 17 inç jantlara sahip olması.
2: Evet.
0: Bu E30 pazarında sanırım kabul edilmiş edebilir bir şey. Çünkü bizimkinde şu anda 15 inç jantlar var.
2: Evet.
0: Ama küçük gibiler.
2: Orijinalini biliyorsunuz. 16 inç olarak çıkmıştı. Ama ben 17'ye çıkardım.
0: 17.
2: Tabii bunlar da orijinal.
1: Evet.
2: Sportif gibi görünmüyor değil mi?
0: Evet.
2: Çünkü bu sahibinin tercihi.
0: Tekerleklerimizin yenilenmesi gerek. Acaba onları üst modelleriyle değiştirebilir miyiz? Bunlar şu anda popüler olan 16 inç jantlar.
1: Çok hoş ve sportif görünüyor.
0: Yeni bir 16 inç jant seti ucuz değil ama arabayı daha cazip kılıp fiyatını arttırabilir. Almanların sosislerden daha çok sevdiği bir şey varsa o da M3'lerdir. Ve arabalarına kattıkları profesyonellik seviyesi, sunum şekilleri ve görünüşleri harika. Elvis'le bizimkini o seviyeye getirmek için aşmamız gereken engeller var. Ama sanırım doğru yoldayız. Bakalım sonunda ne olacak göreceğiz.
1: Atölyedeki son günüm başlıyor. Ön diskleri ve balataları değiştirmek için yaklaşık 200 euro harcadıktan sonra kaputun altındaki her şeyin hassas ve mükemmel olmasını sağlamak için sadece birkaç saatim kaldı. E30 M3'ün harika bir motoru var. Aslında bazı parlak parçalardan oluşuyor. Silindir kapağı ilginç bir şekilde Mike ve benim geçen gün kullandığımız M1'de kullanılanla aynı. 5 ya da 6 milimetre keserek uygun hale getirmişler. Bununla birlikte birkaç bin kilometre önce tamamen yenilendiğini düşünürsek motora neden müdahale edeceğimi merak edebilirsiniz. Çünkü motor yenilenirken her şeyin doğru şekilde yerleştiğinden emin olmak için bazı hayati kontroller yapmak şarttır. Ben de bunu yapacağım. Şimdi supap boşluklarıyla başlıyorum. Supap boşluğu, eksantrik millilobu ile üzerinde hareket eden küçük çanak arasındaki boşluktur. Bu supap boşluklarını doğru ayarlamak önemlidir çünkü boşluk çok büyük veya çok küçük olursa motor verimliliği ve performansını etkiler. Bu yüzden aradığım şey, burada kam milinin ve oturduğu kabın hemen altında 0.26 ile 0.35 milimetre arasında bir boşluk. Çok büyük bir aralık değil ama yine de kontrol edilmeli. İlk birkaçındaki açıklıklar çok iyiydi. Ama bunda kesinlikle bazı ayarlamalar gerekiyor. İşte burada. İleride motorun teklememesi için kamla çaknak arasındaki boşluk daha ince bir şimle artırılmalı. Bu 3.60. Şimdi bundan biraz daha küçük bir şey istiyorum. Ve piyasada 0.05 milimetrelik aralıklarla üretiliyorlar. Yani 3.55'i arıyorum. Üzerinde damga var. Tekrar taktığımda tekrar kontrol edeceğim ve umarım tam olur. Mükemmel.
0: Atölyede zaman daralırken Elvis'in E30 motorunu fabrika ayarlarına döndürmek için hızlanması gerekiyor. Ben de iç kısımla ilgileneceğim. Çünkü hiçbir üst düzey alıcı ön koltukta sigara yanığı varken istediğimiz fiyatı asla ödemez. Harika, aradığımız tüm malzemeler var burada. Yvonne profesyonel bir motorcu ya da buradaki ismiyle bir saraç.
3: İşte.
0: Şuna bak, BMW Hanstut, harika. Tamam. Evet, yolu göster. Evet. Peki. Şimdi ne yapacaksın Yvonne?
4: Als erstes werde ich hier das wegmachen. Damit ich den Sitz auseinanderbauen kann.
0: Yani tüm bu panelleri çıkaracaksın ve sonra koltuğu sökeceksin. Bu da buranın altına gireceksin.

0: sen demek.
1: Evet.
0: Bu koltuklar gerçekten biraz karmaşık. Çok fazla oynar parça var. Evet, hadi vidaları sökelim şimdi. Sana yardım edeyim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Yanık minderi döneme uygun kumaşla yenileyeceğiz. Şimdiden korktum. Çünkü girmeye devam ediyor. Mümkün olduğunca orijinaline döndürecek. Bu büyük bir vida. Ah, evet, biraz da böyle. Harika. Aa, çünkü dış tutucu değil. Evet. Vay canına. Harika. Evet, koltuğun arkası çıktı. Şimdi alt mindere kolayca erişebiliriz. Yivon'un eski malzemeyi çıkarıp yeni kumaşı dikmek için önce köşeleri dikkatlice işaretlemesi gerekiyor. Nazik bir şekilde bu yan desteği benim için çıkardı. Terzi tebeşiri şimdi bende. Bu parçanın etrafını çizeceğim. Böylece tam olarak nereden keseceğimizi bileceğiz. Evet. Bu artık kesime hazır. Tüm kumaşlar kesildikten sonra alt minderleri yeni kumaşla onarmaya başlıyor. Ancak yeni malzemenin rengini eskisine benzetmek biraz zor bir iş. Şimdi bu koltukta artık yeni kumaşımız var. Ama yeni bir sorun da çıktı. Çünkü koltuğun arkası biraz kirli. Çok kötü değil gerçi. Bunun da çaresi yüksek basınçlı siklonik bir temizleyici kullanmak. Hava çıkarken bükülüyor ve sabunu bezin içine sıkıştırıyor. Sonra bu kez sadece hava sıktığınız zaman tüm kiri uçuruyor ve tertemiz oluyor. Sanırım iki yarımı birleştirmeye hazırız. Evet. Beni izlemek hoşuna gidiyor, biliyorum ama yardım et. Evet, bu girdi. Güzelce yerine oturdu. Şuna bakın, yeni gibi oldu. Ve en iyisi de bize sadece 500 euroya mal oldu. Pekala, bunu atölyeye, arabamıza geri götürelim. Evet, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Evet, aynen öyle.
2: Bu arabayı bir üst seviyeye, yani bu hafta Münih'te gördüğümüz arabaların seviyesine çıkarıp hedeflediğimiz fiyata uygun hale getirmek için BMW Klasik'in başka bir tesisine taşıdım. Çünkü bu kuru buz püskürtücüyü kullanmamız gerekiyor. Son yıllarda kuru buzla temizleme, restorasyon çalışmalarında ezber bozan bir yöntem. Aşındırıcı değil, daha hızlı ve mekanik veya kimyasal temizliğe göre daha ekonomik. Bu kuru buz ya da katı karbondioksit toprak formunda. Buz taneleri gibi. Ve çok soğuk, yaklaşık eksi 70 derecede. Bunu bu makineye koyduğumda hava yolundan gelen basınçlı hava hortumundan geçiyor ve uç kısmından dışarı atıyor. Yani kirli bölgelerde kullanmak için son derece pratik. Bu noktada süblimasyon adı verilen patlayıcı bir süreç gerçekleşiyor. Bu katı karbondioksit topakları hızlıca gaz haline dönüşüyor. Daha yavaş olan katıdan sıvıya ve sonra da gaza dönüşme sürecinden geçmiyor. Topak arabanın yüzeyine çarptığında tüm kiri ve pisliği alıyor ve geride temiz bir yüzey bırakıyor. İstediğimiz gibi. Mükemmelliğin ve mümkün olan en iyi fiyatın peşindeyseniz tüm arabanın tertemiz görünmesi şart. Topaklar arabanın çamurlu alt tarafına süpersonik hızlarda çarparak kir parçacıklarını dondurur. Mikro çatlaklar oluşturur ve onlarca yıllık kiri bir anda sıyırır. Böylesi çok daha iyi. Her kirli somun ve cıvatayı 1980'lerdeki ihtişamına döndürmeye kararlıyım. Ve sonunda arabamızda hiç olmaması gereken o kırmızı şeridi kaldırıyorum. Bu gerçekten tatmin ediciydi. Zaten hoşuma da gitmemişti. Artık orijinal halde.
0: Akıllı cetvel çalışmam sayesinde M3 rozetini de doğru yere yerleştirip son rötuşlara geçebiliriz artık. Merhaba dostum.
2: Merhaba.
0: Koltuğu tamir ettirdim.
2: Bayağı güzel olmuş.
0: Bu arada biraz daha para harcama cüretine girmek zorunda kaldım.
2: Evet, görüyorum.
0: Etraf.
2: Bu gerçekten tatmin ediciydi. Zaten hoşuma da gitmemişti. Artık orijinal halde.
0: Akıllı cetvel çalışmam sayesinde M3 rozetini de doğru yere yerleştirip son rötuşlara geçebiliriz artık. Merhaba dostum.
2: Merhaba.
0: Koltuğu tamir ettirdim.
2: Bayağı güzel olmuş.
0: Bu arada biraz daha para harcama cüretine girmek zorunda kaldım.
2: Evet, görüyorum.
0: Etrafta dolaşırken diğer...

0: daha güzel gösteriyorlardı. Bu yüzden bu yeni retro lastikleri satın aldım. Orijinal lastiklerle aynı sırt desenine sahipler.
1: Güzel.
0: Kötü haber maalesef 2300 euro tuttular.
1: Evet, pahalıymış.
0: Kötü haber bu. İyi haberse eskileri 1000 euroya verdim.
1: Bu iyi olmuş.
0: Arabaya bayağı para harcamış oldum.
1: Evet, kesinlikle.
0: M3'ü alıp onu orijinal haline döndürmek şimdiye kadar yaptığımız en büyük yatırım oldu. Sevgili Mark 1 Fiesta'mızla aynı durumu yaşamayacağından emin olmalıyız. Tamirat tadilatta şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş. Ama araba dün gece otelin otoparkındaki kapalı römorkunda çalındı. Gözümüzün önünden ayırmamalıyız.
1: Bunu yapmayı kesinlikle düşünmüyorum zaten.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
1: Kalgon'la. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Almanya maceramızın son sabahı ve BMW E30 M3'ümüz neredeyse mükemmel hale geldi.
14: O kadar çaba ve maliyetten sonra onu korumak için her şeyi yapmaya karar verdik.
13: Dün gece Elvis ve ben çalınan...

0: Mark bir Fiesta'mızla aynı şeyi tekrar yaşamamak için çok radikal bir adım attık. Baksana harika görünüyor değil mi?
1: Harika manzara. Bu dahiyane otel odanıza bağlı kapalı bir garaja sahip. Böylece tüm gece boyunca aklınız dışarıda kalmıyor.
0: Bu programda yaptığımız en pahalı arabanın gözümüzün önünden ayrılmasına izin veremezdim.
1: Bu işe çok emek verdik. Ve geçmişte olanları biliyoruz.
0: Pekala, bu kadar yeter. Hadi iş başına.
1: Haklısın.
0: Bu arada ben çoktan giyindim.
1: Satın aldığımızda M3'ümüz zaten iyi durumdaydı.
0: Harika.
1: Şuna bak.
0: Gayet iyi. Ancak kısa sürede BMW koleksiyoncuları pazarında öne çıkmak için bunun yeterli olmayacağını öğrendik.
1: Cetveli nereden buldun?
0: Aldım.
1: Göründüğün kadar şapşal değilsin.
0: Detaylar önemli.
1: Ben kaputun altındaki sorunlarla uğraşırken... Evet, bu çok daha iyi. Röper noktası artık dişlinin ortasında.
0: Koltukları da dönemine uygun hale getirdim. BMW Houndstooth harika.
1: Tüm tadilatlardan sonra şimdiye kadarki en orijinal arabamıza kavuşmuş olduk.
0: BMW M3'ü 69 bin euroya satın almıştık. Ve 35 yıllık bir arabayı bugün üretimden çıkmış gibi görünen bir arabaya dönüştürdük.
1: Bazı güzel süslemeler de ekledik.
0: BMW meraklıları ve potansiyel alıcıları çekmek için.
1: Toplamda bize 71 bin euronun biraz üzerinde yaklaşık 61 bin sterline patladı.
0: Tüm bu çabaya değip değmediğini öğrenmek için bir test sürüşüne daha çıkıyoruz. Yaptığımız hassas ayarlar ve yükseltmelerin M3'ü fabrika çıkış haline döndürüp döndürmediğini görmek için Baviera dağlarındayız. Aman tanrım, aşık oldum. Ah, şuna bakar mısın? Bu araba Baviera kırsalına göre ayarlanmış resmen. 1980'lerin bu ikonik arabasıyla zamanı 35 yıl geriye aldık.
1: Hissiyatı çok iyi, sesi güzel, temiz ve taze hissettiriyor. Modern bir araba gibi.
0: Tüm zamanların en büyük arabalarından birine yeni bir soluk getirdik. Bu resmen sarhoş edici. Ne araba ama.
1: Mike hevesini aldığına göre bakalım diferansiyeldeki değişiklikler o inilti sesini çözdü mü?
0: Fark ettim de burası ne kadar sessiz. Bir katedral sessizliğinde.
1: Evet, diferansiyelden artık ses gelmiyor. Ayrıca viraja girerken de fark edebilirsin.
0: Ah evet.
1: Fren titremesi yok.
0: İpeksi bir yumuşaklık.
1: Aynen öyle.
0: Bu harika. Dostum, bu arabada harikalar yaratmışsın. Kendinle haklı olarak gurur duymalısın. BMW Klasik'teki insanlar da gerçekten çok memnun görünüyor. O kadar ki servis defterimize BMW Klasik damgası vurdular. Çok iyi.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu harika bir şey.
1: Bu arabanın olayı şu. Satın aldığımızda zaten iyi durumdaydı. Ama bunun yeterli olmadığını biliyorduk. Kusursuz olmalıydı. Ve bunu yapmak için de çoğu insanın normalde çıkmayacağı seviyelere çıkmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık.
0: Böyle bir aracı on binlerce sterlin harcıyorsanız kusursuz olmalı. Her türlü sınavı da geçebilmelidir. Ve bu araçta buna ulaşmak zorundaydık.
1: Evet.
0: Bu arabayı gerçekten özel bir hale getirdik. Çok iyi oldu.
1: Bu arabalardan fazla kalmadı. Bu yüzden bunlardan birine sahip olmak o kadar nadir ve o kadar özel ki, bu işten alnımızın akıyla çıktığımız için gurur duyuyorum.
0: Arabanın tadilat sürecinde bir yandan da reklamını yaptım. Gerçekten ilgi gördü. Yani bu arabanın bize iyi bir kar getireceğini düşünüyorum. Bu araba her açıdan beni tatmin etti. Ve bunu Almanya'da deneyimleyebildiğimiz için de mutluyum. Onu satmak zorunda olmak beni üzüyor. Çünkü bu araba inanılmaz. Ah evet, ona aşık oldum. Gerçekten...
1: Bu arabaya iyice aşık olmuşsun.
0: Bu arabaya aşık oldum. Çok iyi bir araba. Ve arabayı sattık. Ama umduğumuz kadar yükseğe gitmedi. Bazen bir klasiği eski ihtişamına kavuşturmak da yeterlidir.
1: Evet, arabaları düzeltebiliriz ama piyasasına bir şey yapamayız.
0: O zaman en iyisi sosis yiyelim.
1: Evet, tabii.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: Kalgon'la. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle

0: hepimizin hayalini kurduğu bir araba vardı. Birçoğumuz o arabaya ulaşamaz.
1: Yardım etmeni umuyordum.
0: Bu yüzden insanların araba hayalleri gerçekleşsin diye en zorlu görevi kabul ediyorum. Beni bir sonraki görüşünde sana hayallerinin arabasını getireceğime söz veriyorum. Şöyle yapıyoruz, araba sevdalılarıyla tanışıyorum ve bana günlük araçlarını veriyorlar. Bununla mı başlayacağım? Harika! Ayrıca verebilecekleri bütün parayı alıyorum. Bu arabanın yanında 1000 pound verdi. Araba ticaret savaşı başlıyor.
2: Anlaştık.
0: Tebrik ederim. Ve karlı yatırımlar yapıyoruz. Araba bu. Teklif vermeliyiz. Daha ki hayalini kurdukları arabayı satın alıncaya kadar bunlara devam ediyorum. Mutlu görünüyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Yılların getirdiği tecrübeden faydalanıyorum ve yöntemlerimi paylaşıyorum. Bu arabanın sadece coğrafi konumunu değiştirerek değerini arttırdık. Bana atölyede yardım eden kişi eski Formula 1 motor tamircisi Elvis.
3: Harika bir his.
0: Birlikte çalışıyoruz. Uhu! Rüya arabalarını teslim etme baskısı üzerimizde.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Bu benim hayatımı değiştirmiş bile olabilir.
0: Bu sefer zor bir durumla karşı karşıyayız. Dur. Kapıları kapatın, arkasından ip geçireceğim. Fotoğrafçı Harun'a ikonik Japon spor arabasını getirme görevini üstleniyoruz.
3: Bunu genelde söylemem ama bunu yapmak imkansız.
0: Her şeyimizi önemli bir fırsata yatırıyoruz. Daha önce hiç 8 tane motosiklet almamıştım şu ana kadar. Her şey hızlı ve öfkeli arabayı alabilmek için.
5: Bu dünya üzerindeki en güzel araba.
0: Bugün heyecanlı hissediyorum çünkü Hereford Shire'daki eski bir havaalanına gidip Harlan'la buluşacağım. Bütün hayatı boyunca kafasına taktığı, her zaman almak istediği bir tane Japon spor arabası varmış. Nissan Skyline. Onu kimse yadırgayamaz. Araba bir harika. Kendisi aynı zamanda başarılı bir motor sporları fotoğrafçısı. Yani yarış pistine gidiyorum.
5: Yarış arabalarını çocukluğumdan beri severim. Küçükken babam beni yarış pistlerine ve araba sergilerine götürürdü. Rüya arabam Nissan Skyline. Şu ana kadar yapılmış en iyi motorlardan biri var. İlk çıktığı zaman safkan bir yarış arabasıydı ve arabanın geçmişinde beni hep çeken bir şey vardı.
0: Tüm zamanların en akıllarda kalan Japon arabalarından bir tanesi. Yüksek performanslı kup. Samurai stiliyle birleşmiş ve sıralı 6 silindir motor eklenmiş. 1990'ların R33 GTR'ı. 100 kilometreye 5.3 saniyede çıkabilen harika bir araba. Filmlerin ve oyunların yıldızı. Arkada yer alan 4 lambası hafızalarda yer edindi. Sen Harlan olmalısın.
5: Merhaba.
0: Nasılsın?
5: Sağ olun.
0: Seni
5: siz?
0: Görmek harika. Çalışırken rahatsız etmiş gibi oldum. Şuna baksana. Bu çok harika. Harika bir şey. Bize araba sevginden biraz bahsetsene. Nereden geliyor bu?
5: Babam bir araba tamircisiydi. Çocukluğumda etrafımda her zaman modifiye arabalar vardı. Babamla yarış pistine giderdik. Okuldan çıkıp doğruca işe giderdim. Araba ticaretinde yıllarımı geçirdim. Hepsi hayalimdeki arabayı almak içindi. Ama bir gün hayatımda daha fazla şeyler yapmak istediğime karar verdim ve bütün birikimimi harcayarak üniversiteye gittim. Böyle oldu işte.
0: Evet. Pekala, anlattıkların sana Nissan Skyline getirebilmek için beni daha da hırslandırdı. Peki neden o araba?
5: Bütün filmlerdeki kahraman o arabaydı. Bilgisayar oyunlarındaki en iyi araba oydu.
0: Yol için tasarlanmış güzel bir yarış arabası. Neden bir tanesine aşık olduğunu kesinlikle anlayabiliyorum. Ama onu alabilmek için iyi bir yerden başlamam gerekiyor. Bana başlangıçta verebileceğin güzel bir şeyin var mı?
5: Buralardaki arabalara çok benzemiyor. En iyisi sana göstereyim. Hemen park yerinde.
0: Onun için en iyisini yapmak istiyorum ve Harlan'ı tanıdık. Kendisi bir spor araba hayranı. Bu yüzden benim için güzel bir şey olacaktır. Otoparktaki bütün arabalar çok güzelmiş. Bu iyi, harika. Buradaki Porsche gayet güzel görünüyor. Sağlam araba.
5: İşte bu.
0: Hayır, bana MX-5 olduğunu söyleme. Evet. Gerçekten mi?
5: Sorun nedir?
0: Yani sadece eski bir MX-5. Mark 1 değil mi bu? Tamam, elimizdekini inceleyelim. Sökülebilen tavanı var, bu güzel. İşimize yarar, değer katıyor.
5: Evet.
0: Bu bir Yunus, yani İtalya.
5: Bir Yunus, evet. Sokaklarda çok iddialı.
0: Öyle mi? Gerçekten mi?
5: Evet.
0: Pekala. Üzerindeki boya biraz mat ve ayrıca biraz şeyi de var. Mesela üzerine rüzgarlık takmışsın. Tekerlekleri de farklı. Direksiyonu da tahta. Bununla bir şeyler yapacaksam yanında ne kadar verebileceksin? İyi bir başlangıç için birkaç bin verebilecek misin?
5: Zor günler için biriktirdiğim birkaç yüz poundum var.
0: 200 pound gibi mi yani? Eğer bunu başarabilirsem bir peleri takacağım ve iç çamaşırlarımı pantolonumun dışına giyeceğim. Bir süper kahraman olacağım yani. Mazda MX-5'ler bir yana, Harley'nin Mazda MX-5'i bir yana. Ve onu bir Skyline'a dönüştürmemi istiyor. Hadi canım, bu gerçekten zor bir yolculuk olacak. Bunu senin için yapacağım. Bunu elinden alacağım ve sana Nissan Skyline getireceğim.
5: Üstad sensin, sana güveniyorum.
0: Teşekkür gerçekten. Ederim Harley, sağ ol. Bana olan güvenin hoşuma gitti. Bunu nasıl hemen satabilirim? Aslında bundan güzel bir tek day arabası olabilir. Üzerinde hali hazırda sökülebilen bir tavan, rüzgarlık ve alaşım jant var. Bir motor sporu görünüşünü hedefleyip gümüş üzerine siyah boyarsam daha hızlı satabilirim. Tavanın sökülebilir olmasını çok sevdim ama bence kırmızı rengi yanlış tercih olmuş. Bunu siyaha boyayabilirsek arabaya yardım etmiş oluruz. Bu şekilde çok da kötü durmayan bir arabamız olmuş olur ve böylece rahatça satabiliriz. Sağlam bir Skyline'ın değeri 8000'e kadar çıkabilir ama bu Mazda'nın değeri 400 pound. Hamlelerimi çok zekice yapmalıyım.
3: Bu da nedir? Yani bunun ne olduğunu biliyorum ama burada ne yapıyor?
0: Evet, dürüst olmam gerekirse sana getirdiğim en iyi araba değil. Senden özür dilerim ve sanırım pişman olacağımız bir şey söylemiş olabilirim. Çünkü bunu Nissan Skyline'a dönüştürebileceğimi söyledim. Ve dönüştüreceğim.
3: Ha, ne? Ne? Sen ciddi misin? Yani şey, bunu genelde söylemem ama bunu yapmak imkansız.
0: Bak, adam çok iyi biri. İsmi Harlan. Kendisi eski bir öğrenci, eğitimine geri dönmüş. Hayatı boyunca Nissan Skyline için biriktirdiği bütün parayla kendisine yatırım yapmış.
3: Bana bununla birlikte yüksek meblağda para aldığını söyle.
0: Bununla birlikte biraz para da verdi. Elimde 200 pound var.
3: Aman tanrım. Olamaz.
0: Direksiyonu değiştirmeye yetecek kadar paramız var. Ve sen de bu tavanı siyah boyayabilirsin. Çünkü kırmızı arabaya pek gitmemiş gibi.
3: Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Yani bu şey...
0: Biliyorum. Bunu Nissan Skyline'a ancak cebimizden 3000 pound yatırarak dönüştürebileceğimizi düşünüyordum. Evet. 3000 pound. Ne dersin? Yapabilir miyiz?
3: Kendi paramızdan mı?
0: Kendi cebimizden 3000, evet. Bunu satıp yeterince para kazandıktan sonra bizim 3000'imizi geri alabiliriz. Parayı kaybetmeyeceksin. Bunu yenileyebilmem için borç veriyormuş gibi düşün.
3: Yani tabii sana güveniyorum ama paramızı geri getirsen iyi edersin.
0: Getireceğim, söz veriyorum.
3: Tamam, iş başına.
0: Elvis borç vermeyi kabul etti ve elimizdeki Mazda için bir fikrim var. Bunu satabilsek bile sadece birkaç yüz pound edecek. Ama Nissan içinse binlerce ihtiyacımız olacak. Bu yüzden sonraki alsat için şimdiden bir plana ihtiyacım var.
3: Bu eski tahta direksiyon bizim track day temamıza pek de uymuyor. Spor direksiyonlarından ilham alınmış ve sıkıca kavranması için alkantara kaplanmış. Direksiyona 60 pound harcadım. Direksiyon simidimizi değiştireceğim. İlk olarak merkezde yer alan civataya ulaşabilmek için korna düğmesini çıkardım ve civatayı gevşetiyorum. Ama sökmeyeceğim. Çünkü direksiyonlar normalde bir hayli sıkıca monte ediliyor ve sertçe çekmem gerekecek. Bu yüzden bir anda çıkıverecek işte. Daha önce yüzüme vurmuşluğun var ama bu yüzden direksiyonu çıkartana kadar civatayı hiçbir zaman sökmem. Evet, şimdi biraz sallayacağım. Evet, belki de vurmak gerekebilir. Ve işte oldu. Bugün de burnumu kırmadım. Evet, spor direksiyonlarına benzer bir direksiyon simidi tercih ettim. Çünkü buradaki her şey yarış arabasını andırıyor. Üzerindeki sarı çizginin amacı bu arabayla bir yarışa girdiğinizde, bir manevra yaptığınızda ya da viraj aldığınızda tekerleklerin düz konumunu rahatça anlamanızı sağlamak. Son derece kullanışlı bir parça. Çok güzel. Evet de, haklısın. İşte bu kadar. Bunu bitirdik. Arabanın görünüşünü güçlendirmek için her şeyin belirli bir uyum içinde olması gerekir. Bu yüzden tekerleklerle uyusun diye tavanı siyah boyuyoruz. İyi bir boyanın sırrı hazırlıkta yatar. Bu yüzden tavanın yüzeyini pasta cilayla canlandırıyorum. Ve bunu yaparken yüzeyin boyaya hazır olabilmesi için zımpara kullanıyorum. Hepsi bu kadar basit. Giderlerimi düşük tutuyorum. Bu saten boyaların tanesi sadece 10 pound. İşin sırrı aynı yeri çok fazla boyamamak. Çünkü yoksa boya birikir ve akar. Bu yüzden bir sürü ince kat çekiyorum. Daha şimdiden çok daha iyi görünüyor.
0: Döndüğümüzde bu arabaya alıcı arayacağız. İlgileniyor musunuz? Ve bir İtalyan klasiğini taşımak istediğimde... Şuna bakın. Ölçülerin önemli olduğunu öğreniyorum. Dur. Birkaç alete ihtiyacım olacak sanırım.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
7: Onaylandı.
6: Dinamik sürüş testi.
7: Başardı.
6: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
12: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
18: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
17: Bir fırsat.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
21: Evet.
22: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
24: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Görevimiz Harley'nin yorgun Mazda'sını ve 200 pound'unu tüm zamanların en çarpıcı Japon spor arabasına dönüştürmek.
5: Rüya arabam Nissan Skyline.
0: Ama üretilmiş olan 400 bin MX-5'lerle birlikte ikinci el piyasası ucuz alternatiflerle dolu. İlanımı Track Day hayranlarının olduğu bir siteye koydum ve Katie bize ulaştı. Arabamız burada. Arkadaşı Amy ile birlikte görmeye geldi. Bu araba sanki sana çok hitap etmiyormuş gibi geldi Katie. Yanılıyor muyum?
25: Hayır, bir arkadaşımın oğlu için bakıyoruz.
0: Öyle mi?
25: Evet.
0: İlk arabası mı?
25: İlk arabasının bu tarzda olmasını istedi.
0: Mükemmel. Sürmesi son derece keyifli bir araba olduğu kesin. Sen beğendin mi?
25: Evet, bayıldım.
0: Güzel. 500 pound'dan satıyorum. İlgileniyor musun?
25: 350 pound civarı olur diye düşünmüştüm.
0: 350 pound'a bırakamam. Biraz daha makul olalım. Mesela 400'e verebilirim.
25: Evet, 400'e çıkabilirim.
0: Elinize güzel bir araba aldınız. Tebrik ederim Amy. İyi işte. Bunu satabildiğim için mutluyum ama hala biraz paraya ihtiyacım var. Elimizdeki 3000 poundla satın alabileceğim bir araç bulup kar ekleyip satmam gerekiyor. En çok kar getiren şeyler riskli atılımlardır. Bu yüzden yeni trendleri her zaman takip ederim. Sıra dışı bir araca bakmak üzere yola çıktım. Geçen hafta Londra'daydım ve kendime şu ufak kahve kamyonetlerinden bir kahve aldım. 3 tekere benzeyenlerden. Böylece onlardan bir tane satın almaya karar verdim. Merhaba, Dan olmalısın.
26: Hoş geldin.
0: Nasıl gidiyor? Ben Mike.
26: Nasılsın?
0: Gayet iyi. Tanıştığıma memnun oldum.
26: Teşekkür ederim.
0: Ne kadar da güzel bir yerim varmış.
26: İngiltere'deki herkesten çok apeyimiz var.
0: Gerçekten mi? Buna gözüm takıldı. Buradaki ufak apey çok güzelmiş.
26: Onun restorasyonunu yeni tamamladık. Bunu bir Fransız fırınında bulduk. Arabi yanıyordu. Sonrasında tamamıyla restore ettik.
0: Peki ne kadara satıyorsun?
26: 15 bin civarına.
0: Ne?
26: Yepyeni yaptık.
0: 15 bin. Peki bunlara ne demeli? Böyle bir şeyi ne kadara satıyorsun?
26: Bunlar bizim temel araçlarımız. 7000 pound'dan başlıyorlar.
0: Dalga geçiyor.
26: Hayır, geçmiyorum.
0: Piaggio trenden hava taşıtına kadar her şeyi üreten bir firma. Meşhur triportörlerini 1948'den beri üretmeye devam etmekteler. 436 cc dizel ya da 125 cc benzin motorundan güç alıyorlar. Dan bunları karakter sahibi işletme araçlarına çevirerek iyi para kazanıyor. Harcayacak 15 binim yok ve 7000 poundum da yok. Biraz daha ucuz bir şey arıyorum. Elinizde ne var?
26: Biraz farklı bir şeyim var. Normalde yaptığımız bir araç değil. İsmi AP50.
0: Kendisi nerede peki? Bize şu ufak apeyi göster.
26: Tam arkanda.
0: Aman tanrım, gerçekten mi? Binanın yanına nasıl bir araç sığdırabildin? Çok ufakmış.
26: İtalya'nın en dar sokakları için tasarlandı.
0: Kahverengi.
26: Açık kahverengi.
0: Büyük bir kapısı eksik.
26: Deliğin içinde kapı var.
0: Nasıl açılıyor o zaman?
26: Burada sürgüsü var, onu çekiyorsun.
0: Tamam.
26: Payandalarla da açılıyor.
0: Vay canına. Oo, burası güzelmiş değil mi? Biraz geliştirilmiş.
26: Bakır mutfak tezgahı.
0: Güzel.
26: 8 tane şarap rafı.
0: Bu hoşuma gitti.
26: Buradaki hazne de atıştırmalıklar için.
0: Çok tatlı görünüyor.
26: Kullanmak ister misin? Ne dersin?
0: Yapabilir miyim?
26: Evet, kesinlikle.
0: Sürdüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Direksiyonu çeviriyorum ve böyle dönüyor. Dar alanda manevra yapabilir. Aslına bakarsanız çok çılgın. Kendi etrafında dönebiliyor ve bunu yapmasının nedeni Dan'in de söylediği dar İtalyan sokakları sanırım. Bu 50 cc AP Piaggio'nun ürettiği en küçük triporter. Halihazırda bir şaraphaneye dönüştürülmüş ama bu haliyle bile her işletme şekline uygun.

eğer doğru fiyata satın alabilirsem üzerine güzel bir kar ekleyebilirim. Satın almaya değer mi? Zor bir karar ama birkaç bine satabilirim gibi geliyor bana.

0: Nasıl geçti?
1: Değişik bir tecrübeydi. Çok eğlenceli, ufak bir araç ama fazlasıyla ilgiye ve tamire ihtiyacı var. Yine de sana 2000 verebilirim.
0: 2500 pound.
1: Hadi ama anlaş benimle. 2000.
0: 2500.
1: 2000 pound. Ederi bu kadar. Yani bunun neler sattığını görebiliyorum. Bir sürü güzel parça var ama bu onlara uymuyor, değil mi? Yansıtma adındaki bir tekniği kullanıyorum. Deney bana daha önce söylediği şeyleri ona geri söylüyorum. Bu Apey'in işletmesi için doğru olmadığı düşüncesini aşılıyorum ki bana ucuza satsın. Sana 2000 vereceğim ve hemen şimdi yanımda götüreceğim. Harikasın. Tebrik ederimden. Pekala çocuklar, nazikçe götürelim. Aldığımız Apey dünyanın en büyük aracı değil ama bulabileceğim en büyük araç olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca arkaya rahatça sığacaktır. Dur dur dur dur dur. Port bagajı hesaplamayı unutmuşum. Kapıları kapatın, arkasından ip geçireceğim. Sanırım birkaç alete ihtiyacım olacak. Bu kadar çıktı işte. Evet. Şükürler olsun. Bu triportörün potansiyeli var. Ama şu an için üzerindeki boyası hayal kırıklığı yaratıyor. Değerini artırmak için iyi bir plana ihtiyacım var. Geri dönüş yolunda Apey için neler yapabileceğimi düşünüyordum. Hızlı, çabuk, ucuz ve etkili bir şeye ihtiyacım var. Çünkü üzerindeki boya son derece rüküş. Şu an piyasada popüler olan plastik sprey boyaları düşünüyorum. Gayet iyiler. Bir sürü renk seçeneği de var ve ucuz da.

0: Merhaba ortak.
1: Nedir bu?
0: Sana bunu satın aldım.
1: Çok yeni bir şeymiş. Bununla ne yapacağım ben?
0: Sana bir kamyonet aldım ama bunu değil. Sana aldığım şey... bu işte.
1: Bu triportör Mike.
0: Çok güzel. Gel de bak. Ne düşünüyorsun?
1: 20 yıldır ağacın altında bekliyormuş gibi.
0: Sanırım son 20 yıldır bir dükkanın önünde yatıyordu. Arkasından da içecek satılıyordu.
1: Biz de öyle bir şey mi yapmak istiyoruz? Bir çeşit işletme mi?
0: Öyle düşünüyorum, evet. İlgi çekici yaparız. Çok güzel görünür.
1: Tamam, fikir hoşuma gitti. Ama şu anki haline bir bak. Çok iyi bir durumda değil. Bana çok işi varmış gibi geliyor.
0: Ortaya yeni bir işlem çıktı. Adı da plastik kaplama.
1: Evet, ismi çok hoşuma gitti. Daha önce de duymuştum. Kulağa harika geliyor. Hoşuma gitti. Renge ne demeli, ne düşünüyorsun?
0: Bence buna yapılacak en iyi şey rengini biraz daha modernleştirmek. O da günümüzde griye tekabül ediyor. İşi bittikten sonra harika görünecek.
1: Evet, öyle. Aslında hayal edebiliyorum. Festival ya da başka bir etkinlikte harika olabilir. Hoşuma gitti. Bir triportör gelmesini beklemiyordum. Mike'ın fikri gerçekten hoşuma gitti. Olabildiğince hızlı bir şekilde son derece güzel olacak. Piyasayı geniş tutacağız ve satacağız. Atölyeden çıkıp yeni şeyler öğrenmek her zaman hoşuma gider. Bugün şu plastik kaplama işlemenin nasıl olduğunu öğrenmeye gidiyorum. Triportör benden önce yola çıktı. Hazırlanma sürecinde şu anda. Plastik kaplama son derece yeni bir akım. Ve Sam de buradaki ilk bayilerden biri. Kendi arabasının nane yeşilinin göz alıcı bir tonuna kaplatmış. Sam...
2: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor? Ben Elvis. Telefonla
2: evet, konuşayım. İyiyim. Teşekkür ederim.
1: Aradığımız şey budur,
2: evet,
1: değil mi?
2: Öyle.
1: Bu bir plastik kaplama. Farklı durduğunu görebiliyoruz. Hatta hissi bile biraz farklı. Tam olarak nedir bu?
2: Kauçuk bazlı denilebilir. Boya tabancasıyla da çıkıyor. Çok fazla hazırlığa gerek duymuyorum. Sadece arabanın kendisinin ve boyasının temiz olması yeterli. Doğrudan boyayabiliyorsunuz. Eğer sıkılırsanız rahatça soyabiliyorsunuz. Gerçekten elinize kabuğu soyabilirsiniz.
1: Harika.
2: Köşelerini biraz kazıdıktan sonra rahatça elinizle böyle soyabiliyorsunuz. Ve hepsi çıkıyor.
1: Ne kadar tutuyor?
2: Böyle bir triportörün normal bir spreyleme işlemi size 1500 pound'a patlardı. Ama biz bu triportör için 700 pound'da anlaştık. Evet.
1: Harikaymış.
2: Evet, bence de.
1: Sam triportörde açık gri ile işe başladı. Mike ise son kat için son zamanların en revaçta olan rengi koyu griyi tercih etti. Bütün işlem birkaç saat sürüyor. Evet, çok iyi görünüyor. Eğer normal boyayı tercih etseydik 3 katı daha fazla sürerdi ve en az 2 katı daha pahalı olurdu. Sam aracı yarın atölyeye bırakacak. Triportör ertesi sabah geri geldi ve harika görünüyor. Gerçek bir dönüşüm. Sam harika bir iş çıkarmış ve bu yeni plastik kaplama aracı çok gençleştirmiş. Her şeyi doğru yaparsak paramızı ikiye katlayabiliriz. Mike tatlılık katsayısını yükseltmek istiyor. Bu yüzden birkaç tane beyaz yanaklı lastik satın aldı. Tanesi 40 pound. Bu kırmızı çıkartmayı yerel bir dükkandan 10 pound'a satın aldım. Şu ana kadar bu triportör bize 2850 pound'a mal oldu. Harika. Arkasını cilalıyorum. Güzel görünmesini istiyorum. Ve işim bitti.
0: Bu bizim ufaklık mı?
1: Tanınamaz bir hale, değil mi?
0: Mükemmel olmuş.
1: Harika, değil mi?
0: Arkada harikalar yaratmışsın.
1: Birinin portakal suyu, çiçek ya da herhangi bir şey sattığını görebiliyorum.
0: Fotoğraflarını çekip internete koymak için sabırsızlandım.
1: Evet, katılıyorum.
0: Cezbedici görünümüne vurgu yapan bir ilan yazdım ve ilanı girişimciler için yemek sektörünü konu alan internet sitelerine koyarak ufak işletmeleri hedefledim. Döndüğümüzde Elvis'i bu yorgun savaşçı üzerinde çalışmaya ikna etmekle uğraşacağım. Güzel değil mi?
1: Eskiymiş.
0: Ve bir grup iki tekeri almak için çabalayacağız. Gerçekten harika, evet.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla. Yaşanacaksa... Yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Eski bir triporter'ı yeniledik. Bu bizim ufaklık mı? Böylece Harlan'ın Skyline hayalini gerçekleştirmeye daha yaklaştık.
10: Bütün filmlerdeki kahraman o arabaydı. Bilgisayar oyunlarındaki en iyi araba oydu.
9: Bir proje üzerinde çalışıyordum ve size yeni bir haberim var.
11: Pekala dostum.
9: Az önce Dan'le konuşuyordum. Triporter'ı aldığımız adam.
11: Evet.
9: Tam olarak elimizdekini arayan bir müşterisi olduğunu söyledi.
11: Hadi canım.
9: Bize 4000 verebileceğini söyledi.
11: Bilemedim. Sen ne dersin? Bundan daha iyisini beklemiştim. Biraz bekleyelim mi?
9: Biraz daha bekleyip aracı bir yere çekebiliriz ya da parayı alıp önümüze bakabiliriz.
11: Haklısın. Bu bize iyi gelecek değil mi?
9: Evet.
11: Tamam, satalım o zaman.
9: Kendine çay koymuştun sanırım.
11: Evet.
9: Yanına artık pasta alacak paramız da var. Artık paramızı geri çekebilirim ama en yüksek karı elde edebilmek için paramızı mümkün olduğu kadar uzun süre tutacağım. Şimdi ise Triporter projemize tam anlamıyla zıt olan klasik bir Rover'a göz atacağım. Chris adındaki biriyle iletişime geçtim. Ender bir Rover'ı 4000'e satıyormuş. Chris'in elinde klasik bir İngiliz arabası olan 1956 model Rover P4 var. Chris ayrıca tamir etmek için zaman bulamadığı bir fren sorunundan da bahsetti. Bu bana şiir gibi geldi. Çünkü arabada sorun varsa sıkı pazarlık yapabilirim. Ve eğer kolay bir tamiratsa çok yüksek bir kar elde edebiliriz. Harika duruyor değil mi? Tam yanımızda. Güzel. Aha.
12: Merhaba Mike.
9: Sen Chris olmalısın.
12: Evet benim.
9: Memnun oldum Chris.
12: Ben de memnun oldum.
9: Chris, eskilerden kalma arazine gelip bu 75'i burada otururken görmek harika bir manzaraydı. Peki bunun hakkında ne söyleyebilirsin?
12: 1956 model Rover 75. 2.2 motoru var. Çok ama çok güzel bir araba.
9: Kaputun altına bakabilir miyim?
12: Dilediğin gibi.
9: Şuradaki Viking kafası çok güzel değil mi? Harika görünüyor gerçekten. İç kısmı güzel ve sağlam duruyor. Parçaların çoğu dönemine ait ve orijinal. Buna Rover 75 diyorlar çünkü 75 beygirlik bir araba ama çoğu insan bunun 80 beygir olduğunu söylüyor. Ne dersin?
12: Evet, gazeteleri okursanız orada 80 beygir olduğu yazıyor.
9: İçerisi nasıl?
12: İçerisi çok güzel.
9: Mükemmel. İç kısımlarındaki deri kaplamalara bakın. Centilmenler kulübü gibi değil mi? Panosu da dönemine ait. Çok çekici duruyor. Çalıştırmam sorun
12: Hayır,
9: olur mu?
12: Hayır, keyfine bak.
9: Vay canına Chris.
12: Çok güzel.
9: Frenlerden bahsetmiştin. Ne kadar kötüler?
12: Çıkarılıp ciddi anlamda temizlenip geri takılmaları gerekiyor.
9: Kullanmam güvenli olur mu?
12: Evet, kullanmanda sorun yok. Sadece lütfen frenlere dikkat
9: et. Anlaşıldı. Peki bir test sürüşüne çıkabilir miyim?
12: Nasıl istersen.
9: Harikasın.

0: El freni gerekiyor. Gerçekten mükemmel. Son derece mükemmel. Bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Frenlere gelince, fren pedalına bastığımda şu anki gibi mesela hala gitmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz, hala gidiyoruz ve henüz durmadık. İngiltere'de Rover 75'lerden sadece 350 tane kaldı. Enderler ve piyasaları geniş. Bunu istiyorum ve fren sorununu da pazarlıkta kullanacağım. Eğer arabayı 4000 civarına satın alabilirsem güzel bir kar elde edebilirim gibi geliyor.
1: Sürüş nasıl geçti?
0: Bayıldım. Frenlerle ilgilenilmesi gerekiyor ama onların dışında harikaydı. Çok güzel bir araba. 3500 kabul eder misin?
1: Biraz daha fazla vermen lazım. 3900 olur mu?
0: 3800 yaparsan anlaşırız.
1: Anlaştık o zaman.
0: Harika. Çok teşekkür ederim Chris. Beni mutlu ettin. Mükemmel. Arabadaki kampana fren sisteminin düzenli aralıklarla bakıma girmesi gerektiğini biliyorum. Ve sorunun bu olduğuna dair iddiaya girebilirim. Arabanın geri kalanı şahane ve şunu piyasa değerinin altında aldım. Yani tamir ettikten sonra 5000'e satabiliriz diye düşünüyorum. Merhaba ortak, bak sana ne getirdim.
2: Bu da ne?
0: Bu bir 1956 model Rover P4. Namı diğer Rover 75. Güzel değil mi?
2: Eskiymiş.
0: Tabii ki eski. 1956 model sonuçta. Ama üzerinde çalışılması çok kolay olacak. Çünkü yapmamız gereken çok az şey var. İlk olarak frenler. Eski bir araba ve frenleri de 1956 yılından kalma. Sadece onların sağlam çalıştığından emin olmamız gerekiyor.
2: İyiymiş ama sanki bir müzeye ait gibi duruyor. Dürüst olmam gerekirse hiç heyecanlanmadım. Ama havaya kaldıralım ve altına bakalım. Çünkü yapmamız gereken buysa bunu yapacağız.
0: Şey, Elvis'in tepkisi beni biraz şaşırttı. Gerçek eski arabaları sevmediği aşikar. Ama beğenmesine gerek yok. Sadece benim içgüdülerime güvenmesi yeter. Ve onlar bana bu klasik Rover'dan güzel para kazanacağımızı söylüyor.
2: İlk olarak fren temizleyicisiyle bütün sistemdeki yağı temizleyeceğim. Kampananın arkasında bir ayar düzeneği var. Ve İngiliz anahtarıyla hareket ettiğimde fren balatalarının ileri ve geri gittiğini görebilirsiniz. Bu bizim fren pedalındaki gücü kontrol etmemizi sağlıyor. Sürücü frene bastığı zaman balatanın bu kısmı dönen kampanaya sürtünme kuvveti uyguluyor. Balatanın konumunda ufak değişiklikler yapacağım. Onu kampanaya yaklaştıracağım ve böylece bütün sistemin etkisini değiştirmeyi umuyorum. Kampana yerine geri oturuyor. Ayar düzeneğini tekrar kontrol ediyorum ve görev tamamlandı. Mükemmel. Her bir tekerlek bir saatimi aldı ve freni tamir etmek için hiç para harcamadım. Bu iyi bir sonuç. Ender bir araba olmasına rağmen bilinen bir model ve marka. Mümkün olabildiğince kısa sürede en fazla insanın görebilmesi için Mike ilanı klasik araba sitelerine koydu.
0: Rover'ımızın fiyatını belirlerken model yılını ve durumunu aynı zamanda da piyasadaki Rover'ların fiyat aralığını da göz önünde bulundurdum. Cezbedici bir fiyat olan 5500 pound'da karar kıldım ve anında ilgi çekmeyi başardı. Hugh araba için geldi. Sizin de bir Rover'ınız vardı. Ne zamandı peki bu?
3: 90'larda sattım.
0: 1990'lar, uzun zaman önceymiş. Karşınızdaki benim 75'im. Ne düşünüyorsunuz?
3: 63 yaşındaki birine göre harika.
0: Gerçekten öyle değil mi?
3: Keşke ben de bunun gibi yaşlansaydım.
0: Elinizdeki şey de ne?
3: Bu benim arabam.
0: Ha, demek öyle.
3: Evet, 80'lerde bunu kullanıyorum.
0: Çok güzelmiş. Yine güzel bir Rover aramaya başladınız.
3: Evet.
0: İlanı 5500 pound'a koymuştum. Ki çok da adil bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
3: Bence biraz fazla istiyorsun.
0: Gerçekten mi?
3: Ve 5250'nin daha adil olacağını.
0: 5250 mi?
3: Evet.
0: Eğer üzerine 50 daha ekleyip 5300 yaparsanız araba sizindir.
3: Orta yolu
0: harika.
3: Bulduk.
0: Rover artık sizin efendim. Eski arabanızı geri aldınız. Tebrik ederim.
3: Çok doğru, evet ve her pazar kullanacağım.
0: Mükemmel. Pazar günleri evet. Decide'de olmamaya dikkat edeceğim.
3: Northumberland diyecektin galiba.
0: Skyline fonumuz yavaşça oluşuyor ve eklediğimiz 3000'i geri alabilirim. Ama Triporter bağlantımız olan Dan bize ilginç bir teklifle geliyor. Motosiklet seversin değil mi?
2: Evet.
0: Bunları da seveceksin. Baksana. Bunlar Honda Navi. 110 cc'lik ufak banyo motosikletleri. Hepsi yepyeni.
2: Skuterlara benziyorlar. Güzel.
0: Triporter'cu Dan'i hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: Bir Triporter'ı deniz konteyneriyle gelmiş ve etrafına bunlardan 8 tane koymuş. Şimdi ise motosikletlerin hepsinden kurtulmak istiyor. Bana ilgimi çeker mi diye soruyor.
2: 8'ini de mi? Evet. Ne kadar?
0: 6000 pound istiyor. Yani motosiklet başı 750 yapıyor. Ucuzmuş değil mi? 1000 pound'dan fazlaya satamaz mıyız?
2: Bence satarız.
0: Hiçbir şey yapmadan %25 kar elde ederiz.
2: Evet, sonuçta hepsi yeni.
0: Kabul edelim mi?
2: Ben varım.
0: Hemen bir mesaj atıyorum. Merhabadan. İkimiz de varız. Gönder. Harika. Şimdiye kadar daha önce hiç 8 tane motosiklet almamıştım.
2: Ben de öyle.
0: Ergenliğimden beri bir scooter hayranıyımdır. Hayatım boyunca onları tamir ettim ve kullandım. Bu yüzden yeni aldığım scooterların sürüşünü ve görünüşlerini çok merak ediyorum. Naviler sonunda geldi. Bir tanesinin belgesi tamam. Hemen test aşamasına geçtim. Elvis de geri kalanları kontrolden geçiriyor. Gerçekten çok basit bir motosiklet. Çalıştırıp hemen gidebilirsin. Çok eğlenceli ve insanı mutlu ediyor. Yol tutuşu da güzel, konforlu ve gayet dengeli. En çok hoşuma giden şey ise kullanma pozisyonu oldu. Bacaklarımın arasında yakıt deposu bulunuyor. Bir motosiklet gibi hissettiriyor. Ama açıkçası bu bir scooter.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Gerçekten harika, evet. 1000 pound'a çok rahat satabiliriz.
2: Belki daha fazlaya bile satabiliriz. Bunları kontrolden geçirdim ve hiçbirinde hiçbir sorun yok. Hepsi mükemmel.
0: Bunları rahatça satabileceğimiz kesin.
2: Harika.
0: Bu motosikletler İngiltere'ye normalde gelmiyor. Bu yüzden insanlar da çok bilmiyor. Birine bir şeyi satmanın en iyi yollarından biri onlara aracı gerçek hayatta göstermek. Britanya Grand Prix'sinin yuvasına geldim ve burada motosikletlerin hepsi tek sıra dizilmiş. Birkaç cebi dolu müşteri çekmeyi hedefliyorum. Şu an 4 tane motosikletimi sergiliyorum ve 4 tanesini de kamyonette tutuyorum. Döndüğümüzde siftah yapmak için çabalarken binlerce motorsporları hayranı önümden geçecek. Ve düzgün bir Skyline arayışımız başlayacak. Gövdesi zaman içerisinde birkaç darbe almış.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. sen de keşfet.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir.
2: Infinity Lean'le uzun için

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Fotoğrafçı ve bilgisayar oyunu hayranı Harlan'ın hayallerini gerçekleştirebilmesine yardım edebilmek için bir maceraya atıldı. Bunu senin için yapacağım. Bunu elinden alacağım ve sana Nissan Skyline getireceğim. İlk dakikadan itibaren çok sıkı çalışıyoruz. 350 pound'a bırakamam. Biraz daha makul olalım, tamam mı? Şimdi ise biraz içerideyiz. Neredeyse bütün rüya araba parasını bu 8 motosiklete harcadım. Silverstone yarış pistinde bunları pist motosikleti olarak satmaya çalışıyorum. Eğer her birini 1250 pound'a satabilirsem 4000 pound kar elde edebilirim. Bir tanesini çalıştırıp kullanmak istersen dilediğin gibi sürebilirsin, tamam mı? İşte böyle, harika. Güzel. Evet. O ufak bir test sürüşüne çıktı. Endişe verici. İşte geldi. Dikkat edin. Hadi gel bakalım. Kapatalım şunu.
3: Alacak
5: mısın?
3: Güzel.
5: Harika. Tebrik ederim. İyi tercih. Sonuç olarak bir tane sattım. Davimiz yeni bir eve gidiyor. Kısa süre sonra bir kalabalık toplanıyor. Eğer ilgileniyorsanız beni haberdar edin ama çabuk tükenecektir. Bunu da potansiyel alıcılar üzerinde kullanıyorum. 1250 poundlar.
6: Güzelmiş. Bir düşüneceğim. Geri gelirim.
5: Pekala, geri gel bakalım. Hepsi yarım saate bitmiş olur. Onları hızlı bir karar vermeye itiyorum. Karar vermeleri için onlara yardımcı oluyorum.
7: Şunu istiyorum, şunu.
5: Siyahı mı istiyorsun? Tamamdır. Bir tanesi daha satıldı. Evet, bir Navi daha yuvasına gidiyor. Eğlenmeye başladım bile. Kesinlikle doğru yeri tercih etmişim. Hepsi satıldı. Rüya araba fonumuz artık 10.000'in üzerinde. Maceramızın başlangıcında borç olarak verdiğimiz 3.000 pound'u sonunda geri alabileceğiz. 7.000 pound'luk bir bütçe Harlan'ın rüya arabası için yeterli olabilir. Hatta bir ilana denk geldim. Dylan adındaki beyefendinin Japonya'dan gelmiş bir R33 Skyline'ı varmış. Onu Japonya'da açık artırmada almış. İngiltere için bütün belgeleri var ve 7500 pound istiyor. Zaman içerisinde insanların arabalarına normal değerinden daha yüksekte bir fiyat biçebileceğini öğrendim. Bu yüzden onu aradım ve pazarlığa açık mı diye sordum. Binin bakalım ne dedi. Evet dedi. Çok güzelmiş. Dylan.
8: Merhaba.
5: Çok memnun oldum.
8: Ben de öyle.
5: Nasılsın?
8: İyiyim, sağ olun.
5: Harikayım. Ne kadar da güzel bir araba. Köşeyi dönerken çıkardığı ses de harikaydı. Kapatayım hemen. Rolanti de güzel gidiyor.
8: Evet, sürüşü çok rahat. Gayet güzel.
5: Evet, çok güzel. Arkadaki rüzgarlığı da çok beğendim. 4 lamba da güzel duruyor. Açık artırma belgesi yanımda demiştin. Burada mı şimdi?
8: Evet, çantamın içinde.
5: İçi de güzel görünüyor.
8: Evet.
5: Çok güzelmiş.
8: Evet, her şeyi güzel.
5: Bana da herhangi bir delik yok. Her şeyi güzel, temiz ve
8: evet,
5: güzel.
8: Evet, cam ve benzeri elektronikler de çalışıyor.
5: Güzel. Belge hangisi?
8: Çıkartayım hemen. Hemen şurada.
5: Harika. Ben de Japonya'daki açık artırmalarda araba almıştım. Çok eğlenceli bir
8: evet.
5: şey. Burada RA yazdığını görebiliyorum. Bu da demek oluyor ki gövdesi zaman içerisinde birkaç
8: Doğru.
5: darbe almış. Hasar neredeyse iyi kapatılmış. Ama açık artırmada alınan bir sürü Japon arabası gördüm ve genel olarak bu iyi haber olur. Çünkü genelde bakımları yerinde olur ve yüksek kar potansiyelleri vardır. Ama eğer bir tane satın alacaksanız açık artırma belgelerinin tam olmasına dikkat edin. Eğer okuyamazsanız tercüme ettirin çünkü kötü bir tane alırsanız pahalıya patlayabilir. Aha, şuraya bakın. Koruma çubuğu da var.
8: Evet, çubuğu var. Klima filtresi de var. RB25DET yani 2.5 turbo.
5: Güzel. Benim hoşuma gitti. Yolda nasıl olduğunu görme şansın var mı?
8: Evet, elbette. Dediğin gibi.

0: Çok sevdim. Gerçekten sevdim. Çok güzel. İçerisi de ayrı bir zevk verici yer. Çok sade. Her şey çok uyumlu. Her şeyin bir fonksiyonu var. Ve her şey gayet iyi çalışıyor. Çok güzel bir araba. Hatta kliması bile var. Asıl sorumuz şu. Bu araba Harlan'a göre mi acaba? Bence ona bunu alırsak kesinlikle havalara uçacaktır. Eğer döndüğümde 7000'e satın alabilirsem Harlan'ın rüya arabasına kavuşabiliriz.
1: Nasıl geçti?
0: İyiydi. Güzel bir araba. Hızlı, rahat. Süspansiyonuna da bayıldım. Yol tutuşu güzel. Motor da gayet güçlü. Satın almak istiyorum. Ne kadar istiyorsun?
1: 7500'e satıyorum.
0: En fazla 7000 pound verebilirim.
1: Anlıyorum. Tamam.
0: Bunu yapabilir misin?
1: 7000.
0: Hemen şimdi ödeyebilirim.
1: Tamamdır. Anlaştık o zaman.
0: Tamam.
1: Araba senindir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Arabanın tadını çıkar.
0: Harikasın. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Anlaştık. Çok iyi bir anlaşmaydı. Bunu Elvis'e göstermek için sabırsızlanıyorum ve bilgisayar oyunları jenerasyonundan birinin de bunu seveceğine eminim. Harlan'la buluşmaya gidiyoruz ve direksiyonun başında Elvis var. Akşam saatindeki yüksek performanslı araba gösterisi için Londra'ya gidiyoruz. Çok iyi değil mi? Suratındaki ifadeye bak. Seni bu kadar mutlu görmemiştim.
2: Sanırım çok fazla sallanıyoruz.
0: Evet öyle ve bütün bu sesler, sallantılar, her şey çok hoşuma gidiyor. Çok iyi ve tam bir koleksiyon arabası.
2: Evet. Benim gibi bilgisayar oyunlarını ve Japon arabalarını severek büyüdüyse buna anında aşık olacaktır.
0: Evet tabii ki. Arabalara göz atabileceği bir otoparkta onunla bir buluşma ayarladım. Bir sonraki arabanın onun olduğunu bilmiyorum.
3: Merhaba Mike.
0: Harlan, nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: Harikayım, çok iyiyim. Dedim otoparkta süper arabalar olursa seni tutabiliriz.
3: Kokularını alınca geldim.
0: Seni buraya ne için çağırdığımı biliyorsun. Heyecanlı mısın?
3: Çok heyecanlıyım.
0: Öyle mi?
3: Kalbim fena atıyor.
0: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Bak sana ne diyeceğim. Benim kalbim haftalardır öyle. Çünkü Elvis'le birlikte sana istediğin arabayı getirmek için çok çalıştık. Ve Elvis şimdi bize katılacak. Umarım çok hoşuna gidecek. Beğeneceğini umuyorum.
3: Yok artık.
0: Çünkü Harlan, bu senin rüya araba.
3: Aman tanrım.
0: Ha, titriyorsun.
3: Aman tanrım.
0: Ne yaparsan yap, kalp krizi geçirmen sakın.
3: Dalga mı
0: tamam
3: geçiyorsunuz?
0: Mı? Hayır, dalga geçmiyoruz. Bu da Elvis işte.
3: Nasılsın? Merhaba Elvis. Nasılsın? Aman tanrım, buna
0: ne
3: inanamıyorum. Evet, bir R33.
0: Bizden R33 istedin, biz de sana Nissan Skyline R33'ü getirdik.
3: İnanamıyorum Mike.
2: Özellikle bu arabayı bu kadar sevmenin bir nedeni var mı?
3: Arka tarafı.
0: Gerçekten
3: evet.
0: Değil mi? O zaman oraya bakalım. Aradığın arka kısım tam olarak
3: kesinlikle
0: bu mu?
3: Buna bakıyorum ve bilgisayar oyunu oynadığım çocukluğuma gidiyorum. Eskiyi hatırlıyorum. Geçmişi hatırlatıyor. O kadar uzun zamandır istediğim bir şeydi ki şu anda inanamıyorum.
0: Şu an gerçekliktesin ve gerçekten de bu senin araban. Biraz da içeriye göz at.
3: İçeri girmem gerek.
2: Herkes bu güzel arka kısma bakıyor olacak. Çünkü onları rahatça geçebileceksin. Bize kakaladığın MX-5'ten biraz farklı gibi.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten.
0: Harlan, bu senin rüya araban.
3: İkiniz de efsanesiniz.
2: Bunu
3: çok teşekkür ederim.
0: Bizim için zevkti.
2: Tadını çıkar.
0: İşte böyle. Suratına bakın. Şu surata bakın. Şuna bakın. Harika. Çok güzel. Sırf bunun için bile yaptıklarımıza değdi. Teşekkür ederim Elvis. Bir işi daha başarıyla bitirebildik.
2: Biri bir arabayı bu kadar sevdiğinde bütün emeğinizin karşılığını kesinlikle alıyorsunuz. Umarım ceketimi geri getirir.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Buraya hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yorktown'a gidiyoruz.
6: Taylor çiftliği. Bunları muhtemelen 25 dolara satarız. Buradaki şeyleri Stridia tırmığı deniyor. Mutfak adası her mutfağın merkez parçasıdır.
5: Ahşabı dinliyordum. Bana çivilerinin nerede olduğunu söyle diyordun.
6: Bence bu filika Titanic'ten. Acaba yüzüyor mudur?
7: Pencereden baktım. Filikanın içinde gidiyordun.
6: Delaware'ı geçen Washington tablosu gibi görünüyordum.
8: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
9: biraz indir.
8: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
10: Fiyatı sürekli artıyor.
8: Karşınızda Salvage Dogs.
7: Merhaba.
5: Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bonnie'yle projenin üzerinden geçiyoruz.
7: İşte. Ünlü Bonnie.
6: Hayvanımı işe getir günümü. Şu kulaklara bak.
5: Sahada çalışmak için hazırlık yapıyoruz ve ben onu çok özleyeceğim.
6: Bonnie ücretli mi?
5: Yani hayır. Gönüllü
6: ama olabilir.
7: Ha, öyle mi?
6: Onu şimdiden sevdim.
7: Yorktown için bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Gideceğimiz yer Pugasun üzerinde.
5: Evet.
7: Konumu
5: Chesapeake'e
7: çok
6: evet,
7: yakın.
6: Evet, doğru.
5: Mike bana fotoğraflar yolladı. Ben de bana göre bu projede kilit öneme sahip olacak bilgiler topladım.
7: Filika'ya bayıldım.
6: Filika bu sandal havalı. Eski bir filika. Çok sayıda tahta kasa var.
5: Evet.
6: Bir avize, birkaç kapı ve bu tür şeyler var. Hafif parçalar.
7: Filika'yı sevdim. Sadece onun için bile değer.
6: Umarım içinde büyük bir şey vardır. Altını
5: Bonnie
6: görmedim.
5: Bonnie burada nöbetçi olarak
6: bizim
5: kalacak.
6: Bizim muhafız tavşanımız olacak. Pekala, hadi bakalım.
11: Yorktown, Virginia.
6: Amerikan tarihinde çok şeyin yaşandığı bir yerde. Yorktown'dayız. Jamestown ve Williamsburg'a
7: evet.
6: Yakın bir konumda.
7: Amerika'nın başlangıcını görmek istiyorsanız Virginia'ya gitmeniz
6: bu
7: gerekir.
6: Bu çiftliğin adı Taylor çiftliğiydi. Sahibi meyve sebze yetiştiren bir çiftçiydi. Daha eskilerde Amerikan yerlilerine ait bir çiftlikmiş.
7: Sanırım burası değil mi?
6: Evet, çiftliğe hoş geldiniz. Artık burada ev yetiştiriyorlar.
7: Evet.
6: Siz evdeki kurtarılacak parçalara bakın. Biz de Tay'le gidip filikayı oradan alalım.
7: Asıl ilgi çeken parça filikaydı. Mike belirlediği her şeyin fotoğrafını gösterdi. Ama o filika.
6: Gidip onu düzelteceğiz ve buraya çekerek getireceğiz. Takılıp kalmayalım diye oraya bir kamyon sokmak istemiyorum. Ne diyorsun? Boyu 6 metre midir, 5,5 mu?
12: Evet, o civarda.
6: Hadi onu çevirelim.
12: Tamam. Ha,
6: onu biraz kaydırabiliriz. Kaldır onu Tay. Evet, işte bir filika böyle çevrilir. Acaba yüzüyor mudur? Pekala, içinde bir yelken direği var.
12: Şu küçük şeyi gördün mü?
6: Evet, ama tabanı
12: evet.
6: Şurada. Şurada direkt basamağı var. Muhtemelen eskiden
12: doğru.
6: Üzeri kapalıydı.
12: Oldukça iyi durumda.
6: Evet, sanırım bu galvanizli çelik. O sebeple tamamen gitmemiş. Üzerinde üreticinin plakası var. Whalen Sandal Vinci ve Sandal Şirketi.
12: Evet.
6: Tarih var mı? 1952. Kaç kişilikmiş?
12: Vay canına.
6: 31 kişi alıyor.
12: Ne kadar çok insan.
6: Evet. Bunlar Titanic'tekilere benzer filikalar. Tasarım böyleydi.
12: Birçok kişinin gördüğü bir tasarım.
6: Hatta bence bu filika Titanic'te. Bu Titanic için filikaları üreten filika şirketi.
7: Bunu söyleyeceğini biliyordum.
6: Evet öyle bunu yaptılar.
7: Peki bu iyi
6: Titanic
7: bir şey mi?
6: Filikaları
7: sanırım işe yaradılar.
6: Bence evet. Aynı firma. Onu bağlayıp çekebiliriz ama zarar görmesini istemiyorum.
12: Ben çekerim, sen içine binip gel.

0: Pencereden baktım, sen bahçede, Filika'nın içinde gidiyordun.
1: Onun içinde Delaware'i geçen Washington
0: onu
1: tablosu gibi görünüyor.
0: Çıkardınız. Daha iyisi nasıl yapılabilirdi bilmiyorum.
1: Orada Amerikan tarihinden bir parça canlandı. Bu fazlasıyla havalı.
2: Muhtemelen orası günün en güzel kısmıydı. Sen orada, yani zeminin görünmediğini varsayalım. Arkama dönüp gördüğüm manzarada tıpkı açık denizde ilerliyor gibiydi.
1: Güzel geçiyordu ama kısa bir yolculuk oldu. Bu fazlasıyla havalı. Bar olarak kullanabiliriz. Deniz mahsulleri restoranı olan biri bunun altını çıkarıp kenarlarının etrafına bir bar yapabilir. Zamanım olsaydı bu şeyi tekrar kullanıma sokmak isterdim.
2: Onu kullanılabilir hale getirmek, bara dönüştürmek kadar iş gerektirir.
1: Bar daha iyi duruyor.
0: Epey eklektik bir tarzı var. Kolonyal tarz bir kulübe olarak yapılmış. İçinde güzel kapılar. 1800'lerden kalma güzel yapısal parçalar var. Kapılar 1700'lerden kalmış gibi duruyor. Çünkü alçak ve panel tarzındalar. Bir de aydınlatma armatürü var. Cam kısmı çok güzel. Çok daha eski bir avizeden kalmış. Tuttun mu?
3: Evet.
0: Ben tutmuyorum.
3: Bu parça için öleceğim.
0: Tamam, çok iyi. Bütün olarak orijinal bir parça değil. Sadece cam kısmı öyle. Değerli kısmı da orası.
3: Fervas köşeleri yazıyor ama doğrusu sadece iki tane olduğunu bilmiyordum.
0: Anlaşma incelemem için bana verildiğinde Grayson ve Mike tarafından epey detaysız yazılmıştı. Şey gibiydi.
1: Biraz ondan, biraz bundan.
0: Bir maddede şöyle yazıyordu. Birkaç kapı, birkaç pervas köşesi.
1: Onları değiştirip her şeyi yazmak gerek.
4: Bunlardan çok sayıda yok. O sebeple kırmamaya çalışacağız. İşte burada. Bu parça pervaz köşesi.
0: Buradan söktüğümüz dört göbekli bu kapının kolları kendisinden daha yakın zamanda takılmış. Bu kapı pervazına monte edilmiş parçaya bakarak söyleyebiliyorum. 1800'ün sonlarında kalmış. Evet, bu kolları ve pervazdaki parçayı sökeceğiz ve buna benzer başka bir kapıya takarak satacağız. Evet, işte böyle.
3: 1, 2, 3, 4. Kapı 4 göbekli. Biliyorsun sadece 4 az geliyor. Pervas parçasının tanesini $7.50 satacağız. Bu küçük parça her zaman unutuluyor. O sebeple bunlar değerli parçalar.
4: Bu kapı penceresi çok güzel görünüyor.
0: Ted kapı penceresiyle ilgilenmeye başladı. Camı çok eski, büyüklüğü oldukça güzel. 2 tane.
4: Grayson, bunlar iyi satılır mı?
3: Özellikle bu 3 camlı olanlar dekoratif olarak kullanılan parçalar. Karşımıza yine küçük pencereler çıktı. Zorlayıcı olmaz.
0: Şimdi yavaşça. Bence dış kısmı sorun çıkarmaz. Neyiniz var arkadaşlar?
4: Robert omzumun üzerinden bakarken kapı penceresini kırmak
3: kesinlikle
4: istemedik.
0: Buraya yardım çağırmamız gerekecek.
4: Şunu hepimiz gördük.
3: Özellikle birini hatırlıyorum. Mike kapı penceresinin canını okudu. Camı kırdı.
4: Olaydan sonra,
3: sonra
4: gitti.
3: Robert geldi.
4: Bunu yapamıyorum dedi.
3: Ve burada bir sincap mı vardı dedi. Çünkü Mike'ın kullandığı kılıç testereden dolayı orası sincap tırmalamış gibiydi. Evet, öyle. Çok komikti.
0: Bir sincap gelip tırmalamış ve camı kırmış gibi görünüyor. Buna inanamıyorum.
1: Kapı pencereleri bana yasaklandı.
0: Ted'den kapı pencereleriyle ilgilenmesini istediğimde seçeceği ilk aletin muhtemelen bir kılıç testere olmayacağını biliyordum.
1: Bu epey.
0: O sebeple Ted iş yapıyor. Mike Filika'ya biniyor.
1: Bana uygun. Gerekince kılıç testere de kullanılacak. Benim mottom kılıç testereyi erken
0: kullanmak değil.
4: Ve işte söküldü.
3: Şuna bak.
4: Artık nasıl yapılacağını biliyoruz.
2: Filika'yı aldıktan sonra sıra kulübelere ve ambarlara başlamaya geldi.
1: Bu kulübelerin hepsi havalı şeylerle dolu. Buradakinde elma kasaları ve katlanır kasalar var. Onları bu şekilde katlıyorsunuz. Katlama yerleri zaten belli. İşte böyle. Ardından teller takılıyor. Ve böylece küçük bir kutunuz oluyor. İşte bu. İnsanlar eşyalarını koyabilecekleri küçük kutuları seviyor. Bunlardan çok güzel masa ve sehpa olur. Üst üste dizip raf olarak da kullanılabilir. Bunlarla pek çok şey yapabilirsiniz. Bir piyasaları var.
2: Çok sayıda elma kasası vardı. Biz de gittik ve iyi durumda olanlarla kötü durumda olanları ayırdık. Bence yeterince zorlarsak seninle ortada buluşabiliriz.
1: Tanrım, bence ortada buluşabileceğimiz kadar kamyonumuz yok Tay. Muhtemelen bunların tanesini 25 dolara satarız. 5-10 parça için pazarlık yapmayı deneyeceğim. Çünkü çok sayıda var. Bir kamyon dolusu alırsam belki biraz daha ucuza alabilirim.
0: Burada neler oluyor?
2: Merhaba.
1: Merhaba arkadaşlar, hazineyi bulduk.
2: Vay canına.
1: Evet, evet. Elma kasalarıyla dolu.
2: Birkaçtan fazlası var.
3: Anlaşmada 20 adet yazıyor.
1: Doğru. Hatırlattığın için teşekkür ederim.
2: 3 kasalık 20
1: bunlardan
2: grup.
1: Biraz daha alabilmek için mülk evet. sahibiyle konuşup bunlar ona harika. Yaltaklanmam gerekecek.
3: Evet,
1: çünkü
3: çok
1: bunlar
3: iyi.
1: Çok
2: ben
1: iyi.
2: Ben Filika'yı getireyim. Onu yükleyelim.
1: Filika'yı evet. taşıyacağız.
4: Kasaları büyük bir istekle aldık.
3: Onları saydım. 230 taneydi.
4: Şaka yapıyorsun.
2: Hepsini satın aldık mı?
1: Onları yükleyip durdum. Bu epey iyi bir miktar.
2: Tercihler konusunda Grayson'a güveniyoruz. İhtiyacımız olan şeyleri
3: bak,
2: harika bilir.
3: Yazıyor.
1: Burada duran şeyler istiridye tırmıkları. Bundan iyi lamba olur.
2: Lamba mı? Nasıl lamba yapacağını anlamadım.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: çantama hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
0: kurduk. Hadi hadi hızlı olun. Herkes hazır mı?
2: Yaz, kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydum.
7: Hasan, uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Ne yapalım?
8: Sabah ilk iş miyim?
7: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Yakıt alacağız yine, yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
12: Kredi kartım hadi.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Çiftlik evinden kurtardığımız bazı parçalar oldu. Kulübe ve ambarlardan da bazı şeyler aldık.
1: Aa, burada güzel fıçılar. Evet, güzel fıçılar var.
0: Hey Mike. Falanga takımı.
2: Şuraya bakın. Planga takımı. Benim tarzım şeyler. Yeni nesil lastiklerden değil mi? Run flat. Tamam mı?
0: Evet.
1: Evet. Onun üzerinde ne yazıyor?
0: Elmadan yapılmış.
1: Ah,
0: sirke.
1: Güzel.
0: Bak, adı burada yazıyor.
2: Bu fıçı eskimiş, bakımsız bir conta gibi duruyor. Bunlar meşeden yapılmış fıçılar. Onları dekoratif amaçlı kullanıyoruz. Onları söküyoruz ve parçalarından mobilya yapıyoruz. Dekoratif amaçlı kullandığımız sanatsal içeriği olan parçalar. İşte böyle şeyler arıyorum ben. Bu bir işleyici. Bu alet bir mısır taneleme makinesi.
1: Mısır taneleme makinesi. Onlara koçan ayırıcı da deniyor.
2: Doğru. Koçan ayırıcı.
3: Ne yazıyor? Star. Star mısır taneleyici.
2: Mısır taneleyici. Daha önce bunlardan biriyle eğlenceli zaman geçirmiştik. Valley Park çiftlik pazarından Dave Graham onu bir dekoratif parça olarak aldı.
1: Evet, onları görmeye gitmiştik ve...
2: Bu tanıdık geliyor dedim.
1: Hayır canına.
2: Bundan iyi lamba olabilir.
1: Lamba mı?
3: Bu açma kapama düğmesi mi?
2: Bu olduğu gibi kalacak. Olabilir.
1: Nasıl lamba yapacağını anlamadım.
0: Bu şekilde mi?
2: Mükemmel. Tam böyle olmalı. Havalıymış.
1: Güzel bir parça. Ambarlara girip içlerinde ne olduğuna bakma zamanı gelmiş.
2: Chesapeake Körfezi'nin kenarında Rappahannock ve Coosan nehirlerinin bulunduğu bölgedeyiz. Buradaki şeylere istiridye tırmığı deniyor. İstiridye avlamak isteyen bir sandalcı geliyor ve bunu bir toprak burgusu
1: bunlar
2: gibi tabana indiriyor.
1: Bunlar dekoratif unsurlar. Deniz mahsulü restoranlarında dekorasyon amaçlı kullanılabilecek
2: kesinlikle
1: parçalar. Gidecekleri yer belli. Sanırım bunu sandaldan aşağıya çamura daldırıp içindekileri topluyorsun ve bunu çok
4: yukarı
1: sevdim.
4: Yukarı çekiyorsun.
1: Evet, harika.
0: Doğrusu kendimi küçük Robert gibi hissediyorum. Bugünlerde eclipse'li kağıt tutacağını taşıyan kişiyim. Ne kadar para kazandığımızın hesabını tutuyorum. Doğru anlaşmalar yaptığımızdan emin oluyorum. Tartışmadığımız hiçbir şey almak istemiyoruz.
1: Bunları hatırlıyor musunuz? Bunlar tümüyle camdan oluyor ve sanırım altlarında fide yetiştiriliyor. Ne diyorsun? İşimize yarar mı? Biraz çürümüş.
0: İşe yarayabilecek bir parça. Biraz kemirilmiş. Sanırım geç kalmışız. Çok geç kalmışız.
1: Anlaşmaların yazımı konusunda Grayson'a güveniyoruz. İhtiyacımız olan şeyleri harika belirliyor. Umarım bizden ayrılmaz. Yoksa battık demektir.
2: İşimiz bitti.
1: Kesinlikle. Evet, devam ediyorum.
0: Klipsi kağıt tutacağı çok güçlü bir pozisyon. Ama aynı zamanda sorumluluğu biraz korkutucu. Her şeyi sayan ve hesabın doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eden benim. Hesap doğru olmazsa eve gelince lafı ben işiteceğim. Bunu biliyorum, o yüzden de dikkatli oluyorum.
1: İş hızlı ilerledi, tam zamanında bitirdik. Böyle bir proje alabilirsek hızlı ilerleyip işi öğleden sonra 2'de bitirip oradan çıkmayı hedefleriz. Bunu yapabilirdik, evet kesinlikle. Sanırım toplandık.
2: Evet, iyi bir gün. Havayı atlattık.
1: Yükleme işini bitirdik ve Roanoke'a dönüş yoluna çıktık.
0: Merhaba Mike.
4: Merhaba dostum.
2: Merhaba. Biliyorsunuz yandaki evi yapıyoruz.
1: Evet.
2: Bir tatil yerine çeviriyoruz. O evle ilgili yapmam gereken en büyük proje bir mutfak adası. Hayır sorun
0: tamam.
2: Yok, sadece büyük olmalı.
0: Vay canına.
2: Boyutlarını verdiklerinde biraz isteksizdim. Eni 90 santim, boyu 2,5 metre.
4: Güzel.
0: Vay canına.
2: Evet,
0: güzel
2: bir canavar
0: olacak.
2: Mutfak adası her mutfağın merkez parçasıdır. Bu ada mutfağın ölçüleriyle orantılı yapılıyor. Aşırı büyük olmasını, yer kaplamasını istemiyoruz. Çünkü mutfak çok kişinin yoğun kullandığı bir alan. Mutfakta zaman geçirirken kendinizi daima bir partinin içinde buluyorsunuz.
4: İçeceklere en yakın yer.
2: Evet, yiyeceklere. Benim ilgi alanım evet, yiyecekler. Mutfakta çok kullanışlı bir parça olacak. Ben şöyle düşündüm. Adanın alt kısmında kalaslar kullanarak dolap alanları yapacağız. Ve bu alanları metal malzemeyle kaplayacağız ve üste de ahşap tezgah gelecek.
5: Bu büyük bir proje. Bizim atölyede kişiye özel yapmadığımız şeylerden biri de dolaplar. Bir dolap için kesim yapmanız ve parça üretmeniz gerekiyor. O sebeple buradaki farklı makinelere sahip olmak bizim için çok güzel.
0: Bu mutfak adasının ana bacakları April'ın evinden alınan çatı kirişleriyle yapılacak.
1: Güzel.
4: Parça parça ilerleyeceğiz. Bunların içinde dağınık konumlarda çiviler var.
0: Ahşabın içine gömülmüş durumdalar. Onları çıkarmak zor oldu. Bulmak zor olduğundan metal dedektörü kullandık. Bipleyerek işaret veriyordu ve çok dikkatli dinlemek gerekiyordu. Ahşabı dinliyormuşum gibi hissediyordum. Sonunda bana çivilerin nerede olduğunu söyle der gibiydim. Metal dedektörüne ihtiyacım kalmamıştı.
4: Bu eski tarz bir çivi. Elle yapılmış. Bunlar normal çivilerden çok daha kırılgan. Çok kez sağa sola oynatırsanız kırılıyorlar. Bir süre önce Patrick'te bir yöntem bulduk. Delik açıcı kullanıyoruz. Uygun matkap ucuyla ahşabın içine giriyoruz ve üstteki ahşap parçalarını kaldırıp çiviyi ortaya çıkarıyoruz. 10 denemenin 9'unda. Zorluklardan biri mutfak adasına fırın yerleştirmekti. Fırın bir küp şeklinde. Net hatları var. Çoğu dolap atölyesi fırın bölmesini kontrplak kullanarak yapıyor.
2: İskeleti.
4: Evet, çünkü ölçüleri net. O tür dolapları eski ambar tahtalarından yapmaya çalışmak bence gülünç olur.
2: Zor iş. Eski malzemeler kolay
4: evet.
2: değil.
4: Çözüm bölmeleri kontrplakla yapıp mutfak adasını teneke ve kirişlerle süslemek. Bundan dolayı eski görünüyor. Görünen malzemeler eski.
2: Ama işlevsel.
4: İşe yarıyor. Evet, bir güzel. Ve iki.
0: Merhaba.
4: Güzel.
2: Ha, merhaba. Ada şekillenmeye başlamış. Muhtemelen bu arkadaşları tanıyorsunuz üst kattan. Bizim dükkandan evet. gelen alışveriş sepetleri boyutları tutmayabilir ama önemli olan fikir. Onları biraz modifiye edeceğiz. Şöyle bir şey olacak. Tamam mı? İki bölmeye de ikişer veya dörder sepet koyuyoruz.
4: Meyve sebze için mi?
2: Evet, meyve sebze, konserve gıda ne istenirse onun için. Kullanabileceğimizi düşündüğümüz sepetlerimiz vardı ama biraz küçük geldiler. O sebeple yeni sepetler yapacağız.
4: Mükemmel.
2: Evet. Bence patinalı tarafı kullanalım. Sabitlemek için iki vida kullanmak istiyorum.
4: Tamam.
2: Evet, iyi görünecek. Tümüyle dikey koyacağız. Şimdi tezgahı yerleştirelim.
4: Noktaları birleştirelim.
2: Bitmiş hali gibi görünsün. Konseptimiz işte bu. Bunu yapmak istiyorduk. Mutfakta güzel, kocaman bir parça olacak. Kesinlikle dikkat çekecek. Kirişler çok belirgin
4: Doğru.
2: olacak. Üzerinde çalışacağız ama şimdi sizi öğlen yemeğine çıkarayım. Ne dersiniz?
0: Tamam.
2: Hadi gidelim.
4: Hadi gel May.
0: Aman tanrım arkadaşlar.
6: Harika oldu değil mi?
2: Evet.
0: Çok havalı.
6: Gerçekten öyle. Parçaların geldiği farklı yerleri bir düşün. Ahşap tezgah var. Çatı kirişleri Winchester'dan. Evet.
0: Doğru.
6: Şu kirişler nereden peki?
0: Glade Springs'ten
2: Onlar
0: geldi.
2: Onlar Glade Springs'ten geldi. Çok iyi parça.
0: Evet.
2: Ve arka tarafta ev yapımı sepetler kazanıyor. Var.
6: Evet.
2: Herkes kazanıyor iyi mi?
0: Herkes
2: Açılışa
0: kazanıyor.
2: Hazırız. Yemek yapmaya hazır mısın?
0: Yemek
2: tamam.
0: yapmaya hazır
2: Gidip
0: mısın?
2: Alışveriş yapalım.
6: Bence Yorktown'da epey güzel bir hafta geçirdik. Pugoson nehrinde kullanılmış güzel istiridye tırmıkları bulduk.
2: Şahaneydiler. Ayrıca hızlıca satılacak olan elma kasalarımız oldu.
6: Ve yanımda kendi filikası olan bir kaptan var.
2: Delik bir filikam oldu. Mükemmel.
6: Her kaptanın bir filikası olmalı. Bunların dışında taş ev için Black Dog Salvage'da bir mutfak adası yaptık.
2: Evet, sonuç güzel.
6: Görebilirsiniz.
2: Yeniden kullanılmış parçalardan. Gelip görün.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu hafta neredeyiz? Neredeyim ben?
1: Normal olarak bir bardayız.
0: Şaşırmamak lazım.
1: Evet, Florida'nın en eski barında oturuyoruz.
0: En eski barı kendi başımıza bulduğumuz, evet. Tuhaf. Deniz imdat kurtarmaya gidiyoruz. Ekibin geri kalanı evde kaldı.
2: Bugün denizden çıkaracağımız şeyler var.
1: Çok heyecanlıyım. Bu ilk kez yapacağım bir şey.
0: Mike'ın sesi çok sakin geliyordu ama nefes sıklığından heyecanlı olduğu belliydi.
3: Mike şu an nerede?
4: Bunlar nerede kullanılıyormuş?
5: Balıkçı teknelerinde. Halatlarla birlikte. Ağları bunlarla çekiyorlardı. Bunları her şeyde kullanabilirsin. Ama lambada kullanan nadiren çıkar.
1: Çok güzel. Bravo.
6: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
0: biraz daha indir.
6: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Eri giderek yükseliyor.
6: Hurda bizim işimiz.
0: Nihayet Florida'dayız Mike.
1: Fernandina Beach, ha?
0: Evet. Amelia Adası'nın kuzey ucunda. Harika bir yer.
1: Evet, evet. Florida'nın en eski yerleşim yerlerinden.
0: İlk olarak lisans tahsis havuzuna gidip Thomas'la tanışmamız gerekiyor.
1: Evet, gidip Thomas ve Scott'la tanışalım.
0: Onlarla birlikte birkaç parçayı kurtarma imkanımız olacak. Operasyon yarın mı? Bize birkaç güzel parça ayırmışlar. Dümen, ambar kapakları ve mandol.
1: Bellerindeki birkaç ekipmanı denememize izin verecekler.
0: Suda kurtarma operasyonu yapacağımız hiç aklıma gelmezdi.
1: Benim de.
0: Yağmurun altında yaptıklarımızı saymazsın.
1: Su diz hizasında falandı. Su altı operasyonu sayılır mı ki?
0: Deniz kurtarma olayı.
1: Deniz kurtarma. Su altında yapılan bir şey. Genelde gemilere, nadiren de evlere yapılır.
0: Farklı bir ortamdan bahsediyoruz yani. Hadi dostum, biraz ıslanalım.
1: Hey, havuzumuz da var.
0: Güzel havuz.
1: Evet, yoksa Bahamalar'da mıyız? Mike Whiteside.
7: Scott var.
8: Thomas Salomon.
1: Merhaba Thomas, nasılsın dostum?
7: Merhaba.
0: En son dalış yapalı tam 30 yıl olmuştur. Bu arkadaşlarla okyanusa açılmadan önce ekipmanla haşır neşir olmamız, dalış hocasıyla birlikte havuz dalışı yapmamız ve operasyona katılabilmek için onay almamız gerekiyor.
2: Önce ekipman hazırlığını hatırlayıp hatırlamadığınızı kontrol edeceğiz.
1: Bakalım parmaklar yukarı mı kalkacak, aşağıya mı inecek?
2: Hava düğmesini açın.
0: Her şeyi hatırlarım sanıyordum ama düşündüğümden daha dik bir öğrenme, yeniden öğrenme yerisi oldu.
2: Orta kısımdaki ilk düğmeye basman gerekiyor.
1: Ama gürültücü. Uzun zamandır yapmıyorum ama Robert'tan daha fazla dalış tecrübem
0: ama
1: olduğu kesin.
0: Ama konusunda sen de sorun yaşadın.
1: Evet, çünkü 60 yaşındayım. Hepsine aşinayım. Pek bir şey değişmemiş. Tüm parçalar aynı. Yerlerini de öğrenirsem tamamdır. Karşınızda Jacques Cousteau duruyor. Sen Fokler'a benzedin ama bir donanma foku
0: kesinlikle,
1: değilsin tabii ki.
0: Kesinlikle değilim.
7: Hazır mısınız?
1: Hazır mıyız?
7: Yüzünüz suda, şnorkel dışarıda, regülatör ağızda olacak. Regülatörü ağızdan çıkarma.
0: 30 yıldır hiç yapmadığım bir şeydi ve hiçbir şey hatırlamadığımı anlamış oldum.
1: Yoruldun galiba.
0: Belli ki bu işte bu kadar başarılı değilim ama yine de çok eğleniyorum.
1: Deniz İmdat ve Kurtarma Şirketi ile yapacağımız operasyon için Florida'ya geldik. Yarın birlikte dalış yapacağız, o yüzden bugün teçhizata alışmaya çalışıyoruz.
7: Tam yüz maskesiyle dalacağız. Bu maskeler kamu güvenliği ve kurtarma dalışlarında kullanılıyor. Bunlara iletişim cihazlarını bağlayabiliyoruz.
2: Teçhizat eğitimi sandığınızdan çok daha zor bir şey. Temel scuba dalışı değil bu, teknik dalış. Dolayısıyla çok daha fazla beceri, hazırlık ve planlama gerektiriyor.
1: Yeni ekipman harikaydı.
0: Evet.
1: Çok da rahattı. Evet,
0: evet. Evet.
1: Ve pahalı.
2: Yarın daha çok zorlanacaklar.
7: Su sıcaklığı -50'lerde. Görüş kalitesi pek iyi değil. Bu tür dalışlara alışık olmayan insanlar korkuya kapılabiliyorlar. Benden onay aldınız. Sizin içinizde rahatsa tamamdır.
0: Teşekkürler.
7: Yarınki
0: Scott.
7: Dalış sağ için hazırsınız bence.
2: Çok evet. iyiydiniz.
7: Kutlarım baylar.
0: Bakmak gerek. Böyle bir şeyse bana uyar. Eğer karanlık sularda köpek balıkları varsa ve su sıcaklığı düşükse o zaman ben onu suya iterim.
1: Ben teknede evet. kalırım demek istiyor. İşimiz sandığımızdan daha erken bitti ve Thomas, Blue Earth gemicilikten Mike'ı görmeye gidin dedi. Bence zili çalalım. Çat kapı içeriye girmeyelim.
0: Mike.
4: Evet benim, hoş geldiniz.
0: Ben Robert.
4: Merhaba.
1: Bu şirket ona ait ama tutkularından ya da yan işlerinden biri de denizcilikle ilgili parçaları dönüştürmekmiş.
4: Arkada bir sürü hurda var.
1: Harika, biz de zaten hurda alıyoruz.
4: Ya tekne parçaları?
0: Evet, evet. Tekne parçaları.
1: Bakabilir miyiz?
4: Bakalım öyleyse.
0: Tamam.
4: Evet, tabii ki.
1: Hiçbir şey çöpe atılmaz.
0: Mike'ın atölyesine girince herkesin çöpe atacağı şeylerle harika şeyler yaptığını gördüm.
1: Bunlar eski gemi parçaları. Sanırım bu bir karina.
4: Evet, eski bir yelken evet. gemiye ait. Bundan açık hava duşu yapıyorum. Şuradaki eski yelkeni modifiye edip duş perdesi olarak kullanacağım.
0: Benim aklıma masa ya da bar gelir. Yani masa ya da bar yaparım.
1: Kimin aklına duş gelir ki?
4: Şu sehpayı eski bir karides teknesinden yaptım.
0: Gerçekten harika.
4: O malzeme teknelerdeki fiberglass kabuk. Kabuğu aldım ve sehpada kullandım.
0: Sıra dışı bir düşünce tarzı var.
1: Güzel tasarımları, daha önce hiç yapılmamış özgün tasarımları severim ve onda böyle birkaç parça gördük.
4: Bunu bir tekneden aldım.
1: Elbet bir hikayesi vardır.
4: Kesinlikle ve bu parçalara yeniden hayat vermek hoşuma gidiyor.
1: Bu bir yelken neden alınmış?
4: Evet, onu veranda salıncağı yapacağım.
1: Diğer insanların fikirlerini dinlemek iyidir. İnsana ilham verir. Kekamozları kullanmak hiç aklıma gelmezdi. Kekamozlar benim artık dostumdur. Şuraya bak.
0: Aa, bunlarla gelin bana. Rengi de harika.
1: Evet, sanırım alabileceğimiz birkaç parça şey var burada.
4: Tamam. Keyfiniz.
1: Bunların hepsini toplayıp bir kutuya koyabilirsek.
4: Tamam, elbette.
0: Hey, şuna bak, elektrik düğmeleri.
1: Evet, 4 tane mi var? Ben bunları sevdim.
4: Bence onlar şuradaki kilitlerle iyi olur.
0: Rengi çok güzel bence.
1: Evet, büyüklüğü de iyi.
4: Çoğu insanın çöp diyeceği bir sürü şeyi topladım. Ama bu adamlar buradaki güzelliği gördüler. Bu cidden de harika bir şey.
1: 4 tane palangamız, elektrik düğmelerimiz, 3 tane de kancamız var.
0: Ben bu prova ile ilgileniyorum.
4: $500 uygun mu?
0: $400 desek.
4: 450 desek.
0: Peki tamam.
4: Harika.
0: Anlaştık, anlaştık.
4: Anlaştık. Hemen.
1: Çabuk onun el sıkış.
0: Bugün denizden çıkaracağımız şeyler var.
1: Benim için gün kendinden emin olma günümü bilmiyorum.
0: Ben olsaydım dalış konusunda tedirgin olurdum. Çünkü havuzdaki gibi olmayacaktı. Houston, başımız dertte.

0: Servis geldi, çantama hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Kutlama!
3: Gökte! Yerde! Her yerde!
2: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
0: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10 bin TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 11.
0: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
0: O zaman...
2: Gelsin müzik.
4: 25 yıldır sana maksimum. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
10: Kredi kartım hadi.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın. Nasılsın?
1: Geldiğinize sevindim. İyiyim, sen?
2: Bizim için güneşi getirmişsin ha?
1: Evet, değil mi? Hava gerçekten evet. Çok güzel.
3: Evet.
4: Teknemize hoş geldiniz.
1: Bugün denizden çıkaracağımız şeyler var. Mike benimle birlikte dalacak ve o parçaları toplayacak. Robert, sen Scott'la teknede kalacaksın. O dalışı yönetirken sen de ona yardım edeceksin.
3: Tamamdır.
2: Anlaştık. Tamam, anlaştık.
3: Evet. Bugün nelerimiz var?
1: Birkaç tane ambar kapağımız ve eski bir dümenimiz var. Burası Amerika'nın en eski limanlarından. Tarihi 1800'lerin başlarına kadar gidiyor. Dolayısıyla aşağıda koskoca
2: San Miguel
1: bir tarih
2: de buradaymış ha? Tarih evet, derken öyle. O gemiyi onu anmamak olmaz.
1: Henüz bulunamadı. Ama bazen sahile altın paraların sürüklendiği oluyor.
2: Müthiş bir define avı olabilir.
3: Biraz altın çıkaralım.
2: Bence de. Evet. Yapalım. Eğer bugün altın bulursak elveda millet, bizi bir daha giremezsiniz.
4: Hazır mıyız baylar?
2: Evet.
1: Evet, bu senin.
2: Benim için bugün kendinden emin olma günümü bilemiyorum ama çok heyecanlıyım. Bu ilk kez yapacağım bir şey.
3: Ben bu soğuk suya girmeyeceğim. Yapılan iş bölümü hoşuma gitti. Ayrıca uzman olmayan dalgıçlar için bu adamlar her türlü tedbiri almış durumda.
2: Yardım etsene Robert.
3: Dalış elbisesi kuruyken giymek zor. Yardım almadan
2: evet, her gün yaptığımız bir şey değil. Kendimi sucuk içi gibi hissettim.
3: Ben olsaydım dalış konusunda tedirgin olurdum. Çünkü havuzdaki gibi değildi. Suyun altı
2: evet.
3: Karanlıktı.
2: Evet, havuzun tam tersiydi.
3: Çok doğru.
4: Tamamdır baylar.
2: Alan taraması yapmak, dalış yapacağımız noktayı belirlemek ve kılavuz halatı sabitlemek üzere ilk olarak Thomas suya girdi.
5: Tamamdır. Hedef noktaya vardım. Derinlik 3,5-4 metre kadar.
4: Çıkarılması planlanan parçaları görebiliyor musun?
5: 4 parçanın tamamının yerini belirledim. Hepsi de ana gövdenin üzerinde.
4: Anlaşıldı.
5: 1 adet dümen konsolumuz, 3 adet ambar kapağımız ve birkaç tane kancamız var.
4: Tamamdır, anlaşıldı. Mike dalışa hazır. Yanına geliyor.
5: Anlaşıldı. Kılavuz halatı takip etsin.
4: Tamamdır. Mike suda.
2: Beni duyuyor musunuz?
3: Evet, duyuyoruz.
2: Su soğuktu. Görüş mesafesi sıfırdı. En fazla yarım metre ilerimi görebiliyordum. Saatte 2 millik bir akıntı vardı. Akıntı ciddi bir mesele. Eğer görmezden gelip tedbirli olmazsan sürüklenip gidersin. Yani deniz tabanında sürüklenip körfeze kadar gidebilirdim. Yani hatta kendimi Jacksonville'de bulabilirdim.
3: Şu anda
5: hedef noktaya vardım.
3: Thomas'ın baktığı şeyleri görüyoruz. Evet, Mike'ın sesi bayağı sakin geliyordu. Ama nefes sesi biraz ağırlaşmış gibiydi.
4: Mike'ın nefes sesini duyabiliyorum. Onu aşağıda fazla tutamam.
5: Tamam. Fazla işimiz kalmadı zaten.
3: Basınç vanalarını izliyorduk, göstergelere bakıyorduk. Scott'ın gözü oradaydı, gösterge şu haldeydi.
2: Sanki tüpte delik var gibiydi.
3: Başımız derdi.
2: Evet.
3: Onunla konuşsam mı yoksa konuşmasam mı diye düşündüm ve konuşmamaya karar verdim. Çünkü kendi kendine konuştuğunu biliyordum.
2: Aşağıdayken sürekli kendi kendime konuştum.
5: Tamamdır, parçaların hepsini aldık, artık çıkabiliriz. Parçaların hepsini aldık, artık çıkabiliriz.
3: Konuşan Mike mıydı?
4: Tamam Mike. Thomas kontrolleri yaptı. Çıkabilirsiniz.
5: Tamam.
4: Kılavuz halatını takip et.
5: Tamam, birazdan oradayız.
3: Zor kurtarma operasyonlarına katıldım. Birinde -16 derece falandı. Yağmur, kar, buz ve de çamur hepsi vardı. Ama bu su altı operasyonu ondan 2 kat daha zordu galiba.
2: Hayır, 10 kat daha zordu.
3: Bunu biliyordum.
2: Evet, biliyordum. Çok zordu. Ama iyi geçti. Neyse ki Thomas yanımdaydı.
3: Biliyor musun, bir ara hortumun tüpten çıktı zannettik.
1: Evet, nefesin ağırlaştı ama çok iyiydin.
3: Sürekli onu motive etmeye
2: evet,
3: çalıştım.
2: Evet, doğru.
3: İşim cidden çok zordu. Çok çok.
2: Evet, hatta bir ara sana acıdım.
3: Ambar kapağı gibi denizcilikle ilgili şeyler vardı. Yani operasyon başarılıydı. Gemi parçalarını her zaman sevmişizdir. Bence sen yukarı çabuk çıkayım diye hepsini bir arada toplayıp paketledim.
2: Tek seferde. Çıkardıklarım arasında büyük bir palanga vardı. Bir masada kullanılabilir diye düşündüm. Masa ayağı buna lehimlenir, üstüne tik ağacı ya da cam bir masa tablası gelir.
1: Parçaların hepsini sen çıkardın.
2: Evet, ne var ne yok hepsini topladım.
3: Harika bir operasyondu ama artık eve dönme zamanı geldi. İşler bizi bekliyor.
2: T'ye telefon ettim ve bulduğumuz şeylerin resimlerini gönderdim. Neler yapabiliriz düşünmeye başlasın.
3: Bu deniz kurtarma işi.
2: Evet, diğerlerinden evet, daha zordu.
3: Bayağı zordu.
2: Çok evet. Daha zordu. Orası kesin.
0: Merhaba.
2: Merhaba çocuklar.
6: Ne haber kaptan?
2: Size hediye getirdim. Amelia'dan daha yeni döndük.
0: Dalışa katıldın mı?
2: Evet, daha önce de dalmıştım evet. Ama o koşullardaki bir kurtarma dalışı biraz farklıydı. Ama keyifliydi doğrusu. Birkaç şey getirdim.
6: Belli oldu.
0: Harika.
6: Belli ki okyanus dibinde epeyce bir zaman geçirmiş.
2: Evet, tuz epeyce etkilemiş. Ama bunlar 5 tonluk ağır yük palangaları. Bunlardan lambader yapalım mı? Bu palangalar karşılıklı konur. Normalde bu yarıklardan Alatya'da kablo geçiyor ama biz...
6: Tamam, anladım galiba.
2: Metalden yapacağız. Ahşap bir kaide, bir de abajur. Abajur mutlaka olmalı.
6: Evet, anladım.
0: Tamam.
2: Elektrik düğmesi de koymamız gerekiyor. Evet. Birkaç tane düğmemiz var ha. Teknelerde harika. Kullanılan pirinç düğmelerden. Ahşap tamam, hadi başlayalım öyleyse. Şurada.
6: İşe kaideden başlayalım. Kullanacağımız parça, kalın bir parça bulmamız gerekiyor.
0: Aa, bu
6: şahane.
0: Nasıl?
6: Evet, bu gayet uygun.
2: Yapacağız. Ahşap bir kaide, bir de abajur. Abajur mutlaka...

0: ırkçı teknelerinde, halatlarla birlikte ağları bunlarla çekiyorlardı.
1: Bence çok ama çok güzel bir parça. Bu sefer gerçekten evet. Güzel parçalar getirdiler.
0: Bunları her şeyde kullanabilirsin ama lambada kullanan nadiren harika çıkar. Buraya koy, makarayı yerine kaynakla sabitleyeceğiz. Dikey parçaları da makaraya kaynak yapacağız. Yani eğer dönerse lamba komple dönecek. Şimdi makaraları ısıtmamız gerekiyor. Üstteki boyayı, tozu, pası falan yakacağız. Eğer bunları güzelce temizlemezsen bir anda muhteşem sehpanda makine yağ lekesi evet. Bulabilirsin. Pekala, kum püskürtme işleminde sıra. Tamamdır. İlgilendiğimiz tüm yüzeyler temizlendi. Şimdi oldu. Artık makarayı yerine tutturabilirim. Bir metal boru alıp bunu öylece makaraya yapıştırmak yerine
1: evet.
0: Makaranın etrafından dönerek geçmesini istiyorum.
1: Daha güzel olur.
0: 30-40 derecelik bir açı vereceğiz. Hı hı. Boruyu 180 derece döndürmek istiyorum. 180 derecelik ucu ikiye kestiğimde iki tane 90 derecelik parçam olacak ve sonra bunları makaralara kaynak yapacağım. Borunun bir ucunu lehimle kapattım. Borunun içine kum doldurduktan sonra diğer ucu da kapatacağız. Şimdi boruyu kıvıracağız. Bu şekilde buraya bastırmanı tamam. İstiyorum. Tamam. Hadi. Boru tamamen kum dolu. Yani bükerken boruda ezilme olmayacak. Tamam.
1: Güzel oldu.
0: Gördüğün gibi hiç ezilme olmadı.
1: Evet.
0: Bana iki tane 90 derecelik parça lazım. Bunu keseceğim. Şimdi terazi kullanarak bunları tam dik açıyla makaraya kaynak yapacağım. Harika. İşin zor kısmı bitti. Artık abajur şapkası için delikli metal levhayı kesmeye başlayabiliriz. Abajur şapkası için 9,5 milimlik metal borudan 2 tane 45 santim çapında çember yaptım ve bunları metal saca tutturdum. Sonuç muhteşem oldu, harikaydı.
1: O delikli saç bahçede
0: evet,
1: asılıydı
0: ama tek
1: ve pas
0: şeffaf
1: içindeydi.
0: Şeffaf cilayla halledilir. Harika.
2: Hey. Merhaba.
1: Nasılsın?
2: Ne haber?
1: Nasıl gidiyor?
0: Oh.
2: Çok iyi, siz bayağı çalışmışsınız anlaşılan.
0: Nasıl olmuş?
2: Çok güzel, evet. Harika.
0: Bakalım tahtanın üstünde nasıl duracak?
2: Evet, yapıştır bakalım. Güzel.
1: Bunu yukarı koyayım mı?
0: Evet. Metali kesme işini Grayson yaptı.
2: Bunu gerçekten sen mi yaptın?
1: Hı-hı.
2: Harika.
1: Ama kaynak işini o yaptı.
0: İyi iş çıkardın.
2: Harika. Çok iyi bir iş çıkarmışsınız çocuklar. Biraz daha rötuşa ihtiyacı var ama cidden harika görünüyor.
3: Bir hafta sonra.
4: Pekala, beni hanginiz aradınız?
0: Beyler.
2: Ne aradı?
4: Aa, şuna bak.
0: Merhaba.
2: Nasıl olmuş?
4: Okyanusun dibinden çıkarılmış gibi sanki.
2: Evet, öyle sayılır.
0: Bunlar Mike'ın Blue Earth'teki dükkanından aldıkları.
2: Evet, doğru.
0: Ne diyorsunuz?
2: Harika, çok başarılı bir tasarım oldu.
0: Ben de çok
4: baksana
0: beğendim.
4: Baksana şuna.
2: Donanmaya aitti. Donanmadan geri aldığımız bir şeyimiz olmuş
4: evet,
2: oldu.
4: Evet, kesinlikle.
2: Cidden ve tabii bir de yeni başlayan kariyerimiz. Sürecin tamamı çok keyifliydi. Amelia Adası'na gittik. Hikayesi olan süper parçalar bulduk. Onları buraya getirdik ve siz onları bu hale getirdiniz. Bunu yapmaya devam edelim bence.
4: Deniz İmdat ve Kurtarma ekibiyle iş yapmanın en sevdiğim tarafı tamamen farklı bir ortamda bizimle aynı işi yapan adamlarla tanışmak oldu. Onlara bu lambanın fotoğrafını gönderelim. Bence bu lamba onların hayal gücünü ateşler ve adamlar hey bu parçaların bazılarını tutup kendimiz böyle şeyler yapalım derler. Ya da en azından akıllarına ilk kara köpek hurda gelir.
2: Güzel bir hafta oldu. Harika zaman geçirdik. Harika parçalar bulduk ve harika insanlarla tanıştık. Biz hep macera arıyoruz. Maceranın tehlikeli olması gerekmiyor. Macera olması yeterli tabii.
4: Eğlence desek daha iyi olmaz mı?
2: Tamam, eğlence. Bu kesinlikle daha önce hiç yapmadığımız bir şey.
4: Hurda dünyası. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Değerli objeleri bulup onları yaşatmaya çalışıyoruz. Hurdaları yeniden değerlendirme projeleri için okyanusa bile dalarız. Bu parçalar çöpe atılacak şeyler değil. Çok iyiler.
2: Bizim amacımız insanlara hurda parçaları nasıl yeniden kullanabileceğimizi ve neleri yeniden hayata döndürebileceğimizi göstermek.
5: Hi.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat açtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan.
1: Burası kocaman.
2: Çok geniş.
0: Eski dostlar hayatlarının geri kalanı için bir karavan istiyor.
2: Herkese iyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Yolculuk için yeni birini daha getirecekler mi?
2: Satıcı diye buna derim.
0: Dünyanın bir ucuna gitmiş iki kaşif yeni zirvelere ulaşacak araç istiyorlar.
3: İşte bu.
0: Ama lüks onlara uygun mu?
4: Ryan çokorlar.
3: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
4: Tanrım.
0: Kampçı ikili işleri büyütmek istiyor.
1: Tanrım çok büyük.
0: Doğru karavanı almak için sabırsızlanıyorlar.
3: İşte bu.
5: Bu onları korkutmalı.
0: Hepsi muhteşem karavanlarda. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'nın en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri, Colorado'nun Denver şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde 3 otoparkları bulunuyor. Araştırmalar insanların 7 yılda bir arkadaşlarının yarısını değiştirdiğini gösteriyor. Ama yıllar bu iki dostu hiç olmadığı kadar yakınlaştırmış.
1: Ben Debra.
2: Ben Paula. Beraber 30 yıldan fazla çalıştık.
1: Kızlarımız beraber büyüdü.
2: Büyüdüler. Liseden tanışıyorlardı. Üniversiteye beraber gittiler.
0: Tatilleri de birlikte geçirdiler. Çocuklar büyüyünce Debra ve Paula geleneği yaşatıp iki arkadaş Atlantik'ten Pasifik'e seyahat etmek istiyor.
2: Çocuklar üniversiteyi bitirdiğine göre sonunda istediğimiz karavanı alıp ülkenin dört bir yanına gidebiliriz, değil mi?
1: Çok havalı.
0: Karavan uzmanı Livorno hayallerini gerçekleştirmede onlara yardımcı olacak.
2: Etraftaki kocaman güzel karavanlarla kendimi cennette gibi hissediyorum.
1: Bize göstereceklerimiz konusunda sabırsızlanıyoruz.
3: Peki, kafalara dikkat, tamam. Oturun.
2: Hadi gidelim.
0: Bu dostlar hem herkesin uyuyacağı kadar büyük hem de sürmesi kolay bir karavan arıyor. Ayrıca 160 bin dolarlık bütçeleriyle evdeki tüm kolaylıkları ve bütün paketi istiyorlar.
2: Ah çok güzel, çok beğendim, vay.
3: Bu karavan 10 metre uzunluğunda. Bolca uyuma yeri, mutfağı ve yemek sedire bulunuyor.
2: Şuna bak Debra, burası harika.
1: Çok güzel.
2: Panoramik pencereye bayıldım.
1: Aman tanrım, bayıldım.
2: Bu sadece bir kamera mı yoksa, yani ne işe yarıyor?
3: Bu sizin geri dönüş kameranız.
2: Geri dönüş kamerası. Yan görüş kamerası. Harika, şuna bak. Burada fırın var mı?
3: Hayır yok ama konveksiyonlu mikrodalga var.
2: Bulaşık makinesi var mı?
3: Yok ama sizin bulaşık makineniz var.
1: Bizim iki bulaşık makinemiz var.
2: İki kızımız var, evet.
3: Sanırım bunu ailemle deneyeceğim.
2: Sana bol şans.
1: Burada ne varmış?
2: Buzdolabı. İki kapaklı.
1: Güzel.
2: Güzel, çok güzel.
1: Mutfak çok güzel. Buzdolabının gömme olmasına bayıldım. Katlanabiliyor mu?
3: Bunun çekti bir yatağa dönüştürebiliyorsunuz. Biriniz bunu tutun bakalım.
1: Aha.
3: Ben de bunu böyle tutacağım. Şuna bakın.
2: Evet.
3: Bunu böyle indirin.
2: Güzelmiş, değil mi? Küçük bir battaniye de olsa tam olur.
1: Masa muhteşem. Yatağa dönüşüyor.
3: Kanepeyi görüyor musunuz? Büyük iki kişilik yatağa dönüşebiliyor.
2: Güzel.
3: Burada
2: iki, orada bir tane var.
1: Öyle mi?
2: Tamam.
3: Aşağı.
2: Tam benlik. Çok güzel.
0: Colorado eyaleti 4000 metreyi aşan 50'den fazla dağ zirvesine sahiptir. Kaşif diyebileceğimiz iki dost için biçilmiş kaftan.
6: Benim adım Eric Larson, tur maceracısı ve keşif rehberi.
7: Ben Ryan Waters, dağ rehberi ve maceracıyım.
6: Tanıştığımız günden beri birlikte Himalayalara ve Alaska'ya keşfe gidiyoruz.
7: Kuzey Kutbu.
6: Kuzey Kutbu ve birkaç yer daha.
0: Dünyadaki en zorlu ortamlardan bazılarının üstesinden geldikten sonra kendi arka bahçeleri olan Colorado dağlarını keşfetmeye karar verdiler.
6: Konuştuğumuz tarzda bir karavan iyi olabilir.
0: Dağlara uygun karavan arayışı onları Denver Otoparkı'na getirdi.
7: Güzel olur.
0: Bu keşfi karavan uzmanı Roger Yekel yönetiyor.
8: Nasıl bir şey arıyorsunuz?
7: Keşif gezileri arasında. Özellikle burada Colorado'da dağlarda gezmek güzel olur.
6: Evet, çadırlarda çok vakit geçirdik. Dağ karavanı tarzı bir şey bisikletlerimizi, dağcılık aletlerimizi taşıyabilir. Örneğin Colorado'da hem de tam hiçliğin ortasına giderken manevra kabiliyetimiz olur.
7: Hı hı.
0: Bu tekerlekli kamp dayanıklılığa, dik tırmanışlar için yeterince güce ve soğuk havalar için sıcak bir duşa sahip olmalı. Hepsinin 120 bin dolardan az tutması gerekiyor.
5: Tamamdır. Size bunu göstermek istiyorum. 2017 model bu karavan dizel motora sahip. Buna bayılacaksınız.
6: Çok hoş.
7: Evet, çok hoş.
6: Bakalım neler varmış. Mutfak, uyuma, yemek yeme ve dinlenme alanları
7: var. İşte buna lüks kamp derim. Mükemmel.
6: Evet, bizim için kesinlikle öyle. Tarzan pek anlamam ama bu aracın bir tarzı var.
7: Her türlü yardıma ihtiyacın var.
6: Öyle.
7: Televizyon şimdiden çalışıyor.
6: Everest Dağı'ndaki ana çadırda elinde telefonla küçük ekrandan evet, izlemekten kesinlikle. Daha iyi değil mi?
5: İşte burası pişirme alanı.
6: Kamptaki ocaktan farklı evet. Değil mi? Bir keresinde Kuzey Kutbu'nda tam ocağı yakacaktım. Bir de baktım her yerde petrol var.
7: Evet.
6: Ucuz yırttık diye düşündüm.
5: Şuradaki kapıyı açın.
7: Vay canına.
6: Banyo diye buna derim işte. Buzdan iyidir.
7: Evet, tuvalet çadırından daha güzel.
6: Evet.
7: Ayakta duş da alınıyor.
6: Şu anki duş almama rekorun ne?
7: Şu anki rekorum 78 gün.
6: Benimki 72. İç çamaşırlarını değiştirmiş miydin?
7: Evet.
6: Ben değiştirdiğimi sanmıyorum.
7: Uyumak için güzel bir yer var mı?
5: Kesinlikle. Şuradaki köşede dokunmatik ekran var.
7: Evet. İşte olay budur.
6: Tek kişilik mi?
5: İki kişilik.
6: Bence burada ben yatayım. Sen dışarıda yatarsın. Çünkü Ryan çok horlar.
7: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
6: Tanrım. Harika bir ama geceleri onunla yatmam gerekmiyor.
5: Yağmur başladığı için içeri gireceğiz.
6: Colorado'nun havası böyle dostum.
5: Evet.
7: Bundan daha iyisi olamazdı.
6: Hayır.
5: Göstermeye can attığım bir tane daha var. Daha büyük.
0: Dünyanın en büyük kapalı mekan karavan galerisinde her yer kuru.
5: Bu karavanımız 2016 model B artı sınıfı bir karavan. Diğerinden 30 santim geniş. Aradığınız tüm özellikler, daha fazla depolama alanı ve oda var. Karavanların Everest'i.
6: Gerçekten mi?
5: İçeri buyurun.
7: Güzel basamak.
6: Vay, otomatik basamak ha?
7: Vay canına.
6: Vay canına, çok çılgın.
7: Kocaman.
0: Colorado'luların 3'te 2'si her yıl açık hava etkinliklerine katılarak burayı en aktif eyaletlerden biri haline getiriyor. Yeni evli Brittany ve Mike her fırsatta dışarı çıkıyor.
8: Buraya açık havası için taşındık. Gerçekten çok seviyoruz. Kazıklar. Evet. Yağmurluk.
9: Kamp yapmaya bayılıyoruz. Sürekli kampa gidiyoruz. Bizimle gelmesi için yavru köpek aldık. Her fırsatta dağlara gidiyoruz.
0: Brittany için doğada çadır kurmak oldukça zorlu olabiliyor. Ama bunun bir sebebi var.
9: Küçükken ailece kamp yapıyorduk. Etrafta ayı yavruları vardı. Kardeşimle ayı yavrularının yanına gittik. Anne ayı ayakları üzerine kalkıp bize hırladı. Babam bizi yakalayıp karavana soktu. Yoksa ne olurdu bilmiyorum. Kampta ne zaman ses duysak biraz korkuyorum. Çünkü ne olacağını bilmiyorum.
8: Böyle olunca gece uyanıp kamp yerinde neyin ses çıkardığını aramaya başlıyorum.
0: Bu yüzden Denver Otoparkı'nda ayılara karşı çözüm arıyorlar. Ve onlara karavan uzmanı Kevin yardımcı olacak.
8: Teşekkürler.
10: Gidip karavanlara bakalım.
9: Tamam, harika.
8: Harika.
0: Michael ve Brittany yırtıcı hayvanlardan korunmaktan fazlasını istiyor. Mutfağı, dinlenip rahatlamak için alanı ve ebeveyn banyosu olan vahşi doğada lüks bir ev istiyorlar. Bütçeleri ise $290,000.
10: Gördüğünüz bu karavan 2016 model.
9: Çok güzel.
10: 4 adet genişleyebilir bölüme ve olabilecek her şeye sahip. Onları ayılardan uzak tutacaktır.
8: Tanrım.
9: Ah Tanrım, muhteşem. Burası çok güzel.
8: Karavanın salonu rahat görünüyor. Açık bir tasarımı var. İnsanı kendine çekiyor. Hemen burada kestirebilirim. Oturuyorsun, sizi güzelce sarıp sarmalıyor. Gerçekten çok rahat.
10: İlginizi çekebilecek bir özelliği daha var. Kimileri buna havalı korna diyor. Sizin için bu ayı kornası.
8: İşte bu.
10: Onları korkutmalı. Evet.
8: Gece yarısı dışarıda koşuşturmak yerine ayı kornasına basıp korkutabilirim.
10: Mutfağa göz atın.
9: Buranın açık ve güzel olması harika. Aa, bulaşık makinesi aklıma bile gelmemişti.
8: Evet,
9: muhteşem.
8: Yerince büyük.
9: Evet.
10: Masayı uzatabiliyorsunuz. Fazladan 2 sandalye var.
9: Aha, böyle bir şeyin olması çok hoş. Açık konuşacağım, sandalyeleri pek beğenmedim. Bence fazlasıyla çirkinler.
10: Burası ebeveyn yatak odası.
9: Mükemmel işte bu.
10: Hafızalı köpük şilte.
9: Hiçbir ayı gelemez.
8: Şuna bak.
9: Yatak odası çok geniş. Büyük boy yatağın olması harika.
10: Çadırda asla bulamayacağınız bir şey daha var. Şuradaki kapının arkasında.
9: Ah tanrım, burası çok büyük.
8: Kocaman.
11: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
2: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye! Sırtaş ayran, sırtaş
5: ayran. Döneri gördüğün an
6: bir de sütaş ayran.
5: Gelsin sütaş ayran.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
8: basit, hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Denver, Colorado'da Britney ve Mike yerde uyumaktan şık bir şekilde dinlenmeye geçiş için muhteşem bir geliştirme yapmak istiyor.
12: Oh, yeah. İşte bu.
11: Bu karavanın bir çadırda bulamayacağınız özellikleri var.
13: Ah Tanrım, burası çok büyük.
12: Banyo evin dışındaki bir tuvaletten çok daha fazlası. İki lavabo, tezgah, ayna ve duş olması harika. Evinizde istediğiniz her şey.
13: İki lavabo olması müthiş.
12: Biri sana, biri bana.
13: Evet, ya da ikisi de bana.
12: Bir deneyeyim bakalım.
13: Duşu beğenmedim. Bence biraz basit. Fazla plastik duruyor. Keşke biraz daha fayans olsaydı.
14: Ne düşünüyorsunuz bakalım?
13: Gerçekten güzel bir karavan. Estetik açıdan beklentilerimizi karşılıyor.
12: Başka seçenekleri de görmek istiyorum. Bunu geçebilmesi için Kevin'in çok işi var.
11: Tampa'da Debra ve Paola kızlarıyla bir kıyıdan öteki kıyıya yolculuk için mükemmel karavanı arıyor.
15: Burası muhteşem.
16: Aman Tanrım.
11: Aradıkları karavan bu olabilir.
8: Size bir sürprizim var. Aşağı.
15: Vay, tam benlik. Bu benim yatağım.
16: Güzelmiş.
8: Öyle.
15: Evet, çok hoş.
16: İyi geceler.
15: Herkese
16: onu
15: iyi geceler.
16: Aşağı indiremeyebiliriz.
15: Üst ranzaya bayıldım. Her yeri görüyorum. Şu ranzaya bak.
16: Tam ihtiyacımız olan
15: kızlar
16: şey.
15: Kızlar bayılacak. Kim altta kim üstte yatacak diye kapışırlar mı?
16: Kızlarımız uzun boylu. Onlar için biraz küçük ama
15: onlar halleder. Burası dolap mı yoksa? Aa, burada iki tuvalet mi var? Çok iyi.
16: Dört kadın iki tuvalet,
15: evet.
16: Kesinlikle mümkün. Hadi ebeveyn odasına bakalım. Vay canına. Aa.
15: Şimdi yatmasam iyi olur, yoksa beni buradan çıkaramazsınız.
16: Paola yatağını seçti. Yani üst ranza. O yüzden yatak benim.
15: Bence pazarlık yapmalıyız. Orası çok güzelmiş çünkü.
16: Olmaz. Orası benim.
15: Şu duşa kabine bak.
16: Aa, evet, içeri gireyim. Çok hoş. Duş başlığına bak.
15: İşte böyle. Uhu. Seni kilitleyip yatağa çalacağım. Şimdi hoşuna gitti.
16: Hayır.
15: Mi?
16: Çıkar beni. Çıkar.
15: Karavan harika. Hayal ettiğimiz daha fazlası burada var.
16: Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutucu olsa iyi olur. Bakalım bize başka neler gösterecek.
17: Okay, lady.
8: Pekala hanımlar, bu 2014 model karavan ikinci el dizel. Bütün duvarları genişleyebiliyor. Tam 199 bin dolar.
16: Bu karavan diğerinden daha büyük gözüküyor. İçeri girip bakmak için sabırsızlanıyorum. Oo, burası kocaman.
15: Çok geniş.
11: Denver'da kaşifler Ryan ve Eric yağmurda içeri sığındılar ve bir karavana tırmandılar.
18: Vay canına.
19: Salona bakın.
18: Çok hoş.
6: Burası çok büyük. Küçük bir karavandan ziyade gerçek bir odadaymışsınız gibi görünüyor.
18: Kaliteli Corinth'tir.
6: Evet.
18: Çok rahat değil mi?
6: Öyle.
18: Güzel.
6: Evet.
18: Tamamen kaplamışlar.
6: Çekmecelerin, dolapların olması güzel. Böylece her şey düzenli oluyor.
18: Düzenli olup rahatladığımızda kendimize daha çok vakit ayırabiliyoruz.
6: Aa, hoşmuş.
14: Oradaki bölmeyi aç Ryan.
6: Evet.
14: Ne düşünüyorsun?
6: Yemek yemek için bir yer daha.
18: Orada bir şeyler de doğrayabilirsin.
6: Evet.
14: Yatakların nasıl açıldığını göstereyim.
6: İşte bu. Oldu.
14: Biraz büyük.
18: Bence de.
14: Mutfak da hemen burada.
18: Evet, ileri geri yapıp bir şeyler kesip pişirebilirsin. En sevdiğimizden.
6: Kesinlikle. Lüks paket gibi. Çok yüksek.
18: Orada dans hareketlerini çalışabilirsin.
6: Evet.
18: Kocaman. Resmen tam bir banyo gibi. Dolap var, lavabo var, tezgah bile var. Bir yandan da aslında aradığından daha fazlası olduğunu düşünüyorum.
6: Tuvaletten çıkıyorum.
18: Sabahları dağda bisiklet sürmeye gitmeden saçlarımı yapmama gerek yok. Bilmem anlatabiliyor muyum?
14: Pekala, karar vakti.
11: Denver sahnanda. Britney ve Mike karavana kendilerini kaptırıyor.
13: İki lavabo harika.
11: İş lükse gelince istediklerini ilkinde bulamıyorlar.
14: 2014 model karavanımıza merhaba deyin. Neredeyse 14 metre. En iyi dizel karavanlardan biri. Fiyatıysa $280,000.
18: Güzel.
13: Ah, burası çok hoş. Ah, çok geniş. Daha koyu olması hoşuma gitti. Köpek tüylerini ve dağınıklığı saklar.
14: İkisi de yatar koltuk. İsterseniz deneyin.
12: O zaman
14: İkisi
12: bir deneyelim.
13: De ah, pekala. Beraber yatabiliriz.
12: Ha, bilemiyorum Kevin. Bu tam yatar koltuk değil. Daha çok ayaklık gibi. Keşke... Arkaya
14: ön koltuklar döndürülebiliyor.
12: İşte şimdi oldu.
14: Burada küçük bir düğme var.
12: Derim, olay budur. Ah, harika gerçekten.
13: Harika. Fazladan oturma yerimiz var. Bu harika bir şey.
12: O zaman bir deneyelim.
13: Dans partisine pek bayılmıyorum ama yeterince alanımız var.
12: Ne? Gösterecek birkaç hareketim var.
13: Mutfağa bak, çok hoş. Tezgah çok beğendim. Çok güzel.
12: Arka taraf daha modern tarzdaymış.
13: Duş gerçekten çok hoşmuş. Duş muhteşem. Gerçekten çok kaliteli. Fayanslara bayıldım. Renkleri güzel kullanmışlar.
14: Ebeveyn odasına bakın.
13: Ah, güzelmiş. Oldukça geniş. Bu yatak da mı büyük boy?
14: Evet. Karavanı nasıl buldunuz?
13: Salonun açık tasarımına bayıldım. Biraz demode duruyor. Bunun dışında güzel bir karavan. Bu karavan bizim için harika. Tarzı tam bizlik değil ama aradığımız özelliklerin çoğuna sahip. Karar vermemiz gerek. Sence artıları eksileri neler?
12: İlk karavanın içi modern hissettirdi.
13: Evet,
12: şık, havalı.
13: Yine de ben yemek alanındaki sandalyeleri beğenmedim. Ebeveyn odasından banyoya geçiş bence güzeldi.
12: İkincinin genişliğini çok sevdim. Banyo da aynı şekilde geniş. Duş ve yatak da öyle.
13: İkincinin düzeni biraz değişikti.
12: Evet.
11: İlkinin tarzı ve lüksü, ikincinin büyük yatağını ve banyosunu geçebildi mi?
14: Mutlu görünüyorsunuz.
12: Öyleyiz.
14: Karar verebildiniz
13: evet,
14: mi?
13: Evet, verdik. İlkini almaya karar verdik.
14: Harika seçim.
12: Evet.
14: Tebrikler. Bence çok,
13: çok
14: mutlu olacaksınız.
13: Çok teşekkürler.
12: Yeni karavan.
13: Artık ayı yok.
11: Galerideki kaşifler Ryan ve Eric iki güçlü ve kompakt karavan arasında karar vermeye çalışıyor.
6: Evet, ne düşünüyorsun? İlki?
18: İlki...
6: Daha küçük ve küçük yollarda
18: evet,
6: daha kolay gider. Mutfaktaki açılabilir tezgah gibi hoş özellikleri var. Yani iyiydi. İkincisi daha büyüktü.
18: Gerçekten kocaman.
6: Evet.
18: Rahat.
6: Lüks.
18: Ev gibi.
6: Evet, tam bir ev.
18: Resmen tekerlekli ev. İşin doğrusu ev isteseydim evde kalırdım.
6: Evet.
18: Havalı bir aracın içinde havalı bir yerde olmak isterim.
6: Katılıyorum.
18: Ben sürerim.
6: Olur.
11: İşin sonunda kaşiflerin yükseklerdeki istediklerini karşılayan karavan ilki oldu.
18: Pekala, herkes hazır olsun. Ödün vermiyoruz. Gerçekten çok hoş.
11: Tampa'daki iki anne, Debra ve Paola, ikinci el bir karavana bakacaklar.
16: Daha büyük gözüküyor.
11: Bu asla modası geçmeyen bir klasik mi olacak?
16: Aa, Burası çok hoş.
15: Aman tanrım, burası oturacak yer çok. Çok geniş. Buzdolabını beğendim. Florida'dan San Francisco'ya kadar yetecek erzak doldurabiliriz.
16: Fırın mı bu?
15: Aa, bulaşık makinesi
8: bulaşık
15: var.
8: Makinesi.
15: Fırın sanmıştım
16: muhteşem
15: ben.
8: Banyoya bakın isterseniz.
15: Banyo tamam. Harika, bayıldım. Çok güzel, gerçekten.
8: Gelin ranzalara bakın.
16: Tamam.
8: Evet, çok iyi tasarlandı, çok rahat.
16: Aa, gerçekten harika. Ranzalar muhteşem, daha büyükler. Şilte kalın, çok rahat. Kızlar bayılacak.
15: Buradaki büyük yatak odasına
16: ha,
15: bakalım. Burada ne var acaba, banyo mu? Aa, çamaşır
16: muhteşem
15: odası.
16: Muhteşem. İşte bu.
15: Kesinlikle. Bu yatağı kim alacak?
16: Çoktan verildi, ben aldım. Denesene.
8: Deneyin, gerçekten büyük yatak. Hala yer var.
15: Ah. Yatak o kadar rahatsız ki bunu değiştirecek tek kişi Livorno olabilir. Satıcı diye buna derim
16: çok güzel.
15: Ben.
8: Dayanamadım, ben de uzandım.
15: Buranın çok artısı var.
16: Biliyorum. Düşünülecek,
15: bunda düşünülecek
16: çok şey,
15: çok şey var. Evet, artı eksi listesi yapmalıyız. Değil mi canım?
16: İlkinin iki banyosu var. Bence bu çok önemli.
15: Kızlar da varken olmazsa olmaz. Daha fazla uyuyacak yer vardı. İkinci daha genişti değil mi? Bulaşık makinesi vardı. Yani...
16: Çamaşır makinesi ve kurutucu. Düşünmemiştim.
15: Kararımız ne?
16: İlkini,
15: İlkini düşünüyorum. İlki oldu.
16: İşi bitiren banyo.
15: Banyo oldu.
11: Çok geçmeden kızları Alicia ve Angela ile beraber sahile gidip küçük lüks bir tatili yaptılar.
15: Çok heyecanlı değil mi?
16: Muhteşem. Bunu aldığımız için çok mutluyum.
19: Karavanı alarak çok iyi yaptınız anne.
15: Şakın bir beşlik.
16: Beğendin mi?
19: Evet, pekala uyku düzeni. Kim nerede yatacak?
16: Büyük yatak benim.
15: Üst ranza benim.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan,

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
6: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor. Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
1: Vay canına, şu karavanlara bak.
2: Çok fazla seçeneğimiz var.
0: Stephanie ve Curtis ile tanışın. Ev konforundan ödün vermeden Amerika'nın her yerini gezmek
1: aman
0: istiyorlar.
1: Aman tanrım, burası Half Dome Sydney.
0: Kendilerini evdeymiş gibi hissetmek istiyorlar.
3: Sanırım çocukların yatabileceği tek yer burası olabilir.
0: Yeni bir karavan bulmaları gerekiyor.
2: Max'in beşiğini nereye koyacağız?
0: Genişleyen aileleri için geniş ve lüks bir karavan bakıyorlar.
2: Harika olacak.
0: Orada inanılmaz derecede güzel seçenekler var.
1: Vay canına, tamam, bu farklı.
0: Acaba karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
1: Aa, bu harika.
0: Göreceğiz.
4: Karavan avcıları.
0: Yaklaşık 9 milyon Amerikalı'nın karavanı var.
2: Gerçek bir macera.
0: Ve bu sayılar giderek artış gösteriyor.
5: Bu çok güzel.
0: Herhangi bir yaşam tarzı için mükemmel bir Amerikan deneyimi.
6: Vay canına.
0: Ve bütçe için.
7: Aa evet.
1: Harika. Benim adım Stephanie Cale. 35 yaşındayım ve pazarlama işiyle uğraşıyorum.
2: Ben de Curtis. 37 yaşındayım. Web hizmetleri yöneticisiyim.
8: Koca adam.
0: Curtis ve Stephanie seyahat etmeyi seviyorlar ve ailelerine bu harika ülkenin sunduğu her şeyi göstermek istiyorlar.
1: Bu harika.
0: Yolda giderken onlara ev konforunu yaşatacak bir karavan arıyorlar.
2: Karavandaki televizyonlar evimizden daha fazla.
0: Macera yaşamak istiyorlar.
1: Buraya bir ev sığdırabilirsin.
0: Tekerlekli bir eviniz olduğunda macera her zaman kapınızın dışında sizi bekliyordur.
1: Yosemite gezimizi şimdiden planladık bile.
0: Ne yazık ki mevcut karavanları genişleyen aileleri için ideal değil.
2: Bununla çok yere gittik. Harika bir karavandı.
1: Max doğduktan sonra onunla birkaç seyahate çıktık ama şimdi çocuklar için daha fazla alana ihtiyacımız var.
0: Şimdi 100 bin ila 120 bin dolar arasında daha büyük bir model satın almak istiyorlar.
2: Ben galiba her zaman en kusursuzu almayı seviyorum. Bütçe konusunda biraz endişelerim var.
1: Evet, finansı ben sağlayacağım. Ne kadar harcayacağımıza ve bunun karşılığında ne alacağımıza bakıyorum. Ve benim için karavanın içi dışına göre daha önemli. Dış görünüşünü iç dizaynına göre daha az önemsiyorum.
0: Büyük bir yatak odası istekler listesinin en üst sırasında yer alıyor. Ondan sonra gelense Max için rahat ve güzel bir beşik. Stephanie ve Curtis 4 kişilik aileleri için mükemmel bir tekerlekli ev aramak üzere bir karavan bayisine gidiyorlar.
3: Nasılsınız çocuklar? Mike Thompson'a hoş geldiniz.
1: Merhaba Stephanie.
3: Stephanie selam.
2: Merhaba. Ben Curtis.
3: Merhaba Curtis, hoş geldin.
2: Şu anda C sınıfı var bizde, 10 metre. Biraz daha geniş A sınıfına geçmeyi düşünüyoruz çünkü 2 çocuğumuz var.
0: İlk olarak Georgetown tarafından yapılmış 35 metrelik bir karavan. Fiyatı 124 bin dolar olarak listeleniyor.
1: Oh, vay canına. Bizim C sınıfımızdan çok daha büyük.
2: Çılgınca.
3: Bu karavanın muazzam miktarda dış depolama alanı var. Bu muhtemelen sahip olacağınız en küçük çöp kutunuz olacak.
1: Tamam.
3: Burası büyük bir depolama alanı. Yani eğer bir merdiven taşıman gerekiyorsa ya da büyük bir çim sandalyeleri falan burada taşıyabilirsin. Ama karavandaki asıl depolama alanı bu değil.
2: Vay.
3: Her iki taraftan da giriş yapabilmeniz için kapılarınız var. Bu sizin dışarıdaki duşunuz. Sıcak soğuk ayarlanabilir bir duşunuz var. Çocukları yıkamak, plajdan sonra duş almak için.
1: Şu anki karavanımızla karşılaştırıldığında ne kadar geniş olduğunu görüyor musun?
2: Bizimki onun yarısı kadar.
3: A sınıfındaki çıkışların derinliğinin bir başka nedeni de tam otomatik tesviye jaklarıyla donatılmış olmasıdır.
2: Oo.
1: Tamam.
3: Sadece
2: o
3: düğmeye bas ve git.
2: Kaç kez gidip onları inşa etmek zorunda kaldım, anlatamam. Rampalara da gerçekten çok uğraşmışımdır.
1: Ve onları beraber döşedik. Evet. O rampalarda ona rehberlik ettim. Yani bu bize çok zaman kazandıracak.
3: Ve hala konuşabiliyorsun. Bu oldukça iyi. Rahatlıkla görüş kamerası takabileceğiniz büyük bir ön cam.
1: Bundan keyif alacağımız yeri biliyorsun Yosemite. Vadiden geçmek ve görüş kamerasından Half Dome'u seyretmek inanılmaz olacak.
2: Yosemite'ye son indiğimizde tam olarak görüş alamadım çünkü sürücü kabininin aşağı eğilen mekanizması yoktu. Hiçbir şey göremiyordum.
3: Aşağıdaki manzaraları izleyemiyordunuz
1: evet.
3: O zaman.
2: Doğru.
1: İçerideki olanakların nasıl göründüğünü merak ediyorum.
2: Çok geniş
1: Ay
2: görünüyor.
1: Canına, şuna bak. Ne kadar da geniş.
3: Gördüğünüz gibi burası oldukça geniş
1: evet.
3: Bir mutfak. Çalışmanız için iyi bir yer. Mermer kapakları olan gömme bir lavabosu var.
1: Çok kullanışlı. Aslında peluş halılardan çok hoşlanmıyorum ama bence güzel olabilir. Ama ben seçecek olsaydım muhtemelen daha farklı bir halı seçerdim. Curtis'in iç mekan için çok fazla söz hakkı yok. Zaten çok umurunda olduğunu sanmıyorum. Yiyecek bir yer ve uyuyacak bir yatak varsa mutludur. Ama evindeymiş gibi hissetmesini seviyorum. Ailem ve çocuklar için rahat olmasını ve estetik görünmesini istiyorum.
3: Şu anda C sınıfında bir yemek salonumuz var değil mi? Bu aynı şekilde olacaktı.
2: Harpey, ne dersin? Yatak oluyor mu?
3: Yatak haline de geliyor. Buradaki kayışı çektiğiniz zaman tamamen açılıyor.
1: Görüyorum.
3: Çok kolay. Bu kolayca öne çekilecektir.
2: Çok kolaymış.
1: Yani buna bastığımız zaman yatak kendiliğinden mi şişecek?
3: Kesinlikle. Kompresör tam şurada. Sadece basıyorsun. Zaten hava yatağının içine kendiliğinden dolacaktır. Ve başlıyoruz. Burada iki ayrı ranza ve farklı eğlence alanları mevcut.
1: Bu harika. Vay canına.
2: Harika olacak. Şu anki karavanımıza kıyasla yani.
1: Evet. Bence ranzalar kesinlikle daha önemli. Gerçekten kendilerine ait ve eğlenebilecekleri kişisel bir alana sahip olmalarını, oyuncaklarını saklamalarını istiyorum.
3: Ve burası da sizin için ana yatak odası olacak.
2: Max'in beşiğini nereye koyacağız?
1: Evet. Kesinlikle uygun değil. Şu anda Max hala bir yatak için biraz fazla küçük. Aslında onun küçük bir beşiği var ama burada yeterli bir alan yok. Oturma odasını beşik için kullanmalıyız.
0: Curtis bunu satın almadan önce denemek istiyor. Bu yüzden Georgetown'u bir gezintiye
2: bu
0: çıkıyor.
2: Bu işin eğlenceli kısmı. Geniş pencereleri sayesinde diğer tüm arabaları ve trafiği görmek çok kolay. Bence güvenli.
0: Bu karavan A sınıfının tüm özelliklerini taşıyor. 10 metre uzunluğunda, aynı zamanda bireysel televizyonu olan ranzalar ve en uygun seyahat planı için panoramik bir ön cama sahiptir. Fakat bu ne yazık ki ailenin bütçesini 4000 dolar aşıyor. Ve Stephanie peluş halı sevmiyor. Yatak odasının Max'in beşiği için çok küçük olduğundan bahsetmiyorum bile.
1: 18 tekerlekli bir karavan gibi hissediyorum.
2: Neredeyse öylesin. Sürüşün gerçekten kolay olduğunu düşünüyorum. Düşündüğümden iyi yani.
0: Herb'ün kontrol etmek için 10 metrelik bir karavanı daha var.
1: Bu büyük bir duş.
2: Evdeki duşumuzdan daha büyük.
0: Ancak ekstra özellikler bütçe için yeterli olacak mı?
1: Vay canına, bu çok farklı.
0: Curtis ve Stephanie karavanın bazı özelliklerini değerlendiriyor. İlk karavan hangi yılda icat edildi? 1910, 1930 ya da 1953. Döndüğümüz zaman cevaplayacağız. Karavanlar hızla Amerikan trendi haline geliyor. İlk karavan ne zaman inşa edildi? 1910'da. Madison Square Garden'da üretilen ve yaklaşık 8000 dolardan başlayan fiyatlarla sunulan Pierce Arrow Touring Line'duydu. Katlanarak yatağa dönüşen bir koltuk, bir hazneli klozet ve sürücü koltuğunun arkasından katlanan bir lavaboya sahipti. Ancak bu karavan Stephanie ve Curtis'in seçebileceği en üst düzey modellerden ışık yılı kadar uzakta.
2: Hadi bakalım.
6: Pekala.
2: Ailem genişlerken yaşadığım en güzel anlardan bazısı karavanımıza atlayıp aileyle birlikte tatile çıkmak, seyahat etmekti. Çocuklarıma da aynı şeyi yaşatmak istiyorum. Çok eğlenceli.
0: Bu macera severler tekerlekli yeni evleri için ikinci seçeneği görmek üzereler.
3: İşte tam burası.
0: 127 bin dolar çiftimiz için çok fazla ancak yüksek teknoloji özellikleri var.
3: Bu karavanda dış mekan televizyon seçeneği var.
2: Aman tanrım.
1: Vay canına.
3: Son karavanda kaç tane televizyon sevdiğini gördüm.
2: Evet.
3: Ama bu vay şekilde canına. Eğer burada çocuklarla birlikteysen maç falan izlemek
2: bu
3: isteyebilirsin.
2: Bu noktada kamp yapmak doğru değil değil
3: yani
2: mi?
3: Yani yapılabilir. Bu insanların nasıl bir kamp yapmak istediklerine
1: yıldızların
3: bağlı.
1: Yıldızların altında küçük bir film gecesi.

0: Yapabiliriz. Bu çocuklar için biraz eğlenceli olabilir.
1: Yine çift kaydıraktayız. Slide'ın derinliğini görebilirsin. Bu ayarlanabilen jacklarınızı tamamen otomatik hale getirecektir. Aralarındaki farklardan biri bunun Georgetown'a nazaran sürgülü yan camlara sahip olması.
0: Evet, çok güzel.
1: Böylece ışığı alırsın. İçeri girdiğimizde bunu göreceksin.
0: Vay canına, gerçekten çok kolaymış.
2: Vay.
0: Artık kilitlemek, kilidini açmak ve o şeyi çıkarmak için kasnağı kullanmak yok. Çok pratik.
2: Evet, yola çıkmadan önce yerine koymayı unutmayalım, yeter. Evet.
0: Vay canına, tamam, bu çok farklı.
2: Oo, kanepenin büyüklüğüne bak.
0: Burası ayrı bir oda gibi. Aslında beğenmediğim tek şey 80'lerin bu retro duvar kağıdı şeritleri. Sanırım onsuz yapabilirim. Bunun nasıl olacağını görmemiz için yatağı ayırabilir misin?
1: Sanırım çocukların uyuyabileceği tek yer burası olabilir.
2: Oo, işte gidiyor. Sürgülü çek yat.
0: Sürgülü çek yat.
2: Aslında tam olarak bu yatmak isteyeceğim, çocuklarımı yatırabileceğim bir çek yat değil.
0: Bu muhtemelen bizim için pek uygun değil.
2: Evet. Vay,
0: harika. Küçük bir banyo, bu iş görür.
2: Çok iyi.
1: Ebeveyn yatak odasına, sonra suitine bakın.
0: Dolaplar gayet uygun büyüklükte. Aslında son karavanda daha fazla asılı dolap vardı.
1: Daha fazla dolap vardı.
3: Ama yine yatak odası Max'in beşiği için çok küçük. Bu yüzden mutfağa gitmesi gerekecek.
1: Bu kat planından ikinizin de elde edeceği en büyük avantajlardan biri size A sınıfı bir karavandaki en büyük duşlardan birini verecek olmasıdır.
0: Vay canına, evet, çok büyük bir duş.
2: Evdeki duştan daha büyük.
0: Buranın yatak odamıza bitişik olmasını çok sevdim.
1: Pekala, iyi miyiz?
2: Çok
0: Hadi
2: iyiyiz.
0: Gidelim.
2: Gerçekten sıkıntısız çalışıyor. Yakın zamanda bir U dönüşü yapacağımı sanmıyorum
0: Eski
2: ama...
0: Eski karavandan daha mı iyi dönüşler
2: kesinlikle.
0: Var?
2: Kesinlikle.
3: Curtis bu yüksek teknoloji cennetinin modern özelliklerini araştırırken Stephanie'nin gözüne büyük boy duş ve ekstra banyo çarpar. Sizce ne yapmalı? Bütçeyi aşan 7000 dolarlık sürgülü yatak için anlaşmaya varılmadı. Ve ana yatak odası hala Max'in beşi için yeterince geniş değildi.
2: Çok iyi.
0: Bence iyi kullandın.
2: Sürmesi gerçekten çok rahattı. Yani tahmin ettiğimden daha kolaydı. Büyük bir karavan olmasına rağmen sürüşü çok güvenli.
1: Sana göstermek istediğim bir sonraki karavan Allegro.
3: Herb bir sonraki karavanın Stephanie ve Curtis'e aradıkları ekstra alanı sağlayacağını umuyor.
2: Karavanın yanına gittiğimden beri gülümsemeden duramıyorum. Buradaki şeyleri görmek gerçekten heyecan verici.
0: Fiyat olarak ne konuşuyoruz? Bu şeye bakıp da kendimi üzmek istemiyorum. Çünkü buna gücümüz yetmiyor.
1: Sizin için harika bir sihir yapacağım. Sizin
2: sihir
1: için o bütçeyi düşüreceğim.
3: Stephanie ve Curtis yeni karavanlarında yola çıkmak için sabırsızlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri kaç metre yol ve caddeden oluşuyor? 7 milyon, 500 bin, 4 milyon. Döndüğümüzde cevaplayacağız.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Biliyorsunuz, M-Para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
6: Bankanın güzeli. Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
17: Biraz fazla almadınız mı?
18: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
17: Yok mu bunun bir çaresi?
19: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
20: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
23: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
24: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
23: Bir fırsat.
25: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Amerika Birleşik Devletleri kaç metre yol ve caddeden oluşuyor? İster inanın ister inanmayın. Büyük ulusumuzu çevreleyen 4 milyon kilometre yol ve sokak var. Bu aya gidiş için 8 seyahate eşdeğerdir ve dönüş için. Curtis ve Stephanie yeni ve geniş A sınıfı bir karavanda bu otoyolları ve arayolları keşfetmek için hazırlar.
6: Bence asıl macera burada.
7: Tırman. Aferin.
6: Aa, bu muhteşem. Biz sosyal bir aileyiz. Dışarıda olmayı seviyoruz. Yürüyüş yapmak, dağ bisikleti kullanmak, snowboard yapmak en büyük tutkumuz. Yeni karavanımızı alır almaz Yosemite gideceğiz.
7: Çok eğlenceli olacak.
5: Şimdiye kadar her ikisi de 120 bin dolarlık bütçelerinin üzerinde olan iki karavan gördüler. Şimdi onların satıcısı Herb onlara 3 metrelik bir Allegro gösteriyor.
7: Vay güzel.
8: Bu karavanda 4 çıkış kapısı mevcut.
7: 2 değil mi?
8: 4 tane, 2 değil.
7: Kimi?
8: 4 çıkışın dışındaki şeylerden biri de bunun 58 santimetrelik tekerleklere sahip olmasıdır. Vay.
6: Çok fazla heveslenmeden önce fiyat hakkında ne konuşuyoruz? Bu şeye bakıp da kendimi üzmek istemiyorum. Çünkü buna gücümüz yetmeyebilir.
8: Yaklaşık 132 bin dolarlık bir karavana bakıyoruz.
6: Oo, Herb?
7: Düşündüğümüzün çok üstünde.
6: Bizim için 100 ila 120 bin dolarlık bir karavan idealdir.
8: Sizin için harika bir sihir yapacağım. Sizin için bütçeyi düşüreceğim. Lazım. Endişelenme. Ben iyi bir sihirbazım. Devam edin ve şu kapılardan birini açın.
7: Aman tanrım. Şu depoya bak.
6: Aman tanrım.
8: Bu kırmızı kutu aslında merkezi elektrikli süpürge sistemidir. Bu karavanda böyle kullanışlı bir sistem var.
6: Onu alacağım. Kesinlikle çocuklu ve köpekli aileler için mükemmel.
7: Karavanın yanına gittiğimden beri gülümsemeden duramıyorum. Çünkü buradaki şeyleri görmek heyecan verici.
6: Oh, vay canına. Ek alanlarla birlikte burada çok fazla yere sahip oluyoruz. Bu güzelmiş. Şimdi Herb görüyorum ki mutfağın her iki tarafında hareket halindeyken burada oturulmayacağını gösteren bir etiket var. Bu biraz sorun.
8: Bu bağlantı noktasında emniyet kemerleri için yer var. Onlar olmadan gelirse bunu karavana ekleyebiliriz. Diğer karavana yaptığımız gibi. Çok kolay.
7: Tabii bu kesin ek maliyet.
6: Kesinlikle evet. Yani sonuçta bu özel bir istek. Burada mutlaka emniyet kemerlerimiz olmalı. Peki bunu dikkate alacağız. Aa, ocağa bayıldım. Böylece bunu sen de kullanabilirsin ve yemek pişirmek istediğin zaman onu çıkarabilirsin. Sürgülerin bu kadar içeri gireceğini tahmin etmemiştim. Bu kesinlikle göz atmak ve görmek isteyeceğimiz bir şey.
8: Kesinlikle. Seyahat modunun neye benzediğini görebilmen için
6: evet,
8: onları hemen sana
6: harika
8: getireceğim.
7: Aa, çok yakın bu.
6: Bunlar evet, gerçekten mekanda oldukça büyük bir fark yaratıyor.
8: Yatak odasına göz atalım. Burada sahip olduğumuz ranza düzenini seveceksiniz. Buraya geldiklerinde hava alabilmeniz için açılabilen ayrı ayrı pencereler var.
5: Her ranzada açılıp kapanabilen bir televizyon var.
8: Bunları buradan kaldırıp uzaklaştırabilirsiniz. Yani ranzada uzanırken endişelenmenize gerek kalmaz.
6: Çocuklar için de uygun. Ranzadan kalktıkları zaman kafalarını ona çarpmamış olurlar. Bu harika. Bunu bir deneyelim.
8: Pekala, hadi gidelim.
6: Az önce fark ettiğim bir şey aslında sanırım bu Max'in beşiği için yeterli alana sahip olan tek karavan.
7: Oo, doğru.
5: Sonunda Stephanie'nin direksiyona geçme zamanı.
6: Ben mi sürücü koltuğundayım?
8: Kesinlikle.
7: Test sürüşü yapmak istediğini söylemiştin.
6: Evet, göreceğiz. Bunu yapabileceğime inanıyorum. İşte başlıyoruz.
7: Evet, hadi bakalım.
6: Arkada herhangi bir çarpma veya çatırdama duymadım.
7: Fiberglass'ın çatırdadığını duymadıkça iyisin.
6: Burada ne zaman dönmem
7: güzel
6: gerekiyor?
7: Biraz sert kes. İyi. Çok iyi Stephanie.
5: Bu geniş inziva yerinde Stephanie ve Curtis'in giderek büyüyen ailesini 4 slide bölmeli, televizyonlu ranzalar, bir sürü depolama alanı ve ana yatak odasında Max'in beşi için istedikleri kadar geniş bir alana sahiptiler. Ne yazık ki bu bütçeyi 12 bin dolar aşıyor ve yemek odasında emniyet kemeri yok. Stephanie o olman yaşamak istemiyor.
6: Oldukça eğlenceli değil mi?
9: O
8: Direksiyon başında harika bir iş çıkardın.
7: Gayet iyiydi. İşti.
6: Canlı olarak döndük.
7: Hala hayattayız.
5: Stephanie ve Curtis'in otoyola çıkmadan önce büyük bir karar vermeleri gerekiyor.
6: Baktığımız her karavanın fiyatı giderek yükseldi. Bu beni endişelendiriyor. Keşke Herb'ün elinden bir şey gelse.
5: Curtis ve Stephanie karar verirken biz de düşünelim. Hangi ulusal park dünyanın en büyük etoburuna ev sahipliği yapıyor? Sequoia Ulusal Parkı, Gary Smoky Mountains Ulusal Parkı ve Katmai Ulusal Parkı ve Tesisi. Yakında görüşürüz. Hangi ulusal park dünyanın en büyük etoburuna ev sahipliği yapıyor? Alaska bozayısı dünyanın yaşayan en büyük etoburudur. Güney Alaska'daki Katmai Ulusal Parkı ve koruma alanında bulunabilirler. Ancak Sequoia Ulusal Parkı birçok kişi tarafından dünyanın en büyük canlı organizması olarak kabul edilen dev Sequoia ağacının kendi doğa harikasına da ev sahipliği yapmaktadır. Curtis ve Stephanie tekerlekli yeni otellerinde yola çıktıkları zaman çocuklara bu devasa yaratıkları gösterebilirler. Şimdi soru şu ki bu üç farklı karavandan hangisine Curtis ve Stephanie benim yeni güzel evim diyecekler.
8: Size istediğinizi seçmenizi söyledim. İhtiyaçlarınıza en uygun olanını. Rakamlar bir şekilde ayarlanır, bunu düşünmeyin.
5: İlk bakılan karavanın fiyatı 124 bin dolar. Ranzalar ve misafirler için bir çek yat bulunmaktadır.
7: Bunu gerçekten çok beğendim. Çok daha büyük ve sahip olduğumuzdan çok daha fazla alan sunuyor.
6: Ranzalarını gerçekten beğendim. Bence dezavantajı arka yatak odasında Max'in beşiği için yeterince yerimiz olmamasıydı.
7: Bir de halı.
6: O tüylü halıyı beğenmedim.
5: Bir sonraki karavansa 3 metre uzunluğunda ve fazladan bir yarım banyoya sahip ama bu yine de onların 127 bin dolarlık bütçelerini aşıyor.
6: Aslında yıldızların altında banyo yapma fikri çok güzel. Bu ilk başta aradığımız bir şey değildi. Ama bunun çocuklarımızla birlikte oldukça keyifli olacağını düşünüyorum.
7: Yine de o kanepede uyku düzenimizin biraz bozulacağını düşünüyorum. Çünkü sürgülü yatağın fazla işimize yarayacağını sanmıyorum.
5: Üçüncü karavan 4 slide'ı sayesinde en geniş olanıdır ancak 132 bin dolar olarak listelenmiştir. Aynı zamanda en pahalı karavandır.
7: Bütçemizi bayağı aşıyor gerçekten.
6: Yani ekstra harcamayı önemli ölçüde anlamlı hale getirmemiz gerekiyor. Çocukların oynaması için gerçekten çok fazla alan vardı.
7: Daha fazla depolama alanı vardı ayrıca. Diğer karavanlar da ihtiyacımızı karşılıyor ama bu daha fazla alan sağlıyor.
6: Sonra yatak odasında Max'in beşiği için yeterince yerimiz vardı. Bu benim için bir bonustu. Ancak dezavantajı üzerinde çalışılması gereken emniyet kemeri durumuydu. Allegro'yu istiyoruz ama bütçemiz dahilinde istiyoruz.
8: Onu bütçenize uygun hale getireceğim.
5: Stephanie ve Curtis kararlarını verdiler. Bakalım Herb onlara yardımcı olacak mı?
6: Aman tanrım, burası Half Dome Sydney.
7: Of, inanılmaz.
6: Elkütüteğine bak.
7: Harika.
5: Herb sözünün arkasında durdu ve Stephanie ve Curtis'in hayalini kurdukları karavanın son modelini bütçelerinin altında bir fiyata buldu.
7: Oh, muhteşem. Başardık çocuklar.
6: Sonunda buradayız. Burayı bak, beğendiniz mi?
7: Ne var orada?
6: Bundan daha fazla mutlu olamazdık. Sen de mutlu musun bakalım? Evet, karavanda istenen fiyat 132 bin dolardı. Bu da bütçemizin çok üzerindeydi. Sonunda 103 bin dolarda büyük bir anlaşma elde ettik. Yeni karavanımızla düz set üstü tezgah alanımı ne yazık ki kaybettim. Ancak onun yerine Max için mükemmel bir sallanan koltuk kazandım.
7: Bu kadar çok şeyi karavana sığdırmak çok güzel. Gece küçük bir ateş yakacağız. Eskisi o kadar kompakt ve dardı ki getirdiğimiz birçok şeyi buraya getiremezdik.
6: Ne düşünüyorsun?
9: İyi.
6: Su soğuk mu? Allegro aktif yaşam tarzımız için bize gerçekten uyum sağlıyor.

0: Bu bize hafta sonlarının tadını çıkarmak, hatta bir haftanın çocuklarla uzaklaşmak ve ailenle baş başa harika bir tatil geçirmek için fırsat verdi. Aa, üfle. Üfle. Üfle.
1: İşte evet. Yaptın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Hadi hızlı olun.
5: Herkes hazır mı?
6: Yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
14: Hesap kırdık.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Ben Feyyaz.
16: Bu da Sarı Kola.
15: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
17: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
15: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
16: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
15: Değişemem ve değişebileceğime dair
17: inancım da yok.
15: Başka lezzet yok.
16: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
18: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Yazın serinlemek, kışın biraz ısınmak için mükemmel bir yer. Aslına bakarsanız güne başlamanın güzel bir yolu bu. Ama şimdi işe gitmem gerekiyor. Adım Brave Lewis. Panel vanları yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görün.
1: Aman tanrım.
0: Hadi be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir Sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Onu evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında karavanda yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca ve karavan hayatına talep artınca Chewy Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor.
2: Neden beni bu küçük sandalyeye oturttun?
0: Bir oyun oynayacağız. Minibüsler arasındaki boş zamanda Matt'le rekabet etmeyi severim. Gazlı içecek kutularını atölyenin duvar korkuluğuna atıp atamayacağımıza bakacağız. Biraz beceri gerektiriyor, yani onun canını okuyacağım. Bir kutu al, at. 1 puan, 2 puan, 3 puan. Tamam, sen başla.
2: Açımı kontrol edeyim.
0: Sağlam başlamak istedim. 2 puan. Tamam. Ağlamaz. Orada kaldı.
2: Bu oynadığım en kolay oyun.
0: Tamam. Matt'i buraya atölyenin arkasında oyun oynamaya getirerek köşeye sıkıştıracağımı düşünmüştüm ama fena canımı okudu. Giselle ve Heather yeni evlerini buraya getiriyor. Onları tamam. Karşılamam gerek.
2: Tamam.
0: Bunu temizlemek istersen iyi olur.
2: Ama ben kazandım.
0: Evet, temizlesen.
2: Gördün mü?
0: Hadi. Bugün Heather ve Giselle geliyor. Heather'ın triatlonlara katıldığını biliyorum. Onu yarışlara katılacağı yerlere götürebilecek bir minibüse ihtiyacı var. İhtiyaçlarının ne olduğunu ve minibüsün nasıl şekilleneceğini merak ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Koltukta oturup minibüs hakkında evet, sohbet edelim mi? Pekala. Evet. Neden büyük bir minibüs aldınız?
3: Tanrım.
0: Fikir nedir?
3: Pek çok fikir var. Geçen yıl bir yolculuk yaptık ve karavan kiraladık. Biraz gezdik.
4: Ben yarışlara da katılıyorum. Yaklaşan triatlonlarım var. Bu yüzden bir nevi anavis olacak bir şey
3: evet.
4: lazım.
3: Evet.
0: Mantıklı.
4: Rahat yaşam tarzı işte.
0: Tamam. Triatlonlara katılıyorsun. Nedir bu?
4: Bu...
0: Koşu olduğunu varsayıyor.
3: Doğru. İyi ki.
4: Evet.
0: Evet. Evet.
4: Yüzme, bisiklet ve koşu.
0: Tamam.
4: Ve bu katıldığım yarışa bağlı olarak 3 saatte sürebilir, 16 saatte. Belli olmuyor.
0: 16 saat çok uzun.
3: Evet.
4: Yoğundur.
0: 16 saat sen ne yapacaksın?
3: Kesinlikle öyle. Karavan minibüsünün ana nedeni de bu zaten.
0: Evet. Peki burada amaç ne?
4: Arkada bir yatak istiyoruz. Belki bir bank koltuk, açılan masa tarzı bir şey olabilir.
3: Küçük tatlı dokunuşlar. Ben çok okurum.
0: Giselle, Heather yarışırken dinlenip kitap okumayı sevdiğini söyledi. Minibüsü biraz ev gibi yapmayı düşünüyorum. Küçük bir kitap rafı ekleyeceğim. Böylece kitaplarını koyabileceği güzel bir yer olur.
4: Bir de mutfak duvar evet. paneli olarak güzel bir fayans istiyorum.
0: Tamam.
3: Tamam.
4: Petek
3: duvar paneli
4: düşünüyoruz.
3: Evet.
0: Petek motif.
3: Kesinlikle.
0: İşimi bir zorlaştırıyorsunuz. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti.
3: Bir petek ögesi olsun isterim. Şık bir tarza yöneliyoruz galiba.
0: Heather ve Giselle yemek yapmayı çok sevdiklerini söyledi. Onlara güzel bir yemek alanı, modern şık görünüm ve yemeklerini hazırlayabilmeleri için güzel bir fayans duvar paneli sunmamız gerekiyor. Ve bisikletler minibüsün dışında mı yoksa içinde mi olacak?
4: Bisikleti garaj alanına koyabileceğimiz bir sistem olması iyi olurdu.
0: Evet. Heather bisikletini koyacak bir yer istediğini söyledi. Triatlon bisikletlerinin çok pahalı olabildiğini biliyorum. Bu yüzden dışarıda kalmasını istemediğinizde bisikleti minibüsün içine koyabileceği güvenli bir yer oluşturmak istiyorum. Minibüse bir bakalım.
4: Tamam.
3: Gidelim.
0: Arka kapılar bende. Sürgülü kapı sizde olsun. Buraya biraz daha ışık alalım. Aa, güzelmiş. Nerede uyumayı planlıyorsunuz? Böyle mi?
4: İkimiz de oldukça kısayız. Böyle sığabiliriz.
3: Kendi adına konuş.
4: Bence böyle sığabiliriz.
0: Minibüsün boyutuna bakarsak en iyisi kesinlikle bu bence.
4: Mutfak alanı. Evye ocak veya ocak evye nasıl olacaksa. Sonra da burada küçük bir bank. Bir de açılan masa. Sığdırabilirsek dolapta şahane olur.
0: Evet, arkadaşlarınızı nasıl ağırlayacağınızdan bahsedersek, sadece küçük bir bankamız olacak. O koltukları döndürürsek nasıl olur?
4: Bence ideal olur.
0: Evet. Güzel olur mu?
4: Kesinlikle evet. Buna ihtiyacımız evet. var.
0: Bisikletleri de buranın altında mı düşünüyorsunuz?
3: Evet, oranın altında küçük bir garaj.
0: Heather ve Giselle şahane bir çift. Bu minibüse dair fikirlerine bayıldım. Bu triatlona uygun minibüste çalışacağım için heyecanlıyım. Saçlarına ne oldu?
2: Bu ufaklıklar evet. mı? Saçlarımın yüzüme gelmesinden bıktım.
0: Toplantıya bu görüntüyle katılmak biraz garip yalnız.
2: Toplantı değil ki bu.
0: Şu an toplantı ayarlıyorum.
2: Toplantıya böyle katılmadım. İşteydim.
0: Ben de toplantı ayarladım.
1: İşte belgeler.
0: Tamam, toplantı tamam. başlasın. Öncelikle yatak başı dayalı olacak. Daha iyi olacak çünkü minibüsleri kısa. Yüksek ama kısa.
2: Beğendim.
0: Ve bisikletleri arkaya sığdırmaya çalışacağız. Bisikletler buraya gelecek.
2: Tavan kliması için akü var mı?
0: Aha.
2: Klima demişken tavana başka bir şey koyuluyor mu?
0: Güneş panelleri.
2: Harika.
0: Ve bir de fan. Bu minibüsü triatlonlara gitmek için istiyorlar. Böyle düşünmeliyiz.
2: Ceza olarak mı?
0: Sanmam. Hoşlarına gidiyor gibiydi.
2: Arkada yataklarının altında buzdolabı var.
0: Aha.
2: Bir de bisiklet mi koymak istiyorlar?
0: Zor olur. Bir de su deposu olacak.
2: İmkansız olduğunu söylemek istemiyorum ama...
0: Bisikleti oraya sığdıramazsak triatlonda koşarım. Veya yüzerim. Veya bisiklete binerim.
2: Koşup yüzüp nasıl? Bisiklete binebilirsin. Yüzebildiğine emin misin?
1: Yüzdüğünü hiç görmedim.
0: Boom! Gözünüzün önünde triatlon tamamladım.
2: Bisiklet sürdüğünü gördüm.
0: Toplantı bitti.
2: Oo, peki.
0: Woo.
1: İşe koyulalım.
0: Heyecanlanın. Bisiklet saklama alanının olmasını umuyorum çünkü triatlona katılmak istemiyorum. Matt ve Tim'in bunu unutturmayacağını biliyorum. Heather ve Giselle'in minibüsünün birinci aşamasındayız. Kaplama çıtalarını takmalıyız. Yalıtımdan sonra da asma duvarı yerleştirebiliriz. Sonra da eğlenceli şeylere geçebiliriz.
2: Asma tavanın ahşabını kesmek üzereyim. Klimayı taktık. Şimdi asma tavanı yerleştirme zamanı. Planım yerleştirmekti ama galiba tutabilirim.
5: Tuttun mu?
2: Evet.

En sevdiğim iş öncesi ritüellerden biri Barton Springs'e gitmek. Burası Texas'ın dördüncü eski kaynağı. Yani tarihi bir yer ve çok güzel bir havuz. Burada zen olmak, bombalama atlamak, ferahlamak harika. Yılın herhangi bir zamanında 20 derece sabit sıcaklığı var.

0: Merhaba Cizel, nasıl gidiyorsun?
1: İyi.
0: Cizel beni aradı ve minibüsü kapatıp rengini değiştirerek Heather'ı şaşırtmak istediğini söyledi. Bu benim yapmadığım bir şey ama Shorties diye bir yer buldum. Harika şeyler yapıyorlar. Cizel'le buluşuyorum. Bir renk seçeceğiz ve bu işin nasıl yapıldığını göreceğim.
1: Bu benim için heyecan verici bir adım. Evet. Umarım doğru rengi seçerim.
0: Evet. Geldik. Neler varmış?
1: Evet.
0: Bakalım. Evet.
2: Nasıl?
1: Merhaba.
2: Cizel.
1: Cizel. Evet. Short. Memnun oldum.
0: Ben Brett.
2: Steven Short memnun oldum.
0: Şöyle ki Cizel için bir minibüs yapıyorum. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Hem yenilemeyi hem de kaplamayı.
2: Tabii.
0: Yani...
2: Evet, isterseniz size süreci anlatabilirim.
1: Harika. Çok güzel. Olur. Ben
0: bu işi hiç bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum, evet.
2: Tabii.
0: Harika.
2: Buyurun. Bu yapışkanlı vinil. Basınca duyarlı. Yapışkanlı vinil. Altındaki kağıdı çektiğiniz zaman... Bunu dokunun şuraya siz de.
0: Vay canına. Çok da yapışkan.
1: Çılgınca.
0: Aptalca bir soru olabilir ama bu araca nasıl yapışıyor?
2: İsterseniz size gösterebilirim.
1: İzlemesi ilginç olurdu.
0: Evet. Atölyenin arkasına geçince atölye kıskançlığım tuttu. Bu adamlar ahşap kesip çok fazla toz çıkarmıyor. Mekan temiz. Mekanda toz zerresi bile göremezsiniz.
2: Burada gördüğünüz kırışıklıklar.
0: Hı-hı.
2: Kaplamak istediğimiz nesnenin şeklini almasını sağlayacaklar.
0: Sağlam bir saç kurutma makinesi olabilir. Sürecin nasıl yapıldığını, minibüsün nasıl kaplanacağını gördükten sonra Steve yanımızdayken Cizel'le renk seçmeye gittim.
1: Aklımda bir ton var. Kesinlikle ten rengi gibi.
2: Yani...
1: Aa, evet,
2: şey
1: kesinlikle bu tarz. Galiba gönlüm bundan yana. Daha koyu tonunu seviyorum, evet.
0: Cizel minibüsünü kaplamak için mükemmel rengi seçti. Artık bu işi bitirmeliyiz. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Eğlenceli kısım. Isıtıcıyı yerleştirmeye, pencereleri takmaya, dolapları yapmaya, tavanı bitirmeye başlıyoruz. Bunlar bu minibüsü gerçek bir eve dönüştürecek.

0: Mehmet. Yardımın gerek. Ha, merhaba.
1: Ne oldu?
0: Bu port bagajı çözmemiz gerekiyor.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Normalde yaptığımızdan biraz farklı çünkü panellerin ikisini de arkaya sığdıramıyoruz.
1: Hmm.
0: Yani minibüs kısa olduğundan klima çok yakın. Bu yüzden buraya bir tane 200 wattlık panel sığdırmamız gerekiyor. Fanın yanına da iki tane 100 wattlık panel koyacağız.
1: Normalde kusura bakmayın bu kadar panel koyamazsınız derdik ama bu klima varken olabildiğince güneş enerjisi lazım. Bence bantla gitsin.
0: Kısa bir minibüsümüz olduğundan kliması ve fanı ile özel yapıldığı için güneş panelleri tavana sığsın diye özel bir port bagaj yapmam gerekecek. Bu port bagaj için ne kadar çelik almamız gerektiğini düşünüyoruz. Sadece 6 metrelik çelik çubuk var. Ne fazla ne de az almaya özen göstermem gerek. South Austin Metals'a gidiyorum. Giselle ve Heather için port bagaj kaynağı yapacağız. Çelik almaya gitmek her zaman heyecan vericidir. Bu yılın başında kaynak yapmayı öğrendim. Bu da minibüslerimizi biraz daha özelleştirmemizi sağladı. Yalan yok, kaynak yapmak çok eğlenceli. Bu en önde olacak şekilde yapıldı. Bence son derece iyi.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...
3: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan?
5: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
7: Hasan, uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Ne yapalım?
8: Sabah ilk iş miyim?
7: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
11: Sarı kola!
12: Fanta sarı kola canım o.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası Kopta sadece 49 lira 90 kuruş.
18: Sütaşayra, sütaşayra.
19: Çiğ köfteyi gördüğün an.
20: Sütaşayra?
19: Gelsin sütaşayran.
18: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
21: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
22: Bebekler hep bebekle büyürler.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
1: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
20: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
26: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
25: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
27: Ne yapıyorsun?
0: Küçük bir raf sabitleyicisi yapıyorum. Şişe sabitleyicisi. Böylece raflar sabitlenecek.
27: Aynı şeyi düşünüyordum.
0: Bu raf için ilk fikrim bu bankta düşündüğüm şekilde işe yaramayacak. O yüzden duvara asılacak daha basit bir raf fikrim var. Freze makinesinin anahtar deliği ucunu kullanacağım. Böylece duvara asıp indirebilirsiniz. İsterseniz yerini değiştirebilirsiniz. Bence bankta olmasından daha iyi çünkü mutfak alanında olacak. Güzel Douglas köknarından yapılacak. Mutfağın ambiyansını çok daha güzelleştirecek. Casey Urey, Peter Legezel'in minibüsünün bazı tasarım unsurlarında bana yardım edecek. Boya ve fayans seçecek. Casey'nin ne getireceğini göreceğim için heyecanlıyım. Evet, modern ve şık istediklerini söylediler.
28: Onlarla konuştum ve biraz monokrom da olmasını istediklerini söylediler ve bal peteği motifli duvar paneli istediler. Öyle değil mi? Doğru.
0: Evet.
28: Bazı seçeneklerimiz var.
0: Bal peteğimsi.
28: Bunları seçtim çünkü bana göre minibüsün geri kalanıyla çok uyumlu olabilirler.
0: Oho.
28: Ne düşünüyorsun?
0: Güzel. Süslüymüş.
28: Bu panellerin arasında farklı boyutlarda olanlar var.
0: Hayır,
28: normal
0: gerek
28: boyutta
0: yok,
28: olanlar
0: gerek yok,
28: var.
0: Bu iyi.
28: Tamam, karar tamam, verildi. Budur. Aslında ben de bunu düşünmüştüm.
0: Harika.
28: Hafif, biraz tuhaf bir tasarımı var.
0: Daha eğlenceli.
28: Ve yapışkanlı, sonra değiştirilebilirler.
0: Evet.
28: Çok küçük bir alan. Gelecek 5 yılın tasarımını onlara dayatmak istemezsin.
0: Hafif olduğu için de üst dolaplara kadar çıkarabiliriz. Öyle değil mi?
28: Evet, evet.
0: Havalı görünür.
28: Harika görünür. Bir de bu maviye ne diyorsun? Sadece bir seçenek getirdim.
0: Çok
28: çünkü
0: güzel.
28: Buna ikna oldum.
0: Bence çok iyi görünecek.
28: Evet.
0: Parlak olmayan bir görünüm yapabiliriz. Bence bu minibüsü iyice toparlar. Evet.
28: Evet, toparlar.
0: Güzel.
28: Tamam. Bugün hızlı karar veriyoruz. Hoşuma gitti.
0: Aha. Ben de gidip minibüsü bitireyim bari.
28: İşe koyul.
0: Öyle.
28: İşe
0: tamam.
28: Koyul.
0: Evet.
28: Tamam, sonra görüşürüz.
0: İyi boya ve fayans seçeneklerimiz olduğundan bu minibüs triatlonlar için çok kullanışlı olacağı gibi çok çalıştıktan sonra takılmak için de güzel ve hoş bir alan olacak.
29: Bu tüm minibüsün elektrik sistemi. Bu her şeyi, şarj etmelerini, klimaları, ışıkları, fanı açmalarını ve yolda bu konforlara sahip olmalarını sağlayacak.
0: Dikkatli ol.
29: Kaydırıyoruz ve panelimiz ortaya çıkıyor.
0: Erişim
29: artık ulaşabiliyoruz.
0: Güzelmiş. Harika. Sam akünün rötuşunu yaptı. Güzel bir sürgülü erişim paneli. Sam'in işinde iyi olduğunu düşünüyordum ama bu adam beni sürekli şaşırtıyor. Buna bayılacaklar. Ben bayılıyorum. Aslında gidişini görmek istemiyorum.
29: Kesinlikle en güzel görüneni.
0: Aha. Şimdi bisikletlerin sığıp sığmayacağını göreceğiz.
29: Evet.
0: İşin geri kalanı bizde.
29: Tamam.
0: Evet. Son işlemlerden biri bu yapışkanlı fayansı yerleştirmek. Doğrudan yapışacak. Hafif olduğu için minibüsler için çok iyi.
27: Brett!
0: Ne var?
27: Gel.
0: İşimiz bitti.
27: Hayır, test edeceğimiz bir şey daha var.
0: Su iyi. Elektrik aksam çalışıyor.
27: Onu demedim.
0: Tamam. Hepsini test ettik.
27: Bir şey sığmazsa triatlona katılman gerekecek. Biliyorsun değil mi?
0: Hala ondan mı bahsediyoruz?
27: Evet.
0: Sığdığı belli. Şu alana baksana.
27: Tamam, o halde test edelim. Bisikletin var mı?
0: Bisikleti getireceğim.
27: Hadi getir onu.
0: Neyse ki burada. Evet.
27: Kapı kapanıyor mu?
0: Evet.
27: Teknik olarak evet, kapanıyor.
0: Baksana. Aktiviteler için çok fazla alan var.
27: Tamam. Bu sefer kazandın.
0: Kazandım. Hep kazanırım.
27: Hep kazandığını söyleyemem. Bir kez şansın yaver gitti.
0: Kazandım.
27: Neden hızlanıyoruz bu agresifçe?
0: Çünkü ben hep kazanırım.
27: Bütün gün devam etse de umurumda değil. Resmen hiç planım yok.
0: Tokalaşıp kolunu koparacağım.
27: Önce ben tokalaşıp koparmazsın. Tamam. Ben kazandım.
0: Ben kazandım. Bu bahsi kaybettiğine göre... Shorty's'e götürüp sen kaplatacaksın.
27: O kolay.
28: Sonunda minibüsü alacağımız gün geldi. Heyecanlıyız.
2: Brett'le çalışmak harikaydı. Onun çılgın bir zihni olduğu belli. Bu iyi bir şey. Minibüsü iyi yapacağını biliyorum.
0: Ne haber?
2: Merhaba.
28: Merhaba.
2: Brett.
0: Nasıl gidiyor? Köpeği mi getirdiniz?
28: Evet, getirdik.
0: Merhaba. Ne haber?
28: O da minibüsün tadını bizim kadar çıkaracak.
0: Ne haber?
2: O da görsün istedik.
0: Heyecanlı mısınız?
2: Çok.
28: Aşırı heyecanlıyız.
0: Oraya baktınız mı?
2: Hayır.
0: Bakmadınız.
28: Bakmayalım dedik. Hayır, sürpriz olmasını istiyoruz.
0: Güzel. Bu bizim için eğlenceliydi. Küçük bir alana birçok şey sığdırmayı başardık. Genelde benimki gibi daha büyük minibüslerle çalışıyoruz. Yani durumu çözmek eğlenceliydi. Evet, göreceğiniz için heyecanlıyım. Hadi bakalım.
28: Tamam.
0: İşte burada.
28: Oho, gerçekten güzel bir değişim.
0: Harika bir iş yaptılar.
28: Rengi çok güzel.
2: Vay canına,
28: bayıldım.
2: Rengi gerçekten harika.
0: Orada güneş panelleri ve klima ile port bagaj var. İçinin nasıl olduğunu görmek ister misiniz?
28: İçeri girebilir miyiz diye soracaktım.
0: Hadi. İşte burası.
28: Aman tanrım.
0: Buyurun.
28: Çok Diego havalı. Önce sen. Hadi.
0: Diego hadi yukarı.
28: Oh, çok havalı.
0: Evet. İlk dikkatinizi ne çekti?
28: Ben mutfağı gördüm.
0: Evet.
28: Şahaneymiş. Sonra da bunu gördüm. Evet. Müthişmiş.
2: Vay canına.
0: Evet. Burası içecekler için depolama alanı. Şişeler ve ne isterseniz buraya koyabilirsiniz.
28: Şahaneymiş. Duvar paneli de şahane.
2: Evet, inanılmaz.
0: Bu Douglas köknarı. Buradan Austin'den havalı bir ağaç. Geri dönüştürüldü.
28: Güzel.
2: Çok, güzel, çok havalı.
0: Onu yaparken çok harika. Eğlendim. Arka taraftaki kitap rafı da uyusun diye Douglas köknarı ile yapıldı.
2: O kitap rafı.
0: Ve şimdi ikinci gözlemi görmek isterseniz, yani bilemiyorum. Yani bu çok gözlem var. Buradaki arkadaş buzdolabının üstünde.
28: Güzel.
0: Burada kilidi var. Ve masada
28: vay canına.
0: Douglas köknarından.
2: Harika.
0: Evet.
28: Bayıldım.
2: Çok güzel.
28: Bu.
0: Evet.
2: Orada akşam yemeği yiyebiliriz.
0: Evet.
28: Çok fazla depolama alanı var.
0: Çok fazla depolama alanı var.
28: Hepsi beni çok şaşırttı.
0: Buzdolabını oraya taşıyınca bu kadar depolama alanı çıkacağını fark etmemiştim. Burası üçümüzde biraz sıkışık. İşleri biraz kolaylaştırmak için bu döner koltuğu ekledik. İşte şu şekilde dönüyor.
2: Bu şahane. Mükemmel.
0: Alanı gerçekten açıyor. Oturmak isterseniz.
28: Öyle.
0: Güzel. Minibüs daha büyük gibi geliyor.
28: Biliyorum.
0: Ve tabii ki yatağınızın hemen üzerinde bu klima var.
28: Evet.
0: Arkadaki büyük düzenek sayesinde güneş enerjisi olmadan yaklaşık 10 saat çalışabilir. Gelip bakmak ister misiniz?
2: Evet, hadi isterim.
0: Evet,
2: bakalım.
0: Garajı görelim. Gel de arkaya bak. Dışarı gel Diego.
28: Tamam.
0: Tamam. İşte garaj.
28: Vay canına. Evet, bu kadar alana, bu kadar şeyin sığmasını anlayamıyorum.
2: Evet, gerçekten çok havalı.
28: Harika.
0: Evet.
2: Çok fazla alan var.
28: Hala nasıl bu kadar alan var?
0: Asıl eğlence burada. Bütün elektriğiniz bunun...
28: Dahası da mı var?
0: Arkasında duruyor.
28: Vay canına.
2: Pek bir şey yok.
28: Yok ama kapatılmış olmasını beğendim. Çünkü bunun açıkta durduğu birçok minibüs var. Evet. Ve bu tasarıma ket vuruyor.
0: Bunu yaptık bu çünkü havalı. Buraya bisiklet sığdıramayacağımızı çözmek biraz zor oldu da.
28: Tabii.
0: Büyük buzdolabı var. Arka taraftaki buzdolabı büyük.
28: Kocaman.
0: Su deposu ve aküler var. Bisikletiniz tam buraya gelecek.
2: Çok güzel.
0: Onun içinde sabitleyici
2: harika.
0: Var.
2: Harika.
0: Evet. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi?
2: Müthiş olmuş.
28: Evet.
2: Aklım başımdan gitti.
0: Gördükleriniz arasında favoriniz ne?
2: Mutfak için heyecanlanıyordum ve favorim oldum.
0: Mutfak olmuş mu?
2: Evet.
0: Çok güzel.
28: Bilmiyorum. Favorim? Arada kaldım. Çok küçük ama küçük kitap rafımı çok sevdim.
0: Harika.
28: Ayrıca dolap alanı da çok kullanışlı olmuş.
0: Çok güzel.
28: Beğendim.
0: Evet. Kitap rafı eğlenceliydi. Resmen elimdeki kitaplara bakıp bunları nereye koyacağım diye düşündüm. Beğenmenize çok sevindim ve evet galiba size bir şey daha gerekiyor. İşte burada olmalı. Evet.
2: Öncesinde bir şey var.
0: Sende
2: evet,
0: mi var?
2: Evet bir şey var.
28: Oo, tamam.
2: Ha. Güzel minibüsü kaplatarak beni şaşırttığından benim de bir sürprizim var, bekleyin.
28: Tamam.
0: Eğlenceli.
28: Tamam.
3: Oo, harika.
0: Aa, çok güzel.
2: Bir paspas yaptık. Annem bunu bizim için yaptı. Umarım minibüsü temiz tutmamıza yardımcı olur.
3: Evet, bence olur. Harikaymış. Teşekkür ederim.
0: Aa, budur. Çok hoş. Artık bunu minibüsünüze koyabilirsiniz.
2: Güzel.
0: Anahtarınız burada. Yarışırken ve rahatlarken iyi eğlenceler dilerim size.
3: Biliyorum.
0: Daha kolay olacaktır. Evet. Tekrar görüşmek üzere.
2: Teşekkür ederiz.
3: Hadi yapalım şunu.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
8: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. Bir insanın yaşayabileceği en büyük zulüm yalnızlıktır. Sukarno. Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
1: İşte tam orada.
2: Bozayılar.
3: Merhaba ayı.
2: Burada çok fazla bozayı var ve onlarla yaşamak zorunda kalacağım.
3: Bu topraklarda olduğumuz her saniye avlanıyoruz.
4: Aman tanrım, dağ aslanı.
1: Barınağımın etrafında dönüp duruyor.
0: Kan donduran bir soğuk.
2: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirince Kuzey Kutbu bile hafif kalır.
0: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
1: Zihinsel ve duygusal olarak kendinizden kaçamazsınız. Gidilecek hiçbir yer yok.
4: Yalnızlıktan acı çekiyorum.
0: Kim hayatta kalacak?
3: Evet, evet.
4: Başarıya ulaşmadan önce acı çekmek zorundasın.
0: Son ayakta kalan kazanır.
1: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: Bu bölge Kuzey Amerika'daki her yer kadar vahşi. Şoto Gölü son derece engebeli. Heyelanlar, kaya düşmeleri, yangınlar, rüzgar, soğuk, hipotermik kar. Burada kimsenin yaşamamasının bir sebebi var.
1: Hoşça kalın insanlar. Artık yalnızım.
2: Rakımın yüksek olması çok büyük bir etken olacak. Sıfırın altındaki sıcaklıklarla, yoğun kar yağışıyla ve aşırı rüzgarlarla uğraşmak zorunda kalacağız.
3: Bu resmen başladı. Çılgınca.
4: Burada besin zincirinin tepesinde değilsiniz. Ayılar, pumalar, kurtlar, geyikler var. Ama asıl mesele bozayılar. Bir bozayıyla karşılaşırsanız kendinizi bir anda büyük bir belanın içinde bulursunuz. Chilco bölgesi devasa bir somon yumurtlama alanı. Bu yüzden her yer bozayı kaynıyor.
5: Ayı izleri kesinlikle son 24 saat içinde bırakılmış. Yani buradalar.
6: Tek başına nihai bir ölçüt. Sadece 10 ilkel eşyayla bir yaşam kurmak ve hayatta kalmak zorundayız.
7: Yapmak üzere olduğumuz şeyden daha gerçek bir şey olduğunu sanmıyorum. Her şey buna bağlı. Sadece ben ve vahşi doğa.
8: Herkes burada çünkü fiziksel becerilere sahipler ama hayatta kalma konusu zihinsel bir şeydir.
9: İşte son bağlandım gidiyor. Kahretsin. İşte başladı. Kalbim çarpıyor. Çok heyecanlıyım. Birinci gün. Birinci dakika. Ve başlıyor. Aman tanrım. Yalnızım. İnanması zor. Neredeyse gözlerim yaşartıyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Kız arkadaşım Britney ve çocuklarım buraya gelip bunu yapabilmem için çok şeyden vazgeçti. Onların fedakarlığını boşa çıkaramam. Çakal izleri buldum. Size neye benzediklerini göstermek istedim. Kendimi bildim bileli bu işleri yapıyorum. Çoğu çocuk kaykay yaparken kardeşimle ben gizlice komşu göletine balık tutmaya giderdik. Wyoming beyaz kuyruklu tavşanı. En güçlü yanım avcılığımdır. Uzun zamandır ayı avlıyorum. Bu sezonki herkesten daha fazla ayı tecrübem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onlara saygı duymalısın ama korkmamalısın. Eğer bir boz ayıdan korkarsan bunu hissederler ve bu asla senin yararına olmaz. Bunu yapma sebebim para. Evlat edindiğim 8 yaşında bir kızım var. Harika bir kız arkadaşım ve onun kendi oğlu var. Aynı zamanda birlikte çift yumurta ikizi kızlarımız var. Bu para çocuklarımla daha fazla zaman geçirmemi sağlayacak. Çok zor bir sezon olacak ama bir numaralı hedefim kazanmak. Orada başa çıkamayacağım hiçbir şey yok benim. Barınak, avcılık ve balıkçılık. İşte benim 3 ana hedefim. Bunları başarıyla halledebilirsem, tek yapmam gereken yalnızlığın üstesinden gelmek. Ve bunu başaracağım. Evet, artık keşif yapmayacağım. Akşam yemeğini düşünmeye başlamalıyım. 2 tane orman tavuğu gördüm. Karşıma çıkarlarsa diye kendime iyi bir fırlatma sopası bulacağım. Bunu benden öncekilerden daha iyi yapmak istiyorum. Ve bunu başaracağım. Bu işi kazanmak için iradeye ihtiyacım var. Çünkü zorluklar elbet kapını çalacak ve bunları atlatmanın tek yolu yeterli irade gücüne sahip olmak. Şuna bakın. Bu bir ayı. Burası bozayı merkezi. Baktığım her kütük, her çürümüş kütük parçalanmış. Ayılar yiyecek aramak için bunları parçalıyor. Kuzey Amerika'daki en yüksek boz ayı popülasyonlarından birinin içindeyiz. Bu bir olasılık meselesi değil. Burada boz ayılarla karşılaşacağımı biliyorum. Barınak büyük bir öncelik. Bu kadar çok boz ayının olduğu bir yerde onları kısmen dışarıda tutabilecek bir barınağım olmadan çok fazla gece geçirmek istemiyorum doğrusu. Bu kesinlikle bir boz ayı. Oldukça taze. İyi bir işaret değil. Bir boz ayı sizi yiyip bitirebilir. Sizi öylece yok edebilir. Ve bu bir saniyede olup bitebilir. Gerçekten ne kadar yalnız olduğum şu an kafama dank etti.
10: Birinci gün, saat 11.39.

0: Bu tarafa doğru inen küçük bir patika var. Şu küçük sırtın tam ortasından geçiyor. Özellikle bir şey aradığım yok. Sadece elimde ne varsa ona bakıyorum. İnsan her zaman düştüğü bölge konusunda şanslı olmayı umuyor. Ama en iyisini ummak bir işe yaramaz. Elinizde ne varsa odur. Burada olduğunuz sürece buna sahip olacaksınız. Şuna bak. Güzel. İlk toplayıcılık ganimetimiz. Masaya yemek koymak öncelikli derdim olur. Vücut tipim kilo tutmaya müsait değil. Aldığım kilolar hızla gidecek ve bu olduğunda rezervlerim kalmayacak. Bu yüzden bitkileri tanımam, bütün kuşları ve orman tavuklarını avlayabilmem ve yeterli balık tutabilmem çok önemli. Bayağı iyi ganimet. Kolay olacağına dair bir beklentim yok tabii ki. Burada yalnız olmak hayatımda kalkıştığım en zor şey olacaktır. Evet, evet. 10 yıl yaban hayatı biyoloğuydum. Idaho'daki her hayvanı tuzakla yakaladım. Bu tür şeyleri kitaptan öğrenemezsiniz. Bu tecrübedir. Benim getirdiğim şey de bu. Önceliğim video içerik üreticiliği. Geleneksel okçuluğa odaklanıyorum tabii ki. Yay yapmak benim tutkum. Ölümcül. Bunu yapmak istiyorum çünkü hayatta bir kez gelecek bir fırsat. Kimseye bir şey kanıtlamam gerektiğini hissetmiyorum. Bu kendim için. Kendiniz hakkında bir şeyleri ancak böyle zorluklarla karşılaştığınızda öğrenebilirsiniz. Ben de bunu bekliyorum. En çok ailemi özleyeceğim ama benim için onlara giden yol buradan geçiyor. Ödül parası harika olurdu. Çocuklar için birkaç üniversite fonu kurarız ve evimizin borcunu kapatırım. Daha önce hiç bu kadar uzun süre evden ayrı kalmamıştım. Zaman geçtikçe onları özlüyorum. Ama beni o düğmeye bastıracak bir senaryo hayal edemiyorum.
1: Güle güle baba.
0: Avlanmak isteyeceğim bir yer gibi görünen hiçbir yer bulamadım maalesef. Burası sadece yoğun ve caydırıcı. Orman tavukları. Şuraya bak.

0: Den...
1: Akşam yemeği. Güzel bir kuş. Erken pes edenlerle burada kalanları ayıran şey metanet, zihinsel dayanıklılık. Çünkü bunlar gerekli şeyler. İşler çok zorlaşacak. Her şeyi çözdüğünü düşünerek giden, yapabilecekleri hakkında büyük bir egosu olan insanlar, onlara ancak iyi şanslar dilenir. Güzel bir yemek olmak üzere gibi duruyor. Bozayı bölgesinde olmak her şeyi yapma şeklimi etkileyecektir. Ayrı bir pişirme alanı tutmalıyım çünkü bir ayı yaşadığın yeri yemekle ilişkilendirmeye başlarsa başın derde girer. Ama olabilecek şeylerden korkarak yaşamıyorum ben. Dışarıdayken bir şey çıkarsa eğer onunla ilgilenirim. O da neydi öyle? Gerçekten korktum. Aman tanrım, dağ aslanı. Şuraya bak. Aman tanrım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
10: Migros hepimize iyi gelecek. Sütaş hayran, sütaş hayran.
11: Döneri gördüğün an
12: bir de sütaş hayran.
11: Gelsin sütaş hayran.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Birinci gün, saat 13.22. 10 kişi kaldı.
1: Olamaz. Şuraya bak, bir daha aslanı.

0: Olamaz. Onu ağaca çıkarabileceğimi düşünmüştüm. Gerçekten harika bir deneyimdi. Vay be. Evet, bir hataydı. Çadırıma geri dönüp yayımı almaya çalıştım. Ve bunu bir kaçma fırsatı olarak değerlendirmiş oldu. Yapılması gereken şey o an onun üzerine doğru atlamaktı. Ağaca çıkardı ve onu öldürebilirdim. Vay canına, harikaydı. Umarım onu bir dahaki sefere elimde yayımla görürüm. Lanet olsun, olamaz.
1: Birinci gün, saat 10.53.
2: Gerçekten müthiş. Hazırım. Gidin buradan. İşte gidiyorlar. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Gerçekten çılgınca. Ah. İlk izlenimler gerçekten çok güzel. İşte eşyalarım. Pekala. Başlayalım. Eğitim kampında düşüş şokundan bahsettiler ve bunu anlıyorum. Kesinlikle çılgınca bir şey. Vay canına. Evet. Şuna bakın, küçük bir erkek geyik. Gerçekten harika. Kütük gibi görünüyorlar. Dallı budaklı bir kütük gibi. Sonra başını çevirdi ve bir kuşun kanat çırpması gibi göründü. Ama bu bir geyik. Ne kadar güzel bir karşılama. Çok heyecanlıyım. Evdeyim. Resmen evdeyim. Ben normalde San Croix'da yaşıyorum. Güzel ve güneşli Amerika Virgin Adaları. Plaja gidemediğim bir gün bile yok. Eşimle ben ilkel beceriler öğretiyoruz. İlkel becerilere ilk girdiğimde hemen işte hayatımın geri kalanı dedim. Ve kendimi tamamen buna adadım. 7 yıl boyunca kışın ilkel bir barınakta yaşadım. Tüm bir yılı kesici alet olarak sadece taş aletler kullanarak geçirdim. Yani modern dikkat dağıtıcıları bırakıp dinleme yeteneğini kazanmayı biliyorum. Eğer böyle bir zorluğu başarıyla atlatıyorsanız, bu dinlediğiniz için, açık olduğunuz için, düşüncelerinizi zorla uygulamaya çalışmadığınız içindir. Bunu pek çok açıdan bir iç yolculuk olarak görüyorum. Kendimin derinliklerine ulaşmak ve gelişmek istiyorum. Bundan hiç sıkılmam. Babanın gitmesine hazır mısın?
3: Hayır.
2: Annen babanın gitmesine hazır mı?
4: Hayır.
2: Hayır mı? Baba gitmeye hazır mı? Hayır, pek sayılmaz ama babacık hiçbir zaman gitmeye hazır olmayacak. Bu deneyimin beni değiştirmesini istiyorum. Zorluklarla nasıl başa çıkacağımı görmeyi dört gözle bekliyorum. Çünkü buna yetecek becerim ve zihniyetim var. Yanıma çakmak taşı almamakla çok büyük, devasa bir risk aldığımı biliyordum. Biraz hayal kırıklığına uğruyorum çünkü bu hiçbir işe yaramıyor. Ama 20 yılı aşkın süredir ilkel yöntemlerle ateş yakıyorum. Kendime güvendiğim bir konu ve bu sayede yanıma fazladan bir eşya daha alma şansım oldu. Ateş yakabilecek mi? Yoksa tüm o felaket tellalları haklı mı çıkacak? İzlemeye devam edin. Beklentilerim her zaman yeteneklerimden daha yüksektir. Yeteneklerim geliştikçe beklentilerim onları hemen geride bırakır. Hayatta beni motive eden şey de bu. Çok yakınım. Her şeyi sürekli yeniden değerlendiriyor ve becerilerimi geliştiriyorum. Ah, çok şükür. Ateş! Brup! Önce hangi tarafa keşif yapacağımdan emin değilim. Bugün barınak yapmaya girişmeden önce tamamen bölgeyi öğrenmekten ibaret. Bakalım bölgemde neler var. Koca bir ayı dışkısı. Biraz tüy ve biraz meyve. Daha önce ayı bölgelerinde bulundum. Birkaç gece kampı yaptım ama bu boz ayı habitatında bu kadar uzun süreli kalmayı planladığım ilk sefer. Onlar burada yaşıyor. Burası kesinlikle onların yeri. Şu an gereksiz yere tehlikeli olmaya başladı. Sanırım kampa geri dönsem iyi olacak.
1: Birinci gün, saat 21.47.

0: Bu brandayı geç kurmadığıma sevindim. Çılgıncaydı. O şiddetli gök gürültüleri bana güneyi, büyüdüğüm yeri hatırlattı. Florida'daki devasa fırtınalar. Ben hala gerçekten burada olduğuma inanamıyorum. Ben neye bulaştım böyle? Bir gün geride kaldı.
1: İkinci gün, saat 10:13.

Szava is üzem. Tortuyu dişlerimin arasında süzüyorum. Şimdilik bu kadar. Küçük tırtıla benzer bir şey yuttum. Ekstra protein. Şu manzaraya bakın. Önümde destansı bir dağ. Karayip'in mavi suyu gibi görünen bir göl. Bulunduğum güzel yerlerden biri burası. Harika bir yer. Dayana bildiğim sürece evim burası. Glorious mountain, how much you must know. Tutkularım müzik ve vahşi doğa. Bir pagan müzik grubu ve bir metal grubundayım. Odak noktam faturaları ödemek için yaptığım işlerin yanında bu iki şey. Yıllardır bu deneyime hazırlanıyormuş gibi hissediyorum. Sadece sevdiğim şeyleri yaparak tonlarca bitki bilgisi.

0: 500 bin dolarlık ödül parası aileme ve yoldaki ikizlere iyi bir hayat sunmamı sağlayacak. Bence zihinsel oyun burada en önemli şeylerden biri. Ve ben zihinsel oyunda iyiyim. Düğmeye basmanıza sebep olacak o düşünceleri kontrol edebilirim. Bunu kazanmak için gidiyorum. Ne zaman pes etmek istesem, üşüsem veya aç kalsam sadece o paranın ailem için ne yapacağını düşüneceğim. Hoşça kal. Devam etmem için gereken tek ateş bu. Bu tulumları getirmemin ana sebebi... Arka tarafımı çok fazla görmek zorunda kalmamanızdı. Gördünüz mü? Açılmıyor. Kara, biraz keşif yapacağım. Şimdilik çok memnunum. Bence bölgemde çok fazla potansiyel var. Her yer bitki ve meyve. Henüz balık tutmayı denemedim. Bakın şurada bir atıştırmalık var. İster işim 45 kilo verip aç kalmak olsun, ister balık ve avda başarılı olmak. Bu artık benim işim. Yolda ikizlerim var. Eve dönme seçeneğim de pek yok. Bebeğim, burada ne var böyle? Büyük paslı çiviler. Bu dövebileceğim bir şey olabilir. Evet. Şimdi bir bıçak dövmek için malzemem var. Pekala, sanırım şu demiri çıkaracağız. Sabit bıçak getiremediğim için çoklu alet seçtim. Şimdi tek yapmam gereken bir tane dövmek. Ateşi iyice kızıştır, güzel bir kor yatağı yap, sonra kızgın kırmızı olunca çıkar ve baltamı sırtıyla bir taşın üzerinde döv. Belki işim bittiğinde Roland gibi bir misk öküzünü kıstırarak bıçaklayabilirim. Evet, küçük bir arka bahçe ocağım var ve bıçak, takı, benzeri şeyler yapabilirim. Uygun aletler olmadan uzun ve yavaş bir süreç. Ama metal bulmuş olmam resmen mükemmeldi. İnanamadım. Sanırım burada daha önce hiç kimse bıçak dövmedi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
7: Seviyorsak sebebi çok. Stasyon mekanizmi yok.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
11: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
10: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
12: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası, KOP'ta sadece 49 lira.

0: Sıcaklık 3 santigrat derece.
1: Epey berbat bir gece geçirdim. Ara ara daldım ama pek iyi uyuduğum söylenemez. Baş aşağı uyuduğuma eminim. Sırtımda bir yumru hissediyorum. Kampımın sadece 250-300 metre ötesinde taze boz ayı izleri gördüm. Burası kalınacak yer değil. O yüzden bugün taşınma günü. Nereye gideceğimi biliyorum. Oraya ulaşmam lazım. Ne kadar aç olursam olayım veya ne kadar acıkacağımı bilsem de şu an aklımdaki ilk ve en önemli şey yırtıcılar. Bir barınak istiyorum. Barınağıma yerleştiğim an avlanmak ve balık tutmak listemin bir numarası olacak. Tek tarafa yaslı bir kütük barınak yapmayı planlıyorum. Bir nevi tek yana eğimli bir kütük kulübe. Asıl sebep ayılar. Etrafta boz ayılar varken bir brandanın altında uyumak istemiyorum. Bu bana biraz huzur ve özgüven verecek. En azından ayı içeri girmeden önce biraz uğraşmak zorunda kalacak.
0: Saat 12.13.
1: Hayatım boyunca bu tarz işlerle uğraştım. Kesinlikle işçi sınıfındanım. Gerçek anlamda yaptığım tek iş petrol sahası işçiliğiydi. Petrol sondaj kulelerinde çalışırsınız. Çok fiziksel bir iştir. Ağır beden işçiliği gerektirir. Günde 12 saat çalışırsınız. Durmadan çok ağır demirleri, devasa ekipmanları hareket ettirirsiniz ve aşırı tehlikeli olabilir. Üstüne üstlük yılın en az yarısında ailenizden uzakta kalırsınız. Ama yaşlandıkça ve akıllandıkça hayatta asıl önemli olanın ne olduğunu anlamaya başladım. Ve bu kesinlikle iş değildi. Petrol sahasındaki kariyerimi bıraktım ve bunu yapmak maddi olarak çok zorladı. Ama bir kez bile pişmanlık duymadım. Ailemi tüm kalbimle seviyorum. Ve bu fırsata sahip olduğum için çok şanslıyım. Başarmak zorundayım. Evet, artık içine taşınabilirim. Size içini göstereyim. En güzeli olmayabilir ama olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde bitirdim. Bu barınağı bitirmek beni rahatlattı. Beni boz ayılardan ve diğer yırtıcılardan koruyacak ve yağmuru üstümden uzak tutacak. Evim güzel evim.
0: Dördüncü gün, saat 8.04.
2: Sahile çıktım, duman sonunda dağılıyor. Bu inanılmaz dağları göstermek istiyorum. Şu manzaraya bakar mısınız? Aman Tanrım, bu çok harika. Ama gölden gelen rüzgarın yönüne bakılırsa, barınağı taşımayı düşünüyorum. Şu an sahile çok yakın. Burada ne var bir bakacağım. Oldukça dik ama kesinlikle yapılabilir. Oraya çıkıp kenardan aşağı bakabilirim. Vay canına, yukarısı çok sık. Yapılacak çok şey var. Pensilvanya'dan geliyorum ve orayı soğuğu ve karıyla tanıyoruz. Kalıcı barınağı inşa etmek elbette önceliğim. Yaptığım her şeyi kendim öğrendim. Avcılığı, balık tutmayı ve tuzak kurmayı kendim öğrendim ve şimdi başkalarını öğretiyorum. Gençlere açık hava aktivitelerini öğrettiğim bir spor malzemeleri mağazası ve eğitim merkezi işletiyorum. Şuna bakın, yırtıcı avında güçlü bir becerim var. Bu çılgınca. Kuzey Amerika'nın 29 büyük hayvanını yayımla avlamayı hedefleyen Kuzey Amerika Süper Silemi kovalıyorum. Bunu başaran çok az sayıdaki kadından biri olmayı umuyorum. Geride 25 yaşındaki kızım ve 22 yaşındaki oğlumu bırakıyorum. Bu deneyimdeki nihai hedefim bir kadın olarak bunu başarabildiğimi kanıtlamak. Her zaman erkek egemen sektörlerde çalıştım. Birlikte çalıştığım erkeklerin bana saygı göstermesini sağlamak için kendime güvenmem gerekiyordu. Bunu kazanabilirim, kendime çok güveniyorum. Bence ayı saldırısına uğramadığım sürece çekilmem. İşte bu geniş açık alan. Rüzgarı kesecek ağaçlar var ve suya hala çok uzak değilim. Evet, iyi bir yer gibi görünüyor. Biraz zaman alacak ama belki aşağıdaki barınağı bırakıp yukarıda yenisine başlarım. Karı tutmak için bir ağaç çerçevesi inşa edeceğim çünkü kar çok yağacak. Çok ağır olacağını biliyorum. Şu an çok sıcak ama soğuk geceler kışın geldiğini hatırlatıyor. Isıyı içeride tutacak küçük bir şey inşa etmek istiyorum. Bölgede bu kadar çok boz ayı olduğunu düşününce sağlam bir şey yapmak istiyorum. Boz ayılar ciddi bir tehdit. Çok büyük bir hayvan, çok hızlı geliyor. 150'den 240 santime kadar boyları var ve 360 ile 800 kiloya kadar çıkıyorlar. Saniyede yaklaşık 18 metre koşuyorlar. Ne olduğunu anlamadan üstünüzde oluyorlar. Bu yüzden her zaman tetikte oluyorum. Oraya şimdi ulaşamam. Şunu biraz yakına taşımam gerek. Hep avcı oldum. Hiç av olmadım ama hayatta kalma becerilerime güveniyorum. Tamam. Çerçeveyi kurdum. Sadece ayağa kaldırıp aşağı taşımak istiyorum. Buraya geldiğimde eklemeler yapabilir ya da değiştirebilirim. Artık işlerin daha iyi yürümeye başlayacağını hissediyorum.
0: Dördüncü gün, saat 11.36.
3: Harekete geçme zamanı Chet. Şimdi oraya gidiyoruz Chet. Aslında nereye gittiğimi bilmiyorum. Ama heyecanlıyım. Evet. Chet'i Chet. Chet benim kameram. Sadece cansız bir nesne değil, artık yakın dostlarız. Jorge daha küçük kamera ama daha kaliteli. Gary ve Gordo ise GoPro'lar. Şimdi, bugün barınak günü. Herhalde çok aç olacağım. Ama zaman harcamaya değecek. Özellikle de malzeme toplamayı bugün büyük ölçüde bitirirsem. Başka bir devrilmiş alan. Oradan kaçınalım. Aa, geyik var. Dur bir dakika. Bunlar ayı. Bunlar boz ayı. Çok yakın. Vay canına. Çekil ayı. Git oradan, lanet olsun. Gitmeye devam et anne. Gitmeye devam et. O yavruları da götür. Ben senin yiyeceğin değilim. Durma. Vay canına. Çok yakındı. Bu gerçekten çılgıncaydı. O arkasını dönene kadar ben gayet iyi hissediyordum. Bu tarafa doğru yürüyorlardı. Sonra buralarda bir yerde benim kokumu aldılar ve anne ayı biraz tısladı, bir hırıltı çıkardı. Sonra döndüler ve bu tarafa gelmeye başladılar. Ve tam olarak şuradaydılar. Tam şurası gibi görünüyor. Evet, tam şurası. Bakın, kesinlikle iz var. Şurası pençenin arka kısmı, şurası da ön kısmı. Vay be, çok yakında.
0: Dördüncü gün, saat 13.18.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Üçüncü gün, saat 6:07.

Ona asla taşla vuramayacağım. Çok kötüyüm. Oldukça açım. Vücudum şu anda bir şok geçiriyor. Buna hiç şüphe yok. Ama bu benim seçimimdi. Yemeği bir kenara bıraktım ve barınak inşa etmek için bilinçli bir çaba gösterdim. Biraz balık avlamaya başlamalıyım. O yüzden yapay yemler yapmam gerek. Yanımda diş fırçası getirmeme izin var. Akıllı davrandım. Ve ucunda delik açılmış gümüş bir diş fırçası getirdim. Evet, bunu kesebilir. Başka bir delik açabilir. Ve belki onu yem olarak kullanabilirim. Evet, bu işime yarayacaktır. Tüm çabamı bir barınağa harcayarak doğru kararı verip vermediğim konusunda tereddüt yaşıyordum. Çünkü çok aç kalıyorum. Ama sadece uyum sağlamalı ve üstesinden gelmelisin. Yapabileceğin tek şey bu. Ya uyum sağlarsın ya da pes edersin. İşte yemim. Rüzgar şimdi gerçekten de esiyor. Bu kayalık noktada balık tutmalıyım. Kıyıdan herhangi bir yerde yemi kaybedebilirim. Bu rüzgar işi hiç kolaylaştırmıyor. Elimin etrafında dolanıyor. Ah. Bu tam bir başarısızlık. Rüzgar o kadar güçlü ve oltamı o kadar sert çekiyor ki yem suya hiç girmiyor. Balık tutamazsam burada başarılı olma ihtimalim çok düşük. Yemek yemeye başlamalıyım. Aç olmanın ne kadar zor olduğunu, beni ne kadar yavaşlattığını, bana ne kadar acı verdiğini ve duygusal olarak beni ne kadar yıprattığını anlamamıştım. Beni yıpratıyor, bundan eminim. 6 yıl önce kalp krizi geçirdim ve kalbim eskisi kadar güçlü değil. Bu benim için bir endişe kaynağı. Geceleri çok sert atıyor. Neden bilmiyorum. Eminim aç kalmakla ilgisi vardır.

0: Bu düşünmem gereken bir şey. Biraz uyuyacağım.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Max puan yağmuru gibi düşün.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
0: 10.000?
1: Evet.
0: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman...
0: Gelsin müzik.
2: 25 yıldır sana maksimum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi

0: çelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
4: Otobik'te. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma bin.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Beşinci gün, saat 6:33. 10 kişi kaldı.
1: Gün yeni yeni ağrıyor. Bu şey şu anda o kadar açık ki hava düzeliyor gibi. Ama şu anda... Evet. Şu an gerçekten çok açık. Eğer bu haldeyken içinden rüzgarlı ve yağmurlu başka bir fırtına geçecek olursa her yere yağmur yağdırır ve sırılsıklam olurum. Bu yüzden bir sonraki fırtına gelmeden buranın duvarlarını örüp biraz daha güvenli hale getirmek zorundayım. Ama barınak üzerinde çalışmaya başlamadan önce biraz balık tutmayı yeğlerim. Bir olta ve makara yaptım. Gördüğüm kadarıyla plajında derin su yok. Derinleşmeye başladığı yer neredeyse 30 metre uzaklıkta. Bu yüzden makara o derin suya atış yapmak için çok daha verimli ve etkili olmak zorunda. Beğendim. Balık ve av hayvanları biriminde çalışırken bazen yılda 150 gün evden uzakta olurdum. Buralarda bir yerlerde balık olduğunu biliyorum. Bu yüzden aileden ayrılmak zor olmadı. Çünkü bu alışılmadık bir şey değil. Ve daha derin noktaya doğru ilerledim. Ama bu farklı. Yalnızlık alışık olduğum bir şey değil. Kesinlikle değil. Ailemi özlüyorum. Bu şimdiye dek en uzun süre ayrı kaldığım zaman olacak ama her şeyin üstesinden gelebileceklerini biliyorum. Zamanı gelince de geri döneceğim. Tanrım, bir tane yakaladım. Evet. Evet. Hadi. Evet, vay canına. Evet. Aman Tanrım, buna inanamıyorum. Aman Tanrım. Bu aşırı harika hissettiriyor. Vay canına. İşte geçen gün paslı bir şişe kapağı ve biraz paraşüt ipinden yaptığım küçük yemin ve yakaladığım ilk balık, gezimin ilk büyük balığı. İnanılmaz derecede mutluyum diyebilirim. Bu harika bir his, gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, sanırım kahvaltı zamanı.
0: Beşinci gün, saat 13:07.
2: Meyve çalılığının ortasında oturuyorum. Bunlar küçük meyveler. Bunları azar azar toplamaya başlayacağım. Şimdilik biraz atıştırıyorum. Çok fazla yemeyeceğim ama yapacak çok şeyim var. Bunlardan biraz toplayacağım. Küçük çekirdeklerini seviyorum. Neyse, sadece size göstermek istedim. Burada oturup kamera karşısında yemek yemeyeceğim. Yani bu kinik kinik meyvelerini. Pekala, taşınmak için toparlanıyorum. Bugün hava çok rüzgarlı. Çılgınca olacak. Evet, başlıyoruz. Brenda beni gelmeden önce orada diğer eşyalarımla birlikte kal, tamam mı? Yürüyüşe can atmıyorum ama oraya vardığımda kesinlikle değecek. Çıktım. Bu çok zor bir yürüyüş olacak. İlk adımı attık. Evet.
0: Saat 14.47.
2: Burada olduğum için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Aman Tanrım. Oh. En güçlü becerimin uyum sağlam olduğunu düşünüyorum. Hayatım boyunca farklı evlere, farklı ortamlara ve senaryolara uyum sağlamak zorunda kaldık. Bu yüzden ihtiyacım olan zihniyeti koruyabileceğim ve sonuna kadar dayanabileceğim konusunda kendime çok güveniyorum. Burası aslında barınağın arka tarafı olacak. Şömine bacalı olarak tam buraya gelecek. Ve bunu seçtim çünkü rüzgar o yönden geliyor ve tam içinden geçip gidecek. Gerçekten çok küçük ama ayağa kalkabiliyorum ve bir rüzgar tünelinin içinde değilim. Yerleşme zamanı. Kışın burayı kapatmam gerekecek. Tabii burada kalmayı planlıyorsam. Bu sadece başlangıç. Bakalım neler olacak.
0: Saat 20.47.
2: Hiç hissetmiyorum. Karnım ağrıyor ve biraz titriyorum. Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Çok kıpırdanıyorum ama mide bulantısı hissetmeye başlıyorum. Ne olduğundan emin değilim. Sanırım yediğim meyveler mideme dokundu. Aman Tanrım, kendimi çok berbat hissediyorum. İyi hissetmiyorum.

تمام. Artık gerçekten kusmak istemiyorum. Midemde hiçbir şey kalmadı.

0: 6. gün. Saat 3.19.
1: Pekala. Biraz daha kıpırdanacağım. Ve nasıl hissettiğime bakacağım.
0: Saat 6.01.

0: Bu çok sinir bozucu. Olumlu olmak zor. Barınağı kurmak, kapanları yerleştirmek ve balık tutmak için sınırlı bir zamanım var.
1: Saat 8:11.
0: Sakın uzanayım deme. Bu programa katılma ihtimalini düşündüğüm zamanlarda tüm hayatım boyunca temel olarak kendi başıma hayatta kaldım ve başarılı oldum derdim ama vahşi doğadayken ve kendimi kötü hissederken işler o kadar basit olmuyor.
1: Saat 9:01.
0: Berbat hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu yapabilir miyim diye düşünmeye başladım.
1: 6. gün, saat 9:21.

0: Dostum, leş gibi kopmaya başladım. Aman tanrım. Evet, bu hiç iyi değil. İşte dün gece bıçağımda kat ettiğim aşama. Şekillendirme işi bitti. Bir noktada bir taş, bir pense ve bir baltayla ancak bu kadar olacağını kabul etmeniz gerekiyor. Daha sabit bıçağı neredeyse hazır. Yoksa ona troll şişi mi demeliyim? Sanırım troll şişi diyeceğim. Dün gece üzerinde çalıştığım diğer şey de kemik burun halkam. Artık yerine oturacak noktaya gelmeye başladı. Biraz tükürüklenmeye ihtiyacı var. Burnum delik ama buraya takı getirmenize izin verilmiyor. Ben de bir kemiği yontup delik kapanmasın diye kullanmaya karar verdim. Bekleyin, biliyorum biraz iğrenç. Bunu bir kartal yuvasının altında buldum. Daha büyük bir kemikti. Bir parçasını kestim, sonra yonttum ve pürüzsüz olana kadar zımparaladım. İşte. Oldu millet. Kemikten burun halkası.
1: I stay busy with lots and lots of projects. Forging knives and making those rings.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
7: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ice. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bütün gece deli gibi rüzgar esti. Evet, belki rüzgar diner. Balık tutmaya giderim diye düşünüyordum ama öyle görünmüyor. Balık tutamazsam yine de şöminem üzerinde çalışabilirim. Bir yemek kulübesi inşa edebilirim. Bir kapı yapabilirim. Kaşı koyabilirim. Yani yapacak çok şey var. Yapacak şeyler konusunda bir eksik yok. Sadece gerçekten yapmam gereken şeyler en zor olanlar, o da yiyecek bulmak. Bu sabah kalkıp yayımı alacağım. Sahilde yürüyeceğim. Şu orman tavuklarından birini bulabilecek miyim diye bakacağım. Açlık beni ele geçiriyor. Ve bunu atlatmanın tek yolu meşgul kalmak ve peşini bırakmamak. Her yerde orman tavuğu var. Bu tavukları tencereme koymak sadece biraz beceri isteyecek. Kahretsin. Akşam yemeği az önce oraya uçtu. Vay orman tavuğu. Neredesin? Kalbim çok sert çarpıyor. İyi hissetmiyorum. Bir terslik var kahretsin. Dayan. Dayanmalıyım. Göğüs ağrım var. Canım yanıyor. Pes etmek istemiyorum. Ama neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum. Geç artık, geç. Geç artık. Söz vermiştim. Göğüs ağrım olursa pes edeceğime dair söz verdim. Pes etmek istemiyorum. Ben sadece ölmek de istemiyorum. Gitmek zorundayım. Yardıma ihtiyacım var. Çok üzgünüm. Hayır. Hayır, lütfen ölme, lütfen ölme, ölmemeliyim. Çok yorgunum ve bu telefonu nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. Lütfen kalp krizi geçirme, lütfen. Lütfen kalp krizi geçirme. Lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. Yemin ederim. Her şey yolunda. Ben Tim. Yardıma ihtiyacım var. Şiddetli göğüs ağrım var. Sanırım kalp krizi geçiriyorum. Korkuyorum. Bunu atlatacağım. Bunu atlatacağım ne olursa olsun. Umurumda değil. Bunu atlatacağım. Eve ailemin yanına döneceğim. Lütfen ölme. Ölme, ölme, ölmemeliyim. Sonunda. Şiddetli göğüs ağrım var ve kalbim çok sert atıyor.
1: Şunu dilinin altına koy. Sadece aspirin.
0: Doğru seçimi yaptım, biliyorum. Bu ağrının ne olduğunu biliyorum. Geçirdiğim kalp kriziyle tamamen aynıydı. Ve eğer yardım almazsam, bu ağrı hayatımı sona erdirecek. Hayattaki tek amacım mutluluk ve önemli olan tek şey ailem. İnsan onları bir daha asla göremeyeceğini düşündüren bir şey yaşadığında aklına en çok ailesi geliyor.
2: Pes ettikten 4 gün sonra.
3: Tim, tek başına deneyimin hakkında benimle konuştuğun için teşekkürler. Hastaneden yeni çıktığını ve her şeyin taze olduğunu biliyorum. Söylesene, 6. günde neler oldu? İlk olarak bize sağlık geçmişin hakkında biraz bilgi verir misin?
0: 6 yıl önce beni neredeyse öldüren çok ciddi bir kalp krizi geçirdim ve sonuç olarak kalbimin sadece %35'i çalışır halde kaldı.
3: Vay canına.
0: Buraya gelirken bunun bir faktör olabileceğini biliyordum. Kalbimin atışını resmen kafamda ve boynumda hissedebiliyorum.
3: Doktorlar da seni onayladı mı?
0: Bu konuyu doktorunuzla konuşursunuz. Ben de öyle yaptım. Ona bunu yapabilir miyim, yapmalı mıyım diye sordum. Oraya gideceğim ve aç kalacağım. Bunu yapmalı mıyım dedim ve doktorum hayır dedi.
3: Herkes buna
0: yapma,
3: hayır der.
0: Bu senin için çok riskli dedi. Ama sonra şöyle de dedi. Eğer bunu yapacaksan anlarım ancak riskler ortada. Dikkat etmen gereken noktalar ve yaşanabilecekler belli.
3: Bana yiyecek bulmak yerine barınağını inşa etme taktiğinden bahseder misin?
0: İkisini aynı anda yapmamın oldukça uzun süreceğini biliyordum. Ayı izleri görmüştüm. Ayılardan endişeleniyordum. Hiç korumam yoktu. Buraya gelip de 14 hatta bazen 20 gün boyunca gerçekten iyi bir barınağı olmayan birçok insan gördüm. Ve bunu istemiyordum. Açlık ne olursa olsun yaşanacaktı. Bununla yüzleşelim, başlayalım ve bitirelim dedim. Üçüncü günde gerçekten açtım. Hiç yemek yemeden yaklaşık 72 saat geçirmiştim. Ama bu aldığım bir riskti ve belki geriye dönüp baktığımda belki de yanlıştı.
3: Bu durum duygularını ve zihnini nasıl etkiledi?
0: Düşündüğümden çok daha zordu. Aman Tanrım lütfen soğan ol. Aç kalmanın zihinsel etkilerine hazırlıklı değildim. Daha iyi bir tabir yok. Bu bir depresyon sebebi. Barınak benim düşmanım.
3: Programda birçok insan aç kalıyor ve izleyicilerin bunun size gerçekte ne yaptığını pek anladığını sanmıyorum.
0: Ben de bunu yaşayana kadar anlamadım. Sadece 3 ya da 4 gün aç kalmak bile kafanızı gerçekten bozuyor. Sürekli ailemi düşünüyorum. Sürekli üzgün olduklarını ve beni çok özlediklerini hayal ediyorum. Kanepede oturup bu programı izleyen ve 30. günden önce pes eden, herkesle alay eden o insanlar vardır ya. İşte ben

0: onlardan biriydim. Gururum kırıldı. Ve ilerlemek benim için bir mücadeleydi. Ve o sabah göğüs ağrısı geldiğinde gerçekten çok korktum. Çünkü bu kalp krizi geçirdiğinde hissettiğim şeyin aynısıydı. Etrafta bir doktor yok. Hemen yardım alamayacağım. Ölmekten korktum.
1: Pes etmek istemiyorum. Hayırım.
2: Oraya sana müdahale etmeye gelen ilk kişi bendim. Ve neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Birincisi bu yarışmadan çekilmek zordur. Bunu yapmak istemediğini biliyorum. Hiçbirimiz istemeyiz. Peki biz oraya vardığımızda neler hissediyordun?
0: Siz geldiğinizde hala bilmiyordum.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Doğru bir karardı Tim.
1: Canım acıyor. Canım yanıyor.
0: Ailem için o parayı o kadar çok kazanmak istiyordum ki şunu düşünmeden edemedim. Peki ya yanlışsa? Ya kalp krizi değilse ya da kalp krizi riski bile değilse?
3: Bir hata yaptım.
0: Her ne kadar mantığımın bana buradan çık, yardım al dediğini bilsem de kafamın bir köşesinde 6. günde boşuna çekiliyorum diye düşünüyordum. Ama şu da var. Kalp ağrısı yaşarsam sorgulamadan çekileceğime söz vermiştim. Bu şey kazanma hayallerimi bitirdi. Ama en azından eve dönebiliyorum.
2: Tim, hikayeni benimle paylaştığın için teşekkürler. İstediğin gibi bitmediğini biliyorum ama bize verdiğin sözü tutmanın ne demek olduğunu hatırlattın. Bunun için teşekkür ederim.
0: Bu kadar erken bitmesine üzüldüm. Ama doğru olanı yaptığımı biliyorum. Ve sonuçta bu fırsatı yaşamış olmaktan son derece minnettarım.
4: Aman tanrım, bunlar ayı.
5: Defol buradan.
4: Bir boz ayı tek bir pençe darbesiyle bir insanı öldürebilir.
6: Merhaba ayı.
5: Her yerdeler.
4: Bundan daha gerçek olamaz. Sadece siz ve doğa.
7: Bu işi bir seviye atlattı.
8: $500,000 için 10 kişiden biri olma şansı. Kırılma noktanız nedir?
9: Korkunç bir şeyler oluyor.
10: Basit bir hata beni buradan gönderebilir.
9: Buna değmediği bir nokta var.
5: Dondurucu soğuk.
10: Zorlanıyorum.
11: Bu daha önce hiç yaşamadığım türden bir soğuk.
7: Bu şimdiye kadar yaptığım en tehlikeli şeydi.
9: Bayılacak gibi hissediyorum.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net!
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: The School Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
21: Japan Dilegno'yla zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
22: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
25: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
26: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
25: Bir fırsat.
27: Tozlu Servet
0: yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Çifte kurtuluşun bu bölümünde.
1: Oraya çıkarsan düşeceksin. Bu yüzden seni burada tutmam gerekiyor.
0: Naked'den Efet İksaç'la birlikte 40 gün 40 gece hayatta kaldıktan sonra savaş gazisi Snyder ve vahşi doğada hayatta kalan Jeff Zausch, Güney Amerika'nın yüksek dağlı arazisi Araucaria ormanında bir başlarına bırakılıyor.
2: Evet.
1: Yavaş dostum, sakin ol. Biliyorum, henüz başaramadım. Biliyorum.
3: EJ başarılı olmazsa bu domuz kolumun yarısını koparacak.
0: Farklı iki dünyaya ait olup hayatta kalmayı başaran bu iki olağanüstü kişi çifte kurtuluşun özel sezonu için yeniden bir araya geldi.
1: Dikkat et!
0: Dünyanın en zorlu arazilerinden birinin üstesinden gelmek ve nasıl hayatta kalınır göstermek için.
1: Hayatta kalmak savaşta olmak gibidir. Hazırlan, uyum sağla, üstesinden gel.
0: Güney Amerika'nın nemli Araucaria ormanı 220 bin 150 metrekarelik dağ ve platolardan oluşan bir arazi. Bu yeşil topraklarda bir yılda metrekareye 3 metre yağmur düşüyor. Sıcaklık geceleri dondurucu derecelere düştüğünden bu ıslak arazide kuru ve sıcak kalmak ölüm kalım meselesi.
3: Burada kuru kalmazsanız beden ısınız düşer ve sağlığınız kötüye gider. Beyninizin motor becerileri yavaşça çalışmaz hale gelip sizi riske atar.
0: Ormanın üst bitki tabakası sık ve yoğun bitki örtüsünden oluşuyor ve bu da civardaki navigasyonları çalışmaz hale getiriyor.
1: Ormanlar dünyada yol bulması en zor yerlerden biridir. Günlerce yürür ama yine de nerede olduğunuzu bilemezsiniz.
0: Bu vahşi doğa dünyanın en ölümcül yılanları olan zehirli ya da mızrak başlı çıngıraklı yılanlar gibi birçok yılan çeşidine ev sahipliği yapıyor.
3: Burada ölümcül yılanlar var ve her yerdeler. Biz görelim ya da görmeyelim, onlar burada.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen biyologlar bu tehlikeli sürüngenleri incelemek için buraya akın ediyor. Ancak risk almak zorundalar.
3: Bu şeyler her köşede sizi öldürmeye hazır bekliyor ve orman da sizi burada öldürmek için fırsat kolluyor.
0: Bu bölümün senaryosunda EJ ve Jeff yılanlar üzerinde araştırma yapmak için buraya gelen iki biyoloğu canlandırıyor. Ancak kendilerini yollarını kaybedip bu devasa ormanda kaybolmuş halde buluyor. Yanlarında ise bir biyoloğun sırt çantasında olabilecek materyaller var.
3: Bakalım neyimiz varmış.
0: Onun yerine geçecek bir plan kuracak ve tekrar medeniyete dönecekler.
3: Kulaklık.
1: El ısıtıcı.
3: Soğuk geceler için değil mi?
1: Kim bilir. Eski bir bandana.
3: Tam senin tarzın.
1: Bu da ne?
3: Bu da ne böyle?
1: Çıngıraklı yılan ve mızrak uçlu çıngıraklı yılan.
3: Yılan zehri.
1: Bence iğrenç kokuyor.
3: Dünyanın en zehirli yılanlarından alınan bu yılan zehirleri ölümcül bir çevrede olduğumuzu kanıtlıyor. Kadın tamponları. Bunlarla ne yapacağız dostum?
1: Birçok şeyde kullanıldıkları kesin. En iyi hayatta kalma uzmanı olan kişiler tampon kullanır. İyi birer bandaj oldukları inkar edilemez. Orduda bile kullanıyorduk. Kanamayı durduruyorlar. Evet, plan nedir?
3: Burada hiç yön duygusu yok dostum. Bu yüzden şimdilik yola koyulup nerede olduğumuzu kestirmeye çalışalım ve harekete geçmeden önce burayı keşfedelim.
1: Ben öyle düşünmüyorum dostum. Bence yola koyulmalıyız. Nerede olduğumuzu kestiririz zaten, anlıyor musun?
3: Ne demek istediğini anlıyorum dostum ama hiçbir şey göremeyiz. Her yer birbirine benziyor. Güneşi bile göremiyoruz. Sonunda kendimizi aynen böyle bir yerde bulmayacağımız ne malum?
1: Jeff'in avcı olduğunun farkındayım ve avcılar oturup bir şeylerin kendi ayaklarına gelmesini beklerler. Bense olayları eylemlerimin belirlemesini isterim. Tersini değil. Bence buradan gitmemiz gerekiyor. Burası lanet olası yılanlarla dolu. Daha iyi bir yer bulabiliriz.
3: Biliyorsunuz EJ devasa bir canavar. Ormanda kendi yolunu bulup buradan gidebilir. Bense daha çok ağırdan alma yanlısıyım. Ancak bazen fedakarlık yapmayı öğrenmemiz gerekebilir. Yani hayatta kalma stratejinizden birazcık ödün vermek.
1: Dinle, bir şeyler bulabiliriz. Yola çıkıp açık bir alan bulup nerede olduğumuzu anlayabileceğimiz bir nokta bulabiliriz. Okyanusun batıda olduğunu biliyoruz. Bu yüzden o yöne doğru gitmeliyiz.
3: Tamam, ama önce yön tayin etmem gerekiyor. İlkel bir pusula yapma fikrim var. Gitmeden önce bu pusulayı yapmama izin ver.
1: Peki, yanımızda mızrak olursa çok daha iyi hissederim. Bu yüzden sen kendi işini yap, ben de bize mızrak bulayım. Sonra da burada buluşalım, olur mu?
3: İş başına dostum. Brezilya'nın bu kısmında okyanusun batıda olduğunu ve sahil şeridinin genelde bir yaşam izine rastlamanın en iyi yolu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden okyanusa giden yolu bulmamız gerekiyor. Pekala. İlkel bir pusula yapmak için bir fikrim var. Bütün kulaklıkların içinde her bir kulakta küçük mıknatıslar vardır. Bunların birbirlerine bağlama kablosuyla bağlandığını görüyorum. Pusula için ihtiyacım olan tek şey bir mıknatıs ve tel parçası. Mıknatısı çıkaralım. Bu kapağı açmamız gerekecek. Tamam. Ve işte mıknatısımız. Burada küçük bir daire var. Görebildiğiniz gibi çok da güçlü. Dolayısıyla ince bir çift kabloya ve metale ihtiyacımız var. Bence bu bağlama kablosu işe yarayacak. Kesinlikle. İşte böyle. Kaplamasını çıkaralım. Ve işte pusula iğnemiz burada. Şimdi yapmamız gereken iğneyi havada tutacak bir şey bulmak. Gidip neler bulabileceğime bakayım.
1: Bu fidanlar muhteşem. Burada güvenli bir yer arıyorum ve bir numaralı tehdidimiz zehirli yılanlar. Mızrak yapacağım.
0: Mızraklar 10.000 yılı aşkın sürede Amerika'da yerli halk tarafından kullanılmıştır. Buraya ilk kez yerleşen Tupi halkı av ve savaş silahı olarak hafif palmiye ağacı odununu kullanmayı tercih etmişlerdi.
1: Harika. Güzel bir çatalı olan yılan öldücü baş yaptım. Yani yılan tarafından tehdit edilirsem onu hareketsiz hale getirip bıçakla kafasını koparırım. İşte bu kadar. Daha büyük bir tanesiyle karşılaşırsam da buradan iyi bir mızrak ucu keserim. Yani iki taraflı bir mızrağım var. Yılan ucu, mızrak ucu. Şimdi gidip bir tane de Jeff için yapacağım. Jeff'in bunları nasıl seveceğini tahmin edebiliyorum. Demek istediğim, biriyle üstünde kıyafetleri olmadan 40 gün geçirdikten sonra onu gerçekten tanımaya başlıyorsunuz. Jeff, her ne sebepten dolayı bilmiyorum ama mızrağını tıraşlanmış seviyor. Belki de göğsündeki bütün kıllarını tıraşladığı içindir, bilmiyorum. Ben dürüstüm dostum. Benim göğsüm kıllı. Daha ne diyebilirim?
3: Pekala, bu iğneyi asmak için kullanabileceğim bir şeye benziyor. Burada ipliksi bir mantar var, yaklaşık insan saçının yarı çapı kadar ki biz de böyle bir şey arıyoruz. Bence bu işe yarayacak. Bu pusulanın çalışması EJ ve benim için çok önemli. Çalışmazsa başladığımız yere döneceğiz. Bunu mıknatıslandırmak için yapmanız gereken şey mıknatısı alıp iğnenin bir ucundan diğerine doğru sürtmek.
0: Metali mıknatıslandırmak bir ucunu kuzey noktasına çekerek onu dünyanın manyetik alanıyla uyumlu hale getirecek.
3: Burada önemli olan şey hep aynı yönde sürtmek. Elektronları hepsi aynı yönde yoğunlaşsın diye itiyorsunuz. Sabırlı olmanız gerekiyor. Yaklaşık 50-60 kez sürtmek gerekiyor ve eğer yanlış yaparsanız işe yaramaz. Yanlış bir pusulayı takip ederseniz ormandan çıkamazsınız. Merhaba dostum, nasıl gidiyor?
1: Bize mızrak getirdin. %80 tamamlandılar. Birini senin sevdiğin gibi yaptım.
3: Ben de tam pusulayı bitirmek üzereydim. İşte, bakalım nasıl oldu. İğneyi astığıma göre rüzgar direncini azaltmak için şapkamın içine koyabilirim. Bunu yaparak pusula iğnesindeki tek değişkenin manyetik alan olmasını sağlıyorum. Kesinlikle hareket ediyor dostum. Kesinlikle hareket ediyor.
1: Göreceğiz.
3: Hadi şapkayı döndürelim. Evet dostum, şuna bir bak. Gideceğimiz bir yönümüz var.
1: Gideceğimiz bir yönümüz var.
3: Evet.
1: Burası batı oluyor o zaman.
3: Evet.
1: Silahımız ve yönümüz olduğuna göre yola çıkalım diyorum.
3: Okyanusa doğru yola çıkalım dostum.
1: İyi iş çıkardın. Gerçekten çok zekice dostum.
3: Teşekkür ederim. Bu EJ ve benim adıma iyi işaret. Yani okyanusa...

0: Mızrak başlı çıngıraklı yılan. Bu yılan çıngıraklı yılanın kuzeni oldu. Dünyadaki en zehirli yılanlardan biri. Ölü bir ağaç kütüğünün üstünde karşılaşmak istemeyeceğiniz bir şey.
1: Mızrak başlı çıngıraklı yılanlar son derece zehirlidir. Tek bir ısırık, şoka yol açıp böbrek yetmezliğine, ardından organ ve doku hücrelerinin işlevini kaybetmesine ve ölüme sebep olur.
2: Dostum, bu yiyecek.
0: Dostum, bu şeyi ne kadar öldürmek istediğimi biliyorsun. Yani gerçekten. Ama iğrençliğe bir bak. Altında neler var bilmiyorsun. Şuna bak. Biliyorsun, uzaklara doğru giderek yok olacak.
2: Lanet olasıca şeyi haklayabilirdim. Bir dahaki sefere yılancık. Bu seferki şanslı bir yılandı.
1: Ekosistemdeki birçok ölümcül tehditten uzak durduktan sonra EJ ve Jeff, sahil ve olası bir yardım bulma umuduyla yoğun ormanın arasından batıya doğru yol alıyor.
0: Burası daha önce gördüğüm hiçbir yere benzemiyor. Yürürken sanki toprak ayaklarınızın altında sürünüyor. Hangisi yılan, hangisi ağaç dalı ayırt edemiyorsunuz.
2: Burada açılmaya başlıyor. Gidip bakalım.
0: Vay canına.
2: Aşağı doğru bir dünya mesafe var. Ayvayı yedik. Yaban domuzlarıyla uğraşıyoruz. Doğadaki en korkunç yaratıklardan birisiyle.
0: Bu domuz tekme atmaktan vazgeçmeyecek. Beni ısırmaya çalışıyor. Dişleri direkt kemiğiniz hesaplanıyor.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx hatta 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne eve gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maxifon yağmuru gibi düşün.
16: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxifon ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
15: 11.
16: Evet.
15: Okey. Maksimum oldu. Okey.
16: O zaman.
15: Gelsin müzik.
17: 25 yıldır sana maksimum.
18: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
19: Hadi oğlum.
18: Anne bir şeye bakıyorum.
19: Olmadı mı Hasan'ım?
18: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
19: Hasan uyku vakti.
18: Daha işim var anne.
19: Şşş. Ne yapalım?
15: Sabah ilk ismim.

0: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?
2: Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Pekala dostum, şuna bir bak. Gideceğimiz bir yömüz var.
1: Burası batı oluyor o zaman.
0: Hadi okyanusa doğru gidelim dostum.
1: İyi iş çıkardın.
2: Güney Amerika'nın nemli ve dağlık ormanı Araucaria'da mahsur kalan Jeff ve EJ, Atlantik Okyanusu'nun kıyılarına doğru batı yönüne gidebilmek için el yapımı pusula kullanıyor.
1: Burada açılmaya başlıyor.
2: Yaşam izi bulma ihtimali olan tek yer orası.
0: Vay canına. Aşağı doğru bir dünya yol var. Bu kanyonla karşılaşmak çok moral bozucu. Çok büyük ve koca bir engel. Dostum, burada aşağı en dibe kadar dimdik devam ediyor.
1: Dostum, bir çıkış yolu olmalı ama, değil mi?
0: Üç adım daha atarsak öldük demektir. Dur bakalım, sanki kanyonlar hakkında bir şeyler biliyorum. Ben batıdan geliyorum. Bir kanyon bu kadar derinse orada bitmez. Her iki yönde 320 metre daha uzanıyordur.
1: Şu köşesini göremiyoruz bile. Nereden bileceksin?
0: Bu benim görüşüm. Geçebileceğimiz bir yere gitsek bile dostum, aşağı inip geri gelmek 800 metreyi bulur. Bu gece konaklamadan buradan çıkamayız dostum. Bence geri dönüp geceyi geçirecek bir yer yapmalıyız. Yarın ne dersen o. Gel bu sorunu halledelim. Ben böyle düşünüyorum. Yarın yapalım. Ne dersin?
1: Yağmura yakalanmak istemiyorum. Hele ki bunca yılanla. Hadi o zaman barınacak bir yer ayarlayalım.
2: Araucaria ormanında güneş batınca sıcaklık en azından 20 derece düşer. Gerçek bir tehdit olan yağmur da eklenince ısı kaybını önlemenin tek yolu su geçirmez ve yalıtımı olan çantasıyla birlikte soğuk topraktan korunacak bir barınak inşa etmek anlamına geliyor.
1: Bu çılgın şeyi bulamayız değil mi?
0: Evet. Biraz havalı ha?
1: Bence bu işe yarayacak dostum. Şuraya kiriş koy.
0: Evet.
1: Sonra belki de biraz meyil.
0: Anlıyorum.
1: Burası güzel bir yer bence. Hayatta kalma durumlarında çevreyi avantaja çevirirsiniz. Bağlama noktalarını, yapıyı, kirişleri görebiliyorum.
0: Burada çatı kiremidi olarak kullanabileceğimiz yosunlar gördüm.
1: İşe koyulalım.
0: Evet, tabii.

0: Çatı malzemesi arıyorum ama tabiat size her zaman bu fırsatları vermez. Bulabildiğimiz tek şey hayvan oyukları ve bu oyuklar yeni duruyor. Oyuğun hemen yanında burada bir fidan var. Bu muhteşem bir kapan olacak. Gerçekten harika olacak. İşte burası. Bakın, ben avcıyım. Yani karşı koyamayacağım belli başlı şeyler var. Bu çok basit. Tıpkı 10 yaşındayken Idaho'da yaptığım gibi bu hayvanı tuzağa düşüreceğim. Bu tür kapanlara X faktörü diyorum. 2,5'la X harfi oluşturup toprağa kazıyorsunuz. Güzel ve sıkı, güzel ve sağlam. Bu X'in arkasında sabitleme çubuğunuz var. Bu kapanın dayanıklı olmasını sağlayacak. Sabitleme çubuğu buraya gelecek. Tetikleyici çubuk da aşağısına gelip dişlerini birbirine geçirecek. Kapan tetikleyici çubuğu tam buradan tutacak. Böylece tetikleyici çubuk hareket edince kapan çalışacak. Bu harika bir kapan teli olacak. İçeride metal tel var ve bu tel kopmayacak. Harika olacaklar. Tetikleyici çubuğu X'in altına yerleştirirseniz o da sabitleme çubuğuna tutunur. Daha sonra kapanı alıp yere doğru eğerek tetikleyici çubuğunuza iliştirirsiniz. İşte bu şekilde. Burada yürüyen hayvan tetikleyici çubuğa basınca yukarı çıkacak. Ne kadar çabalarsa o kadar sıkı bağlanacak. Buradan çıkmasının hiçbir yolu yok.
1: Babam marangozdu. Büyürken hep onun rastgele malzemelerden bir şeyler inşa etmesini izledim. Bu yüzden buraya geldiğimde ona benzemeye çalıştım. Yapmam gereken ilk şey temeli atmak olacak. Platform bu. Buradaki bütün dal ve ağaçlar daha önceden kesilen keresteler. Kullanılmaya hazırlar. Sanki kereste dükkanındayız. Neden enerjimi harcayayım ki? Yerde hazır duruyorlarken neden kesmek için bıçağımı kullanayım? Şimdi yapmam gereken tek şey kirişlerin sağlam olduğundan emin olmak. Kurumuş dal ve ağaçlar temel için iyi malzemeler ancak platformu yapmak için biraz değişiklik yapmanız gerekiyor. Bunun için her yerde bir sürü düz, harika bir şekilde yuvarlatılmış fidanlar var. Hepsi iyi bir uyku çekebilmeniz için. Bu eğimli direkler tıpkı evlerinizdeki kirişlere benziyor. Bunlar çatıyı yukarıda tutacaklar. Hadi bakalım.
0: Pekala, şuna bir bak. Bu tam da aradığım şey. Kalın, çirkin yosunlar. Yaklaşık 4 santim kalınlığındalar. İyi bir çatı malzemesi olacaklar. Ancak burada yılan olabilir. Bu yosunlar sadece yağmurun içeri girmesini engellemeyecek, aynı zamanda vücut ısımızı dengelememizi sağlayacak. Ancak buranın dünyanın en ölümcül yılanlarına ev sahipliği yaptığını biliyorum. Bu yüzden ormanda her delil gördüğünüzde içinde yılan olduğunu varsayabilirsiniz. Bu harika bir yılan deliği olabilir. Kaynağa inmeden önce önlemlerimi alacağım. Pekala. Harika. Bu büyük yosunlu tahtayı alıp barınağın çatısına koyabilirim. Yalnızca yağmurun içeri yağmasını engellemez. Aynı zamanda yağmur yağmadığında da geceleri nemi emer. Ve biz de sabah bu suyu içebiliriz. Bunlardan bir düzine getirip kendimize bu gece için çatı yapacağım.
1: Bütün filizleri alıp girişlerin arasına bağlayacağım ve böylece çatımızı oluşturacaklar. Izgara deseni oluşturacaklar. Böylece çatı malzemelerini getirmek çok kolay olacak ve buradan başka yere götürmesi de öyle.
0: Dostum. Tebrik ederim. EJ harika bir barınak inşa etmiş. Devasa bir barınak. Bu adamı bir saatliğine yalnız bırakıyorum, kunduz çıkıyor. Yani bir şeyleri üst üste koyuyor ve harika görünüyor.
1: Sende ne var?
0: Çatı malzemesi ve biraz kiremit var ve bunların olduğu yerde çok daha fazlası var.
1: Ben fidanları yerleştirmeye başlayabilirim.
0: Dostum, bu harika.
1: İki katmanlı bir çatımız olacak. Fidanlar altta, yosunlar da üstte olacak. Hiçliğin ortasında bir barınak kurmak bana Jeff'le geçirdiğim eski günleri hatırlatıyor. Bir araya geldiğimizde iki farklı bakış açısından bakıyoruz ve bir çözüm buluyoruz. Şu filizlere baksana dostum. Harika.
0: Bu barınağın üstesinden geldin dostum.
1: Hem de tam zamanında.
0: Evet.
1: Fırtına yaklaşıyor.
0: Ateş yakacaksak şimdi yakmamız lazım.
1: Bence
0: çalı çırpı toplamak istersen belki ben de ateş yakabilirim.
1: Tamam, ben biraz çalı çırpı ve odun bulayım.
0: Tamam.
1: Hemen hallediyorum.
0: Böyle bir ortamda ateş her şey demektir. Çünkü burası çok soğuk ve beden ısımızın düşmesi ciddi bir sorun oluşturacaktır. Ayrıca itiraf etmeliyim ki etrafta bir sürü yılan varken geceyi karanlıkta geçirmeye hiç niyetim yok. Rulo oluşturup sürtünme yaparak ateş yakmak için bir fikrim var. Kağıt tutucu, tamponun içindeki pamuktan ve el ısıtıcısının içindekilerden yararlanabilirim. Ki bu aslında kömür ve birazcık sürtünme ve bir hayli çabayla kömür haline getirebiliriz.
2: Rulo yaparak ateş yakma tekniği, pamuk lifine sıkıca sarılmış kömürü tutuşturmak için baskı ve hıza gereksinim duyar. Bu tekniğin ilk kez 2. Dünya Savaşı'nda Elliot Poe'un kibrit olmadan sigara yakmak için kullandığı geçici bir yöntem olduğu söylenmekte.
0: Tampon %100 pamuktan oluşuyor ancak daha önemlisi kupkuru.
2: El ısıtıcısı paketinin içindeki kömür ve diğer kimyasal maddeler egzotermik reaksiyona yol açıp oksijenle tepkimeye girdiğinde sürtünme ısısını arttırarak kömürün tutuşmasını sağlayacak.
0: Pamuk havayla temas ettiği her seferinde nemi emer. Ancak bunun için acele edemem. Rulonun sıkı olması şart. Diğer türlü dağılır ve baştan başlamak zorunda kalırsınız. Fırtınanın yaklaşmasıyla bunu başarmak için yalnızca tek bir şansım olduğunu fark ediyorum. Bu yüzden doğru düzgün yapsam iyi olacak. Bıçağımın ucuyla kağıt tutucuyu çiziyorum ki iyi bir sürtünme elde edebileyim. Ne kadar çok sürtünmem olursa o kadar çok kömür elde etme şansım olur. Şimdi elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Normalde yiyeceğin çalı çırpıyla dönmesini bekleyecektim. Ancak yağmur başladığı için işe şimdi koyulmalıyım. Bu ateşin yanmasını umuyorsak buraya gelmesini umut ediyorum. Yağmur geliyor dostum.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu. Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik. Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Herkes hazır mı?
3: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
8: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak 150'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu barınağın hakkından gelmişsin dostum.
1: Hem de tam zamanında. Fırtına yaklaşıyor.
2: EJ ve Jeff, geceleri sıcaklığın donma noktasına düştüğü Güney Amerika'nın sık bitki örtülü ve nemli ormanı Araucaria'da mahsur kaldı.
0: Ateş yakacaksak şimdi yakmamız lazım.
1: Neler oluyor?
0: Ruloyu sürterek ateş yakmaya çalışıyorum dostum. Bence tek şansımız bu.
1: Jeff ruloyu sürterek duman çıkarıyor. Bu yöntemi daha önce de kalın bir tahta üzerinde görmüştüm. Bu konuda oldukça tecrübelisin. Her seferinde işe yarıyor. Ancak bu kağıt tutucusunun işe yarayacağından emin değilim. Evet, kokusu geliyor.
0: Gittikçe ısınıyor.
1: Yorulursan devam ederim.
0: Tek şansımız olduğu için kaslarım alev alsa da devam etmek zorundayım. Şimdi durursam bütün ısıyı kaybedip en baştan başlamak zorunda kalırım. Pekala dostum, hazır mısın?
1: Evet.
0: EJ, tek yapman gereken bütün hızını vermek. Hadi oğlum, devam, devam. Ve bu başarılı olmamız için ihtiyacımız olan tek şey.
1: Lanet olsun, bu şey çok sıcak. Ah. Tamam dostum, son bir kez daha yapmaya hazır mısın?
0: Hazırım dostum, hazırım.
1: Geç, çabuk.
0: Tamam.
1: Hadi hadi hadi, o kömürü çıkar dostum. Bu köz mü? Güzel dostum, gel buraya. Tamam. Yavaşça koy. Evet.
0: Buradaki çalı çırpının hepsi olabildiğince nemli dostum. Dostum, bu şeyi tutabileceğimiz kadar kuru. Normal şartlarda tutuşturabilirseniz ama bu durumda iyi şanslar. Evet, işte böyle, hadi. Hadi ama. Evet. Hadi dostum. Evet.
1: Sakin ol dostum, sakin ol.
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum.
1: Nazikçe ve yavaşça devam et. Şu an ellerimi dert etmiyorum.
0: Evet bebeğim. Bu ateş dostum bizim için çok büyük, ezber bozan bir şey. Bunun anlamı bu gece ısınacağız ve yerde ne gezerse gezsin güvende olacağız. Yine de zor durumdayız. Yani halen daha %100 doğru yönde mi ilerliyoruz emin değiliz. Hiç yemeğimiz yok ve henüz odunumuz bitmedi ama yine de zor durumdayız.
2: Barınağın inşa edilip ateşin yakılmasıyla EJ ve Jeff hayatta kalabilmek için mühim olan şeyi bulmak adına çevreyi kolaçan ediyor. Taşınabilir su.
0: Dostum dur biraz.
1: Ne oldu?
0: Şuraya bir bak.
1: Ne var?
0: Bu bir bromelade. Her iddiasına varım şu an içinde bir litre su vardır.
2: Bromeliadlar çiçekli bitki familyasına ait Kuzey ve Güney Amerika'nın tropik bölgelerine özgü yerli bitkilerdir. Genelde çürümüş bir ağacın nemli yüzeyi gibi sulu yerlerde kök salarlar.
0: Bu bromeliadların yaprakları sağa sola sallanarak yağmur damlalarını alıp bu damlaları bitkinin merkezine akıtırlar. Böylece su deposu haline gelirler.
1: Sence oraya çıkabilir miyiz? Nereden baksan 8 metre vardır.
0: Öyle ama ben çıkabilirim. Hayatta kalma mücadelesi elinizdeki fırsatları değerlendirme işidir. Buysa çok büyük bir fırsat. Ucunda su var. Risk almaya değer.
1: Oraya çıkarsan düşeceksin ve ben de seni omuzlarımla buraya taşıyacağım.
0: Ben ufak tefek bir adamım. Sense iri yarısın. Hallederiz. Şimdi su içmezsek birkaç saate tahtalı köyü boylayacağız dostum.
1: Aslına bakarsan...
0: Emin olabilirsin.
1: Benim de ağzımın içi öyle.
0: Biliyorum, öyledir. Su istediğini biliyorum. Oraya çıkabilirim.
1: Tamam öyleyse. Hadi halledelim.
0: İlk 8 adım en zorudur.
1: Evet. Ordudayken insan merdiveni tarzında bir şey yapardık.
0: Evet.
1: Bir ayağını buraya koyacaksın. İkinci ayağını da buraya. Sonra
0: İşe yarıyor
1: tam
0: gibi.
1: Tam buraya basacaksın.
0: Beni tutacaksın değil mi?
1: Tamam, tutacağım. Bana umursamaz dediğini hatırlıyor musun? Tutuyorum.
0: Senin için en zoru bu olacak. Ah, çok kaygan. Burada birçok zorluk var. Ağaç düşündüğümden daha da dik. Eğim oldukça keskin. Oo. Ah. Şuradaki tuzağı görüyor musun?
1: Evet.
0: Birlikte ulaşabilmek için onu önümden çekmek zorundayım.
1: Tamamdır.
0: Aman tanrım, dostum ağırmış.
1: Bu tırmanışın çok zorlu ve tuzaklarla dolu olduğunu şimdi anlıyorum. Sümükten bile daha kaygan. Birazcık endişelenmeye başlıyorum.
0: Gerçekten çok
1: Dikkatli
0: ağır.
1: Dikkatli ol.
0: Lanet olsun.
1: Dikkat et. Ah.
0: Lanet olsun.
1: Birazcık kay, kay.
0: Ben iyiyim dostum, bir şeyim yok. İyiyim.
1: Başka bir şey yapmadan önce o tuzağın geri kalan kısmını yolundan çekmeni istiyorum.
0: Tamam. Bu şeyin içinde su olsa iyi olur dostum.
1: İyi gidiyorsun adamım. Sadece dikkatini ver. Yavaş ve dikkatli.
0: Oh, tanrım. Bu çok büyük. Tamam tuttum.
1: Aşağı doğru.
0: Tamam tutuyorum.
1: Tamam hazırım.
0: Bir, iki, üç.
1: Yakaladım.
0: Güzel. Pekala şimdi aşağı inmem lazım.
1: Burada su var dostum. İyi iş dostum, iyi iş.
0: Evet bebeğim.
1: Aferin.
0: Çok iyi gitti ve buna değdi. Riskliydi ama bunu göze almak zorundaydık.
1: Dostum ilk sen iç.
0: Aa, olamaz. Burada bir sürü böcek var dostum.
1: Böcekli değil, toprak.
0: Hayır, böcekler yüzeyde geziyor.
1: Sorun değil.
0: Ben böcek içmem dostum. Senin için de sorun değilse bir mendille suyu süzeceğim.
1: Tamam gidip getireyim. Jeff birazcık temizlik hastası. Tabii ki de suyun içinde bir şeyler olacak. Bana göre tadı şerbet gibi. Bu kadar zorluk çektikten sonra nemli bir mendilden içmek istiyorsa kendi bilir.
0: Ah, tadı çok güzel.
2: Kısmen su ihtiyaçlarını giderseler de EJ ve Jeff 12 saatten daha uzun bir süredir yemek yemedi. Jeff fiziksel olarak yorucu olan yolculukları süresince kaybettikleri kalorileri yeniden alıp alamayacaklarını görmek için kapanı kontrol ediyor.
0: Bu da ne? Bir şey kapana takılmış. Toynak izleri var. Birçok toynak izi. Aklıma bir çeşit toynaklı hayvan geldi. Kesin bir çeşit toynaklı hayvandır. Öyleyse %90 domuz olabilir. Hatta yaban domuzu. Bu iyi bir haber. Ne gündü ama.
1: Dostum seninle yeniden burada olmak çok güzel. Kıyafetlerimiz üstümüzdeyken ve yaktığımız ateşle çok daha güzel. Bu tam anlamıyla bir takım çalışması.
0: Bence bu kanyon planımızı biraz değiştirdi.
1: Bak dostum başarısız da olduk. Hayatta kalma mücadelesinde seni ters köşeye yatırırlar. Bu yüzden kolayca uyum sağlayabilmelisin. Esnek olmalı ve her duruma hazırlıklı olmalısın.
0: Evet, şu anki durumda önemli olan şey uzaklık değil yemek. Kapan mahvolmuş. Bu yüzden yarın avlanmaya başlamalıyız.
1: Arkandayım
0: diye düşünüyorum.
1: Dostum. Enerjiye ihtiyacımız var. Bu yüzden bir şeyler yapmalıyız.
0: Hazır konusu açılmışken aklıma bir fikir geldi. Sırt çantasında yılan zehri vardı. Düşünüyorum da kapanın üzerine birkaç damla bu zehirden damlatsak. Dostum, Idaho'dayken birkaç çıngıraklı yılan sağmıştım. Oyalanmak için sapanla keklik öldürüyordum. Tamam, bu iş biraz daha ciddi olabilir ama konsept aynı.
1: Ben bilmiyorum, zehirlerle hiç işim olmadı. Çantayı açtığımızda zehri görmek ödümü koparır. Yani ölürüm anlıyor musun? Savaşlarda kullandığım silahlar zehirli değillerdi. Hassasiyet çok önemli ama işe de yarayabilir tabii. Bakalım istersen deneyebiliriz.
0: Yani bir yönden baktığınızda bizler de insan yılanlarıyız öyle değil mi?
1: Ya,
0: ben böyle düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Sen de en az onun kadar ölümcülsün.
1: Bilmiyorum. Öldürdüğümüz zaman o bölgeyi terk etmek zorunda kalacağız değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse yemeyeceğiz. Bu konu hakkında evet. Çok bir şey bilmiyorum. Hı-hı. Ben sadece zehirli yılanları biliyorum. Yani bilirsin ya insanlara neler yaptıklarını. Bu zehir fikri konusunda emin değilim. Bize zararı dokunur mu? Yani hayvan öldükten sonra onu yiyince bizi etkiler mi bilmiyorum. Bence başka bir yol deneyelim.
0: Tamam, tamam. Seninleyim. Seninleyim dostum.
1: Yani senin bilgine güveniyorum tabii ki ama...
0: Evet.
1: Şu an daha rahat hissediyorum.
0: Tamam.
1: Zehri pişiremeyiz değil mi?
0: Anlıyorum, anlıyorum.
1: Belki evet. Ancak zehrin senin yemek pişirmene bir yararı olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, seni sersem.
1: Bu konuda beni rahatlatacak bir bilgim yok. Zehirlediğim hayvanı yersem başım belaya girer mi? Bunu bilmiyorum.
0: EJ'in domuzu öldürmek için zehir kullanma konusunda tereddütleri var. Yaşadığı yerde hiç zehirle avlanmamış. Hayatında hiç bu tür yılanlarla haşır neşir olmamış. Oysa benim yaşadığım yerde çıngıraklı yılanlar her yerdedir. Yılan zehri tehlikesi konusunda oldukça açığızdır. Yılan zehrinin olayı şudur. Sadece kan dolaşımına girerlerse zarar verirler. Öldürdüğümüz hayvan neyse ona ya da etin içine zehir girmiş olsa bile değişik bir türde ülserimiz ya da kanımıza karışacak başka bir hastalığımız olmadığı sürece mideye indirebiliriz. Zehrin olayı budur işte. Yani kana karışmadığı sürece zarar vermez. Bu yüzden bence zehir işi domuzu yakaladığımızda bize yardım edecek ve riskli olduğunu bile düşünmüyorum. Güvende olacağız, bir şey olmayacak.
1: Avcı olan sensin. Bunun işe yarayacağını düşünüyorsan bu kararına uyacağım. Takım çalışması dostum. İşleri böyle yürütüyoruz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası, Coop da sadece 49 lira 90 kuruş.
3: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
4: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yakıt alacağız, yine yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi kartım hadi.
8: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu izlere göre kesinlikle yaban domuzu.
1: EJ ve Jeff zorlu geçen 24 saatin ardından Güney Amerika'nın Araucaria ormanında taze yaban domuzu izine rastladılar. Ava hazırlanırken kendilerine avantaj sağlayacağını düşündükleri alışılmadık teknikler kullanacaklar.
0: Bu yaban domuzunu bulursak ve düşündüğüm kadar büyükse kapan işe yaramayabilir. Kapanın ilk saplanmasıyla hayvanı yakalayamazsanız kilometrelerce öteye kaçar. EJ ve benim ormanda kilometrelerce domuz kovalayacak gücümüz yok. Kapanın üstüne koyacağımız birkaç damla yılan zehriyle durumu kendi lehimize çevireceğiz. Seç bakalım dostum.
2: Çıngıraklı yılan.
0: Çıngıraklı yılan, tamam. Ben de mızrak başlı çıngıraklı yılanı alıyorum o zaman.
1: Sırt çantasından çıkarılan zehirle silahlandıktan sonra EJ ve Jeff 30 bin yılı aşkın süredir insanlar tarafından kullanıldığına inanılan tekniği seçiyor. Yılan zehri gibi doğal toksik etmenlerle kaplı silahlar Güney Amerika'nın uzak diyarlarında hala kullanılan bir yöntem.
2: Bu tam bir baş belası.
0: Bu işe yarayacak dostum.
2: Evet, hadi gidip kendimize akşam yemeği hazırlayalım.
0: Hadi yapalım.

5 yaşından beri avlanıyorum. Büyük babam da avlanmış, babam da. Bana da çok küçükken avlanmayı öğrettiler. Bu kanımda var. Bu domuzun izini sürüyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Bu orman burada çok sayıda bitkiyle örtülmüş durumda. Bu yüzden ses çıkarmadan etrafta domuzu arıyorum.

0: Ve sonunda ize rastladık. İzin tam ortasında yaban domuzu adımları var. Hemen ilgileniyoruz.
1: Hayvan izleri vahşi doğanın otobanları gibidirler. Hayvanlar bu izleri bırakmayı severler. Bu izler nereye gittiklerini gösteren yollardır. Genelde de su kaynağına çıkarlar. Ve su da bizi insan yaşamının olduğu bir yere götürebilir.
0: Bu ağacın kenarında sürtünme izleri var. Bu da yaban domuzlarının çamura bulandıktan sonra ağaca sürtünerek kaşınmayı sevdiklerini gösteriyor. Yani doğru yoldayız. Idaho'da iz sürmek bir sanattır. Nereye doğru gittiğine ve ne kadar zaman önce gittiğine dair ufacık da olsa bir işaret arıyorum. Yaban domuzlarına ait çok açık izler görüyoruz. Burası yatıp çamurun içinde havayı kokladıkları yer. Ayrıca bu bitkilerin kökleriyle besleniyorlar. Canlılar ve yakındalar.

0: İşte buradalar.
1: Çok büyük.
0: Bence kapan fikrinden vazgeçelim. Şu kanalın ne kadar dar olduğuna bir bak. Zor durumda.
1: Üst taraftan. Yani her iki taraftan yanaşıp arkasından yakalayabiliriz.
0: Omzunun arkasındaki deri çok kalın dostum. Bence öldürücü darbeyi vuramayız. Kanal çok dar olduğu için kaçarsa yakalayamayız dostum. Üstünlük bizde. Avantajlı taraf biziz, anladın mı? Ben şu tarafa doğru gideyim. Sen de arkasından saldır. Sırtına doğru atlayabilirim.
1: Üzerine mi atlayacaksın?
0: Bu işe yaramazın üstüne atlayacağım dostum. Bacağından tutup etkisiz hale getireceğim. Üstesinden gelirim. Sen de bıçağınla gelip öldürücü darbeyi vurursun.
1: Doğru bir şekilde atlayamazsan üstünden kayarsın ve seni ısırır.
0: Haklısın dostum ama denemeye değer. Bu inanılmaz bir fırsat.
1: Arkanı kollayacağım dostum. Ne olursa olsun arkanda duracağım.
0: Hadi bitirelim şu işi.
2: Bence yeni plan işe yarayacak. Kapanın planını da seviyorum ancak bu ortamda, böyle bir yerde kapan işe yaramaz. Bazen bir sorunu kendiniz halletmeniz gerekir.

0: Toprağın üstünde diz çöküyorum. Bu domuzdan 90 santim daha kısayım. Ve dürüst olmak gerekirse biraz gerginim. Titriyorum. Kokusunu alabiliyorum. Onu görebiliyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Tut, tut, tut. Tut.
1: Lanet olsun. Bu cehennem çukurundan çıkmak için bu yaban domuzunu kurban etmemiz gerekiyor. Bu da yapmamız gereken şeyi başarmamız için gücümüzün olacağı anlamına geliyor ve bunun için Tanrı'ya minnettarım. Tam bir kavgacı dostum.
0: Gerçekten de öyle.
1: Savaşçı.
0: Evet.
1: Hayatımda ilk kez yalnızca bir bıçakla yaban domuzu öldürdüm. Kapanları kurmuştuk ancak bıçak çok yakın ve kişiseldi. Sağ kalma mücadelesi.
0: İnanılmaz. Pekala. Hadi şu kayanın üstüne yatıralım. Saf adrenalin dostum. Bu duygu için avlanıyorum. O anda sadece hayvan ve sen kalıyorsun. Başka hiçbir şeyi görmüyorsun. Tamam dostum, gidip domuzu temizleyip derisini yüzerek akşam yemeği için biraz bonfile getireyim.
1: Ben de ateşe bakayım. Kampta görüşürüz.
0: Tamamdır.
1: Bu iyi bir kömür yatağı dostum. Çok sıcak. Et çabuk pişecek.
0: Dua etmemin sakıncası var mı?
1: Hayır dostum. Devam et.
0: Bize tüm bu yiyeceği veren, bu hayvanın hayatını bahşettiğin için minnettarız. Senden bu eti korumamızı sağlamanı ve bu rızkın buradan çıkış yolunu bulmamıza yardım etmeni istiyoruz. Amen.
1: Amin. Çok minnettarım.
0: Bu bizi ayakta tutacak.
1: Kesinlikle. Çok güzel gözüküyor dostum. Harika kokuyor.
0: Evet efendim.
1: Aa, harika. Dostum bu yumuşacık ve çok lezzetli.
0: Dostum.
1: Yarın bu etin birazını yanımızda götürelim. İz sürmemiz gerekiyor. Kat etmemiz gereken kilometrelerce yol var.
0: Ama bu kanyon her iki yönde 320 metre daha uzanıyordur.
1: Sence hangi yöne gitmeliyiz?
0: Bu ize bağlı kalıp onu takip etmeye ne dersin? Bizi su kaynağına götürür ve orada yaşayan insanlar olabilir. Yine de yarın sabah yola koyulmadan domuz eti yiyelim.
1: Bana uyar.
0: Seninle en son böyle yemek yediğimde Kolombiya'da çıplaktık. Hatırlıyorsun değil mi? Çok sıcak.
1: Tamam tuttum.
2: İlk fikirleri olan batıya ve sahile doğru gitme planlarından vazgeçen EJ ve Jeff... Önceki gece etten kalan kuruttukları parçaları çantalarını aldıktan sonra yaşayan bir topluluğa ulaşma amacıyla hayvan izlerini takip ediyorlar.
0: Çok da iyi seçeneğimiz yok. Bir yanda kanyon, diğer yanda da sık bitki örtüsüyle kaplı orman var. Bu hayvan izlerinin de nereye gittiğini bilmiyoruz.
2: Hayvan izleri yeryüzündeki en kolay yollardır. Yerli hayvanlar tarafından sürekli kullanılarak toprağa iyice kazınmışlardır.
0: Bu orman o kadar derin ki kısa mesafeleri kat etmek bile çok uzun sürüyor. Bu yüzden hayvan izleri bize avantaj sağlıyor. Çünkü bu hayvanlar bu bölgeye hakim ancak biz değiliz. Bizi su kaynağına götürebilir ve su kaynağı da insanlara.
1: Ha dostum şuna bak.
0: Dostum bu bir inek. Yabani inek diye bir şey yoktur. Burada inekler varsa çok yakınlarda insanlar var demektir. Dostum şuraya bak. Kesinlikle inek izi dostum. Evet.
1: Hayvan izleri bu tarafa doğru gidiyorsa evet. İnekler de o tarafa gidiyor demektir.
0: Hey dostum, inek varsa insan da vardır.
1: Hadi gidelim, inekleri takip edelim. Jeff şuraya bak, açık bir alan var. Görüyor musun?
0: Görüyorum.
1: Hadi gel dostum.
0: İşte bu.

0: Dostum şuraya bak.
1: Başardık dostum.
0: Evet. Bu bir çiftlik.
1: Evet.
0: Hadi gidelim.
1: Evet. Böyle bir durumda her zaman yararınıza olan şeyi yapmalısınız. Riski en aza indirip fırsatları değerlendirmelisiniz.
2: Hayatta kalma mücadelesi göklerde düşünüp yerde savaşmak demektir. Hazırlan, uyum sağla, üstesinden gel.
0: Evet.

Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Babalar Günü hediyelerinin Media Mart'la tam zamanı. Huawei Watch

0: 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Aman tanrım. Amerika'nın her yerinde burası tıklım tıklım. Kontrolden çıkmış yığınların içinde.
1: Aman tanrım.
2: Tanrım. Olamaz. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte büyük kazançlar umuduyla dışkı yağıyor.
1: Aman tanrım.
0: Müşterilerimiz ve kendimiz için eşsiz bir şey. Altın bulduk. Mülkleri temizliyoruz. İçgüdülerim doğruysa...
2: Oo, vay canına.
0: Bence bu gerçek. Herkes kazanacak. 82 bin.
3: Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Washington'dayız. Şimdiye kadarki en büyük istiflerden birindeydik. Müşterilerimiz Tim ve Adrian, merhum amcalarının mülkünü temizlememizi istedi. Evi görmeye hazır mısınız?
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Hazırız.
0: 10 kişilik bir ekiple işe giriştik.
5: Aman tanrım.
2: Aman tanrım.
5: Şu merdivenlere bak.
0: 20 tondan fazla çöp çıkardık.
5: Altında ahşap zemin olduğunu bile bilmiyorduk. Tüylerim diken diken oldu.
0: Ve tonla para kazandık. Ve toplam miktar...
5: Aman tanrım.
0: 150 bin dolar.
2: Sana göstermek istediğimiz bir şey var.
0: Bu benim için tuhaf. Hiçbir müşterim iş sonu böyle sürpriz yapmamıştı. Mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden işi mahvettiğimizi sanmıyorum. Ama biraz gerginim.
5: Evet, işte burası dayımın tutkusu ve aşkıydı.
0: Peki arkada ne var?
2: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
5: Her bina, her dükkan farklı bir işletme.
0: Vay canına.
5: Tüm binaları kendisi inşa etti.
0: Ay, inanamıyorum.
5: Çoğunu sıfırdan yaptı.
2: Burası banka, burası nalbur dükkanı, şerif ofisi, burası da bakkal.
0: En hafif tabirle nutkum tutuldu dostum.
4: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Burası keşfedilmemiş bir bölge. 25 yıldır ev temizliyoruz ve hayatımda hiç böyle bir şey görmedim.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu bize daha yeni mi gösteriyorsunuz?
2: Sizi ürkütüp kaçırmak istemedik. Odaklanmanızı ve ardından size başka bir fırsat
4: çokmayı bir taktik. Çok iyi bir taktik. Evet.
5: Roger dayım ve büyük annem burayı halka açmıştı. Buraya turlar gelirdi.
4: Ay canına.
5: Burası zamanında çiçekleriyle ve çimleriyle çok güzel bir yerdi. Ama büyük annem işin kendi payına düşen kısmını yürütemeyince burayı kapattılar ve her dükkana gerçek manada kilit vurdular. Ancak dayım eşya toplamaya ve sürekli bir şeyler getirmeye devam etti. Bu da şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaza yol açtı.
0: İstifçilikte niyetlenmek dediğimiz bir şey vardır. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İstifçilerin çoğu müze kurmaya niyetlenir. Yapacaklarını söylerler ama eşyaları bir araya getirir ve asla sonunu getiremezler. Bu adam gerçekten koca bir kasaba inşa etmiş. Niyetlenmek falan yok, gerçekten yapmış. Peki başlamadan önce amacınız nedir?
2: Aynı şey, burayı temizleyip tamam. Satmak istiyorum.
5: Evet. Benim için önemli olan şey bunların onun gerçek hazineleri olması. Yani bu onun hayattaki
0: evet.
5: Amacıydı. Roger dayım tarihe özellikle de öncü dönemine çok meraklıydı.
2: O her şeyin ne olduğunu ve onları müzesine nasıl dahil edebileceğini bilen kitap kurdu. Ve son derece iyi bir küratördü.
5: Onlara dayımın verdiği kadar değer verecek insanlar bulmanızı çok isterim.
4: Macera. Ne kadar zamandır kapalı?
5: 90'ların sonundan beri.
4: Aman tanrım.
5: Yani 30. Bayağı oldu evet.
4: Bayağı olmuş.
0: Binalardaki eşyaların kalitesi nasıl?
5: Burası nalbur dükkanı. İçinde tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bakkalda öncü döneminden kalma kotlar var. Antika eşyalar, vahşi batıdan kalma şeyler.
2: Bankanın içinde bir kasa var. Kasanın içinde ne var bilmiyorum ama
0: banka
2: bir
0: kasalarına
2: banka
0: bayılırım.
2: Kasası mevcut.
0: Eğer bu iş düşündüğüm gibi sonuçlanırsa bizim için devasa bir kazanç olabilir. Ama dürüst olalım. Banka kasası lafını duyduğum an ikna olmuştum. Üstü kapalı arabalarla gelmiş bir sürü döneme ait orijinal eşyamız var. Ve en önemlisi 1800'lerden kalma birkaç orijinal kot pantolonumuz var. Etrafı inceleyelim mi? Mike sen nalbur dükkanına bak, siz de şerif ofisine. Ben bakkala bakacağım, tamam?
6: Uyar.
0: Hadi yapalım.
5: Bakkala tek başına gitmeni isteyeceğim.
0: Tamam.
5: Çünkü bu tahta yol pek güvenli görünmüyor.
0: Tamam. Şimdiden burada inanılmaz şeyler olduğunu görebiliyorum. Aman tanrım. Vay canına çocuklar, vay canına. Bakkala bir göz atıyorum ve gerçek bir bakkal görüyorum. Şeker kavanozları, teneke kutular, hepsi orada. İnanılmaz, gerçekten. Burası bir müze. İçine bir sürü eşya olan, yaşayan bir müze. Ama Kaylin'in bu ön verandaya odaklanıp burayı güvenli hale getirmesi gerekiyor. Ancak öyle parayı almaya başlayabiliriz.
4: Şuna bakın.
1: İnanılmaz.
4: Bu da ne böyle?
1: Ne var orada?
4: Birkaç geyik kafası var. İçeride bir adam da var.
1: Ofis tam anlamıyla kaos. Kapıdan bile giremiyoruz. Kim bilir başka neler bulacağız.
4: Aman tanrım, tamam. Neye bastığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu nalbur dükkanı hiç fena değil. Şimdiden birkaç reklam panosu görebiliyorum. Bayağı bir sanat eseri var gibi. Bence içeride güzel şeyler var. Binaya giremedim ama pencereden beni heyecanlandıran şeyler gördüğüm bir durumla karşılaştığımda heyecanımı dizginlemek zorunda kalıyorum. Çünkü ne durumda olduklarını o an için bilmiyorum. Ama düzgün sayılabilecek durumdalarsa bu odalarda tonla para yatıyor demektir. Aman tanrım. Oh, lanet olsun.
0: Sizi hiç temizlik öncesinde bu kadar dağılmış görmemiştim. Şerif ofisinde ne buldunuz?
1: Geyik kafaları falan var.
0: Vay canına, peki albur dükkanı?
4: Bir sürü harika eşya var. Bazı sanat eserleri, tonla eski tabela. Değerli şeyler olduğu belli.
0: Tamam, bakkalda ben de aynı şeyi buldum. Yani muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyon.
4: Vay canına.
0: Peki maliyet açısından ne durumdayız?
4: 20-25 bin arası.
0: Tamam.
4: Daha önce çalıştığımız 10 adamı tekrar ayarlayabiliriz.
0: Tamam. Banka, bakkal, şerif ofisi ve nalbur dükkanından 60 bin ila 70 bin dolar arası bir kar görmeyi çok isterim.
1: Tamam.
0: Önceki iş 6 gündü. Burası ise 3 gün. Bakın, bu iş için aşırı heyecanlıyım ama gerçek şu ki Kaliforniya'daki bu iş için zaten söz vermiştik. Bu yüzden burada elimizden geldiğince çok iş yapmak için sadece 3 günümüz var. Bir dakikaya dönerim.
4: Pekala. Tamam.
0: Pekala çocuklar. Bize ters köşe yaptınız. Burası gerçekten devasa. Temizlik için yaklaşık 25 bin dolar tahmin ediyorum. 60 belki de 70 bin dolar kar görmeyi çok isterim.
5: Harika.
2: Bu harika.
0: Anlaşmayı yarı yarıya yapalım mı? İstemediğinizi biliyorum ama...
2: Bakkaldan çıktığınızdaki yüz ifadenizden anladığım kadarıyla bu iş için gerçekten heyecanlısınız. Hı. Bence %60'a %40 yapabiliriz.
0: %55'e %45?
2: Mükemmel.
5: Harika.
0: Böyle bir mülkü temizleme şansına sahip olmak için 5000 doları riske atmaya değer mi? Cevap evet. Yani risk yoksa kazanç da yok. Tamam.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler çocuklar. Beyler, tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Bu ikinci zorlu görevimiz. Burası eski bir şehir. Çöp torbaları mülkün arkasına gidecek. Ahşap ve metaller mülkün şu tarafına gidecek, tamam mı? Hadi başlayalım. Kasabadaki iki dükkana ve şerif ofisine odaklanacağız. Ve bankadaki kasanın peşine düşeceğiz. Ancak ekibi içeri sokmak ve güzel şeyleri dışarı çıkarmak için verandanın güvenli olması gerekiyor. Bu yüzden Kaylin bize onay verene kadar ana caddeyi temizlemekle başlayacağız. Bu satılır. Orada bu taşlardan birkaç tane var.
4: Değirmen taşımız. Şu körüyü gördün mü şurada?
0: Bu da nedir?
4: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum.
0: Aman tanrım.
4: Bu bir körük. Üflemek için.
0: Dışarı çıkaralım. Bununla bir şeyler yaparız.
4: Evet.
0: Körük ateş harlamak için kullanılır. Ve bu hayatımda gördüğüm en büyük körük. Aslında artık sadece dekorasyon olarak satılıyorlar ama bu şey devasa. Hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Çöpe atamayız. Bu kesinlikle satılık. Kaylin verandayı temizlemeyi başardı. Böylece artık bakkalın içini net olarak görebiliyoruz.
4: Şurada güzel bir yazar kasa var.
0: İçeride bir ton şey var ama ulaşamıyorum. Dostum, şurada çok iyi tabelalar var. Evet. Eski günlerde bakkal bugünkü süpermarketler gibi çalışırdı. Burada bir sürü olta var. Gıda ürünleri, kuru bakliyatlar, ilaçlar, kıyafetler, aletler, şekerlemeler... Her şey. İhtiyacınız olan ne varsa bakkalda bulunurdu. Bu da nedir? Dostum, şurada çok iyi tabelalar var. Evet. Eski günlerde bakkal bugünkü süpermarketler gibi çalışırdı. Burada bir sürü olta var. Gıda ürünleri, kuru bakliyatlar, ilaçlar, kıyafetler, aletler, şekerlemeler, her şey. İhtiyacınız olan ne varsa bakkalda bulunurdu. Bu da nedir?

0: Bacanına şuna bak dostum. Evet. Bu eski bir Bolex kamera. Bunlar 1930'lardan kalma 16 milimetre çekim yapan ilk kameraydı. Bu İsviçre tasarımı pil gerektirmiyordu ve onlarca yıl boyunca film yapımcılarının favorisiydi. Hatta 60'larda birçok değerli film bununla çekildi. Bu cidden değerli bir kamera. Filmi bu mu tutuyor? Vay canına, evet işte bu. Bu kameralar harika, müthiş bir buluş. Satılır ama işin maliyetine büyük bir etkisi olmaz. Ekip ana caddede ilerleme kaydediyor. Bu yüzden Mike arayışını bankaya kadar taşıyor.
1: Aa, burası banka. Belki değerli şeyler vardır. Matt bankada bir kasa olduğunu duyduğunda çok heyecanlandı. Ama ön kapı sürgülü olduğu için henüz içini görmedik. Bu yüzden içeri girip tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek istiyorum. Olamaz.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası, KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
4: Hi Turkey, welcome to America.
5: Bu abi kim oğlum?
6: Yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
4: What is turnuva saç?
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
4: Oh, for me. Thank you.
10: Sen misafir servisin, buyur.
4: Sus Burak.
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Titresin Amerika.
13: Titredi de.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
15: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
16: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım
6: adil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
6: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: başladı ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: İşte oldu. Bakalım içeride ne var? Olamaz. Çatı çökmüş. Buradan pek bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bu çok tehlikeli. İçeri girmek bizim için güvenli değil.
3: Sanırım kimse benden daha fazla üzülmemiştir. Bankada tonla para olabilir ama bunu asla öğrenemeyeceğiz. Sonuçta ne kadar para olursa olsun adamlarımın güvenliği ve gelecekteki başarımızı riske atmaya değmez. Banka kasasının kaybına üzüldüm ama yola devam etmeli ve kasabanın bizim için bazı sürprizler sakladığını ummalıyız. Şuna bakın. Koşulsuz garantili kalem. Buraya bir dolar atardınız, dışarı bir kalem çıkardı ve kaleminiz olurdu.
2: Banka kasasına ulaşamamak büyük bir kayıptı. Umarım bu nalbur dükkanı da aynı durumda değildir. Pekala dostum. İçeri giriyoruz. Tamam, kilidi söktüm. Bakalım içeride ne varmış. Vay canına. Evet, ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Dükkana girince Roger amcanın burayı neden yıllarca kilitli tuttuğunu anladım. Bu eski bir tıraş bıçağı standı. Bir sürü güzel şey var. Bir dükkanın 100 yıl veya daha uzun bir süre önceki haliyle kalmış olduğunu görmek inanılmaz. Şu an aklımı başımdan alıyor. Bu kutular çok para ediyor. Çünkü bu ürünler kullanılır ve sonrasında bu teneke veya karton kutular öylece çöpe atılır. Bu kapların her biri 40 veya 50 dolar değerinde olabilir ve rafta bunlardan yüzlerce var. Bu yazar kasa rahat 1500 dolar eder. Buraya aktif çalışan bir nalbur dükkanı süsü vermek başka bir şey ama tüm bu çekmeceler ve gözler sanki gerçekten işletilen bir dükkanmış gibi ağzına kadar dolu. Bu inanılmaz bir şey.
4: Bakkaldaki gibi oradaki bütün o büyük kavanozlar şekerleme dolu.
2: Şuna bak. Şunu görüyor musun?
4: Çok iyiymiş. Güzel.
2: Güzel bir fotoğraf makinesi. World Flakes. Tahminimce 30'lardan ya da 40'lardan kalma. Bu da bir Polaroid.
4: Bu da Polaroid.
2: Retinet. Bu markayı daha önce duymamıştım ama deri kılıflı, oldukça şık, küçük bir makine. Analog film sektörü yeniden canlanıyor. Ve bu makine tam koleksiyonluk bir parça. Burada gerçekten güzel küçük bir fotoğraf makinesi koleksiyonu var.
4: Az para mı?
2: Az para, hiç paradır. Burada birkaç tabela ve vitrin ürünü var. Her biri birkaç yüz dolar eder. İçeride bir sürü harika fener var. Artık bu tarz şeyleri bulamazsınız. Hepsinin bir değeri var. Evet. Aman tanrım. Vay canına. Şuraya bak. Harika bir tabela. Aman tanrım. Bu sadece fotoğraflarını gördüğüm bir şeydi ve gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu oldukça eski bir parça ve kot kumaşı üzerine basılmış.
5: Bu gerçek ve orijinal bir jean'dir. Neden sahtesini giyirsiniz ki?
2: Kaliforniya altına hücum dönemindeki madencilerin ve çiftçilerin baskı noktalarında sıkı duran ve yırtılmayan sağlam pantolonlara ihtiyacı vardı. Böylece 1873'te Levi Strauss ilk perçinli kot pantolonun öncülüğünü yaptı ve bunlar kısa sürede bir Amerikan standardı haline geldi. Geçenlerde 1873'ten kalma yıpranmış bir pantolon 100 bin dolara satıldı. Bence bu 30'lardan, belki de 40'lardandır. Eski bir kot pantolon bulamadık ama neyse ki bu tabela inanılmaz ve olabilecek en iyi ikinci şey. Dünyanın her yerinden insanlar bu tabela için bizimle iletişime geçecek.
3: Ekip kasabada çalışırken benim kısa bir süreliğine ayrılmam gerekiyor. Washington'da fazladan kaldığımız günler başka bir iş için zaten ayırmış olduğum zamandan çalıyor. Bu yüzden neyle karşı karşıya olduğumu görmek adına başka bir potansiyel müşteriyle buluşmam gerekiyor. Palm Springs, Kaliforniya'ya kısa bir uçuş gerçekleştirdim. Müşterimiz Amy ve babası çılgın Bill'le bir eve göz atacağız.
6: Ailemin evi kesinlikle hazine avı.
7: Tenis eğitmeniydim. Dünyadaki herkesle tanışma fırsatım oldu. Arthur Ashe, Evil Knievel, Bruce Lee, Buff Wall, Chuck Norris.
6: Hepsi ona sürekli bir şeyler verirdi. Sanırım 8-9 bin kadar plağı var.
7: Muazzam bir beyzbol koleksiyonum var. Babe Ruth'u bulmak her çocuğun rüyasıdır. Onun imzasını bir sosisli makbuzunun üzerinde buldum.
3: Babe Ruth imzalı sosisli makbuzu mu? Bunlardan daha önce kaç kez buldum? Sıfır. Bu yüzden sevdim.
7: Aklınıza gelebilecek her şeye sahibim. Bir 45'lik silahım bile var. Son derece nadirdir.
3: Burası bizim için altın madeni olabilir.
7: Büyük bir ameliyat geçirdim. Bu durum gözlerimi açmamı sağladı. Buranın yeniden güzel, normal bir eve dönüşmesi gerekiyor.
6: Yine de bu noktaya gelmek tam 20 yıl sürdü.
3: Çok fazla benzersiz ve türünün tek örneği parça var. Umarım şansımız da yaver giderse bu işi alırız ve çılgın bile gerçekten iyi para kazandırırız. Babe Ruth imzalı sosisli makbuzunu, silahları ve tüm o imzalı plakları bulabilirsek bu ev bizim için büyük bir başarı olabilir.
7: Matt Paxton.
6: Merhaba.
7: Hoş geldiniz.
3: Amy,
6: çok teşekkürler. Gerçekten.
7: Bir güzel bir zamanda geldiniz.
3: Seninle tanışmak çok güzel dostum.
7: Burada olmanıza sevindim.
3: Hadi girip ne varmış bakalım.
7: Tamam olur. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
7: Hoş geldiniz.
3: Sağ ol.
7: İşte burası depom.
3: Vay canına.
7: Aklınıza gelebilecek herkes tarafından imzalanmış 200 beyzbol topum var.
3: İnanılmaz toplar bunlar.
7: Evet. 50 sent eder herhalde.
3: Kesinlikle bir değeri vardır.
7: Belki 1000 tane de beyzbol kartı.
3: Biraz şoktayım. Bu koleksiyon beyzbolun en ünlü isimleriyle dolu. Babe Ruth'u henüz bulamadık ama dürüst olmam gerekirse bence turnayı gözünden vurduk. Bayağı bir plan varmış dostum. Bir sürü 45'lik.
7: Jerry Lee Lewis, The Beatles.
3: Elvis?
7: Evet.
3: Aman tanrım, mavi süet ayakkabı. Vay canına. Koleksiyon dünyasında Elvis çok büyük bir isimdir. Bazı şeylerin modası geçer ama Elvis'inki geçmez. Elvis'te bir geçmişiniz varmış. Onu nereden tanıyorsunuz?
7: Elvis International Hotel'de sahne alıyordu.
3: 1970'te.
7: Doğru. Ben de tenis eğitmeniydim.
3: Evet, öyleydiniz.
7: Eşi tenis dersi almak istemişti. Geldi ve benden ders aldı. Sonra dünyanın en zengin adamlarından Kurt Kokorian bana, Bill, elimde yeni oyun Hair için 2 bilet var ama gidemeyeceğim. Neden benim yerime gitmiyorsun dedi. Ben de tabii dedim, gösteriye gittim. Salonda oturuyordum. Elvis içeri girdi ve 3 numaralı koltuğa oturdu. Siz Elvis Presley'siniz dedim. O da sen kimsin dedi. Kendimi tanıttım. Karıma tenis dersi veren çocuksun dedi. Evet. Böylece arkadaş olduk.
3: Bu inanılmaz.
7: Arkaya gelin, dahası var. Burası benim ofisim.
3: Burası ofisin. Tamam.
7: Çok sıkışık.
6: Bu odanın bir yerinde Babe Ruth'un imzası var.
3: Bu evde inanılmaz spor ve müzik hatıraları var ama gümüş silahları bulmaya odaklandığımı söylersem yalan söylemiş olmam. O gümüş silah nerede olabilir?
7: Yığınların arasında bir yerde.
3: Hala burada mı sence?
7: Evet, burada olduğunu biliyorum.
8: İkiniz de dışarı çıkıyorsunuz.
9: Lütfen.
8: O taraftan değil.
3: El Dorado gibi Hollywood batı filmleri bu silahı John Wayne gibi yıldızın bellerine takarak kolduğu bir efsaneye dönüştürdü. Ancak silahın tek horozlu askeri modeli 1873 yılında sınır bölgelerine ulaştı ve kısa sürede her kovboyun simgesi haline geldi. Tasarımı basit, dayanıklı ve ölümcül derecede isabetliydi. En nadiri Billy the Kid'i öldüren silah olan Pat Garrett'ın silahı açık arttırmada 6 milyon dolara satıldı. Artık kafamdaki tablo netleşiyor. Amacınız nedir?
6: Burayı yaşanabilir bir ev yapmak.
7: Böylece insanlar bizi ziyaret edebilir. Onları ağırlayabiliriz.
3: Kağıt üzerinde bu iş 10 numara. Ama gerçek şu ki Bill biraz bana benziyor. Çok iyi hikaye anlatıyor ve bunlar o kadar iyi hikayeler ki gerçekten doğru olduğundan emin olamıyorsunuz. Bu hikayelerin yarısı bile doğruysa tonla para kazanırız. Masraflarım çok kötü değil. Muhtemelen 6 bin dolar. Babe Ruth imzasını görmedim. Ve silahı da görmedim. Ama ikisini de bulabilirsek bu evin kârı 50-60 bin dolar arası bir yerde olabilir.
7: Tamam.
3: Buna inanıyorum. Bence bu anlaşmayı yapacaksak kazancı yarı yarıya paylaşalım.
7: Bu adil, kabul ediyorum.
3: Kabul ediyor musun?
7: Kabul
3: tamam,
7: ediyorum.
3: Anlaştık.
7: Kulağa hoş geliyor.
3: Anlaştık.
7: Çok memnunum.
3: Çok iyi, teşekkürler. Başka bir evi bitirmem gerekiyor. Birkaç gün
7: harika,
3: içinde döneriz.
7: Pekala,
3: teşekkürler
7: olur.
3: Bir, teşekkürler.
7: Kendine iyi bak.
3: Güneşli Palm Springs'teki bu istife girişmek için sabırsızlanıyorum ama önce uçaktan iner inmez Washington'a dönüyoruz. Doğruca işe koyulacağım. Satabileceğimiz her şeyi satmak için.
2: 1500 dolara anlaşalım.
10: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik
10: Sağ
2: ederim.
10: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Anlaştık dostum, kabul ediyorum.
11: Tamam, teşekkürler.
2: Harika bir eski at arabası tekerleği bulduk. Hoş bir berber dükkanı tabelası. ve bu inanılmaz kürk.
9: Bu harika. Ahırımın yanında

0: harika görünüyor.
1: Şöyle söyleyeyim, hepsi için bir anlaşma yapalım. Ben 1500 dolar diyorum.
0: 1000 dolar.
1: Tamam, 1000 dolar anlaştık.
0: Elektronik ödeme alıyor musunuz?
1: Kesinlikle.
0: Tamamdır.
2: Temizlik ana cadde boyunca ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden şimdi şerif ofisini aramaya ve boşaltmaya başlayabiliriz.
3: Doldurulmuş geyik kafaları var. Satışa çıkabilir bu. Bunun için biraz para alabiliriz ama hasar yüzünden normalde alabileceğimiz kadar olmaz.
2: Hangi dönemde olursa olsun şerif ofisinde olmak istemezsiniz. Pencereler aslında eski metal parmaklıklardan olduğu için hava koşulları tamamıyla içeri sızmış ve şerif ofisindeki her şey mahvolmuş. Bu da büyük bir sorun.
3: Hasar görmüş.
2: Bu noktada satışlarımız kâr etmek için olması gereken seviyede değil. Bu iki dükkandaki döneme ait muazzam miktardaki orijinal hatıra eşyalarını tek tek satmak aylar alırdı. Bu yüzden Mike, bakkalın tüm içeriğini alabileceğini umduğumuz bir antikacıyla temasa geçti.
1: Evet Mike, burada yüzlerce ürün var. Bir sürü eski yiyecek kutusu ve tabelalar var. Birkaç değerli antika yazar kasa. Bir bakkalda neye ihtiyacın varsa aslında burada mevcut.
4: Burada gerçekten çok güzel işler var. Hepsiyle ilgileniyorum. Hepsini alabilirim. Her şeyi.
1: Doğrudan konuya giriyorsun. Hazır mısın?
4: Kesinlikle. Tozunu bile bırakmayacağım.
1: Pekala.
4: Ne kadar istiyorsun?
1: Tüm dükkan için ücretim 40 bin dolar.
4: 20 bin verebilirim. Yapabileceğim en iyi şey bu. 20 bin nakit.
1: Gerçekçi olalım. Zamanımız tükeniyor. Ve mümkün olduğunca çok satış yapmamız gerekiyor. Ama bu dükkan için 20 bin dolar kurtarmaz. Ve bu alıcı geri adım atmayacak gibi görünüyor. Teklif için gerçekten teşekkür ederim. Sanırım farklı dünyalardayız.
4: Tamam.
1: Paranın elimizden kaçıp gitmesine izin vermekten nefret ediyorum ama burada hislerime güvenmek zorundayım. Umarım yakında daha çok parası olan başka bir alıcı buluruz. Yoksa başımız derde girer.
4: Tamam, ben gideyim o zaman. Peki, teşekkür ederim. Lanet olsun.

0: stays, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso. Silver moon.
5: Got the glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
12: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
13: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Hesap basit, hesap basit.
21: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
22: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
23: Aramaya devam etmelisiniz.
22: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
24: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci günün neredeyse sonundayız ve şu anda 60 bin dolarlık hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Bu yüzden her satışın önemi büyük ve her dolara ihtiyacımız var.
1: Bu güzel tabela hakkındaki ilanıma yanıt verdiğin için teşekkür ederim. Böyle bir tabelayı almak hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.
2: Kesinlikle.
1: Casey sıradan biri değil. Vintage Code'la ilgilenen en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri. Nadir parçaları satın alıyor, bunları hesaplarında paylaşıyor ve ardından kar amacıyla elden çıkarıyor. Böyle eşsiz bir şey için mükemmel bir alıcı.
2: Şuna bak, gizli perşinleri var. Tokası var, eski logosu var.
1: Ha, tokasını fark etmemiştim
2: evet.
1: Bile.
2: Büyük E harfi, isteyebileceğiniz her şey var.
1: Seni bu tabelaya çeken ne oldu?
2: Ben sadece iş kıyafetleri ve kotun büyük bir hayranıyım. Özellikle bu o ikonik markalardan biri. Yani koleksiyoncular bu markanın her şeyini edinmek için can atıyor. Özellikle bu kadar eski şeyleri.
1: Anladım. Evet Casey, tabela için en yüksek teklifin nedir?
2: Yani bu dükkanda duruyordu. Biraz kirli.
1: İstediğin şey de bu zaten.
2: 3500 yapabilirim.
1: 3500. Tamam. Anlıyorum. Yeniden satışta kâr edebilmek için bana düşük fiyat vermeye çalışıyor ama bu şeyi ucuza veremem. 3500'den fazlasına ihtiyacım var. 4800 gibi, aklımdaki bu.
2: 4500'e ne dersin?
1: Bu anlaşmayı kabul ediyorum.
2: Harika.
1: 4500. Teşekkür ederim dostum. Bekleseydim daha yüksek fiyata satabilir miydim? Belki. Ama satış yapmamız lazım ve zamanımız hızla tükeniyor. Dün bakkaldaki her şey için anlaşmayı kapatamadım. Bu yüzden büyük bir potansiyel alıcı daha ayarladım. Ve bu sefer fiyatı düşürmeye hazırım. İçimden bir ses eğer anlaşma doğru olursa her iki dükkanın da içindekileri elimizden alabileceğini söylüyor. Melissa!
3: Merhaba!
1: Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Seni görmek güzel.
3: Seni de. Burası inanılmaz ve aslında çok iyi korunmuş.
1: Bu kapılar 30 yıldır kapalıymış.
3: Ne?
1: Evet.
3: Vay canına.
1: Tamam, burada gördüğünüz ve mümkünse bakkaldaki her şey için bir anlaşma yapmak istiyorum.
3: Ne kadar?
1: İki dükkan için 70 bin dolar. Hepsi için bir anlaşma yapmam gerekiyor.
3: Çok isterdim ama bu çok ağır bir rakam.
0: Artık son çöplerde yüklendiğine göre Tim ve Adrian'ı kasabaya götürüp yaptığımız tüm çalışmaları gösterebiliriz. Pekala çocuklar, Pioneer Village'e hoş geldiniz.
4: Aman tanrım, şuna bak.
5: Verandayı gördün mü?
0: Sonunda biraz
4: İnanılmaz.
0: Yer açıldı.
5: Burada çok fazla şey vardı.
4: İnanılmaz.
5: Etrafta böyle evet. Yürüyemiyordunuz.
0: Evet, hem de
5: tek bir
0: çok.
5: Patika vardı, o kadar.
4: Vay canına.
0: Pekala, hadi gidip şerif ofisine bir bakalım.
4: Olur. Vay canına.
0: Şuna bakın.
4: Orada parmaklık olduğunu hatırlamıyordum.
5: Çok hoş olmuş.
2: Çıkarın beni.
4: Vay canına. Çocukken burası büyülü bir yerdi. Eğlence parkında yaşamak gibiydi.
5: Seni içeri kilitleyeceğim. Gitmene izin vermeyeceğiz.
4: Ve şimdi buranın boşaltıldığını görmek yine o günlere götürdü.
0: Hadi bakkala da bakalım. Pekala giriyoruz.
5: Aman tanrım, şuna bak.
4: Aman tanrım. Vay canına.
5: Aa, vay canına.
4: İnanılmaz.
5: Bu odayı daha önce hiç görmemiştim.
0: Tamamen doluydu. Her raf çifter çifter doluydu.
5: Oo!
4: Burayı bu kadar çabuk boşalttığınıza inanamıyorum. İçeride çok ufak tefek şey vardı.
0: Gerçekten çok zordu ama hallettik.
4: Başardınız.
0: Daha görecek çok şeyimiz var.
4: Tamam.
5: Artık patikalardan dolanmadan karşıya geçebiliyoruz.
4: Vay canına.
0: Veranda harika
4: veranda
0: oldu.
5: Burası
4: bak.
5: Daha önce görünmüyordu.
0: Nalbur dükkanı.
4: Oo,
5: şuna bak.
4: Vay canına. Şu ahşap işçiliğine bakın.
0: Her şeyi çıkardığımızda kovboyların çizmeleriyle zeminde yürüdüğünü resmen duydum.
5: Mete ve tüm ekibine çok minnettarız. Bu kadar kısa sürede başardıkları şey gerçekten inanılmaz.
0: Bu işi çok sevdik. Gerçekten çok hoştu ve adeta zamanda yolculuk yaptık.
4: Bu çok
5: hoş.
4: Evet.
0: O zaman rakamların üzerinden
4: tamam.
0: Geçelim. Ne sattık? Dev körükler, eski kameralar, vintage kod tabela dahil olmak üzere Vahşi Batı dönemine ait bir sürü eşya sattık ve bakkalla nalbur dükkanındaki her bir parçayı elden çıkardık.
1: Anlaştık mı?
3: Tamam.
1: İki dükkanın içeriği için 60 bin dolar.
0: Hepsini topladığınızda 80 bin dolar kazandık.
4: Aman tanrım.
0: Bu kasabada sadece 30 bin dolar masrafımız oldu.
4: Harika.
0: Yani toplam kar $50,000. Bu $27,500'ı sizin demek çocuklar.
4: Vay canına.
0: $22,500'ı da bizim. Bu iş tamamen nakitti. Şu paraya bakın şimdi.
4: Oh!
0: İşte burada.
4: Tek elimle tutamıyorum bile.
0: Harika.
4: Aman
0: gerçekten
4: Tanrım,
0: çok
4: Matt.
0: Para.
4: Bu inanılmaz.
5: Matt Roger'ın mirasını yaşattığın için sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işe olan tutkusunu onurlandırdığın için çok mutluyum. Hayatımızın ne kadarlık kısmını bize geri verdiğini asla bilemezsin.
0: Teşekkürler çocuklar, sizi
4: güle
0: seviyoruz.
4: Güle güle Matt.
0: Washington'da umduğumuzdan fazlasını aldık ama durmak yok, devam edeceğiz. İşte geldik baylar.
1: Yaşasın.
6: Evet.
0: Hiç de.
6: Burası da çok güzelmiş.
0: Çok güzel dostum. Çalışmak için hiç fena değil. Size Çılgın Bill'den bahsedeyim. Bu adamın herkesten fazla hikayesi var. Ama bankada geçmiyorlar.
1: Bu haftaki hedef ögelerimiz neler?
0: Hedef ögeler çok havalı. İmzalı plakları ve nerede olduğunu bilmediğimiz orijinal bir silahı var.
1: Vay canına.
6: Ne? Çok iyi.
0: Ve üzerinde Babe Ruth'un imzası olan bir sosisli makbuzu.
1: Ne?
6: Yok,
1: İnanılmaz
6: artık.
1: Bir şey.
0: İşte geldik. Bence bu ev kesinlikle tam isabet olacak ama tüm aradıklarımızı bulmamız gerekiyor.
6: Vay canına.
0: Günaydın beyler, sizi görmek güzel, iyi ki geldiniz.
6: Herkes hazır mı? Hadi,
0: hadi
6: gidelim.
0: Yapalım şu işi. Koca bir kasabayı 3 günde boşalttınız ama birkaç beyzbol kartı ve eski eldiveni incelemekte 3 gününüzü alacak. Evet. İster inanın ister inanmayın, oradaki her şeyin orijinal olduğunu biliyorduk, o kolaydı. Buradaysa en yüksek değeri elde etmek için tüm parçaların orijinalliğini kanıtlamamız gerekiyor. Açıkçası zamanım olsaydı Çılgın Bill'in evinde 5 gün harcayabilirdim. Mike ve Chris yemek odasına giderken Kaylin ve ben doğrudan işin merkezinden başlayacağız. Çılgın Bill'in ofisinden. Pekala. Değil mi?
6: Hadi bakalım.
0: En iyi parçaların burada olacağını biliyorum. Hatırlıyor musun? Eskiden bunları alacak kadar zengin değildik. Şu süslü kurabiye.
1: Tamam, bakalım burada neler varmış. Daha ilk bakışta Hank Aaron'ın olduğu bir kart görüyorum, Roy Campanella. Burada harika isimler var. Johnny Bench. Bence buradakilerin birkaçı koleksiyon olarak iyi para eder. Kansas City Royals takımı topu. Üzerinde Bill'in adını göremiyorum ama. Ve... bir top ışığa yakın tutulduğunda işte böyle olur. İmzaların rengi solar. Bu topu kimin imzaladığını çözmek için çok uğraşmam gerekecek. Hadi canım. John Wayne imzalı bir beyzbol topu. Üzerinde 1949 yazıyor. John Wayne döneminin en büyük televizyon ve sinema yıldızlarından biriydi. John Wayne kaç tane beyzbol topu imzalamıştır bilmiyorum ama çok değerlidir. Neyse ki bir uzman geliyor. İmzasını inceleyip orijinal olup olmadığını kesinleştirebilir.
6: Rolex mi o?
0: Evet.
6: Gerçek Rolex mi? Hayır.
0: Gerçek olduğunu sanmıyorum.
1: Bazıları maçta kullanılmış gibi görünüyor. Çok güzel. Dusty Baker harika.
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bıçakların her biri $50-100 eder. Kemikten yapılmış.
1: Bu harika. Hayalet avcılarındaki Stay Puft Marshmallow Adam ve Slimer. Ben bu çizgi filmi izleyerek büyüdüm. Bunun rahat $200-300 edeceğine eminim. Bu gerçekten müthiş.

0: Yok artık dostum.
1: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
17: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
18: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
17: Bir fırsat.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bana ver. Ya dokunma. Bak.
1: Aa, hadi canım.
0: Sakın dokunma.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Kesinlikle Babe Ruth yazıyor. Babe Ruth, beyzbolun ilk süperstarlarından biriydi. Sadece oyunun en elit fırlatıcılarından biri olmakla kalmadı. Aynı zamanda bir vurucu olarak Amerika'nın bu eğlencesini düşük skorlu bir oyundan sayı turu güç vuruşlarının yapıldığı bir gösteriye dönüştürdü. Sahadaki bu ustalığı saha dışındaki hayat tarzının yanında aslında oldukça sönük kalıyordu. 1935 yılında neredeyse 40 yıl boyunca kırılamayan bir rekor olan 714 sayı turuyla emekli oldu. 2014 yılında Babe Ruth'un bir Red Sox sözleşmesindeki imzası 1 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satıldı. Şu sosisi kısmından pek emin değilim. Kesinlikle yemek makbuzu gibi bir şey. Şurada numara var.
1: Çok iyiymiş.
0: Evet, bunu onaylatmam gerekiyor çünkü eğer orijinalliği kanıtlanırsa bu 4 veya 5 bin dolar demektir. İmza uzmanı değilim ama Babe Ruth yazısına bakınca kesinlikle orijinal görünüyor. Eğer gerçekse bu bizim için büyük bir başarı olur.
2: Bir zamanlar bu duvarın tamamı müzik dünyasının önde gelen isimleriyle doluymuş. Chubby Checker, Richie Valens, Bile, çılgın Bile. Bill'in koleksiyonu açısından iyi haber şu ki duvarda sergilediklerinin yaklaşık %90'ı imzalı. Kötü haberse çoğunun onun adına imzalanmış olması. Şu üst ortadaki Elvis olanı alır mısın?
3: Burada.
2: Sanırım geri kalanlar...
3: Bile ithafen.
2: Evet. Kişiselleştirilmiş imzalı bir planınız varsa değerini %60 ila 75 oranında düşürmüş olabilirsiniz. Adınız tesadüfen Bill değilse bu durum kazancımıza ciddi bir darbe indirecek. Şurada imzalı bir Beach Boys plağı var.
3: Bill adına değil.
2: İstediğimiz şey bu. Bu bizim için büyük bir kazanç olabilir.
3: Evet.
2: Masadaki her şey için aklımdaki fiyat 2100 dolar.
4: Nakit.

0: Yapalım.
1: Hemen.
2: Çılgın Bill'in evinde ikinci günümüz ve bu Babe Ruth imzasının orijinalliğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden elimizdekini göstermek için Profesyonel Spor Onaylama Merkezi'ndeki dostum George'a ulaştım. George, nasılsın?
3: Merhaba,
2: dostum?
3: Merhaba, Mehmet.
2: Biraz gerginim.
3: Tamam.
2: Elimize ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
3: Kenara ayırdım. Bir sürü sıradan tamam. Şey var.
2: Evet.
3: Gerçek imzalar ama çok sık gördüğüm
2: evet,
3: türden
2: tamam.
3: Şeyler. Eşyanın çoğu pek iyi durumda değil. Dolayısıyla evet. Bu durum değerlerini biraz düşürüyor. Elimizde 1949 tarihli bu John Wayne imzası
2: evet.
3: Var. Ama tamamen farklı tarzda. Görmeye alışık olduğun imzalardan tamam. Değil. Çok daha acemice. Burada bir referans örneğimiz var.
2: Alakası
3: bu,
2: yok.
3: 1924
2: evet,
3: yılından kalma.
2: Evet.
3: Yani orijinal
2: daha
3: olduğu
2: eski.
3: Bilinen bir örnek. Bu toptakinden daha
2: harfi,
3: eski bir tarihe
2: tamam,
3: ait ve farklı.
2: Tam yuvarlak değil, çizgiyi kesiyor. J
3: doğru.
2: Harfi de aynı. Yani bu kesinlikle John Wayne'in değil.
3: Evet.
2: Olsaydı değeri ne olurdu?
3: Birkaç bin dolar.
2: Tamam. O zaman Babe Ruth.
3: Evet.
2: Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyle. Lütfen.
3: İşte bu oldukça heyecan verici. Islak mürekkep kontrolü yaptık. Büyüteç dediğimiz bu cihazı kullanıyoruz. Burada sadece... Mürekkebin orijinalliğini doğrulamak, üzerinden geçilmediğinden emin olmak istedim ve gördüğüm bir şey bizi memnun etti. Sen de bakmak ister misin?
2: Evet.
3: Bak şöyle, yaklaştı ve şuradaki düğmeye bas yeter. Ama gözün hizasında tut. Tam orada kurşunun tüm özelliklerini görmen gerekiyor.
2: Evet, etrafı tamamen aydınlanıyor.
3: Aynen.
2: Bu şekilde mi anlıyorsunuz?
3: Görmek istediğimiz şey bu. Elimizde orijinal bir Ruth imzası var. Evet, 1930'lardan kalma.
2: Buna katılıyorum, aman tanrım. Kariyerim boyunca inanılmaz parçalar buldum. Tarihi eserler, spor hatıraları, inanılmaz keşifler. Ama daha önce hiç orijinal bir Babe Ruth imzası bulmamıştım. Ve bunu korumasız halde şans eseri buldum.
0: Tüm plak koleksiyonu için 4500 dolar diyorum.
4: 4000 dolara ne dersin?
0: Anlaştık. Teşekkür ederim Greg.
2: Bak bu iyiymiş. New York şehri metrosu. Evet. Bunlar Kanada gümüşü.
4: Nixon mı?
2: Yani burada yaklaşık 200 dolar değerinde gümüş var. Ne buldun?
4: Galiba turnayı gözünden vurdum.
2: Görelim bakalım.
4: Tahmin et ne buldum?
2: Aman tanrım şuna bak. İşte bulduk. Ver bakayım bana dostum.
4: Kesinlikle.
2: Buradan bakınca iyi görünüyor. Şu canavara bir de yakından bakalım. Dostum, silahı elime aldığım an başımın dertte olduğunu anladım. Bu orijinal değil, yeterince ağır değil ve bu durum beni hemen endişelendirdi. Şöyle ki, horozu ahşap, tetiği ahşap, namlusu ahşap ve son derece karmaşık. Hiçbir yerinde yazı göremiyorum. Bu silaha bakıyorum da, tetiği ahşaptan yapılmış. Bunun orijinal olmasına imkan yok. Yani tüm bu iş bunun gümüş bir silah olmasına bağlıydı ama değil. Bu her açıdan fiyasko. Evet, fiyasko. Gördün mü? Parçalarına ayrılıyor ve altı ahşap. Buna inanmayacaksınız. Bu gümüş. Nasıl anladım biliyor musun? Bu resmen kaşık dostum. Şuna bak, bak, bak, bak. Bu eritilmiş bir gümüş kaşık. Evet, bu gümüş, gümüş bir kaşık. Gördün mü? Bunu yapmak için harcanan emeği bir düşün dostum. Ahşabı elle oymuşlar, sonra da kaşıkları kullanmışlar. Yani bu inanılmaz bir sanat eseri. Olan biten bu. Üretici damgası yok. Evet, üretici yok. Ama bu daha iyi. Bu evdeki en değerli şey olabilir dostum.
4: Başardım.
2: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ona bakmaya devam ettikçe ve aslında ne olduğunu anladıkça bunun harika bir keşif olduğunu görüyorum. Beklediğim gibi çıkmadı. Ama aslında mükemmel bir şey. Ve buna nasıl bir fiyat biçeceğimi bilmiyorum. Birkaç farklı müzayede evini arayıp bununla ne yapmamız gerektiğini konuşacağım. Bu olağanüstü. Kesinlikle harika.
4: Ben devam ediyorum o zaman.
2: Tamamdır.

0: Sonunda başardık. Çılgın Bill'in yerindeki son günümüz. Satışlarda hala nihai hedefimizin oldukça altındayız. Silah hakkında henüz bir haber alamadık. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse her bir dolara ihtiyacımız var. Her parçayı en yüksek fiyattan satmalıyız. Pekala, demek büyük Bambino'yu istiyorsun. İşte burada orijinali onaylandı. Evet. Gerçek olduğunu biliyoruz. Koleksiyonuna mı ekleyeceksin?
1: Her zaman bir tane istemiştim. Çocukken ona bayılırdım.
0: Evet.
1: Yankilere hayrandım.
0: Gerçekten çok havalı. Yine de üzerindeki imza rastgele atılmış.
1: Evet.
0: Bir spor malzemesinin evet. üzerinde değil. Bu yüzden bence bunun fiyatı 5.000 civarında olur.
1: Tamam. Benim istediğim fiyat yaklaşık 4.000 dolar civarında.
0: Nakit 4.000.
1: Nakit 4.000 dolar.
0: Biliyor musun? Veriyorum. Anlaştık.
1: Evet, herkes
2: tamam,
1: hazır mı?
2: Bitti mi?
0: Çok iş yaptık.
2: Beni şaşırtacak ne yaptınız?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Hadi gidelim.
0: Hadi gidip bakalım.
3: Aman tanrım.
2: Ne varmış orada?
3: İnanamıyorum.
2: Vay canına. Yemek masasını en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
3: artık,
2: bile.
3: Evet, artık yemek yiyebileceğiz.
0: Aileniz için yer açıldı.
2: Evet, harika. Artık insanları akşam yemeğine davet edebiliriz.
3: Vay canına, bu mükemmel.
2: Buna bayıldım. Yepyeni olmuş.
3: İnanılmaz.
2: Burayı yeni almışız gibi görünüyor.
3: Yepyeni bir ev. Varmış.
2: Ve yepyeni bir oda.
3: İşte benim hatırladığım ev bu. Biliyor musunuz? Çocukluğumdaki gibi. Onu yeniden görmek çok iyi. Çünkü 30 yıldır görmemiştim.
0: Epey bir yer açıldı. Ne düşünüyorsun dostum?
2: 34. caddede mucize gibi.
3: Şuraya, şu odaya bak.
2: Artık kocaman olmuş. Kocaman.
3: Ve çok temiz. Odayı daha önce hiç böyle görmemiştim. Umarım burayı yeniden doldurmaz diye dua ediyorum.
2: Söz veriyorum.
3: Yapamazsın.
2: Söz veriyorum.
0: Bir sürü eşya sattık. Beyzbol kartları, devasa bir plak koleksiyonu. Ayrıca Babe Ruth'un sosisli makbuzundaki imzasını da bulduk. Kesinlikle orijinal. Emin olmak için yetkili getirdik.
2: Harika.
0: 4.000 dolara satıldı.
2: Peki ya en sevdiğim silah?
0: Silah? Biz onun orijinal olabileceğini düşünmüştük. Ama aslında neredeyse 200 yıllık vahşi batı sanat eseri. Bu da onu daha değerli kılıyor. Öyle ki bunu özel bir alıcıya satamam. Bunun müzayedeye çıkması gerekiyor.
2: Tamam.
0: Bu ülkedeki en iyi müzayede evlerinden birine
2: tamam.
0: gidecek. Ve tahminimce 50.000 ila 60.000 dolar arasında bir fiyata satılması gerekiyor. Belki de daha
2: hiç
0: fazlası.
2: Hiç fena değil.
0: Birkaç kaşık ve ahşap için hiç de fena değil.
2: Hamburger parası.
0: Ama bu hafta sattığımız her şeyi ve bu nadide parçayı birleştirirseniz satışınızın 78.000 dolara aşacağına inanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz bunu?
2: Cennette miyim? Cennette miyim?
0: Bilmem. 6.000 dolardı. Bu da kârımızı 72.000 dolara düşürüyor. Yarı yarıya paylaştığımızda bize 36.000, size de 36.000 dolar kalıyor. Sana verecek bir sürü nakitim var dostum. Geri kalanı içinde bir çek yazacağım.
2: Bir sürü yüzlük.
0: Sizinle
2: bayıldım
0: çalışmak
2: doğrusu.
0: Bir zevkti. Çok iyiydi.
2: Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
3: Matt, sana ne kadar teşekkür etemez. Bunu başarabilmiş olman gerçekten inanılmaz. Bu bir rüya sanki. Gerçekten
2: bundan
3: öyle.
2: Bundan sonra mutlu yaşayacağım.
0: Görüşmek üzere. Boş alanın harika. Keyfini çıkarın. Ben eşya biriktirmem, hikaye biriktiririm ve bu hafta bir sürü güzel hikaye biriktirdim. Çok tatlı iki aileye yardım etme şansımız oldu. Hem ben biraz para kazandım hem de onlar kazandı.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı
17: tak. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
18: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
17: Bir fırsat.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
21: Tehlike çok büyük.
22: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
23: Olamaz mı?
22: 10 dakika içinde.
20: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
24: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
20: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Lucas Callaghan.
1: Ve ben Adam MacDonald.
0: Biz Avustralyalı antika avcılarıyız. İşimiz nedeniyle Avustralya'yı baştan başa geçiyor. Koleksiyonluk ürün ve antikaları arıyoruz. Barakaları ve garajları kurcalarken Avustralya'nın ruhunu yaşatan pek çok harika insanla tanışıyoruz. Kullanat ürünlerin egemen olduğu dünyada zamana dayanmış şeyleri bulup çıkarıyoruz. İyi bir toplayıcı olmak için yola çıkıp en iyi fiyatları kovalamak gerekir. Gittiğimiz yola kesinlikle değer. Öyle olmasaydı bu işi yapıyor olmazdık. Yol bazen kısa, bazen de uzun olabiliyor. Bu kırsalı oldukça sevdim. Manzara harika. İşte başlıyor.
1: Ses arıyor. Alo.
2: Nasılsınız baylar?
0: Merhaba Ses.
1: Biz de aramanı umuyorduk.
2: Buna sevindim çünkü bilin bakalım ne oldu. Yeni bir tane buldum, ilginizi çekecek bir şey.
1: Harika, elinde ne var?
2: Sizi bir bit pazarına yolluyorum.
1: Pekala.
2: Bit pazarı Queensland Toowoomba'da.
1: Aa, demek öyle.
2: Güney yarımküredeki en büyük pazarlardan biri. Günde 9 ya da 10 bin kişi ziyaret ediyor.
1: Bayağı kalabalıkmış.
2: Oraya erken gitmezseniz tüm iyi şeyleri kaçırırsınız.
1: Tamam, bize nereye gideceğimizi söyle yeter.
2: Size detayları göndereceğim ama yolunuz uzun baylar. Hızlı olun.
1: Sağ ol Cecily.
2: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: İyi bir fırsat gibi görünüyor. Bit pazarına hayır demem. Gazlasan iyi olur.
0: 9 saat mesafe mi?
1: Senin sürüşün ne olsa
0: 7 saati oradayız bence.
1: Yaşlı bir teyze gibi sürüyorsun.
0: Hadi ama. Senin için fazla mı hızlı ihtiyar?
1: Önümüzde 800 kilometre yol var. Plan yapmak için vaktimiz var.
0: Pazarlık tekniklerinden bahsetsene.
1: Oldukça az bir rakamla gireceğim. Böylece hareket alanı yaratırız.
0: Utanç verici derecede az bir rakam mı yoksa?
1: Bu bakış açına bağlı diyebilirim. Pazarlık böyle işler. Onlar bir yol açar, ben de oradan devam ederim. Yapabilirsem otobüste bile yaparım bunu.
0: Doğru.
1: Demek 3 dolar 20 sent. 1 dolar 80'e ne dersin? Biraz cimri olmak zorundayım. Benim yöntemim şu.
0: Evet.
1: Bir hafta beklet, yeni alıcı bul, parayı. Kaça giderse gitsin.
0: Doğru.
1: Senin sürmeni seviyorum. Burada oturup dışarıyı seyredebiliyorum. En iyisi de dışarıda ne göreceğini asla bilemezsin.
0: Bu hiç bitmeyen bir iş. Gözümüz hep açık.
1: Ya şu barakalara bak. İçinde kesin bir şeyler var.
0: Hayvanlar.
1: Baraka yapıp da içini
0: hayvanlar.
1: Boş bırakamazsın.
0: Orası bir ahır değil miydi?
1: Hayır.
0: Değil.
1: Gözlerini hep açık tutacaksın. Aslında etrafta dolanıp sürekli bir şeyler arar. Gözüne bir şey çarparsa da kenara çekersin. Burada bir avuç mesken var.
0: Akışına bırakmak kumar oynamak gibidir.
1: Dur biraz. Dur. Şuna baksana.
0: Tanrım şuna bir baksana.
1: Gördün mü?
0: Tamam.
1: İlk gördüğümüz şey bu dev yakıt tabelaları.
0: Burası hiçliğin ortasındaki ufak bir müze gibi.
1: Şunu gördün mü?
0: Şu Caltex tabelasına bak. Bunlar bizi alın diye bağırıyor.
1: Tamam hadi gidelim. Böyle yerlere ne zaman gelsem biraz gergin olurum. Sahibi kim, bekçi köpeği var mı bilemezsin.
0: Merhaba. İşin sırrı çok ses çıkarmak. Sorun çıkarmayacağını, sadece konuşmak istediğini belli et.
3: Merhaba. Hadi buraya gelin.
1: Nasılsınız? Bu sevimli çifti gördük.
0: İyi günler.
3: Hoş geldiniz.
1: Adam.
3: Ben Eddie.
1: Selma, çok memnun oldum.
0: Bir anda burada bitmemizi sorun etmiyor gibiler değil mi? Buralarda gezerken şu ambarın yanındaki tabelaları gördük.
3: Öyle mi?
0: İyi ki de durmuşuz. Biz bu tarz şeyleri topluyoruz.
3: Peki?
0: Etrafta gezip bu şeyleri satın alıp kârla satıyoruz. Ne zamandır biriktiriyorsunuz?
3: Tam 107 yıldır.
0: Harika iş. Sanırım sadece ikiniz ve belki çocuklarınız.
3: Yo, sadece biz.
1: Burada ilk fark ettiğim şey tüm eşyaların oldukça iyi korunmuş olması. Ne toz ne pas var. Kutular güzelce cilalanmış. Her motor ve mekanik alet iyi çalışır durumda.
3: Koleksiyonundaki çoğu parça özenle yenilenmiştir. Özensiz iş yapmayı sevmem. Geçmişte yaşamayı tercih ediyorum. Hiç el telefonu ya da kredi kartı kullanmadım. Hatırladığım kadarıyla kimseden borç para da almadım.
1: Koleksiyonuna ne zaman başladın? İlk aldığın şeyi hatırlıyor musun?
3: Birkaç şişe, antika şişeler. 1970'lerde
1: peki.
3: Aldım. Sonra bir de bakmışsın ki...
1: Büyüdükçe büyümüş. Sen Eddie gibi koleksiyon yapmayı
2: abi.
1: Seviyor musun? Bu çok iyi. Telma sevmese tatsızlık çıkardı.
3: Sanırım öyle.
0: Buradaki patronu hala kavrayamadım. Koleksiyon Eddie'nin, evet. Ama Telma'dan gözümüzü ayırmamalıyız. Bunlardan sattığın var mı?
3: Sanırım burada sorun yaşayabiliriz. Genelde satmıyor.
2: O bir koleksiyon.
1: Tabii ki öyle. Satılık değil. Bu bir toplayıcının duyabileceği en kötü şey. Etrafa bakalım mı?
3: Tabii tabii, buyurun.
1: Harika.
3: Etrafa bakın istediğiniz kadar.
0: Nereye baksak bir şey var. Duvarlarda bile. Burada sadece tavan boş gibi görünüyor.
1: Burada her şeyden var ve bu beni delirtiyor. Çünkü hala kafamda Eddie'nin sözleri var. Satılık değil. Burada işimiz iş gibi görünüyor. Taktik değiştirme zamanı. Etrafa bakın ve yağcılık yap. Burası senin hazine odan, öyle mi?
3: Ha, öyle diyemem.
1: Hayır mı?
3: Hemen yanında başka bir yerim daha var.
1: Anladım.
3: Öyle, evet.
0: Bu ana koleksiyonu bile değilmiş.
1: Ve o koleksiyona bakmadan neyle karşı karşıya olduğumuzu bilemeyiz. Bu şeyler inanılmaz.
2: Evet, o antika.
0: Bir tur ödünç alabilir miyiz?
1: En son ne zaman çalıştırdınız?
2: Uzun zaman önce.
0: Daha diğer barakaya varmadan akıl almaz şeyler gördük. Şu eski harika fiyat gibi. Bunu sürdüğümü hayal ediyorum da. Muhteşem bir şey.
3: Sürücü koltuğunda birini görmek güzel.
0: Şapkamla da uyumlu oldu bence.
2: Kesinlikle.
3: Sana yakışmış.
4: Fiat 502, 1923 ve 1926 yılları arasında İtalya'da imal edildi. 1920'lerde Fiat yarış arabaları Sydney'deki Marlborough Olimpik pistinde isim yapmıştı.
3: Buna 17 bin ödemiştim. Maroba'da yarıştığına dair kanıt bulursam rahatça 1 milyon dolar isteyebilirim.
0: Bu koleksiyon bütçemin hayli üstünde. Yine de Eddie esas depoda neler saklıyor merak ediyorum.
1: İnanılmaz. Buraya krallığım diyor. Burada Avustralya'yı yaşıyorsunuz.
3: Dostum, burada 340 kategoride antika var.
0: 340 çeşit, evet. Ha? Hepsini kalem kalem yazdın mı?
3: Hayır.
0: Hayır mı? Oldukça külfetli olurdu.
3: Evet.
0: Demek istediğim, buradaki çoğu şeyin başka bir eşini bulamazsın. Böyle büyük bir koleksiyon hiç görmemiştim. Pek çok koleksiyon gördüm ama burada 5 baraka dolusu şey var. Buna nadir rastlanır.
1: Buraya gezmek harika ama ben bir toplayacağım. Benim işim bu. Eddie bunların satılık olmadığını söyledi ama şansımı deneyeceğim. Satılık mı?
3: Diyelim ki satılık. 100 dolar gibi bir şey isterim.
1: 100 öyle mi?
3: Evet.
1: Bu sefer bir fiyat verdi. Kurnaz bir adam. 80 desek olur mu?
3: 80 olsun. Peki.
1: Tamam, bunu arabaya götüreyim. İyi pazarlıktı. Bir şey alabildiğimize benden daha çok şaşıran kimse olamaz.
0: Bu çok tatlı. Bu bir kurutma askısı değil mi?
3: Katlayıp duvara asabiliyorsun.
0: Bu Avustralya'da kullanılan eski tip bir askı ve ona bayıldım. Pratik ve yapmak için tasarlandığı işi yapıyor. Ne düşünüyorsun?
1: Bence oldukça iyi.
0: Değil mi? Sade ve çok güzel bir tasarım. Birden fazla kolu olduğu için modern evlerde oldukça kullanışlı olur. Şehir içi bir apartman dairesinde, kısıtlı alanda. Böyle bir şey sence ne kadar eder?
3: 25 dolar.
1: Aldım gitti. Aldım gitti.
0: Tereddüt bile etmedi, şuna bak.
1: Tabii.
0: Hemen aldı. Düşünmeme fırsat bile vermedi.
1: Hızlı ol ya da kaybet. Oldukça iyi işte Lucas, aferin.
0: Savaşta her şey mübah.
3: Her önüme geleni satmamakta kararlıydım aslında.
2: İkisi de dost canlısıydı. Başkaları gibi satmaya zorlanmadılar bizi.
1: Tüm taşlar yerinde, toplama zamanı.
3: 30 olur.
1: 30 bana uyar.
0: 10 mu?
3: 10 dolar.
0: Anlaştık, evet. O halde. İyi topladık gibi.
3: Tamam, anlaştık.
1: Peki mahkum yapımı tuğlalar kaça? Eddie hiçbir şey satmam diyordu ama şimdi durmak bilmiyor.
0: Peki bu şey, bu nedir böyle?
3: Sanırım bu bir ordu kasası.
0: Böyle bir şeyi daha önce görmüştüm ama adam satmaya ikna olmadı. Bize satar mısın?
3: Satarım ve 40 dolar isterim.
0: Sana bunun için 40 veririm.
2: Hem de oldukça ucuz.
0: Gerçekten de oldukça ucuz.
2: Evet.
1: Bu küçük soğutucu nasıl bir şey?
2: Onu kullanmak için o torbaları ıslatıp takman gerekiyor.
1: Pekala.
2: Böylece içini soğutup tereyağı veya ona benzer şeyleri saklayabilirsin.
1: Evet.
2: Evet.
1: Hoş küçük bir soğutucu. Üzerinde şirket logosu, orijinal torbası var. Buna orijinal bir buzdolabı diyebiliriz. Bu ne kadar?
3: 90.
1: Aldım gitti.
3: Peki.
1: Şanslısın. Çok iyi durumda. Alıcısı bugün bile fazla 90 dolar vererek hırsızlık yapmış gibi oldum.
3: Bu bir Avustralya icadı.
1: Pekala.
0: Alışveriş oldukça iyi gidiyor ama yine de çıkarken elimde kayda değer bir şey olsun istiyorum. Arka tarafta tam böyle bir şey buldum. Acaba sen bu kola dolabını satmayı düşünür müsün?
3: Sanırım. Sanırım düşünürüm. Evet, düşünürüm.
0: Güzel. Piyasa fiyatı hakkında fikrin var mı peki?
3: Hayır, sadece tahmin yürütebilirim ama aklımda 500 ya da 600 dolar gibi bir fiyat var.
0: Ah, tamam. İlginç oldu. Kafamda da buna benzer bir fiyat vardı. Öyleyse 500 dolar desin.
3: 600 beni daha mutlu eder.
0: 600 olsun.
3: Senindir.
0: Dostum, harika.
3: Öyle, sana tek bir şey bile satmayacaktım bir de.
0: Ama işte buradayız.
3: Bana bile sürpriz oldu.
2: Evet, bana da. Kesinlikle, çünkü
5: Genelde Eddie'nin gözünde hiçbir şey satılık değil.
1: Eddie'nin bize satış yapacak kadar güvenmesine sevindim. Bu şeyler oldukça değerli. Yeni sahipleri hak ediyorlar.
0: Oldukça iyi fiyatlar aldık. Demek istediğim, gelirken beklentimiz yoktu. Yolumuza gidiyorduk. Neredeyse tüm bunları kaçıracaktık.
5: Sizinle böyle kaynaşmasına çok şaşırdım. Onun alıcılarla nasıl olduğunu daha önce gördüm. Yani bilirsiniz.
0: Şu işe bak.
5: Hiç çekilmez. Onları direkt buradan kovardı.
0: Hemen kovardı demek. He? Bugün çok kötü gidebilirdi. Ama gördüğünüz gibi insanlara kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranırsanız karşılığını alırsınız. Bu dolap için 600 ödedim. Satarken 800 ya da 900 dolar eder.
1: Kurutma askısını Lucas'tan 25 dolara çaldım. Açık artırmada 100 dolar eder. Tahta kutuya ise 80 dolar ödedim. İkiye katlayabilirim.
0: Ordu kasası için 40 dolar. Başkasına 80 dolara satabilirim.
1: Bu dondurucu harika. 90 dolar ödedim ama 300'e satmayı planlıyorum.
0: Evet, işte oldu.
1: Teşekkür ederiz Eddie. Bize izin vermen büyük incelik.
5: Görüşürüz.
1: İyi günler.
0: Bu harika koleksiyonu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün bir harikaydı. Ne olacağını bilmeden girdiğimiz bu yerden harika parçalarla çıktık.
5: Güle güle. Yine bekleriz.
0: Görüşmek üzere.
5: Dikkat edin.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: geçer. Ayça Sinan Yasemin, herkesler geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: ...16-18 Haziran arasında BİM'de tazen bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
3: Dimes Cool Lime Mix.
1: ...diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: ...16-18 Haziran arasında BİM'de tazen bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
3: Dimes Cool Lime Mix.
4: Herkese hitap eden o ürün...

0: Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.
1: Dimes. Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sesli bizi Queensland'a gönderdi. Ülkenin en büyük bit pazarlarından birine.
1: İki günlük bir yolculuk ama Eddie ve Thelma'ya yaptığımız ziyaret dahil.
2: Merhaba. Memnun oldum.
0: Harika şeyler yakaladık.
1: Böyle bir şey ne eder?
2: $25.
0: Aldım gitti.
2: 90.
0: Aldım gitti. Tamam.
2: Peki.
1: Şu an planın gerisindeyiz.
3: Görüşürüz.
1: Hedef Queensland. Erkenden yatıp şafakla beraber yola çıkacaktık ki fırsatları kaçırmayalım ama küçük uykucumuz alarmı duymadı bile. Ne oldu sana öyle? Kütük gibi uyumuşsun.
0: Uyanmıştım aslında ama bir 10 dakika daha kestiririm dedim. 10 dakika bir saat oldu.
1: Demek öyle. Kestirmeye devam ettim.
0: Planladığımızdan daha erken vardık şafak sökerken ama pazar dolmuş bile.
1: Bu kalabalık da ne?
0: Galiba giriş sırası.
1: Şimdiden şikayet etmeye başlamasam iyi olur. Merhaba dostum.
0: Kapıdan içeri girince bir çadır kente girmiş gibi oldum. Gecekondu mahallesi gibi. Çok erken bir saat olduğu için suratlar oldukça asık.
1: Ne büyük bir yer.
0: Evet, çok büyük.
1: Demek doğru yerdeyiz.
0: Bu insanlar çetin ceviz. Belli ki geceden çadırları ve karavanlarıyla gelmişler. Bence harika.
1: Yağmur için branda bile gelmişler.
0: Tanrım, son gelen biz olmalıyız.
1: Plan nedir peki?
0: Ben şu tarafa bakıyorum.
1: Ben de bu yöne gideyim.
0: Anlaştık.
1: Tamam.
0: Ortada buluşuruz. Görüşürüz.
1: Hiç durmadan bir sağımı bir solumu inceliyorum. Gözümü dört açtım, böyle yerlerde nereden ne çıkacağı belli olmaz.
0: Bit pazarının kendine az bir atmosferi var. Kokular, en başta sosisli sandviç. Akşam tuvaletlerde müzik festivali gibi olur. Ayrıca şimdiden ayakkabılarım mahvoldu.
1: Biraz çamur ve bol bol paslı eşya.
0: Nereye bakarsanız harika satılık şeyler var. Ama buranın ruhu insanlardır. Hepsi kendine astır. Koleksiyonerler gerçekten başka bir tür canlıdır. Çamur içindeki zeminin ve koca sakalların ötesine baktığınızda burada bir hazine var.

0: Burası tezgahın. Topluyor musun yoksa?
1: Bunlar bizim topladıklarımız. Anladım. Yaşlanıyoruz artık, evet. Bu yüzden. Evet.
0: Koleksiyonu küçültmemiz gerek. $40 vereyim.
1: Anladım.
0: Teşekkür ederim. Greyhound marka 50'lerden kalma. Harika bir domino taşı seti aldım. Buna bayılıyorum.
1: Anladım.
0: Domino oynamam ama bunları topluyorum. Benimle eve geliyor.
2: Pazarlar iyidir. Orada burada çok kıymetli şeyler bulursun. Peki bu nedir?
3: Sanırım o küçük bir bomba.
2: Evet öyle. Bana 20'ye bırakır mısın?
3: O 30 dostum.
2: Ortan 25 dedi.
3: Bak sen öyle olsun.
0: Smith marka bir duvar saati. Koleksiyon değeri var. Tasarıma özgün İngiliz malı. Ve çok iyi.
4: $55 senindir.
0: Anlaştık.
4: Anlaştık. Tamam.
0: İyi iş. Mükemmel.
2: Burada gerçekten iyi şeyler var ama en iyi fiyatlara çökmek için geç kalmışız. Buna 20 diyelim mi?
5: 30'a veririm dostum.
2: Aa, bunu biraz düşünmeliyim.
5: Tamam, düşün biraz.
0: Aman tanrım. Burada ilgimi çeken çok fazla şey var ama bazıları gereğinden fazla pahalı. Burası biraz pahalı.
2: Perakendecideymiş gibi hissediyorum. Oldukça ilginç.
6: Üstünde durup aşağı bakıyorsun. Ayna senin ağırlığını gösterecek.
0: İki ayağımı nasıl sığdıracağım?
6: Birini boşta tutacaksın. Hadi dene. Şimdi üstünde dur. Aynaya baktığında evet. Kendi ağırlığını göreceksin. Bunlar ne?
0: Bana ne kadar diyorsun?
6: $250.
0: Hayır, çok fazla. Bu insanlar ellerinde birden fazla olan eşyaları satıyor. Bize gereken nadide ve kolay bulunmayan şeyler. Depoda sakladıkları. Sonra bisikletçiyi bulduk. Tutkularımı paylaşan bir adam. Antika bisikletlere bayılırım. Bu adam kaliteli şeyler satıyordu.
4: Evet.
2: Ben Lucas.
4: James.
2: Merhaba James.
0: Adam. Memnun oldum.
4: Bisiklet seviyorsunuz.
2: Evet, eski bisikletleri severiz. Senin hayranlığın nereden geliyor? Neden bisikletleri seviyorsun?
4: Her açıdan özeller. Estetik olarak.
2: Anladım.
4: Mühendislik olarak. Zengin bir tarihleri var. Kullanışlılar, çevreciler, sadeler. Bu yüzden...
0: Evet, onlar harika şeyler.
4: Evet, bence insanlık olarak son yüzyıldaki en iyi işimiz. Öyle bir icat ki geliştirmene gerek
0: bile. Tek seferde çözdüğümüz şeylerden biri.
2: Bu adam bir harika. Görüp görebileceğiniz en hurda kamyoneti sürüyor ama bisikletlerine gözü gibi bakmış.
0: Peki bunlar satılık mı?
4: Bunları sadece ilgi çeksin diye getiriyorum. Birinin ilgisini çekerse onu evdeki esas koleksiyonuma götürüyorum.
0: Yani evde daha çok,
4: çok
0: var.
4: Çok daha fazlası.
2: Onları gelip görme şansımız var mı?
4: Eminim ayarlarız.
0: Harika.
4: Bir ev dolusu bisikletim var.
0: Ev dolusu bisiklet. Kulağa harika geliyor. Hayat artık bana güzel. Sıradaki durağımızı biliyoruz. James'e gidiyoruz.
2: Bisikletlere.
0: Aynen öyle.
2: Heyecanlı mısın?
0: Evet, bisikletler.
2: Onlara bayılıyorsun sen.
0: Evet, oldukça kar getiren şeyler.
2: Öyleler.
0: Antika bisikletler oldukça revaçta. Sanatçı tipler bunları uygun fiyata alacakları yer arıyor. Güzel para kazanacağız. James gibi koleksiyoncular ikiye ayrılır. Ya dağınıktırlar. Doğru. Ya titizdir. Her şey düzenli, paketli ve etiketli. Aslında ben dağınık tercih ederim.
2: Açıkçası tüm o motor yağı ve toz içinde çırpınmamayı tercih ederim.
0: Ama ucuz olurlar.
2: Bisiklet koleksiyoncularına daha önce yolum düştü. İnanın bana, yedek parça dükkanı gibi olacak. Sokaktan fazla bir şeye benzemiyor. Mütevazı bir ev ve kapıda duran dost canlısı bir köpek.
0: Merhaba küçük dostum, sahibin nerede bakayım?
2: Sonra bir de ne görelim. Burada çok sayıda bisiklet var. Şuna baksana. Bu inanılmaz. Hey hey, şuna bak. Aralarında boşluk dahi yok. Burası tam bir bisiklet müzesi. Merhaba.
4: Merhaba, arkaya gelin.
2: Hey.
4: Nasıl gidiyor?
2: Fena değil.
0: Bizi evin altındaki atölyesine getirdi. Muhteşem bir yer. Her şey oldukça düzenli. Bisikletler her yerde. Ve James orada bir jantı tamir ediyor. Durmadan çalışıyorsun.
4: Sizi görmek güzel.
0: Merhaba dostum. Seni de öyle.
4: Gelin de bisikletlerime
0: bakın. Davetin için sağ ol. Şunlara bir bakar mısın?
2: Rüya gibi değil mi?
0: İnanılmaz.
4: İnanılmaz. Bir P bisikletim vardı. Pek çok kişinin vardır. Özellikle benim neslimden olanlarım vardır. Bisiklet benim yaşam şeklime uyuyor. Küçük bir kasabadayım. Ulaşım kolay. Arabaya gerek yok. Hem de eğlenceli.
2: James büyük bir bisiklet tutkunu. Bir kez anlatmaya başlayınca enerjisi size de geçiyor.
4: 100 yaşında bir bisiklet alabilir ve onu her gün sürebilirsiniz.
0: Hem de hiç değişmeden.
4: Öyle şeylerin güzelliği sade ve güvenilir olmaları.
0: Basit aletler değil mi?
4: Evet, modern dünyayı kuran aletler aynı zamanda. Avustralyalı olarak tarihi korumalıyız. 1940'larda dünyadaki en iyi bisikletlerden bazıları bize aitti.
0: Ben de bisiklet topluyorum ve burada almak istediğim bir sürü parça var. Ama ucuz olmayacaklar, bunu biliyorum. Hepsi satılık mı?
4: Yeterli param varsa evet, hepsi satılık.
0: Pekala, burada...
4: İyi bir teklif ver.
0: Cüzdanım yanımda. Ama pazarlık yapmadan almayı niyetliyorum. Biraz etrafı dolaşacağım. Fazla hevesli ve aceleci görünmeyeceğim.
2: Her şey oldukça düzenli. Gördüğüm en düzenli koleksiyon olabilir bu.
0: Arka kısımlarını böyle yerleştirerek boş alanı çok iyi kullanmış. Öyle değil mi?
4: Burada gördükleriniz nispeten modern aletler. Buradakilerse savaş öncesinden kalma. Yani eski.
0: Anladım.
4: Sonra benzer sırayla 50'ler, 40'lar, 30'lar ve 20'lerden kalma olanlar geliyor. Paketliyseniz en azından yarısının evet. Orijinal boyası hala üzerinde duruyor.
0: Tamam.
4: Orijinal boyonları değerli kılar. Evet. Şunun boyası fabrikadan çıktığı gibi. Genellikle evet. Çocuklar hemen bisikletlerini alır almaz boyarlar. Sonraki sahibi evet. De aynı şeyi yapar.
0: Şu arkadaki bisikletlere baksak.
4: Evet.
0: Aklında onlar için ne var? Ne istiyorsun?
4: Onlara 800 dolar tamam. İsterim. Bence oldukça adil evet. Bir fiyat. Bunun gibi şeyleri her yerde bulamıyoruz.
0: Öyle. 800 dolar istediğim fiyatın çok üstünde. Yine de bir tane istiyorum. Bu yüzden düşükten başlayıp en ucuz fiyatı vereceğim.
2: Burada ne varmış böyle?
4: Kaykayları bulmuşsun.
2: Sörpesem mi arkamda?
0: Evet, bir sörpesem.
2: Sörpesem.
7: Sörpesem, Leo Kalekerinos tarafından 1960'ların başında kuruldu. Avustralya'nın ilk kaykay markasıydı. 1964 ve 74 arasında 100 binden fazla kaykay satıldı.
0: Bunlar satılık mı?
4: Bunları satabilirim. Bisiklet olmadıkları için.
0: Evet,
4: daha
0: anladım.
4: İstekli.
2: Bisiklet değil tabii.
4: Bakmak istersen Avustralya malları olanlar
0: evet,
4: da var.
0: Evet, bakmak isterim.
4: Kaykaya meraklıysan tabii. Bu
0: evet,
4: koleksiyonluk bir malzeme.
0: Çok güzel. Bunda 3 dolar yazan bir fiyat etiketi var.
4: Şilin pound ya da dolarla ödeyebilirsin, fark etmez.
0: Koleksiyonerler için harika ve güzel bir alışveriş istiyorum. Bakalım toptan bir fiyat alabilecek miyim?
4: Bunlardan 3 tanesini sana 500 dolara veririm. İnternette tanesi 350 dolardan geliyor.
0: Pekala. 500 dolar benim için biraz fazla.
4: Senin aklındaki fiyat ne?
0: Yarısının biraz altına açıkçası.
4: 2 tanesini 200 yaparım. Birini oğlum için saklıyorum.
0: James Kaykaylar için bile en yüksek fiyatta ısrarlı. Sadece şu ne kadar olur?
4: Sanırım ona 50 diyeceğim çünkü tekerlekleri yok. Satması zor oluyor.
0: Etiket hala orada.
4: Bunlar nadir şeyler ama.
0: James'ten bir şey satın almak istiyorum. Bu yüzden onu kaykaydan kurtaracağım. Anlaştık.
2: Adam ilk alışverişini yaptı. Şimdi sıra bende. Bunun hakkında ne biliyorsun?
0: Tahta bir pervane olduğu kesin.
2: Kalkışı bununla yapalım. Bu da tam evin duvarına asabileceğiniz, evinizi güzelleştirecek bir şey. Böyle bir şey için benden ne kadar istersin?
4: Bu oldukça ilginç bir eşya.
2: Tamam.
4: Benim vereceğim fiyat 50 ila 80 dolar.
2: Öyleyse 50 diyelim.
4: Pekala 50 diyelim. 50 diyelim.
2: Bu harika olur. Çok beğendim. Teşekkür ederim.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara.
2: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
3: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
12: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kartınla.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Queensland'deki bir bisiklet koleksiyonuna bakıyoruz. Sahibi olan James buradaki bisikletleri hayat amacı haline getirmiş.
6: İnanılmaz. Akıl alır gibi değil,
5: bisikletten
6: değil mi?
5: Bisikletten geçilmiyor.
6: James'in atölyesine iyice baktık. Şimdi üst kata çıkıp almak isteyebileceğimiz bir şey var mı bakacağız.
5: Vay canına. Üst kat tüm beklentilerimizin ötesindeydi.
7: Şuna bir bak.
6: Her odada bu sanat eseri bisikletler var. Bu ev kesinlikle James'in kişiliğinin bir tezahürü. Hiç bisikletli mutfak görmemiştim.
5: Yerin kalmadığı zaman yapabileceğim bir şey yok. Bu inanılmaz. Gözlerime inanamıyorum. Bu yıllar alan bir iş. Bu koleksiyonu birkaç ayda toplayamazsınız. Mutfaktaki kavanozlardan yemek takımlarına kadar hepsini tutkusuna göre düzenlemiş. Böylesine bir adanmışlık her zaman karşınıza çıkan türden bir şey değildir. Her santimetre kareyi kullanmış.
6: Burası ziyaret ettiğim en güzel ev.
5: Sana katılmamak elde değil.
6: Burada yerde, tavanda, evin her yerinde bir bisiklet var.
5: Üst kata bakabilir miyim?
8: Çık ve keyfine bak.
5: Tanrım. Burası tam bir labirent. Gerçek bir labirent. Eklentiler inanılmaz. Bina eski ama zaman içinde bir sürü alan eklenmiş ve bu harika. Buradaki ağır ağır büyüyen koleksiyon için yıllar içinde genişletilmiş. Burada ilgimi çekecek bisikletler dışında öyle çok şey var ki. Tam bir hazine. Bir koleksiyoner için böyle bir yere gelmek, cennete adım atmak gibi bir şeydir. Burada o kişinin karakteri ve hayatını yaşıyorsunuz. Eğer yaşlanıp böyle biri olabilirsem, hayattan istediğimi almışım demektir.
6: Bu adam gerçek bir koleksiyoncu.
5: Öyle.
6: Burada her şey var.
5: Şuna bir bak. Güzel bir başucu lambası.
6: Tüm o bisikletler dışında burada almak isteyeceğim çok şey var. Bakalım James'i bu konuda ikna edebilecek miyiz?
5: Ne zamandır burada yaşıyorsun?
8: Sanırım 28 yıldır. Hiç taşınmayıp ne bulursan toplayınca böyle oluyor. Zamanı gelince de yer açmak için yavaşlıyorsun.
6: Sorun değil, yer açmana yardım etmek için buradayız.
8: Bu çok iyi. Benim istemediğim ama sizin almak istediğiniz pek çok şey var burada.
6: Üst kat bir harika ama bu tür koleksiyonluklar Lucas'ın uzmanlığı. Yani onu yukarı gönderip bisikletlere bakacağım.
7: Aman tanrım, şaka ediyorsun. Ekmek klipsleri.
8: Bunlar 27 yıldır biriken klipsler.
7: Hepsini sen yedin öyle mi?
8: Her bir paketi.
7: Bu artık istifçiliğe giriyor.
8: Yani bence atmanın
7: bundan
8: anlamı yok.
7: Bir kazanç elde edersin ki yani? Ha, söylesene.
8: Hiç. Daha önce bu kadar eski bir klips koleksiyonu buldum.
5: Vay canına. Böylesine ilginç şeyleri toplayan bir başkasını bulduğuma çok sevindim. Burada her raf bir sanat eseri gibi. Evet, tüm bu şeyleri satıyorsun değil mi?
8: Bunları satmaktan memnuniyet duyarım.
5: Burada karşıma çıkan şeyler koleksiyonluk şeyler. Daha önce gördüm ve almak zorundayım. Pekala, şu yeşil lambadan başlayalım.
8: Peki.
5: Bunun için ne istiyorsun?
8: Onun için en az 30 dolar isterim.
5: Peki, beyaz için?
8: Beyaz olan mı? Ona 50 derim.
5: Pekala.
8: Beyaz olanları az bulunur. Kahve

0: Yengiler daha
1: evet,
0: yaygın.
1: Fark ettim. Evet. Beyazlara kolay rastlanmıyor. Evet. Yenilemek gerek. O zaman harika oluyorlar.
0: İyi bir cila geri.
1: Bu temalı tuzluklar çok güzel.
0: Sanırım evet.
1: Satılık mı?
0: Evet, satılık.
1: Gümüşü severim çünkü gümüş eşyanın hep zengin bir geçmişi olur. Altlarına kazılmış yapım tarihleri olur ve izini sürebilirsiniz. Buna ne istersin?
0: 5 ya da 10.
1: Pekala. 30, 50 ve...
0: 60.
1: 60 mı?
0: Doğru, onlara 60 diyeceğim.
1: Dostum,
0: oldukça ucuz.
1: Onları alıyorum. Söz konusu bisikletler olmadığında James'in fiyatları oldukça makul. Pek çok güzel parça buldum. Aşağı inip Adam neler yapmış bakmak istiyorum.
2: Bu harika çünkü bir sürü eksiksiz bisiklet var ve bugün bunları alıp hemen yeniden satabilirim. Kadınlar için yapılan bisikletler her yerde görülür ama asıl erkek bisikletleri yok. Erkek çocukları bisikleti genelde haşet eder ama kızlar ona hep iyi bakar. Sence bu kaça gider?
1: Böyle bir şeyi alacak olsaydım pazarlığı 300 ve 400 arasından başlatırdım ve sanırım 500'e kadar yükselebilirdim.
2: Ama ufak bir sorun var. James bunlara 800 istiyor. Manevi değeri varmış.
1: Evet,
2: bilirsin.
1: Evet. Böyle şeyleri kolay kolay vermezler.
2: Elinde bulunan parçalara iyice bir baktım. Şimdi James'in elinden bunlardan birini alabilecek miyim göreceğiz.
0: Bunun için sanırım 800 dolar diyebilirim.
2: Bilemiyorum.
0: Tamamıyla orijinal. Orijinal parçalar, orijinal boya.
2: Ben en fazla 200 dolar veririm. Böyle bir şey için ne kadar istersin?
0: Buradakini sana 450'ye verebilirim. Orijinal boya. Ne dersin?
2: O kadar veremem.
0: Veremezsin öyle mi?
2: Hayır. Benim istediğimden fazla fiyat verdiği için onu suçlayamam. O da benim yapacağım şeyi yapıyor. Kâr etmesi gerek. Ondan istediği fiyatı alır. Üzerine kâr koyarsam işim oldukça zor. Ben bunun için 200 veririm.
0: 250 diyelim. Ve anlaştık. Pazarlıksız yapamıyorsun.
2: 220.
0: Pekala 220 olsun.
2: İyi bir adamsın. Evet, 220 güzel rakam. Bu bisiklet müzesinden kendime bir bisiklet almadan çıkmamış oldum. Şu küçük Avustralya kaykayı bana 50 dolara mal oldu. James bana bir set tekerlek hediye etti. Montajdan sonra 100 dolar eder.
1: Bu küçük pervaneyi 50 dolara aldım. En azından iki katına satabilirim. Üst kattan iki lamba, gümüş tuzluk ve biberlik seti aldım ve 60 dolar ödedim. Toplamda hepsinden 250 dolar kazanabilirim.
2: Ve günün en iyi vurgunu olan bisikletimiz. 220 dolar aldım ama en azından 500 dolara satabilirim.
0: Sizinle iş yapmak güzeldi.
1: Davetin için sağ ol.
2: Bu güzel eve bakmamıza izin verdiğin için sağ ol. Burası defalarca gezsen de bir sonraki gelişinde muhteşem şeyler keşfedebileceğim bir yer.
0: İlk görüşte kafa karıştırıcı olabiliyor.
2: Kesinlikle.
0: Bisiklet isteyen tanıdığınız varsa bana yönlendirebilirsiniz.
2: Merak etme, tekrar çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bugün harika bir gündü. Tarihine tutkulu bir adamla tanıştık ve onun muhteşem evine gittik. Oradan bir sürü güzel parçayla döndük.
0: Görüşürüz.
2: Müthiş bir alan değil mi? Oralarda bir yerde tarihi canlı tutan birileri olduğunu bilmek güzel.
1: Toplayıcılığın karşımıza çıkardığı yerler harika. Her zaman bizi şaşırtacak bir şeyler buluyoruz. Adam'la Coolamon denilen bu kasabadan geçiyorduk. Adam'ın gözüne adı güncel dükkan olan bir yer takıldı. Şuna bir bak.
2: Güncel dükkanı.
1: Güncel dükkanı.
2: Güncel dükkanı. Geçen yüzyılın başından kalma bir yer gibi. Gördüğüm en güncel olmayan şey olabilir. İçeri bakmadan geçip gitmemiz imkansız.
1: İçeri girer girmez modern vitrinler gördük. Ama geri kalanı eski moda bir köy bakkalını andırıyor. Tezgahın arkasında da en az burası kadar yaşlı bir adam var.
3: Merhaba.
2: İyi günler dostum. Nasılsın?
3: Güzel.
2: Adam.
3: Neil.
2: Memnun oldum.
1: Ben Lucas. Nasılsınız?
3: İyiyim, iyiyim.
1: Yaşlı Neil oldukça harika birine benziyor. Ayrıca yıllarca kötü alışkanlıkları olmuş birinin sesi gibi bir sesi var. Neredeyse paslanmış.
2: Buranın hikayesi nedir?
3: Burası bir market. Kasaba dükkanı olarak yapılmış.
1: Peki.
2: Evet.
3: Eczane mi gerekli? Manav mı? Hırdavat mı? İnşaat malzemesi mi?
2: Anladım.
3: Burada neye ihtiyacın varsa
2: kasaba dükkanı dediğimizde kasabanın her ihtiyacını karşılıyormuş yani.
1: Bize çok ilginç bir alet gösterdi. O da ne öyle?
2: Gerçekten o şeyin ne olduğunu anlatsana.
3: Buna fener derlermiş. Raylı fener.
2: Demek öyle.
3: Evet. Bunu para taşımak için kullanırsınız. Gelip çekinizi bozdurmak istiyorsunuz. Çeki verirsiniz ve bu çek buraya konur.
2: Evet.
3: Bunu da hazneye koyup yukarı çıkarınca bunu yapmaya başlar.
2: Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
3: Değil mi?
1: Muhteşem. Elektrik olmadan böyle bir sistem yapmak. Çok zekice.
3: Aşağıdaki memurun yapması gereken tek şey çeki alıp Parayı koyup evet. geri göndermesi. Böylece yeniden buraya gelmiş olur.
2: Harika bir şey.
1: İnanılmaz.
2: Resmen dahice.
3: Yani düşününce evet. kesinlikle öyle. 1800'lerde evet. yapılmış bir şey. 100 yıldan uzun süredir burada duruyor.
1: Yüce
3: Dünyada
1: tanrım.
3: Yapıldığı yerde ilk haliyle duran tek örnek ve hala çalışıyor.
1: Dostum çok teşekkür ederim bize.
3: Benim için de öyle. Sağ
2: ol. Teşekkür ederiz Neil. Sadece eksantrik bir ihtiyar olduğunu düşünmüştüm ama konuşunca bu yere ve bu ilginç aile sisteme duyduğu saygıyı fark ettim. Çok güzel bir şey. Onunla tanıştığıma memnunum.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
13: Buyur Hasan.
14: Hadi oğlum.
12: Anne bir şeye bakıyorum.
14: Olmadı mı Hasan o?
12: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
14: Hasan uyku vakti.
12: Daha işim var anne.
14: Şşş. Ne yapalım?
15: Sabah ilk iş mi?
14: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
12: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
16: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
17: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda. Babalar.

0: basit fırsatıyla siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Carrefour'sa da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
6: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Yine yollardayız. Deniz kıyısına gidiyoruz. Yeni gün, yeni kazanç. Düsturum bu.
11: Memleketinden kalmam.
10: Evet, öyle güzel yerdi. Yine de.
11: Kokusunu bile özlüyorsun.
10: Evet, ziyaret etmek için güzel.
11: Öyle.
10: İşte başlıyoruz. Evet.
11: Beni arayan yok tabii.
10: Merhaba.
12: Merhaba canlarım.
10: Nasılsın?
12: İyiyim. Stuart isimli bir beyefendiyle konuştum ve görünüşe göre sizin yakınlarınızda bir
10: yerde. Pekala.
12: Ve bu adamda sinemayla ilgili her şey var. Bay Sinema diyebilirim.
11: Sinemayla ilgili şeyleri severim.
12: Projeksiyon makineleri, oldukça eski olanlardan, orijinal sessiz filmleri var. Bence uğrayın ve ilginizi çekecek şeyler var mı bakın.
10: Bize detayları iletir misin?
12: Tabii, hemen gönderiyorum.
11: Teşekkürler.
10: Teşekkür ederim, görüşürüz. Hoşça kal.
11: İlginç bir adama benziyor bence.
10: Evet. Şu katlanan sinema koltuklarından almak isterim. Lamba ve projektörlerden de. Sadece iyi fiyata satacağımı bildiğim için.
11: Sinema dünyasının antikalarından harika para kazanabiliriz. Orijinal bir postere $1000 alıcı bulunuyor.
10: İnsanlar böyle şeyleri toplamayı sever, evet. Bilirsin. Şöyle derler. Casablanca'yı ilk sevgilim Sue'yle izlediğim zamanı hatırlıyorum.
11: Çok mantıklı.
10: Evet, haklısın.
11: Bunun gibi şeyler. Tamamen haklısın.
10: Ne zaman biri sinema muhabbeti açsa ortaya atılan bir film var ve bu beni çıldırtıyor. Biliyorum bu çok tartışma yaratacak ama...
11: Nedir?
10: Yıldız Savaşları. Bomboş bir film.
11: Bomboş.
10: Evet. Ben Jedi'yim. Veya şuyum. Jedi'ymiş.
11: Yıldız Savaşları iyi para getirir ama.
10: Onunla ilgili tek sevdiğim şey bu zaten.
11: Yani şeyi mi?
10: Koleksiyoncusu yok.
11: Satabilirsin.
10: Onu iyi fiyata... Evet.
11: Sinema işine varız ama Cecily'nin bize söylemediği şey şu. Bu adam elindekileri satmaya gönüllü mü acaba?
10: Yaklaşmış olmalıyız değil mi? Evet, sanırım sokak burası.
11: Emin misin?
10: Evet. İşte orada.
11: Burayı büyük ve görkemli hayal etmiştim. Ama sıradan bir kasaba sineması gibi görünüyor. Burası olmalı. Sokakta başka benzer mekan yok.
10: Küçük bir sokakta küçük bir sinema. Kesinlikle beklediğim şey değil.
11: Belki içerisi daha canlıdır.
10: Belki.
11: Yerde bir film rulosu var. Oldukça hoş.
10: İçimden bir ses pek bir şey bulamayacağız diyor ama açık fikirli olmaya çalışıyorum.
11: Burası eski görünmüyor. Ben müze gibi bir yer hayal etmiştim.
10: Cecily formdan düşmüş.
11: Sanırım düşmüş. Sonra köşeye döndük ve Stuart bizi karşılamak için oradaydı.
10: Stuart.
13: Merhaba beyler, içeri gelin.
10: Nasılsın?
13: İyiyim, teşekkür ederim.
10: Ben Adam.
13: Merhaba Adam.
10: Bu ortağım Lucas, memnun oldum.
13: Hoş geldin Lucas.
11: Vay canına, burada inanılmaz bir koleksiyonum var.
10: Bu adam gerçekten işini biliyor. Tüm bu harika şeylerin ortasında dururken o papyonuyla eski sinemacıları andırıyor.
13: Sanıyorum Avustralya'daki en büyük eski dönem koleksiyonuna sahibim.
11: Öyle görünüyor. Görünce aklımı yitirdim. Bu şeyler harika.
10: Uzun zamandır topluyorsun sanırım.
13: Sanırım 30 yıldır biriktiriyorum. Çocukluğumdan beri sinemaya büyük merakım vardı. Çocukken ailem bana küçük bir projektör almıştı. Sanırım orada başladı. Ben de bir dönem projeksiyonist olarak çalıştım. Sinema öncülerine üyeyim. Richmond Valley sinemalarını 1999'da kurdum. 11 yıldan fazla da işlettim ve emekli oldum. Ama hala burada film oynatılıyor ve harika. Burada gördüğünüz çoğu iyi çalışıyor.
11: Evet.
13: Şu 1880'lerden kalma. Kolu çevirince...
11: Hareket ediyor.
13: Evet, hareket ediyor. Çünkü o zamanlar rulo ve hareketli film yok.
14: Slaytlarla çalışan en eski projektörlere Magic Lantern adı verilir. Slaytlar yansıtılırken aynı zamanda ses efektleri çalınır ve gösterinin olabildiğince etkili olması sağlanırdı.
13: Bu dostumuz şöyle çalışıyor.
11: Gördüm, evet.
13: Bunlara kromatrop denir. Yani tamamen elle boyalı.
11: Gerçekten mi?
13: Bu yaklaşık 1880'lerden kalma.
11: Bu aynı animasyon gibi.
13: Evet, erken dönem animasyonlarından.
10: Üzerine sakal getirince bana birini hatırlattı.
13: Sen çalıştırınca onu çevireceğim.
11: Aha, sesi duyuyor musun? Duman çıkarıyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Dumanı görünce bir an alev alacağını düşündüm.
13: Bu tamamen normal.
11: Tütmesi normal mi?
13: Evet, normal.
11: Gerçekten
13: bu tütenlerden biri.
10: Düşününce aslında çok basit aletler değil mi?
13: 1900'lerde yepyeni bir şey.
10: Evet.
11: O zamanların plazma televizyonu gibi bir şey.
10: 1900'lerin başından kalma bir film izliyoruz ve ilk günkü gibi çalışıyor olması inanılmaz bir şey.
11: Bunun kendi türünün tek örneği olduğunu düşünsek sence ne eder?
13: Bu şey belki 50 bin dolar edebilir. Evet, 50 bin.
11: Gerçekten mi? Bu inanılmaz.
10: Burada iki sorunumuz var. İlki Stuart tarihi anlatmaya satmaktan daha hevesli. İkincisi ikna etsek bile 50 bin dolar bütçenin çok üzerinde.
11: Evet, bunlar bize göre çok yüksek kalibre. Ama yine de odadaki filmler işimize yarayabilir. The Newton Boys.
13: Evet.
11: Power Rangers.
10: Bak, Yıldız Savaşları.
11: Hadi canım.
10: İçinde film var mı?
13: Ağırlığından anlayabilirsiniz.
11: Eski bir Yıldız Savaşları kopyam olsun isterim. Sevmediğini biliyorum ama bu şey ikonik. Orijinal bir Yıldız Savaşları rulosu Adam'ın tarzı bir şey değil. Evet, ama yine de böyle bir şeye sahip olmayı çok isterim. 3 rulosu var. Tanrım, bunu satmayı düşünüyor musun?
13: 1 milyon dolara neden olmasın?
11: 1 milyon mu? O paraya kendi Yıldız Savaşları'mı çekerim. İstersen sen de rol alabilirsin.
10: Yine başlıyoruz.
11: Emin misin? Böyle bir şeyi satmayı düşünmez misin yani?
13: Hayır, şu anda hayır.
11: Bunu gerçekten istiyorum. Eğer bir gün satmak istersen bana haber ver.
13: Tabii ki.
11: Bu tarihi bir eser. Billy Stewart bu değerli koleksiyonu bırakmaya niyetli değil. Vakit nakittir, direkt konuya gireceğim. Bize harika şeyler gösterdin ama bizim işimiz böyle şeyleri toplamak, bilirsin işte.
13: Evet, biliyorum.
11: Bu kutuları karıştırıp bir şeyler bulmalıyız.
13: Başka yere bakalım. Tamam, sanırım alabileceğiniz bir şeyler bulabiliriz oralarda.
11: Öyle yapalım. Heyecanlıyım, hadi gidelim o zaman. Bu tam da duymak istediğim şey.
10: Stuart ne istediğimizi biliyor. Umarım bizi işimize daha çok yarayacak bir yere götürür. Kırlardan ilerlemeye başladık. Bugün hiç tahmin ettiğim gibi gitmiyor. Stuart da beklediğim gibi değil. Kasabadan bayağı uzakta değil mi?
13: 10 kilometre kadar.
11: Burası için fazla şık giyinmişsin dostum.
13: Sanırım.
11: Yeşilliğin ortasındasın.
13: Evet öyle. Eskiden traktör kullanırdım.
10: Gerçekten
13: mi? Aklımla traktör kullanan tek kişi olabilir.
10: Durum her an daha da ilginçleşiyor. Ama iyi giyimli bir sinema tutkunu size aradığınız şeyleri vaat ettiğinde onu takip edin.
11: Vay canına. Karanlık ve tozlu bir barakadayız ve umut vaat ediyor. Ama bir sorun var.
13: Bir ara buraya yılan da damıştı.
11: Bir ara yılan mı da damıştı?
13: Evet, buralardaydı.
11: Fareleri uzak tutuyor.
13: Buralarda bir yerdeydi, evet.
11: Burada mı?
13: Evet, ama ortalıkta yok. Gözümüzü açık tutalım.
11: Henüz ortalarda değilken bir şeyler bulmalıyız. Şuna bak. Eski 35'likler mi?
13: Evet.
11: Sinemadakinden daha fazla projektör var. Bu inanılmaz. Burada bir sürü projektör var.
13: Bir projektör cenneti.
10: Sinemadakinden daha iyi bir koleksiyon var.
13: Ah, oradakinden çok daha fazla şey var.
11: Bunları uzun zamandır biriktiriyor. O yüzden Stuart için manevi değerleri oldukça yüksek görünüyor.
13: Burada Sydney'de imal edilmiş Cummins ve Wilson
10: oldukça
13: var.
10: İyi durumda görünüyor.
13: Hala biraz işi var. Temizlenirse çalışır.
11: Hey Adam, tam senlik bir şey buldum. Şu devasa hoparlörlere bak.
10: Ha, bunlar harika.
11: Stuart, acaba bunları satmaya ne dersin?
13: Hayır.
11: Hayır mı? Düşünmek için duraksamadı bile.
10: Bu film rulolarını koydukları metal dolaplardan biri olmalı.
13: Evet.
10: Bu satılık mı?
13: Hayır. Onun içi tamamen sessiz filmlerle dolu.
10: Demek öyle. Evet. Aynı cevabı alıyoruz. Satılık değil.
11: Bu çok güzel bir parça.
10: Ama satmak istemiyor.
11: Şaka ediyor olmalısın. Güzel parça ama iyi yakalamışsın. Ne zaman bir yere gitsek geniş koleksiyonlardan kaçınırız. Manevi değeri yüksektir. Onlar dışında her zaman bir şey buluruz. Ama bu sefer ilginç bir şey bulduk.
10: Anlaşılan burada yalnız değiliz.
11: Aa, sinsi yılan ortaya çıktı. Onu geri istiyor musun?
13: İsterseniz sizin.
11: Kalsın, teşekkürler. Etrafı kurcalamak için tehlikenin geçmesini bekleyeceğim.
10: Yeni bir yaklaşımın zamanı geldi. Fenerlerimizi alıp koleksiyonun parçası olmayan bir şeyler bulmalıyız. Burada eski ama iyi durumda birkaç çevirmeli telefon buldum.
11: İyi görünüyorlar.
10: Bunları görmüşsündür.
11: Kaç tane var?
10: Peki.
11: Bunlar işimize yarayabilir.
10: Telefonlar iki sebepten ilgimizi çekti. Antika, Backlight marka ve koleksiyon değeri yüksek.
11: Şu tuşlu olanlardan
10: hayır,
11: mı?
10: Hayır, çevirmelilerden, santrale bağlı olanlardan. Bu antikaların sinemayla bağlantısı yok. Umarım satmaya gönüllü olur. Başka neler bulacağız merak ediyorum. Oltaya bak.
11: Onu bir alayım, iyi görünüyor.
10: Sonra bu harika oltayı keşfettim.
11: Oraya çıkıp alabilir miyim emin değilim.
10: Bu tarz ekipmanlar erkekler arasında hep revaçta. Barınıza ya da kişisel odanıza asabilirsiniz. Hep harikadır.
11: Stuart.
13: Pekala.
11: Böyle bir şeyi satmak ister misin?
13: Böyle bir şey satın almak mı istiyorsun?
11: Evet, kesinlikle isterim. Adam ve ben arada bir balığa çıkarız.
13: Demek öyle.
10: Sanırım bu eski bir...
13: Evet.
11: Evet, eski Alvi'lerden.
10: Evet, Alvi oltası.
14: 1920'lerde Avustralyalı balıkçı Charles Alvi tarafından toz ve kuma dayanması, plajlarda kullanılabilmesi için tasarlandı. Alviler, Queensland'deki aile fabrikalarında bu oltaları üretiyordu.
11: Yani böyle bir şeyi satmayı düşünebilirsin.
13: Evet, bunu satabilirim.
11: $25 desem?
13: Aslında benim aklımda 35 vardı.
11: 35 mi? Biliyor musun, anlaştık diyebilirsin.
13: 35 ha?
11: Aynen öyle. Sonunda bir yerlere vardık.
13: Alıyorsunuz
11: değil mi? İlk alışverişi yaptık, önümüz açık.
10: Stuart'la geçen 6 saatten sonra Lucas sonunda bir alım yaptı. Şimdi benim sıram geldi. Bu telefonlardan 2 tane buldum.
13: Pekala.
10: Bunlar satılık mı?
13: İlgini çektiler mi?
10: Kesinlikle. İkisini de almak isterim. Tanesi $25 alırım. İkisi $50. Ne dersin? Bu marka telefonları biriktiren birini tanıyorum. O yüzden ne kadar edecekleriyle ilgili bir fikrim var.
13: Bence ikisi de senindir.
10: Harika. Bunları alıyorum. Günümüz tamamen boşa geçmedi. İkimiz de bir şeyler aldık. Ama sonra Lucas tozların arasında bir şey daha buldu.
11: Dışarı çıkarabilir miyim?
13: Tabii.
11: Pekala.
10: Bir Fowler lavabo.
11: Evet öyle. Onu görür görmez dikkatimi çekti.
10: Avustralya yapımı. Eski. Tam istediğimiz türden bir şey. Dikkat et, çizme.
11: Çıkacak gibi değil dostum.
10: Tamam, bırak.
11: Bu birilerinin...
10: Çevirelim şöyle.
11: Birinin banyosunda.
10: Tamam, güzel.
11: Altı boşmuş. Bunu satmayı düşünür müsün?
13: Evet, sanırım olur.
11: Böyle bir şeye ne kadar istersin?
13: $50 sizin olabilir.
11: Ne dersin adam?
10: Evet, 50'lik bir banknotu bozmayı tercih ederim.
13: 40 diyelim mi?
11: Dostum, bence uygun.
13: Sizindir.
11: Harika.
10: Güzel. Beraber taşıyalım.
11: Bugünün en iyi parçası bu Fowler marka lavaboların modern evleri olan alıcısı çok. Bu boyuttakini de her zaman bulamıyorsunuz. Geldiğimize değdi. $35 bir balık oltası aldık ve sadece makarası $100 eder.
10: $50 iki telefon aldım ve toplam $250 kazandırabilir.
11: Lavaboyu $40 aldık. Tam da böyle bir şey arayan birini tanıyorum. Depoya döner dönmez ne kadar fiyat vereceğini soracağım.
10: Bak Lucas, ellerimi bıraktım.
11: Adam bak, ayaklarımı ezdin.
10: Seramik çok şeyimiz var. Bizimle görüştüğün için sağ ol. Müzene bakmamıza izin verdiğin için minnettarız. İyi bir gün geçirdik. Stuart'ın sinema koleksiyonunu satmayacağını kabullendikten sonra her şey güzeldir.
13: Kendinize iyi bakın.
11: Stuart'ın sinemasında sinemayla ilgili inanılmaz şeyler gördük. Ama maalesef onun için çok değerliydiler. Bunu satmayı düşünür müsün?
13: Hayır.
10: Bunları satmayı düşünür müsün?
13: Hayır.
11: Ama sonra harika bir şey bulduk. Çıkacak gibi değil buradan.
10: Tam oradan çıkmak üzereydik ki Lucas bir şey bulduğunu söyledi.
11: Ne dersin adam? Bunu satmayı düşünür müsün?
13: Evet, sanırım olur.
11: Böyle bir şeye ne kadar istersin?
13: 40 dilim mi?
11: Bence uygun. Harika.
10: Güzel.
11: O lavaboyu gördüğüm anda bir hazine olduğunu biliyordum. Bir müşterimiz evini yeniliyor ve buna bayılacak. Bugün lavaboya bakmak için uğrayacak. İşte sana bahsettiğim şey bu. Oldukça iyi bir parça. Bir baksana.
15: Güzelmiş.
11: Seveceğini biliyordum. Bu her yerde görebileceğin sıradan bir lavabo değil. Farklı bir şey. Ama evde sabit duracak bir şey de değil sonuçta. Bence evdeki tadilatla beraber işine yarayacaktır.
15: Beğendim.
11: Mutfağına hava katacak bir şey.
15: Evet.
11: Mutfak temizliğine özen gösteriyorsan eski tarzda çok güzel bir görüntü elde edebilirsin bence.
15: Katılıyorum.
11: Hem kullanışlı hem de fazla modern ya da parıltılı bir şey değil.
10: Bu tam da Lucas'ın ilgi alanı. Restorasyon işini seviyor ve bu parçada iyi bir potansiyel gördüm.
11: Fowler pek çok kil kalıp eşya üretti ve bunun da öyle olduğuna inanıyorum. Erimiş kişi alçı kalıba döktükten sonra ham kalıbı çıkarıp fırınlarsın. Sonra tekrar fırınlayıp parlatırsın. Umarım bu konudaki vizyon ve tutkumu anlayabilirler. Elimden daha fazlası da gelmez. Esas soru satışı yapabilecek miyim?
15: Bayağı beğendim. İyi olduğunu söylerken abartmamışsın.
11: Hayır. Beklediğimden daha çok sevdi.
15: Ama bir sorunumuz var.
10: Hadi bakalım.
11: Olamaz.
15: Buna ne kadar istiyorsun?
10: En sevdiğim bölüm.
11: Dostum bilmiyorum. Bence esas soru sence bu şeyin ne kadar değerli? Yani lavabo seçmek için mağazalara gidiyorsun, evini yeniliyorsun değil mi bu tarz şeyler? Ve bu kadar kullanışlı bir şey gördün. Ona nasıl bir fiyat biçersin? Bilirsin düzgün bir seramik mağazasına girdin diyelim.
15: Anladım anladım.
10: Bu lekeler çıkar mı?
15: Sana bunun için 150 dolar veririm.
11: Yok daha neler. Hadi ama bir lavabonun normal fiyatı nedir?
15: Evet daha fazla tutar ama hadi dostum. Uzun zamandır tanışıyoruz. Eski bir dost olarak bana iyilik yaparsın.
11: Pekala bak ne diyeceğim. 200 verirsen seninle anlaştık demektir.
10: 200 dolar oldukça iyi bir fiyat.
15: 200 öyle mi?
11: Jock gibi müşteriler müdavim sayılır. Ufak tefek de olsa her yıl bir şey alırlar. Bu nedenle zaten oldukça ucuza aldığım bir eşyaya fazla kar koymasam da sorun değil. Çünkü ileride yine bizden alışveriş yapacak.
15: Tamam.
11: Gerçekten mi?
15: Evet.
11: Teşekkürler dostum.
10: 200 dolar. Sanırım bugün herkes iyi kazandı değil mi?
11: Dostlarına arada bir kıyak yapmalısın.
10: Bu favları 450'ye satabilirim. Ama Lucas müşteriyi memnun etmeyi sever. Biraz kar etmiş oldu. Hem de müşteriyi mutlu etti.
15: Arabaya taşımama yardımcı olur musunuz?
11: 200 dolara taşıma dahil.
10: Başının çaresine bakacaksın.
11: Lavaboyu 40'a aldım ve 200'e sattım. Bence oldukça güzel bir kazanç. Mutsuz olduğumu söyleyemem.
15: Eşsiz bir şey. Kesinlikle. Kendi kişiliği olan bir şey.
11: Öyle.
15: Muhteşem.
11: Ve bir sonraki iş için 160 doları cebe atmış oldum.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Patron! Gel oğlum buraya.
7: Ya.
8: Hemen döneceğim tatlım.
6: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz. Patron dur. Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
9: Patron çıldırdın mı?
6: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
8: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
10: Red Bull kanatlandırır.
11: Uyandıralım.
12: Çıtır külah.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
2: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
3: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch Fit

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu akşamki programımızda San Francisco, Kaliforniya'da bir restoran şefi olan Philip Gardel, garsonlarının kaba davranarak müşterileri kaçırdığından şüpheleniyor.
1: Garsonlarım hakkında şikayetler alıyorum. Müşterilere karşı küstahlarmış.
0: Hatalı davranan garsonlar mı yoksa kendi oğlu mu?
2: İlişkileri hiç profesyonelce değil.
3: Patronum babam, sen değilsin.
1: Charles, bu çok can sıkıcı.
0: Ekip Philip'e olan bitenleri göstermek için restorana giriyor.
4: Ben bunu istemedim, hayır.
5: Benim dediğimden getireceğim.
1: Renault, ne yapıyorsun sen?
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve bol müşterileriniz olabilir. Ama umursamaz çalışanlar...
6: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. Ekibimiz de burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana sorunlarını çözmede yardımcı oldu. Ekibine kılık değiştirtiyor.
7: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Ve restoran sahiplerine orada olmadıklarında gerçekte neler olduğunu gösteriyor.
8: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
9: Bu iş yeri benim.
8: O yemek benim hayatım.
1: İsmim Philip Gardel. San Francisco, Kaliforniya'da bir restoranın hem sahibi hem de şefiyim. Restoranıma geldiğinizde midyemizi mutlaka denemelisiniz. Midyelerimiz New York'tan gelir. Kaliteleri ve tazelikleriyle ünlüdürler. En ünlü yemeğimiz güvecimizdir. Bu güveçte haşlanmış fasulye, sarımsaklı sosis, tulos sosisi ve ördek eti bulunur. Gelen müşterilerimizin bunu mutlaka tatmaları gerekir. Restoranımızdaysa Eyfel Kulesi'nin üzerindeki restoranlardan birinde yiyormuşsunuz gibi hissettiririm. Ekibi aradım çünkü son zamanlarda müşterilerim garsonlarımın kaba ve küstah olduğundan şikayet ediyor. Bu sorunu çözmem çok önemli çünkü müşterilerimi kaybedemem. Bütün restoranlarda servis en az yemekler kadar önemlidir. Bu yüzden acil önlem almalıyım.
2: Merhaba, ben Charles Stiles, restoran sırları ekibinde.
1: Ben Philip Gardel.
2: Bu da Brianna.
1: Bonjour Brianna.
4: Bonjour.
1: Hoş geldin.
2: Restoranın çok hoşmuş, beğendim.
1: Teşekkür ederim.
4: Çok güzel. Fransa'da bulunmuştum. En çok da yemeklerini özlüyorum.
1: Biz de Güney Fransa'yı San Francisco'ya getirdik. Ve
2: pasaporta gerek yok
1: tabii ki.
2: Bizi neden aradın? Buradaki sorun nedir?
1: Son zamanlarda garsonlarımın müşterilerime kaba davrandığını haber alıyorum. Garsonlarımız yiyecek ve içeceklere ilişkin çok bilgilidir. Bu da bazen küstahlık olarak yansıyabiliyor. Ve ben bunu restoranımda asla istemiyorum.
2: Garsonlarınla bunu konuştun mu peki?
1: Denedim ama bir Fransız atasözündeki gibi çok konuşarak çok yol alınamıyor.
0: Bu görevde ekip garsonlardan Renault'a, Michael'a ve Pascal'a odaklanıyor. Müşterilere kaba davrananlar onlar olabilir.
2: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her yere gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştiriyoruz. Tüm restoranı gözlemliyoruz. Aynı zamanda ekipten biri restorana
4: bilgisiz
2: gidiyor.
4: Bilgisiz bir müşteri olarak gelip yanlış tercihlerde bulunacağım. Bakalım garsonların durumu nasıl ele alacak?
1: Şahane.
0: Bu görev için restoranın kilit noktalarına kameralar yerleştirildi. 4 kamera yemek salonuna... Buradan hem restoranı hem müşterileri inceleyecekler. 2 kamera tezgah kısmına, 1 kamera kasa bölümüne ve 2 kamera mutfağa yerleştirildi. Arka odada bir kamera yer alıyor. Ve dışarıda olan biteni görebilmek için ana giriş kapısına da bir kamera yerleştirildi. Ekipten Brianna, Nate ve Brooke müşteri rolü yapacak. Kalsa stajyer garson olarak restorana katılacak.
1: Teşekkür ederim. Vay canına.
2: Kontrol odasına hoş geldin. Nasıl
1: gerçekten
2: buldun?
1: Muhteşem.
2: Yemek salonun, mutfağın, müşterilerin ve çalışanların her anı kaydediliyor.
1: Yani garsonlarım bir hata yapıyorsa onları görüp
2: herkesi
1: durdurabiliriz.
2: Herkesi inceleyip sorunu bulacağız.
1: Teşekkür ederim.
2: Şüphelendiğin garsonlar bunlar. Bu Renault, bu Michael ve Pascal.
1: Evet.
2: Peki şuradaki hanım kim?
1: O Ellen, benim eşim. Neler olduğundan haberi yok. Umarım kötü bir şey olmaz.
2: Bildiğin gibi ekibimizden Kyle, Renault'un stajyeri olarak bu sabah işe girdi. Bakalım nasıl gidiyor, göreceğiz.
5: Ben bir şeyi bir kez söylerim. O kadar. Kirli bardakları buraya getiriyoruz, tamam mı?
3: Tamam.
5: Buraya bırak.
3: Philip garsonların müşterilere kaba davrandığını düşünüyor. Renault'le ilk karşılaşmamda beni yetiştirmekten memnun olmadığı çok açıktı. Belki Philip haklıdır.
2: Kyle, Renault'a müşteriler hakkında ne düşündüğünü sor.
3: Buranın müşterileri nasıldır?
5: Fena değiller dostum. Niye soruyorsun ki?
2: Renault bana eğitim verse pek soru soramazdım. Yani öğrenmem gerekenleri öğrenemezdim. Öyle değil mi?
1: Evet, bu çok doğru.
5: Hey Mike, bana bir iyilik yapsana. Şuna sen öğretsene. Sürekli bana sorup duruyor. Beni bıktırdı artık. Sen anlat.
6: Tamam, sorun değil.
2: Kyle'a kötü davrandığı yetmezmiş gibi onu bir de Michael'ın başına sardı. Restoran sahibi olarak ona bir iş verdiğinde bunu yapmalı.
1: Evet, kesinlikle.
2: Kyle, Michael'a Renault'un nasıl olduğunu sor.
3: Renault'un derdi ne? Hiç soru sormamı istemiyor.
6: Bazı sorunları var. O yüzden biraz gergin. Hiç böyle bir şey yaşadın mı bilmiyorum ama insanlar bazen haftalar boyunca çok sinirli olabiliyor.
2: Canı sıkkın diye kişisel sorunlarını müşterilerine yansıtamaz.
1: Evet, bu çok doğru Charles.
10: Merhaba.
11: Merhaba, nasılsın?
10: İyiyim, sen?
11: İyiyim.
2: Garsonla konuşan şuradaki genç kim?
1: O oğlum Andrew, o da Komi.
2: Oğlun Andrew neden şimdi geldi? Geç mi kaldı?
1: Evet. Geç kalınmasını sevmem. Oğlum geç kalmamalı. Vaktinde gelmeliydi.
10: Benimle arkaya gel.
11: Şu an olmaz. Çok meşgulüm.
10: Hadi
11: çalışıyorum.
10: Ama sorun değil, gel. Bir şey olmaz, gel hadi.
2: Andrew ne yapıyor? Garsonu nereye götürüyor?
1: Bilmiyorum Charles. Bizi yerinde kalmalı. Andrew bunu biliyor.
2: Şüphelendiklerin arasında sanırım oğlun yoktu. Öyle değil mi?
1: Ne yapıyorsun sen? Bu çok kötü.
2: Artık çok açık. İlişkileri hiç profesyonelce değil.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
18: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
19: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
20: Migros.
21: Servis geldi. Çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
23: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
24: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım
25: hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işiyor.
26: Evet.
25: Aman tanrım.
27: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz mı?
31: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
27: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Philippe Gardel, San Francisco, Kaliforniya'da bir restoranın sahibi. Garsonlarının müşterileri kaçırdığından şüpheleniyor.
4: Restoranımda bunu asla istemiyorum.
3: Charles bir kontrol odası kurduruyor ve Philippe restoranda olan her şeyi izletiyor.
4: Bu gerçekten çok güzel.
3: Ekipten Kyle stajyer garson olarak restorana girdi. Brianna, Nate ve Brooke da müşteri rolü yapacak. Görev başladığında Philippe oğlunun işe geç geldiğini görüyor ve restorandaki bir çalışanla münasebetsiz bir ilişkisi var.
5: Şimdi işe dönmem gerekiyor.
6: Bana biraz ondan söz etsene.
4: Lizzie bir öğrenci.
6: Onunla oğlunun ilişkisinden haberin yok muydu?
4: Hayır, bilmiyordum.
6: Buna dikkatimizi vermeliyiz.
4: Evet.
6: Bir ilişki yaşayacaklarsa da iş yerinde olmaz. Çünkü zararsız görünse de restorana zarar verebilir.
4: Kesinlikle öyle, evet, haklısın.
6: Kyle ekibinden Michael'a Andrew hakkındaki fikrini sorsun. Bakalım çalışanların ne düşünüyor?
4: Evet, çok iyi olur.
5: Şimdi işe dönmem gerekiyor.
6: Bana biraz ondan söz etsene.
4: Lizzie bir öğrenci.
6: Onunla oğlunun ilişkisinden haberin yok muydu?
4: Hayır, bilmiyordum.
6: Buna dikkatimizi vermeliyiz.
4: Evet.
6: Bir ilişki yaşayacaklarsa da iş yerinde olmaz. Çünkü zararsız görünse de restorana zarar verebilir.
4: Kesinlikle öyle, evet, haklısın.
6: Kyle ekibinden Michael'a Andrew hakkındaki fikrini sorsun. Bakalım çalışanların ne düşünüyor?
4: Evet, çok iyi olur.

0: Hey.
1: Evet.
0: Andrew nasıl biri? Patronun oğlu hani?
1: Bazen geç geliyor. Erkenden de gidiyor ama gençler böyledir.
0: Anlaşılan kovulma korkusu yok ha?
1: Evet. Patron babansa bundan korkmazsın.
2: Oğlum hakkında iyi düşünmelerini isterim.
3: Kesinlikle. Biraz daha emek harcasa öyle düşünürlerdi.
2: Evet.
3: Philip, garsonlarının müşterilere karşı tutumundan endişe ediyordun. Şimdi ekipten 3 kişiyi göndereceğiz ve garsonlarının onlara nasıl davrandıklarına bakacağız.
2: Tamam.
3: Çocuklar, içeri girin.
4: Philip, ekibindeki garsonların Fransız mutfağı konusunda bilgisiz müşterilerine kaba davrandığını düşünüyor. Bu görevde ekibimizden Brooke, Nate ve ben müşteri rolü yapacağız. Bakalım kabalık görecek miyiz? Hep birlikte anlayacağız.
3: Pascal şimdi Brooke'a yöneldi.
5: Merhaba.
6: Bu akşamın spesiyali Washington DC'den buharda pişmiş istiridyeler.
5: En sevdiğim başlangıç yemeği ne?
6: Aslına bakarsanız somonlu karpaccio çok güzeldir.
3: Şimdiye kadar müşterine son derece nazikçe ve profesyonelce davrandı.
2: Pascal çok iyi biridir. Umarım testi geçer.
5: Fileto nasıl?
6: File mignon çok güzeldir.
5: Öyle mi?
3: Brooke, file mignon sipariş et. Yanında da anlamsız bir içecek iste.
5: Başlangıç yemeği olarak file mignon alacağız. Yanında da beyaz...
6: Bunu tavsiye etmem.
5: Aslına bakarsan beyaz olsun beyaz istiyorum.
6: İstersen öyle olsun ama ben kırmızı öneririm.
5: Evet.
3: İsteklerinde ısrarcı davran.
5: Benim istediğim gibi olsun. Alınmayı ne ma kararım
6: tamam.
5: Kesin.
6: Tamam. Ne yapacağım biliyor musun? Dostuma bundan getireceğim.
5: Tamam. Pekala.
2: Bravo Pascal, bravo.
5: Çok teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
3: Pascal iyi iş çıkardı, tavsiyesini verdi. Müşteri hatalı tercih yaptı. Hata olduğunu biliyoruz ama istediklerini aldılar, öyle değil mi?
2: Bunu gördüğüme çok sevindim. Çünkü onunla gurur duyuyorum.
3: Pascal'ın testi bitti. Bir de Michael'a bakalım.
2: Tamam.
0: Ne önerirsin?
1: Benim en sevdiğim yemek file mignon. Gerçekten enfestir.
0: Aslında çok iyi olur.
1: Yanında ne istersiniz?
0: Beyaz istiyorum.
1: Size kırmızısını tavsiye ederim. Biftekle çok iyi gider.
3: Nate, isteklerin konusunda ısrarcı davranmanı istiyorum.
0: Aslına bakarsan kız arkadaşım ve ben kararımızı verdik.
1: Tamam peki, çok güzel.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Michael iyi iş çıkardı, onlara bir tavsiye verdi ama istediklerini de getirecek, öyle değil mi?
2: Evet, benim istediğim de bu. Seçim müşteriye aittir.
3: Andrew şimdi ne yapıyor? Daha işe yeni geldi ama mola veriyor.
2: Bu çok canımı sıktı. Çünkü o oğlum. Güvenimi istismar ediyor.
7: Andrew ne yapıyorsun sen?
1: Ne var?
7: Burada bunu yapamazsın. Babam bundan hiç hoşlanmaz biliyorsun. Bu çok yanlış. Bunu yapma bir daha, tamam mı?
1: Patronum babam, sen değilsin. Şu an masalara bakman gerekiyordu.
7: Kovulursam da kovulurum. Önemli değil. Bu yaptığı çok
1: git
7: yanlış.
1: Masaları temizle.
2: Andrew, Renault'a hak ettiği saygıyı göstermiyor. Bundan hoşlanmadım.
3: Andrew pozisyonundan çıkar sağlıyor. Ama Renault senin yararını düşünüyor. Şimdi Renault'u sınamak için Brianna'yı gönderelim.
2: Tamam.
7: Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi ağırlamak şereftir. Siparişinizi alayım.
4: Geleneksel soğan çorbası alalım.
7: Tamam.
4: File mignon tabağını da bölüşeceğiz.
7: Bir tabağı mı bölüşeceksiniz?
4: Evet, bir tabağı.
7: Nasıl olsun? Az pişmiş, pişmiş, çok pişmiş.
4: Orta pişmiş olsun. İçecek de istiyorum.
7: Tamam.
4: Şunun beyazından almak istiyorum. Evet.
7: Bunu biftenin yanında mı istiyorsunuz?
4: Evet.
7: Hanımefendi, o baharatlı ve mineralidir. File mignonla hiç iyi gitmez. Genellikle kırmızısını servis ederiz. Size bunu getiremem.
3: Brianna, istediğinde ısrarcı ol.
7: Uygun olmaz.
4: Siparişi veren benim ama...
7: Anlıyorum ama yemeğinizle hiç iyi gitmez.
4: Bu isteğim de ısrarcıyım.
7: Bakın söylüyorum, hiç iyi olmaz. Çok daha
4: bakın,
7: güzelleri
4: kararım
7: var.
4: Kararım kesin.
7: Rem bölgesinden aroması tam kıvamında...
4: İsteğimde kararlıyım dedim.
3: Ne istiyorsa onu getirme.
2: Renault, ne yapıyorsun sen?
7: Benim dediğimden getireceğim.
4: Ne?
8: Gizli kameralarla ve ekipten kılık değiştirmiş üyelerle restoran sahibi Philip Gardel, oğlu Andrew'nun işe geç geldiğini... Restorandaki bir çalışanla ilişkisinin olduğunu ve saygısızlık ettiğini öğrendi.
9: Patronum babam, sen değilsin.
2: Bu çok can sıkıcı.
8: Ve garson Renault, stajyer garsonu Michael'a gönderiyor. Müşterilere de istediklerini vermiyor.
4: İstediğimde kararlıyım, kesinlikle.
7: Benim dediğimden getireceğim.
4: Ne?
2: Renault, ne yapıyorsun sen?
3: İsterse biftekle çikolatalı süt istesin, getirmeliydi.
2: Bence de öyle. Hiç böyle davrandığını görmemiştim.

0: yapmıştım.
1: Charles, bunu duydun mu?
2: Evet, duyduk Brianna. Bak ne diyeceğim, şimdi oradan çıkın.
0: Bu çok üzücü bir durum çünkü Renault işimi engelliyor.
2: Müşteriler restorandan ayrılırken burası hakkındaki fikirlerini de götürürler.
0: Ben de bundan korkuyordum işte.
3: Tam bir saçmalık. Filminyon'un yanına o mu ısmarlanır?
2: Dur biraz. Şimdi Renault orada. Az önce Andrew'yu azarlamıştı. İki yüzlülük yapıyor. Zihni o kadar dağılmış ki müşterinin gittiğini görmedi bile.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Onun bir derdi var bence.
3: Ne istiyorsun Mike? Çok güzel bir et tabağı söyledi ama onu mahvedecekti.
4: Dostum sen garsonsun. Görevin onları memnun etmek. Bahşişi öyle kazanırsın. İstediklerini
2: ver. Michael iyi tavsiyeler veriyor ama şimdi önceliği müşterisiyle ilgilenmek olmalıydı. Arka tarafta mola vermemeliydi.
0: Evet. Çok şaşırdım.
5: Burada bunu yapamazsın.
3: Sakin ol dostum, tamam. Seni sadece anlıyorum. Hava alıyorum. Tamam. Kusura bakma.
5: Hayır.
3: Tamam.
5: Burada bunu yapamazsın.
0: Pascal doğru olanı yapıyor. Bunu gördüğüme sevindim. Onunla gurur duyuyorum.
3: Hesabınız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Renault dışarıda çok öfkeli ama bu müşterilere karşı nazikti. Bakalım bahşiş verecekler mi?
3: Tamam, teşekkür ederim kredi kartıyla. İşte buyurun, çok teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak bir zevkti, görüşmek üzere.
2: Ödemeyi kredi kartıyla yaptılar ama nakit bahşiş bırakıyorlar. $30 veriyorlar, bu çok iyi bir bahşiş. Renault iyi bir izlenim bırakmış.
0: Çok doğru.
2: Michael'a bir bak. Renault'un masasına yaklaşıyor. Şuna bak. Onun bahşişini aldı. Servis için endişeleniyordun ama restoranında hırsız da var.
0: Charles, bu adamlar sonumu getirecek.
2: Bu ilk defa olmuyorsa Renault'un bıkkın ve sinirli tavırları çok normal.
0: Bunu hiç düşünmemiştim. Charles, aslında... Göreceğimi gördüm.
2: Evet, biliyorum ki izlerken çok gerildin. Yeterince şey gördük. Şimdi içeri gidip Michael'ı, Andrew ve Renault'u getirir misin? Onlarla konuşup bu işi hemen çözelim. Tamam mı?
0: Restoranımın itibarı çok önemlidir. Benden, çalışanlarımdan ya da müşterilerimden çalmanın bir farkı yoktur. Buna izin veremem. Andrew, Michael, lütfen gelin. Beni burada bekleyin. Bekleyin burada.
6: Peki.
0: Bakar mısın? Gel. Benimle gelin lütfen.
3: Ne oldu Philip?
0: Benimle gelin.
4: Ne oluyor?
0: Gelin dedim.
3: Nereye?
4: Bunlar da nedir?
2: Çevrenize bakın.
7: Kaliforniya, San Francisco'da bir restorandaki görevin sonunda ekibimiz... Komi Andrew'un işe geç geldiğini, saygısızlık ettiğini...
8: Patronum babam sen değilsin.
7: ...ve bir çalışanla ilişkisinin olduğunu ortaya çıkarıyor.
2: Belli ki ilişkileri var.
0: Çok şaşırdım.
7: Garson Renault da çok öfkeli ve müşterilere karşı sert davranıyor. Ama daha kötüsü, garson Michael iş arkadaşının bahşişlerini çalıyor.
2: Merhaba, içeri gelin. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketinin sahibiyim. Patronunuz müşterileri garsonlardan şikayet ettiği için bizi aradı. Renault, Brianna'yı tanıdın mı? O benim elemanım. Ekibimizdendi. O sana siparişini verdi. Ama istediğini getirmedin.
3: Sizin elemanın hiç damak zevki yok. Burası bir Fransız restoranı.
0: Ne hata yaptı ki? Sadece siparişini verdi. Senin hiç hatan yok mu? Hatasız mısın?
6: Uğraşıyorum.
0: Uğraşıyor musun? Ama bu akşam uğraşmadın.
2: Ve sen Michael?
4: Ben neden buradayım? Müşterime istediklerini getirdim.
2: Doğru olanı yaptın, siparişi aldın. Ama Renault'un parasını da aldın.
3: Bunu neden yaptın?
0: Benim restoranımda bu olamaz.
4: Garsonlar bunu hep yapar. Bu işler böyledir.
2: Hayır, hiç öyle değil. Buna hırsızlık denir. Bu adamın parasını çaldın.
0: O para şimdi üzerinde mi? O para Renault'a ait.
3: Teşekkür ederim.
0: Seni restoranımda tutarsam hata yapmış olurum. Yani sen işten kovuldun. Hoşça kal. Renault, tavırlarını beğenmedim.
3: Anlıyorum, anlıyorum, üzgünüm.
0: Kalacaksan bu tutumunu değiştirmen gerekiyor.
3: Üzgünüm Philip. Durumumdan haberdarsın. Bu sıralar biraz stres altındayım. Gerçekten çok üzgünüm.
0: Renault, aslında sen harika bir garsonsun. Biraz rahatlamalısın.
3: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Kusura bakma. Philip'i kırdığım için üzgünüm. Artık düzeleceğim çünkü işimi seviyorum.
0: Evet Andrew, keşke Lizzie ile ilişkin konusunda bana bir şey söyleseydin. Lizzie çok hoş biri, onu çok severim. Eğer bilmeyen bir tek bensem, bu hiç iyi olmaz.
9: Lizzie konusunu söylemediğim için özür dilerim.
0: Andrew, bir gün yerime sen geçeceksin. Bu yüzden komi olarak işe başladın. Örnek olmalısın. Gün gelecek yükseleceksin ve sonunda benim yerime geçeceksin.
9: Son zamanlarda öyle davranmadım ama artık restorana saygımı göstereceğim.
0: Teşekkür ederim. Seni seviyorum.
9: Buranın sahibi babam olduğu için tembellik etmem daha kolay. Ama onu üzmek istemiyorum. Artık çok daha fazla çalışıp lider olabileceğimi ona göstereceğim.
2: Bence oğlun mesajı aldı. Umarım bu restoranın sahibi olma yolunda ona gerekenleri sağlar.
0: Restoranıma gelip olan biteni gösterdiği için Charles'a müteşekkirim. Daha da önemlisi, oğlum burayı önemsiyor. Artık ilişkimiz daha güçlü olacak.
7: 4 ay sonra. Michael kovulduktan sonra başka bir restoranda garson oldu. Renault davranışını tamamen değiştirdi. Andrew işini daha ciddiye alıyor ve Lizzie ile ilişkisi sürüyor. Ve Flip, restoranında müşterilerin çok mutlu olduğunu bildirdi.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz ne?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bu hafta. Kaliforniya Oakland'taki Spice Carmer'ın ortağı Cindy Call, işe yeni alınan köylü kızlar hakkında endişeli.
1: Kızların uygunsuz davrandıkları kulağıma geliyor.
0: Cindy kızların şımardığını düşünüyor ama Cindy'nin ortağı ve eski kocası olan Peter buna katılmıyor.
2: Ben onları seviyorum, bence sen meleklerimi kıskanıyorsun.
0: Köylü kızlar Oktoberfest'i mi kutluyorlar yoksa paraları mı çalıyorlar?
3: Şu hareketi gördünüz mü? Shayna bahşiş aldı.
2: Bu beni kızdırdı.
0: Ekibimiz neler yaşadığını Cindy ve Peter'a göstermek için kılık değiştiriyor.
4: Charles, bu kız herkesi aldatıyor.
2: Ben böyle olduğunu hiç bilmiyordum.
1: Sana söylemiştim.
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir. Ama saygısız çalışanlar...
5: Pislik yapma, tamam mı?
0: ...her şeyi mahvedebilir. Ekibimiz işte burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana sıkıntılarını bulup düzeltmede yardım etti. Charles kılık değiştirmiş ekibini restorana yolluyor.
6: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine kendileri yokken neler yaşandığını gösteriyor.
7: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu iş yeri benim.
7: O yemek benim hayatım.
1: Benim adım Cindy Call. Buradaki bu restoranın ortağıyım. Burası bir Alman restoranı. Ve şefimiz de Alman. Kendi aynı zamanda benim eski kocam. Eski kocanızla beraber çalışmak ideal bir durum değildir ama biz birbirimizin ayağına basmamaya çalışıyoruz. Burada tatmanız gereken şeylerden biri Viyana şinitzelidir. Galeta ununa batırılan etler tavada kızartılır. Aynı zamanda harika lahana turşusu yapıyoruz. Yanına nefis biftek parçaları, üstüne ise baharatlı sos koyuyoruz. Aynı zamanda minik Alman sosisi yapıyoruz. Sosisleri lahana turşusunun üzerinde servis ediyoruz. Oktoberfest mevsiminde olduğumuzdan bunun anlamı içmek, içmek ve daha fazla içmektir. Peter mekandaki havayı şekillendirmek için işe köylü kız kostümü giyen kızlar almaya karar verdi. Bu kostüm geleneksel Bavyera kıyafetidir. Şu fotoğraftaki kızın giydiği kıyafete benzer. Çok sevimlidir. Herkesi güzel gösterir. Bizim köylü kızların masaları gezmesi, konuklarla sosyalleşmesi, samimi olması gerekir. Çalışanlarımsa bana bu kızların uygunsuz davrandığını, bahşiş istediklerini anlatıyor. Sonuçta böyle bir şeye izin veremem. Uğruna çok çalıştığım mekanıma, özellikle bu kızlar asla zarar veremez.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Evet, merhaba.
3: Ben Charles Stiles, restoran sırlarından. Bu da
2: merhaba. Merhaba, ben Peter. Nasılsınız?
1: İyiyim.
3: Harika bir restoran.
1: Teşekkür ederiz.
3: Şimdi bana şirketimi niye aradığınızı anlatın. Sorunlar nedir? Söyleyin.
1: Sorunumuz şu.
2: Hayır, Cindy'nin sorunu var, benim yok.
1: Sizi ben aradım çünkü Peter'le yaşadığım bir anlaşmazlığı gidermenizi istiyorum. Hı-hı. Oktoberfest mevsimindeyiz. Oktoberfest önemli bir festivaldir. Peter birkaç kız işe aldı. Kızların ortamı şenlendirmesi ve eğlendirmesi gerekiyordu. Ama ben personelimden başka şeyler duyuyorum. Kızların uygunsuz davrandığı söyleniyor.
3: Şikayetler nedir peki?
1: Kızlar bahşiş istiyormuş ama istememeleri gerekir. Çünkü belli bir ücret alıyorlar zaten. Mesaide uygunsuz davranıyorlar. Müşterilerle yarış yapıyorlarmış. Yani genel olarak kaba ve şımarıklar.
3: Peki. Sen anlaşmazlık var dedin ama Peter'a göre yok öyle
2: ben
3: bir şey.
2: Ben Cindy'nin ne demeye çalıştığını gerçekten anlamıyorum. Ben bu kızları seviyorum. Bence harikalar, güzeller. Restoran için yaratmaya çalıştığımız hava için çok önemliler. Bana göre asıl sorun benim Cindy'nin ayağına basmam ve onu kıskanması. Normalde elemanları kendi işe alır. Şimdi ise onları kovmak için bahane arıyor.
1: Çalışanların bu kızların sorunu olduğunu söylüyor. Onlara inanıyorum. Peter inanmak istemese de inanıyorum.
2: Charles, artık evli olmadığıma inanabiliyor musun?
0: Bu restoranda ekibimizin gözü Daniel, Angela ve Shayna'da olacak. Bu üç köylü kız bahşiş istiyor ve yanlış davranıyor olabilirler.
3: Size nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her yere kameralar ve mikrofonlar koyuyoruz. Her şeyi duyup görebiliyoruz. Yapmaya çalıştığımız şeylerden biri de aralarına sızmak. Bu mekanda Holly'yi kullanacağız. Böylece neler döndüğünü anlayabileceğiz.
9: Ben üniversitede bir Alman restoranında çalıştığım için bu festivalde nasıl düzgün servis yapılır?
1: Ben bu kızların ne kadar kötü olduklarını Peter'a göstermek için sabırsızlanıyorum.
2: Asıl ben ona ne kadar yanıldığını göstermek için gelmenize sevindim.
3: Ne işler döndüğünü iki durumda da öğreneceğiz.
0: Bu araştırma için restoranın dört bir köşesine kameralar gizlendi. Restoranın ve müşterilerin genel görüntüsü için asıl salona dört kamera kuruldu. Bara üç kamera, mutfağa bir kamera kondu. Dışarıda yaşanan olayları takip etmek içinse ön verandaya 3 kamera takıldı. Ekip üyemiz Holly, stajyer köylü kızı olarak restorana başlayacak ve Nate de müşteri rolü oynayacak.
3: Kontrol odasına hoş geldiniz.
1: Vay canına! Bu harika olacak.
2: Burada ne yaptığımızı bilmiyorum.
1: Müthiş bir şey olacak.
3: Restorana kamera koyacağımızı söylemiştim ve ekranlarda salonunuz, açık mekanlarınız, mutfağınız ve personelinizin olduğu her yer görünüyor işte.
1: Çok ilginç bir şey olacak.
5: Evet. Millet bir dakika bakar mısınız? Size Daniel'ı tanıtmak istiyorum. Bize harika bir şarkı söyleyecek.
3: Şimdi şarkı söyleyen şu kız kim?
2: Daniel.
3: Daniel evet. Mı? Peki şuradaki kız hangisi?
2: O da Angela. Çok tatlı kızdır.
3: Şu kim?
2: Shane'im. Onu çok severim. En sevimli kızımız odur.
1: Sakin ol biraz.
6: Merhaba. Kusura bakma.
3: Önemli değil. Mesaiye başlamak için gelen o garson kim peki?
1: O Tim. Birazcık geç kalmış. Aslında bu normal değil. Gerçekten de harika bir garsondur. Onu çok severim. Bir yıldır yanımızda.
3: Birazdan gizli müşterimiz Nate'i kızları değerlendirmesi için içeri yollayacağım. Ama önce Holly'yi içeri yollamak istiyorum. Peter, istersen onu öbür kızlarla tanışmaya götür. Ön tarafta bekletiyorum. Ayrıca fırsattan istifade Tim'e niye geciktiğini de sorabilirsin.
2: İyi olur Charles.
9: Çalışanların bazılarına göre festivalde çalışan kızlar kendilerine kötü bir isim yapmışlar. Mesaide sarhoş olmaktan tutun müşterilere karşı uygunsuz davranışlara kadar. O yüzden bu dedikodularda gerçeklik payı var mı diye görmek istedim.
2: Merhaba kızlar.
1: Merhaba.
2: Sizi yeni köylü kızımız Holly ile tanıştırayım. Yanınızda dursun biraz.
1: Merhaba.
2: İşi öğretin. Size emanet. Hadi bakalım. Teşekkür ederim.
9: Holly teşekkür mi? Ederiz.
5: Merhaba.
1: Evet.
5: Ben Angela. Aha, memnun Angela. Oldum.
1: Shayna.
9: Shayna memnun
1: Daniel.
9: Oldum. Daniel memnun oldum.
6: Merhaba Peter.
2: Merhaba Tim. Biraz gelir misin? Bugün geç kaldın. Ne oldu?
6: Dişimle ilgili acil bir durum vardı. Dolgum düştü.
2: Öyle mi?
6: Dişçiye gidip yenisini
2: yaptırdın
6: yaptırdım.
2: Mı?
6: Sin diye tamam. Söyledim.
2: Önemli tamam değildi. Öyle dediyse sorun yok.
6: Tamam harika.
2: Sorun yok.
3: Tim dişçiye gideceğini ve o yüzden işe geç geleceğini söyledi. Doğru mu?
1: Ben söylediğini hatırlamıyorum ama söylemedi anlamına gelmez tabii.
6: Asıl önemli olan bu gece erken çıkman
2: evet,
6: lazım.
2: Evet erken mi çıkman lazım?
6: Acaba ilk ben çıksam bir sorun olur mu?
2: Zaten geç geldin bir de erken çıkacaksın. Bence imkansız. Bugün cumartesi çok kalabalık. Sizin değil ben çok yoğunuz. Sonuna kadar kalman şart. Böylesi doğru.
6: Tamam.
3: Tim
6: tamam.
3: Kaytarmak dışında o kadar da kötü görünmüyor.
1: Evet.
3: Ama onu takip edelim ve gözümüzü kızlara çevirelim.
1: Tamam olur.
3: Holly kızlara Cindy ve Peter hakkındaki fikirlerini sor.
9: Peki Peter'la Cindy nasıl tipler?
10: Ben sana özet geçeyim. Peter dünyanın en tatlı insanlarından biridir ama Cindy'ye gelirsek Peter'ın eski karısı.
9: Eski karısı mı? Tamam eskiden evliydiler
10: evet,
9: yani.
10: Evet haklı sebeplerle boşandılar ama.
0: California Oakland'taki Spicy Cameron restoranının ortakları Cindy ve Peter Call yeni işe aldıkları köylü kızlar hakkında bir itilaf yaşıyorlar.
1: Ben bu kızların ne kadar kötü olduklarını Peter'a göstermek için sabırsızlanıyorum.
2: Asıl ben ona ne kadar yanıldığını göstermek için gelmenize sevindim.
0: Charles, restoranın hemen yanında bir kontrol odası kurdu. Cindy ve Peter gizli kameralarımızdan restoranda olan her şeyi görebiliyorlar.
1: Muhteşem bir şey olacak.
0: Ekip üyemiz Holly, stajyer köylü kız kılığına girdi. Nate ise müşteri rolü oynayacak. Gizli oyun başladıktan sonra Cindy köylü kızların kendisi hakkında aslında ne düşündüklerini öğreniyor.
9: Yani evliydiler.
10: Evet, haklı sebeplerle boşandılar ama.
1: İnanamıyorum.
5: Cindy gerçekten tatlı.
3: Shayna ve Angela'nın seninle bir dertleri var ama en azından Daniel seni savunuyor.
5: Peter neşeli olmamızı istiyor, insanlarla irtibat kurmamızı istiyor ama Cindy bunların hiçbirini yapmamızı nedense istemiyor.
10: Yani biz şirin görünmek, herkesi mutlu etmek için buradayız. Eğlenmek
5: parti
10: için.
5: Hayır,
10: biz parti kızlarıyız.
5: Biz parti kızı falan değiliz. Partiyi getiriyoruz. Kendimiz yapmıyoruz.
9: Biz yapmıyoruz.
5: Yapıyoruz.
10: Hayır, yapıyoruz.
1: Bu beni kızdırdı.
3: Şimdi galiba sen bundan korkuyorsun. Kızlar iş yerine parti yapmaya geldik diyorlar.
1: Peter bunu kendi gözleriyle görmeli. Çünkü benim tam da duyduğum şey buydu.
2: Tamamdır Charles. Her şey yolunda.
3: Tamam. Kızlar sohbet ettiler.
1: Evet, ilginç sohbetler.
3: Öyle mi?
2: Evet.
1: Evet.
3: Sen arkanı döner dönmez kızlar Holly'ye eğlenmek için buradayız dediler. Bence Cindy'nin haklı kaygıları var.
1: Ha. Evet, kesinlikle öyle.
2: Vay vay vay. Oktoberfest'teyiz. Gerçek deliller görene kadar bir sorun olduğuna ikna olmayacağım.
3: Tamam Peter, dikkatimizi kızlara geri çevirelim ve bakalım Holly bizim istediğimiz gibi eğitim alıyor mu?
2: Kesinlikle.
10: Holly, Evet. Biraz eğlenmek ister misin?
9: Olur tabii.
10: Tamam. Hadi gel benimle.
9: Tamam.
10: Hadi kızlar.
3: Barın arkasına geçmelerine ve içecek bir şey almalarına izin veriyor musunuz?
2: Genelde kızların barın arkasına geçmesi yasak ama bence sorun değil. Çünkü Oktoberfest'teyiz.
1: Hayır Charles.
11: Hayır.
10: Evet istediğimizi yapabiliriz biz.
11: Servisinizi ben yapacağım. Ne istediğinizi bana söyleyin.
10: Ama Peter alabilirsiniz dedi.
12: Çok sinirli görünüyor.
3: Barmeniniz kızların orada kendilerine içecek bir şey almasından memnun değil.
1: Ve vurgulamak isterim ki o barmen benim işe aldığım biri ve de mükemmel.
2: Bence meleklerimi kıskanıyorsun.
1: Meleklerimi?
2: Ben onları seviyorum. Harikalar, güzeller.
10: Bir şeyler içelim, hazır mısın?
3: Kızların böyle bedava içecek bir şey vermeleri normal midir?
1: Oktoberfest sırasında görevlerinden biri ücretsiz içki dağıtmaktır.
10: Kim bir şey içmek istiyor? Bardağı 3 dolar.
1: O içkilere para almamaları gerekiyor.
3: Ama müşterilerden o içecekler için para topluyorlar. Buna ne dersin?
2: Ben böyle olduğunu hiç bilmiyordum.
9: Buyurun. Teşekkür ederim.
10: Teşekkür ederim.
3: Kumarbaz olsam o paranın sizin kasaya girmeyeceğine para koyarım. Nereye gidiyorlar? Baksanıza. Shayna ve Angela içiyorlar.
12: Yetti mi bu kadar? Bitirdiniz mi?
10: Daha bitti, yeni başlıyoruz.
12: Hayır, bitirdiniz.
9: Kendi yerimizdeyiz.
3: Kızları bir tek Daniel hizada tutmaya çalışıyor. Shayna ve Angela ile beraber hareket ettiğini sanmıyorum.
1: Sana söyledim Peter.
9: İş yerinde içmememiz gerekmez mi?
5: İşin kendi bu. Kendi yerimiz. Bizim işimiz bu.
9: Bütün para size mi kalıyor peki?
5: Evet, kesinlikle.
3: Söylemiştim, parayı vermiyorlar.
2: Ben böyle davrandıklarını hiç görmemiştim.
3: Çalışanlarınıza mesai saatlerinde telefon izni veriyor musun?
1: Hayır, telefona bakmamaları gerekiyor. Tim beni arıyor.
3: Cevap ver, ne istiyormuş bakalım.
1: Evet.
6: Merhaba Cindy.
1: Merhaba Tim.
6: Erken çıksan bir sorun olur mu? Peter'a da sordum, olur dedi.
1: Bu gece çok yoğunuz. Sanırım sana ihtiyacımız olacak.
6: Tamam, iyi geceler Cindy. Sonra konuşuruz.
1: Tamam, görüşürüz.
3: Yalan olduğu belli. Çünkü daha önce Peter olmaz demişti. Tim ikinizle de oynuyor. O kadar iyi iletişim kurmadığınızı biliyor ve bundan faydalanıyor. Bu gece aradığınız sıkıntı bu değildi. Ama böyle bir şey bulduk ve düzeltmeye çalışabilirsiniz bunu.
2: Katılıyorum. Bu bir sorun. Hiç iyi değil. Hoşuma gitmedi.
10: En sevdiğim masa ne yapıyormuş? Herkese afiyet olsun. Hadi bakalım.
5: Sağlığınıza. Harika. Evet.
9: Oldu.
10: Arkadaşım burada yeni. Ona işi öğretiyorum.
9: İşi öğretiyor, evet. Evet.
10: Bana biraz izin verin.
13: Tabii. İsminiz nedir?
9: Holly.
13: Holly mi?
9: Eğleniyor musunuz?
13: Tam bir festival havasına girdik.
9: Evet.
3: Shayna, o bahşiş parasını ne yapıyor?
13: Bilmiyorum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Sütaş ayran, sütaş
10: ayran. Döneri gördüğün an,
11: bir de sütaş ayran.
10: Gelsin sütaş ayran.
12: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros hepimize iyi gelecek.
14: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
17: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
16: Bir fırsat.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
21: Tehlike çok büyük.
22: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.

0: Olamaz ne?
1: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Restoran ortakları Cindy ve Peter, gizli kameraların ve gizli elemanların yardımıyla köylü kızların başka personelin önünde Cindy hakkında konuştuklarını öğrendiler.
6: Buna inanamıyorum.
5: Kızlar müşterilerden para alıp içeriye vermiyorlar.
7: O para sizin kasaya girmeyecek.
5: Saat başı işletmeyi zarara sokuyorlar.
8: Ben böyle davrandıklarını hiç görmemiştim.
5: Ve garsonlardan bahşiş çalıyorlar.
7: Gördünüz mü? Şeyna bahşişi aldı.
6: Kızlar bahşiş alamaz. Sabit bir ücretleri var ve bunu biliyorlar.
7: Holly, bahşiş alıp almadıklarını Şeyna'ya sor.
9: Hey Şeyna, bütün bu yemekleri yemek istiyorum. Bu arada sana bir soru sorayım. Biz bahşiş alıyor muyuz?
10: Evet, bir miktarını alıyoruz.
9: Peter'le Cindy izin veriyorlar
10: açıkçası
9: mı o paraya?
10: Açıkçası biz buradaki garsonlardan fazla çalışıyoruz.
9: Evet.
10: Bundan daha fazla para almamız lazım. Bence öyle.
6: Şeyna hakkında şimdi ne düşünüyorsun?
8: Böyle olduğunu hiç bilmiyorum.
6: Sana söylemiştim.
10: Hadi gel, bir yarışma yapacağız. 50 dolarlık hediye kuponunu alabilir miyim?
7: Bu yarışmanın galibi 50 dolarlık hediye kuponu mu kazanıyor?
6: Evet.
10: Herkes bana bir dakika bakabilir mi lütfen? Yarışmamız başlayacak, hazır mısınız?
11: Hadi bakalım,
10: hazır
11: başlıyoruz. Başlıyoruz.
7: Bu yarışmayı hiç bilmiyorum. Bana biraz anlatır mısınız bunu?
8: Bir litrelik bardağı elinde tutman gerekiyor. Dirseklerini bükmen yasak. Kolunu havada en uzun tutan kişi kazanıyor.
7: Tamam. Gizli müşterimiz Nate'in müşteri olarak içeri yollama zamanı geldi
6: evet.
7: Bence. Nate içeri gir. O yarışmaya katılmanı istiyorum senden.
12: Tamam. Geldim.
10: Tatlım, erkekler için yarışmaya başlıyoruz. İçeride oturmanı
8: ben
10: istiyorum.
8: Hazırım.
7: Şeyna o kırmızı tişörtlü adama iyi davrandı. Onu tanıyor musunuz?
6: Hayır.
8: Hayır, hayır.
7: Şeyna'nın böyle demesi çok şüpheli bir şeydi. Bence yarışmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ben Şeyna'nın hile yapmasından korktum.
8: İyi fikir.
10: Hadi bakalım. Erkekler yarışması var
12: ne
10: mısınız?
12: Ne yarışması?
10: Hazır mısınız? Bardak tutma yarışması. Çok eğlenceli. Galip gelen 50 dolarlık kupon kazanacak.
12: Peki gidelim.
7: Bu yarışma adil olursa Nate kazanır.
8: Kesinlikle.
11: Pekala baylar.
7: Kızlar bardakları dağıtıyorlar ve yarışma birazdan başlıyor.
10: Evet beyler, hazır mıyız? Tamam, başlıyoruz. 1, 2, 3 başla.
11: Evet başla.
10: Evet.
11: Tamam. Ne? Hemen pes mi ettin? Güçsüzsün, güçsüzsün. Dikkatli ol, bardağı düşüreceksin. Dikkat et. Dikkat et.
7: Kızların, yarışmacıların dikkatini dağıtması mı gerekiyor böyle?
6: Kesinlikle hayır.
11: Bu doğru bir açı. Gayret et. Hadi.
10: Çok kötü, çok üzüldüm. Diskalifiye oldun.
6: Aman Tanrım.
8: Ben böyle olduğunu hiç bilmiyordum.
11: Sen hayır, o kaybetmeyecek, kaybetmeyecek.
7: Şu anda fark ettim. Kızların rahatsız etmediği tek kişi kırmızı tişörtlü adam.
8: Çok doğru.
7: Bizim Nate'in kaybetmesine neden oldular şimdi?
8: İnanamıyorum.
7: Hakkını yediler Nate.
12: Charles, bu kız hile yapıyor.
10: Evet, işte bu, sen kazandın. Bu
7: Şeyna
10: işte.
7: Şeyna açık açık hile yaptı.
6: İnanamıyorum. Şeyna hırsızlık yapıyor, hile yapıyor. Artık yeter.
8: Haklısın, getir onları buraya.
7: İstersen aşağı in. Şeyna ve Angela'yı buraya getir. Burada halledelim.
6: Tim'in bana ve Peter'a farklı oynaması kesinlikle sinir bozucu. Ama kızların yaptıkları affedilir gibi değil. Şeyna, kızlar.
10: Cindy, ne oldu?
6: İkiniz de gelin, çabuk.
10: Ne oldu, nereye gidiyoruz?
6: Bu tarafa gelin, göreceksiniz.
7: İçeri gelin.
5: Program ekibimiz California Oakland'daki Spicy Camel restoranda gizli bir operasyon yürüttükten sonra köylü kızlar Shaina ve Angela'nın mesaide görevi ihmal ettiklerini ortaya çıkardı.
8: Ben kızların böyle davrandığını hiç görmemiştim.
5: Müşterilerin parasını alıp içeriye vermediler.
7: O para sizin kasaya girmeyecek.
5: Garsonlardan bahşiş çaldılar.
6: Sana söyledim.
8: Bu beni kızdırdı.
5: Ve arkadaşları kazansın diye yarışmada hile yaptılar.
7: Kızlar içeri gelin.
13: Bu
7: Benim adım Charles Stiles, restoran sırlarındanım. Patronlarınız Peter ve Cindy restoranda dönen olaylarla ilgili yaşadıkları ihtilafı çözmek için şirketimi aradılar. Bazı korkuları vardı ve haklı çıktılar.
8: Çok üzüldüm. Neler olduğunu gördüm. Bu gece pek iyi bir iş yapmadığınızı fark ettim.
7: Arkanızdaki tahtaya bakın. Fotoğraftaki o insanları tanıdınız mı? Holly ve Nate ikisi de yanımda çalışıyor. Gizli görevdeler. Nate yarışmanıza katıldı. Eğer hile yapmasaydınız Nate yarışmayı rahat kazanırdı. Holly bugün stajyer kız olarak geldi ve ona öğrettiğiniz tek şey içmek ve bahşiş çalmak oldu.
10: Biz Peter'ın bize söylediği şeyleri yapıyoruz sadece.
6: Yalan söyleme Shayna.
8: Siz köylü kız olmayı bilmiyorsunuz. Bu Almanya'da bir gelenektir. Sizin davranmanız gereken belli biçim budur. Ama siz öyle yapmadınız.
7: Ve ayrıca bahşiş parasını çaldınız ve geri vermeniz gerekiyor.
8: Hı-hı. En çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Sizi savunan bendim. Sizinle çalışamayız. İkiniz de kovuldunuz güle güle.
10: Parti yapalım diye işe alındık ama parti yapmak yüzünden kovulduk.
9: Bu nasıl bir mantık anlamıyorum.
7: Yardım edebildiğimize sevindim ama Tim'le konuşmanız gerekiyor. Daha da önemlisi sizin bir arada olmanız gerekiyor.
8: Ben Shayna ve Angela hakkında hüsrana uğradım. Gerçekten kalbimi kırdılar. Şımarıklık ettiler. Konuştuğumuz şeyleri yapmadılar.
6: Bence şu an birinin bana bir özür borcu var. Nerede benim özürüm?
8: Tamam. Özür dilerim.
6: Bir daha olmasın.
5: 4 ay sonra. Shayna ve Angela kovulduktan sonra başka yerde iş buldular. Tim özür diledi ve davranışlarını telafi etti. Daniel hala köylü kızı olarak yarı zamanlı çalışıyor. Cindy ve Peter da Oktoberfest ruhunun restoranda artık hiç bozulmadığını söylüyorlar.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Servis geldi. Çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
21: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası. Kopta sadece 49 lira.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hi Turkey! Welcome to America!
6: Çakır. Bu abi kim oğlum?
7: Yetkili bir abiye benziyor ama.
5: Dan Reburn is John!
8: Benim! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana!
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
10: Oğullarım! Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
11: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
10: Ispanaklı olmaz mı?
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
13: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
15: Sütaşayran, sütaşayran.
16: Çiğ köfteyi gördüğün an.
17: Sütaşayran?
16: Gelsin sütaşayran.
15: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
18: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
19: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin, oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
22: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
23: Aramaya devam etmelisiniz.
22: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
24: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
25: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
22: Bir fırsat.
24: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu sefer beni idare edecek bir motor aramaya çıkıyorum. Neden mi? Çünkü işime yarayacak. Evet, ben de sana göre bir şey var. Bu Caterham 7 biraz hasar görmüş.
1: Bunu sadece yarış arabası olarak kullanıldığını söylemiştin.
0: Ama bunu geliştirmek için büyük planlarımız ve mütevazı bir bütçemiz var. 5000 pound'a yapabilirsen çok iyi olur. Bu şekilde daha güçlü olacak.
1: Sanırım biraz onarım yapmamız gerekecek.
0: Bu lüks ve para getirecek. Frene ihtiyacı olan güzel arabalar buluyorum. Evet, Ed mekaniklerdeki hünerini sergiliyor. Sonra umarım bunları iyi kâra satacağız.

0: Caterham tam bir yarış arabası. Kökeni 50'lerin efsane Lotus'una kadar gidiyor. Ağırlığı düşük bir araç. Projeyi aldıktan sonra Caterham'ın konsepti gelişti ve daha ulaşılabilir oldu. 300 beygir gücündeki motorlar sayesinde performansı gelişti. Süper güçlü 620 R modeli 3 saniyede 60'a çıkabiliyor ve saatte 240 kilometre yapabiliyor. Buradaki tek pürüz aslında fiyatlar. Tam donanımlı arabaların fiyatı 18.000 pound'dan başlıyor ve 50.000 pound'a kadar çıkabiliyor. Ama bunlardan bir tane almaya kararlıyım. Burada gerçekten hayal kırıklığı yaşadım çünkü Caterham hala değerini kaybetmedi ve araba ucuza alınamıyorsa kar sağlamak çok da kolay değil. Biraz para veya kar sağlayamazsam bunun benim için bir önemi yok. Biraz tamir gerektiren 10 yaşındaki bir arabaya 10.000 pound verebilirim. Beğenilen arabalar benim bütçemden çok daha fazla fiyatlarla satışa sunulduğu için işimiz zor. Burada kar getirebilecek bir motor bulamamaktan korkuyorum. Şimdiye kadar işler yolunda gitmedi. Bütçemi 15.000 pound'a çıkarmama rağmen hala çaba harcıyorum. Stratejimi değiştirip insanlarla konuşmaya başlamalıyım. Fabrikayı aramak son umudum olabilir.
1: Günaydın, burası Caterham Arabaları. Dominic'le görüşüyorsunuz. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Merhaba Dominic, ben Mike Brewer.
1: Günaydın Mike.
0: Günaydın. Caterham dünyasına bir göz atmak istiyorum. Bir proje arabası arıyorum. Biraz yatırım yaparak düzenleme yapabileceğim bir araba alıp ondan kazanç sağlamak istiyorum.
1: Elimde deneyim günlerimizde tanıtımlar için kullandığımız iki araba var. Bu arabalardan birinin uygun olacağından eminim.
0: Şimdi yoldayım, güneye gitmeye karar verdim.
1: Daha sonra görüşmek üzere.
0: Bu iyi mi? Çok da kötü değil, öyle değil mi? Caterham modellerinin pazarlık yapılabilecek arabalar olmadığı ticarette bilinir. Bu yüzden sınırlı bütçem yüzünden başarısız olabilirim. Dominic.
1: Mike.
0: Nasılsın? İyi misin? Seni gördüğüme sevindim.
1: Burada işler nasıl?
0: Burada her şey yolunda. Çok heyecanlı değil mi? Sınırlı bir bütçem var. Bana nasıl yardım edebilirsin?
1: Buraya gel, uygun bir arabam var. Bence ona bir bakman lazım.
0: Gerçekten mi?
1: Kesinlikle. Güzel bir araba.
0: Biraz anlatabilir misin? Kaç yaşında?
1: 3 yaşında. Sadece 8.000 kilometre yapmış. Yerli arabalarımızdan biri olduğu için özellikle drift aktivitelerinde kullanıldı.
0: Yani bu araba biraz hasar görmüş, öyle mi?
1: Sert kullanıldı ama bakımı da titizlikle yapıldı.
0: Tamam, biraz bakalım. İç kısmıyla başlayacağım. Bu karmaşık kapı mekanizması hoşuma gitti. Sade ve kaldırılabiliyor. Donanım için neler yapabiliriz? Yani koltuklar çok dar değil mi? Rahat gibi görünmüyor.
1: Aslında göründüğünden daha rahat.
0: İçeride bakabileceğim başka neresi
1: var? Kolay çıkarılabilen bir direksiyonu var. Motor 6 hızlı vites kutusuna monte edilmiş. Arkada çelik dif işlemi bulunuyor. Burada ayrıca gelişmiş model devrilme çubuğu var. Bu biraz daha uzun ve daha güçlü.
0: Motora da bakalım. Biraz anlatsana.
1: Bu 1.6 Ford Sigma modeli. 125 beygir gücünde bir motor.
0: 125 beygir gücü bu araba için çok hızlı, öyle değil mi?
1: Evet, gayet hızlı.
0: Araba harika görünüyor. Bu beni biraz endişelendirdi. Çünkü hala fiyat hakkında konuşmadık.
1: Biz bunu normal prosedürlerimizden geçirir ve arabayı tamamıyla düzeltirsek değeri en az 20 bin olur.
0: Pekala, şimdi gerçekçi olmamız gerekiyor. Çünkü benim o kadar param yok. Bunu olduğu gibi alabilir miyim?
1: Bunu yapabileceğimi sanmıyorum Mike.
0: Sana zaman ve para kazandırıyorum.
1: Zaman ve para.
0: Bu şekilde
1: biraz düşünmemiz gerekiyor ama büyük ihtimalle 20 bin civarında olacak.
0: Ortak bir noktaya ulaşabiliriz.
1: Pekala.
0: Pekala, ben test sürüşü yapayım, daha sonra konuşalım.
1: Tamam.
0: Özel bir pistteyim, bu yüzden bu arabayı iyice deneyebilirim. Küçük yarış arabasına benzediği için Caterham'ı küçümseyenler dikkatle izlesin. Sizlere bu arabaların nasıl olduğunu hızlıca göstereceğim. Bu alet oyuncak gibi görünüyor ama bu oyuncağın sisli bir pedalı var ve ayağınızı koyduğunuzda bakın böyle oluyor. Bu arabalar insanın başını döndürüyor. Kesinlikle harikalar. Şimdi Dominic arabanın kullanıldığını söylüyor. Bu arabada donat yapılabilir. Şuna bakın. Ne kadar da kolay değil mi? Harika, müthiş. Bayıldım ben buna. Bunu sakın evde denemeyin. Bu arabayı beğendim. 6 saniyede 100'e çıkabiliyor ve bu araba için bu çok hızlı. Arka kısmı da asfalt yoldan birkaç santim yukarıda. En yüksek hızın kaç olduğunu bilmiyorum ve kesinlikle o hıza çıkmak istemiyorum. Bu arabalarda 125 beygir gücünde motor bulunuyor. Çünkü çok hafifler ve ton başına 250 beygir gücündeki frene eşdeğer. Bu da onu sürüşte daha da başarılı bir arabaya dönüştürüyor. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu bütün gün yapabilirim. Ama sorun bu arabayı isteyip istemediğim. Dominic 20 bin pound istiyor ama bu arabayı sanırım istiyorum. Dominic de böyle olacağını biliyordu. Arabaya binip hızı arttırdığımda bunu anlamıştı. Çek defterimi biraz daha genişletmem gerektiğini düşünüyorum. Ama bu arabayı daha makul bir fiyatla almalıyım. Çünkü motorunda birkaç düzenleme yapacağım. Bu yüzden geri dönüp şansımı tekrar deneyeceğim. Bakalım arabayı daha ucuza alabilecek miyim? Bu arabayı alıp eve götürmeliyim ve Ed ona bir göz atmalı. İşte bu! Harika! Müthiş! Bu arabanın işime yarayacağına ikna oldum. Bu arabalarda saf enerji var. Bu arabadan kar etmem için onu 15 bine almam gerekiyor.
1: İyi bir teklif ama maalesef 15 bini alamazsın.
0: Bu şekilde 15 bini alabilirim. Risk almaya hazırım ve bunu böylece götürebilirim.
1: Ticarete dayalı bir iş yapacaksak bu aslında iyi bir fiyat. Evet. Bunu hazırlanmamış şekliyle alacaksın. Bunu normalde yapmıyoruz. 17.500'e ne dersin?
0: 16.000 yap, anlaşalım.
1: Pekala, bak... İşimi kaybetmek istemiyorum. Biraz daha inip 16.500 diyebilirim.
0: Makul görünüyor. Evet, kendime bir Caterham aldım. Bu arabanın değerini sorgulamaya bile gerek yok. Ama biraz hasar görmüş. Projeye yatırım yapacaksam, proje bittiğinde daha fazla kazanma şansım olmalı.
2: Bekle.
0: Hadi yapabilirsin. Hadi et. Planlarımın gerçekleşeceğini umuyorum.
2: Sanırım sıkıştım.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
11: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
12: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
11: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın, aldığınızdan daha fazlası.
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira.
9: 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
6: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. GCM Yatırım.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Bir Catherine'le çalışmayı ve Lotus 7'i geliştirmeyi her zaman sevmişimdir ama istediğim gibi eski bir araba bulamadım. Ama neredeyse yeni gibi olan fabrikadan çıkma bir araç buldum. Otomobil yarışçısı gibiyim. Ancak tanıtım sürüşleri sırasında ciddi hasar görmüş bu et ve benim para kazanmamız için büyük bir fırsat. Bakalım neler olacak. Evet, kendime bir Caterham aldım. Araba çok zarar görmüş. Bunu atölyeye götürelim ve ne yapacağımıza bir bakalım. Arkamdaki küçük arabayı aldığıma çok memnunum. İyi bir fiyata satın aldım. Bunu sürmek harika olacak ve Ed'in de bunu beğeneceğinden eminim. Bu arabalardan para kazanmanın kolay olmadığının farkındayım. İyi bir pazarlıkla doğru hedefe yöneldim. Hala kar olasılığımı düşünmek için gri maddeyi arttırmalıyım. Görüyorsunuz, bu araba biraz tek boyutlu ve bunu üç boyutlu yapmamız gerekiyor. Hızlı ama yeteri kadar hızlı değil. Arabayı hızlandırmak için Ed'in kaputu incelemesi gerekiyor. Başvuracağımız yöntem hız pedalları olabilir. Bir diğer şey de arabayı daha konforlu hale getirmek. Bu şimdilik zor olabilir. Küçük bir araba ve büyük bir arkadaş var. Bu yüzden zorlanıyoruz ama bunu satacağımız kişinin nasıl biri olacağını tahmin edemeyiz. Bu nedenle arabayı daha konforlu, geniş ve açık yapacağız.
2: Şuna bak, küçük bir Lotus 7. Hayır, bir Caterham.
0: Etrafına iyice bak. İncelemek biraz zaman alabilir.
2: Tamam, sıkıntı yok. Çok yeni görünüyor. Bunun gibi bir şey getirdiğinde gerçekten eski ve çok iş gerektiren bir araç olmasını bekliyordum.
0: Ben de eski bir arabayı tercih ederdim ama açıkçası bunlar ülkedeki en az değer kaybeden arabalardan. Değerlerini kaybetmiyorlar, bu yüzden almayı düşünmüştüm. Caterham'daki fabrikaya bizzat gittim. Bu sergilenenlerden biri. Gösteri arabasıydı ve gerçek fiyatının yarısını satın aldım. Sadece 16.500 pound ödedim. Gerçek bir pazarlık. Kaportada 1.6 Ford Sigma motorun olması seni memnun eder diye düşünüyorum. 125 beygir gücünde ve 6 saniyede 100'e çıkabiliyor. Arabaya göre de ağırlığı az. Biraz bacağını kaldırman gerekiyor. Botla hemen hemen aynı.
2: Çoktan endişelenmeye başladım. Bunu sadece yarışlar için kullanıldığını söylemiştin. Bu da çok

0: Hasar gördüğü anlamına geliyor. Çok zarar görmüş olabilir ve belki de tamir edemeyebilirim.
1: Tamam, doğru. Arabayı alırken ben de endişelendim ama her gece arabayı atölyeye götürüp mühendislere bakım yaptırdıklarını söylediler. Arabayı düzenli tamir etmişler. Gerçekten yeni bir araba gibi görünüyor.
0: Tamam.
1: İçine otur istersen. Hadi.
0: Bu gerçekten mümkün
1: değil. Çok değerli bir parça. Hadi ama yapabilirsin. Bir bacağını şuraya koy. Yapabilirsin.
0: Nerede
1: evet.
0: Bu?
1: Kendini içeri it.
0: Sıkıştım galiba.
1: İçeri it. Güzel.
0: Sanırım tamam. Sıkıştım.
1: Tamam böyle.
0: Pedallar yerinde. Ama ben sıkıştım.
1: Catherine'ın bu arabada odaklandığı tek şey vardı. O da gösteri kapasitesi. Ama biz bunu 3 alanda da geliştirebiliriz.
0: Tamam.
1: İlk olarak evet. Yapacağımız şey konfor. Arabanın konforu iyi değil. Koltukları genişletmeliyiz. Alanını daha geniş yapmalıyız. Böylece daha rahat olur. İkinci olarak motor için bazı düzenlemeler yapabiliriz. 125 beygir gücü hafif bir araba için yeteri kadar iyi. Ama gerçek şu ki fabrika bu motoru 140 beygir gücüne çıkarabilirdi ve biz de bunun aynını yapmalıyız. Biz onu çok daha sportif yapar ve arabayı daha kolay satabiliriz. Üçüncü olarak da kaldırım kenarını geliştirmeliyiz. Çünkü şu an biraz düz. Bunu düzgün yaparsak bağlantıyı ben yapabilirim ve arabayı 25 bin pound'a satabiliriz.
0: Daha hoş geliyor. Bütçemiz ne?
1: Aslında bunu 5 bin pound'a yapabilirsen çok iyi olur. Eğer yapamazsan yardım alabiliriz.
0: Belki banka müdürüyle konuş.
1: Kendisi eşim oluyor ve onunla konuşmayı hiç istemezsin. İnan bana.
0: Sana bunu yetiştirmeye çalışacağım.
1: Harika değil mi?
0: Şimdi sorun sadece Catherine'ı atölyeye getirmeden önceki süreç değildi. Buraya geldi. Güzel görünüyor ama burada neler yapacağız bakalım. 1.6'lık motoru var. Hemen hemen yeni bir arabaya neler ekleyebileceğimizi düşünelim. Yol tutuşu iyi. Hızı da iyi. Satışa da neredeyse hazır. Yine de bazı sorunları var. İyi iş çıkarmak için arabayı parçalara ayırıyorum. İzleyeceğimiz yol sürüşü ve performansı geliştirecek yöntemler bulmak. Arabamızda motordaki yakıtı ve havayı arttırmak için zaten bir çift gelişmiş dirsek var. Ama 1000 pound harcayarak bunu geliştirmeyi ve motorun yakıt tüketimini azaltmayı planlıyorum. Bu dirseklere biraz göz atmak için bu kısımlarla biraz oyalanacağım. Ve neler yapabileceğimi göreceğim. Bana bir hava kutusu gerekiyor. Bu şekilde hava geçişi iyileşecek. Motora daha fazla yakıt gidecek ve motorun sesi daha da artacak. Belki de asıl amacım volanı geliştirmek olabilir. Ama bir sorunumuz var. Motoru dışarı çıkarmam gerekiyor. Birkaç saatlik bir iş. Civatalanmadığında ve pervane şaftı bağlantısı olmadığında motoru ve kutuyu yukarıdan kaldıramam. Paul'ün yardımına ihtiyacım var. Şimdi son civataları söküyorum. Bunlar vites kutusunu motora bağlıyor. Pekala, deneyelim ve ayıralım. Harika. Burada bir volan var. Ve tabii ki bunu almak için debriyajı kaldırmalıyız. Ayağınızı gazdan çektiğinizde çelik volan motorun çalışmasını devam ettirmek için ataleti kullanır ama aynı zamanda motorun ulaşacağı hızı da yavaşlatır. Bu standart bir volan. Gördüğünüz gibi debriyaj burada çalışıyor ve krank mileği buradan geçiyor. Şimdi planımız bu volanı buradakiyle değiştirmek. Bunlar görünüş olarak neredeyse aynı olacak. Ama bu tarafta büyük bir farklılık görebilirsiniz. Köşelerinin etrafındaki bütün materyallerin çıkarılmış olduğunu da görebiliyorsunuz. Çünkü bu hafifleştirilmiş bir volan. Belki de bunun nasıl çalıştığını açıklamanın en iyi yolu bir gösteridir. Volanları iki benzer deliğe monte ettim. Bu yeni bölüm %40 daha hafif olacak. Böylece yararlarını daha iyi göreceğiz. Bu standart volanımız. Bu ise hafifletilmiş. Yapacağım şey matkapları aynı anda çalıştırmak ve teorik olarak hafifletilmiş olanı daha hızlı bir şekilde aşağı inecek. Hadi bakalım. Başlıyoruz. İşte böyle. Kesinlikle daha hızlıydı. Şimdi ikisi de maksimum hıza ulaştı. Şimdi bırakıyorum. Hafifletilmiş olan çoktan durdu. Diğeri hala hareket ediyor. Şimdilik hafifletilmiş olanın dezavantajı vitesi indirdiğinizde veya biraz hızlı değiştirdiğinizde hata payına çok daha az yer vermesi. Ama bu arabadaki en iyi kısım çok hafif olması. Yarışa daha uygun hale geliyor. Yeni bir hafifletilmiş olan 350 pound'a mal olabilirdi. Bir uzman tarafından kurulumu da neredeyse 500 pound ederdi. Paul ile ben motoru yeniden yerine koyduk ve şimdi yeni elektronik motor beynini tanıtacağım. Bu motor yakıt yağ karışımını düzenlemek için geliştirilmiş ve gücü de oldukça arttırdığını söyleyebilirim. 140 beygir gücünde bir motor alacağım. Bu %12'lik artış arabayı ton başına 280 beygir gücüne çıkaracak. Bu da her anlamda iyi bir gelişme. İşim olan 350 pound'a mal olabilirdi. Bir uzman tarafından kurulumu da neredeyse 500 pound ederdi. Paul ile ben motoru yeniden yerine koyduk ve şimdi yeni elektronik motor beynini tanıtacağım. Bu motor yakıt yağ karışımını düzenlemek için geliştirilmiş ve gücü de oldukça arttırdığını söyleyebilirim. 140 beygir gücünde bir motor alacağım. Bu %12'lik artış arabayı ton başına 280 beygir gücüne çıkaracak. Bu da her anlamda iyi bir gelişme.

0: Şimdiki sorun motorun büyümesi ve hava akışının daha soğuk olması gerekliliği. Bu yüzden daha büyük bir hava kutusu için 150 pound harcayacağım. Bu DIY kurulumu ve basit bir iş değil. Bu arabaya bir şeyi cıvatalamak kadar kolay olmayacak. Ayrıca kaputa bir delik açmam gerekiyor. Böylece hava kutusuna temiz hava girebilecek. Hava girişlerinin konumlarını ve şekillerini eşleştirmek için kalıp kullanacağım. Aralıkların yuvarlak kenarlarını dikkatli bir şekilde kesiyorum ve daha sonra orta kısmı çıkarıyorum. Son olarak daha iyi bir sonuç için köşeleri törpülüyorum. Gayet güzel görünüyor. Etrafını boyarsak daha hoş olabilir. Tabii hangi renge boyayacağımıza henüz karar vermedik. Başka bir noktada buraya küçük bir ızgara eklememiz gerektiği. Izgara normalde arka kısımdan yapıştırılıyor. Bunu da araba boyandıktan sonra yapacağız. Mike bu arabayı bir üst aşamaya çıkarmak istedi ve bence şimdiye kadar gayet iyi gittik.
1: Burada genellikle enayiler bitmiş arabalar önünde durur ve onları satmaya çalışır. Arabanın ne kadar güzel göründüğü ve nasıl sunulduğu hiç önemli değil. Her zaman arabayı satabilmek için yapılacak ekstra şeyler vardır. Egzoz ısı kalkanı sıkıcı bir detay ve gözden kaçabilir. Ama benim fikrim özel tasarım bir kalkandı ve bunu konuşma konusu yaptım. Mickey arıyorum, kendisi klasik arabalarda çalışan saygın bir metal işçisi ve neler yapabileceğine bakacak. Farklı bir iş çıkarmak istiyorum. Çok özgün bir şey olmalı.
2: Kullanışlı bir şey mi yoksa yarışçı gibi duran bir şey mi istiyor?
1: Kesinlikle kullanışlı bir şey istiyorum. Çünkü bu arabaya binerken ya da inerken üzerinden geçtiğiniz egzoz parçası.
2: Hayır, bacaklarını yakmak istemezsin. Bu materyalden elimde var. Formula 1'de kullanılan bir inkonel alaşım.
1: İnkonel mi?
2: Evet, ısı dağılımı için faydalıdır. Şu gördüğünde egzoz kapağı.
1: Normal bir çelik gibi görünüyor.
2: Sana normal bir çelik parçası verirsem onu parmaklarının arasında bükebilirsin ama onu bükemezsin.
1: Evet,
2: bu paslanmaz ve titanyum gibi. Çok sert. Evet.
1: O halde inkonel. Isı dağıtımı için inkonel iyi fikir ama masraflı. Sadece metali için 180 pound harcayacağım. Kalkanı şekillendirmeden önce mik keseceği noktaları işaretliyor ve havalandırma yarıkları açıyor. Evet Mick, şimdi ne yapacaksın?
2: Bunu çevireceğiz ve içine bir kalıp koyacağız.
1: Tamam, çok teknik bir şeyden teknik olmayan bir şey geçtin. Buradaki eski bir mengene.
2: Makinenin nerede kurulacağına bakalım. Evet, Mike geri gelirsen
1: tamam.
2: Ve şunu biraz aşağıya çevirirsen şekillendirmeye başlayabiliriz. Şimdi tekrar çevir.
1: İşte oluyor.
2: Evet.
1: İnkoneli egzoz şekline sokmak kas gücü gerektiriyor ve bu işe çok uygunum. İnkonel gerçekten çok sert.
2: Evet.
1: Gördüğünüz gibi yarıklar ortaya çıktı. Şimdi şekil vereceğiz. Bunları kaputun üstü için mi yaptık?
2: Evet, Mark II gibi modeller için de bunlardan çok fazla yapmıştık. Bu sıcak havanın motordan çıkmasını sağlıyor. Egzoz için yaptığımız şey bu.
1: Evet, çok güzel görünüyorlar, öyle değil mi? Biraz eskileri çağrıştırıyor. Bunları içinde mi bırakacaksın yoksa çıkaracak mısın?
2: Evet, bunu eski kollu pres üzerinde kullanacağım. Bu bir klape aleti.
1: Ben arkada duracağım ve işi ustasına bırakacağım. Bunu bozmak istemiyorum. Bu hızlı olacak bir şey değil mi? Yani bu gelişmiş bir el-göz koordinasyonu değil mi?
2: Aynen öyle. Önemli olan bunu hizalamak. Ve tabii ki bunda sadece bir deneme hakkın var. Bu yüzden dikkatli olmalısın.
1: Nasıl gidiyor?
2: İlk sıra bitti.
1: Wow, şuna bakın, ustaca bir iş. Yapılacak 30 tane daha var. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Gerçekten. Kalkandaki presleri tamamlamak Mick'in bir saatini alır. Bu iş yaklaşık olarak 50 pound ediyor. Kesinlikle yeteneğini pazarlık masasında da gösterecek. Bazıları bunu sadece egzozun çevresine koyulan bir metal olarak görebilir ama ben bunu bir zanaat olarak görüyorum ve bu arabamızı çok güzel gösterecek. Şimdi umarım Ed pazarlıktaki işini yürütür ve Caterham onu aldığımıza değer. Bunu yaparken Ed çok çaba harcıyordu. 5000 poundluk bütçemizin 1000 poundluktan fazlasını kurtardı ve hala küçük pürüzleri halletmesi gerekiyor.
0: Buradaki görevimiz arabaya sığıp sığamayacağımı görmek.
1: Onun aynı zamanda gösterişli olmasını sağlamalıyız.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Obseso. Yeah.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazan şansını yakala.
12: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Hemen hemen sıfır gibi bir araba bulduk. Evet, kendime bir Caterham aldım. Ne araba ama? Çok iyi ama daha hızlı olması lazım. Bacağını içeri koy, işte böyle. Böyle daha kolay.
19: Sanırım sıkıştım.
18: Ve tabii 1 milyon dolar.
19: Böyle bir şeyi getirdiğinde bunun eski olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini düşünmüştüm.
18: Bu iş için para harcamak gerekiyor. Ed'in 5000 pound limiti var ve bu işi bitirmek için biraz zor olabilir.
19: Mike'ın görevi motoru ve parçalarını incelemekti. Ayrıca arabayı biraz daha konforlu yapmaktı. Şimdi ben de tamamen işin içindeyim. Çünkü arabaya sığamıyorum. Bir sonraki işim bu sorunu çözmek. İç kısımda işler giderek zorlaşıyor. Arabanın şasisi çok geniş. Ama yine de daha iyi olabilir. Bu koltuklar bütün bir parça olarak görünebilir ama bütün hafta sonunu bunların üstünde geçirmek istemezsiniz. Bunlar sürücü ve yolcuları dönüşlerde tutmak için tasarlanmış. Tabii arabanın da tasarım sebebi aynı. Planım bunları satmak, daha rahat koltuklar almak. Ama şimdi arabada biraz yer açmaya odaklanacağım. Kesinlikle geliştirilmesi gereken bölümler var. Özellikle de taban sacında. Şimdiki taban saçları tamamen düz. Ama 250 pound'a daha derin saçlar alabilirsiniz. Bu motor da set olarak satıldığından arabanın büyük parçalarını birleştirmek için uzman olmanıza gerek yok. Ancak taban saçlarını sökmekle ilgili değil, her bir tarafta 120 perçin çıkarmalıyım. Ve bu her zaman plana uygun olmaz. Bu perçinleri çıkarmak biraz zaman kaybı yaratacak. Asıl sorun da perçinlerin ortası. O perçinin nasıl göründüğüne bakarsanız, bu çelik merkezi ve alüminyum başlığı görebilirsiniz. Fikir şu, şaftı çekersiniz, omza doğru itersiniz ve bu şekilde bağlamayı yapıp metal parçalarını bir arada tutabilirsiniz. Ama kırıldığında onu her zaman tamir edebilecek şekilde olmaz. Örneğin şunu görüyorsunuz, bunu burada bırakabilirsiniz. Matkabı merkezden çıkarmamız yeterli. Yaptığınız şey bir hamle yapmak ve bunu çeliğe doğru itmek. Bunu bir çekiçle kolaylaştırabilirsiniz. Perçinin merkezine doğru bağlandığında doğru yeri seçmeniz gerçekten çok önemli. Başını çıkardığınızda çalışmaya başlasa dahi bunu bir keskiyle kesebilirsiniz. Başı kaldırıldığı için paneli buradan çıkarabilirsiniz. Ama tabii ki perçinlemeye başlamadan önce deliklerin temiz olması gerekiyor. Bu sacın arkasında bir macun tabakası var. Bunun ayrılması ve kazınması gerekiyor. Bu eski taban saçımız. Bu da genişletilmiş versiyonu. Karşılaştırma yaparsak özellikle bu köşede koltuğun 5 santim daha alçak olduğunu görebiliriz. Bu da iki şey için önemli. Birincisi merkezindeki çekim bu şekilde daha az olacak ve koltuğun köşelerine rahatça kayabileceksiniz. Ek olarak size daha geniş bir bacak mesafesi kazandıracak. Alçakta oturduğunuz için bacaklarınız daha rahat pedallara ulaşacak. Şimdi buradaki köşeleri görüyorsunuz. Burada birkaç delik var ama bu tarafta görünür bir fark var. Şasinin altına perçinlenmemiş. Bu tarafa doğru perçinlenmiş. Umarım uyar. Bu parça araba için tasarlanmış olsa da biraz düzenleme yapmak gerekiyor. Arabaya yerleştirmeden önce biraz onarım yapmak gerekiyor. İşe başlamadan önce bunu temizleyeceğim. Şasiye tekrar perçinleyeceğim. Çünkü bu köşeyi tekrar kullanmayacağız. Deliğe macun sıkacağım. Sonra da havayla çalışan perçin silahıyla uğraşacağım. Manuel bir silah işe yarayabilirdi ama işi iki kat daha uzatırdı. Bir damla macunu deliğin kenarına sıkıyorum. Sonra yeni paneli buraya koyabilir ve yeniden perçinlemeye başlayabiliriz. Macun kurumadan önce bunları yapmam için sadece 15 dakikam var ve daha birçok perçinleme işimiz var. Daha derin taban sacı yerinde, büyük koltuklar için de ideal. Bunlar da yeni koltuklar, diğerlerinden daha rahatlar. Dolgu malzemesi var. Ama asıl fark, kalça kısmındaki iskeletin daha az olması. Ve omuz kısmı. Sizi yarış arabasındaki kadar saramaz ama ben ve Mike gibi geniş cüssesi olan birçok insan için çok daha rahat olabilir. Çünkü alanı daha geniş. Bu yeni çıkmış 500 poundluk bir set ama bazı parçalarında pazarlıkla 300 pound'a alabildik. Pekala, koltukları yerleştirmeyi deneyelim. Bir cıvatayı buraya koyacağım. Nereye yerleştireceğimi biliyorum, bu yüzden şimdilik bir sorun yok. Ama burada yapmamız gereken arabaya sığıp sığmayacağımı görmek. O halde bir deneyelim. Alanı genişletmek için birkaç yüz pound harcadıktan sonra hala arabaya sığamazsam çok üzüleceğim. Şuna bakın, harika olmuş. Araba zaten roket gibiydi. Yaptıklarımızdan sonra çok daha hızlı olacak. En azından şimdi deneme sürüşü yapabilirim.
18: Evet, nasıl gidiyor?
19: Gayet iyi.
18: Küçük Catrim'in durumu nedir?
19: Performansı biraz daha arttırmayı başardım. Şimdi daha hızlı ve yol tutuşu daha iyi. Kaportada da fazlasıyla yer var. Zemin panelini indirdim. Daha konforlu koltuklar koydum. Daha önce sığamamıştım, hatırlıyorsundur. Şimdi güzel oldu.
18: Bizim cüssemizdeki adamlar için daha rahat hale getirdim.
19: Aynen öyle.
18: Zor kısmı da burasıydı zaten.
19: Ama tabii ki yapmamız gereken çok
18: evet,
19: şey var.
18: Evet, şimdi arabanın dış kısmıyla uğraşmak istiyorum. Yapabileceğim şeylerden biri öncelikle biraz tek başıma çalışmak. Egzoz için yeni bir ısı kalkanı yaptım. Bunu yaparken inconel denilen alışılmadık bir metal kullandım.
19: Evet.
18: İnconel ısıyı daha iyi tutacak. Şekli bozulmuyor ve ısıyı daha çabuk dağıtıyor. Dış kısmı da daha toplu tutacak.
19: Bu kesinlikle farklı olacak ama dışı hakkında konuşalım. Rengi biraz sönük. Bunu belki vinille kaplayabiliriz. Bize 500 pound'a mal olur ve istediğimiz sonuca ulaşırız. Ya da 2 ya da 3 kat daha para harcayarak komple boyama yapabiliriz. Ama parayı geri kazanır mıyız bilmiyorum.
18: Evet, bu önemli bir nokta. Çünkü siyah güzel bir renk olsa da bu arabada kendini göstermiyor. 1500 pound kazanma ihtimalimiz varsa boyama için 1000 pound harcamayı düşünebilirim. Çok harcarsan çok kazanırsın. Düşünmemiz gereken hangi renge boyatacağımız. Sonrasına da bakarız.
19: Arabaya baktığımda fark ettiğim detaylardan biri neredeyse sıfır gibi duran motoruydu. Buna değer katmak için başka ne yapabilirim? İç kısımdaki birkaç transmisyonu çalıştırmayı başardım ve hala yapılacak birkaç şey daha var. Bu pist arabası olarak tasarlanmış. Gayet makul. Ama Mike ve benim fikirlerimiz daha büyük. Bu yüzden de arabadaki lüksü biraz arttırmayı düşünüyoruz. Catrim'a bindim ve sürmek istiyorum. Elimde motor kilidi bulunan bir anahtar var. Yapmam gereken ilk şey izolatörü açmak. Böylece güç elde edeceğiz. Daha sonra bu anahtarı gösterge panelinin altındaki direksiyon koluna bağlanmış koltuğa takacağım. Şimdi kontağı çevirebilirim ama gördüğünüz gibi alarmı açılmak üzere. Bu yüzden yapacağım diğer şey de pikabın ve kablonun yanına motor kilidini yerleştirmek. İşte bitti. Şimdi çalıştırabilirim. Bu motorlar ve orta değerli modellerde gereksiz telaş yaptım. Şimdi anahtarsız başlayabiliriz. Hadi deneyelim. Planlı sistemimle anahtarı devre dışı bırakabilirsiniz. Ve bütün prosedür bununla işliyor. Kontak, direksiyon kilidi gibi çalışmadığı için onu sorun yaşamadan devre dışı bırakabilirim. Başlangıç düğmesini de değiştirmeliyim. Marş düğmesinin üzerine bu iki kabloyu bağlayacağım. Bu şekilde bu iş yüzüme gözüme bulaşmayacak. Tahmin ettiğiniz gibi marşa giden iki tane kablo var. Kontağa giden iki tane kablom var. Bu da büyük metal parçasını tam olarak kullanmamak anlamına geliyor. Şimdi anahtarı takıyorum. İki kontak yerini görüyorsunuz. Tabii ki marş da burada. Bu şekilde iki alet daha şık elektrik düğmeleriyle değiştirilebilir. Kaldırdığımız bu şey de koruyucu kapak. Düğmeyi kontağın içine yerleştiriyoruz ve sonra marşa yerine itiyoruz. Böylelikle anahtar ihtiyacı ortadan kaldırdık. Motor ve izolatör anahtarımız olduğu için güvenlik gibi bir sorunumuz olmayacak. Düğmeyi monte etmeden önce kablolamayı bitirmeliyim. Elektrik kontrol birimi ve marşa bağlantı eklemem gerekiyor. Kablolar üzerinde renk kodlaması bulunuyor ama kalıcı bağlantılar kuracağım için multimetre kullanmayı tercih ediyorum. Kontrol ettikten sonra bunları temiz ve güvenli ısı büzüşmeli materyalle kaplamadan önce lehimle her birini sağlamlaştırmalıyım. Yeni kontak ve marş düğmesini üzerinde bir delik bulunan panelin ortasına yerleştiriyorum. Ama bu birkaç milimetre küçük geliyor. Çıkarılmalı. Karbon lifle çalıştığınızda dikkatli olmak zorundasınız çünkü bu cam lifinden çok daha tehlikeli. Burada önemli olan şey bu lifler. Çok küçükler, bu yüzden onları ayırdığınızda, çıkardığınızda havaya karışabiliyorlar ve solunum sisteminize zarar verebiliyorlar. Aslında kötü bir şey, aynı zamanda gözlerinizi ve başka organlarınızı da tahriş edebilir. Ayrıca elektrikli bir şeye yaklaştığında da oldukça iletkendir. Bununla biraz risk alıyorsunuz. Yapılacak en iyi şey bir süpürgeyle çalışmak ve döküntüleri süpürmek. Ayrıca bir koruyucu maske de takın. Karbon fiber kesiyorsanız ya da bölüyorsanız, kırılmaları önlemek için paneli desteklemek çok önemli. Güçlendirici bir çubuk panelin arkasında duruyor ve şimdilik iş yolunda. Şimdi devre göstergesi panelin altında duruyor. Alarm devre dışı olana kadar etrafındaki hareket eden cihazı dalgalandırmamız lazım. Daha temiz ve düzgün bir şey istiyorum. Planım standart 12 volt fiş kullanmak. Kabloyu arka taraftan geçireceğim ve cihazı bu şekilde fişe taktığınızda her zaman doğru pozisyonda olduğunu bileceksiniz. Bu alarmı devre dışı bırakacak ve bütün gün güven içinde kalabilecek. Ama daha fazla güvenlik önlemi almak istiyorsanız, tabii ki o zaman bunu kaldırabilirsiniz. Bu şekilde araba yeniden kilitlenmiş olur. Bununla birkaç milimetrelik delik açabilirsiniz. Bu da 37 milimetre çapında olabilir. 300 poundluk bir panel kolaylıkla zarar görebilir. Düzgün bir çelik matkap ucuyla bunu yaptıktan sonra kademeli matkapla çukuru genişleteceğim. Bunu biraz derinleştirmeli ve büyütmeliyim. Ayrıca 12 volt bir prizden iyi güç alabilirim. Böylece bu şarj için kullanılabilir. Cihaz içinde endişelenmeyin, araba hareket edince içeride kalmasına gerek olmayacak. Yeni gibi görünen bir araba için yapılabilecek bir sürü şey var. Biraz hızlandırdık, içinde yer açtık. Biraz daha konforlu hale getirdik ve şimdi biraz daha pratiklik kazandırdık. Koruyucu kapağı kaldıracağım ve kontağa doğru yerleştireceğim. Aleti fişe takacağım. Güvenlik için lastik kapağı kapatacağım. Ve sonra araba sürüş için hazır olacak. Sonuç bu.
18: 5000 pound'a yakın harcadık ve araba için harcamaya devam ediyoruz. Ve bir de boyası var. Finansal baskı artıyor. Bu oranla en az 20 bin pound'a satışını yapmamız gerekiyor.

0: stays, it stays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino'su
10: hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Boy boy boy.
11: Hoş geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmesiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Bu Catherine'ın gücü zaten muhteşem. Oh, şuna bakın, bakın, bakın ne kadar da rahat. Evet, daha da hızlandırdı.
16: Çok endişeliyim. Çünkü bu arabanın sadece pistlerde kullanıldığını söylemiştin.
15: Ama bu benim çok harca, çok kazan stratejimi değiştirmedi. Bunu hemen hemen 25 bin pound'a satabiliriz. Et sayesinde araba şimdi 25 beygir gücü daha hızlı.
16: Bu da her anlamda çok iyi.
15: Daha çok alan ve konfor.
16: Şuna bak, çok daha iyi.
15: Biraz daha konfor sağladık.
16: Araba sürüş için tamamıyla hazır.
15: Ama Ed'in aklında arabayı boyamak ve onu yarış arabasından daha öteye götürmek var. Hangi renge boyayabiliriz?
16: Arabaya göz atabilmek için tekrar fabrikaya gönderdim. Mike'ın deyişiyle bu parlayacak. Bence harika oldu. Yeşile boyamayı seçtik çünkü son 6 aydır Caterham için en çok satılan renk buymuş. Kesinlikle modaya uygun davrandık. Bu arabada sınırları zorladık. Boyama işi 1500 pound tuttu ama hazırlık çalışmalarını biz yapmasaydık daha fazlaya mal olurdu. Bütçem bitti. Bu yüzden planımı düzgün devam ettirmeliyim. Bitirmeden önce çok daha az harcama yapmalıyım. Bunlar arabanın hoş parçaları değil. Bunları daha iyi göstermek için lensleri değiştirebiliriz. Ve gözleri arabanın rengine çekebiliriz. LED lambalar aldım. Bu lambalar Wolfram'dan daha parlak ve 40 kat daha uzun süreli olacak. Her biri 8 pound. Ayrıca ön sinyalleri düzeltiyor. Karbon çamurluklara 150 pound harcadım ama tahmin edebileceğiniz gibi bunların değişimi çok da kolay ve hızlı olmadı. Güneşlikleri örnek olarak kullandım ve sonra eskileri plastik macunları kazıyarak çıkarttım. Daha sonra lehimleyeceğim elektrik sisteminin bağlantısını kestim. Şimdi çerçeveye dolgu macunu ekleyeceğim ve yeni parçaları yerleştireceğim. Kanatları çerçeveye eklemek için poliuretan dolgu macunu kullanmak basit görünebilir. Ama aslında bu şeyler çok oynar ve diğer mekanik parçaların hemen hepsi bozulabilir. Bu yüzden bu işlemi yapmak çok mantıklı. Ve şimdi istediğim yere yerleştiriyorum. Tekerlekleri çıkarıp boşlukları doldurmadan önce macunun kurumasını bekleyeceğim. Şu temiz tarafa bakınca araba gerçekten yeni gibi görünüyor. Egzozu cilaladım. Mike'ın parlattığı ısı kalkanına bakmaya hazırım. Şimdi hiç para harcamayacağım bir şey yapacağım. Ön burun kısmında bir ızgaramız var ve onun arkasında da bir yerleştirme var. Bu modelde gayet hoş görünüyor. Arabanın yeni görünüşünü de yansıtarak daha da güzel duracak. Bu yüzden biraz daha boya yapacağım. Bunu evde yapmak çok kolay. Metal bir astar kullanın ve boyamak istemediğiniz kısımları örtün. Arka kısmı siyah ve orta kısmı Kawasaki yeşiline boyayacağım. Boya kodunuz varsa 15 pound'a bir boya spreyi alabilirsiniz. Izgarayı önden arka kısma doğru zorlamamalısınız. Yeni bir amblem ve işte bitti.
15: Bu sefer sadece pist için kullanılan bir arabayla işe başladık. Bu arabayla çok harca, çok kazan stratejimize göre çalıştık. Ve şimdi şu Caterham'a bir bakın, iyi iş çıkardık. Şimdi ihtiyacımız olan büyük bir fiyatla bu çabamızın mükafatlandırılması. Oh, işte bu. Eski bir Caterham bulamadım. Bu arabaların fiyatı bana kar etme şansı vermezdi. Şuna bakın, harika. Bu eski demo araba bütçemin üstündeydi.
17: En az 20 bin civarında olur.
15: Ama onu almak zorundaydım.
17: 16.500 yapalım.
15: Evet, kendime bir Caterham aldım. Arabanın daha güçlü olmasını istedik ve Ed motora ekstra 25 beygir gücü ekledi. Daha hafif olanlar da eklendi.
16: Bu araba için gerçekten hoş bir nokta.
15: Isı kalkanına odaklandım. Inconel çok sert ve farklı bulduğumu kullandım. Bu işi zanaat olarak görüyorum. Et iç kısmı daha geniş ve konforlu yaptı.
16: Şuna bak, çok iyi.
15: Ve biraz lüks yaptı.
16: Araba şimdi sürüş için hazır.
15: Ve sonra dış kısımla ilgilendik. Görünüşünün mütevazı olmasını istedik ve şimdi yola çıkmak için görselliği de tamamladık. Günün sonunda her şey parayla ilgiliydi. Caterham bize kaça mal olmuştu? Arabayı 16.500'e aldık. Geliştirmeler ve eklemeler toplamda 20.000 etti. Bu rakam 200 poundlu koltukları da kapsıyor. Ed 5.000 pound hedefinde kalmayı başardı.
16: Mike'a bunu göstermek için özel bir yere gideceğiz. Ve birkaç tane daha.
15: Bu şeyi Ed için daha ne kadar tutacağım?
16: Artık arabaya bakabilirsin.
15: Evet, yeşil. Olması gerektiği gibi olmuş, güzel duruyor.
16: Bu rengin bugünlerde çok sattığı bilgisini aldım. Umarım senin de hoşuna gitmiştir.
15: Bence güzel, bence çok şık görünüyor. Buna müşteri olsaydık ne kadar verirdik Ed?
16: Öyle olduğunu varsayalım. Onu denemeye ne dersin?
15: Test sürüşü mü? Burada yaptığın işi de çok beğendim. Çok güzel olmuş. 60'ların televizyon programı The Prisoner'ın evi ve yeri. Ama bu arabanın Lotus 7 olduğunu fark edebilirsiniz.
16: Ama Lotus 7 olmadan Caterham 7 olmazdı. Ve bu arabalara her baktığımda The Prisoner'ı düşünüyorum.
15: Evde tuzağa düşüyor ve kaçamıyorlardı.
16: Kimse kaçamıyordu. Neyse ki biz daha şanslıyız.
15: Umarım. Hadi başlayalım. Ne kadar güzel bir yer. Bütün bu binalar çok ufak ve biz de küçük bir arabada olduğumuz için ortama uyum sağladık. Harika.
16: Burası 20'lerin sonlarına doğru Sir Claude William Ellis tarafından tasarlanmış. Romantik İtalyan stiliyle tatil köyü olarak inşa edilmiş. Harika bir yer. Biliyor musun, bu arabanın çok daha fazla gücü var. Onu bir yerde göstermeliyiz.
15: Boş bir yolda. Arabayı hızlandırmak için buradan uzaklaşıyoruz. Evet, bu çok güzel. Vay canına, bu arabanın hızını artırmışsın. Bu ekstra hızı hissedebiliyorum. Viraja geliyorum, hızı artıracağım. İşte böyle. Çok hızlı gidiyoruz. Bu inanılmaz.
16: Mükemmel. Bu renkte de araba daha hızlı görünüyor. Değil mi?
15: Evet. Burası çok rahat. Böyle uzun bir yolculuğa çıkabilirim.
16: İç kısımdaki düzenlemeler sayesinde arabanın içine daha önce sığamıyorduk ama artık rahatça oturabiliyoruz.
15: Hayır, tabanı alçalttığın ve rahat koltuklar koyduğun için böyle hissettiriyor. Harika. Bay China gitti ve eşyaları getirdi.
16: Hem içeride hem de dışarıda değişiklikler yapıldı. Ekstra güç eklendi. Hiçbiri ucuz değildi. Sence ne kadara satacağız?
15: En iyisi elimizde iyi bir motorun olmasıydı. Çok güzel bir araba. Doğru bir renk ve bir Caterham'da olması beklenen özelliklerden çok daha fazlasına sahip. Bu yüzden fiyatı 24 bin pound'dan başlatacağım. Bu çok görünebilir ama biri bu direksiyonun başına oturur ve test sürüşü yaparsa arabayı alacağına eminim.
16: Doğru söylüyorsun.
15: Caterham'ı 24 bin pound'dan satışa sundum. Oli adında biri arayıp 23 bin teklif etti. Kendisi komisyoncu. Bu arabadan kar edip edemeyeceğine bizzat bakmaya geldi ve ne aradığını biliyor gibi görünüyor. Bakalım ortak bir fiyata ulaşabilecek miyiz? Bunun için kolayca müşteri bulabileceğimden eminim.
18: Çok temiz görünüyor. Çok kolay müşteri bulacağından ben de eminim.
15: İşte duymak istediğim de buydu. O halde konuyu fiyata getirelim. Önerin nedir?
18: Sanırım teklifim 21 bin olacak.
15: Teklifin iyi. 21 bin. Açıkçası bana pek bir kar sağlamayan bir teklif ve biz bu araba için gerçekten çok emek harcadık. Bu konuyu tartışalım. Sen de bunu satabilirsin. Bu araba yeni ve özel ek özellikleriyle birlikte 36 bin pound ederdi ama ben bu fiyatı biraz düşürdüm. 22.500'e ne dersin?
18: 22.500. Pekala,
15: tamam,
18: anlaştık.
15: Anlaştık mı?
18: Güzel.
15: Kendine küçük bir Caterham almış oldun. Sana da iyi satışlar.
18: Teşekkür ederim.
15: Verdiğim rakamlar makul olduğu için bu satış 2000 pound kar getirdi. Çok harcama stratejisi işe yaradı. Bu küçük Caterham'a sahip olmak ve onu sürmek büyük bir zevkti. Bana kazandırdığı karı da hiçbir zaman unutmayacağım. Eğer siz de benim ve Ed'in arabaları tamir ettiğimizi görmek isterseniz tamirat tadilat programını izlemeye devam edin. Hoşça kalın.
19: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
20: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros.
21: Sütaş ayran, sütaş ayran.
22: Çiğ köfteyi gördüğün an
23: sütaş ayran
22: gelsin, sütaş ayran.
21: İçtikçe iyi hissedeceksin.
24: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
25: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
26: Sadece durulalım.
27: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
28: Sen nereden buldun bizim duruyu?
29: Bravo vallahi.
30: Sen de sadece durula.
31: Mehmet.
24: Efendim.
25: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
32: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
33: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
34: değil. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
35: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
34: Bir fırsat.
14: Bozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
36: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
37: Tehlike çok büyük.
38: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
39: Olamaz mı?
38: 10 dakika içinde.
36: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
40: Hava
0: çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
37: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
36: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu sefer elimin altında hızlı bir Ford olacak. Bir yarış arabası yapmak istiyorum. Bu arabanın sağlık, güvenlik ve teknik kontrollerini yapmalıyız. Ed bunu halledebilir.
7: Uymamız gereken kurallar ve düzenlemeler var. Yapacak çok iş var.
5: Arabanın çalışması gerekiyor ve ilgileneceğimiz tek şey bu değil. Çok şey var.
8: Evet, devam et.
5: Şöyle vurmak gerekiyor galiba. Bakıma ihtiyacı olan ikonik arabaların peşine düştüm. Buna 8250 pound mu istiyorsun yani? Ed China onları tamir ediyor ve sonra kar etmeyi umarak satışa çıkarıyoruz. Ford'u seviyorum. Escort Mark II'yu da seviyorum. 70'lerden kalma bu motor bilmeyenler için basit görünebilir ama bu müthiş kült bir araba. Bu nesiller boyunca kullanılan bir aile aracı. Ama aynı zamanda zorlu araziler içinde mükemmel. Mark II'nun güçlü motorları ve sıkı kavrayışlı bir direksiyonu var. Bir yarış arabasında görebileceğiniz ekstra güç ve performansa sahip olması harika ve çok da güzel görünüyor. Mark II'nun fiyatı diğer klasik Ford'lara göre oldukça uygun. Bu seferki maceram sağlam bir otoyol aracı bulup onu bir yarış arabasına çevirmek olacak. Tabii ki yarış özel bir alan ve bunun için bir araba bakarken nereden başlayacağınızı bilmek zor. Çünkü piyasadaki farklı özellikleri olan ve farklı fiyatlara satılan çok fazla araba var. Bu yüzden bu işi kendim için basitleştireceğim. Kendime 10.000 poundluk bir bütçe belirledim ve piyasada bununla neler bulabileceğime bir bakacağım. Özel olarak baktığımda bütçemi iki katına çıkarmadığım sürece uygun bir Mark II göremiyorum. Ama genel bir açık artırmada seçenek buldum sanırım. Bir Mark II Escort. Satıcı harika bir proje arabası olduğunu söylüyor. Bu tam aradığım şey. Bu yüzden peşine düşmeliyiz. Numaranın sahibini tanıyorum. Daha önce bir etkinlikte onunla karşılaşmıştım. Yarış mühendisliği firmasından bir genç.
9: Alo?
5: Aaron, ben Mike Brewer.
9: Nasılsın Mike?
5: Fena değil dostum, iyi sayılır. İnternette ilan verdiğin araba için seni aradım. İlanda bunun gerçek bir RS 2000 olmadığı yazıyor.
9: Evet değil, aracın ön kısmını RS 2000 görünümü vermek için sıkıştırdık.
5: Herhangi bir mekanik geliştirme yaptınız mı?
9: Motora ufak tefek şeyler yapıp biraz geliştirdik.
5: Aaron bana aracın direksiyon ve süspansiyonunun, diferansiyel ve frenlerinin geliştirildiğini söyledi. Bu beni oldukça şaşırttı. Eski bir Ford olarak pas ve deliklerle kaplı değil, değil mi?
9: Hayır, kesinlikle pas yok.
5: İyileştirilmiş ve pası olmayan bir araba da olsa onu benim için mükemmel hale getirmek üzere yapılacak işler var. Görebilir miyim peki?
9: Ne zaman istersen gelebilirsin.
5: Tamam, yakında görüşürüz.
9: Tamam.
5: Hoşça kal.
9: Teşekkür ederim.
5: Çok uygun bir fiyatı ve hala yapılacak işleri var ki bu da ben ve Ed için kar etmek anlamına geliyor. Sanırım Lancashire'a gitmek için yola çıkıyoruz. Görmeye gittiğim Mark II ithal bir araç ve direksiyonu solda. Bu pek çok insanı vazgeçirecek ama benim için önemli değil. Çünkü eğer onu alırsam bir yarış arabasına çevireceğim ve pek de fark etmeyecek. Bu arabalara bakarken en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken şey pas. Çünkü bu pas Mark II'nun baş düşmanıdır. Görünüşte kırsal alanın ortasında dağınık bir hangar. Bana inanın, bu kapının arkasında gerçek hazineler yatıyor. Merhaba. Aaron, nasılsın?
9: İyiyim, ya sen?
5: İyiyim, seni görmek güzel. Seninle telefonda konuştuğumuzda bu arabanın bana göre olduğunu söylemiştin. Anlat bakalım.
9: Onu 16 yaşındayken aldım. Direksiyonu solda ve arkadan çekişti. Hollanda'dan geldi.
5: Hollanda mı?
9: Yarış için harika.
5: Orijinal RS 2000 panelleri var gibi görünüyor. Sen aldığında da böyle miydi?
9: Hayır, değildi. Gümüş rengi 1.3'lük GIA'ydı. İçine 2 litrelik motor yerleştirip bunun kısmını bu şekilde
5: getirdim. Mükemmel.
9: Gerçekten kullanışlı.
5: Ve onu cava yeşiline boyadın.
9: Evet, doğru.
5: Gerçek bir escort rengi.
24: 2 litrelik Pinto motor gerçekten güzel. Evet. Çalışıyor mu?
9: 120 fren beygir gücünde.
24: 120 mi?
9: Evet.
24: Harika. Büyük güçlü bir motoru var. İçi iyi durumda, güzel ve sağlam evet. görünüyor. Kaportası sağlam duruyor. Tamamen iyi durumda. Ve sağlam değil mi?
9: Evet, tamamen.
24: Öyle mi?
9: Kesinlikle.
24: Oh, şuna bak. Güzel ve antika. Evet, şimdi biraz delirdiğimi düşünebilirsin ama sana küçük bir tüyo. Bir Ford Escort almaya gittiğinde şöyle vuracaksın sertçe, tamam mı? Eğer pas düşerse başın belada demektir. Ara duvarı hasarlı ama bu model oldukça iyi görünüyor. Evet. Öyle değil mi? İçi de biraz eskimiş. Peki el freni ne durumda? Standart mı?
9: Hayır değil. O 5 vitesli bir Sierra. Ve aslında içine 5 vitesli Tranex yerleştirecek.
24: Tamam mı? Kulağa hoş geliyor. İçi bu şekilde demek. Arkaya bakınca da güzel görünüyor değil mi? RS 2000 panelleri hoşuma gitti. Orijinal olmamalarına rağmen öyle bir parçaymış gibi duruyorlar.
9: Bijon somunu var. Şöyle açıklayayım. Küçük atlas dingillerine ve çok güçlü şaftlara sahip.
24: Yani bu araç LSD kilitli diferansiyeli var. Virajları evet. alabilirsin. Dönüşlerde atlatabilirsin. Sürüşü nasıl?
9: Kendin gör Mike.
24: Test sürüşü mü?
9: Evet.
24: Mark II Escort'a kesinlikle bayıldım. Ben gençken bunun iyi bir araba olduğu söylenirdi. Ama onları sevmemin asıl nedeni usta bir sürüşleri olması. Bu arabayı kullanmak çok rahat, her yere girebilir. Şanzımanı da mükemmel çalışıyor. Bu beşli vites kutusu orijinal dörtlüden çok daha iyi. Yine de Aaron'ın bahsettiği bu sportif kutu yerleştirilmese bu araba lanetlenirmiş. İyi bir arabayı oluşturan temel bileşenlerin hepsi bu araçta buluşmuş. İyi bir motoru var, harika bir arka dingili var. Ama en önemlisi bu araba çok eğlenceli. Soru şu, bu arabayı almak istiyor muyum? Evet, sanırım istiyorum. Şimdi Aaron'ı Mark II'sundan ayırmak için büyük bir işe girişmeliyim. Sadece 8000 pound istiyor ve bence bu iyi bir fiyat ama bunu ona söylemeyeceğim. Geri dönüp pazarlığı biraz daha güzel hale getirmek için biraz indirim isteyeceğim. Bu arabayı istiyorum. Kesinlikle istiyorum.
9: Ne düşünüyorsun?
24: Bunu sevdim, evet. Çok iyi. Sana bir teklif yapacağım.
9: Güzel.
24: Bu araba için ne istiyordun?
9: 8250.
24: 8250, bence biraz küstahlık ediyorsun sana karşı. Çok sert olmak istemiyorum ama bunun 6500 civarı ettiğini düşünüyorum.
9: 7500 yapalım.
24: Çok fazla. Eğer o bahsettiğim vites kutusunu da dahil edersen sana 6750 veririm.
9: 7000.
24: Evet demeyi gerçekten istiyorum ama bu arabayla daha yapacak çok işimiz var. Diğer teklifleri geri çevirmen için 6750 diyorum. Ne diyorsun?
9: Nakit mi?
24: Nakit.
9: Bugün.
24: Evet.
9: Tamam.
24: Anlaştık. Gelip kendime küçük bir Mark II Escort
9: çok
24: aldım.
9: Çok güzel.
24: Yarış projemde kullanmak üzere hızlı bir Ford istedim. 7 büyüklüğünün altında ve paslanmamış bu Mark II şimdi hedefimde. Ama projeye olan tutkum sağduyumun önüne mi geçiyor? Sen ve ben ralliye gidebiliriz.
7: Tamam, ralli havalı ama aynı zamanda inanılmaz pahalı.
24: İnsanlar para kazanmak için yarış arabaları inşa etmez. Yine de ben yapmalıyım.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

0: Uygun geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden dana kıymaya, kirazdan patatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Hi Turkey, welcome to America.
8: Çakır. Bu abi kim lan?
9: Yetkili bir abiye benziyor ama.
7: Dan Reburn is John.
10: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
11: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
12: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
13: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
12: Ispanaklı olmaz mı?
14: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
15: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
16: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
23: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
24: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
23: Bir fırsat.
25: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Hızlı bir Ford'un yolda yaptıklarını gördük. Onları sevmemin nedeni usta bir sürüşleri olması. Ama bu arabayı yol için istemiyorum. Bunu bir yarış arabasına çevirmek için büyük planlarım var. Nereye sürerseniz sürün her yere girecektir. Yaşlı adamla konuşup bu projenin arkasında olduğundan emin olmanın zamanı geldi. Çünkü bundan kar sağlamak zorlu bir iş olacak. Peki küçük bir Mark II'yu nasıl yarış arabasına çeviririz? Mesele hız ve güvenlikten ibaret. Sonradan eklenen bir vites kutumuz var. Eskimiş iç kısmı değiştirmeli, daha güvenli ve yarış yönetmeliklerine uygun bir şeyler yerleştirmeliyiz. Bunların hiçbiri ucuz ya da kolay değil. Ama bu işi halletmek için akıllıca çözümler bulacağız. Şunu unutmamalıyız ki bundan kar da etmemiz gerekiyor. Şimdi gidecek birkaç kilometre yolum var. Böylece bu sevimli yeni Escort'u atölyeye Ed'in önüne çıkarabiliriz.
5: Vay canına, şuna bak. 70'lerin sonundan iki kapılı bir Ford Escort Mark II. Yine bir Ford projesinde olduğunu görüyorum.
4: Evet, bir Ford projesindeyim. Güzel değil mi?
5: Fena durmuyor. Farklı bir rengi ve burun şekli var. RS 2000 panelleri.
4: Orijinal olduklarını söylemek isterdim ama bu parçaların fiyatı maalesef şu an bizim için çok fazla ve yükseliyor. Ama planladığımız şey için gerçek bir RS 2000'e ihtiyacımız olmayacak. Öncelikle sana elimizde ne olduğunu göstermeme izin ver. Bu sağlam ve paslanmamış bir araba ve kaputun altında...
5: Vay
4: evet
5: canına.
4: İşte gördün. Evet. Bu 2 litrelik bir Pinto motor. Tek karbon.
5: Güzel.
4: Bu bizim küçük uçuş makinemiz.
5: Evet. İyi görünüyor.
4: İçeriği görene kadar bekle. Şuna bak.
5: Tüm doğru parçalara sahip gibi. Turuncu ve ekoseli bir kumaşı var.
4: Bana senin takımlarından birini hatırlatıyor.
5: Evet, belki. Burada başka pek çok oyuncak var ve bir de Ares pusulası. Burada insanların isteyeceği neredeyse her şey var ama biraz eski.
4: Eski olduğunun farkındayım ama endişelenme, her şey çalışıyor. Bilmen gereken tek şey bu. Sana arkasını göstereyim.
5: Şu an kafam biraz karıştı. Bu nasıl işliyor biliyorsun değil mi? Sen birçok sorunu olan bir araba alırsın ve ben de gereken tamiratı yaparım. Daha sonra da onu ufacık bir kar elde etmek için satarız. Bu arada oldukça düzgün görünüyor diyebilirim. Paslanmamış ama korkunç bir sürprizle karşılaşacağım gibime geliyor.
4: Bu araba bizi rally dünyasına sokacak.
5: Tamam, rally havalı. Ama aynı zamanda inanılmaz pahalı. Düşünmemiz gereken çok fazla sağlık ve güvenlik kuralı var. Uymamız gereken birçok kural ve yönetmelik var. Çok fazla iş demek.
4: Tonla iş olduğunu biliyorum ama tek yapmamız gereken bir takla kafesi alıp içine yerleştirmek. Anlaşmayı yaparken bunu da beraberinde aldım.
5: Güzel.
4: Boru parçalı bir vites kutusu. Bu çizgiye ulaşmasını ve etapları daha hızlı geçmesini sağlayacak. Bu arabanın şartlarını sağlık ve güvenlik açısından düzeltmeliyiz. Sonra rally'ye gidebiliriz.
5: Bu çok güzel olur ama ben bu işten para kazanabileceğimizi hiç düşünmüyorum. İnsanlar yarış arabalarına binlerce ama binlerce dolar yatırır ve tek kuruş geri alamaz.
4: Dürüst olmak gerekirse evet, önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyorum ve bundan ne olursa olsun biraz kar sağlamayı başaracağız. Hadi bunu atölyeye götürelim.
5: En azından güzel bir renk diyebilirim. Mike kendine düşen görevi yerine getirdi. Bize hali hazırda güzel iyileştirmeler yapılmış ve pas tutmamış bir Ford satın aldı. Bu bir yarış arabası hazırlamak için mükemmel bir taban, ancak sahneye çıkmak için bu arabanın önünde uzun bir yol var. Bu Escort'un motorunu değiştirmeyeceğim. İhtiyaçlarımıza uygun ve çok güçlü ama yarışa uygun vites kutusunu içeri yerleştirmek istiyorum. Bu sürülebilirliğini arttıracak ve ivme kazandıracak. Bu arabalarda vites kutusunu motoru sökmeden çıkarabilirsiniz ama motor bölümünün içinde bazı yapısal değişiklikler yapmam gerekiyor. Bu şekilde motor ve vites kutusunu çıkarırsam daha kolay olacak. Vites kolu çıkarıldıktan sonra kaputun altında ve temel şeylerle çalışacağım. Ama yorucu olan kısım motorun çıkarılması. Ve bunu yaparken de özellikle egzozun sökülmesi. Bunun altına baktığınızda bu arabanın iyi durumda olduğunu görebiliyorsunuz. İyi bakılmış ancak egzoz sistemi için aynı şeyi söylemek zor. Oldukça yıpranmış. Bu yüzden onları kesip oradan çıkaracağım. Ve daha sonra tekrar takacağım. Pervane şaftının bağlantısı kesildikten sonra motor çıkmaya hazır. Eğer bu gerçek bir RS 2000 olsaydı standart olarak 2 litrelik bir Pinto motoru olurdu. Aynı zamanda bu karbüratör ve manifolda da sahip olurdu. Bu yüzden yerinde bir iyileştirme yapılmış diyebiliriz. Motor çıkarıldı. Daha sonra temizlenecek. Şimdi vites kutusunu değiştirme zamanı. Bu bizim eskortumuzla birlikte gelen vites kutusu ancak bu bir eskortun fabrika çıkışında gelen orijinal vites kutusu değil. Bu Ford Sierra'dan 5 vitesli bir kutu. Bu da Mike'ın arabayı satın alırken yaptığı anlaşmayla aldığı vites kutusu. Bu özel olarak yapılmış bir yarış ürünü ve 3000 pound değerinde. İkinci elinin 1500 pound ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Mike bunu bedavaya getirmeyi başardı. Gerçek bir kelepir diyebiliriz. Dışarıdan tıpkı Sierra'nın kutusuna benziyor ama içi tamamen farklı. Yeni vites kutusunda dişliler birbirine daha yakın. Bu da Pinto motorun en iyi performansını göstermesini ve hızla ivme kazanmasını sağlıyor. Yarış için mükemmel. Ancak Trenex kutusunu farklı kan bir şey daha var. Evet, kapaklarını açtığımıza göre vites kutusunun içine göz atabiliriz. Ne kadar farklı oldukları açıkça ortada. Bunda sarmal dişliler var. Bunda ise... Yarış kutusunda düz kesimli dişliler var. Sarmal dişlilerin standart bir kutuda olmasının nedeni düz kesimlilere göre daha sessiz çalışıyor olmaları ama asıl mesele yük. İki sarmal dişli karşılıklı olarak tork transferinde çalışırken torkun rotasyonunu tutabilirsiniz. Ancak şaftlar bir nevi ayrılır. Bu yüzden contaları iki uçtan da sıkıştırmanız gerekir. Bu da vites kutunuzun kasasının daha güçlü olmasını gerektirir. Yani kalın bir vites kutusu ve düz kesimli bir dişli seti sarmal dişlilerin aktarabileceğinden çok daha fazla tork aktarabilir. Vites kutusunun değişimi Mark II'nun potansiyelini ortaya çıkarmak için büyük bir adım ama onu henüz monte edemem. Şimdi motor bölümüne motoru ve vites kutusunu tekrar yerleştirmek için yapmam gerekenler var. Rally arabalar için oldukça zorlayıcı ve bu arabada prensipte yarış için değil, yol için tasarlanmış. Bu yüzden düzeltmem gereken iki temel zayıflığı var. Öncelikle burada ve burada çubuk montaj yatakları var. Aynı zamanda ara duvar şasiden geçiyor. Bu bölgelerin takviyeye ihtiyacı var. Bunlar şasilerdeki zayıf noktalar olarak bilindiği için kullanıma hazır süspansiyon kitleri var. Ancak bir tanesini yerleştirmeden önce süspansiyon seviyesini düşürmeliyim. Bu eski bir eskort olduğu için çok da zor olmamalı. Her köşedeki dört civata U braketini ve viraj demirini tutuyor. Çıkardığımızda bar serbest kalıyor. Şimdi şasiyi yarış için güçlendirmeye başlama zamanı. Bu şekilde boyayı ve camı koruyabilirim. Bunlar güçlendirme kitlerimiz. Burada irili ufaklı parçalar var. Bu oradaki üst dayanaklar için. Şimdi sınırları çizip temizlemeli ve kaynak yapmaya başlamalıyız. 50 pound değerindeki bu 3 milimetrelik plakalar orijinalleriyle aynı kalınlıkta ve tekerlek bombeleri arasında sıkışan süspansiyonu engelleyecek. Etrafını işaretlerken daha sonra sorun çıkarabilecek bir şeye rastladım. Evet. Şimdi kaynak yapmak için nereyi temizlemem gerektiğini biliyorsunuz ama burada ufak bir sorun var. Güçlendirme için kullanacağımız plakalar bu arabanın şasi numarasını kapatacak. Bu yüzden kanıt olarak bu numaranın bir fotoğrafını çekmem gerekiyor. Sürücü ve araç lisansı ajansıyla görüştüm ve şasi numarasını tabana tekrar damgalamama izin verdiler. Ancak her durumu ayrı değerlendiriliyor. Bu yüzden kontrolü kendiniz yapmalısınız. Plakanın kaynağını yaptım. Her şey hazır olduğunda motor bölümüne düzeltme boyası yapacağım. Bu kısım artık çok daha güçlü olacak ve süspansiyonun üzerindeki ekstra yükü alacak. Ancak bu aynı zamanda yükü zincirin bir sonraki en zayıf halkasına aktaracak demek oluyor. Bir rallide olduğunuzu düşünün. Çok fazla zıplayacaksınız ve arabada bir şekilde esneyecek ve bu olduğunda çok fazla esnemeyle metalin gücü tükenecek, bozulacak ve kırılacak. Bu yüzden bu küçük üçgen parçayı buraya yerleştiriyoruz. Bu daha fazla güç ve yükün arabanın geri kalanı üzerinde dağılmasını sağlayacak. Böylelikle güçlenecek. Eğer en temel seviyede bile olsa yarış dünyasına girmeyi istiyorsanız yapısal çalışma için 2000 pound civarı bir bütçeyle bir uzmana danışmalısınız. Ben mi? Ben önümüzdeki birkaç günü bir motor bölümünün eskortumuzu bir ralliye sokabilecek kadar güçlenmiş olması için uğraşarak geçireceğim.
4: Hızlı Ford'umuz yollardan yarış pistine geçmek için dönüşüm geçirmeye başladı. Sonraki aşama sürücülerin, ki bu biz oluyoruz, güvenliğini sağlamak.
5: İkinci el bir ünite alarak paradan tasarruf edebilirsiniz ama burada söz konusu olan bizim hayatlarımız.
4: Ve başka çalışması gerekenler de var. Bu da biz oluyoruz.
6: Paslanmış mıyız? Ne dersin?
4: Okuldan beri bunu yapmıyorum. Umarım geçebiliriz.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
9: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak de alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
11: Hoşuna gitti değil mi?
8: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago.

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
3: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun çiçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ford bir rüya gibi. Mark II Escort'a kesinlikle bayıldım. Bir gün Ed ve beni rally sahasına çıkaracak. Bu da rüyanın bir parçası.
1: Rally çok havalı ama aynı zamanda inanılmaz pahalı.
0: Gerçek şu ki Ares replikasının rally'ye pek de hazır olduğu söylenemezdi. Bu yüzden Ed atölyede yaşıyor diyebiliriz.
1: Yarış arabası projemiz gayet iyi gidiyor. Kaynak işi bitti ve motor bölümü yeni bir gümüş kaplamayla muhteşem görünüyor. Ayrıca iç kısmı söktüm ve ses bölmesini de hem çok ağır hem de yanıcı olduğu için çıkardım. Şimdi buradaki kaynak işini halledeceğim. Neden tekrar kaynak yaptığımı merak ediyor musunuz? Çünkü rally sırasında arabanın ciddi şekilde takla atma tehlikesi var. Bu yüzden bizi ezilmekten koruması için bir takla kafesi yerleştiriyorum. Ekstra sertlikle yol tutuşunu güçlendiriyorum. Yepyeni, sınıfının en iyisi ve korunaklı bir takla kafesi aldım. Yarış için onaylı, 900 pound değerinde. Açıkçası ikinci el bir ünite alarak paradan tasarruf edilebilir ama burada söz konusu olan hayatlarımız. Bu özel olarak Mark Escort 2 için üretilmiş ancak yerleştirmek çok da kolay olmayacak. Fiziksel olarak bir takla kafesini arabanın dışından yerleştirmek mümkün değil. Bu yüzden Phil ve ben kafesin bir yarısını içeriden yerleştirip kalanını inşa ettik. Artık onu nereye sabitleyeceğime bakabilirim. Şu an iyi duruyor olsa da direkt deliklerinin tam olarak nerede duracağını işaretleyemem. Çünkü kafesi tam olarak bir araya getirdiğimde biraz hareket edebilir. Bu yüzden öncelikle inşa işini bitirmeliyim. Her şey yerine oturduktan sonra sıkıca bağlandıktan sonra doğru yerleri işaretleyebilirim. Kafes 10 parçadan oluşuyor ve kalıcı olarak zemin, ara duvar ve çatı arasında sabitleniyor. Kafes parçalarını bir araya getirdim ama henüz sıkılaştırmadım. Yerinden memnun olduğumda yapı çalışmasını tamamlamaya girişeceğim. FIA onaylı takla kafesimizin bir parçası olarak bu küçük metal plakaları yerleştirmem gerekiyor. Arabada ayağınızın altında kayıyorlar ve bu şekilde metali güçlendirip yükün yayılmasını sağlıyorlar.

0: Yüklerden bahsetmişken Mike ve ben ortalama bir rally sürücüsünün ağırlığının yaklaşık iki katıyız. Kafesimizi hışımla kullanmamız gereken durumlarda da yüklerin ağırlığını çok fazla hissedeceğiz demektir. Etrafta savrulan çok fazla yük olacak ve biz de kemerlerimizle bu kafes çemberine bağlı olarak bu arabanın birer parçası olacağız. Yani büyük bir takla atarsak biz de darbe alabiliriz. Bu yüzden arabanın zeminine vurmamak için biraz ekstra güçlendirme yapmam gerekiyor. Bu üçüncü metal plakayı arabanın zeminindeki destek plakalarının altına kaynak yapmalıyım. Bu iş için 4 mm kalınlığında çelik kullanacağım. Ölçüm kesim. Ve kaynak için hazırlıyorum. Dikiş kaynağı yapmaya pek hazır değilim. Şu an sadece her şeyin yerinde durduğunu görmek için köşeleri tutturuyorum. Dikiş kaynağı kafes tekrar çıkarıldığında yapılabilir. Ekstra plakamızı yerine yerleştirdim. Şimdi de bunu yerleştirmeliyim. Burası biraz sıkışık. Bu yüzden bir levye kullanıp yerini ayarlamaya çalışacağım. Takla kafesini yerleştirmek çok zor bir iş değil. Ancak bunu bir uzmana yaptırırsanız size tamamen uygun bir model için 1000 pound fatura çıkaracaktır. Plakaları güçlendirmek gövdeyi direkleri tutabilecek kadar sağlamlaştırdı. Matkabımla ilk delikleri açmaya başlıyorum ve sonra 10,5 milimetrelik bir uçla devam edeceğim. Bunlar açacağım pek çok deliğin ilk üçü. Birkaç cıvatayı yerleştirip her şeyin iyi durumda ve yolunda olup olmadığına bakacağım. Şimdi yapmam gereken tek şey kafesin tamamını tekrar dışarı çıkarmak ve zemindeki plakalara ve etrafındaki ufak tefek şeylere dikiş kaynağı yapmak. Sonra da kafesi tekrar yerleştirip işime devam edebilirim.
1: Escort, rally'ye hazırlanma sürecinde iyi gidiyor. İki şey konusunda biraz daha çalışmalıyız ki bu Ed ve ben oluyoruz. Rally seviyesinde bir etkinliğe resmen katılabilmek için öncelikle bazı değerlendirmeleri geçmemiz gerekiyor.
2: Başlamak için öncelikle tahtada biraz teori çalışacağız.
1: Andy Johnson 10 yıldır rally teknikleri eğitimi veriyor ve şimdi bizi ve arabayı tek parça halinde tutmak için birkaç ipucu gösteriyor.
2: Direksiyonu idare ederken standart yöntemin yerine arabanın arkasına yönlendireceğiz.
1: Daha sonra yazılı bir sınavı geçmemiz gerekiyor. Ama şimdi teoriyi test etme zamanı.
2: Bu köşeden yana dönüp içeri doğru düz gidiyoruz ve çıkıyoruz.
1: Andy, burası biraz dağınıkmış.
2: Gidiyoruz.
1: İki farklı viraj tekniğine odaklanıyoruz.
2: E freni kullan. Mükemmel başlangıç, aferin.
1: İlki kaygan ve keskin bir virajda arabayı çekmek için el frenini kullanmak.
2: Tamam, güzel ve yumuşak. Evet, evet.
0: Aman tanrım, her yöne gidiyor. Ne yaptığını bilmiyor.
1: İkinci teknikte ise güçlü bir kayma olacak. Arabayı köşeden çevirmek için ivme kazanmalıyım.
2: Biraz frenle, biraz dön. O yöne baksın burnu. Tamam, şu tekerleği döndürelim. Güzel hareket, çok iyi.
1: Hızlı Ford arabalarının etrafında çalışarak geçirdiğim yıllar bana virajda biraz üstünlük kazandırıyor ancak el freni konusunda çalışmam gerekiyor.
2: Freni kullan. Biraz kaydık.
0: Ona nasıl yapılacağını göstermek için sabırsızlanıyorum.
1: Ed konuşmaya gelince çok havalı. Görelim bakalım.
0: Biraz gevşettim.
1: İşte geliyor.
2: Ellerini saat 5 yönünde tut. Evet, tamam, el freni. El freni.
1: Bunda biraz dağıttı. Bu pek de China'nın istediği gibi olmadı.
0: Bu olmadı.
2: Devam ediyoruz, hadi.
1: Atölyede geçen günler reflekslerini köreltmiş. El freni virajı üzücü bir sahneye dönüştü.
2: Ayağını frenden çek işte. Tamam, yönlendir bu tarafa.
1: El freni, el freni.
2: Biraz hızlı. Tamam. Oo, çok fazla. Fena değil, eminim halledeceğiz. Hadi bakalım, hadi.
1: Bu öğrenebileceğiniz bir şey. Eğer bir konuda pratik yapmaya devam ederseniz giderek daha iyi olursunuz.
2: Hafif dön. Güzel, harika.
1: Evet, işte böyle başardı.
2: Dön. Karşıya, karşıya.
1: Bunda biraz daha iyiydi. Ona 10 üzerinden 4 verirdim.
2: Tamam, biraz gazla. Burada küçük bir dönüş var, dikkatli ol. Tamam, gaza bas, çevir ve kaydır. Tamam, harika. Evet, çok iyi.
0: Bence çok az pratiğe ihtiyacım var. Andy çok ama çok iyi ve oldukça sabırlı biri. Ayrıca bence şu an biraz da hasta. Ama daima ileri diyoruz.
1: Bugün ikimize de 500 pound'a patladı. Sürüş kısmı bitti ama yazılı kısım asıl test. İkimiz de biraz endişeliyiz. Bu yazılı sınav. Okulu bitirdiğimden beri bunu yapmadım. Umarım geçebiliriz. Geçmek için sınavın en azından %85'ini yapmamız gerekiyor ve yapamasak mı? O zaman bizim için rally olmayacak demektir. Soruları göstermeye izin yoktu ancak hazırlık DVD'si hepsinin cevabını içeriyordu.
2: Şimdi kağıtlarınızı alacağım ve okuyacağım.
1: Gergin birkaç dakika geçirdik. Başarıp başarmadığımızı görmek için bekliyorduk.
2: Pekala, kağıtlarınıza baktım. İkinizi de tebrik ederim. Geçtiniz.
1: Harika. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Andy.
2: İkinize de tebrik ederim.
1: Bravo Ed.
0: Aferin Michael.
2: İkinizi de tebrik ediyorum.
1: Sonuca göre ikimiz de %87 ile geçtik.
2: Umarım çok şey öğrendiniz.
1: Biz hazırız ancak atölyeye dönersek araba için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ed takla kafesini yerleştirdi. İçini ve kabini boyadı ama hala yapılacak çok iş var.
0: Rally'nin en tehlikeli yanlarından biri çarpışmak. Ve kendinizi yaralayabileceğiniz pek çok şey var ama yakıt borunuzu ya da tankınızı delerseniz her yere benzin saçarsınız. Ve bu bir yangına hatta patlamaya sebep olabilir. Buna karşı bazı önlemler aldım. Arabanın altı yerine içine yerleştirilmiş bir yakıt hattı kullandım ve kasada ekleme yerleri kullanmadım. Böylelikle benzin sızma imkanı olmayacak. Bu geliştirmeyle yetinmeyerek yeni bir yakıt tankı da ekleyeceğim. İyi ve parlak bir alüminyum. Ayrıca güzel görüntüsünün yanında önceki tanka göre daha fazla yakıt alabiliyor. Elbette başka avantajlar da var. Eğer orijinal yakıt tankını soracak olursanız aracın sağında kabinin içinde duruyordu. O tank ağırlık dağılımı için ideal değilken yeni tankımız hem daha fazla yakıt alabiliyor hem de bu ekstra ağırlık doğrudan dingilin üzerinde duruyor. Bu da çekişin ve dengenin sağlanmasına yardımcı oluyor. Şimdi bunun bir parçası olarak içine baktığınızda sarı bir köpük görüyorsunuz. Bu köpük yakıt tankının içini saracak kadar büyük ve sızıntıyı önlüyor. Size bir örnek göstermek istiyorum. Burada ağırlık dağılımını değiştirirken yakıtı dökmek çok kolay ama içine biraz köpük koyarsak nasıl durduğunu görüyorsunuz. Sıvı bir yere gitmiyor. Harika. Çok zekice bir fikir. Bu tank özel olarak eskort için tasarlandı. Bu yüzden yedek tekerlek yeri bile var. Artık orijinal tankı kullanmadığımız için orijinal Huni'yi de kullanmıyoruz. Bu yüzden arabanın arkasına takılabilen yeni küçük alüminyum bir Huni aldık. Çok güzel. Mutlaka arabanın dışına çıkacak bir oluk açmalısınız. Eskortumuz standart olarak camshaft'la idare edilen ve motora bağlı bir mekanik yakıt pompasına sahip olmalıydı ama bunun yerine kabine iki tane elektrikli yakıt pompası yerleştireceğim. Bu şekilde eğer biri arızalanırsa diğerini açıp sorunsuz şekilde yola devam edebileceğiz. Ayrıca brakete bağlı olan yakıt filtresi aynı zamanda regülatör olarak çalışıyor ve motora giden yakıt akışının doğru miktarda olduğundan emin olmamızı sağlıyor. Yalıtım bandıyla kablonun uçları bağlanıyor ve bu şekilde kelepçelere takmak kolaylaşıyor. Herhangi bir yakıt tankıyla yakıt tüketirken dengeyi sağlamak ya da yoğunluğu eşitlemek için arkaya hava göndermeniz gereklidir. Ancak bir takla attığınız sırada yakıt vanadan dışarıya sızabilir. Bu yüzden FII kurallarında geri dönüşsüz valf kullanmanız gerektiği belirtilmiştir. Bu valf sayesinde normal sürüş sırasında hava tankın içine girebilir. Ancak takla attığınız zaman yakıt dışarı çıkamaz. Çok akıllıca. Yaptığım her şey görevliler tarafından kontrol edilecek, bu yüzden kestirmeden gidelim. Başka bir FIA yönetmeliği de izolasyonun iki yangın söndürücüyle uyumlu olmasını gerektiriyor. Yangın söndürücülerden biri portatif ve her iki sürücü ve rotacının da ulaşabileceği yerde olmalı. Diğeri ise daimi olarak sabitlenecek ve bağlanacak. İki başlığı kabinde, iki başlığı ise motor bölümünde olacak. Bu şekilde en kötü senaryoda katılımcıların ikisi de tüpü açabilecek ya da dışarıdan bir itfaiye şefi günü gelip kurtarabilecek. Güvenliğe odaklanmamız gerekiyor ama Mike harcama yapmayı sevmiyor. Yangın seti ve yeni yakıt sistemi 850 pound'dan fazla tutuyor. Burada dış kablonun çıkışını yağladım. Bu şekilde aylarca yağmurun altında kalsa bile tutukluk yapmayacak. Bunu hallettikten sonra şimdi gördüğünüz gibi iç kablo dış kabloyla uyumlu olarak hareket ediyor. Dış kablo yangın söndürücünün tutacaklarından birine, iç kablo da diğerine bağlı. İkisini bu şekilde birlikte çektiğinizde yangın söndürücüyü çalıştırıyor. Çok basit. Yangın söndürücülerin ikisi de yerleştirildikten sonra kolu çekmek için bir tetik kablosu bağladım. Ve vites tüneline bağlı metal hortumu kabinin içinden motor bölümüne doğru yerleştirdim. AFFF tipi köpük yangın söndürücü yanan maddenin oksijenle temasını keser ve geri alev almayı önler. Şimdi bu başlıkları arabanın etrafına yerleştireceğim. Bu şekilde film formundaki köpüğü sıvı olarak dağıtıp gerektiğinde günü kurtarabilecekler.
1: Bu proje benim tutkumun bir parçası. Ed Martu'yu mekanik olarak güçlendirdi ama bu ne kolay oldu ne de ucuz. Ed beni endişelendiren sözlerinde...
0: Düşünmemiz gereken sağlık ve güvenlik kuralları var. Uymamız gereken kural ve yönetmelikler var. Yapılacak çok iş var.
1: Belki de haklı olabilir.

0: place, it stays with me.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup... Heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak... internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
8: gelecek. Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden, dana kıymaya, kirazdan, patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
10: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Hi Turkey, welcome to Çekler. America.
2: Bu abi kim oğlum?
3: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Ben Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
4: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
1: What is turnuva saç?
5: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
6: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
5: Ispanaklı olmaz mı?
1: Oh, for me. Thank you.
7: Sen misafir servisin, buyur.
1: This is pork.
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
7: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Titresin Amerika.
10: Titredi de.
11: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
19: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Yarış arabasına çevirebileceğim klasik bir Ford'un peşindeydim. Bu RS replikasının potansiyeli yüksek. Müthiş bir şey. Ama zorlu yollarda test etmeden önce yapmamız gerekenler var.
13: Uymamız gereken kural ve yönetmelikler var. Yapılacak çok iş var.
7: Et Escort'un sürüş kabiliyetini ve yapısını güçlendirdi. Ama henüz sahneye çıkmaya ve elbette satışa hazır değil.
13: Escort'u daha güvenli hale getirdik ama henüz içine bakmadığınız sürece bir yarış arabası gibi görünmüyor. Yaptığımız işin çoğu kabinin ve kaputun altında kalıyor. Şimdi bu arabanın gerçekten ne amaçla hazırlandığını gösteren detayları ekleme zamanı geldi. Rotacı için bir ayak dayanağı ve soğutma sistemi konsolu içinde hangi düğmenin ne işe yaradığını gösteren yapıştırmalar aldım. Yarışa uygun ve 1000 pound değerindeki büyük çanak koltukları yerleştirdim. Ve içine yepyeni bir direksiyon monte ettim. Eğer Mike bana bir araba getirip onu tamamen değiştirdikten sonra çamurluklarını takmamı istese onu ciddiye almakta zorlanırdım. Ama burada o bunu istemeden kendim yapıyorum. Bu rally yönetmeliği için 4 mm kalınlığındalar ve sadece gövdeyi değil aynı zamanda izleyiciyi de tekerleklerden gelebilecek taşlardan koruyorlar. Bunlar sıradan bir sürücü için uygun değil. Standart olarak da arabada bulunmuyor. Buraya bir delik açtım ve onları kabloyla da bağladım. Kopmalarına karşı gövdeyi korumak için üzerinde kapattım. Tekerlekler çok yıpranmış durumda olsa da kendimize bir güzellik yapıp her biri sadece 50 pound değerinde yeni jantlar ve 6 yeni lastik aldım. Bunların rally sahasına özel tasarlandığını görebilirsiniz. Çok daha sert bir sırt deseni ve yanlarda koruyucuları var. 6 lastik aldım. Çünkü yarışta lastiklerin patlaması maalesef sık karşılaşılan bir durum. Para harcama konusunda dikkatli davranıyorum çünkü bu arabayla neredeyse hiç kar etmeyebiliriz. Ama bu ucuza gelebilecek bir iş değil. Mike bugünkü işlerin 2000 poundluk faturasının altında kalabilir. İyi haber şu ki yedek lastik yuvaları yeni yakıt tankıyla tamamen uyumlu oldu. Her rallide belirli bir numarayla yarışırsınız. Ben bir numarayı seçtim çünkü söylenişi tıpkı bu güneşliğin o yolda duracağı kadar güzel geliyor. Grafikleriyle birlikte bir tanesini 35 pound'a yaptırabilirsiniz. Motor bölümü güzel görünüyor. Şasiyi biraz daha sağlamlaştırmak için ekstra bir gergi yapacağım.
9: Right,
13: Evet, benim buradaki işim bitti ancak bu sefer benim görüşüm yeterli değil. Bu araba şimdi kural ve yönetmeliklere uyup uymadığı konusunda bir MSA görevlisi tarafından kontrol edilecek ve eğer uymuyorsa yarışa katılamıyoruz demektir. Robin arabayı kontrol etmek için 50 pound alıyor. Rally kurallardan ibaret ve o bu kuralları iyi biliyor. Mike'ın yatırımı ve benim çok çalışmamın işe yarayacağını umalım.
7: Her şey küçük bir fikir ve biraz umutla başladı. Şimdi ise harika bir retro yarış arabası formunda gerçeğe dönüştü. Müthiş gurur duyuyorum ve Ed'e de yaptıkları için minnettarım ama daha ne kadar böyle temiz kalabilir bilemiyorum. Proje için 10.000 pound'un altında bir Ford istiyordum ve bu şekilde görünüyordu. Mark II Escort'a kesinlikle bayıldım. Onu rally öğrenmek için almış eski bir tanıdığımdan satın aldım. Tamam mı?
9: Tamam.
7: Güzel anlaşma. Ve ben de düz kesimli vites kutusu için mükemmel alıcıydım. Bu onu bitiş çizgisine götürmemizi evet. ve etapları daha kolay ve hızlı geçmemizi sağlayacak. Dış yapıyı değiştirdik.
13: Bu bizim güçlendirme kitimiz. Burada ihtiyacımız olan her şey var.
7: Yarış kafesi eklendi. İç ve dış kaplama değiştirildi. Müthiş oldu.
13: Göreceğiniz üzere bunlar ormanlık alanda yapılan bir rally için tasarlanmış.
7: Bu mükemmel bir sonuç değilse nedir bilmiyorum. Şimdilik yanlış kelimeyi kullanacağım ama zararımız nedir bakalım. Araba 6750 pound'a geldi ama onu rally'e uygun hale getirmek pek ucuz olmadı. Toplam harcama bu şekilde görünüyor. 12.000 pound'dan biraz daha fazla. Walters Arenası, rally sahası Güney Wales'da yer alıyor ve tüm klasik bileşenlere sahip. Orman, hızlı virajlar, hatta bir rampa. Ve görevliler Escort'u testten geçirdiği için onu denemeye hazırız.
13: Pekala, deneme testindeyken biraz rally sürüşü yaptık ama bu tamamıyla yeni bir seviye. Biz ya da araba buna gerçekten hazır mıyız bilmiyorum.
7: Evet, hadi ama bunun için hazırlandık. Güzel bir yarış arabası yarattık ve onu denemek için gerçek bir test yapmalıyız. Bunun da tek yolu erkek erkeğe ya da sen ve benim bu yarışa katılmamız. Bu işi biraz daha kolaylaştırmak için Jack isimli çok iyi bir rotacı çağırdım. O tek parça kalmamızı sağlayacak. Şimdi, geleneksel olarak yazı tura atıp kimin ilk olacağına karar vermemiz gerekiyor. Ama sen gelmeden önce bunu yaptın ve ben kazandım. Bu yüzden ilk ben gidiyorum ve benden arabayı bozmamamı isteme. Çünkü bu arkadan çekişli bir escort ve bu bir orman yarışı.
9: Beş, dört, üç, iki, bir, başla.
13: Yola çıktılar.
10: Beşten sağa, sıkı bir dönüş, köşeden sağa.
13: Biraz yol aldı.
7: Escort'u sahaya indirdiğimde mücadelenin büyüklüğü beni gerçekten sarstı.
10: Dikkat, büyük bir sıçrayış geliyor.
7: Gerçekten korktum.
10: Devam, köşeyi dönüyoruz tekrar.
7: Hayatımı Jack'in ellerine bıraktım. Bana tam olarak neyle karşılaşacağımı söylüyor.
10: İkiden sola dön.
7: Tamam, hallediyorum, evet.
10: Sağa doğru dörtle. Evet, devam et, iyi gidiyorsun.
13: Düz kesimli dişlilerin sesini duyabiliyorsunuz, bu harika.
7: Konsantre olmak şu an biraz zor.
10: Sağa kır.
13: Güzel görünüyor.
10: Çizgiye gel, buradan ayrılma. Ayrılman. Evet.
7: Tanrım.
10: Devam. Evet.
7: Hadi ama.
10: Evet, artık bitiriyoruz. Bitiyor. Evet, dur. Dur, durabilirsin.
13: Bitiş noktasını kaçırdı. Sanırım eğleniyordu. Gidip bir bakalım.
7: Nasıldı?
10: İyiydi. Aferin.
7: Araba harika. Gerçekten öyle. Vites kutusu müthiş.
13: Bu harika.
7: Tutuşu mükemmeldi. Kendimi gerçekten bir rally yarışçısı gibi hissettim.
13: Evet.
7: Kaç dakika olmuş?
10: 2 dakika 54 saniye.
13: Aferin dostum.
7: Şimdi bu yeşil makineyi deneme sırası Ed'de.
9: 5, 4, 3, 2, 1, başla.
7: Hadi ama Ed, bundan daha hızlı yola çıkmalısın ve gidiyor.
10: Sağa beşle.
7: Ed, deneme testindeki kötü performansını tersine çevirmek için baskı altında.
10: Sağdan devam et. Sağa beşle, işte böyle. Evet. Ve büyük sıçrayışa hazır ol, tamam mı? Büyük sıçrayış geliyor.
13: Vay canına. Sakin ol kaplan.
10: Evet, devam et.
13: Pekala.
10: Dikkat. Buradan sola. Sağa beşle.
7: Bu kumlu bir yüzey olduğu için arka tekerleğin çıkardığı sesleri duyuyorsunuz ama diferansiyel kilidi var. Güç uygulayıp direksiyonu biraz kavradığınızda kendine geliyor ve toparlıyor.
10: Evet, gücünü koru, gücünü koru. Soldan dönüyoruz.
7: Gayet iyi gidiyor.
10: Hadi ama daha güçlü, gücünü koru, gücünü koru. Evet.
13: Şuna bak.
10: Sağ beşte. Gücünü korun, gücünü koru. Bitişe gidiyoruz.
7: Evet, şu virajlara bakın, bu iyiydi. Evet, işte böyle. Vay canına, hadi. Hadi. Harika.
13: Harika.
7: Anlat bakalım, nasıl?
13: Deneme sürüşü sırasında kafanı nasıl hareket ettireceğim?

0: Beni ve arabayı yönlendirmeyi görüyorsun ama burada biraz daha güven geliyor diyebilirim.
1: O virajda gerçekten muhteşem görünüyordun. Dönüşlerde çok iyiydin. Kesinlikle harikaydı. Yola çıktığında müthiş bir ses
0: çok
1: geldi.
0: Güzel.
1: Jack kaç dakika olmuş?
2: 3 dakika 21 saniye.
1: Bu harikaydı.
0: Teşekkür ederim bayım.
1: Bu ralli sahası bir daire şeklinde çizilmişti. Bu yüzden birkaç kere daha denememek olmazdı.
2: Evet, böyle dön.
1: Ben zamanımı 7 saniye kısalttım. Etse benden 7 saniye sonra gelerek koca bir 30 saniye kısalttı.
0: Vay canına, bu harikaydı.
2: Evet.
1: Bu iyiydi Ed ama yeterince iyi değil. Pekala, rotacımız Jack aramızda sadece birkaç saniye olduğunu söyledi. Seni geçtim ama ikimiz de kazandık diyebiliriz. Bu arabaya veda edeceğim için üzgünüm. Bu araba tam bir canavar. Keşke onu tutabilseydik.
0: Ama maalesef gitmek zorunda çünkü bu bizim çalışma şeklimiz. Şimdi esas soru şu, bu arabayı ne kadara satacağız?
1: Aslında doğru alıcıyı bulursam 15 bin pound düşünüyordum ama etrafta aylaklık edecek vaktimiz yok. Bu yüzden onu 14 binden satışa çıkaracağım ve araba için bizim gibi hevesli biri karşıma çıkarsa belki biraz daha indirim yapabilirim.
0: Bu iyi bir plan.
1: Durham'dan uzun bir yolu gelen Joe isimli bir bayan arabamıza ilgileniyor. Bu harika küçük ralli arabasına elveda demek üzere miyim? Joe, sana bir şey söylememe izin ver. Sen bir ralli arabası almak için fazla akıllı bir kadın gibi görünüyorsun.
3: Şaşıracaksın ama ben bir rotacıyım. Nişanlıma ve başka pek çok kişiye yönlendirme yapıyorum.
1: Yani tüm yarış boyunca orada duruyor. Kaskını takıp yol notlarıyla nişanlına bağırıyor ve çığlık atıyorsun.
3: Evet.
1: Bu araba senin için mi?
3: Hayır, bu onun 50. yaş günü için.
1: Vay canına, bu 50. yaş için güzel bir hediye. Bu harika. Peki ne düşünüyorsun?
3: Kesinlikle mükemmel. Bayıldım.
1: Onun için 14 bin pound istiyorum.
3: Bu hediye için bütçem 12 bin pound.
1: Bu yeterli değil.
3: Sana 12.999 pound verebilirim.
1: Neden 13 bin değil?
3: Rally'de 13 uğursuz sayıdır.
1: Doğru, bunu sevdim. Eğer bunu kabul edeceksem bazı şartlarım olacak. Bu arabayı aldıktan sonra garaja bırakıp sadece bakacak mısınız?
3: Hayır.
1: Bu arabayı elden çıkarıp daha fazla para kazanmak için mi alıyorsun?
3: Kesinlikle hayır.
1: Bu arabayı hafta sonu yarışlarına ve orman rallilerine mi götüreceksiniz?
3: Evet.
1: Söz mü?
3: Söz.
1: Tamam, el sıkışalım. Kendine çok ucuza bir ralli arabası satın aldın. Tebrik ederim. Açgözlülük yapmadık ve yine de 650 pound kar ettik. Ed bunu bile başaramayacağımızı düşünmüştü. Bizim için en iyi olan şey arabanın zevkle kullanılacak olması. Boğazımda küçük bir yumru var. Küçük müthiş bir rally arabamıza veda etmemiz gerekiyor. Küçük bir hayalle başladı ama bundan çok fazlasına dönüştü. Ed onunla yaptığı çalışmaları sevdi ve onu orman sahasına çıkarmaya bayıldık. Eğer bunun gibi klasik arabaları daha fazla görmek istiyorsanız Ed ve beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
11: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
10: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
12: Red Bull kanatlandırır.
13: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
14: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
15: Migros hepimize iyi gelecek.
16: Golf
15: dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
17: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
18: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
19: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
18: Uyandıralım! Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
20: dondurma. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

Söz Hakkı.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanına. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerle gömülü.
1: Olamaz. Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor.
2: Tanrım.
0: Büyük vurgunlar peşindeyiz. Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için içgüdülerim doğruysa sanırım bu gerçek.
1: Oo, yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
0: Pekala beyler. Elden ele ulaştırın. San Antonio'ya hoş geldiniz. Vay canına. Güvenin bana. Gideceğimiz ev unutulmayacak bir ev olacak. Pekala, Javier beni aradı. Bu ev amcasından miras kalmış. Amcası yaklaşık bir yıl önce vefat etmiş ama halası hala hayatta. Sıçanlar yüzünden 5 yıl önce evden taşınmış.
2: Aman tanrım.
1: Sıçanlar yüzünden.
0: İyi bakın, umarım az önce kahvaltı etmemişsinizdir.
7: Adım Javier. Burası amcamın evi. 45 yıl burada yaşadı. Oradaki mekan eskiden küçük bir oturma odasıydı. O eve girdiğimde sıçan dışkısı kokusu geliyor. Sıçanlar, hamam böcekleri var. Son zamanlarda sayıları artıyor. Şurada sıçan dışkılarını görebilirsiniz. Bakın.
1: Burada işim çok zor. Her yerde haşere var.
0: Her yerde. Şu an gördüğünüz sıçan sayısı ne olursa olsun 10 katına çıkacak. Yani yiyeceklerini alacağız. O yüzden pek mutlu olmayacaklar. Bu durum çok hızlı bir şekilde kötüleşebilir.
1: Sıçanların kimseyi ısırmasını istemiyorum. Kimsenin hasta olmasını istemiyorum. Her zaman tam teçhizatlı olacağız. Evet. Tamam mı?
0: Tamam, tamam. İyi şeylerden bahsedelim.
7: Amcam 70'lerin sonlarından beri koleksiyoner. Eskiden çok fazla şey satardı. Çizgi romanlar, ayrıca yetişkin dergileri, mücevherler ve sikkeler. Ayrıca G.I. Joe gibi aksiyon figürleri ve koleksiyon parçaları. Bence bütün bu eşyalar hala evin içinde.
8: Sıçanlar ele geçirmemişse hakikaten bazı iyi şeyler olabilir.
2: Kesinlikle.
7: Amcam bankaları hiç sevmediği için bir yerlerde parası olduğunu biliyorduk. Hiç para harcamıyordu. Ve yatağını kaldırdığımda bir yığın 100 dolarlık banknot buldum. Sıçanlar tahrip etmişti.
8: Umarım madeni para ve mücevher buluruz. Yani o tür şeyleri çiğnemesi oldukça zor.
0: Muhtemelen 30 yıldır kimse onlara dokunmamıştır. Yani sıçanların ve hamam böceklerinin güzelliği budur. Ancak korkutucu olan 30 yıllık sıçanlarla ne yapacağız? Mücadele evet. edeceğiz. Mahalledeki her sıçanın bu evde yaşayacağı anlamına geliyor bu.
7: Evi bugünkü haliyle görmek beni üzüyor. Çünkü ben onu böyle hatırlamıyorum. Şu anda ev yaşanmaz durumda ve halam bir apartman dairesinde yaşıyor. Bu yüzden onu satmanın mümkün olacağını umuyor. Matt, lütfen gelip yardım edebilir misin?
0: Amacımız bu evi temizleyip Javier'in satabileceği kadar iyi durumda olup olmadığını değerlendirmek için bir müfettiş getirebilmek. Anlaşıldı mı?
8: Hadi yapalım.
0: Bu evi gezmek konusunda biraz tereddütlerimiz olduğunu kabul etmeliyim. Ama umarım Javier'in amcasının değerli Amerikan askeri koleksiyonunu ve nostaljik yetişkin dergilerini buluruz.
1: Ha, dostum.
0: Şuna bakın. Vay canına.
8: Oo, vay canına.
0: Şimdiden kokusunu aldım. Javier. Sonunda tanışmak güzel.
7: Seninle
0: bizi
7: tanışmak
0: ağırladığın
7: da güzel.
0: İçin çok teşekkür ederiz.
7: Herkese merhaba.
2: Merhaba, nasılsın? Merhaba.
0: Siz arkaya geçin, ben Javier'le evi gezeceğim.
7: Pekala.
0: Kesinlikle maske takacağım. Vay canına. Tamam. Bu gerçekten zorlayıcı. Yani içeri adım attığınız anda burnunuza keskin bir koku çarpıyor ve ardından yanınızdaki sıçanları duymaya başlıyorsunuz. Sıçanlar evi ele geçirmiş. Bu evde çok fazla karton var. Kelimenin tam anlamıyla sıçanlara sınırsız yiyecek sağlıyorsun. Neden bizi aradığını anlıyorum. Mutfağı ya da aslında evi en son ne zaman kullanabildin?
7: Muhtemelen 2000'lerin başında.
0: Tamam. Demek 20 yıl olmuş.
7: Evet.
0: Javier'in evi istifleme sırasında karşılaştığımız tüm tehlikelerin mükemmel fırtınası gibi. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki eşyaların üzerinden tırmanman gerekiyor. Sonrası çanlar, dışkı, idrar. Adını koyabileceğiniz her şey bu evde var. Burası yemek odası mı? Evet. Sizi burada hali hazırda nakit bulduğunuzu duydum.
7: Bankalara hiç güvenmezdi.
0: Dergilerin içine mi tıkıştırılmıştı, kutulara mı, yani nasıl
7: onları
0: yapmıştı?
7: Onları banka zarflarında ve bazen de dağınık tomarlar halinde
0: evet,
7: saklıyordu.
0: Nerede?
7: Arkanda. Orası amcamın yatak odası.
0: Burası yatak odasıydı, tamam. Mümkünse bu odaya hızlıca göz atacağım. Aman tanrım, koleksiyon eşyaları, beyzbol kartları görüyorum. Çok sayıda VHS ve plak görüyorum. Hedeflediğimiz eşyalardan henüz hiçbirini görmüyorum. Kariyer tecrübem bana en iyi eşyaların dibe gömülü olduğunu söylüyor. Yani üste gördüğüm idare eder. Kesinlikle değerli olabilir. Ama hepsi arkada olacak. Hepsi altta olacak. Peynirli makarnayı sıçanlar yemiş. Aman tanrım. Aman tanrım, inanamıyorum. Burası her zaman onun yatak odası mıydı, yoksa başka bir odası var mıydı?
7: Yukarıda başka bir odası
0: yukarıda
7: vardı.
0: Yukarıda başka bir oda, tamam. Devam edelim. Bu harika. Sevdim bunu. Bana yukarıyı göstermek ister misin?
7: Elbette.
0: Pekala. Hadi gidelim. Seni takip ediyorum.
8: Tamam. Bahçede neler var bakalım. Biraz sanat eseri var. Karton. İşte burada. Bu güzel küçük bir tabela. Durumu pek iyi değil.
1: Bu iş konusunda çok deneyimim var. Kapısına çivi çakılmış bir kulübe gördüğümde üzerinde kilit olan bir hazine sandığı görüyorum. İstifçiler bir kulübenin kapısına sebepsiz yere çivi çakmaz. Bunu açmama bile gerek yok. Heh, içeri giremiyorum. Sıkıca kapalı.
8: Dürüst olmalıyım, içimde bir his var. Dokunduğumuz her şeyden bir sıçanın fırlamasını bekliyorum.
2: Evet.
8: Oh, tamam, sadece hamam böceğiymiş. Sıçanlar bir şey, hamam böcekleri ise tamamen farklı bir baş ağrısı. Çünkü yumurtalarını eşyaların içine bırakabilirler. Onları eve getirirsin. Kısa süre sonra bir hamam böceği istilasıyla karşı karşıya kalırsın. Sanki istifçiliğin Truva atı gibidirler.
2: Çok şansım yok mu?
8: Aynı durumdayız ahbap. Örümcek adam. Bak, muşambanın altındaki eşyalardan bazıları iyi görünüyor ama su ulaşmasa bile haşerelerden endişelenmemiz gerekiyor.
2: Ön lastiği görüyor musun?
8: Aa, tanrım. Toprak lastiği yutmuş gibi. Gidip Matt'i bulalım diyorum.
2: Evet, umarım bizden daha şanslıdır.
8: Eğer değilse buradan gidiyoruz.
2: Evet.
0: Ah dostum, sadece merdivenleri çıkmak bile beni yordu. Vay canına, bu üst kattaki oturma odası mı?
7: Doğru.
0: İster inan ister inanma bir yapı görüyorum. Amcanın kaosunda bir düzen var. Kesinlikle çok sayıda koleksiyon parçası görüyorum. Amerikan askerleri ve yetişkin dergileri burada mı acaba? Bu istif zorlu olacak. Eğer burada hazine yoksa bu büyük bir risk. Çoğunlukla hazineler yığının dibinde olur. Maalesef burada hazine olup olmadığını muhtemelen ikinci ya da üçüncü güne kadar bilemeyeceğiz. Burada... Hazine olup olmadığını anlamanın tek yolu riski göze almak. Şansımızı deneyelim, olur mu? Hadi pekala, şimdi çocukları bulayım. Ne bulduklarına bakayım. Arkada buluşuruz.
7: Tamam.
0: Bu devasa bir istif dostum. Yani bu bel hizasında bir yığın. Her iki katta dostum bitmek bilmiyor. Javier'in amcası ne aldığını kesinlikle biliyordu. Bu yüzden mücevherleri ya da Amerikan askerlerini görmedim. Ama muhtemelen bir yerde duruyorlar. Bu evde çok fazla koleksiyon var. Burada olmalı.
2: Bahçede birkaç yüz tane bulduk ama...
0: Kesinlikle bir şey saklıyor. Yani Javier daha kazmaya başlamadan 1500 dolar buldu. Bu evde binlerce dolar gömülü olduğuna dair bir hissim var. Çok para kazanabiliriz. Arkadaki kulübeler ne durumda, Kaylin?
1: Hepsinin kapıları tahtalarla kapatılmış. İçlerinde her şey
0: burada olabilir. Ne buldunuz?
2: O arabayı muhtemelen birkaç yüz dolara hurdaya çıkarabiliriz.
8: Bu şeylerin çoğu sadece şartlar ve diğer faktörler yüzünden bozuluyor.
0: Sence ne kadara mal olacak?
1: 8-10 çöp konteynerine ihtiyacım olacak. Muhtemelen 25 bin. Güvenlik teçhizatı da daha...
0: Yani 25 bin dolar. En az 6 haneli satış yapmamız gerekiyor. Yani nakit bulmamız gerekiyor.
8: Evet.
0: Ama yani para saklamak için mükemmel bir yer. Kimse oraya girmeyecek.
8: Gördüğümüz en acımasız istiflerden biri olabilir bu. Dürüst olmak gerekirse Matt, senin yerinde olsam bu işi almam.
0: Bunu nasıl yapmalıyız bilmiyorum. Siz bu işe biraz isteksizsiniz. Yani sezgilenme dayanarak konuşursam orada çok şey var. Tamam çocuklar, birkaç dakikaya tamam, görüşürüz. Javier, nasılsın dostum?
7: İyiyim, sen nasılsın?
0: Bu istisnai bir ev, bunu söyleyebilirim. Çocuklarla konuştum, çok iş var ve fazladan güvenlik teçhizatı giymemiz gerekiyor. Sıçanlar yüzünden çok dikkatli olmalıyız. Biliyor musun? Aslında kumar bu. Değerli bir şey görmedik ama alt seviyelere araştırana kadar kesin bir şey söyleyemeyiz. Temizlik maliyetinin yaklaşık 25 bin dolar tutacağını düşünüyoruz. Önce 25 bin dolar alacağız, sonra elde edeceklerimizi seninle yarı yarıya paylaşacağız.
7: Bu harika.
0: Kabul ediyor musun?
7: Kabul ediyorum.
0: Sanırım başka insanlar sana bunu temizlemeyi teklif etmiyordu. Tamam, hadi o zaman yapalım dostum, başlayalım.
7: Pekala.
1: Evet iyiyiz.
0: Zorlu istiflerle mücadele etmek bizim işimiz. Ama mülkü yıllardır istila eden sıçan ve hamam böcekleri nedeniyle bu seferki daha zorlayıcı olacak. Bu yüzden herkesin hazırlıklı olduğundan ve fazladan güvende olduğundan emin olmamız gerekiyor. İşte başlıyoruz.
1: Merhaba, geldiğiniz için sağ olun.
0: Seni görmek güzel,
1: evet,
0: dostum.
1: Bu büyük bir iş. Her yerde sıçanlar ve hamam böcekleri var. Kişisel koruyucu teçhizat kullanacağız.
0: Kulaklarımıza pamuk topları koyuyoruz. O yüzden yırtıp içine sokun. Temelde hamam böceğinin gitmesini istemediğiniz her yere pamuk topları koyun. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hadi yapalım. Herkes teçhizatı alsın.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sunlan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu evin her odası 1.20 ila 1.5 metre yüksekliğinde eşyalarla dolu. En iyi eşyaların uzak arka taraftaki üst katta olacağını hissediyorum. Bu da demek oluyor ki önce alt kattaki odaları tek tek halletmemiz, sonra üst kata ulaşmamız gerekecek. Elimizde 6 günün her dakikasını kullanmamız gerekiyor. Texas'ta yaz mevsimi. Her yerde sıçanlar kol geziyor. Tam koruyucu giysiler girmek zorunda kalıyoruz. Bu giysiler pek hava almıyor. Zorlu bir temizlik operasyonu.
6: Gelin içeri, hadi gelin. Buyurun.
5: Pekala, biraz torba alayım.
6: Her şeyi içeri getireyim mi?
5: Evet evet, neden olmasın? Pekala, her şeye bakacağımızı unutma dostum. İlk gün aslında sadece nerelere bir şeyler sakladığını öğrenmekle geçecek. Bazı insanlar eşyalarını kitapların içine saklar. Bazıları teyp kasetlerinin içine saklar. Bazıları da banka zarflarının içine saklar. Emin olmak için çerçeveye bile bakacağım. Evet, evet. Kesinlikle hiçbir şey yok. Bu kadar büyük bir riske girdiğimizde kâr etmemiz gerekiyor. Buradaki amaç ilk gün değerli eşyaları bulmak. Erken zafer elde etmek önemlidir. Bu bize devam etme ivmesi kazandıracak. Şuna bak. Aslında bir sıçan yavrusu. Bu bir fare değil. Şu ana kadar hiçbir şey bulamadım.
6: Evet, ben de öyle.
5: Burada dağılmak üzereyim. Bir dakika ihtiyacım var. Böylesine bir yığını zorlayıcı kılan tek şey sadece kazıp kazıp değerli bir şey bulacağına güvenmendir. İşte bunlar böcek. Böcek dostum. Ben bunu toprak olduğunu sanıyordum. Harcadığımız iş gücü maliyetini düşün. Yaşadığımız yorgunluğu, zihinsel yorgunluğu düşün. Aman tanrım. Vay canına. Yatak odasında işler nasıl gidiyor?
7: Dostum, burada büyük bir iş var.

0: Başarıyoruz. Bir sürü kıyafet. Ne? Ne oluyor? Oh, bu ağır. Oh. Vay canına. Şuna bak. Bu Japon kılıcı gibi görünüyor. Buna katana derler. Matt, şuna bir bak.
1: Ha, katana.
0: Samuraylar Japonya'da yaklaşık 900 yıl boyunca var olmuş güçlü bir savaşçı sınıfıydı. Güçlü onur anlayışları, disiplinleri ve dövüş becerileriyle tanınıyorlardı ve imza silahları katanaydı. Samurayın ruhu olarak kabul edilen katana hızlı ve hassas vuruşlar için tasarlandı. Güç ve kinik için erimiş çeliğin tekrar tekrar katlanmasıyla dövülen otantik Japon katanaları koleksiyonerler için inanılmaz işçilikleri ve tarihsel önemleri nedeniyle çok değerlidir. 14. yüzyıla ait bir samuray katanası 1.4 milyon dolara satılmıştı. Bu 40'lı yıllar kadar eski olabilir. İkinci Dünya Savaşı döneminden bahsediyoruz. Eğer bu gerçekse binlerce dolar değerinde olabilir.
2: Bu katanayı bulmak çok büyük bir şey. İyi durumda, değerli bir kılıç. Bize ivme kazandıracak böyle bir zafere ihtiyacımız vardı. Dostum, bunun imzalı olduğunu sanıyorum. Sadece üzerine dışkı bulaşmış. Sıçanlar motoru yememiş. Evet, evet, yememişler. Sıçanlar motor yağını yemiş dostum. Buradalar ahbap. Ah, bir dakika. Elimdeki biraz eski. Evet, dostum bak. Sanki sıçanlar kemirmiş gibi.
3: Herhalde iyi durumda değil, değil mi?
2: Evet, yani şart değil.
3: Geri verme ihtimalin var mı yani?
2: Evet, bütün bu paraları bankaya geri verebiliriz. Çiğnenmiş para göründüğü kadar kötü değil. Yeter ki paranın en az yarısı hala mevcutsa onu hazineye geri verebiliriz. Yani umuyoruz ki yarısı mevcut olan çok para bulacağız ve banka bize paramızı geri verecek. Peki, tamam, işte bir tane daha. Harika bir örnek. Sıçan bunu yemiş ama hala yarısından fazlası burada. Yani banka bu doları gerçek bir 5 dolarlık banknota çevirecek. Yani sıçanlar onları biraz kemirmiş. Ama bunların hepsi değiştirilebilir. Sonunda ilerleme kaydediyoruz. Sadece bu girişten bile neredeyse 3600 kilo çöp çıkardık. Bu 4 spor arazi aracı ediyor. Artık eve girdik. Alt kattaki yatak odasına odaklanabiliriz. Peki, bunlarla ne yaparsın? Bana göre bunlar çöp. Hepsi yıpranmış.
0: Evet.
2: İnsanlar 20 yıldır bu 2,5 metrelik istifin üzerinde yürümüş. Benim gibi etrafında sürünüyorlar. Aslında o istif oldukça yoğunlaşır. Eskiden buna lazanya istifi derdik. Zeytin sevmediğin için lazanyadaki siyah zeytinleri hiç çıkardın mı? Artık tabak berbat görünüyor. İstif de öyle.
3: Çöpün altında bir şeyler olmasını çok isterdim. Bir şey olduğunu umuyordum zaten. Kitabın adı Yalnız Yıldız.
0: Aa, bak.
3: Kitabın adı Yalnız Yıldız. Aa, imzalı. Para ve diğer her şey yere saçılmıştı. Bu kitap hariç ama. Bu çok çılgınca. Şanslıyız. Bunu güvenli bir yere koyacağım.
4: Evet.

0: Oh, bro.
1: Yani.
0: Let's go.
1: Şuna bak. Altın buldum ama fazla değil. Emet. Biraz altın buldum.
2: Benim bulduğum tek şey hamam böcekli. Biliyorsun bu yatak odasında çok zaman harcadık ve bulduğumuz tek şey belki 250 dolar değerinde bir mücevher torbasıydı. Ama şimdi alt kattaki yatak odası temizlendi. Herkesi mutfağa yönlendirebiliriz. Umarım orada bir yerde gömülü bir hazine buluruz. Çünkü bulamazsak başımız belaya girecek.
3: Aman tanrım, bunun para olduğunu sandım.
1: Evet, ben de para olduğunu sandım.
3: Bence bu somun cıvata ve ölü farelerden ibaret.
2: Dostum, şu an itibariyle değerli olabilecek her şeyi arıyorum ve bulamıyorum.
3: Şu şekilde yolundan çekeceksin işte.
1: Evet.
2: Sonra buraya gireceğiz. Ha, sosyal güvenlik çeki. 6.000 dolar. Bunu yeniden çıkartabilirsek bu kazanç olur. Tamam, bu büyük bir zafer. Bu oldukça ağır. Kasa gibi görünüyor dostum, öyle değil mi? İçinde bir şey yok dostum.
1: Evet.
2: Ben bir şey bulduğumuzu sandım. Ancak elimizde bu var, bak. Ha, sosyal güvenlik çeki. 6.000 dolar. Bunu yeniden çıkartabilirsek bu kazanç olur. Tamam, bu büyük bir zafer. Bu oldukça ağır. Kasa gibi görünüyor dostum, öyle değil mi? İçinde bir şey yok dostum.
1: Evet.
2: Ben bir şey bulduğumuzu sandım. Ancak elimizde bu var, bak.

0: çıkar.
1: Aha, ne var elimizde?
0: Aman tanrım. Gümüş ve altın dostum, şuna bak.
1: Artık iş başındayız.
0: Hepsi altın dostum.
1: Kese kağıdının içinde dostum.
2: Burada ne kadar süredir durduğunu anlayabilirsin. Çünkü torba az önce yırtıldı. Muhtemelen 15 bin dolar değerinde altın. Önemli şeyleri içeri koyuyor. Sanki saklayabileceği alanlar oluşturuyor. Yani bir torbaya koymuş. Az önce bir kanepeyi dışarı çıkarmadın mı?
1: Evet.
2: Kontrol etmelisin. Böyle bir evde olduğumda asıl sahibinin bankalara güvenmediğini bildiğimde beynim hemen şuna odaklanır. Nakit parayı nerede sakladılar? Emin olmak için bu güzide parçayı açıp içini kontrol etmeliyim. Atacağımız her koltuğu, her yastığı daha fazla nakit bulana kadar keseceğim. Evet, bakalım.
1: Çok çılgınca bir şey.
2: Ne kokusu, çok kötü geliyor. Sadece burada hiçbir şey yok. İstiyorum. Her yerde para buluyoruz.
3: Hayır, burada sıçan dışkısından başka bir şey yok.
1: Evet.
2: Aha, ne var orada?
3: Ne oldu, ne buldun?
1: Evet.
2: Yani burada hiçbir şey yok çocuklar.
3: Tamam, bunu da listeden çıkarabiliriz.
2: Kanepe şansımız yoktu. Bulduğumuz tek şey birkaç boş plastik poşet ve asla unutamayacağım bir koku. Ancak bu kadar çok eşya biriktiren biriyle işimiz kolay olmayacak. Evde daha fazla değerli eşya olduğunu biliyoruz. Umarım sıçanlardan kurtulmuşlardır.

0: Bunu mahvettiğim için kendimi kötü hissediyorum.
1: Hiçbir şeyi mahvetmedin. San Antonio'da üçüncü günümüz. Halihazırda altı çöp konteyneri doldurduk ve alt katı henüz bitiremedik. Satış yapmaya ve kulübedekileri öğrenmeye ihtiyacımız var.
2: Bir bakalım. Evet. Şunu buraya koyalım. Güzel. İçeride kimse var mı? Çöp. Küçük dostumuz başaramamış. Evet, bir tane eksildi.
1: Pekala. Demek katana ile ilgileniyorsun.
3: Evet.
1: Bunun İkinci Dünya Savaşı zamanından 1940'lardan kalma olduğuna inanıyoruz. Dürüst olmak gerekirse...
3: Bu güzel, çok güzel.
1: Koleksiyoner misin?
3: Azar azar her şeyden topluyorum. Dikkatimi çeken her şeyi.
1: 3000 civarı bir şey umuyoruz.
3: Bunu biraz düşünmek ister misin? 2000 civarında bir şeye alırım.
1: Biraz daha fazlasına ihtiyacım var. 2500 gibi bir rakam olur mu?
3: 22 nasıl olur?
1: 24. Anlaştık mı?
3: 24 yapabilirim.
1: Peki nakdin var mı?
3: Nakdim var.
1: O halde bir katana satın aldın. Bu senin. 2400
3: evet,
1: olur.
3: Evet.
1: Tebrikler
3: Teşekkür
1: olsun.
3: Ederim.
1: Harika bu.
2: Evet. Bakalım buraya girebilecek miyim? Orada bir şey hareket ediyor gibi. Evet, bir bakalım. Kadınlar, burası tuvalet miydi? Pekala. Burası bir erkek mağarasıydı. Şu öğle yemeği kutusu. Mike buna bayılacak. İçeride bazı değerli şeyler de var. Bir dakika. Sanırım aradığımız şey bu. Tanrım. Bunlara bayılacak. Hey Mike!
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girip 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Biz sizi tanıştırmadık.
6: Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Ne? Dostum, bazı yetişkin dergileri görüyorum. Bu bizim hedeflediğimiz ürünlerden biri. Yani burada kesinlikle para var. Mike'ı buraya getirmeliyim.
6: Tamam, birkaç jant kapağı satacağım.
7: Evet efendim.
6: 400 civarında bir şey umuyorum.
7: 300 verebilirim.
6: Anlaştık dostum.
7: Kesinlikle.
6: Tebrik ederim.
7: Ederim. Evet efendim.
8: Tüm plaklar için 2500 dolar talep ediyorum.
9: Evet efendim. Dostum. Teşekkürler dostum.
6: İşte orada 68 model. Arabadan satmak için pek bir şey çıkmadı ama parçaları satabiliriz.
10: 3 yapar mısın?
6: Kendine 68 model bir Amerikan arabası aldın. Tebrik ederim. Bahçedeki çöpleri temizlediğimize göre şimdi 2 katı ele alma zamanı. Şu anda temizlik maliyetlerimiz yaklaşık 15 bin dolar civarında ve bu satışlarımızın önüne geçiyor. Bu yüzden yeniden raya oturmamıza yardımcı olacak büyük buluntulara hakikaten güveniyoruz. Ne var burada? Nedir bu? Ne olduğunu bilmiyorum.
8: Şık görünümlü bir kutu.
6: Şık görünümlü eski bir kutu. Fil dişi kakma bu. Sanırım bu mücevher kutusu ya da öyle bir şey. Hayır, mücevher kutusu değil bu. Ah tanrım, oyuncak kutusu bu dostum.
8: Bu yaşlı Jack. Yaşlı Jack oyuncaklarından mı?
6: Yani kesinlikle 100 yılın başı. 1800'lerden kalma.
8: Çok eski. Şu hale bak.
6: Şunu içine sokayım. Yani... Yeni fil dişi satamazsın. Şu anda ithal ediliyorsa satışı yasa dışıdır. Ancak bu 1900 öncesi, yani dediğiniz Teksas'taki özel kişi olmaya hak kazanmış. Eyaletten eyalete değişiyor ve bilirsin o dönemin fil dişi kakmacılığı oldukça iyi. Bu 200 bilirsin 175 yaşında olurdu. Yasal olarak satabiliriz. Antika oldukça düzgün durumda. Bu harika. Muhtemelen sadece bir oyuncak, gördün mü?
8: Sadece bir oyuncak
6: mı? Ya da şimdi yaptığımız gibi çocuklarınız için seyahatten satın alacağınız bir hediyelik eşya gibi.
8: Çocuklarım için alacağın bir hediye.
6: Alacağın bir hediye. Ancak en azından 175 yıllık, 200 yıllık da olabilir. Maalesef üst kısmı yok. Bununla kaplı.
8: Aa dostum, şuna bak.
6: Çöp bu. 1 dolara falan satabilirsin.
8: Yani artık kötü bir durumda.
6: Doğru söyledin. Dizlerimi korumak için battaniyemi yere sermem gerekiyor. Sonunda ayak seslerini hissediyorum. Evet. Tanrı aşkına, bu mekanı 4 saattir temizlemeye çalışıyorum. Bu eşyaları temiz.
8: İşin bittiğinde o torbayı bana verebilirsin.
6: Bunu buradan alacağım. Burada bir basamak daha
8: tamam.
6: Var.
8: Tamam. Orada bir torbamız daha var.
6: Hayır. Elime... İşte bir zarf. İşte burada dostum. Hissedebiliyorum. Sana söyleyeceğim. Bu 10 bin dolar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Yani adam 1 yıl önce öldü. Yani onu buraya koyduğu son 5 yıl içinde olmalı bu. Birçok kez istifçiler en değerli eşyalarını evdeki herkesten olabildiğince uzak yerlere saklar. Şimdiye kadar Javier'in amcasının banka zarflarının her birine 5000 dolar koyarak nakit sakladığını biliyoruz. Bu bir şablon. Zamanımı ve paramı yatırabileceğim bir şey bu. Çünkü daha fazla 5000 dolarlık zarf bulacağımı biliyorum. Evet, hadi gidelim. Son moral yemeği. Sonunda merdiven boşluğunu temizlediğimize göre üst katta herkes seferber durumda. Mike ve Chris üst kattaki salonu inceliyor. Biz de Kaylin'le birlikte üst kattaki yatak odasında çalışıyoruz. Koleksiyonların çoğu burada, dolayısıyla yüksek değerli eşyalar bulmayı umuyorum.
11: Tamam, bakalım burada ne var? Vay canına, ne kadar çok CD ve DVD var. Sanki kendi müzik mağazasını açabilirmiş.
12: Evet.
11: Bu yürek burkucu. Chris, şuna bir bak. Bu bir Metallica kutu seti. 90'larda çıktı. Tıpkı teçhizatlar için kullanılan bir yol çantası gibiydi. İçinde CD'ler ve DVD'ler vardı. Çıktığında gerçekten pahalı bir setti. Eğer bu iyi durumda olsaydı rahatlıkla $300 alabilirdim. Ancak elimizde CD'ler falan yok. Bu mahvolmuş. Yani ne yazık ki değersiz. Satabileceğimiz ve çok para kazandırabilecek bir şeyi bulup da düzgün saklanmadığı için mahvolduğunu görmek kalbimi daha çok kırıyor. Yani bu evde bulduğumuz şeylerin çoğu kurtarılamayacakları için hemen çöpe gidiyor.
7: İlk sıralar gidebilir.
11: Amerikan askerlerimiz var. Aman tanrım, şuna bak.
0: Saldır Amerikan askeri! Saldır!
11: Amerikan askeri 1964 yılında oyuncak mağazalarının raflarında yerini aldığında dünyanın ilk seri üretim aksiyon figürü olarak lanse edildi. Amerikalı bir oyuncak şirketinin yarattığı orijinal 30 santimlik figürler ABD ordusunun 4 kolunu temsil ediyordu. Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri. Erken dönem Amerikan askerleri hala epeyce koleksiyon değeri taşıyor. Yakın zamanda nadir bir prototip $200,000 üzerinde bir fiyata satıldı. Ha, Chris... Ahbap, hey, dur bir dakika.
7: Seni ne heyecanlandırdı öyle?
11: İşte başlıyoruz. Şuna bak. Chris, bahsettiğim şey bu. Bu Amerikan askeri uzay kapsülü. Amerikan askerlerinin orijinal serisi
7: bu. Bu hangi yıldan? Daha önce hiç böyle bir şey görmedim ben.
11: Bu 1966. Amerikan askeri 1964'te çıktı. Yani bu sadece 2 yıl sonrası. Onların sahip olduğu en havalı araçlardan biriydi bu. Umarım bu karmaşada bazı oyuncakların olabileceğine dair bir işarettir bu. Oh, ho, ho, ho, ho. Chris, şuna bak. Bunlar benim koleksiyonumda olan Amerikan askerleri. Aman tanrım.
7: Görmeye alışkın olduğum bunlar işte.
11: Ah Bob, şuna bak. Scarlett. Erkek oyuncaklarından bahsettiğinde seride bir kadın karakterin olması genellikle daha az üretildiği anlamına geliyor.
7: Tamam.
11: Bu $150'lık bir oyuncak.
7: Vay canına.
11: Amerikan askeri gerçek bir Amerikan kahramanı ve bu Amerikan askeri oyuncak koleksiyonu bu projede bizim kahramanımız olabilir. Çünkü bu bahsettiğimiz çok büyük bir para. Bu üst düzey bir koleksiyon. Birkaç fotoğraf çekeceğim. Oyuncak alıcılarımla iletişime geçeceğim. Bunları satarken hiçbir sorun yaşamayacağız.
7: Evet, şu anda heyecanlı olduğunu görebiliyorum.
11: Ah,

0: stays, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar.
7: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Hadi hızlı olun.
11: Herkes hazır mı?
12: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: burası?
1: Demek burası amcanın odasıydı. Sanırım burada bir yatak var. Sanırım bir yatağın üzerindeyiz. İşte şurada yatağın kenarı var.
2: Evet, yatak bu. Yerden çok yükseğiz.
1: Evet evet, 60 santim yukarıdayım. Bunun altında biraz para olmalı. Burada bir şey var dostum. Selena tur ceketi. Şu güzelliğe bak.
2: Vay canına.
1: Grammy ödüllü dev pop yıldızı. Şuna bak, bu gerçek.
2: Çok tatlı
1: bu. Mike buna çok heyecanlanacak. Üst katı temizlemenin yarısına geldik ve Amerikan askeriyle birkaç başka eşya dışında satış hedefimize ulaşacak kadar değerli bir şey bulamadık. Bu evin çöpünün %95'ini çıkarttık ve hala çöp konteynerlerini dolduruyoruz. Temizlik maliyetlerinin yüksek olacağını biliyordum ve şimdi evi boşalttıktan sonra ek olarak $5,000 daha harcayacağız. Plan, bir müfettiş çağırıp evin satılabilecek durumda olup olmadığını kontrol ettirmek. Burası ilk kokpitiydi ve sonra doldu. Böylece aşağı indi. Dolayısıyla burada para bulmalıyız. Çünkü diğer tüm kokpitlerde para bulduk. Bu yüzden bu harika bir örnek. Öyle değil mi?
2: Bir kere daha söyle.
1: Çok para bulmamız gerektiğini söyledim. Hala hazırda bir miktar buldun mu? Ne buldun?
2: Dostum. Tanrı Amerika'yı korusun. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ahbap.
2: Dostum.
1: Burada tam $3,000 var.
2: 8, 9, 10.
1: Meğer haklıymışım. Üst kattaki yatak odasına bir sürü nakit saklamış. İşte başlıyoruz. Bu $1,000. Bu $1,000 tam düşündüğümüz yerdeymiş. Evin en uzak noktasında üst katta $10,000. Buraya gelmemiz günler sürdü. Ancak Tanrı'ya şükür haklıydık. Tam ihtiyacımız olduğunda nakdi bulduk.
2: Büyük buluş.
1: Bu çılgınca.
2: Büyük buluş dostum.
3: Seni gördük güzel Lisa. Bu erkek dergileri için geldin. Gördüğün gibi bir sürü var.
4: İçinde gerçekten de havalı ve benzersiz nüshalar var. Bazılarını saklayacağım. Kalanını muhtemelen satacağım.
3: Tamam. Toplamda yaklaşık 500 dergi var.
4: Ne kadar düşünüyoruz?
3: Her birine $10 düşünüyorum. Yani toplam $5,000.
4: $5 nasıl olur?
3: Yapabileceğimin en iyisi tanesi $9. Yani $4,500. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
3: Harika. Bu dergilerden daha fazla kazanmayı umuyordum ama Lisa hepsini toplu olarak almaya razı oldu. Bu benim için bir kazanç.
5: Bu evde hala bir şeyler bulduğumuza inanamıyorum.
1: Merhaba dostum, geldiğin için teşekkür ederim. Minnettarım. Evet, bu kasabada çok ünlü bir adamsın. Bu kitabı bulduk. Herkes seni aramamızı söyledi.
6: Peki. T.R. Fehrenbach kasabadaki en iyi tarihçilerden biriydi.
1: Tamam.
6: Yaklaşık 18 kitap yazdı. Bütün eşyasını topluyorum.
1: Tamam.
6: İmzalı bu.
1: Dolayısıyla fiyatının artmasına neden olacak bu. Texas hakkında bilinmesi gereken her şey burada mı?
6: Evet. Texaslıların yazdığı Texas tarihi. Hala internetten satın alabilirsin ama imzalı bulamazsın.
1: Evet.
6: Bu yüzden imzalı bulmak harika.
1: Ben bunu çok sevdim. Aslında bunu içeride buldum. Sanırım etrafı tamamen kemik kakmayla süslenmiş. Sonra...
6: Bu çocuk oyuncağı.
1: Bu bir çocuk oyuncağı.
6: Şuna bak. Çalışıyor da.
1: Evet. Çalışması harika. Bu şey 150 yıllık olmalı. Eğer daha fazla değilse. Peki koleksiyoner misin? Ne yapıyorsun burada?
6: Kasabada bir dükkanım var. Yani koleksiyonerim. Aynı zamanda antika satıcısıyım.
1: Tamam. Ne kadar ödemeye hazır olduğunu neden söylemiyorsun?
6: Bu havalı ürünlerde dükkanımdaki fiyatları yaklaşık %30 ila %40 arttırıyorum. Yani
1: vermek istediğim fiyat tam olarak 2000 civarı.
6: 2000 çok fazla.
1: Sen ne yapabilirsin? Yapabileceğinin en iyisini.
6: Aslında 1500 civarı.
1: 1900 verebilir misin?
6: Sanırım 1900 verebilirim.
1: 1900 nakit, anlaştık.
6: Nakit, teşekkür ederim.
1: Bütün takım için 1900.
6: 3 parçanın tamamı
1: evet,
6: için.
1: Tamam. Tebrikler dostum. İşte harika bir anlaşma.
6: Teşekkür ederim.
1: Çok sevdim bunu. Teşekkür ederim.
6: Tamam.
1: Önden buyur.
6: Hoşça kal.
1: Hadi bakalım. Pekala. Yani ister inan ister inanma, burası başımın üstüne kadar eşya doluydu. Dün ev neredeyse tamamen boşaltıldığına göre nihayet bir müfettiş getirebildik. Javier'in burayı onarıp kiralamayı veya satmayı umduğunu biliyorum. Evin kiralamaya veya satmaya uygun olup olmadığından emin değilim. Burası çöp yığınlarının altına gömülüydü ve şimdi neyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bakıp ne düşündüğünü bana söylemeni istiyorum.
7: Evet.
0: Her yerde küffar. Çok daha fazlası var. Aslında duvarları, tavanları, her şeyi yıkmak gerekecek.
1: Tamam, yani tam restorasyon.
0: Bu tam bir restorasyon. Bu çok fazla
1: peki
0: bir iş.
1: Şu anda piyasaya sürmek güvenli mi?
0: Şimdi mi? Hemen mi? Hayır, bu güvenli değil.
1: Uzmanlarımız bu evin durumunun pek iyi olmadığını açıkça belirtti. Bu beni şaşırtmadı. Yani bu eve sıçanlarla hamam böceklerine, hatta içindeki yoğun ağırlığına kadar pek çok zarar verilmiş. Bu yığını temizlemenin zorluğu budur. Boşaltıldığında aslında neyle uğraştığını görürsün. Olduğu gibi satabilirsin ama bugün birinin yaşamak için satın alması güvenli olmaz.
0: Evet, evet. Gördüklerimin içinde en kötüsü bu.
1: Dostum.
2: Tuttun mu?
1: Evet, evet. San Antonio'daki son günümüz. Ekip temizlik için son rötuşlarını yapıyor.
7: Düz $1000
1: tamam, anlaştık.
7: Nasıl?
1: Mike'la birlikte nihai hedefimize ulaşmak için son dakikada olabildiğince çok satış yapmaya çalışıyoruz.
8: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Tanıştığıma memnun oldum. Bunlar bahsettiğimiz Amerikan askerleri.
8: Müthiş mi?
3: Küçük figürlerden oluşan güzel bir koleksiyonumuz var. Hepsi temiz durumda ve birkaç tane 30 santimlik figürümüz de mevcut. Ayrıca aksesuarlarla dolu küçük sandıklar ve en sevdiğim uzay kapsülü.
8: Bunlar gerçekten müthiş.
3: Bu koleksiyonla bu kadar ilgilenmenin nedeni nedir?
8: Şey, çocukken babam bana 30 santimetrelik Amerikan askeri oyuncağını aldı ve eve getirdi. Bunlar beni her zaman mutlu etti.
3: Tamam. Genel olarak oyuncaklar çok iyi durumda. Eklemler sıkı, boya çok iyi. Amerikan askerlerinin bir kısmıyla mı yoksa tamamıyla mı ilgileniyorsun?
8: Hepsini almak isterim ama bu fiyata bağlı.
3: Tamam. Muhteşem. Şöyle söyleyeyim, en az $15,000 diyorum.
8: Anlaştık.
3: El sıkışalım.
8: Teşekkür ederim.
3: Pekala dostum.
8: Müteşekkirim dostum.
3: Burada birkaç kutu var. Onları alıp yeni oyuncaklarını paketlemeye ne dersin?
9: Ayar var mı?
2: Evet, hadi çabuk çabuk. Hadi.
1: Bu şimdiye kadar temizlediğim en pis istiflerden biriydi. Sıçanlarla, hamam böcekleriyle, sıcağıyla, adını siz koyun, her şeyle mücadele ettik. Sonunda evi Javier'e teslim etme zamanı geldi. Javier, bu hafta bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Unutulmaz bir istifti. Çok iş yaptık, görmeni heyecanla bekliyorum. Bakmak ister misin?
10: Evet, hadi bakalım. Vay canına, inanılmaz.
1: Pekala, ne düşünüyorsun? Burada çok iş yaptık.
10: Aman tanrım, bu harika görünüyor, Matt.
1: Tamamen farklı.
10: 80'lerdeki gibi, benim hatırladığım kadarıyla.
1: Evi hatırlıyor musun? Bir nefse temiz miydi?
10: Evet.
1: Bir zamanlar.
10: Aman tanrım.
1: Muhtemelen evin en dağınık odası buydu. Sıçan idrarı ve dışkıyla kaplıydı.
10: İnanılmaz.
1: Sana burayı göstereyim. Bu onun ikinci yatak odası.
10: Oho, vay canına.
1: Ne düşünüyorsun?
10: Harika bu.
1: Yani bu mekanı görmek duygusal olarak nasıl bilirsin?
10: Artık burada çok daha fazla ışık var. Aynı zamanda duygu yoğunluğu da var. Ama iyi
1: tamam,
10: anlamda.
1: Tamam, güzel. Bir küf ve alçıpan uzmanı getirttik. Kesinlikle çok fazla iş var. Tüm alçıpanlar sökülmeli, onarmaya değmez. Sıçan idrarına o kadar çok doymuş ki her şeyi söküp sonra kirişleri temizleyip ardından tüm evi yeniden alçıpanla kaplamak gerekiyor. Dolayısıyla bu evi içinde yaşanabilecek şekilde güvenli hale getirme konusunda çalışabileceğiniz hale getirdik ama henüz değil. Pekala, yukarı çıkıp ne yaptığımızı görelim.
10: Aman tanrım, Matt.
1: Ne düşünüyorsun?
10: Bu odada en son ne zaman yürüdüm hatırlamıyorum bile.
1: Bu evden 45 tondan fazla çöp çıkarttık. Bu odanın üzerindeki ağırlık inanılmazdı. Bizi epey zorladı.
10: Matt Paxton'ın yardımı olmasaydı evi tek başıma temizlemeye çalışıyordum hala. Bu odanın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Daha küçük sanıyordum. Bunu tek başına yapmam yıllarımı alırdı.
1: Burası onun ilk yatak odasıydı, kokpitiydi.
10: Vay canına.
1: Evet, harika dostum. Bunun içine gömülüyorduk.
10: Vay canına.
1: Büyük bir oda değil. Ancak sana şunu söylemeliyim ki burada çok büyük buluntular var. Amcanın en büyük para yığınını ön kapıdan en uzak noktada sakladığını buldum. Amcanın gerçekten bir sistemi olduğunu bize bildirdi.
10: Evin şu anki halini görmek beni çok mutlu ediyor. Matt Paxton sayesinde sonunda başardık. Bu dünyadaki en güzel duygu.
1: Pekala, sayıları duymaya hazır mısın?
10: Hazırım.
1: 1 ton eşya sattık. Nostaljik erkek dergilerini sattık, Amerikan askeri oyuncaklarını sattık ve mücevherlerden $15,000'ın biraz üzerinde kazanç elde ettik. Bu 3 şey hedefimizdi. Dürüst olmak gerekirse beklediğimiz kadar kar getirmediler. Ancak başta amcanın bu evin her yerinde nakit parası olduğunu söylemiştin. Sadece nakit olarak $62,500 bulduk dostum.
10: Aman tanrım.
1: Yani bulduğumuz her şeyi toparlarsak $129,000 eder. Temizlik masraflarımızla $30,000. Böylece karımız 99 bin dolara düştü. Bunu yarı yarıya bölmemiz gerekiyordu. Yani bize 49 500 dolar, sana da 49 500 dolar düştü. Bu paranın tamamını sana nakit olarak verdiğim için oldukça mutluyum. Güle güle kullan.
10: Para kazanmak harika. Ama evin temizlenmesi dünyadaki en güzel duygu. Bu harika, inanamıyorum. Bunun aileme çok faydası
1: güzel
10: olacak.
1: Güzel, senin için yapmak istediğimiz de buydu dostum.
10: Muhtemelen parayı evi tamir ettirmek için kullanacağız. Ve kalan para halamla annem arasında bölüşülecek.
1: Bütün bunlar amcan sayesinde mi oldu?
10: Evet.
1: Amcanın göçmen kartını da bulduk.
10: Amcam artık burada olmayabilir. Ama geride bıraktığı her şey aracılığıyla bize hala bakıyor.
1: Sevdim bunu. Gördüğümüz en dağınık evlerden biriydi. Benim için kesinlikle ilk ona girer. Tanışmak zevkti. Bize ihtiyacın olursa ara bizi.
10: Teşekkür ederim Javier.
1: Biz ev temizlikçisiyiz. Ev inşaatçısı değiliz ama bu evi temizleyip onlara evlerini restore edebilecek kadar para kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Bunu her gün söyleyeceğim. Bu dünyadaki en iyi iş. Bunu yapmak için sıçanlar ve hamam böcekleri arasında sürünmem gerekse bile ben varım.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Hi Turkey, welcome to America.
2: Bu abi kim oğlum?
3: Yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Dan Reburn is John.
4: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptı mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
10: Sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
11: Pozisyon ekranda, naz maç havasında Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
15: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
16: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
17: Kutlama!
18: Gökte!
17: Yerde!
18: Her yerde!
17: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
19: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maksipuan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
17: 10.000.
19: Evet.
17: Okey. Maksimum oldu. Okey.
19: O zaman
17: gelsin müzik.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sanırım altın madenciliğine çocukken aşık oldum. Hep kendi madenime sahip olmak istedim. Ama şu an günde 1 ya da 2 gram bile çıkarsam şanslıyımdır. Yani günde 2 gram çıkarabilsem havalara uçardım. Aileme bakabilmeyi gerçekten çok istiyorum.
1: Hadi Ero. İşte böyle. Aferin kızım. Sanırım burası benim ufak dağın köşem. Şurada küçük köpek yatağım var. Bir kutu köpek oyuncağı ve ihtiyacım olan hemen hemen her şey. Arazinin bakımını ben yapıyorum. Burası gerçekten benim küçük cennetim gibi. Çok özel bir yer. Umarım burayı elimizde tutabiliriz.
0: Yani her şey tehlikede. Tam anlamıyla her şey. Freddy ve Juan'ın yardımına çok ihtiyacımız var.
2: Biraz altın çıkaralım beyler. Freddy Dutch. Altın işinin garantisi yok dostum. Ve Juan Ibarra.
3: Pekala işe koyulalım.
2: Yerin altından altın çıkarma konusunda uzmanlar. Şuna bak. Dünyanın en zorlu coğrafyalarında.
3: Pek iyi hissetmiyorum Freddy.
2: Zor durumdaki madencilerin imdadına
3: yetişiyorlar. Bu hiç iyi olmadı.
2: Zengin olmak için her şeyi göze aldılar.
4: Hop hop hop kapat kapat kapat.
2: Ama şimdi her şeylerini kaybetmek üzereler.
5: Gözlerini kapa.
2: Bu başarısızlığı tersine çevirmek için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Altoluk sistemi diye bir şey hiç duymamıştım.
2: Ağır gerçeklerle yüzleşiyor.
5: Şu an uğraştığı şeyin hiçbir değeri yok.
2: Altının izini sürüyorlar.
5: İşte hayalini kurduğumuz şey tam bu.
2: Onlar madencinin altın verimini en az 2'ye katlayamazlarsa karşılığında 1 kuruş bile istemiyorlar.
5: Bu 10 kat daha fazla altın demek.
3: Muhteşem.
5: Hangi yol? Yolun 2'ye ayrıldığını söylememişti. En iyisi yazı tura atalım.
3: Atalım. Yazı gelirse sağa, tura gelirse sola. Tamam. Yazı.
5: Yazı geldi.
3: Evet, sağa gidiyoruz.
5: Harika. Paramı da aratalım. Gidelim. Bak.
3: Para için sağ ol Freddy.
5: Yazı bizi doğru yola yönlendirmiştir.
2: Grand Canyon'un kenarından Freddy ve Juan tozlu bir çöl yolunu takip ederek 73 hektarlık Ballard madenine doğru ilerliyor.
3: Bu bölgeden yıllar içinde epey altın çıkmış, öyle mi Freddy?
5: Evet, bir arkadaşımın buranın 10-15 kilometre ötesinde bir madeni vardı. Bayağı iyi kazanmıştı.
2: Bu bölgede altın iç savaş döneminde bulundu ve Abraham Lincoln'un birlik kuvvetlerinin savaş finansmanında önemli bir kaynak oldu. O tarihten beri ilçenin zengin dağ damarlarından 78 tondan fazla altın çıkarıldı. Bunun bugünkü değeri yaklaşık 4,5 milyar dolar.
5: Merhaba.
0: Geldiniz demek.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Harika. Memnunum. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Bu canavar da kim?
1: Bu Ero. Bekçi köpeğim. Çok hırçındır. Bileklerini kaptırma sakın.
3: Çok tatlıymış.
1: Teşekkürler.
3: Peki ne zamandır buradasınız?
0: Arazi ile yaklaşık 3 yıl önce ilgilenmeye başladım. Tesiste 1 yıldan uzun süredir.
5: Madende mi yaşıyorsunuz?
0: Hayır, 110 kilometre ötede yaşıyorum.
2: Nick, Arizona'nın gözde altın bölgesindeki bu araziye peşinat olarak 10 bin dolarlık tüm birikimini yatırdı. Ama istikrarlı kazanç sağlayamaması ailesine güvenli bir gelecek kurma hayalini riske soktu.
0: Bu ayın arazi ödemesini bile yapamadım daha. Haciz gelir de elimden alırlarsa her şeyimi kaybedebilirim.
3: Bu işe nasıl girdin Danny?
1: Babası benim, en büyük abim. Yani yeğenim
5: oluyor. Epeydir tanıyorsun yani.
1: Tam 40 yıl oldu. Bir dönem belimi kötü sakatlamıştım, yürüyemiyordum. Nick'in bu arazisi vardı, beni buraya getirdi. Burada toparlandım, belim güçlendi. Şimdi bastonsuz yürüyebiliyorum. Sonra da arazinin bekçiliğini bana verdiler. Ben de o günden beri buradayım.
0: Gençken Danny'ye bayağı özenirdim. O yüzden motivasyonlarımdan biri de onun hayatının bundan sonraki dönemine gerçekten destek olabilmek.
1: Yepyeni bir başlangıç gibi.
3: Burada kamp falan mı kurdunuz?
1: Şurası kaldığım yer işte.
5: Tamam.
1: Şu da karavanım.
5: Demek burada arabanda
1: evet,
5: yaşıyorsun.
1: Evet, oraya küçük bir yer yaptırana kadar.
0: Planımız şuraya küçük güzel bir taş ev yapmak.
5: Peki.
3: O zaman bütün umutlar bu işe bağlı, öyle
1: aynen
3: mi?
1: Aynen öyle. Bu iş olmazsa başım büyük dertte.
5: Anladım. Altınlarınızı gösterir misiniz?
0: Tabii
5: yanınızda
0: ki.
5: Var mı?
3: Bir bakalım.
5: Gayet
3: çok güzel. Nick, gerçekçi konuşursak bu araziden ne çıkarmayı umuyorsun?
0: En azından bu yıl yaklaşık 1,5 kilo altın çıkarmam gerek. Ödemeleri yapabilmek, yakıt masraflarını karşılayabilmek ve işi sürdürebilmek için.
5: Geçen yıl ne kadar altın çıkardın?
0: Bir.
5: Bir?
0: Evet.
5: Bu büyük bir hedef.
0: Evet öyle.
5: Grand Canyon'u tek adımda geçmek gibi bir şey.
1: Hadi.
0: Evet, evet.
3: Gidip şu tesise bakalım.
1: Hadi gidelim.
5: Nick bu işe tüm kalbini, emeğini, dahası tüm parasını yatırmış biri. Bu yüzden batmak istemiyor. Bu onun hayali ve kaybetmek istemiyor. Ama geçen yıl 31 gram çıkardıklarını duyunca tırmanmaları gereken dağın ne kadar büyük olduğu anlaşıldı. Demek canavar bu ha?
0: Ta kendisi. Ne kuyu açacak ne de su taşıyacak bütçem vardı. Bu yüzden tamamen susuz çalışıyor.
2: Çoğu altın madeninin aksine kuru sistemler su kullanmaz. Bunun yerine Nick'in kuru savak sisteminin içinde bir hava kompresörü hava akışını cevher toprağının içinden yukarı doğru zorlar. Böylece işe yaramayan hafif malzeme savrulup giderken daha ağır olan altın dibe çöker ve ters yönlü oluk çıtalarının oluşturduğu hava yastığında yakalanarak tutulur. Kuru tesisler yıkamalı sisteme göre %15'e kadar daha az verimli olabilir ama suyun olmadığı bölgelerde madencilik yapabilmenin tek yoludur.
3: Tüm bu sistemi tek başına mı kurdun Nick?
0: Çoğunu ben yaptım. Şu ilkel 55 galonluk varili mazur görün. Bulabildiğim tek şey buydu.
5: Hadi makineyi çalıştır. Juan'la ben de şöyle kenardan izleyip ne olduğunu görelim.
3: Biraz uyuklarız.
0: Tamam.
3: Şaka. Tabii ki izleyeceğiz.
0: Beni mahveden şeylerden biri de bu. Benzin pahalı, dizel pahalı. Her seferinde zar zor yetiştiriyorum. Hadi bakalım.
2: İşletmenin aylık yakıt maliyeti yaklaşık 850 doları bulabiliyor. Zaten maddi olarak zorlanan bu operasyon için ağır bir masraf.
0: Tamam, ilk kova.
5: Süre başladı. 4 saat.
2: Nick toprağı hazneye dolduruyor.

0: Ardından malzeme eski bir petrol varilinden yapılmış trommele doğru ilerliyor. Motor ve iki küçük lastikle çalışan tahrik sistemi trommeli çeviriyor. Çelik elek delikleri sayesinde daha küçük altın taşıyan malzeme kuru eleme sistemine düşüyor. Burada hava akışı toprağa savururken altın içeride tutuluyor.
1: İnanılmaz toz kaldırıyor.
2: Evet, gözlerim mahvoldu.
3: Bu maden benim her şeyim diyebilirim. Son 12 yıldır yaptığım her şeyi bu noktaya ulaşmak için yaptım. Gerçekten uzun bir mücadeleydi. Çalıştırıyorum. Büyük hayallerim var. Tabiri caizse bir altın imparatorluğu kurmak. Her yerde operasyonlar yürütmek istiyorum. Ama şu an bulunduğum noktadan çok uzak olduğunu da biliyorum. 2008-2009'da her şeyimi kaybettim. Hem de gerçekten her şeyimi. Kızım Grace şimdi 20 yaşında ama o dönem Florida'daki ailemin yanına gitmek zorunda kaldı. Bu benim için çok ağırdı. Ve ondan sonra büyüdüğünü bile doğru düzgün göremedim. Dağlara çıkıp altın aramaya başladım.
0: Nick kızına bakabilmek için tek başına altın aramaya başladı.
3: Şu aşağıdaki büyük kayaların altına biraz daha gireceğim. Oralardan bayağı altın iri külçeler çıkıyordu. Ama dip taraması yaptığım su olan yerlerin hepsi zamanla yavaş yavaş kurumaya başladı.
0: Nick 2018 yılında şimdiki eşi Mikey ile ve onun iki oğluyla tanıştı. Çiftin 6 ay önce bir kızları dünyaya geldi.
3: Ballard ailesi ziyarete geldi. Bana da biraz erzak getirmişler.
0: 5 kişilik bir aileyi geçindirmek zorunda olan Nick, 2021'de büyük risk alıp kendi madenini kurmaya karar verdi.
3: Bir yanda manzara, bir yanda Graves. Nasıl buldun?
4: Bayıldım.
3: Öyle mi?
4: Evet, kocaman bir arazi.
3: Umarım bu işi başarırım.
4: Başaracağını biliyorum. Evet. Bu iş patlayacak.
3: Lüks evler, pahalı arabalar falan çok ilgimi çekmiyor. Benim istediğim şey ailem için bir şeyler yapabilmek. Deni gibi yakınlarım için de bir şeyler yapabilmek. Beni asıl motive eden ve yapmak istediğim şey de bu. Gayet iyi görünüyor.
0: Sistemin çıkış kısmında...
2: Şuna bak.
1: Evet, farkındayım. Hepsinin kuru savak sistemine gitmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Juan altın içerebilecek malzemenin elekten geçip atağa karıştığını fark ediyor.
5: Yukarıda delikli bir elek var. Yani aslında ince malzemenin oradan geçmesi gerekiyor. Ama o malzeme kutunun içinde düzgün şekilde ayrıştırılma şansı bile bulamıyor.
1: Bu iyi olmadı.
0: Testin başlamasından 3 saat sonra trommel duruyor.
3: Bu lanet şey beni çıldırtacak artık. Biraz ağır, döndürmek zor oluyor.
1: Evet, evet, ağır.
3: Sorun o tekerin fazla aşınması mı yoksa öbürü mü gerçekten bilmiyorum.
2: Zavallı Dan.
1: Mav olmuş durumda.
2: Farkındayım.
1: Ne düşünüyorsun?
5: Açıkçası endişeliyim. Burada yapılması gereken çok iş var.
1: Çok iş var.
2: 4 saat doldu beni.
5: 4 saat oldu. Bence burada bırakalım Freddy. Muhtemelen elleri su toplamış.
2: Kapatardık Nick.
0: İlk denemede Nick ve Deni yalnızca 1,5 metreküp cevherli toprağı işlemek için $15'lık yakıt kullandı. Bu da yaklaşık 4 kepçe dolusu malzeme demek.
1: Cidden çok ağır çalışıyorsunuz. Şuna 900 evet. metrelik bir halat bağlayın, çekin gitsin.
6: Haklısınız.
3: Bundan daha verimli çalışırdı.
5: Pekala, şimdi iki kutuyu da temizleyip bir altın tartımı yapalım. Bakalım elimizde ne var.
3: Tamam.
1: Sonrasına
3: tamam.
1: Bakarız.
3: Tamam. Güzel.
1: Juan'la daha önce de yardıma muhtaç tesisler görmüştük. Ama bu gerçekten çok kötü durumda. Motor gücüyle çalışan bir sistemden çok el emeğiyle yürüyen bir tesis gibi. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız?
6: Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
11: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Ne durumdayız?
5: Nasıl gidiyor beyler?
4: Arizona'nın kuzeyindeki Ballard maden sahasında.
6: Canavar bugün nasıl?
5: Canavar gibi.
6: Merhaba ufaklık.
4: Madenciler Nick ve Danny gerçekle yüzleşmeye hazırlanıyor. İşte ilk test çalışmasının sonuçları.
5: Burada pek bir şey yok.
6: Evet, yok. Gerçekten yok.
7: Yazın.
6: Yok.
5: Tartıda bir şey görünmüyor. Bir de gram ölçüsüne geçip bakalım. Bir şeyler görebilecek miyiz? Ha? 0.2 gram. Neredeyse yok denecek kadar az.
6: Evet.
4: Yalnızca 12 dolar değerinde. Freddy ve Juan'ın bugüne kadar gördüğü en kötü sonuç bu.
6: Bu gerçekten can sıkıcı.
7: Evet öyle.
5: Evet. Bir saatte yaktığınız mazotun maliyeti çıkardığınız altından
6: evet, maalesef.
5: Tamam. Juan'la biraz kafa yorup bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız.
6: Yarın sabah gelip aklımızdakileri söyleriz. Sonrasına da bakarız.
8: Tamam.
6: Peki.
5: Al bakalım.
8: Teşekkür ederim.
5: Sabah görüşürüz.
8: Evet.
7: Hiç iç açıcı değil.
8: Değil.
7: Hiç. Bunu çözmemize yardımcı olacaklarına eminim.
5: Adamlar şurada. Duymalarını istemiyorum. O yüzden biraz alçak sesle konuşacağım. Ama durumları gerçekten sıkıntılı. Şu an kazdığı nokta pek yeterli görünmüyor. Yine de arazi çok büyük. Belki başka yerlerde bir umut olabilir.
4: Yaklaşık 1,5 kilogramlık hedefe ulaşıp neredeyse 100 bin dolar kazanabilmeleri ve madenlerini ayakta tutabilmeleri için Ballard ailesinin şu ana kadar çıkardıklarının 13 katı kadar altın bulması gerekiyor.
7: Tek kelimeyle felaketti. Bugünkü tartımdan sonra Nick'i hiç bu kadar çökmüş görmemiştim. Durumunu anlıyorum. Çok büyük bir baskı altında. Ailesi var, arazi, taksitleri var. Her şey buna bağlı. O yüzden bu sonuç onu gerçekten sert vurdu.
6: Ah Freddy. Bu tesiste yapılması gereken o kadar çok şey var ki.
5: Evet.
6: Şu anda 10 sent kazanmak için 1 dolar harcıyor.
5: Kazandığında çok da fazlasını harcıyor. Umarım ona yardım edip düştüğü bu çukurdan çıkarabiliriz. Gerçekler ortada. İşleyebildikleri malzeme miktarı belli. Bunu 3 katına çıkarsak bile zor olacak. Daha iyi olurlar ama zengin olamayacaklar. En azından geçimlerini sağlayabilirler. O da bir şey demektir. Nasıl gidiyor?
8: Beyler. İyi, sizi sormalı.
6: Ufaklık nasıl?
7: O da iyi. Gelecek haberi bekliyor.
6: İyi mi kötü mü bilmiyorum ama değiştirmemiz gereken şeyler var. Öncelikle trommel tamburu değişmeli çünkü gerçekten berbat.
8: Evet, evet.
6: Ona bir tahrik sistemi kurmalı.
8: Tamam.
6: Sadece daha verimli çalışabiliriz. Evet. Altın toplama sistemine gelince orada malzemenin %20'sinin kaybolduğunu
5: gördüm. %20-25'i gidiyor.
6: Doğrudan çıkıştan dışarı kaçıyordu.
5: Ucuna titreşimli bir eleme sistemi takacağız.
8: Tamam.
6: Evet.
5: Böylece ileride sisteme daha fazla hava ayırma kutusu ekleyebilirsin.
6: Tamam. Bir diğer mesele de doğru yeri bulmak. Daha verimli zemin gerek. Çünkü işlediğin malzeme yeterli değil.
5: Şu çalıştığın alan var ya. Açık konuşayım. Burada en son kazacağım yer bu senin kazdığın yer olurdu. Moralini bozma. Sonuçta burada harika. Yıllardır madencilik yapılıyor. Şu anda çıkardığınız altın mazot masrafını bile karşılamaz. Biz de maliyetinizi düşürüp veriminizi artırmaya çalışacağız.
8: Tamam.
5: Güneş enerjisinde uzman sayılmam ama burada bolca güneş var.
7: Evet evet burada.
5: Buraya bir güneş paneli sistemi kurarsak o zaman tüm tesisi artık yakıt kullanmadan sadece güneş enerjisiyle çalıştırabiliriz.
8: Harika olur.
6: Bu bizim için yeni bir şey. Bu da beni heyecanlandırıyor. Çünkü daha önce pek denenmiş bir şey değil.
8: Şanslısınız çünkü birkaç güneş panelim var.
6: Güneş paneli mi
8: var? Evet, evimde güneş enerjisi sistemi var. Fazladan panelim
6: de
8: var.
6: Çok iyi.
4: Freddy ve Juan, Ballard ailesini daha verimli bir sahaya yönlendirmenin yanı sıra trombelin etrafına yaklaşık 90 santimetre genişliğinde özel bir dişli sistem takacak. Motorlu zincir mekanizması tamburu düzenli şekilde döndürerek tesisten geçen cevherli toprak miktarını %400 artıracak. Trombelin sonuna eklenecek yeni delikli elek ve titreşim sistemi altın aşısından zengin tüm malzemenin kuru sabağa aktarılmasını sağlayacak. Son olarak ekip sadece altın geri kazanımını artırmak değil, maliyetleri de düşürmek için bir ilke imza atacak. Nick'in kuru tesisine güç sağlayacak yenilikçi bir güneş paneli römorku inşa edecekler. Hedefse şu, çıkarılan altının tamamını saf kâra dönüştürmek.
5: Burası çok güzel. Bu araziyi kaybetmek istemediğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzüyor. Ben 16 yaşındayken arabamda yaşıyordum. Yani oralardan geçtim. Hiçbir şeyim yoktu. Kimse de bana bir şey vermedi. İçinde bulunduğunuz durumun kötülüğüne bakınca kendimi görüyorum. Bu yüzden Juan'la birlikte size elimizden geldiğince yardım etmek bizim için çok önemli.
6: Freddy ile konuştuk, bunu ücretsiz yapacağız.
8: Bu hayatımı değiştirir. Her şeyi değiştirir. Sağ ol.
7: Gelin bakalım.
5: Hadi. Tamam.
8: Çok teşekkür. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum.
6: Zamanımız kısıtlı, hadi işe koyulalım.
8: Çok sağ olun.
6: Hadi.
8: Fikirleriniz beni çok heyecanlandırdı. Yine tarlamı anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten bu deneyimin ve operasyonun gelişiminde sizin yer almanız bizim için büyük bir şans.
5: Delikli plaka ve eleme sistemi kuracağız.
4: Tamam. Freddy ve Danny'nin sabahki görevi titreşimli delikli plakayı birlikte çalıştırmak.
5: Burada malzemenin kuru sabak sistemine geçmesini sağlayacak delikler olacak. Şimdi onu yerine sabitliyorum.
7: Güzel oldu.
4: Juan ve Nick yedek güneş panellerini almak için Nick'in 113 kilometre uzaktaki yerleşkesine gidiyor.
6: Buradan mı sapıyoruz?
8: Evet.
6: Epey uzun bir yol. Bu gerçekten zor olmalı. Yeni doğmuş bir bebeğin var. Madende çalışıyorsun ve ailenden uzaktasın.
8: Evet, gerçekten çok zor. Özellikle onun videolarını gönderdiklerinde.
6: Evet.
8: Oturup kalkması işte, çıkardığı sesler filan. İnsan özlüyor. Çok, çok zor.
6: Anlıyorum. Benim de 4 çocuğum var ve iş hayatımın çoğu yollarda geçti.
8: İşte geldik.
6: Ailen burada yaşıyor.
8: Evet.
6: Tanışalım bakalım.
8: Merhaba bebeğim.
6: Şu ufaklığa bakın.
8: Bu Airi ve eşim Mikey.
9: Merhaba.
6: Nasılsın Mikey? Ben Juan.
9: Memnun oldum.
6: Ben de merhaba ufaklık. Merhaba tatlı.
8: Sizi çok özledim. Çok çok özledim.
9: Nick gerçekten çok şefkatli ve işine çok bağlı biri. Çok fedakarlık yapıyor. O sık sık madende çalışırken burada onsuz olmak zor. Ama ben onu sonuna kadar destekliyorum.
8: Giriş burası.
4: Nick bu uzak çiftlik evini 8 yıl önce satın aldı.
8: Isınmak için odun sobamız var. Serinlemek için klima. Yani ihtiyacımız olan her şey var.
4: Yaşam alanını da zamanla yavaş yavaş genişletti.
8: 4 duvar, 1 çatı
6: yani. Evet, temel her şey var.
8: Evet.
6: Gayet iyi.
8: Evet,
6: onlar da olanlar
8: evet.
6: Ha. Jimmy memnun oldum dostum.
8: Bu da Juan. Bize madende yardım ediyor.
6: Belki yaz saatinde gelip ona yardım edersiniz ha?
10: Ederim.
6: Evet, bedava iş gücü her zaman iyidir. Ben de o günleri hatırlıyorum. Karşılıksız çalıştığımız zamanları. Büyümek böyle bir şey. Evet.
8: Umarım bu yıl boşa gitmez.
6: Şu anda tamamen güneş enerjisiyle mi çalışıyor?
8: Evet, %100. Gerekirse yedek jeneratör var,
6: evet.
8: Ama sistem tamamen güneşle
6: çalışıyor. Tabii isterim.
8: Çalışıyor.
6: Hadi bakalım.
8: İşte burası atölye. Biraz dağınık.
6: Çok
8: kusura
6: bakma. Güzel. Hiç sorun değil. Temiz atölyede iş yapılmaz zaten.
4: Aile bir yıldan uzun bir süre önce tamamen güneş enerjisine geçti.
8: İşte gün boyu gücü sağlayan asıl iş gücü bu. Güneş vurduğu sürece ihtiyacımız olan enerjiyi alıyoruz. Bunu kullanmasak jeneratör çalıştırmak zorundaydık.
6: Bunlar yeni mi yoksa ikinci el mi?
8: İkinci el ama yeni gibiler.
6: Zaten panelleri bulmak işin yarısı. Evet. Elinde evet. olması çok iyi.
8: Tamam.
6: Dağılık. Hadi yükselim.
8: Pekala. Tamam.
6: Seni bilmem ama ben çok heyecanlıyım.
8: Aşırı heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum.
6: Gidelim.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch 5

0: keşfedin. Mediamarkt. Sırtaş ayran,
1: sırtaş ayran. Döneri gördüğün an
2: bir de sütaş ayran.
1: Gelsin sütaş ayran.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
4: Üstelik büyük ekranda sunar.
3: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanalları.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve...

0: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartımı
3: bil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu sabah bana yardım edecek misin?
1: Balat madeni henüz yeterince altın üretmezken...
0: Bunlar benim yaptığım küçük şeyler. Kasabaya götürüp onlardan biraz para kazanıyorum.
1: Amca Deni gelirine katkı sağlamak için el yapımı kil pipolar üretiyor ve tanesini 20 dolara kadar satıyor.
0: Şu an tamamen kendi becerilerime güvenmek zorundayım. Arabama benzin koymak, karnımı doyurmak ve köpeğimi beslemek için. Bu bir kafatası. Herkes bilir ki insanlar kafataslarını seviyor. Nick'e bakınca onun da benim gibi özgür ruhlu biri olduğunu görüyorum. İkimiz de çok zor zamanlardan geçtik. Buraya gelmek, hayatımı yeniden toparlamak, doğru yöne sokmak için büyük bir fırsat oldu. Bunu kaybedersem, yeniden başlamak zorunda kalmayı düşünmek bile istemiyorum. İşte bu da mutlu kafatasım. Merhaba Freddy ve Juan.
2: İşte geliyor.
3: Freddy nasıl da çalışıyor?
2: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
2: Yolculuk nasıl?
3: İyiydi, döndük işte.
2: Aradığını buldun mu?
3: Evet, ihtiyacımız olan panelleri de aldık. Kamyonun arkasında, artık başlayabiliriz.
1: Kullanılmış paneller, mobil güneş römorkunun önemli bir parçası ve Ballard ailesine ayda yüzlerce dolar yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Ama onları almak için yapılan 225 kilometrelik yolculuk günün yarısını aldı.
3: Yaklaşık 5 günlük işi 3 günde bitirmemiz gerek.
2: Evet.
3: Hadi işe koyalım.
2: Tamam.
4: Plansız programsız gidiyoruz. Benim buralarda geçen her günüm böyle zaten.
1: Nick panelleri dizerken Juan iddialı yeni tahrik sistemini tasarlıyor.
3: Şu an o trommeli çevirmek için iki kişi gerekiyor. Bu sistemle tesisten geçen malzeme miktarı yaklaşık %80 artacak.
1: Tasarım kesim masasına gönderiliyor ve 25 bin derecelik plazma ışını 3 numara çelikten 36 inçlik dev bir dişli kesiyor. Bu dişli, Nick'in çimento varil trommeline monte edilecek. Motora bağlı bir zincir sistemi, tamburu otomatik olarak döndürecek ve tesisin işleyebildiği malzeme miktarını artıracak.
3: İşte az önce kestiğimiz yeni dişli bu. Motor ve şanzıman için taban plakasını yapmaya başlayacağım. Bugün bitirmeliyim.
2: Nasıl gidiyor Deni?
0: İyi iyi.
1: Tesisin yanında Freddy, Deni'nin titreşimli delikli plakadaki ilerlemesini kontrol ediyor.
2: Delikleri açması için Deni'ye bir şablon çizdim. O da hepsini deldi. Şimdi montajını yapıp nasıl olduğunu bir göreceğiz.
1: Freddy'nin delikli plaka sistemi, cevherli toprağa kuru sabağa daha verimli...

0: Yeni şekilde yönlendirerek kutudaki altın miktarını artıracak, genişlemeye uygun tasarlandı.
1: Bu tamamen yıkama sistemine özel yapıldı. Eşsiz bir şey. Delikleri açıyorsun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Sonrasında altına bir tane daha kuru sabak ekleyebiliyorsun.
0: Peki. Plakanın uzunluğu Nick'in ileride ek kuru sabaklar eklemesine olanak tanıyacak ve tesisin kapasitesini artıracak.
1: Ne yaptığımı görüyor musun?
0: Evet.
1: Aynısını tahtanın diğer tarafına da yap. Şu yaylardan birini uzatır mısın dostum?
0: Tabii ki.
1: Rüzgar işimizi zorlaştırıyor Deni, orası kesin.
0: Evet, öyle.
1: Bütün gün çok sert esti. Şu an kaynak yapmak konusunda endişeliyim çünkü tek bir kıvılcım bile yangın çıkarabilir. Umarım rüzgar birazdan diner.
0: Kesim kamyonunda Juan Trommel'in tahrik motoruna son rötuşları yapıyor.
2: Şimdi kablolarını bağlayıp test edeceğim. Dönüş yolu istediğimiz gibi ise teste götürüp kaynak yapacağız.

0: İşte oldu.
1: Ama kurtarma operasyonunun bitmesine 2,5 gün kalmışken...
2: Juan, seni görmek için kesim römorkuna geliyorum. Burada büyük bir sorunumuz var.
1: Freddy kötü haberlerle geliyor.
2: Çok rüzgarlı.
0: Yok artık, dışarısı çok kötü. Trailer resmen sallanıp duruyor.
2: Kırmızı alarm verildi. Kaynak yapamayız.
1: Kırmızı alarm, nemin çok düşük, rüzgarınsa çok güçlü olduğu durumlarda yıkıcı orman yangınlarını önlemek amacıyla uygulanır. Bu uyarı sırasında her türlü ateş kullanımı yasaktır. Kaynak kıvılcımları da buna dahildir. Çalışmalar durmak zorunda.
2: Rüzgarın hızı şu anda saatte yaklaşık 100-110 kilometre buluyordur. Ama bu vadiyi ateşe veren biz olmayacağız, buna inanıyorum.
3: Yetişip yetişmeyeceği konusunda insan ister istemez endişeleniyor. Ailem için sağlam bir gelecek kurmak istiyorum. Bu işe sahip olduğum her şeyi verdim. Bütün hayatım, bütün emeğim bu projeye bağlı. Başarılı olmak zorundayım.

0: Nasıl gidiyor Nick?
1: İyi, sizin?
0: Rüzgar dışında iyi.
1: Evet, bugün fena kuvvetli.
0: Evet, çok sert esiyor.
1: Evet.
2: Arizona'daki Nick Ballard madeninde kırmızı alarm ikinci günde devam ediyor. Kaynak işi durunca ekip sahadaki başka önemli ve acil bir işe yöneliyor.
0: Şu an sistemi tamamlayamıyoruz. Bu yüzden biz de gidip biraz keşif yapalım dedik. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Hadi biraz etrafa bakalım.
1: Bana uyar.
0: Dere yataklarını görmek istiyorum.
1: Tamam, seni takip ederim.
2: Nick'in arazisindeki her vadi ya da kuru dere yatağı bir zamanlar akarsu yatağıydı. Bu akıntılar dağlardaki ana altın damarlarından kopan altını taşıyıp kayalık zeminlere bıraktı.
0: Şu an çalıştığın yerin üst tarafına bakınca bile kayaların görüntüsünden burada altının çok yoğun toplanmadığını anlayabiliyorsun. Madencilikte genelde işe aşağıdan başlanır. Doğal bir sabah sistemi gibi düşün. Su buradan geçerken altını taşıyıp belirli noktalarda birikiriyor.
1: Şu aşağıdaki kuru vadide eski madencilerden kalma bazı yığınlar bulmuştum.
2: 19. yüzyılda Arizona'daki madenciler güçlü doğal savaklar oluşturmak için sık sık dere yataklarının yönünü değiştiriyordu. Aynı zamanda ilkel kuru savaklara hava basmak için körükler kullanıyorlardı. Bu sistem Nick'in kuru savak sisteminde kullandığı prensiple tamamen aynı temele dayanıyor.
0: Aşağıda 3 kuru dere yatağı birleşiyor değil mi? İş altının en yoğun olduğu yerden başla ki önce para kazanabilirsin.
1: Sonra da alanı genişletirsin.
0: Sonra alanı genişletirsin.
1: Evet, doğru.
0: Bakalım ne bulacaksın.
1: Freddy beni küçük keşif gezisine çıkardı. Araziyi inceledik. Şu an yüksek taraftayım ama aşağı indikçe altının yoğunlaştığını görebiliyorsun. İleriye dönük bir plan oluşmaya başladı. Buna minnettarım.

0: Rüzgar biraz hafifledi. Doğrusu bu iyi oldu. Şu an kırmızı alarm yok ama büyük ihtimalle öğleden sonra tekrar başlar.
1: Kurtarma çalışmasının bitmesine 24 saatten az kalmışken...
0: Söz verdiğimiz ve yapacağız dediğimiz her şeyi tamamlamaya çalışacağız. Devam etmek zorundayız.
1: Freddy ve Juan rüzgarın kısa süreliğine hafiflemesini fırsata çevirip delikli plaka ve tahrik sistemi montajlarını tamamlamaya çalışıyor. Ama zaman hızla daralıyor. Kırmızı alarm yeniden devreye girmeden önce güneş paneli römorkunu da bitirmeleri gerekiyor.
2: Planın ne Juan?
3: Malzemeleri yükleyip tesise geçeceğiz. Dişi yerine takacağız. Tahrik sistemini kuracağız ve trommeli döndüreceğiz.
0: Bunu takmaya hazır mısın Danny?
4: Hadi yapalım.
1: Freddy delikli elek plakasının altına bir titreşim motoru yerleştirmeyi planlıyor. Bu toprağı titreştirerek malzemenin sabaklara eşit dağılmasını sağlayacak.
0: Sen şu tarafa geç dostum. Hadi güçlü it. Tamam biraz sertçe it. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Dikkat geliyor.
4: İşte oldu.
0: Evet gürültülü ama istediğimiz şey tam olarak bu.
4: Kesinlikle.
1: Bir sorun çözüldü. Gece olmasına sadece 8 saat kaldı.
3: Şu küçük projeyi bitirip hemen diğerine geçmemiz gerek.
1: O an trommeli döndürecek tahrik sistemini yetiştirmek için zamana karşı çalışıyor. Bu sistem hem madenci Deni'nin belini doğrultacak hem de cevher miktarını artıracak.
0: Hadi deneyelim.
5: Bakalım nasıl olacak.
0: Al bakalım.
5: Teşekkür ederim.
3: Bu yeni dişliği tamburun etrafına yerleştirebilmek için ikiye kesmem gerekiyor. Sonra da yerine kaynaklayacağım. Kaynak işi bitince üzerine yeni dişli kutusunu, motoru ve bağlantı sistemini kuracağım. Böylece döndürebileceğiz.
1: Rüzgar yeniden şiddetlenirken Freddy Ballard madenindeki son ve en kritik projeye girişiyor.
0: Juan şu anda tesise tahrik sistemini takıyor. Ben de şu güneş enerjisi römorkuna başlıyorum. Daha önce bu boyuttan büyük bir güneş paneliyle çalışmadım. Ama insan işte böyle öğreniyor. Yeni şeyler öğrenmeye uğraşmazsan asla ilerleyemezsin, gelişemezsin.
1: Freddy eski bir römorku dönüştürerek güneş panelleri için çelik bir iskelet kuracak. Paneller daha sonra tesisi çalıştıracak. Böylece Nick'in yüksek yakıt masrafları ortadan kalkarken altın kazancı da artacak.
0: Rüzgar kabus gibi ama yapacak bir şey yok. Mücadele edeceğiz. Lanet olsun. Rüzgar öyle sert esiyor ki çeliği bile yana itiyor. Şimdi en büyük sorunumuz şu. Köşe bentleri ve çeliği böyle savuruyorsa, bu rüzgarda güneş panellerini yerine yerleştirebilmek imkansız olabilir. Lanet rüzgar.
3: Hadi Freddy'ye yardım edelim.
1: Üçüncü sistem daha tamamlanmamışken Freddy ve Juan'ın türünün ilk örneği olan güneş enerjili römorkunu bitirebilmek için herkes seferber olmuş durumda.
0: Nick, hadi bir panel getirelim. Danny, çıkıp destek vermek ister misin?
4: Tabii.
0: Rüzgara karşı şu tarafı kaldıracağız.
4: Tamam.
6: Bu güneş jeneratörleri jeneratöre daha az yakıt koymamızı sağlayacak gibi görünüyor. O yüzden bunu dört gözle bekliyorum. Belki de bu sayede ayakta kalabilirim.
1: Her bir güneş paneli yaklaşık 57 kiloluk bataryalara 400 watt'a kadar elektrik sağlayacak.
0: Ay, lanet olası rüzgar.
1: Ve bu enerji de tesisi çalıştıracak.
5: Şuna bakın.
0: Oho!
5: Vallahi oldu. Oho.
3: Yeni çevreci girişimimizin bir parçası bu.
6: Umarım işe yarar.
5: Umarım.
3: Bunu tesise götürüp orada çalıştıracağız.
0: Şu rüzgarı durdurun artık.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
5: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
9: Sabah ilk iş mi?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi?
6: Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Devam et. Tekerlere takoz koy. Evim güzel evim.
1: Arizona'daki Ballard madeninde römork artık yerinde. Ve şimdi asıl an geldi.
0: Test sürüşüne hazır mısın?
2: Evet.
3: Zor bir haftaydı beyler. Çok iş yaptık. Rüzgarla mücadele ettik. Çoğu zaman rüzgar yüzünden kaynak bile yapamadık ama sonunda bitirdik. Güneş enerjili römorkun yeni tahrik sisteminin ve lane sayesinde artık sadece daha uzun süre değil daha fazla malzeme de işleyebileceğiz.
0: Evet. Özür de bu zaten. Artık iş ciddiye bindi. Bakalım her şey çalışacak mı?
2: Harika.
3: Tamam hadi başlayalım.
2: Tamam çok teşekkür ederim.
0: Ne hadi demek? Bakalım.
2: Evet
0: hadi.
2: Çok tamam. Heyecanlıyım.
1: Juan ve Freddy'nin ilk güneş enerjili sistem girişimi için bekledikleri an geldi.
3: Dikkat edin trommel çalışmaya başlıyor.
4: E işte bu.
3: Çok güzel. Şimdilik her şey yolunda. Bataryalar da dayanıyor. Umarım test boyunca gider. Çok etkileyici.
2: Evet.
3: İlk güneş enerjisi denememiz için bence
0: iyi. Evet bence de.
3: 4 saatlik test başlıyor. Hazır mıyız?
0: İlk kepçe geliyor.
4: Gerçekten muhteşem.
0: Belini kurtarır
4: dostum,
0: değil mi?
4: Tahmin bile edemezsin. Evet, şuna bakın.
1: Benny ve Nick'in ağır trommel tamburunu elle çevirmesi yerine Juan'ın güneş enerjili dev dişli ve zincir motor sistemi sayesinde tesisten yaklaşık 4 kat daha fazla cevherli toprak geçirilebiliyor.
2: Çok daha iyi.
3: Mükemmel. Dakikada 6.7, neredeyse 7 devir.
4: Başlangıçta plan Nick'in sistemi için kendi başına çalıştırması ve yardıma ihtiyacı olduğundan benim devreye girmemdi. Ama işler öyle olmadı. Her gün yardım etmek zorunda kaldım ve zaten kötü olan belimi daha da sakatladım. Artık buna gerek kalmayacak. Şimdi yapmam gereken işlere odaklanabileceğim. Yine de ona yardım etmeye, araziyle ilgilenmeye ve burayı istediğimiz noktaya getirmeye devam edeceğim. Yani... Kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz. Ben çok mutluyum. Sırtım mutlu, köpeğim Arrow mutlu.
2: Bu daha üçüncü hazne. Ve sanırım daha bir saat bile dolmadı. Yani şimdiden çok iyi çalışıyor. Bir hazneyi yaklaşık 15 dakikada işledik. Geçen sefere göre çok daha hızlı. Bu sefer gerçekten bir atık yığını oluşuyor. Atıkların birikmeye başladığını görmek güzel. Atık ne kadar büyürse o kadar fazla malzeme işlediğini anlarsın. Gerçekten harika. Belki de toparlama şansım vardır.
3: Freddy, sabahın ucuna bakar mısın? Çıkan malzeme öncekine göre daha temiz.
0: Evet.
1: Freddy'nin yeni delikli elek plakası, altın içeren cevherli toprağın savaklara ulaşmasını sağlarken, ileride daha fazla kuru savak eklenebilmesi için de ekstra alan yaratıyor.
0: Tahrik sistemi iyi çalışıyor, delikli plaka iyi çalışıyor ve tüm sistemi güneş enerjisi
3: evet,
0: yürütüyor.
3: Bu güneş enerjisi sistemi çöl şartları için oyunun kuralını değiştirebilir, iyi iş çıkardık.
2: Evet dostum işte bu. Son kova. Umarım içinde bolca altın vardır.
0: Şimdi kapat Nick. Ne diyorsunuz beyler?
2: Evet çok daha iyi.
3: Şimdi bunu temizleyelim sonra tekrar buluşup altın tartımına bakalım olur mu?
4: Olur tabii. Tamam.
2: Bu çalışma ilkine göre çok daha iyiydi. Çok iyi. Hatta en iyi gününde bile böyle çalışmamıştı. Her yer siyah kum dolu. Yani güzel bir temizlik çıkacak. Şu üst savaklarda biriken siyah kum tam görmek istediğimiz şey. Siyah kum ne kadar çoksa altında çoktur. Umarım iyi bir sonuç çıkar.

0: Hadi teraziye koyalım.
1: Hadi, aldın mı?
0: Aldım aldım, evet.
1: Tamam.
0: Boyum yetmiyor.
1: Yorum yapacaktım ama en iyisi susayım dedim Freddy.
0: Evet beyler, işte önemli an geldi. ...0.7 gram. Geçen sefer ne çıkmıştı? 0.2 gram mı? Sadece 0.2. Şimdi ise 0.7 grama ulaştı.
2: Nick altın geri kazanımını neredeyse 4 katına çıkardı. Güneş paneli sistemi ise maliyetlerini neredeyse sıfıra indirerek operasyonundan sezon boyunca binlerce dolar kazanmasına olanak sağladı.
3: Bu gerçekten büyük bir artış beyler. Gerçekten.
1: Bir de Trombel'in insan gücü olmadan da
4: evet, kendi dönen Trombel var ya. Evet. Benim için her şeyi
1: üstüne
4: değiştirdi.
1: Üstüne güneş enerjisi evet, sistemi evet, geldi. Doğru.
0: Buraya bir de rüzgar türbini kurarsan Las Vegas'a bile yetersin.
3: Altın madenciliğinden enerji üretimine geçiyoruz
0: kesinlikle
3: galiba.
2: Ama yaklaşık 1,5 kilogramlık ve 95 bin dolar değerindeki sezon hedefini yakalayıp madenini koruyabilmesi için tesisi daha zengin bir sahaya taşıması gerekiyor.
0: Şakayı bir kenara bırakırsak ben olsam aşağı taşınırdım.
1: Bu tesis ne kadar verimli ya da ne kadar geliştirilmiş olursa olsun fark etmez. İşlediğiniz malzeme bu kadar düşük değerliyse aşağı tarafta çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Doğrusu sizinle çalışmak büyük keyifti beyler. Harika zaman geçirdik.
4: Her zaman
3: tekrar
4: bekleriz.
3: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Tekrar teşekkür ederim. Cidden minnettarım.
0: Teşekkür ederim.
1: Harikaydı, çok teşekkürler.
0: Nick ve Danny tesisi altının olması gereken yere indirip etrafı araştırmaya başlarlarsa kim bilir belki orada gerçekten çok iyi sonuç alırlar.
1: Hadi artık yola çıkalım. Seni takip ederim.
0: Olur, tamam.
1: Pekala.
3: Bu gerçekten yeniden motive olmamı sağladı. Artık yolun sonu gibi gelmiyor. Ya kendime biraz daha rüzgar geldi diyelim. Ve geleceğe umutla bakıyorum. Freddy, Juan, siz gittikten sonra tesisi taşıdım. Şimdi çok daha iyi bir zemindeyim. Önceki noktada aldığımın en az 2 katını alıyorum. Bunlar da son zamanlarda çıkardığım iri parçalar.
5: Küçük bir ev yapacağım. Burası yaptığım kuru depolama alanı olacak. Şurası da küçük bitki bahçem falan. Ve manzaram da bu.
3: Güneş enerjili römork tam anlamıyla bir rüya gibi oldu. Hatta jeneratörü buraya getirmeme bile gerek kalmadı. Umarım her şey böyle ilerlemeye devam eder çünkü çok büyük bir haberim var. Mikey ile bir bebeğimiz daha olacak. Yıllar önce bir söz duymuştum. Ay'a nişan alırsan, kaçırırsan bile yıldızların arasına düşersin. O yüzden devam edeceğim.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
9: bebekler hem bebekle büyürler.
10: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
11: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kadar?
12: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
13: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
16: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
18: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
19: Sütaş labneyi.
20: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
21: Patron, gel oğlum buraya.
18: Ya.
22: Hemen döneceğim tatlım.
21: Aferin oğlum, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
22: Patron, dur.
21: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
23: Patron, çıldırdın mı?
21: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
22: Pardon canım, nerede kalmıştık?
18: Sen var ya sen.
16: Red Bull kanatlandırır.
24: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
24: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
5: Ah dostum.
6: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
7: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
5: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
6: Güneşin dokunduğu her yer.
5: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
6: Bu inanılmaz.
5: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
6: Evet.
7: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
6: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
5: Bu harikaydı.
6: Bu uçağı seviyorum.
5: Öne.
6: Ah! Onu kameraya aldın mı?
5: Dostum, evin bu mu?
6: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
5: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
7: Bir yıl önce...
5: Güzel değil mi?
6: Evet, fena değil.
7: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
6: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
8: Teşekkürler, bu harika.
6: Mükemmel.
8: Harika.
6: Duymadın mı?
5: Hayır.
6: Oraya su basmış.
5: Ah dostum.
7: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
5: O zaman plan ne?
6: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
5: Cidden mi?
6: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
5: Brezilya.
6: Brezilya fena değil mi?
5: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
6: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
5: Evet.
6: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz abla.

0: Alaska'nın zorlu koşullarında maden işletmeye cesaret eden az sayıdaki insan için...
1: Yok artık, lanet olsun.
0: Altın bulamamaktan daha kötü tek bir şey vardır.
2: Ne yapacağımı henüz bilmiyorum.
0: O da altını bulmak.
3: Güzel.
2: Biraz yukarı çıkıyor, vay canına.
0: Ama onu toprakta bırakmak zorunda kalmak.
2: Ne oluyor böyle?
0: Mammoth Vadisi'ne devlet müfettişleri inerken...
4: O kazıyı daha fazla açamazsınız.
2: Bu projeye milyonlarca dolar yatırdık.
0: Maden sorumlusu Todd Hoffman'ın sözünü bozmaktan başka çaresi kalmıyor.
2: Herkese dağıtmak için yeterince altın çıkaramayabiliriz.
5: Altın bonusu almayabiliriz. Kabul etmek zor.
0: Ve ekip direniş gösterince...
6: Chambo, buraya gel. Konuşacağız. Hadi gel.
7: Beni bırakmazsan sana öyle bir vururum ki.
0: Hoffman'ların birbirine yeniden güvenmesi gerekiyor.
8: Babama, büyük babama sana üzülüyorum.
9: Pes eden asla kazanmaz. Kazanansa asla pes etmez.
0: Ya da milyonlarını kurtarmalarına yardım edebilecek tek ekibi kaybedecekler.
1: Bu gerçekten çıldırtıcı. Bunca sıkıntıya katlanıyorsun ama karşılığını alamıyorsun. Ne anlamı var?
6: Todd'la bu adamlara karşı büyük sorumluluğumuz var ama iş tam bir felakete dönüşebilir. Joe.
10: Harika yarım. Pompayı rölantiye al. Bir dakika daha ısınsın. Hadi.
11: Oldukça açık.
10: Şurası da açık. Caleb, bir dakika ısınsın.
11: Sonra normal hıza geçeriz.
8: Herkes çekilsin. Black Pearl'ü çalıştırıyorum. Black Pearl'ün motorunu ısıtıyorum. Tabii sonra bunu da döndüreceğiz.

0: Şu an her iki tesis de yeniden çalışıyor. Umarım ivme kazanmaya başlayıp 3000'e doğru ilerleyebiliriz.
1: Ne oluyor burada? Müfettişler yeniden madende. Sanki kıyamet günü gibi. Tabii denetimler rutin. Ama uyumsuz bulurlarsa ki genelde bulurlar, anında kapattırabilirler. O dolgu toprağının arka tarafında çok yağmur aldık. Bunu kesinlikle beğenmeyecekler.
2: Geçen hafta...
3: Nasılsınız?
2: Eyalet Çevre Müfettişleri Mammoth Vadisi maden sahasında ard arda iki ziyaret gerçekleştirdi.
3: Bizi kapatmasınlar, sezonu erken bitirmeye göze alamam. Kimse de alamaz.
2: Kayıp kesimdeki toprak kayması korunan bir su havzasına tehlikeli şekilde yaklaşınca...
4: O dereye karışırsa mahvoluruz.
1: O çamur dereye karışırsa her şey biter.
2: Hoffman ekibi en kötüsünü hazırlanıyor.
1: Çok çok gerginim. İyi giden bir sezonumuz vardı. Bunun planlarımızı alt üst etmemesini umuyorum. Ama babam için hayalini kurduğum bu muhteşem sezon bu tür şeyler yüzünden muhtemelen elimden kayıp gidecek. Durum ne?
5: Tamam. Dolgu toprağı yığınız dereyi kirletmeye çok yaklaştı. Size üzücü bir haberim var. O kazıyı artık genişletemezsiniz.
1: Bu projeye milyonlarca dolar yatırdım.
5: Rica etmiyorum.
1: Ama...
5: Tesislerinizden geçirmek istediğiniz her türlü toprak daha önce işlenmiş alanlardan gelmelidir. Bu yıl yeni bir alan açamaz, yeni dolgu toprağı oluşturamazsınız.
1: Okay. Tamam. Okay. Tamam. Anladım.
5: Madende başka ihlaller de tespit ettik. Alaska Eyalet Mevzuatına uyum sağlamak için bu ihlalleri gidermeniz gerekiyor. Aksi halde maden işletmenizi tamamen kapatmak zorunda kalacağız.
1: Anlıyorum ve işimizi yaptığınızın farkındayım ama şunu söyleyeyim. Bu bizi etkiliyor. Benimden geleni yapacağım. Tamam mı?
5: Anlıyoruz. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Kapatılmadık. Ama düzeltmemizi istedikleri çok uzun bir liste var. Asıl sorun şu, yeni bir alan açamam. Bu bir knockout yemiş gibi hissettiriyor. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Muhtemelen yapamayacağımı bildiğim şey var. 3000 ounce'a ulaşmak. Şuradan baktığınızda gözünüzün gördüğü kadar uzakta başka bir maden var mı? Yok. Belki de nedenini anlamaya çalışmak lazım. Bey, biraz konuşmalıyız. Bu denetim yapmam gereken uzun bir liste. Kafamda defalarca geçirdim. Hiç iyi görünmüyor. Hem de hiç.
6: Şu an kapalı mıyız?
1: Kapalısınız demediler. Ama iki tesisi birden çalıştıramayız. Yapmamız gereken şeyler yüzünden tüm kaynaklarımı farklı değişikliklere ayırmam gerekiyor. Onları yapmalıyım. Ve kısa sürede yapmak zorundayım. Kötü olan kısım şu. Kazımızın diğer yarısını yapamayız. Yeni alan açmamıza izin vermiyorlar. Tundra'ya dokunamayız. Hiçbir şeyi soyamayız.
7: Yani elimizdeki izinlerin geçersiz olduğunu mu söylüyorsun? Madencilik yapamayacağız.
1: O kazıyı uzatamayız. İstediğimizin yaklaşık yarısı kadar. Kayıp kesim 3033 ons verecekti. Şimdi bunun yarısından çok daha azı olacak. O alana kesinlikle giremiyoruz. Daha fazla dolgu toprağı koyamayız. Sadece... Önceden işlenmiş alanları çalıştırabilir ve açtığımız kazıyı bitirebiliriz. Bu büyük bir darbe. Bu inanılmaz bir şey. Sadece ben değil. Bu adamlara maaş ödeyip ödemeyeceğimden endişeleniyorum.
7: Çok fazla sorumluluğumuz var. Hayalimize inanan adamlar var burada.
6: Evet.
7: Bunun Jack'in görkemli vedası olmasını umuyordum.
6: Buradan galibiyetle ayrılmam gerektiğini düşündüğünüzü biliyorum. Biliyorum ama benim için galibiyet bu adamlara altın verebilmek. Bu galibiyet. Başaracak mıyız? Belki. Şu an öyle görünüyor mu? Hayır. Ama bu adamların derdiyle dertlenmek bizim sorumluluğumuz. Çarpışarak bunun altından kalkmak zorundayız. Ne olacaksa olsun.
7: Bitmedi.
6: Pes eden asla kazanmaz. Kazanansa asla pes etmez.
1: 3033 10 serifinin erişilemez olduğunu söylemiyorum. Ama iyi görünmüyor. Soru şu, ekip bizi bu çukurdan çıkarabilecek mi?
4: Neler olduğunu bilmeleri bence iyi olur.
1: Tamam.
8: Hey
1: çocuklar, küçük kubbe civarında toplanın.
7: Hay aksi, toplantı mı?
0: Müfettişler madenden çıktı ve babam herkesin yukarıya gelmesini söylüyor. Bu pek iyi bir işaret sayılmaz. Şimdi ne kadar kötü olduğunu öğreneceğiz.
9: Toplantı çağrısı yapıyorsa iyi bir şey olamaz. Madende çok vakit geçirdiler. Her yere baktılar. O kadar çok kural ve yönetmelik var ki. Umarım çok kötü değildir. Hızlıca halledebileceğimiz bir şeydir. Ama toplantıya kadar bilmiyoruz.
1: Herkes burada mı? Bildiğiniz gibi denetlendik. Arka taraftaki küçük toprak kayması gibi şeyleri kesinlikle beğenmediler. Doğa bize bir kazık attı ama düzeltmek zorunda olan biziz. Bazı şeylerle hiç ilgimiz yok. Şaka yapmıyorum. Kazımadığımız şeyler üzerinde çalışacağız. Su lisansının kapsamındayız ve düzeltmek bizim sorunumuz olacak. Eğer iyi bir konumda kalmak, geri gelmek istiyorsak 1905'te adamların kazdığı şeylerden biz sorumluyuz. Tamam mı? Geleceği göremem ama buradan vazgeçip çekip gitmek kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Sözleşmemde yapmadığım hiçbir restorasyondan ben sorumlu değilim. Sözleşmemde bu yazmıyor. Şu küçük toprak kaymasını düzeltip çantaları toplayıp gidebilirim. Bunda hiçbir sorunum olmaz ama burada sadece ben yokum, değil mi? Sizi bu anlamda önemsiyorum ve bu bir hayalse devam etmek istiyorsanız, yani bu madenin kusursuz olduğunu söylemiyorum. Her maden gibi çetrefilli. Ama içinden gerçekten iyi bir şey çıkıyor mu? Dürüst olalım. Bu hayal şu an karşı karşıya olduğumuzdan daha büyük mü? Bilmiyorum. Gerçekten. Sizden duymak istiyorum. Bu tepelerin her biri altınla dolu ve neden olduğunu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi inanılmaz miktarda su istiyor. Ve o suyu doğrudan üstümüze süzüyor. Bu da işi zorlaştırıyor. Sel, o, bu, bilmem ne. Burada madencilik yapmak gerçekten çok zor. Hiç hata yapamayız gerçekten. Ne yapacaksak yaparız ama bu işleri yapmazsak ve tam uyuma geçemezsek seneye burada madencilik yapamayız. Her şeyi doğru yapmalıyız çünkü bu kurumlar bizi kapatır. Zaman paradır. Hızlı yapmalıyız. İki tesisi birden çalıştıracak insan gücümüz olmayacak. Hunter, Blackbird'ü kapatman gerekecek.
4: Zaten zordu, daha da zor olacak. Ve yeni alan açmamıza izin vermeyecekler. Nokta.
1: Bu doğrudan kârhanemizi etkiliyor, altınımızı etkiliyor. Herkese yetecek kadar altın çıkaramayabiliriz. Bu şirketimizin sonu olabilir. Dürüst olmam gerekiyor size.
8: Ağlıyor musun?
3: Evet, üzüldüm. Mideye bir yumruk gibi. Eli boş eve dönme ihtimalimiz gerçek. Büyük babam emekli oluyor. Ve mükemmel uğurlama. Havaya uçtu işte. Her şey mahvoldu.
1: Bırakıp gitmek istemiyorum. Soru şu. Buna karşı savaşacak gücümüz var mı içimizde? Karar biraz size ait. Bunu başarmak istiyoruz.
0: Maalesef denetim istediğimiz gibi gitmedi. Buradaki adamların geçimi buna bağlı. Herkes buradan bir gelecek kurmaya çalışıyor. Her ne kadar her şeyin en iyisini umsak da giderek umudumuz azalıyor diyebilirim. Ama daha önce hiç pes etmedik.
7: Çok zor günler geçirdik. Geri döndük. Bunun da altından kalkarız. Listeyi ver. Tek tek hallederiz. Yaparız. Biz yaparız.
1: Mendi, ne yapmamız lazım?
4: Depo alanını toprakla doldurup set oluşturmamız gerekiyor. Derenin önünü açacağım. Ekskavatörle gidip bunu yapabilirim. Kazıya inip oradaki son ödeme topraklarını çıkarmamız gerekiyor. Ayrıca hendekleri de bitirmemiz lazım. Dolgu toprağını kazıya geri dökmek için hazırlamalıyız. Oradan biraz çamur çıkar. Truber, menfezlerin kontrol edilmesi gerek. Sen başla. Birer birer hallederiz.

0: dediniz, tamam mı? Bu adamlardan oluşturmadıkları bir sıkıntıdan bizi kurtarmalarını istiyoruz. Umarım yanımda kalırlar ve onları kaybetmeyiz.
1: Tamam, sizi seviyorum. Hadi işe. Büyük riskler var. Sadece benim için değil, bu adamlar için de. Onları seviyorum, gerçekten seviyorum ama denetim listesindeki her şeyi bitiremezsek bu bizim sonumuz olur. Mahvoluruz.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Sütaş hayran, sütaş hayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an
6: sütaş hayran.
5: Gelsin sütaş hayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
6: Şşş. Ne yapalım?
9: Sabah ilk iş mi?
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
12: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
13: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maxi puan yağmuru gibi düşüyor.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
13: 10.000.
6: Evet.
13: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman
13: gelsin müzik.
14: 25 yıldır sana maksimum.
6: Mehmet.
11: Efendim.
12: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
15: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
17: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
19: Tehlike çok büyük.
0: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
0: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Tehlike çok büyük.
0: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Müfettişlerin gereksinimlerini karşılamak için dağ gibi işle yüzleşen Hoffman'ların Black Pearl'ü kapatmaktan başka çaresi kalmıyor.
1: Kapat.
2: Şimdilik küçük bir ekip, Todd madeni tam kapasiteye kavuşturana kadar Holy Roller'ı çalıştırmaya devam edecek.
1: Maalesef denetimler nedeniyle Black Pearl bir süre beklemede kalacak. Bu tesise gerçekten bağlandım. Sparky de öyle. İkimiz de bunu ayağa kaldırmak için deliler gibi çalıştık. Çok emek verdik. Bu tesis benim de böyle bir yıkama tesisi kurabileceğimi, madencilik yapabileceğimi, Sparky ve diğer arkadaşlarla kendi başımıza iş yapacak beceriye sahip olduğumuzu kanıtladı bence. Kim bilir? Belki bir gün Black Pearl'ü satın alıp kendi başıma madencilik yaparım.

0: Yani hedefimize ulaşamayacağız. Olmak istediğimiz yerden çok çok gerideyiz. Çok fazla.
1: Kayıp kesim planladığımızın yaklaşık yarısı kadar olacak. Birkaç milyon dolar eksikte kalıyoruz. Bu kahretsin.
0: Yani asıl can sıkıcı olan altının tam orada duruyor olması. Sadece sorunları çözmemiz yetmiyor. Hem sorunları çözüp hem de yıkama yapacağız. Hem de yeni alan açamayacağız. İşleri halledebilirsek Hunter belki erişebileceğimiz başka çakıl alanları bulabilir. Ama şu an için bu kesimden ne çıkarırsak sezonumuzun kazancı o olacak. Sonuçta benim sorumluluğum ve göremedim.
1: Dinle. Dinle bak. Adımların hukuki. İzne bak. Tundranın üzerine dolgu toprağı koymak hukuken mümkün. Hava koşulları benim görüşüme göre şans. Kesinlikle.
0: Bunların hepsini söyleyebilirsin ama asıl mesele gün sonunda ceplerde altın yok. Bu adamların geçimi söz konusu dostum, tamam mı?
1: Evet.
0: Ve bence bu kabul edilebilir bir durum değil.
1: Evet.
0: Ve ayrıca...
1: Ama bak, herkes buraya gelirken bir risk alıyor. Ben de bu adamları seviyorum. Ama bu garanti bir iş değil. Şanssızlık yaşadık, o kadar. Yolumuza devam edeceğiz. Ve kim bilir, belki bir şeyler olur ha?
0: Evet.
1: Hadi gidip çözelim ve savaşmaya devam edelim. İşte bu noktadayız. Oturup ağlayacak değilim. Savaşmaya çalışacağım. Kapatılırsak da hallederim bir şekilde. Çünkü burası babamın yıllardır hayal ettiği yer. Altın harika. Bırakmak benim kanımda yok.
2: Hey Dakota, biraz malzeme verebilir miyim sana?
3: Evet.
4: Biraz malzeme ver.
2: Açıkçası altın bonusu almadan buradan gitmek istemiyorum. Altını iyi bilirim. Ama çok da mantıklı değil çünkü burada yeterince madencilik yapmadım. Sürekli yangın söndürüyoruz. Evde bekleyen insanlar var. Neden burada olalım ki? Anlamıyorum.
5: Erken ayrılmak üzücü olur. Todd ve Andy iyi insanlar. Senin için her şeyini verirler. Ama her şeyi düzeltip yeniden bir şeyler elde edemeyeceksek gitmek zorunda kalacağım.
6: Eğer bu sezon para kazanmayacaksak burada kalamam. Ödemem gereken faturalarım var.
5: Evet, katılıyorum. Altın bonusu almayabiliriz. Kabullenmek oldukça zor. Hepimizin faturaları var, öyle değil mi? Bunları umut ve hayalle ödemek mümkün değil. Şu anda iyi görünmüyor.
6: Çocuklarıma bakmam lazım.
5: Nihayetinde bilirsin, zor kararlardan biri bu.
6: Hadi işe dönelim.
5: Evet, evet.
6: Andy bu sabah yapılacaklar listesini verdi. Halletmemiz gereken bir sürü şey var. Bugün ilk sırada su meselesi var. Herkes

0: Bir numara büyük. Ayağımdan çıkabilir. Askerlerin Birinci Dünya Savaşı'nda böyle şeylerle uğraşmak zorunda kaldığını söylerler.
1: Bu sabah çit örgüleriyle aşağı indik. Arka tarafta hala sızan birkaç nokta var. Her şeyi mümkün olduğunca kurutup doğru yöne yönlendireceğiz. Şu kanal o çalılıkların bulunduğu tarafa doğru yönlendirilmeli. Bunu doğru yapmazsak sezon biter ve toparlanıp eve gideriz. Bunun da olmasını istemeyiz tabii.
2: Bugün su geçirmez botlarımı giydiğime sevindim.
1: Bazı yerler günlerdir kayan düpedüz silt. Bazı noktalarda gözden kayboluyorsun. Bunun kolay bir yolu yok.
2: Bir de sivrisinekler cabası. Her yerdeler. Lanet olsun.
1: Herkes biraz moralsiz ama devam etmemiz gerekiyor. Uzun bir liste var ve başlamalıyız.
0: Şu an istemeden dağcılık yapıyorum gibi.
3: Bunu bitirmek için yaklaşık bir saatimiz var. Ne kadar hızlı hareket edersen o kadar az bağırılırsın.
4: Andy, duyuyor musun?
5: Dinliyorum Peter.
6: Bu menfeze de taş koymamız gerekiyor.
5: Evet.
4: Önce bir şeyi bitir, sonra diğerine geç o halde.
6: Tamam, anlaşıldı.
5: Todd'la benim bu adamlara karşı büyük sorumluluğumuz var. Ama sorunlara müdahale edecek zaman penceresi maalesef çok dar. Ekibin morali yerindedir umarım. Çünkü zamanımız çok dar. Ve umarım yetiştirebiliriz.
0: Yok artık, lanet olsun.
5: Kızma hakları var. Çünkü bu benim hatam. Pek çok adamı pek çok aptallık için azarladım ve onları zor durumdan kurtardım. Ama bu sefer en büyük hatayı ben yaptım. Bu benim suçum. Başkasının suçu değil. Jack'in son sezonu bu. Ve yaptığım hatalar yüzünden ekibi kaybettim. Bu iş tam bir felakete dönüşebilir.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Maç heyecanı tadında açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a

0: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
1: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
2: Milli Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler. Dünya Kupası'ndayız.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu sabah toplantımızı yaptık. İlk yapılacaklar listemi aldım. Hemen başlıyorum. Madenciliğe dönmek için gereken işi yapıyorum. İlk yapacağım şey menfezlerin boyutunu, uzunluğunu ve yerini belgelemek. Her şey hakkında her şeyi bilmek istiyorlar.
6: Hofmanlar akan suyu karayolu sistemlerinin altından geçirmek için menfez kullanıyor. Devlet kurumları bu menfezlerin bölgede yaşayan çok sayıda kuş, balık ve diğer yaban hayatına zarar vermediğinden emin olmak için ayrıntılı belgeleme istiyor.
5: En üstten başlayalım. Burası Dom Creek olacak. Bir numaralı menfez. 18 metre. Çapına bakıp belgeleyeceğim. Islanmadan yapabilirsem iyi olur. Umarım halledebilirim. Bilirsin, bir maden devralırsın, bir sürü şeyle baş başa kalırsın. Bizi hedef aldıklarını düşünüyorum. Çünkü yapabileceğimizi biliyorlar. Bazı kurumlar biliyor ki biz olmazsak bu iş asla yapılmaz. Bir numaralı menfez. 18 metre uzunluk, 2,5 metre yükseklik. İstedikleri bilgi bu. Yapılacaklar sayfalarına bakınca bunaltıcı görünüyor ama tek tek, yavaş yavaş. Bunları yapmazsak biteriz.
7: Hey Andy!
8: Şu an çok meşgul. Ekibin morali bozuk biliyorum. Zor bir karar vermek zorundalar. Ama Holy Roller hala çalışıyor. Bu hafta 2200 metre işledik ve sonuna kadar çalıştırmaya devam edeceğiz. O kazıda hala epey iyi ödeme toprağı var. Bu hafta sağlam bir tartım yapabilirsek belki fikirleri değişir ha? Ne dersin? Umarım kalırlar.

0: Böyle günlerde insan kendini sorgulamaya başlıyor. Hayatımda yaptığım en zor şeylerden biri bu. Neredeyse hiç uyumuyoruz. Üstüne bir de bütün gün kürek sallatıyorlar. Bazı yerler beton gibi. Şuraya baksana ne kadar sert.
1: Düşündüğümden uzun sürecek değil mi?
0: Olabilir.
1: Peki, iyi çalışmalar. Daha uzun yolum var. Birazdan gelirim. Biraz su getiririm.
0: Tamam.
1: Umarım hava kapanmadan önce her şeyi bitirebiliriz. Ama bu noktada hedefe ulaşmak mümkün değil. Sadece başa baş çıkmayı ve çalışmaya devam edebilmek için onları memnun tutmayı umuyoruz. İyi misin?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Ne yaparsak yapalım, nasıl ya da neden olduğu önemli değil. Günde 16 saat, hatta 18 saat çalışıyoruz. Her gün altın bulmalarına yardım ettiğim için hiçbir karşılık görmüyorum. Altın olup olmaması da umurumda değil.
2: Geri git, geri git. Hadi bakalım, evet işte.
3: Dakota, sen de gidecek misin?
4: Bu taraf oldukça eğimli. Beni endişelendiren o alçak nokta. Sparky de göçüp gidiyor.
5: Olamaz, gerçekten batıyorum.
6: Dur, geliyorum dostum. Bir tesis durdu. Bu iş hem yorucu hem de anlamsız. Ödeme toprağımız tükenmek üzere.
5: Lanet olsun, sıkıştım.
6: Al işte.
5: Dostum, gerçekten sıkıştım.
6: Evet, şu an elimde sadece çalışma azmim ve tutumum var. Amcamın benimle gurur duymasını istiyorum. Büyük babamın benimle gurur duymasını istiyorum.
5: Olamaz tanrım, olamaz. Tamam, adım adım bu tarafa doğru. Evet, tamam. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Kilolu olmanın cezası işte. Gerçekten çok teşekkür ederim. Olamaz, inanılmaz. Evet, kilo vermeliyim.
6: Kilolu değilsin, kendini kötüleme.
4: Hepsi bu sanırım.
5: Sırada ne var büyük adam?
4: Çit örgülerini elimizden geldiğince yerleştirdik.
5: Hadi taşıma yapalım.
4: Bu sezon hepimiz çok savaştık. Bu kadar emek harcadık ama bir engelden sonra başka bir engel çıkıyor.
7: Tabii tabii, anlıyorum.
8: Kırılmaması için ne yapabiliriz?
7: Bunu garanti edemem.
8: Ne var? Ne oldu?
0: Bitti.
8: Hepsini bitirdin mi? Micah'ın senden istediği, evet, her şeyi. O zaman bir kürek al ve aşağıya gidip oraya küçük bir drenaj hendeği kaz. Bu harika olur.
0: Durmadan çamurda hendek kazıyorum. Andy'nin hatasının ceremesini çekiyorum. Ve
8: bak, şurada bir kürek var.
0: Saçmalıklarını kabul etmeyeceğim. Yeter artık.
8: Chambo. Hey, dostum, buraya gel. Öyle işi bırakıp gitmek olmaz, tamam mı?
0: Umurumda değil.
8: Buraya gel. Chambo, hemen buraya dön. Çekmeyi bırakın. Her şeyi büyütüyorsunuz, yapmayın. Bu büyük bir şey değil, tamam mı? Bu gerçekten büyük bir olay değil. Bebek bakıcılığı yapmaktan daha önemli işlerim var. Hey, hadi arabaya bin. Tekrar söylemeyeceğim. Kamera yok, bin arabaya, hadi.
0: Dostum, hayır, bırak beni.
8: Dinle beni. Bunu daha da kötüleştirmek istemezsin. Hadi arabaya bin.
0: Dostum,
8: bin,
0: uzak dur benden.
8: Arabaya
0: çekil.
8: Dedim. Hadi, lütfen.
0: Hey, bırak beni.
8: Hadi dostum, bana bak.
0: Beni
8: bana bak.
0: Bırakmazsan...
8: Chambo, buraya gel. Konuşacağız, büyük bir şey değil.
0: Sana
8: bu.
0: Bırak
8: arabaya
0: dedim.
8: Bin.
0: Lütfen. Beni bırakmazsan öyle bir vururum ki...
8: O setin üstünde yürüme, in oradan. Böyle insanlarla çok uğraştım ve temkinliyimdir. Ayrıca bu durum hiç alışılmadık bir durum değil.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
11: Patron. Gel oğlum buraya.
10: Ya.
12: Hemen döneceğim tatlım.
11: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
12: Patron dur.
11: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
13: Patron çıldırdın mı?
11: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
12: Pardon canım, nerede kalmıştık?
14: Sen var ya sen.
2: Red Bull kanatlandırır.
15: Hadi hızlı olun. Herkes hazır mı?
16: Yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
17: Benim bankam İş Bankası.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Dün Chambo ile küçük bir olay yaşadım. Ekibe yeni katıldı. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı ama daha önce bir ekibin parçası da olmamıştı. Ve günler gerçekten çok uzun. Biraz bunalıyor ve ağzından kaçırıyor. Bence bu saygısızlık. O yüzden onu kızdırmayacağız. Ama şu an top tamamen onun sahasında. O yüzden bekleyip göreceğiz.
1: Odamı topluyorum çünkü gitme zamanım geldi. Todd'a saygım nedeniyle daha iyi bir karar olduğunu düşündüm. Bir şey olmasını istemiyorum. Bu yüzden eve gitmeye karar verdim. Burası zor, ağır iş. Herkes yorgun. Beklediğim parayı kazanamayacaksam neden kalayım ki? Sezon bitmeden ayrılmayı planlamıyordum ama sanırım en doğrusu bu.
2: Chambino. Chambo.
1: Dostum, bilmiyorum farkında mısın ama gidiyorum.
2: Sorun değil adamım. Her şey yolunda. Nasıl hissediyorsun?
1: Harika hissediyorum.
2: İyi, harika. Gidişin üzücü olacak ama umarım sezon bittikten sonra yeniden görüşebiliriz dostum.
1: Bana kol kanat gerdiğin için sağ ol dostum. Bunu bilmeni isterim. Gerçekten minnettarım sana. Bana çok şey öğrettin. Kaynak yapmayı, madenciliğin ötesinde hayata dair birçok şey öğrettin. Bunlar için sana minnettarım dostum.
2: Bak, senin için her şeyi yaparım çünkü bir zamanlar ben de senin yerindeyken bunu benim için yapan biri olmasını isterdim. Yani bu sadece iyiliği geri ödemek. Belki bu senin yolun değildi ama umarım sana aktardığımız hayat dersleri hayatının bir sonraki bölümünde işine yarayacaktır.
1: Evet. Yani öğrettiklerini kesinlikle yanımda götüreceğim.
2: Seni tanıdığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim.
2: Güzeldi. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Chambo, gidiyorum dedi. Üzücü çünkü onu seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum. O iyi bir çocuk. Çalışkan, çok yönlü. Ama bu iş kesinlikle herkese göre değil. Güçlü olmak lazım. Söylemeye gerek yok. Çocuk burada çok şey yaşadı. Ona en iyisini dilemekten başka bir şey yapamam.
3: Ne haber dostum?
1: Ne haber?
3: Yani gerçekten çantaları topladın. Bu doğru mu?
1: Evet, sanırım tüm olanlardan sonra artık benim gitme zamanım geldi diye düşünüyorum.
3: Tamam.
0: Evet.
3: Bazı olumsuzluklar oldu, evet. Büyümesini kesinlikle istemiyorum.
1: Evet.
0: Evet.
3: Çünkü hiçbir yerde sinirler kontrolden çıkınca iyi olmaz. Hele bu ıssız yerde.
1: Evet.
3: Kolay olmadığını biliyorum. Gerçekten değil.
1: Evet.
3: Hiç yapmayı düşünmediğin şeyler yapmak zorunda kaldın. Seni hayal kırıklığına uğrattıysak özür dileriz. Herkesin şu anda baskı hissettiğini anlıyorum. Tüm bu sorunları çözmek için çok çok çalışıyoruz. Belki de altın olmadan. Umarım başka kimse çekip gitmez. Giderlerse işi bitiremeyiz.
1: Hadi sarıl bana dostum.
3: Tamam. Eşyalarını al hadi.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Chambo bazı zorluklarla karşılaştı. Gerçekten zordu ama onun için söyleyebileceğim şu. Sadece çekip gitmedi. Elini uzattı, erkekçe ve gitme zamanı dedi. Ve ben de buna saygı duyuyorum.
4: Tamam, şurada köşe menfezi var.
5: Hemen yanında da plastik bir tane. 60 metre plastik.
4: 60 metre plastik.
5: Evet evet, ikisi de gömülü.
4: Ne yazayım? Bu 3 numaralı menfez olacak. Yani
5: evet evet,
4: 4
5: şurada bir tane var.
4: Arasında 2 tane var.
5: Evet evet, biri burada. Gömülü, biri de burada. Yani, 2 tane var. Ama bunlar
4: ikisi de 4 ve 5 arasında, öyle mi?
5: Evet.
4: Menfez işini sadece
5: sel dönemlerinde dostum, su akışı olmadan bir hafta öncesinde değil. Bu çok kolay olurdu. Bu kadar uzun süredir buradayken, bu kadar şeyin üstesinden geldikten sonra, sezon bitmeden, hedefe yaklaşmadan eve dönmek gerçekten yıkıcı olur. Bu altın bonusu oldukça değiştirecek.
4: Şurada Kuart var. Başka menfez var mı?
5: Ama burası öyle bir yer ki.
4: Tamam.
5: Hiç belli olmaz.
4: Tamam. Yıllardır madencilik yapıyorum. Çıkan sorunlara alışığız. Yeni gelenler için tüm bu ekstra işi yapmak yorucu olmalı. Umarım gülümsemeye devam ederler ve bizim gibi madenciliği severler. Ama yine de zor. Tamam. Menfezlerin küçük bir haritasını, diyagramını çıkardım. Çok daha iyi bir harita olacak. Ve bu haritayı göndereceğiz. İşte bu yapılacaklar listesindeki bir numaralı madde.

0: Dostum, burada ne yapıyoruz?
1: Bilmiyorum. Kararları biz vermiyoruz. Aslını istersen olduğu gibi kabul ediyoruz. Evet, bu devlet kurumları yüzünden biraz zor durumdayız.
0: Elimiz boş dönüyoruz.
1: Güzel bir konumdaydık. Gerçekten 3000 ons veya daha fazlasını alabileceğimizi düşündüm.
2: 3000 ons için geldik ve bu kazıdan sadece 1500 çıkarırsak 2 milyon dolar kaybederiz. Gerçekten sinir bozucu. Bu kadar çalışıp hiçbir şey elde etmemek çok kötü. Herkesin altın bonusu alması çok önemli. Çünkü ödülü almadan bu sıkıntıya katlanmanın ne anlamı var ki? Bu sezon boyunca hep yangın söndürdük. Kirli su, yollar, devlet hepsi tepemizdeydi. Buna değiyor mu diye soruyorum kendime.
1: Dostum, haftada 100 saatin üzerinde çalışıyoruz altın bonusu için. Ama geldiğimiz hale bak. Üstümüzdeki kıyafetle gidebilirsek şanslıyız. Büyük babama, babama, sana, herkese üzülüyorum. Ve bu adil değil. Ama olan oldu işte, ne yapalım. Sezonun başı çok iyiydi. İyi bir ekibimiz var. Hava güzeldi, her şey yolundaydı. İlk birkaç çalışmamız tarihin en iyilerindendi. Zaten gerçek olamayacak kadar iyi gidiyordu. Her gün darbe alıyoruz. Madenciliğin bir parçası da bu işte. Ne kadar acıtırsa acıtsın devam etmek zorundayız. Bu iş böyledir. Bırakmak olmaz, pes etmek olmaz. Bu durumdayız ve görevlerimiz belli. Bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız. Sıkıştık. Bilmiyorum. Bakacağız. Pes etmemek çok zor.

0: Yolculuk için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Her şeyi hazırlayacağız. Bu kutuyu temizleyeceğiz. Çekip nasıl gideceğine bakacağız. Hepimiz hedefe ulaşmak, Jack için güzel bir sezon yapmak istiyoruz. Ama olan oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi bitirmeye çalışıyoruz. Çekiç hala aşağıda mı Caleb?
3: Bu çekici mi demek istiyorsun?
0: Çok hızlı başladık ve bu son haftalar çok hayal kırıklığı yarattı. Buradaki herkes tehlikede. Evlerimizi, ailelerimizi bıraktık ve bununla başa çıkmaya çalışıyoruz. Her şey Holy Roller'ın ne çektiğine bağlı. Ama umutlu değilim.
4: Dostum, bu berbat kokuyor.
0: Sen getirdin. Git oraya.
4: Yok, ben değildim.
0: Biri...
4: Yemin ederim. Dostum, 100.000 yıllık mamut artıklarının kokusunu alıyorsun.
0: Hayır, birinin pis gazını kokusunu alıyorum.
5: Bu yazın hayatımın en zor yazlarından biri olduğunu söylemek yetersiz kalır.
1: Hadi bakalım, bir daha.
5: İşler yolundayken birden tepe taklak olduk. Umarım Tanrı biraz merhamet eder. Çabalarına değdiğini göstermek istiyorum. Umarım iyi bir ödeme günü olur. Gerçekten ihtiyacım var.

0: Zor bir hafta. Temel olarak bir sürü şey düzene kadar. Bu maden felç durumda. Bunu görmek içimi sıkıştırıyor. Aceleci kararlar vermek istemiyorum. Yani sadece şu an durum bu. Artık 3033 ons yapabileceğimizi sanmıyorum. Yeni bir sayı, yeni bir hedef bulmam lazım. Ama bunun ne olduğunu düşünmek için biraz zaman gerekiyor. Ayrılan biri oldum, tamam mı? Gitmek isterseniz anlayışla karşılarım. Bütün fetişlere ve gürültüye rağmen ana tesis nasıl oldu?
1: Fena değil. Fena değil.
0: Fena değilmiş. Turber, hadi devam et.
2: Devam ediyorum.
3: İçinde büyük parçalar var.
1: 38, 45, 50, 60, 70, 73, 74.3.
0: Güzel. Biraz yukarı çıkıyor.
1: Evet.
0: Toplam?
4: 625.1'deyiz. Merdiveni tırmanıyoruz.
1: Evet.
0: Güzel. Değil mi? Çok güzel.
5: Hoffmanlar bu sezon şimdiye kadar 1.2 milyon dolar değerinde 624.8 ons altın çıkardı. Sezon hedeflerine ulaşmak için hala 2408 onsa ihtiyaçları var.
0: Tamam. Dar bir kanyonun dibindeyiz ama çocuklar, hepimiz biliyoruz ki ödeme toprağımız birazdan tükenecek.
6: O kazıdan çıkarabildiğim her zerreyi çıkarmaya çalışacağım, tamam mı? Bu noktada elimizden geleni yapabiliriz. İstedikleri bir sürü şeyi düzeltiriz. Güçlü bitiririz. Yapamazsak geleceğimiz olmaz. Nokta. Hala çalıştıracak ödeme toprağımız var ve içinde kesinlikle altın var. Ama gerçekçi olmaya çalışıyorum. Bu sezon için koyduğumuz hedeflere muhtemelen asla ulaşamayacağız. Bunu yapmamızın pek çok nedeni var. Jack için, genç adamlar için. İşi halledebilirsek, umarım burada bir yuvamız ve geleceğimiz de olur.
0: Bunun en zor kısmı, yeni alan açamıyoruz. Soyamıyoruz, tundraya dokunamıyoruz. Şu an sadece açık olan var. Sadece o var.
7: Çok iyi bir başlangıç yaptık. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız. Her halükarda Jack'in son sezonu olabilir. Hepimizin son sezonu olabilir ve sıkışıp kaldık. Ama bu durumdan çıkarak savaşmamız gerek. Bu hafta fena bir tartım yapmadık ama ekibin tükendiği de belli. Herkes bitik görünüyor. Gidişatı hep birlikte göreceğiz. Ama sanırım bu kadar yatırım yaptıktan sonra vazgeçemeyiz.
0: Aferin çocuklar. Zor bir haftaydı ama aferin.
1: Evet.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
10: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
11: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış

0: konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Akasay'da.
1: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
0: Evet.
2: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. Bence doğanın hayal gücü insanınkinden çok daha büyüktür. Asla rahat nefes almamıza izin vermez. Richard Feynman.
2: Kurmayı düşündüğüm tuzak aslında buz gibi suda yüzmeyi gerektiriyor. Şişme yelek kendi kendine açıldı. Ve 35 dakikadır sudaydım. İyi miyim? Emin değilim.
3: Ateş için taş taşımak istiyorum. Ah, lanet olsun. Ah, bileğime çok dikkat etmem lazım. Beni oyun dışı bırakacak tek şey o olabilir.
4: Kötü haber, gece 10-15 santim kar yağmış. Artık harekete geçip barınağımı biraz ısıtmamın vakti geldi. Lanet olsun.
5: Kalan geyik eti beni uzun süre idare etmeye yetmez.
4: Burada ayı izleri var, sesleri geliyor.
5: Eti korumak için bir ayıyla kapışmaya hazır olmak zorundayım.
6: İşte tam şurada. Lanet olsun. Yalnızım ve beni avlayan bir boz ayıyla baş başayım. Git!
1: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
6: İşte tam şurada.
7: Boz ayılar.
8: Merhaba ayı.
7: Çok ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
9: Defol git.
10: Burada olduğumuz her saniye av durumundayız.
5: Olamaz, bu bir dağ aslanı.
11: Barınağın etrafında geziyor.
1: Kan donduran bir soğuk.
3: Kış geliyor.
12: Rüzgarı yağmurla ve soğukla birleştirince burası Kuzey Kutbu'ndan bile zor olabilir.
3: Ah, lanet olsun.
1: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
11: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
4: Yalnızlık çekiyorum.
1: Kim hayatta kalacak?
13: Evet, evet.
4: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
5: Başarmadan önce acı çekmek zorundasınız.
1: Son ayakta kalan kazanır.
6: Ne zaman düğmeye basmalıyım?
14: Otuz ikinci gün. Sabah 8:27. 5 kişi kaldı.

Fareler diyarına hoş geldiniz. Dün gece bir fare ziyaretime geldi. Onu birkaç kez kovalamak zorunda kaldım. Fare dün gece giysilerimi dermiş. Ne zamandan beri yün yiyorlar? Tuniğimde dev bir delik açılmış. Hatta iki tane. Buna çok kızdım. Bu tuniği yıllardır giyiyorum. Ne istiyorsanız alın fareler. Yeter ki kıyafetlerime dokunmayın. Troll mağarasında günler böyle geçiyor işte. Bedenim çökse de zihnim ayakta kalmak zorunda. Gerçekten ihtiyacım olan tek şey balık yağı. Omega lazım. Beyin için iyi. Mideme bir şey girmesini çok istiyorum. Her adımda dikkatli olmalıyım. Bak işte. Bahsettiğim şey bu. Kaygan zeminde kolayca sakatlanıyorum. Bileğimi yine incittim. Çok dikkatli davranmam gerekiyor. Balık yakalamak istiyorum. Vücudum ve zayıf ayak bileğim için yapabileceğim en akıllıca şey dikkatli davranmaya devam etmek. Fırsat buldukça balık tutmak, su içmek ve kalorilerimi olabildiğince korumak. Çok güzel. Keşke karnımı doyursa. Why, oh, why, Chilcoleco, you so rude?

0: Yürüdü.
1: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Vücuduma ciddi bir zarar vermeden güvenli bir şekilde yaklaşık 50 kilo verebileceğimi biliyorum. Buraya gelmeye hazırlanırken birkaç ay boyunca başka işim yokmuş gibi yemek yedim. 2-3 ayda yaklaşık 20 kilo aldım. 130 kilonun üzerine çıktım. Bu şimdiye kadar ulaştığım en yüksek kilo. Aldığım kilolar zayıf bireyime daha fazla baskı yapacak. Daha hafif olmak bileğim için çok daha iyi bir seçenek olurdu. Ama en kötü senaryoda işler yolunda gitmezse o aldığım fazla kilolar sayesinde daha uzun süre dayanabilirim. Bu yüzden kilo aldım. Üşüyorum, içeri gireceğim.

İyi akşamlar küçük efendiler. Soğuk ve fırtınalı bir gece. Ve fırtına devam ederken bir troll adam fırtınaya göğüs gerebileceğini bilerek dayanıyor. Çünkü güçlü bir troll mağarası inşa etti. Ve bu karanlık, soğuk, uğultulu gecede binlerce kilometre uzaktaki karnında yavrularını taşıyan uzun süredir görmediği sevgilisini hayal ediyor. Biliyor ki bir gün dondurucu dağlardaki ıstırabı sona erecek ve ona geri dönecek. Ama o gün gelene kadar metanetini koruması gerektiğini biliyor. Çünkü sonunda sadece ben kalacağım. Umarım.

0: Ja, nicht was zu fahren. Bir hayvanın bir şeyleri kemirme sesine uyandım. O küçük lanet fare benim malzemelerimi yiyordu. Bu yüzden artık bunun meşru müdafaa olduğuna karar verdim. Önemli ekipmanımı mahvediyor. O yüzden onu pusuda bekleyeceğim. Troll sopasını hazır tutacağım. Tekrar çıkmasını bekleyeceğim. Bu sefer çıktığında hızlı bir sopa darbesi yiyecek. Eğer kedilerim yanımda olsaydı burada eşyamı yiyen hiçbir fare kalmazdı.
1: Üçüncü gün, sabah 8.32.
2: Bakalım geyik derisini gerebilecek miyim? Bu geyik kafası şimdiden fazla kurumuş olabilir ya da donmuştur. Belki de her ikisi birden. Senin o tarafı göstermemen gerekiyordu. Ben burada geyik derisinden konuşurken sen kafatasına bakıyorsun. Bugün güzel bir gün olacak. Bunu kutlamak için balık tutabilecek miyiz? Bir bakacağız. Yiyecek stoklamam gerekiyor çünkü bu geyik önümüzdeki iki ay için yeterli olmayacaktır. Kış hızla yaklaşıyor. Yemişler azalıyor, mantarlar azalıyor. Bunlar geçici şeyler. Yapılması gereken işler için enerji versin diye balık yakalayıp tütsülemem gerekiyor. Ama neredeyse bir aydır bir balık yakalayamadım. Keşke bir balığım olsa. Ne güzel olurdu aslında. Ama bu bir hayal olarak kalacak galiba. Şair olmalıymışım. Joe'yu ilk kez körfeze balığa çıkardığımda büyük levrekler yakalıyorduk. Finn'i henüz körfeze götüremedim. Araba midesini bulandırıyor. O yüzden büyük ihtimalle onu denizde tutar. Ama... İki oğlum da balık tutmayı seviyor.

Bu da ne böyle? Sahilde yürüyen bir bozayı var. Şuraya bakın. Yaklaşık 300 kilo civarındadır. Çok da havalı. Ayı bölgesindeyseniz farkındalık seviyeniz yüksektir. Çünkü her an bir ayıyla karşılaşabilirsiniz. Ama bu ayıdan çok da fazla korkmuyorum diyebilirim. Biraz saldırganlık göstermesi gerekir. Burada olmanın birçok berbat yanı var. Günlerce burada donarak beklemek ve hiç balık yakalayamamak gibi mesela. Ama böyle anlar her şeye değer. Burada olmadığınız sürece bunu anlayamayacaksınız. Şimdiye kadarki deneyimimi düşününce, burada beni daha nelerin beklediğini merak ediyorum. Ailemin kıymetini daha önce hiç olmadığı kadar derinden anladım. Elbette onları her zaman seveceğim. Ama bu tarz şeyler yaparken onlardan ayrı çok fazla zaman geçirdim. Buradan bu kadarıyla ayrılsam bile benim için buna değmiş olacak.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Japan Dil Egno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
1: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
2: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Nerede bu, göremiyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Şaka mı bu? Aynı bozuk.

0: Yayı sahilde yürüyor. Şuraya bak. Tam şuradaydı. Benden 30-40 metre kadar ötedeydi. Başta tam buradan çekim yapıyordum. Onu görmüştüm. Gidip bir bakalım. Nereye gitmiş bir görelim. Boz ayılara büyük bir saygım var. Yanlış bir ayıya denk gelirseniz, kendinizi gerçek bir tehlikenin içinde bulursunuz. Sahilde geziniyor gibi, karaya bir şey vurmuş olabilir diye bakıyor işte. Eski bir balık falan. Bilmiyorum. Şurada bir iz var. Evet. Tam kampın yanından geçecek. Çoğu sorundan kurtulabilirsiniz ama geldiklerinde bir şey bulurlarsa, yani bir ödül alırlarsa, o zaman o ayıya geri gelmeyi öğretmiş olursunuz. Önüne geçmek istediğim şey buydu işte. O yüzden gidip kampımı kontrol etmek istiyorum. Tam şu dereye doğru iniyor. Geri dönüp ayının nereden geçtiğini bulmaya çalışalım. İşte ayak izleri burada. Kamptan çok da uzakta değilmiş. Evet, bakalım buradan nereye gitmiş. Şuna bakın, aman tanrım. Lanet olsun. Kulübe tam şurada. Ayak izi. Kulübe, ayak izi. Bu herif beni ziyarete geliyormuş adamım. Tam yemiş zulamın yanından geçmiş. Acaba onu buldu mu? Umarım bulmamıştır. Üstüne basmış. Yemişlerim oraya gömülü. Resmen üstüne basmış. Bu bana istediğimden fazla yakın. Bu ayıdan ne beklemem gerektiğini bilemiyorum.
1: Otuz üçüncü gün. Sabah 11:21.

Evet. Kesinlikle yakmışım. Ah. Sorun değil. Kabarcıklar patladı. Biraz iğrenç ama olsun. Sağ dizimi yaktım ve iki uyluğumun iç kısmında da hafif yanıklar var. Yüzme olayından sonra kendimi ısıtmak için ateş başında çömelince dizimde kabarcıklar oluştu. Ve o bölgedeki içliği yamamam gerekecek. İçlik de yanmış. Bu benim iğnem. Balık kancasından yaptım. Tüm bu olay biraz tuhaf, ilginç bir rüya gibi geliyor. Kendimde değildim. Gerçekten oradasınız, bedenen varsınız. Ama zihniniz hiç yerinde değil. Ve tada! Göremiyorsunuz bir de. Neredeyse düzelmiş. Oltaya bakmaya, çaparıyı kontrol etmeye gidiyorum. Hala burada olduğuna sevindim. Buzlanma olta üzerinde ilginç bir sorun olacak. Özellikle de burası donmaya başladığında. Vay canına, oltam donmuş. Bu kesinlikle potansiyel bir sorun. Aslında yeri çok iyi. Büyük yeşil kayanın üzerinde. Sanırım olta orada birbirine karışmış. Her şey karma karışıktı çünkü. Ben bu projeye çok emek vermiştim. Günümü kurtaracak bir olta düzeneği kurmak için hayatımı riske attım.

0: artık hiçbir eğlencesi kalmadı. Sadece eve gitmek istiyorum.
1: (gülüyor) 33. gün. Öğleden sonra 13.32.
2: Vay canına. Vay canına. Hiç oturma odanıza, tuvaletinizi yaptınız mı? Hiç yaptınız mı? Çünkü ben yaptım ve harikaydı. Bayıldım. Yeni favori noktam. Bir anda geldi. Küçüğü geldi sanmıştım ama sonra fark ettim ki hayır değilmiş. Büyük tuvaletim gelmiş. Her neyse. O an yapabileceğim bir şey yoktu. Muhteşem hissettirdi. Sadece yiyeceğim olmasını dilerdim. 3 gündür et yemedim. Biraz balık tuzağını kontrol edelim bakalım. Evet. Kilo verdiğimi zaten biliyorum. Ama artık hissediyorum. Her hareketimde ne kadar güçsüz ve yorgun olduğumu, kas rezervimin ne kadar tükendiğini hissediyorum. Şunu çevirelim. Balık tuzağı bana balık getirmiyor. Oldukça büyük bir yatırımdı ve işe yaramasını umuyorum. Buranın balık tuzağı bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ürün verecektir. Hadi bakalım. Tamam. Güzel. Bu sefer olacak mı? Şu tuzağı alalım. İşe yaraması gerekiyor. Hiç etim yok. Önceki sezonlarda birinin ben vejeteryenim dediğini duymuştum. Britti galiba. Kendi isteğimle değil, mecburiyetten vejeteryenim. Balık tuzağımı yaklaşık 10. kez çekmek üzereyim. Hiç balık yakalamadı. Yine de kontrol edeceğiz. Bugün o gün olabilir arkadaşlar. Hadi balık tuzağı. Hadi bakalım. Bugün balık var mı? Eyvah. Bu şey sanki takılmış gibi. Bu hiç iyi değil. Lanet olsun. Balık tuzağa sıkışmış. Sol isteyeceğim şey düşmek. Tanrım. Lanet olsun. Kahretsin. Ya tuzak ya da fazla ip bir yere sıkıştı. Bütün günüm böyle mi geçecek? Lanet olsun. Bugün hiçbir şey yolunda gitmiyor. Tamam, balık tuzağını ve mümkün olduğunca çok ipi kurtarma operasyonu şimdi başlıyor.

0: Geliyorum. Ah. Lanet olsun. Onu çok sert çektim. O tuzağı çok sert çekiyordum. Enerjimden fazlasını harcadım. Gülümde değilim. Hiçbir şekilde gülümde değilim. Balık tuzağa takılınca ipi kesmek zorunda kaldım. Rezalet bir performans. Hadi eve dönelim de bir ateş yakalım.
1: Otuz dördüncü gün. Sabah 8:11.

Pekala, kesiyorum. Gitti. Tekneyi yerine koyup eve dönelim.

kirli, kokmuş ve bakımsız olmaktan bıktım artık. Sakalımı düzeltmekten de çok sıkıldım. Öreceğim ve muhtemelen buradan çıkıp duş alana kadar da öyle kalacak. Lise 2 veya lise 3'ten beri sinek kaydı tıraş olduğumu hatırlamıyorum. Kendimi kısa saçlı ve sakalsız hayal edemiyorum bile. Nasıl göründüğü umurumda değil. İşim kolaylaşsa bana yeter. Bir dakika. Saçımı da örgüye katmışım. Saçım benim bir parçam dostum. Gücümün bir parçası. Saçlarım keçeleşmek üzere. Umarım kazımak zorunda kalmam da dev bir saç kremi şişesiyle ağlaya ağlaya onları açabilirim. Uzun saçın olmadan nasıl kafa sallarsın ki? Gitaristler solo atarken ne yapacak? Öyle duracak mı? Tamam. Sakal işi tamamdır. Bu şekilde kalacak.

0: Şuradan bir ses geldi. Sanki bir şey koşturuyormuş gibi.
1: Ain't nothing
0: Burada sana uygun bir şey yok fare. Hepsini sakladım. Seni küçük pislik, küçük aşağılık herif. Seni perişan edeceğim. O lanet fare sonunda geri döndü. Ve bu sefer ne yaptı biliyor musunuz? 120 dolarlık ayak desteğimin bacaklarını kemirmiş. Hatta üstüne güzelce fare dışkısı bile bırakmış. Yani şimdi de ayak desteğimi mahvetti. Lanet olası fare. Her tarafını kemirmiş. Bağcıkları iki farklı yerden kemirmiş. Üst kısmı tamamen parçalanmış. Lanet olsun. Bu hiç iyi olmadı. Artık bir ayak desteğim yok. Daha dikkatli olmam gerektiği anlamına geliyor. Şu an gerçekten çok sinirliyim. Sırf şu lanet haşereleri barınağımdan uzak tutmak için gidip bir vaşa evcilleştirebilir ve onunla yaşayabilirim. Havalı korna çalacağım. Fareler defolup gider belki.

0: 35. gün, sabah 8.02.
1: Günaydın. Yine saatlerdir ayaktayım. Sanırım benim uyanma vaktim bu. Evde de 4.30 gibi kalkarım. Bu sabah iyi hissediyorum, açım. Bu normal. Umarım bugün tuzaklarımda bir şey vardır.
0: Sıcaklık -9.
1: Burnum şimdiden dondu. Ensem çok üşüdü. Dışarısı acımasız bir güzellikte. Hem de çok. Balık tutmada başarılı olamadım. Bu yüzden tavşanlar burada kalmam için çok önemli. Tavşan yakalayabildiğimi gördük. Bir tane yakaladım. Onu idareli kullanıyorum. Bu iz de ne? Vaşak bu. O taraftan gelmiş. Peki oradan nereye gitmiş? İzler tam benimkinden geçiyor. Ve aşağı doğru gidiyor. Tuzağımın olduğu yere. Oraya inip tuzaklarımdaki tavşanları yemiş mi emin olmalıyım. Yaptığım her şeye yırtıcılar dahil oluyor. Şu bozulmuş. Baksana. Vaşak tam tuzağımın olduğu yerin altından geçmiş. Tuzağımı yolun dışına itmiş. Şuradakini de. Bu inanılmaz. Ayak parmaklarım üşüyor. İşte burada, bölgemde geziniyor. Bu vaşak izleri tam burada tavşan avlamış. Benim avladığım tavşanların peşinde. Kokumu mu takip ediyor? Aman Tanrım. Ayağa kalktığımda biraz başım dönüyor. Belki mantıklı bir denge vardır ama yırtıcıların sayısı diğer hayvanlardan çok daha fazlaymış gibi geliyor. Burada yaşadığım her gün zorlayıcı, her gün yorucu, her gün açım. Ama çocukluğum da kolay geçmemişti. Alışık olduğum şey bu. Sadece devam edeceğim. Vay canına. Ayak parmaklarım acıyor. Dikkat etmem gerekiyor. Ayak parmaklarım, özellikle şu ortadaki, çok ağrıyor ve morarmış. Diğerlerinin hepsi beyaz ama bu içeriden morarmaya başlamış. Yan tarafı çok ağrıyor. Sanırım bu bir dolaşım sorunu çünkü ayak parmağımın içinden geliyor. -50 dereceye dayanıklı bot giyiyorum. Çoraplarım kalın yün ve alpakadan. Hiç ıslanmadılar. Bu uzun süre dışarıda kalma kapasitemi etkileyecek. Bu yüzden yaptıklarımda pek verimli olamayacağım. Ayaklarımı birkaç saatte bir ısıttığımdan emin olmam gerekiyor. Boz ayılarla başa çıkabilirim. Onu atlatabilirim ama ayaklarımda ciddi bir sorun varsa işte o pek de çözebileceğim bir şey değil. Umarım öyle değildir.
0: 35. gün, sabah 10.52.

0: Vay be. Burası çok güzelmiş.
1: Bu geyik derisiyle bir şey yapmayabilirim. Böyle kalsın. Kendime küçük bir koltuk yaparım.
0: Şimdi niye böyle yaptın sen? Çayımın içine kar düşürdün. Bu yaptığın hoş değil. O da neydi öyle? O ne? Az önce sahilde yürüyen bir ayı gördüm. Gidip onu tekrar görebilecek miyim bakacağım. Artık ne olduğunu merak ediyorum. Bu ayı tam da yapmasını istemediğim şeyi yapıyor. Kampı gözetliyor. Geri dönüp ne olduğunu görmek için yiyecek deposunun arkasına doğru yürüyebilecek miyiz bir bakalım.

0: Come on, Tandrum. Lanet olsun.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
3: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
6: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı Kop'ta sadece 449 lira.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: tanrım, aman tanrım. O resmen kocaman bir ayıydı. Aman tanrım, bu harikaydı. Spreyi sıktığımda gerçekten çok yakındı, durdu ve aramızda 10 metre bile yoktu. Tam burada duruyordum ve ayı da tam şuradaydı. 8 metre falan vardı aramızda. Bu asla unutamayacağınız bir an. Bana neden bir boz ayının izini sürmeye çalıştığımı sormayın. Ama yaptım işte. Bu ormanda başıma gelen en havalı şeylerden biriydi. Yürüdüğümü duydu ve beni yemek istediği bir geyik falan sandı galiba, bilmiyorum. Bu yüzden beni yakalamak için geri geliyordu bence. Evet, artık sanırım benim ne olduğumu iyi biliyor. Bana doğru koşmaya başladığında eyvah dedim. Boz ayılara daha önce yaklaştım ama hiçbiri üzerime doğru koşmamıştı. Müthişti ama hiç tavsiye etmem. İyi bir hayatta kalma taktiği değil. Koşarken kampın tam içinden geçti. Hey ayı! Hey! Hey ya! Defol git buradan! Ve sakın geri gelme. Muhtemelen yukarıda bir yerde beni bekliyor. Ne demeye bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüm ki. Evet, muhtemelen yaptığım en akıllıca işlerden değildi. Liz bu duruma pek sevinmeyecektir.
1: Sen ne alt yediğini sanıyorsun diyecek.
0: Ben de bilmiyorum hayatım. Bir boz ayıyı yakından görmek istiyordum ve kesinlikle gördüm. İstediğimi aldım. Sonunda. 13 yıldır batıdayım. Boz ayı bölgesindeyim. Aslan bölgesindeyim. Dağların her yerindeyim ama hiç vahşi bir kedi beni gizlice takip etmedi veya bir boz ayı üzerime saldırmadı. Demek ki burası kadar vahşi değilmiş. Evet, benim için yeterince yakındı. Tatmin oldum. Bir daha gidip hiç sürmem.

şunları deneyelim. Aa, ilginç. Daha önce denememiştim. İşte oldu. Tamam, sıra sende. Evet, görüntü şimdi daha mı iyi? Evet, muhtemelen. Evet, görüntü o kadar iyi ki saçlarımı güzel gösteriyor. Kesin öyledir. Tamam, şimdi toplamaya gitmeye hazırız. Daha fazla kalori almam gerektiğini biliyorum. İşin özü bu. Daha fazla yemem gerekiyor. İhtiyacı karşılayacak kadar bitkisel kalori toplamak çok zor. Ve bu programa gelip bir vegan olacağımı hiç düşünmemiştim doğrusu. Oldukça iyi tuzak kurma ve avlanma becerilerim var. Her şeyim tam ama tuzakla yakalanacak hiçbir şey yok. Yani ortada tavşan yok. Neden tavşan yakalamak için vakit harcıyorsunuz ki? Orada bir hattım var ama o hattın kullanılamayacak kadar feci şekilde birbirine karışıp karışmadığı hakkında bir fikrim yok. Öyle bir noktadayım ki bitkisel gıdalarımı işlemenin vaktimi daha iyi değerlendirmek olduğunu hissediyorum. Ve eğer yapabilirsem vay canına. Bu çok tuhaf. Burası dün tamamen suyla kaplıydı. Vay canına. Gölün şu an daha çekilmiş olduğunu hissediyorum. Bu biraz tuhaf. Şuradaki de ne? Aman tanrım. Pekala. Sahil balığına hayır demem, sahil balığına varım. Teşekkürler göl. Aman tanrım, bu konuda çok ama çok heyecanlıyım. Bu balık çok besleyici. Mantarlar dışında gördüğüm en önemli protein bu. Bu harika oldu. Olağanüstü iyi. Kokusu normal, hava soğuk. Endişelenmiyorum. Bunlar pençe izi mi? Bir kartal düşürmüş olabilir mi bunu? Eğer öyleyse teşekkürler Bay Kartal. Pekala, yolda görüşürüz çocuklar. Teşekkürler Kartal kardeş. Bu beklenmedik hediyeyi geri çevirmeyeceğim. Belki de bu yüzden ayılar da sahilde dolaşıyor. Belki de sahil balıkları için rekabet ediyoruzdur. Sudan bir balık daha istiyorum. Vay canına. Bu inanılmaz. Bir balık daha bulduk. Sahil balığı, bu çok muhteşem. İnanılmaz. Bir büyük, bir de küçük balık bulduk. Koskoca balığı kesmek için dünyadaki en rahat yer olmasa da... evet, kanlı. Kanlı, kaygan bir balık. Birkaç kalori alacağım gerçeği beni heyecanlandırsa da... bu zorla yutacağım bir öğün olacak. Balık yemeyi sevmiyorum. Balık yiyeceğim ama kamerada türlü türlü suratlar yaptığımı göreceksiniz. Şunu bir yıkayalım, olur mu? Tamam, sabaha beklenmedik bir başlangıç. Çok heyecan verici. Balık bulduk. Muhtemelen 1,5 kilo geliyor. Yani 3,5-4 pound civarında. Yenilebilir kısımlarının 1 kilo olduğunu varsaysak bile bu 3000 kalori eder. Yani bu Meret, buraya geldiğimden beri tek seferde topladığım en yüksek kalori olacak.
Balığı gerçekten sevmiyorum ve et istiyorum. Aman Tanrım, ama bunu yiyeceğiz. Mesele o değil aslında. Mesele bunu öğürerek mi yemek zorunda kalacağım, o. Derisi mukus yumağı gibi görünüyor. Oh. Ah, başardım. Aşağı indi. Bu balık birkaç öğün ve birkaç gün yetecek kalori demek. İstediğim şeyi bana sağladığı için yeryüzüne minnettarım ve böyle bir durumdayken beleş bulduğum balığın osuna busuna bakmazsınız. 3 gün boyunca yağ ve proteinim var. Hayatta olduğum, burada olduğum ve tam olarak bunu yaptığım için gerçekten minnettarım. Şu an harika hissediyorum. Sonsuza kadar burada kalabilirim. Balık için teşekkürler, göl.

0: 37. gün. Sabah 8:41. Sıcaklık -14.
1: Ateş yakacağım. Sıcak iyi geliyor. Dün gece hayatımda geçirdiğim en kötü gecelerden biriydi. Keşke pozitif olup uyku tulumumda her şey harikaydı diyebilsem ama diyemem çünkü sol ayağım bütün gece ölü gibiydi. Donmuştu. Şu parmak acayip mor. Evet. Fena. Buruşuk ve mor. Küçük bir kuru üzüm gibi görünüyor. Üstünde tuhaf mor lekeler var ve şu parmağın altında yara var. Daha fazla parmak. Bu kesinlikle dolaşım sorunu gibi. Bacağıma doğru ilerliyor. Hava gerçekten çok soğuk. Yukarı çıktıkça daha da soğuyor. Bugün gün boyu ateşi canlı tutacağım. Bugün sağlık kontrolüm var. Gidip çaydanlığımı alayım. Şu buzu eritmem gerekiyor. Bir şeyler yemeliyim. Vay canına. Çok yorgunum. Buna inanamıyorum. Daha önce hiç bu kadar halsiz hissetmemiştim. Yemek yemem gerektiğini biliyorum. Başka yolu yok. Tavşan yahnim barınağımdan 15-20 metre ötede asılı duruyor. Gidip onu alacağım. Yürümek bile acı veriyor. Aman Tanrım. Kalbim sanki maraton koşmuşum gibi çok sert çarpıyor. Deli gibi. Tamam. Kamerayı daha fazla taşıyamayacağım. Sanırım başım dertte. Bir problem var. Duyamıyor gibi hissediyorum. Ve kafam karışık. İyi hissetmiyorum. Karnım çok kötü ağrıyor. Bayılacak gibi hissediyorum. Haberleşme çantamı unuttum. Barınağıma geri dönmem gerekiyor ama dönemiyorum. Ayağa kalkmam gerek. Tamam. Tamam. Çok sıcağım ama çok üşüyorum. Evet. Pekala, hadi gidelim. Göremiyorum. Her şey odak dışı. Aman Tanrım.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
4: Obseso. Obseso. Let's go. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an.
9: Bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
1: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um
1: hoş geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: ...37. gün. Öğleden sonra 12-13. 5 kişi kaldı.

0: Sıcaklık -14.
1: Aman Tanrım.
2: Hey, eğer Rose'dan bir haber alırsan beni bilgilendir.

0: Roz.
1: Karda dışarıdayken ayaklarım acıdı. Haberleşme çantamı unuttum ve ormanda bayıldım. Her yer parıl parıldı, siyah ve ışıltılıydı.
2: Burada günlük ne tür yiyecekler yiyorsun?
1: Et suyu, çünkü elimde sadece o kaldı. Ayaklarım çok ağrıyınca ona ulaşamıyorum. Dün gece sol ayağım çok kötüydü. Ayak bileğime kadar çıktı. Buz gibi soğuktu. Ayak parmaklarım bir türlü ısınmıyor.
2: Bana ayaklarını hızlıca gösterir misin?
1: Tabii. Uf, çok soğuk.
2: Tamam.
1: Şişmiş gibi hissediyorum. Sanki patlayacaklarmış gibi.
2: Tamam, botunu giyebilirsin.
1: Çok soğuk.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Tamam.

0: Merhaba Rose.
1: Merhaba.
0: Bazı endişelerimiz var. Ayakların ve bugün yaşadığın sorunlar bir araya geldiğinde sistemik bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Çok soğuksun. Kan basıncın çok düşük. Kendini iyi durumda tutacak kadar yemek yiyemiyorsun. Sanırım bu noktada maalesef seni tıbbi nedenlerle alandan tahliye etmeliyim.
1: Muhtemelen en iyisi bu. Biliyorum ama henüz gitmeye hazır değilim. Isınmıyorlar diye bütün gün bunlarla sarılı halde burada kalamam. Sorunun ne olduğunu çözebilsem belki düzeltebilirdim.
0: Gözlemlediğimiz şey ayaklarında orta seviyede soğuk yaralanması oldu. Geri dönülemez bir hasar almadığından emin olmalıyız. Yani bu aslında doku hasarına neden olabilir ve eğer alanda kalırsan da bunun olmayacağından şu an emin olamayız.
1: Tamam.
2: Üzgünüm Rose.
1: Sorun yok. Ayaklarımı tehlikeye atmak istemiyorum. Hayatımda yapmam gereken çok şey var. Tüm bunları ayak parmaklarımla bitirmek önemli. 37 gün çok çabuk geçmiş gibi hissediyorum. Yapmak istediğim çok şey vardı. Avlamak istediğim çok hayvan vardı. Bu kadar erken ayrılmayı gerçekten istemiyordum.
2: Tamam, tamam. Böyle gel. Dikkatli. Bu şekilde gel. Devam et. Evet. Dikkatli
0: çok
2: ol.
0: Çok iyi gidiyorsun.
1: Göremiyorum.
2: İyi gidiyorsun, iyisin. Hadi, bana yaslan, bir adım daha at.
0: Düşmene izin vermeyiz. Öne bir adım at.
1: Her şey çok bulanık. Bekleyin.
0: Tamam, hadi taşıyalım. Bacaklarından tut.
2: Hadi.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Tamam, dikkat et, burası kaygan.
0: Tamam, tamam, ayaklarından tut.
1: Tamam.
0: Teknedesin, tamam.
1: Kazanamadım ama umarım insanlar buradan her şeyi kendi başıma yaptığım mesajını alır. Kimse bana neyin nasıl yapılacağını göstermedi. Bu çalışmam gereken bir şey de değildi. Ben sadece bir şeyler tecrübe etmek ve öğrenmek isteyen bir kızım. Bunu ben yapabiliyorsam herkes yapabilir.
3: Elemeden 5 gün sonra. Rose, bize katıldığın için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Burada olmak harika.
3: Senin gibi ben de programdan çekilmenin ne kadar travmatik olduğunu biliyorum. Bu deneyim senin için nasıldı?
1: Gerçekten çok zordu. Hala yapmak istediğim çok şey vardı ve kalıp kalmama seçimim atlatması en zor şey olduğunu söyleyebilirim. Buna karar vermek gerçekten zordu. Ayaklarımın sorun olacağını beklemiyordum. -50 derecelik botlarım var. Böyle olmamalıydı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum.
3: Bu duyguyu çok iyi biliyorum. Sanki hikayemizi bitiremiyormuşuz gibi bir his. Öyle değil mi?
1: Evet, çünkü ben hep hayatımda ne yapmak istesem onu yaparım. Evet, bazen sınırlarımı zorlarım. Aslında bazen değil, her zaman zorlarım. O yüzden bu durumda seçimin elimden alınmış olması muhtemelen iyi bir şeydi.
2: İstersen...
0: Güvendesin.
1: Hayır, yapamam. Her yer başım dönüyor.
0: Güvendesin, güvendesin Rose.
3: Soğukta senin için işler gerçekten zorlaştı. Başının dertte olduğunu ne zaman anladın?
1: Yiyecek bulmak, barınak inşa etmek ve ateş yakacak bir yer bulmak arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve zamanım tükendi. Ayak parmaklarım çok fazla acımaya başladığında ve içeride ateşim olmadığı için onları ısıtmamın hiçbir yolu kalmadığında başımın dertte olduğunu anladım. Zavallı parmaklarım.
3: Bulunduğun yerde, barınağın yanında, sahilde çok fazla ayı vardı.
1: İşte tam şurada. Hadi. Git. Git buradan.
3: Orada kalıp devam edebilmek için korkularının üstesinden nasıl geldin?
1: Çok fazla ayı vardı. Bu kadar çok ayı olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben büyük hayvan avcısıyım. Yani normalde avcı benim ama bu durumda avlanan bendim. Bu yüzden benim için farklı bir histi. Aynı anda üzerime gelen bir sürü duygu oldu ve onlarla nasıl başa çıkacağımı tam olarak bilemedim ama kendimi toplayıp yeniden dengeleyebildim. Sadece birkaç dakika sürdü. Sakinleşme ve yeniden odaklanma konusunda her zaman çok iyi olmuşumdur. Tamam, sadece kendimi toparlamam gerek.
3: Bu programda insanları genellikle yıkan şey duygularının bu kadar çıplak bir hale gelmesi. Doğa sanki duygularınızı yüzeye çıkarıyor ve birçok insan ortaya çıkanlarla başa çıkmakta sorun yaşıyor. Ama sen bu konuda hiç sorun yaşıyor gibi görünmüyordun.
1: Düşüncelerim ve duygularım üzerinde tamamen kontrolüm olduğu düşüncesiyle oraya gittim. Bu yüzden üzerinde fazla durmadım. Orası duygusal bir hız treni gibi. Bazen tüm bunlar çok fazla geliyor. Bir an burası çok güzel diyorsunuz. Bir saniye sonra çocukluğunuzdan bir şeyi düşünüyorsunuz. Küçükken bir çiftlikte çalışıyordum. Bana $70 verdiler. Tüm yaz için. Sadece bu şeyleri düşünmeme izin verdim. Hızlıca sindirdim ve sonra yoluma devam ettim. Gerçek hayatta bunu yapacak vaktim olmuyor çünkü hayatım çok hızlı akıyor. Bu yüzden yalnız kalıp bu duyguları yaşama sürecinden aslında keyif aldım.
3: Her zaman kendi başının çaresine bakabilen biri olmana rağmen yemek ve ısınma konusunda zorluk çektin.
1: Bu başa çıkmakta en zorlandığım şeylerden biriydi çünkü her zaman kendime ve çocuklarıma ben baktım. Ve burada yemeğimin nereden geleceğini bilmiyorum. Karnım çok aç.
3: Neredeyse 30 günü etsiz geçirmiştin.
1: Evet.
3: O senin için inanılmaz bir andı. Yani o ilk tavşan. Nasıl bir histi?
1: Bir tavşan yakaladım. Aman Tanrım, bu harika. Tada! Bak tavşan. Bu hissi, o rahatlamayı ve onu hazırlayıp tadına bakmanın heyecanını anlatmanın bir yolu yok. O etin ilk tadım anı. Aman Tanrım. Sürekli bu hayatımda yediğim en iyi tavşan diyordum. Bu hissin ne kadar yoğun olduğunu ancak yaşarsanız anlayabilirsiniz. Bu çok güzel. Hayatımda hiç karaciğer bu kadar lezzetli gelmemişti. Harikaydı.
3: Rose, seninle konuşmak çok güzeldi. Bizim gibi ormanı seven genç kızlar için harika bir rol modeli olduğun için teşekkür ederim.
1: Harikaydı ve senin gibi bana bu kadar benzeyen biriyle tanışmak da harikaydı.
3: Evet, kesinlikle.
1: Bana verilen bu fırsat inanılmazdı ve bu deneyim için her zaman minnettar olacağım.
4: Balık av eti gibi yüksek kalorili ürünler olmadan pek işe yaramıyor. Bu sadece açlığa doğru bir gidiş.
5: Lanet olsun. Yok artık. Şu an benden 10 metre ötede ayılar var.
6: Şu lanet ağ birbirine dolanmış halde. Toplayıp göle fırlatmak üzereyim. Tamam, bu şeyle işim bitti artık.
7: İçimde kötü bir his var. Sanki teknenin ilgilenilmesi gerekiyor. İyi durumda olduğundan emin olmalıyım. Saçma bir fikir. Hey ayı!
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
10: Hoşuna gitti değil mi?
9: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
11: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
12: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
13: Anne, bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
13: Oluyor anne.
12: Senin
13: Hasan, uyku vakti.
12: Daha işim var anne.
14: Şşş. Ne yapalım?
15: Sabah ilk iş miyim?
14: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
12: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
16: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
19: Uyandıralım.
20: Çıtır külahta.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

0: Bu programda vahşi hayvanların avlanması ve yenilmesi de dahil hayatta kalma teknikleri anlatılmaktadır. Kendi başınıza denemeyin.
1: Yuan Shan, Tayvan.
2: Bu ağaçlığın altı çok karanlık. Burnumun ucunu zar zor görüyorum. Bütün bir gece uykumu feda ettiğimin farkındayım. Uyuduğunuzda iyileşirsiniz. Kaslarınız iyileşir. Beyniniz iyileşir. Her şey iyileşmeye başlar. Bu göründüğünden daha zor. Alev sönmek üzere olduğu zaman bu tür bir ses çıkarmaya başlıyor. Çıkma, çıkma, çıkma, çıkma. Evet, evet, evet, evet. Hayatta kalma uzmanı olabilmek için kendimi aşırı dayanıklılık ve izolasyon içeren sınavlara tabi tutuyorum. Bununla gurur duyuyorum. Becerilerimi dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarına karşı deniyorum. Gezegendeki en vahşi ve en acımasız ortamlarda karşılıklı yarışıyoruz. Ama pes etmedim. Hareketsiz kalmayı reddediyorum. Bu sefer iki rakibe karşı rövanşa çıkıyorum.
3: Tuzağıma çekiyorum.
2: Ve her zamankinden daha zor olacak. Bu göğsümü yumruklayıp becerilerimi sonraki seviyeye taşımakla ilgili değil. Hadi Stafford. En üst seviyede olduğumu kendime kanıtlamakla ilgili. Bu sefer Tayvan'ın en ölümcül sıra dağlarına gidiyorum. Çinli profesyonel dağcı ve ultra maraton koşucusu Sun Lingye ile karşılaşacağım.
4: Çok korkunç.
5: Evet, dağın tepesinde görüşürüz.
2: Yüksek irtifada bulutların üzerinde ultra dayanıklı bir hayatta kalma mücadelesi. Bu dağda Tayvan'daki diğer tüm dağlardan daha fazla insan ölüyor.
5: Bu son savaşımız. Kazananın kim olduğunu öğreneceğiz.
2: Bir acı festivali olacak ve bunu istediğim söylenemez. Ah!
0: Ed Stafford, Sun Lingye'ye karşı.
2: Sun, merhaba.
5: Merhaba, nasılsın?
2: Nasılsın? Seni görmek güzel.
5: Seni görmek güzel. De güzel.
2: Geldiğin için sağ ol. Muhteşem bir gün.
5: Hakkında çok şey duydum. Birincisi çok agresif bir adamsın.
2: Doğru. Bunu kim söyledi? Evet.
5: Bu mücadeleye hazırlanmak için biraz araştırma yaptım.
2: Teşekkür ederim dostum. Çok agresif değilim. Yaban hayat tıbbı açısından dünya çapında bir otoritesiniz. Açık havaya nasıl çıktınız? Geçmişiniz nedir?
5: Evet, aslında açık havayı seviyorum ve açık hava rehberiyim. İnsanları dağcılık yapmaya götürüyorum. Ayrıca Çin'de ultramaraton koşularına da katıldım.
2: Ultramaraton koşucusu musun?
5: Bundan bahsetmemiş miydim? Aa, o zaman bu bir sürpriz.
2: Harika. Sun'un burada benim üzerimde herhangi bir profesyonel üstünlüğü varsa bu onun tıbbi bilgisi olacaktır. Böylece yorgunluk açısından irtifa yükseldikçe kendini daha iyi şekilde değerlendirebilecek. Benim stratejim onunkinden biraz daha kaba saba olacak. Ama ne zaman olmadı ki?
5: Vahşi doğadaki güç ve hayatta kalma becerilerimi tamamlamak için bilgimi kullanacağım.
2: İşte bu.

0: Tayvan'ın ortasındaki Sıra Dağları hoş geldiniz. Rotanız burada başlıyor. Sıra Dağı boyunca güneyden kuzeydoğuya doğru bir hatta Chilay Dağı'na doğru bu kaygan yokuştan ineceksiniz. Tayvan'ın en yüksek ve en tehlikeli dağlarından birindeki çıkış noktasında sona erecek. Bu çıkış noktası bir sırttaki radar reflektör çanağı. Bu sizin işaretiniz. 5 ila 6 gün sonra sizi orada bekliyor olacağım. Burada sürekli yüksek irtifa tehdidiniz var. Bu irtifalarda vücudunuzun fizyolojik olarak deniz seviyesine göre çok daha fazla çalışması gerekeceğini unutmayın lütfen.
1: Zor olacak.
2: Orada taşkın dereleri olacak mı?
0: Yokuşların arasından geçip ağaçlık çizgiden çıkar çıkmaz çorak bir araziye gireceksiniz. Kaynaklar çok çok az. Su da öyle olacak. Bu tamamen dayanıklılıkla ilgili. Parkurun amacı da bu. Ormanlık bölge fazla değil. Bir stratejiye sahip olmak ve açık alanlara gelmeden ona bağlı kalmak sizin lehinize olacaktır.
2: Hadi başlayalım.
1: Dünyanın pek çok yerine gitti ve çok fazla deneyimi var. Vahşi doğada hayatta kalmayı başaran ve kendine çok güvenen bir insan. Ancak Tayvan'ın yüksek dağlık bölgesinde kendinize aşırı güveniyorsanız ve çok hevesliyseniz enerjinizi yeniden kazanmakta zorlanabilirsiniz.
2: Pekala.
0: Üç, iki, bir, başla!
2: Bağcanına. Burada koşmak biraz zor değil mi?
1: Evet.
0: Hey. Ed ve Sun 200 metrelik bir yokuştan aşağı yarışıyorlar. Ama asıl yarış çok daha yukarıda. Aşağı indikleri her metreyi fazlasıyla çıkacaklar. Ve sonunda kesinlikle yorulmuş olacaklar.
2: Çok fazla irtifa kaybettim. Bu bir suç, ciddi bir suç.
1: Çok kaygan, her yer çakıl. Bu kısım biraz zor. Dere yatağı. Harika. O ormanlık alana tırmanan bir yol görüyorum. Bakalım dağlara ulaşmak için o ormandan geçebilecek miyim? Bu navigasyonuma yardımcı olacak ve doğru yöne gitmemi sağlayacak. Hadi.
0: Yarış daha yeni başladı ve Ed ile Sun şimdiden iki farklı yoldalar. Sun, dik bir orman tırmanışına doğru kuzeydoğuya gidiyor.
2: Burada attığınız her adım inanılmaz tehlikeli.
0: Ed doğuya, yönünü bulmak için iyi bir yer olan çorak dağ eteklerine doğru tırmanıyor.
2: Bir sonraki tepenin zirvesinden 10 metre uzaktayım. Bir avantaj elde ettim. Bundan yararlanmam gerekiyor.
1: Gözüme bir bambu saplandı. Aman tanrım.
0: Sun zorlu bir rakip. Neredeyse bu yarış için hazırlanmış biri. O bir keşif doktoru. Dağlık arazide deneyimli ve uzun mesafe maraton koşucusu. Ve bu yüzden Ed'in böyle bir ortamda bu hızlı rakibini yenmesi gerçekten zor olacak.
1: Yüksek irtifada hava gerçekten kuru. Kendimi çok susamış hissediyorum. Bu alanda yosun, liken ve çeşitli bitkiler olduğunu görüyorum. Bakalım susuzluğumu gidermek için onlardan biraz su sıkabilecek miyim? Bu ağaç ve su açısından oldukça zengin ve şimdi ben... Şimdi bu su geçirmez ceketimin içine koyacağım ki yol boyunca su içebileyim.
2: Parmağımın gösterdiği yerde bir vadi var. Ve o vadide çok belirgin bir şelale var. Tam olarak rotamda değil. O tarafa gitmem gerekiyor. Ancak çok fazla uzak değil gibi. Doğru kararı verdiğinden emin ol Ed.

0: Hayır. Yapmaya değer. Bu bir hayatta kalma yarışı, bir mesafe yarışı değil. Bu mesafe kat etmekle ilgili değil. Bu düz bir çizgide gitmekle ilgili değil. Bu hayatta kalma kararları vermekle ilgili. Seyahat yönünü değiştirmem ve yeterli miktarda su bulduğumdan emin olmam gerekiyor. Pekala, hadi yapalım.
1: Ed yolundan saptı. Şu anda tüm bölgedeki tek görünür şelaleye yöneliyor. Aşağı inerken zemin baştan aşağı bir bambudan ibaret. Ve içinden geçmek korkunç bir kumar olabilir.
0: Burası tamamen farklı bir ortama sahip. Evet.
2: Bu şekilde devam edeceğim. Sırt hattını buldum. Nereye gitmem gerektiğini görebiliyorum. Kilay Dağı'nın kuzey zirvesi. Artık gitmem gereken yere kadar sırtı takip edebiliyorum. Yani gitmem gereken yönü biliyorum. Devam edeceğim. Hadi bakalım.
0: Bu bir duvar gibi. Aşılmaz değil ama insanı oldukça yavaşlatıyor. Bu tam anlamıyla delilik. Şu anda bambuların altındaki fare tünellerinden geçmek zorunda kalıyorum. İnanamıyorum. Bazen bambunun altına giriyorum. Bazen bambunun üzerinden geçiyorum. Bazen kütüklerin altından ve üstünden geçiyorum. Bu çılgınca. Ormanda geçirdiğim onca yıl boyunca bu şimdiye kadar karşılaştığım en yoğun, en korkunç ormanlardan biri.

0: place, it stays with me.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La la la la la la la la la. O Türkiye. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: Doğru, geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
3: Üstelik büyük ekranda sunar.
2: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an
6: sütaş ayran
5: gelsin, sütaş ayran.
4: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Hi Turkey, welcome to Türkler. America.
8: Bu abi kim oğlum?
9: Yetkili bir abiye benziyor ama.
7: Ben Reverend is John.
10: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
11: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
12: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
13: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
12: Ispanaklı olmaz mı?
14: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
15: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
16: Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler. Obseso.
17: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
18: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Sun A'dan B'ye giderken kuş uçuşu rotası gibi bir yaklaşım benimsiyor. Bence bunun nedeni arazide rahat olması ve hızla yükselmeye başlaması. Oysa Ed çok daha dolambaçlı bir yol izliyor. Muhtemelen bölgedeki tek görünür şelaleye yöneldi. Mantıklı bir hayatta kalma stratejisi çünkü bu güvenilir bir su kaynağı. Ama bu dolambaçlı yol zaman kaybettirecek.
6: Günün sıcağı gitti. Ve şimdi karnım acıkıyor. Uygun bir yemek değil mi? Büyüklüğüne bakın. Çok iyi. Dürüst olmak gerekirse benim bedenimde bir pandayı doyurmak için bundan yaklaşık 12 kilo gerekir. Dev bir panda gibi tüketmeye devam etmeliyim. Şelale buradan geçiyor. Evet. Sadece küçük bir açıklığa giriyor. Önüm biraz daha açık gibi görünüyor. Vay canına. Tamam, ucuz kurtuldum. Ve bambu olmayan büyük bir açıklık alana çıkmayı başardım. Şelaleyi hala duyabiliyorum. O yönden geliyor. Açık alandan yararlanmak zorundayım. Bu şelaleye çabuk ulaşamayacağım. Ağzım kurudu. Burada çok miktarda tatlı suyumuz var.
7: Kuzeye gideceksem bu yönde yürümem gerekiyor. Yokuş yukarı gidersem bir sırta çıkabilmeliyim. Ama burası dik görünüyor ve tamamı kaya. Bu şekilde gidemem. Yönümü değiştirmeliyim. Bunun yerine buradan yokuş yukarı çıkmam gerek. Diken ve çakılla dolu. Aman tanrım. Attığım her adımda geriye doğru kayıyorum. Ayrıca bu bitkiler ellerime batmaya devam ediyor. Canınızı çok acıtabilirler. Her yerde dikenler var. Bakalım bunların faydası olacak mı? Burada yürümek daha kolay. Daha önce nabzımı ölçmeye çalıştım. Her 15 saniyede bir baz alırsak 150 ve üzeri olmalı. Bu iyi değil. 130 ile 140 arasında tutmam gerekiyor. Böylece şekerden çok yağ yakabilirim. Böyle devam etmeliyim. Evet.
5: Birinci günün sonunda Sun 22 kilometre, Ed 11 kilometre yol kat etti. Ed bol miktarda kaynağın olduğu şelalede hareketsiz, ancak Sun zirvede ve onu gerçekten zor bir gece bekliyor olabilir. Geceleri sıcaklık 3 santigrat dereceye kadar düşebilir. Epey mesafe kat etti ama bakalım geceyi atlatabilecek mi?
7: Ağacın altında güzel bir doğal manzara var. Bu harika. Altına kuru ot koyacağım ki fazla üşümeyeyim. Dalları koyacağım yerler burası, burası ve burası. Sonra biraz ot serpeceğim. O zaman bu geceyi atlatabilirim. Kapımı bu şekilde yapacağım. En azından herhangi bir hayvanı caydırmaya yetecek bir şeyim var. Sanırım Ed hemen arkamdan geliyor.
6: Bir su kaynağına inemezsem önümüzdeki birkaç gün içinde başımın belaya gireceğinden endişeliyim. Bu gibi durumlarda kendinizden şüphe etmemek çok zor. Bir karar vermeli ve bağlı kalmalısınız. Bugünün tartışmasız rahatsız edici yanı sonun önümde olması. Önde olduğunu biliyorum. Bu sinir bozucu ve farkı kapatmam gerekecek.
0: İkinci gün.
7: Yeni uyandım. Dışarıda gökyüzünün aydınlanmaya başladığını görebiliyorum. Elimden geldiğince çabuk toparlanmalı ve bugünkü yolculuk için hazırlık yapmalıyım.
5: İkinci günün sabahı. Vericiye bakılırsa Ed hala şelalede ve Sun bulunduğu yerde sabah yağmuruna yakalanıyor. İçinde bulunduğu nehir yatağında küçük dereler olmalı. Aşağıda kullanabileceğiniz çok sayıda kaynağınız var. Ancak yukarı çıkınca kaynaktan yoksun bir araziye girersiniz. Yerlerinde olsam yukarı çıkmadan önce olabildiğince çok su alırdım.
6: Tamam, su kaynağından ayrılmadan önce yukarıda çok suya ihtiyacım olacak. Ve yanımda su taşıyabilmem gerekiyor. Buradan üstünü çıkarıyorum ve buradaki bu dağı delmek istiyorum. Eğer közleri ortasına sokarsam bu dağı yakabilirim ve kapasiteyi iki katına çıkarırım. 2 litre 1 litreden daha iyidir. Bence bu işe yarayacak. İşte bu kadar. Kapağı da uyuyor.
7: Bu ağaç kabuğunu bir balık filetosu gibi dilimlemem gerekiyor. Planım kabuğu kullanmak ve onu sarmanın bir yolunu bulmak. Ve birbirine yapıştırmak için daha önce topladığım reçineyi kullanıyorum. Sonra su taşıyacak bir şeye dönüştürüyorum. Reçine eridi. Çok dikkatli olmalıyım. Tekneyi tamir etmek gibi. Bunu yapmam için biraz zaman harcamam gerekiyor. Çünkü dağın zirvesine çıktığımda su bulacağım konusunda pek de iyimser değilim. Bunu iyi yapmalıyım. Çünkü yolculuğum için çok faydalı olacak. 2 ila 2,5 litre arasında değişiyor. Su ağacımdan çok daha iyi, evet. Hadi, gidelim bakalım.
0: Ouch!
5: Berici, Sun'un en doğru rotayı izlediğini ancak bunun aynı zamanda dağın en dik kısmı olduğunu gösteriyor. Ed de harekete geçti. Ama şelaleden çıkmanın tek yolu var. Ve onu oraya götüren korkunç bambu ormanından geçmek zorunda.
6: Sürünmekten kaçınmam gerekiyor. Ama sanırım yine mecbur kalacağım. İyiyim, ben iyiyim. Ayaklarıma dikkat etmeliyim.
7: Sesin geldiğini görebiliyorum.

0: Hızlı devam.
1: Tırmanmaya devam. Sırta doğru yürümeye devam ediyorum. Sırt attı. Sırta doğru. Başlangıçta her 3 nefeste bir 10 adım atabileceğimi düşündüm ama şimdi her 3 nefeste sadece 5 adım atabiliyorum. Nefesim kesilmiyor ama gücüm tükeniyor.

0: Burası Kuilai Dağı'nın kuzeyi mi yoksa dağın eteği mi bilmiyorum. Göremiyorum. Görmek imkansız ama acıktım. Rüzgar kuvvetli ve soğuk. Ve şimdi rotayı net göremiyorum. Orada birkaç dağ sırtı görebiliyorum. Yukarı çıkmadan aşağı inmem gerekiyor. Gitmem gereken yer orasıydı.
1: Yağmur yağıyor ve dağ çıkışının yarısındayım. Ve gerçek şu ki geride kaldım ve hızlanmam gerekiyor. Yine de vücudumdaki her şey dur ve dinlen diyor. Yine de bu olasılığı göze alamam. Ama bu yarışı kazanma şansım olacaksa, bu gece ateşimin yanında kıvrılmayı gerçekten göze alamam. Gece boyunca yürümem gerekiyor. Reçine ve çam kozalaklarından meşale yapıyorum. Bu çam kozalakları sanırım bir fitil gibi ve onları reçineyle kaplamam gerekiyor. Birini yakıp gece boyunca görebilirim. Çok yorgunum.

0: Bu ağaçların altı çok karanlık. Meşale olmadan burnumun ucunu zar zor görebiliyorum. Moral açısından bakıldığında bu meşale her şey gerçekten...
1: Evet, saat 3. Vericiye bakıyorum. Ed hala ilerliyor. Bu beni tedirgin ediyor. Dağ ortamlarında gece ilerlemek son derece tehlikelidir. Umarım iyi bir planı vardır ve sabaha sağ salim çıkar.
0: Tamam. Alev sönmek üzere olduğu zaman bu tür bir ses çıkarmaya başlıyor. Sanırım reçine tamamen yandı. Ama şimdi onu değiştireceğim. Çıkma. Acele edersem alev söner. Tüm planım alt üst olur.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Kutlama!
2: Gökte! Yerde! Her yerde!
1: Maksimum yağmur gibi düşün.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000.
3: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman...
1: Gelsin müzik. 25
4: yıldır sana maksimum. Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20.000 lira indirim.
5: Haydi buz gel. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
7: Üstelik büyük ekranda sunar.
6: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

İşte oldu. Yanıyor. İşe yarıyor. Gerçekten değil mi? Vay canına. Pekala, devam edelim. Kendime buna değdiğini söylemeye devam ediyorum. Şimdi rakibimin uyuduğunu biliyorum ve aradaki farkı kapatıyorum. Evet. Aman Tanrım. İrtifa hiç de önemsiz değil. Sırtımda ağırlık taşımadığımı düşünürsen, yani suyum dışında, bu dağa çoktan çıkmalıydım. Ama yiyecek eksikliğinin ve uykusuzluğun sonuçları bunlar.

0: Üçüncü gün.
1: Neredeyse şafak vakti. Galibiyet gibi karar verme açısından büyük bir özgüven sağladı.
2: Üçüncü günün sabahı ve verici tüm gece hareket etti. Ed bütün gece hiç durmadı ve çok yol kat etti. Bu cesur bir karar. Ama kaybettiği şey gece uykusu. Uykusuzsanız iyi kararlar veremezsiniz. Bu da hayatta kalma durumunda uykunun en hafife alınan özelliklerinden biridir. Ve acı çekerken bunu telafi edemezsiniz. Bekleyip yarışın nasıl sonuçlanacağını görmeliyiz. Sunsa bir sırt hattında ve doğrudan dağın zirvesine ilerliyor.
3: Sabah sisi dağılmadı ama artık rota görünüyor. Buradan dağın zirvesine çıkmam gerekiyor. Rüzgar sürekli bu yönden esiyor. Bu taraf çok açık. Aşağıda bir uçurum var. Ve patika da dar.

0: Önümdeki kaya yüzeyi için biraz endişelendim. Çok uğursuz görünüyor. Kenarda bir yol yok. İşte sorun bu. Arazideki bir basamak gibi. Farklı bir ortamda, bir keşif ortamında olsaydım buna iple çıkardım, değil mi? Ve yapmam gereken şey de bu.
1: Sırtın zirvesindeyim. Bulutların hemen arkasında. Önümüzdeki birkaç gün içinde varmam gereken çıkış noktası olmalı.
2: Sun, rotasının en yüksek noktasına, Çilay Dağı'nın zirvesine ulaştı. Oradan çıkışa doğru tehlikeli bir iniş onu bekliyor. Ed sırt boyunca ilerledi ama önünde yolunu kapatan dik kaya yüzeyleri var. Hızlanması gerekiyor çünkü Sun farkı iyice açıyor.
1: Görünüşe göre bu sırttan inebilmemin tek yolu bu. Elimde sarmaşıklar var. Ve bu. Ama sarmaşıkları burada bırakmak istemiyorum çünkü daha sonra kullanmak zorunda kalabilirim. Tamam. Bir çözüm buldum. Adi ilmek denen bir şey kullanacağım. Kuvvet altında düğümlü ve bağlı kalacak. Gerginlik olmadığında da hemen çözülecek. Avantajı sarmaşıklarımı tutabilirim. Dezavantajı ise iniş sırasında asmaya sürekli kuvvet uygulamam gerekiyor. Aksi takdirde çözülecek. Şimdi en korkunç adi ilmeği atmam gerekiyor. Bu adi ilmek için halkayı önce buradan sonra da buradan geçirmem gerekiyor. Çekiyorum. Halatla indiğimde gerilim barındırmayan orta bölümü keseceğim. Bundan sonra ipi gererek tutmam gerekiyor. Burada tutunacak bir şey yok. Hepsi çakıl gibi. Bu yüzden yüzeye yapışmalı ve sürtünmeyi kullanarak yavaşça aşağı inmeliyim. İp gevşememeli. Yoksa başım belaya girer. Umarım sarmaşıklar ağırlığımı kaldırabilir. Bu düşündüğümden çok daha zor. Çok kaygan. Tamam. Harika.
0: İşte bu. Bunları üçe katlayacağım. Her çemberde üç halka olacak. Her çember bir sonraki çembere zincirleme bağlanacaktır. Tamam. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 halka. Ayakkabı bağcıklarımı çıkarıyorum. Ve her biri yay çekecek kadar güçlü. Güzel. Şimdi zinciri kayanın üzerine atmaya çalışacağım. Ya, zincirin sonundan çıktı. Üçüncüde keramet vardır. Evet. Evet. Bununla yüzeyin üst kısmında sabit bir noktam var. O zaman sarmaşığı yukarı kaldırabilirim ve ok buraya geldiğinde merdivenim yukarı çıkmış olacak. Tamam, bu merdivenin ilk basamağı. Bu beni çok daha güvende hissettiriyor. Evet, yerden 4 metre yüksekteyim ama ilk defa bir koruma yöntemi kullanıyorum.

0: Hı.
1: Merdivenin çatladığını duyabiliyorum.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte...
4: Hadi ama! Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıkıyor.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stüdyo labneyi.
3: Stüdyo labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Verici, sunun dağ sırtını aştığını ve Çilay Dağı'nın kaya yüzeyinden başarıyla indiğini gösteriyor. Ed sonunda o sarp kaya yüzeyini geçmeyi başardı. Ama şimdi açık bir alanda ve hava karardığı için hızla sığınağa ihtiyacı var. Özellikle vadi tabanından bu yokuşu 6 veya 700 metre tırmandığınızı ve bunun için harcamanız gereken kalori miktarını bir hayal edin. Yavaş hareket edecekler. Yerlerinde olmak istemem.
1: Vücudumun keton yapmak için bedenimde bulunan protein ve yağları yakmaya başladığını hissediyorum. Ve beyin şeker yerine ketonlarla beslenmeye başladığında bu netlik duygusuyla ilgili. Üstü yalıtımlı bir tür tünel çadır tasarımım var.

0: Önlü olduğumu düşünmüyorum. Yine de yarın Sun'a yaklaşabilmek için gerçekten iyi bir konumda olduğumu düşünüyorum.
1: Şunu açıklayayım. Tayvan yasaları bu tür eylemlere izin vermez. Hayati tehdit içeren durumda olmasaydım, hayvan ve bitki kaynaklarını sömürmezdim. Evet. Bu akşamki yemeğim bu işte. Evet. Kavrulmuş ısırgan yaprağı. Sanırım şimdi biraz pişmanım. Gerçekten bu hayatta kalma mücadelesine katılmayı kabul etmeli miydim bilmiyorum. Çok zor. Sorun değil. Hala iyimserim. Öyleyse sefaletteki neşeyi bulup mangal yapalım. Evet. Bunu Wagyu bifteği olarak düşünüyorum.
2: Dördüncü gün.
0: Dördüncü günün sabahı. Bacaklarım artık çok ama çok ağır. Çok ağır. Yani her adım çok zor. Ve irtifayı unutup duruyorum ama bunun da bir etkisi olduğu çok açık. Kamerayı havada tutmak bile el değiştirmek zorunda kalıyorum. Kamerayı tutamıyorum.
3: Dördüncü gün. Ed ve Sun Hehwan Dağı'ndaki çıkış noktasına doğru yarışıyorlar. Şu anda Ed hala dağ sırtında. Sun ise zaten Chilai Dağı'ndan aşağı inerek iyi bir mesafe kat ediyor. Ama benim endişelendiğim şey yorgunluk seviyeleri. Kazalar her zaman dikkatsizlik ve yorgunken olur. Ve problem çıkacaksa muhtemelen bugün çıkacaktır.
1: Az önce hava güneşliydi. Şimdi hafif yağmur var. Her şey ıslak. Hem de nasıl.

0: 等一下，我这个呢，不打开。
1: Bir saniye dur. Galiba az önce omuzum çıktı. Ben şimdi kolumu aşağı doğru itmek için baskı uygulayacağım. Omuz ekleminin konumunu açacağım. Deneyeceğim.

0: Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Ve hemen omzumu yerleştirmek zorunda kaldım. İşte bir başka küçük hayvan izi. Onu takip etmeye çalışacağım.
1: Yağmur tamamen durdu. Orada kalmak güzel olur. Bu arada bir yemek yemeyeli 80 saatten fazla oldu. Yarını tamamladığında 100 saate yakın olacak. Şu an yaşadığım duyguları fiziksel yorgunluğumdan ve açlığımdan ayırmayı başardım diye düşünüyorum. Tek yapabileceğim biraz dinlenmek ve sabah her şeyimi vermek olacak. Ve o tepeye çıkacağım çünkü bitirdiğimde bir şeyler yiyebileceğimi biliyorum.
0: Yağmur ve omuzlarım bugün çok yavaş yürümeme neden oldu ve çok yorgunum. Ama yarın son gün, omzum yaklaşık 3-4 saat dinlendi. Çok daha iyi.
2: Beşinci günün sabahı ve bugün bu dağı ilk kimin fethettiğini öğreneceğiz. Burada arazi gerçekten korkunç. Çilay Dağı cehennemden farksız. Yokuştan inişin ne kadar dik olduğunu görebiliyorsunuz. Ve oradan inmenin kolay bir yolu yok. Ve yarışın en kötü yönlerinden biri. Vadiye kadar inince çıkışa geri tırmanmanız gerekiyor. Son gün onlar için sakladığım sürpriz bu.
0: Bugün son gün. Azim işin anahtarı. Evet, dağın tepesinde görüşürüz.
1: Olabildiğince hızlı gitmek istiyorum. Yapmam gereken devasa bir tırmanış. Mümkün olduğu kadar hızlı gidebilmek için soyunmalıyım. Çünkü bitişi görebiliyorum.
2: İkisi de yaklaşık 500 metre tırmanacak. Ed güneyden, Sunsa güneybatıdan yaklaşıyor. Açıkta kalan sırtların üzerinden geçip radar çanağına geçecekler. Ve onları gördüğümde bu tepeyi aşıp çıkış noktasına doğru koşacaklar.
0: Kalp krizi geçireceğim.

0: Bir küçük iniş daha. Bir çıkış daha. Evet. Umarım kazanırım. Bu yarışa her şeyimi koydum. Kesinlikle her şeyimi.
1: Ha? Dayanmak zorundayım. Her zamankinden daha fazla.
0: Steven'ı görebiliyorum.
2: Evet, geliyorum.

0: Kazanan sensin. Çıkan ilk kişisin.
1: Teşekkür ederim. Vay canına. Tabii ki mutluyum. Tabii ki rahatladım ve mutluyum. O yarış canavarıydı. Gerçek bir canavar.
0: Olsun. Paldır küldür geliyor. Hadi. Hadi. Son bir hamle. Başaracaksın. Ne efor ama. Ne efor ama.
2: Ed burada mı?
0: Pekala, eziyeti sonlandırayım. Ed, çıkan ilk kişi.
2: Aa dostum, sen bir efsanesin.
1: Aferin sen. Bu harika bir efordu.
2: Bana göre başarısız olmadım. Yaptığımı hissediyorum. Başardım. Ed benim için bir efsane ve bir kahraman. 50'li yaşlarına yakın bir erkek için bu kadar deneyime, dayanıklılığa, zihinsel güce ve böylesine bir azme sahip olmak hiç kolay değil.
0: En son ne zaman içtin?
1: En başından beri yaban macerasının gelişmemi sağlayacak, beni geliştirecek bir şey olmasını istedim. Bu yüzden kendi sınırlarımı zorlamak için dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarına karşı yarıştım. Ve bu sefer bunu başardım. Sadece son değil, aynı zamanda ortam da çok zorladı.

ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara. Bankanın güzeli.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ay. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
1: Dışarı gelin.
0: Evet, şöyle yapacağız.
2: Evet.
0: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
2: Ne?
3: Tamam, yapalım.
2: Peki.
3: Tavuklar.
2: Tavuklar.
3: Koş.
2: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınava stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
3: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
0: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Canlıları ve malı koruyorlar.
3: Gel bakalım.
2: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
3: Olur.
2: Sen benim bebeğimsin kızım.
3: Hadi kızlar, gidiyoruz.
2: Dikkat et.
3: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
0: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
1: 5 dakikamız kaldı.
0: Evet.
3: Tamam. Gir hadi. Tamam.
2: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
1: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
2: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
0: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
2: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
3: Evet.
1: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
3: Bekle.
0: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
1: Evet.
2: John nerede?
0: Tavukları almadılar.
3: Hadi tavuklar.
1: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
2: Sana geliyorlar mı?
3: Hayır, gelmiyorlar.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Hayır.
2: Bitti.
0: Süre bitti. Süre bitti.
3: Kaybettim.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanında. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerle gömülü.
1: Olamaz. Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor.
2: Tanrım.
0: Büyük vurgunlar peşindeyiz. Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için içgüdülerim doğruysa sanırım bu gerçek.
1: Oo, yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
0: Pekala beyler. Elden ele ulaştırın. San Antonio'ya hoş geldiniz. Vay canına. Güvenin bana. Gideceğimiz ev unutulmayacak bir ev olacak. Pekala, Javier beni aradı. Bu ev amcasından miras kalmış. Amcası yaklaşık bir yıl önce vefat etmiş ama halası hala hayatta. Sıçanlar yüzünden 5 yıl önce evden taşınmış.
2: Aman tanrım.
1: Sıçanlar yüzünden.
0: İyi bakın, umarım az önce kahvaltı etmemişsinizdir.
7: Adım Javier. Burası amcamın evi. 45 yıl burada yaşadı. Oradaki mekan eskiden küçük bir oturma odasıydı. O eve girdiğimde sıçan dışkısı kokusu geliyor. Sıçanlar, hamam böcekleri var. Son zamanlarda sayıları artıyor. Şurada sıçan dışkılarını görebilirsiniz. Bakın.
1: Burada işim çok zor. Her yerde haşere var.
0: Her yerde. Şu an gördüğünüz sıçan sayısı ne olursa olsun 10 katına çıkacak. Yani yiyeceklerini alacağız. O yüzden pek mutlu olmayacaklar. Bu durum çok hızlı bir şekilde kötüleşebilir.
1: Sıçanların kimseyi ısırmasını istemiyorum. Kimsenin hasta olmasını istemiyorum. Her zaman tam teçhizatlı olacağız. Evet. Tamam mı?
0: Tamam, tamam. İyi şeylerden bahsedelim.
7: Amcam 70'lerin sonlarından beri koleksiyoner. Eskiden çok fazla şey satardı. Çizgi romanlar, ayrıca yetişkin dergileri, mücevherler ve sikkeler. Ayrıca G.I. Joe gibi aksiyon figürleri ve koleksiyon parçaları. Bence bütün bu eşyalar hala evin içinde.
8: Sıçanlar ele geçirmemişse hakikaten bazı iyi şeyler olabilir.
2: Kesinlikle.
7: Amcam bankaları hiç sevmediği için bir yerlerde parası olduğunu biliyorduk. Hiç para harcamıyordu. Ve yatağını kaldırdığımda bir yığın 100 dolarlık banknot buldum. Sıçanlar tahrip etmişti.
8: Umarım madeni para ve mücevher buluruz. Yani o tür şeyleri çiğnemesi oldukça zor.
0: Muhtemelen 30 yıldır kimse onlara dokunmamıştır. Yani sıçanların ve hamam böceklerinin güzelliği budur. Ancak korkutucu olan 30 yıllık sıçanlarla ne yapacağız? Mücadele edeceğiz.
8: Kimse hakikaten bazı iyi şeyler olabilir.
2: Kesinlikle.
7: Amcam bankaları hiç sevmediği için bir yerlerde parası olduğunu biliyorduk. Hiç para harcamıyordu. Ve yatağını kaldırdığımda bir yığın 100 dolarlık banknot buldum. Sıçanlar tahrip etmişti.
8: Umarım madeni para ve mücevher buluruz. Yani o tür şeyleri çiğnemesi oldukça zor.
0: Muhtemelen 30 yıldır kimse onlara dokunmamıştır. Yani sıçanların ve hamam böceklerinin güzelliği budur. Ancak korkutucu olan 30 yıllık sıçanlarla ne yapacağız? Mücadele.

0: üzüyor. Çünkü ben onu böyle hatırlamıyorum. Şu anda ev yaşanmaz durumda ve halam bir apartman dairesinde yaşıyor. Bu yüzden onu satmanın mümkün olacağını umuyor. Matt, lütfen gelip yardım edebilir misin?
1: Amacımız bu evi temizleyip Javier'in satabileceği kadar iyi durumda olup olmadığını değerlendirmek için bir müfettiş getirebilmek. Anlaşıldı mı?
2: Hadi yapalım.
1: Bu evi gezmek konusunda biraz tereddütlerimiz olduğunu kabul etmeliyim. Ama umarım Javier'in amcasının değerli Amerikan askeri koleksiyonunu ve nostaljik yetişkin dergilerini buluruz.
3: Ah dostum.
1: Şuna bakın. Vay canına.
2: Wow. Oh, vay canına.
1: Şimdiden kokusunu aldım. Javier. Sonunda tanışmak güzel.
0: Seninle
1: bizi
0: tanışmak
1: ağırladığın
0: da güzel.
1: İçin çok teşekkür ederiz.
0: Herkese merhaba.
4: Merhaba, nasılsın? Merhaba.
1: Siz arkaya geçin, ben Javier'le evi gezeceğim.
0: Pekala.
1: Kesinlikle maske takacağım. Vay canına. Tamam. Bu gerçekten zorlayıcı. Yani içeri adım attığınız anda burnunuza keskin bir koku çarpıyor ve ardından yanınızdaki sıçanları duymaya başlıyorsunuz. Sıçanlar evi ele geçirmiş. Bu evde çok fazla karton var. Kelimenin tam anlamıyla sıçanlara sınırsız yiyecek sağlıyorsun. Neden bizi aradığını anlıyorum. Mutfağı ya da aslında evi en son ne zaman kullanabildin?
0: Muhtemelen 2000'lerin başında.
1: Tamam. Demek 20 yıl olmuş.
0: Evet.
1: Javier'in evi istifleme sırasında karşılaştığımız tüm tehlikelerin mükemmel fırtınası gibi. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki eşyaların üzerinden tırmanman gerekiyor. Sonra sıçanlar, dışkı, idrar, adını koyabileceğiniz her şey bu evde var. Burası yemek odası mı?
0: Evet.
1: Sizin burada hali hazırda nakit bulduğunuzu duydum.
0: Bankalara hiç güvenmezdi.
1: Dergilerin içine mi tıkıştırılmıştı, kutulara mı, yani nasıl
0: onları
1: yapmıştı?
0: Onları banka zarflarında ve bazen de dağınık tomarlar halinde
1: evet,
0: saklıyordu.
1: Nerede?
0: Arkanda. Orası amcamın yatak odası.
1: Burası yatak odasıydı, tamam. Mümkünse bu odaya hızlıca göz atacağım. Aman tanrım, koleksiyon eşyaları, beyzbol kartları görüyorum. Çok sayıda VHS ve plak görüyorum. Hedeflediğimiz eşyalardan henüz hiçbirini görmüyorum. Kariyer tecrübem bana en iyi eşyaların dibe gömülü olduğunu söylüyor. Yani üste gördüğüm idare eder. Kesinlikle değerli olabilir. Ama hepsi arkada olacak. Hepsi altta olacak. Peynirli makarnayı sıçanlar yemiş. Aman tanrım. Aman tanrım, inanamıyorum. Burası her zaman onun yatak odası mıydı yoksa başka bir odası var mıydı?
0: Yukarıda başka bir odası
1: yukarıda
0: vardı.
1: Yukarıda başka bir oda, tamam. Devam edelim. Bu harika. Sevdim bunu. Bana yukarıyı göstermek ister misin?
0: Elbette.
1: Pekala. Hadi gidelim. Seni takip ediyorum.
2: Tamam. Bahçede neler var bakalım. Biraz sanat eseri var. Karton. İşte burada. Bu güzel küçük bir tabela. Durumu pek iyi değil.
5: Bu iş konusunda çok deneyimim var. Kapısına çivi çakılmış bir kulübe gördüğümde üzerinde kilit olan bir hazine sandığı görüyorum. İstifçiler bir kulübenin kapısına sebepsiz yere çivi çakmaz. Bunu açmama bile gerek yok. Heh, içeri giremiyorum. Sıkıca kapalı.
2: Dürüst olmalıyım, içimde bir his var. Dokunduğumuz her şeyden bir sıçanın fırlamasını bekliyorum.
4: Evet.
2: Tamam, sadece hamam böceğiymiş. Sıçanlar bir şey, hamam böcekleri ise tamamen farklı bir baş ağrısı. Çünkü yumurtalarını eşyaların içine bırakabilirler. Onları eve getirirsin. Kısa süre sonra bir hamam böceği istilasıyla karşı karşıya kalırsın. Sanki istifçiliğin Truva atı gibidirler.
4: Çok şansım yok mu?
2: Aynı durumdayız ahbap. Örümcek adam. Bak, muşambanın altındaki eşyalardan bazıları iyi görünüyor ama su ulaşmasa bile haşerelerden endişelenmemiz gerekiyor.
4: Ön lastiği görüyor musun?
2: Ha, tanrım. Toprak lastiği yutmuş gibi. Gidip Matt'i bulalım diyorum.
4: Evet, umarım bizden daha şanslıdır.
2: Eğer değilse buradan gidiyoruz.
4: Evet.
1: Ah dostum, sadece merdivenleri çıkmak bile beni yordu. Vay canına, bu üst kattaki oturma odası mı?
0: Doğru.
1: İster inan ister inanma bir yapı görüyorum. Amcanın kaosunda bir düzen var. Kesinlikle çok sayıda koleksiyon parçası görüyorum. Amerikan askerleri ve yetişkin dergileri burada mı acaba? Bu istif zorlu olacak. Eğer burada hazine yoksa bu büyük bir risk. Çoğunlukla hazineler yığının dibinde olur. Maalesef burada hazine olup olmadığını muhtemelen ikinci ya da üçüncü güne kadar bilemeyeceğiz. Burada hazine olup olmadığını anlamanın tek yolu riski göze almak.

0: Şansımızı deneyelim, olur mu? Hadi, pekala. Şimdi çocukları bulayım. Ne bulduklarına bakayım. Arkada buluşuruz.
1: Tamam.
0: Bu devasa bir istif dostum. Yani bu bel hizasında bir yığın. Her iki katta dostum bitmek bilmiyor. Javier'in amcası ne aldığını kesinlikle biliyordu. Bu yüzden mücevherleri ya da Amerikan askerlerini görmedim. Ama muhtemelen bir yerde duruyorlar. Bu evde çok fazla koleksiyon var. Burada olmalı.
2: Bahçede birkaç yüz tane bulduk ama...
0: Kesinlikle bir şey saklıyor. Yani Javier daha kazmaya başlamadan 1500 dolar buldu. Bu evde binlerce dolar gömülü olduğuna dair bir hissim var. Çok para kazanabiliriz. Arkadaki kulübeler ne durumda, Kaylin?
3: Hepsinin kapıları tahtalarla kapatılmış. İçlerinde her şey
0: olabilir. Burada ne buldunuz?
2: O arabayı muhtemelen birkaç yüz dolara hurdaya çıkarabiliriz.
4: Bu şeylerin çoğu sadece şartlar ve diğer faktörler yüzünden bozulmuyor.
0: Sence ne kadara mal olacak?
3: 8-10 çöp konteynerine ihtiyacım olacak. Muhtemelen 25 bin. Güvenlik teçhizatı da dahil.
0: Yani 25 bin dolar. En az 6 haneli satış yapmamız gerekiyor. Yani nakit bulmamız gerekiyor.
4: Evet.
0: Ama yani para saklamak için mükemmel bir yer. Kimse oraya girmeyecek.
4: Gördüğümüz en acımasız istiflerden biri olabilir bu. Dürüst olmak gerekirse Matt, senin yerinde olsam bu işi almazdım.
0: Bunu nasıl yapmalıyız bilmiyorum. Siz bu işe biraz isteksizsiniz. Yani sezgilerime dayanarak konuşursam orada çok şey var. Tamam çocuklar, birkaç dakikaya görüşürüz. Javier, nasılsın dostum?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Bu istisnai bir ev, bunu söyleyebilirim. Çocuklarla konuştum, çok iş var ve fazladan güvenlik teçhizatı giymemiz gerekiyor. Sıcaklar yüzünden çok dikkatli olmalıyız. Biliyor musun? Aslında kumar bu. Değerli bir şey görmedik ama alt seviyeleri araştırana kadar kesin bir şey söyleyemeyiz. Temizlik maliyetinin yaklaşık 25 bin dolar tutacağını düşünüyoruz. Önce 25 bin dolar alacağız, sonra elde edeceklerimizi seninle yarı yarıya paylaşacağız.
1: Bu harika.
0: Kabul ediyor musun?
1: Kabul ediyorum.
0: Sanırım başka insanlar sana bunu temizlemeyi teklif etmiyordu. Tamam, hadi o zaman yapalım dostum. Başlayalım.
1: Pekala.
3: Evet, iyiyiz.
0: Zorlu istiflerle mücadele etmek bizim işimiz. Ama mülkü yıllardır istila eden sıçan ve hamam böcekleri nedeniyle bu seferki daha zorlayıcı olacak. Bu yüzden herkesin hazırlıklı olduğundan ve fazladan güvende olduğundan emin olmamız gerekiyor. İşte başlıyoruz.
3: Merhaba, geldiğiniz için sağ olun.
0: Seni görmek güzel dostum.
3: Evet, bu büyük bir iş. Her yerde sıçanlar ve hamam böcekleri var. Kişisel koruyucu teçhizat kullanacağız.
0: Kulaklarımıza pamuk topları koyuyoruz. O yüzden yırtıp içine sokun. Temelde hamam böceğinin gitmesini istemediğiniz her yere pamuk topları koyun. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hadi yapalım. Herkes teçhizatı alsın.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Max puan yağmuru gibi düşüyor.
7: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
6: 10.000?
7: Evet.
6: Okey. Maksimum oldu. Okey.
7: O zaman...
6: Gelsin müzik.
8: 25 yıldır sana maksimum. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
21: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
22: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
21: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
23: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu evin her odası 1.20 ila 1.5 metre yüksekliğinde eşyalarla dolu. En iyi eşyaların uzak arka taraftaki üst katta olacağını hissediyorum. Bu da demek oluyor ki önce alt kattaki odaları tek tek halletmemiz, sonra üst kata ulaşmamız gerekecek. Elimizde 6 günün her dakikasını kullanmamız gerekiyor. Texas'ta yaz mevsimi. Her yerde sıçanlar kol geziyor. Tam koruyucu giysiler giymek zorunda kalıyoruz. Bu giysiler pek hava almıyor. Zorlu bir temizlik operasyonu.
6: Gelin içeri, hadi gelin. Buyurun.
5: Pekala, biraz torba alayım.
6: Her şeyi içeri getireyim mi?
5: Evet evet, neden olmasın? Pekala, her şeye bakacağımızı unutma dostum. İlk gün aslında sadece nerelere bir şeyler sakladığını öğrenmekle geçecek. Bazı insanlar eşyalarını kitapların içine saklar. Bazıları teyp kasetlerinin içine saklar. Bazıları da banka zarflarının içine saklar. Emin olmak için çerçeveye bile bakacağım. Evet, evet. Kesinlikle hiçbir şey yok. Bu kadar büyük bir riske girdiğimizde kâr etmemiz gerekiyor. Buradaki amaç ilk gün değerli eşyaları bulmak. Erken zafer elde etmek önemlidir. Bu bize devam etme ivmesi kazandıracak. Şuna bak. Aslında bir sıçan yavrusu. Bu bir fare değil. Şu ana kadar hiçbir şey bulamadım.
6: Evet, ben de öyle.
5: Burada dağılmak üzereyim. Bir dakika ihtiyacım var. Böylesine bir yığını zorlayıcı kılan tek şey sadece kazıp kazıp değerli bir şey bulacağına güvenmendir. İşte bunlar böcek. Böcek dostum. Ben bunun toprak olduğunu sanıyordum. Harcadığımız iş gücü maliyetini düşün. Yaşadığımız yorgunluğu, zihinsel yorgunluğu düşün. Aman tanrım. Vay canına. Yatak odasında işler nasıl gidiyor?
7: Dostum, burada büyük bir iş başarıyoruz. Bir sürü kıyafet. Ne? Ne oluyor? Oh, bu ağır. Oh. Vay canına. Şuna bak. Bu Japon kılıcı gibi görünüyor. Buna katana derler. Matt, şuna bir bak.
5: Aa, katana.
7: Samuraylar Japonya'da yaklaşık 900 yıl boyunca var olmuş güçlü bir savaşçı sınıfıydı. Güçlü onur anlayışları, disiplinleri ve dövüş becerileriyle tanınıyorlardı ve imza silahları katanaydı. Samuray'ın ruhu olarak kabul edilen katana, hızlı ve hassas vuruşlar için tasarlandı. Güç ve keskinlik için erimiş çeliğin tekrar tekrar katlanmasıyla dövülen otantik Japon katanaları, koleksiyonerler için inanılmaz işçilikleri ve tarihsel önemleri nedeniyle çok değerlidir. 14. yüzyıla ait bir samuray katanası 1.4 milyon dolara satılmıştı. Bu 40'lı yıllar kadar eski olabilir. İkinci Dünya Savaşı döneminden bahsediyoruz. Eğer bu gerçekse binlerce dolar değerinde olabilir.
5: Bu katanayı bulmak çok büyük bir şey. İyi durumda, değerli bir kılıç. Bize ivme kazandıracak böyle bir zafere ihtiyacımız vardı. Dostum, bunun imzalı olduğunu sanıyorum. Sadece üzerine dışkı bulaşmış. Sıçanlar motoru yememiş. Evet, evet, yememişler. Sıçanlar motor yağını yemiş dostum. Buradalar ahbap. Bir dakika. Elimdeki biraz eski. Evet, dostum bak. Sanki sıçanlar kemirmiş gibi.
6: Herhalde iyi durumda değil, değil mi?
5: Evet, yani şart değil.
6: Geri verme ihtimalin var mı yani?
5: Evet, bütün bu paraları bankaya geri verebiliriz. Çiğnenmiş para göründüğü kadar kötü değil. Yeter ki paranın en az yarısı hala mevcutsa onu hazineye geri verebiliriz. Yani umuyoruz ki yarısı mevcut olan çok para bulacağız ve banka bize paramızı geri verecek. Peki tamam, işte bir tane daha. Harika bir örnek. Sıçan bunu yemiş ama hala yarısından fazlası burada. Yani banka bu doları gerçek bir 5 dolarlık banknota çevirecek. Yani Sıçanlar onları biraz kemirmiş. Ama bunların hepsi değiştirilebilir. Sonunda ilerleme kaydediyoruz. Sadece bu girişten bile neredeyse 3600 kilo çöp çıkardık. Bu 4 spor arazi aracı ediyor. Artık eve girdik. Alt kattaki yatak odasına odaklanabiliriz. Peki bunlarla ne yaparsın? Bana göre bunlar çöp. Hepsi yıpranmış.
7: Evet.
5: İnsanlar 20 yıldır bu 2,5 metrelik istifin üzerinde yürümüş. Benim gibi etrafında sürünüyorlar. Aslında o istif oldukça yoğunlaşır. Eskiden buna lazanya istifi derdik. Zeytin sevmediğin için lazanyadaki siyah zeytinleri hiç çıkardın mı? Artık tabak berbat görünüyor. İstif de öyle.
6: Çöpün altında bir şeyler olmasını çok isterdim. Bir şey olduğunu umuyordum zaten. Kitabın adı Yalnız Yıldız.
7: Aa bak.
6: Kitabın adı Yalnız Yıldız. Aa, imzalı. Para ve diğer her şey yere saçılmıştı. Bu kitap hariç ama. Bu çok çılgınca. Şanslıyız. Bunu güvenli bir yere koyacağım.
8: Evet.

0: Oh, bro. Huh.
1: Yani.
0: Let's go.
1: Şuna bak. Altın buldum ama fazla değil. Emet. Biraz altın buldum.
2: Benim bulduğum tek şey hamam böcekleri. Biliyorsun bu yatak odasında çok zaman harcadık ve bulduğumuz tek şey belki $250 değerinde bir mücevher torbasıydı. Ama şimdi alt kattaki yatak odası temizlendi. Herkesi mutfağa yönlendirebiliriz. Umarım orada bir yerde gömülü bir hazine buluruz. Çünkü bulamazsak başımız belaya girecek.
3: Aman tanrım, bunun para olduğunu sandım.
1: Evet, ben de para olduğunu sandım.
3: Bence bu somun cıvata... Ve ölü farelerden ibaret.
2: Dostum, şu an itibariyle değerli olabilecek her şeyi arıyorum ve bulamıyorum.
3: Şu şekilde yolundan çekeceksin işte.
1: Evet.
2: Sonra buraya gireceğiz. Ha, sosyal güvenlik çeki. $6,000. Bunu yeniden çıkartabilirsek bu kazanç olur. Tamam, bu büyük bir zafer. Bu oldukça ağır. Kasa gibi görünüyor dostum, öyle değil mi? İçinde bir şey yok dostum.
1: Evet.
2: Ben bir şey bulduğumuzu sandım. Ancak elimizde bu var, bak. Yani bu evdeydi. Bunun bilincinde olmalıyız. Dur bir dakika.
1: Aha, ne var elimizde?
2: Aman tanrım. Gümüş ve altın dostum, şuna bak.
1: Artık iş başındayız.
2: Hepsi altın dostum.
1: Kese kağıdının içinde dostum.
2: Burada ne kadar süredir durduğunu anlayabilirsin. Çünkü torba az önce yırtıldı. Muhtemelen $15,000 değerinde altın. Önemli şeyleri içeri koyuyor. Sanki saklayabileceği alanlar oluşturuyor. Yani bir torbaya koymuş. Az önce bir kanepeyi dışarı çıkarmadın mı?
1: Evet.
2: Kontrol etmelisin. Böyle bir evde olduğumda asıl sahibinin bankalara güvenmediğini bildiğimde beynim hemen şuna odaklanır. Nakit parayı nerede sakladılar? Emin olmak için bu güzide parçayı açıp içini kontrol etmeliyim. Atacağımız her koltuğu, her yastığı daha fazla nakit bulana kadar keseceğim. Evet, bakalım.
1: Çok çılgınca bir şey.
2: Neyin kokusu? Çok kötü geliyor. Sadece burada emin hiçbir olmak şey istiyorum. Yok. Her yerde para buluyoruz.
3: Hayır, burada sıçan dışkısından başka bir şey yok.
1: Evet. Aha,
2: ne var orada?
3: Ne oldu? Ne buldun?
1: Evet.
2: Yani burada hiçbir şey yok çocuklar.
3: Tamam, bunu da listeden çıkarabiliriz.
2: Kanepe şansımız yoktu. Bulduğumuz tek şey birkaç boş plastik poşet ve asla unutamayacağım bir koku. Ancak bu kadar çok eşya biriktiren biriyle işimiz kolay olmayacak. Evde daha fazla değerli eşya olduğunu biliyoruz. Umarım sıçanlardan kurtulmuşlardır.

0: Bunu mahvettiğim için kendimi kötü hissediyorum.
1: Hiçbir şeyi mahvetmedin. San Antonio'da 3. günümüz. Halihazırda 6 çöp konteyneri doldurduk ve alt kata henüz bitiremedik. Satış yapmaya ve kulübedekileri öğrenmeye ihtiyacımız var.
2: Bir bakalım. Evet. Şunu buraya koyalım. Güzel. İçeride kimse var mı? Çöp. Küçük dostumuz başaramamış. Evet, bir tane eksildi.
1: Pekala. Demek Katana'yla ilgileniyorsun.
3: Evet.
1: Bunun 2. Dünya Savaşı zamanından 1940'lardan kalma olduğuna inanıyoruz. Dürüst olmak gerekirse...
3: Bu güzel çok güzel.
1: Koleksiyoner misin?
3: Azar azar her şeyden topluyorum. Dikkatimi çeken her şey.
1: 3000 civarı bir şey umuyoruz.
3: Bunu biraz düşünmek ister misin? 2000 civarında bir şeye alırım.
1: Biraz daha fazlasına ihtiyacım var. 2500 gibi bir rakam olur mu?
3: 22 nasıl olur?
1: 24. Anlaştık mı?
3: 24 yapabilirim.
1: Peki nakdin var mı?
3: Nakdim var, var.
1: O halde bir katana satın aldın. Bu senin 2400
3: evet,
1: olur.
3: Evet.
1: Tebrikler
3: teşekkür
1: olsun.
3: Ederim.
1: Harika bu.
2: Evet. Bakalım buraya girebilecek miyim? Orada bir şey hareket ediyor gibi. Evet, bir bakalım. Kadınlar, burası tuvalet miydi? Pekala. Burası bir erkek mağarasıydı. Şu öğle yemeği kutusu. Mike buna bayılacak. İçeride bazı değerli şeyler de var. Bir dakika. Sanırım aradığımız şey bu. Tanrım, bunlara bayılacak. Hey Mike!
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
9: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
10: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
9: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Dostum, bazı yetişkin dergileri görüyorum. Bu bizim hedeflediğimiz ürünlerden biri. Yani burada kesinlikle para var. Mike'ı buraya getirmeliyim.
16: Tamam, birkaç jant kapağı satacağım.
17: Evet efendim.
16: 400 civarında bir şey umuyorum.
17: 300 verebilirim.
16: Anlaştık dostum.
17: Kesinlikle.
16: Tebrik ederim.
17: Evet efendim.
18: Tüm plaklar için 2500 dolar talep
19: ediyorum. Evet efendim.
18: Dostum.
19: Teşekkürler dostum.
16: İşte orada 68 model. Arabadan satmak için pek bir şey çıkmadı ama parçaları satabiliriz.
17: 3 yapar mısın?
16: Kendine 68 model bir Amerikan arabası aldın. Tebrik ederim. Bahçedeki çöpleri temizlediğimize göre şimdi 2 katı ele alma zamanı. Şu anda temizlik maliyetlerimiz yaklaşık 15 bin dolar civarında ve bu satışlarımızın önüne geçiyor. Bu yüzden yeniden raya oturmamıza yardımcı olacak büyük buluntulara hakikaten güveniyoruz. Ne var burada? Aa, nedir bu? Ne olduğunu bilmiyorum.
15: Şık görünümlü bir kutu.
16: Şık görünümlü eski bir kutu. Fil dişi kakma bu. Sanırım bu mücevher kutusu ya da öyle bir şey. Hayır, mücevher kutusu değil bu. Ah tanrım, oyuncak kutusu bu dostum.
15: Bu yaşlı Jack. Yaşlı Jack oyuncaklarından mı?
16: Yani kesinlikle 100 yılın başı. 1800'lerden kalma.
15: Çok eski. Şu hale bak.
16: Şunu içine sokayım. Yani... Yeni fil dişi satamazsın. Şu anda ithal ediliyorsa satışı yasa dışıdır. Ancak bu 1900 öncesi, yani dediğiniz Teksas'taki özel kişi olmaya hak kazanmış. Eyaletten eyalete değişiyor ve bilirsin o dönemin fil dişi kakmacılığı oldukça iyi. Bu 200 bilirsin.

0: 175 yaşında olurdu. Yasal olarak satabiliriz. Antika oldukça düzgün durumda. Bu harika. Muhtemelen sadece bir oyuncak, gördün mü?
1: Sadece bir oyuncak
0: mı? Ya da şimdi yaptığımız gibi çocuklarınız için seyahatten satın alacağınız bir hediyelik eşya gibi.
1: Çocuklarım için alacağım bir hediye.
0: Alacağım bir hediye. Ancak en azından 175 yıllık, 200 yıllık da olabilir. Maalesef üst kısmı yok. Bununla kaplı.
2: Aa dostum, şuna bak.
0: Çöp bu. 1 dolara falan satabilirsin.
2: Yani artık kötü bir durumda.
0: Doğru söyledin. Dizlerimi korumak için battaniyemi yere sermem gerekiyor. Sonunda ayak seslerini hissediyorum. Evet. Tanrı aşkına, bu mekanı 4 saattir temizlemeye çalışıyorum. Bu eşyaları temizle.
1: İşin bittiğinde o torbayı bana verebilirsin.
0: Bunu buradan alacağım. Burada bir basamak daha
1: tamam.
0: Var.
1: Tamam. Orada bir torbamız daha var.
0: Hayır, hayır. Elime... işte bir zarf. İşte burada dostum. Hissedebiliyorum. Sana söyleyeceğim. Bu 10.000 dolar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Yani adam 1 yıl önce öldü. Yani onu buraya koyduğu son 5 yıl içinde olmalı bu. Birçok kez istifçiler en değerli eşyalarını evdeki herkesten olabildiğince uzak yerlere saklar. Şimdiye kadar Javier'in amcasının banka zarflarının her birine 5.000 dolar koyarak nakit sakladığını biliyoruz. Bu bir şablon. Zamanımı ve paramı yatırabileceğim bir şey bu. Çünkü daha fazla 5.000 dolarlık zarf bulacağımı biliyorum. Evet, hadi gidelim. Son moral yemeği. Sonunda merdiven boşluğunu temizlediğimize göre üst katta herkes seferber durumda. Mike ve Chris üst kattaki salonu inceliyor. Biz de Caitlin'la birlikte üst kattaki yatak odasında çalışıyoruz. Koleksiyonların çoğu burada, dolayısıyla yüksek değerli eşyalar bulmayı umuyorum.
3: Tamam, bakalım burada ne var? Vay canına, ne kadar çok CD ve DVD var. Sanki kendi müzik mağazasını açabilirmiş.
4: Evet.
3: Bu yürek burkucu. Chris, şuna bir bak. Bu bir Metallica kutu seti. 90'larda çıktı. Tıpkı teçhizatlar için kullanılan bir yol çantası gibiydi. İçinde CD'ler ve DVD'ler vardı. Çıktığında gerçekten pahalı bir setti. Eğer bu iyi durumda olsaydı rahatlıkla 300 dolar alabilirdim. Ancak elimizde CD'ler falan yok. Bu mahvolmuş. Yani ne yazık ki değersiz. Satabileceğimiz ve çok para kazandırabilecek bir şeyi bulup da düzgün saklanmadığı için mahvolduğunu görmek kalbimi daha çok kırıyor. Yani bu evde bulduğumuz şeylerin çoğu kurtarılamayacakları için hemen çöpe gidiyor.
4: İlk sıralar gidebilirim.
3: Amerikan askerlerimiz var. Aman tanrım, şuna bak.
5: Soldur Amerikan askeri, soldur.
3: Amerikan askeri 1964 yılında oyuncak mağazalarının raflarında yerini aldığında dünyanın ilk seri üretim aksiyon figürü olarak lanse edildi. Amerikalı bir oyuncak şirketinin yarattığı orijinal 30 santimlik figürler ABD ordunun 4 kolunu temsil ediyordu. Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri. Erken dönem Amerikan askerleri hala epeyce koleksiyon değeri taşıyor. Yakın zamanda nadir bir prototip 200 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Chris... Ahbap, dur bir dakika.
4: Seni ne heyecanlandırdı öyle?
3: İşte başlıyoruz. Şuna bak. Chris, bahsettiğim şey bu. Bu Amerikan askeri uzay kapsülü. Amerikan askerlerinin orijinal serisi.
4: Bu hangi yıldan? Daha önce hiç böyle bir şey görmedim ben.
3: Bu 1966. Amerikan askeri 1964'te çıktı. Yani bu sadece 2 yıl sonrası. Onların sahip olduğu en havalı araçlardan biriydi bu. Umarım bu karmaşada bazı oyuncakların olabileceğine dair bir işarettir bu. Chris, şuna bak. Bunlar benim koleksiyonumda olan Amerikan askerleri. Aman tanrım.
4: Görmeye alışkın olduğum bunlar işte.
3: Ahbap, şuna bak. Scarlett. Erkek oyuncaklarından bahsettiğinde seride bir kadın karakterin olması genellikle daha az üretildiği anlamına geliyor.
4: Tamam.
3: Bu 150 dolarlık bir oyuncak.
4: Vay canına.
3: Amerikan askeri gerçek bir Amerikan kahramanı ve bu Amerikan askeri oyuncak koleksiyonu bu projede bizim kahramanımız olabilir. Çünkü bu bahsettiğimiz çok büyük bir para. Bu üst düzey bir koleksiyon. Birkaç fotoğraf çekeceğim. Oyuncak alıcılarımla iletişime geçeceğim. Bunları satarken hiçbir sorun yaşamayacağız.
4: Şu anda heyecanlı olduğunu görebiliyorum.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Vatel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
12: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
11: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Sevince.
20: Bakın.
21: Tam da leslik. Sevince.
22: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
22: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
23: Hayatının kıymetini bilenler.
24: Biziz biz.
20: Biziz.
25: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
24: Sirke kullanıyorum.
25: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kirpas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
23: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
26: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
27: Geceliği 4200 lira.
28: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
29: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
28: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
31: Kredi kartım hadi.
32: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
33: Tehlike çok büyük.
34: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
35: Olamaz ne?
34: 10 dakika içinde.
32: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
33: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
35: Bu gerçekten dehşet verici.
33: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
32: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Demek burası amcanın odasıydı. Sanırım burada bir yatak var. Sanırım bir yatağın
36: evet,
0: üzerindeyiz. İşte şurada yatağın kenarı var.
36: Evet yatak bu. Yerden çok yükseğiz.
0: Evet evet 60 santim yukarıdayım. Bunun altında biraz para olmalı. Burada bir şey var dostum. Selena tur ceketi. Şu güzelliğe bak.
1: Vay canına.
0: Grammy ödüllü dev pop yıldızı. Şuna bak, bu gerçek.
1: Çok tatlı
0: bu. Mike buna çok heyecanlanacak. Üst katı temizlemenin yarısına geldik ve Amerikan askeriyle birkaç başka eşya dışında satış hedefimize ulaşacak kadar değerli bir şey bulamadık. Bu evin çöpünün %95'ini çıkardık ve hala çöp konteynerlerini dolduruyoruz. Temizlik maliyetlerinin yüksek olacağını biliyordum ve şimdi evi boşalttıktan sonra ek olarak $5,000 daha harcayacağız. Plan bir müfettiş çağırıp evin satılabilecek durumda olup olmadığını kontrol ettirmek. Burası ilk kokpitiydi ve sonra doldu. Böylece aşağı indi. Dolayısıyla burada para bulmalıyız. Çünkü diğer tüm kokpitlerde para bulduk. Bu yüzden bu harika bir örnek. Öyle değil mi?
1: Ha, bir kere daha söyle.
0: Çok para bulmamız gerektiğini söyledim. Hala hazırda bir miktar buldun mu? Ne buldun?
1: Ha, dostum. Ha, Tanrı Amerika'yı korusun. Bakalım. Bir, iki... 3, 4, 5.
0: Şuna bak ahbap.
1: Aa dostum.
0: Burada tam $3,000 var.
1: 8, 9, 10.
0: Meğer haklıymışım. Üst kattaki yatak odasına bir sürü nakit saklamış. Ay, işte başlıyoruz. Bu $1,000. Bu $1,000 tam düşündüğümüz yerdeymiş. Evin en uzak noktasında üst katta $10,000. Buraya gelmemiz günler sürdü. Ancak Tanrı'ya şükür haklıydık. Tam ihtiyacımız olduğunda nakdi bulduk.
1: Büyük buluş.
0: Bu çılgınca.
1: Büyük buluş dostum.
2: Seni görmek güzel Lisa. Bu erkek dergileri için geldin. Gördüğün gibi bir sürü var.
3: İçinde gerçekten de havalı ve benzersiz nüshalar var. Bazılarını saklayacağım, kalanını muhtemelen satacağım.
2: Tamam, toplamda yaklaşık 500 dergi var.
3: Ne kadar düşünüyoruz?
2: Her birine $10 düşünüyorum. Yani toplam $5,000.
3: $5 nasıl olur?
2: Yapabileceğimin en iyisi tanesi $9. Yani $4,500. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Harika. Bu dergilerden daha fazla kazanmayı umuyordum ama Lisa hepsini toplu olarak almaya razı oldu. Bu benim için bir kazanç.
4: Bu evde hala bir şeyler bulduğumuza inanamıyorum.
0: Merhaba dostum, geldiğin için teşekkür ederim. Minnettarım. Evet, bu kasabada çok ünlü bir adamsın. Bu kitabı bulduk. Herkes seni aramamızı söyledi.
5: Peki. T.R. Fehrenbach kasabadaki en iyi tarihçilerden biriydi.
0: Tamam.
5: Yaklaşık 18 kitap yazdı. Bütün eşyasını topluyorum.
0: Tamam.
5: İmzalı bu.
0: Dolayısıyla fiyatının artmasına neden olacak bu. Texas hakkında bilinmesi gereken her şey burada mı?
5: Evet. Texaslıların yazdığı Texas tarihi. Hala internetten satın alabilirsin ama imzalı bulamazsın.
0: Evet.
5: Bu yüzden imzalı bulmak harika.
0: Ha, ben bunu çok sevdim. Aslında bunu içeride buldum. Sanırım etrafı tamamen kemik kakmayla süslenmiş. Sonra...
5: Bu çocuk oyuncağı.
0: Bu bir çocuk oyuncağı.
5: Şuna bak. Çalışıyor da.
0: Evet. Çalışması harika. Bu şey 150 yıllık olmalı. Eğer daha fazla değilse. Peki koleksiyoner misin? Ne yapıyorsun burada?
5: Kasabada bir dükkanım var. Yani koleksiyonerim. Aynı zamanda antika satıcısıyım.
0: Tamam. Ne kadar ödemeye hazır olduğunu neden söylemiyorsun?
5: Bu havalı ürünlerde dükkanımdaki fiyatları yaklaşık %30 ila %40 arttırıyorum. Yani
0: vermek istediğim fiyat tam olarak 2000 civarı.
5: 2000 çok fazla.
0: Sen ne yapabilirsin? Yapabileceğinin en iyisini.
5: Aslında 1500 civarı.
0: 1900 verebilir misin?
5: Sanırım 1900 verebilirim.
0: 1900 nakit, anlaştık.
5: Nakit, teşekkür ederim.
0: Bütün takım için 1900.
5: Üç parçanın tamamı için.
0: Evet, tamam. Tebrikler dostum. İşte harika bir anlaşma.
5: Teşekkür ederim.
0: Çok sevdim bunu, teşekkür ederim.
5: Tamam.
0: Önden buyur.
5: Hoşça kal.
0: Hadi bakalım. Pekala. Yani ister inan, ister inanma, burası başımın üstüne kadar eşya doluydu. Dün ev neredeyse tamamen boşaltıldığına göre nihayet bir müfettiş getirebildik. Javier'in burayı onarıp kiralamayı veya satmayı umduğunu biliyorum. Evin kiralamaya veya satmaya uygun olup olmadığından emin değilim. Burası çöp yığınlarının altına gömülüydü ve şimdi neyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bakıp ne düşündüğünü bana söylemeni istiyorum.
6: Evet. Her yerde küffar. Çok daha fazlası var. Aslında duvarları, tavanları, her şeyi yıkmak gerekecek.
0: Tamam, yani tam restorasyon.
6: Bu tam bir restorasyon. Bu çok fazla bir iş.
0: Şu anda piyasaya sürmek güvenli mi?
6: Şimdi mi? Hemen mi? Hayır, bu güvenli değil.
0: Uzmanlarımız bu evin durumunun pek iyi olmadığını açıkça belirtti. Bu beni şaşırtmadı. Yani bu eve sıçanlarla hamam böceklerine, hatta içindeki yoğun ağırlığına kadar pek çok zarar verilmiş. Bu yığını temizlemenin zorluğu budur. Boşaltıldığında aslında neyle uğraştığını görürsün. Olduğu gibi satabilirsin ama bugün birinin yaşamak için satın alması güvenli olmaz.
6: Evet, evet. Gördüklerimin içinde en kötüsü bu.
0: Dostum.
1: Tuttun mu?
0: Evet, evet. San Antonio'daki son günümüz. Ekip temizlik için son rötuşlarını yapıyor.
7: Düz $1,000
0: tamam, anlaştık.
7: Nasıl?
0: Mike'la birlikte nihai hedefimize ulaşmak için son dakikada olabildiğince çok satış yapmaya çalışıyoruz.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Tanıştığıma memnun oldum. Bunlar bahsettiğimiz Amerikan askerleri.
6: Müthiş mi?
2: Küçük figürlerden oluşan güzel bir koleksiyonumuz var. Hepsi temiz durumda ve birkaç tane 30 santimlik figürümüz de mevcut. Ayrıca aksesuarlarla dolu küçük sandıklar ve en sevdiğim uzay kapsülü.
6: Bunlar gerçekten müthiş.
2: Bu koleksiyonla bu kadar ilgilenmenin nedeni nedir?
6: Şey, çocukken babam bana 30 santimetrelik Amerikan askeri oyuncağını aldı ve eve getirdi. Bunlar beni her zaman mutlu etti.
2: Tamam. Genel olarak oyuncaklar çok iyi durumda. Eklemler sıkı, boya çok iyi. Amerikan askerlerinin bir kısmıyla mı yoksa tamamıyla mı ilgilenirsin?
6: Hepsini almak isterim ama bu fiyata bağlı.
2: Tamam. Muhteşem. Şöyle söyleyeyim, en az $15,000 diyorum.
6: Anlaştık.
2: El sıkışalım.
6: Teşekkür ederim.
2: Pekala dostum.
6: Müteşekkirim dostum.
2: Burada birkaç kutu var. Onları alıp yeni oyuncaklarını paketlemeye ne dersin?
0: Daha yer var mı?
1: Evet, hadi çabuk çabuk. Hadi.
0: Bu şimdiye kadar temizlediğim en pis istiflerden biriydi. Sıçanlarla, hamam böcekleriyle, sıcağıyla, adını siz koyun, her şeyle mücadele ettik. Sonunda evi Javier'e teslim etme zamanı geldi. Javier, bu hafta bizi ağırladığın için teşekkür ederiz. Unutulmaz bir istifti. Çok iş yaptık, görmeni heyecanla bekliyorum. Bakmak ister misin?
6: Evet, hadi bakalım. Vay canına, inanılmaz.
0: Pekala, ne düşünüyorsun? Burada çok iş yaptık.
6: Aman tanrım, bu harika görünüyor, Matt.
0: Tamamen farklı.
6: 80'lerdeki gibi, benim hatırladığım kadarıyla.
0: Evi hatırlıyor musun? Bir nebze temiz miydi?
6: Evet.
0: Bir zamanlar.
6: Aman tanrım.
0: Muhtemelen evin en dağınık odası buydu. Sıçan idrarı ve dışkıyla kaplıydı.
6: İnanılmaz.
0: Sana burayı göstereyim. Bu onun ikinci yatak odası.
6: Oho, vay canına.
0: Ne düşünüyorsun?
6: Harika bu.
0: Yani bu mekanı görmek duygusal olarak nasıl
6: bir his? Artık burada çok daha fazla ışık var. Aynı zamanda duygu yoğunluğu da var. Ama iyi
0: tamam,
6: anlamda.
0: Tamam, güzel. Bir küf ve alçıpan uzmanı getirttik. Kesinlikle çok fazla iş var. Tüm alçıpanlar sökülmeli, onarmaya değmez. Sıçan idrarına o kadar çok doymuş ki her şeyi söküp sonra kirişleri temizleyip ardından tüm evi yeniden alçıpanla kaplamak gerekiyor. Dolayısıyla bu evi içinde yaşanabilecek şekilde güvenli hale getirme konusunda çalışabileceğiniz hale getirdik ama henüz değil. Pekala, yukarı çıkıp ne yaptığımızı görelim.
6: Aman tanrım, Matt.
0: Ne düşünüyorsun?
6: Bu odada en son ne zaman yürüdüm hatırlamıyorum bile.
0: Bu evden 45 tondan fazla çöp çıkarttık. Bu odanın üzerindeki ağırlık inanılmazdı. Bizi epey zorladı.
6: Matt Paxton'ın yardımı olmasaydı evi tek başıma temizlemeye çalışıyordum hala. Bu odanın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Daha küçük sanıyordum. Bunu tek başına yapmam yıllarımı alırdı.
0: Burası onun ilk yatak odasıydı, kokpitiydi.
6: Vay canına.
0: Evet, harika dostum. Bunun içine gömülüyorduk.
6: Vay canına.
0: Büyük bir oda değil. Ancak sana şunu söylemeliyim ki burada çok büyük buluntular var. Amcanın en büyük para yığınını ön kapıdan en uzak noktada sakladığını buldum. Amcanın gerçekten bir sistemi olduğunu bize bildirdi.
6: Evin şu anki halini görmek beni çok mutlu ediyor. Matt Paxton sayesinde sonunda başardık. Bu dünyadaki en güzel duygu.
0: Pekala, sayıları duymaya hazır mısın?
6: Hazırım.
0: 1 ton eşya sattık. Nostaljik erkek dergilerini sattık, Amerikan askeri oyuncaklarını sattık ve mücevherlerden $15,000'ın biraz üzerinde kazanç elde ettik. Bu 3 şey hedefimizdi. Dürüst olmak gerekirse beklediğimiz kadar kar getirmediler. Ancak başta amcanın bu evin her yerinde nakit parası olduğunu söylemiştin. Sadece nakit olarak $62,500 bulduk dostum.
6: Aman tanrım.
0: Yani bulduğumuz her şeyi toparlarsak $129,000 eder. Temizlik masraflarımızda $30,000. Böylece karımız 99 bin dolara düştü. Bunu yarı yarıya bölmemiz gerekiyordu. Yani bize 49.500 dolar, sana da 49.500 dolar düştü. Bu paranın tamamını sana nakit olarak verdiğim için oldukça mutluyum. Güle güle kullan.
6: Para kazanmak harika. Ama evin temizlenmesi dünyadaki en güzel duygu. Bu harika, inanamıyorum. Bunun aileme çok faydası
0: güzel
6: olacak.
0: Senin için yapmak istediğimiz de buydu dostum.
6: Muhtemelen parayı evi tamir ettirmek için kullanacağız. Ve kalan para halamla annem arasında bölüşülecek.
0: Bütün bunlar amcan sayesinde mi oldu?
6: Evet.
0: Amcanın göçmen kartını da bulduk.
6: Amcam artık burada olmayabilir. Ama geride bıraktığı her şey aracılığıyla bize hala bakıyor.
0: Sevdim bunu. Gördüğümüz en dağınık evlerden biriydi. Benim için kesinlikle ilk ona girer. Tanışmak zevkti. Bize ihtiyacın olursa ara bizi.
6: Teşekkür ederim abiyer.
0: Biz ev temizlikçisiyiz. Ev inşaatçısı değiliz ama bu evi temizleyip onlara evlerini restore edebilecek kadar para kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Bunu her gün söyleyeceğim. Bu dünyadaki en iyi iş. Bunu yapmak için sıçanlar ve hamam böcekleri arasında sürünmem gerekse bile ben varım.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Ve Kia'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
32: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
33: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
18: Tehlike çok büyük.
34: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
35: Olamaz mı?
34: 10 dakika içinde.
32: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
35: Bu gerçekten dehşet verici.
33: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
32: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sanırım altın madenciliğine çocukken aşık oldum. Hep kendi madenime sahip olmak istedim. Ama şu an günde 1 ya da 2 gram bile çıkarsam şanslıyımdır. Yani günde 2 gram çıkarabilsem havalara uçardım. Aileme bakabilmeyi gerçekten çok istiyorum.
1: Hadi Ero. İşte böyle. Aferin kızım. Sanırım burası benim ufak dağın köşem. Şurada küçük köpek yatağım var. Bir kutu köpek oyuncağı ve ihtiyacım olan hemen hemen her şey. Arazinin bakımını ben yapıyorum. Burası gerçekten benim küçük cennetim gibi. Çok, çok özel bir yer. Umarım burayı elimizde tutabiliriz.
0: Yani her şey tehlikede. Tam anlamıyla her şey. Freddy ve Juan'ın yardımına çok ihtiyacımız var.
2: Biraz altın çıkaralım beyler. Freddy Dunch. Altın işinin garantisi yok dostum. Ve Juan Ibarra.
3: Pekala işe koyulalım.
2: Yerin altından altın çıkarma konusunda uzmanlar. Şuna bak. Dünyanın en zorlu coğrafyalarında.
3: Pek iyi hissetmiyorum Freddy.
2: Zor durumdaki madencilerin imdadına yetişiyorlar.
3: Bu hiç iyi olmadı.
2: Zengin olmak için her şeyi göze aldılar.
4: Hop hop hop kapat.
2: Ama şimdi her şeylerini kaybetmek üzereler.
4: Gözlerini kapa.
2: Bu başarısızlığı tersine çevirmek için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
5: Altoluk sistemi diye bir şey hiç duymamıştım.
2: Ağır gerçeklerle yüzleşiyor.
4: Şu an uğraştığı şeyin hiçbir değeri yok.
2: Altının izini sürüyorlar.
4: İşte hayalini kurduğumuz şey tam bu.
2: Onlar madencinin altın verimini en az 2'ye katlayamazlarsa karşılığında 1 kuruş bile istemiyorlar.
4: Bu 10 kat daha fazla altın demek.
3: Muhteşem.
4: Hangi yol? Yolun 2'ye ayrıldığını söylememişti. En iyisi yazı tura atalım.
3: Atalım. Yazı gelirse sağa, tura gelirse sola. Tamam. Yazı.
4: Yazı geldi.
3: Evet, sağa gidiyoruz.
4: Arabı da arat, hadi bak.
3: Para için sağ ol Freddy.
4: Yazı bizi doğru yola yönlendirmiştir.
2: Grand Canyon'un kenarından Freddy ve Juan tozlu bir çöl yolunu takip ederek 73 hektarlık Ballard madenine doğru ilerliyor.
3: Bu bölgeden yıllar içinde epey altın çıkmış, öyle mi Freddy?
4: Evet, bir arkadaşımın buranın 15 kilometre ötesinde bir madeni vardı. Bayağı iyi kazanmıştı.
2: Bu bölgede altın iç savaş döneminde bulundu ve Abraham Lincoln'un birlik kuvvetlerinin savaş finansmanında önemli bir kaynak oldu. O tarihten beri ilçenin zengin dağ damarlarından 78 tondan fazla altın çıkarıldı. Bunun bugünkü değeri yaklaşık 4,5 milyar dolar.
4: Merhaba.
0: Geldiniz demek.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Harika. Memnunum. Merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Bu canavar da kim?
1: Bu Ero. Bekçi köpeğim. Çok hırçındır. Bileklerini kaptırma sakın.
3: Çok tatlıymış.
1: Teşekkürler.
3: Peki ne zamandır buradasınız?
0: Arazi ile yaklaşık 3 yıl önce ilgilenmeye başladım. Tesiste 1 yıldan uzun süredir.
4: Madende mi yaşıyorsunuz?
0: Hayır, 110 kilometre ötede yaşıyorum.
2: Nick, Arizona'nın gözde altın bölgesindeki bu araziye peşinat olarak 10 bin dolarlık tüm birikimini yatırdı. Ama istikrarlı kazanç sağlayamaması ailesine güvenli bir gelecek kurma hayalini riske soktu.
0: Bu ayın arazi ödemesini bile yapamadım daha. Haciz gelir de elimden alırlarsa her şeyimi kaybedebilirim.
3: Bu işe nasıl girdin Danny?
1: Babası benim en büyük abim. Yani yeğenim
4: oluyor. Epeydir tanıyorsun yani.
1: Tam 40 yıl oldu. Bir dönem belimi kötü sakatlamıştım, yürüyemiyordum. Nick'in bu arazisi vardı, beni buraya getirdi. Burada toparlandım, belim güçlendi. Şimdi bastonsuz yürüyebiliyorum. Sonra da arazinin bekçiliğini bana verdiler. Ben de o günden beri buradayım.
0: Gençken Danny'ye bayağı özenirdim. O yüzden motivasyonlarımdan biri de onun hayatının bundan sonraki dönemine gerçekten destek olabilmek.
1: Yepyeni bir başlangıç gibi.
3: Burada kamp falan mı kurdunuz?
1: Şurası kaldığım yer işte.
4: Tamam.
1: Şu da karavanım.
4: Demek burada arabanda
1: evet,
4: yaşıyorsun.
1: Evet, oraya küçük bir yer yaptırana kadar.
0: Planımız şuraya küçük güzel bir taş ev yapmak.
4: Peki. Hı-hı.
3: O zaman bütün umutlar bu işe bağlı, öyle
1: aynen
3: mi?
1: Aynen öyle. Bu iş olmazsa başım büyük dertte.
4: Anladım. Altınlarınızı gösterir misiniz?
0: Tabii
4: yalnız
0: ki.
4: Da var mı?
3: Bir bakalım.
4: Gayet
3: çok güzel. Nick, gerçekçi konuşursak bu araziden ne çıkarmayı umuyorsun?
6: En azından bu yıl yaklaşık 1,5 kilo altın çıkarmam gerek. Ödemeleri yapabilmek, yakıt masraflarını karşılayabilmek ve işi sürdürebilmek için.
4: Geçen yıl ne kadar altın çıkardın?
0: Bir.
4: Bir?
0: Evet.
4: Bu büyük bir hedef.
0: Evet öyle.
4: Grand Canyon'u tek adımda geçmek gibi bir şey.
1: Hadi.
0: Evet, evet.
3: Gidip şu tesise bakalım.
1: Hadi gidelim.
4: Nick, bu işe tüm kalbini, emeğini, dahası tüm parasını yatırmış biri. Bu yüzden batmak istemiyor. Bu onun hayali ve kaybetmek istemiyor. Ama geçen yıl 31 gram çıkardıklarını duyunca tırmanmaları gereken dağın ne kadar büyük olduğu anlaşıldı. Demek canavar bu ha?
0: Ta kendisi. Ne kuyu açacak ne de su taşıyacak bütçem vardı. Bu yüzden tamamen susuz çalışıyor.
2: Çoğu altın madeninin aksine kuru sistemler su kullanmaz. Bunun yerine Nick'in kuru savak sisteminin içinde bir hava kompresörü hava akışını cevher toprağının içinden yukarı doğru zorlar. Böylece işe yaramayan hafif malzeme savrulup giderken daha ağır olan altın dibe çöker ve ters yönlü oluk çıtalarının oluşturduğu hava yastığında yakalanarak tutulur. Kuru tesisler yıkamalı sisteme göre %15'e kadar daha az verimli olabilir ama suyun olmadığı bölgelerde madencilik yapabilmenin tek yoludur.
3: Tüm bu sistemi tek başına mı kurdun Nick?
0: Çoğunu ben yaptım. Şu ilkel 55 galonluk varili mazur görün. Bulabildiğim tek şey buydu.
4: Hadi makineyi çalıştır. Juan'la ben de şöyle kenardan izleyip ne olduğunu görelim.
3: Biraz uyuklarız.
0: Tamam.
3: Şaka. Tabii ki izleyeceğiz.
2: Yastığında yakalanarak tutulur. Kuru tesisler yıkamalı sisteme göre %15'e kadar daha az verimli olabilir ama suyun olmadığı bölgelerde madencilik yapabilmenin tek yoludur.
3: Tüm bu sistemi tek başına mı kurdun Nick?
0: Çoğunu ben yaptım. Şu ilkel 55 galonluk varili mazur görün. Bulabildiğim tek şey buydu.
4: Hadi makineyi çalıştır. Juan'la ben de şöyle kenardan izleyip ne olduğunu görelim.
3: Biraz uyuklarız.
0: Tamam.
3: Şaka. Tabii ki izleyeceğiz.

0: De
1: Ya
0: bu.
1: sıradan
0: Benzin pahalı, dizel
1: bir
0: pahalı.
1: şey.
0: Her seferinde zar zor yetiştiriyorum.
1: Var
0: Hadi
1: var.
0: bakalım.
2: İşletmenin aylık yakıt maliyeti yaklaşık 850 doları bulabiliyor. Zaten maddi olarak zorlanan bu operasyon için ağır bir masraf.
0: Tamam, ilk kova.
3: Süre başladı. 4 saat.
2: Nick toprağı hazneye dolduruyor. Ardından malzeme eski bir petrol varilinden yapılmış trommele doğru ilerliyor. Motor ve iki küçük lastikle çalışan tahrik sistemi trommeli çeviriyor. Çelik elek delikleri sayesinde daha küçük altın taşıyan malzeme kuru eleme sistemine düşüyor. Burada hava akışı toprağa savururken altın içeride tutuluyor.
3: İnanılmaz toz kaldırıyor.
4: Evet, gözlerim mahvoldu.
0: Bu maden benim her şeyim diyebilirim. Son 12 yıldır yaptığım her şeyi bu noktaya ulaşmak için yaptım. Gerçekten uzun bir mücadeleydi. Çalıştırıyorum. Büyük hayallerim var. Tabiri caizse bir altın imparatorluğu kurmak. Her yerde operasyonlar yürütmek istiyorum. Ama şu an bulunduğum noktadan çok uzak olduğunu da biliyorum. 2008-2009'da her şeyimi kaybettim. Hem de gerçekten her şeyimi. Kızım Grace şimdi 20 yaşında ama o dönem Florida'daki ailemin yanına gitmek zorunda kaldı. Bu benim için çok ağırdı. Ve ondan sonra büyüdüğünü bile doğru düzgün göremedim. Dağlara çıkıp altın aramaya başladım.
2: Nick kızına bakabilmek için tek başına altın aramaya başladı.
0: Şu aşağıdaki büyük kayaların altına biraz daha gireceğim. Oralardan bayağı altın, iri külçeler çıkıyordu. Ama dip taraması yaptığım su olan yerlerin hepsi zamanla yavaş yavaş kurumaya başladı.
2: Nick 2018 yılında şimdiki eşi Mikey ile ve onun iki oğluyla tanıştı. Çiftin 6 ay önce bir kızları dünyaya geldi.
0: Ballard ailesi ziyarete geldi. Bana da biraz erzak getirmişler.
2: 5 kişilik bir aileyi geçindirmek zorunda olan Nick, 2021'de büyük risk alıp kendi madenini kurmaya karar verdi.
0: Bir yanda manzara, bir yanda Graves. Nasıl buldun?
5: Bayıldım.
0: Öyle mi?
5: Evet, kocaman bir arazi.
0: Umarım bu işi başarırım.
5: Başaracağını biliyorum.
0: Evet.
5: Bu iş patlayacak.
0: Lüks evler, pahalı arabalar falan çok ilgimi çekmiyor. Benim istediğim şey ailem için bir şeyler yapabilmek. Dediğim gibi yakınlarım için de bir şeyler yapabilmek. Beni asıl motive eden ve yapmak istediğim şey de bu. Gayet iyi görünüyor.
2: Sistemin çıkış kısmında...
3: Şuna bak. Evet, farkındayım. Hepsinin kuru savak sistemine gitmesi gerekiyor.
4: Evet.
2: Juan altın içerebilecek malzemenin elekten geçip atığa karıştığını fark ediyor.
4: Yukarıda delikli bir elek var. Yani aslında ince malzemenin oradan geçmesi gerekiyor. Ama o malzeme kutunun içinde düzgün şekilde ayrıştırılma şansı bile bulamıyor.
3: Bu iyi olmadı.
2: Testin başlamasından 3 saat sonra trommel duruyor.
0: Bu lanet şey beni çıldırtacak artık. Biraz ağır, döndürmek zor oluyor.
6: Evet, evet, ağır.
0: Sorun o tekerin fazla aşınması mı yoksa öbürü mü gerçekten bilmiyorum.
3: Zavallı Dan. Mav olmuş durumda.
4: Farkındayım.
3: Ne düşünüyorsun?
4: Açıkçası endişeliyim. Burada yapılması gereken çok iş var.
3: Çok iş var. 4 saat doldu bile.
4: 4 saat oldu. Bence burada bırakalım Freddy. Muhtemelen elleri su toplamış.
3: Kapatardık Nick.
2: İlk denemede Nick'i bedeni yalnızca 1,5 metreküp cevherli toprağı işlemek için 15 dolarlık yakıt kullandı. Bu da yaklaşık 4 kepçe dolusu malzeme demek.
3: Cidden çok ağır çalışıyorsunuz. Şuna 900 evet. metrelik bir halat bağlayın, çekin gitsin.
6: Haklısınız.
0: Bundan daha verimli çalışırdı.
4: Pekala.

0: Şimdi iki kutuyu da temizleyip bir altın tartımı yapalım. Bakalım elimizde ne var.
1: Tamam.
2: Sonrasına bakarız.
1: Tamam. Güzel.
2: Juan'la daha önce de yardıma muhtaç tesisler görmüştük. Ama bu gerçekten çok kötü durumda. Motor gücüyle çalışan bir sistemden çok el emeğiyle yürüyen bir tesis gibi. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak dersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlere Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
3: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Ne durumdayız?
1: Nasıl gidiyor beyler?
6: Arizona'nın kuzeyindeki Ballard maden sahasında.
5: Canavar bugün nasıl?
7: Canavar gibi.
5: Merhaba ufaklık.
6: Madenciler Nick ve Danny gerçekle yüzleşmeye hazırlanıyor. İşte ilk test çalışmasının sonuçları.
1: Burada pek bir şey yok.
5: Evet, yok. Gerçekten yok.
7: Yazın.
5: Yok.
1: Tartıda bir şey görünmüyor. Bir de gram ölçüsüne geçip bakalım. Bir şeyler görebilecek miyiz? Ha? 0.2 gram. Neredeyse yok denecek kadar az.
5: Evet.
6: Yalnızca 12 dolar değerinde. Freddy ve Juan'ın bugüne kadar gördüğü en kötü sonuç bu.
5: Bu gerçekten can sıkıcı.
7: Evet öyle.
1: Evet. Bir saatte yaktığınız mazotun maliyeti çıkardığınız altından
5: fazla. Evet maalesef.
1: Tamam. Juan'la biraz kafa yorup bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız.
5: Yarın sabah gelip aklımızdakileri söyleriz. Sonrasına da bakarız.
8: Tamam.
5: Peki.
1: Al bakalım.
8: Teşekkür ederim.
1: Sabah görüşürüz.
8: Evet.
7: Hiç iç açıcı değil.
8: Değil.
7: Hiç. Bunu çözmemize yardımcı olacaklarına eminim.
1: Adamlar şurada. Duymalarını istemiyorum. O yüzden biraz alçak sesle konuşacağım. Ama durumları gerçekten sıkıntılı. Şu an kazdığı nokta pek yeterli görünmüyor. Yine de arazi çok büyük. Belki başka yerlerde bir umut olabilir.
6: Yaklaşık 1,5 kilogramlık hedefe ulaşıp neredeyse 100 bin dolar kazanabilmeleri ve madenlerini ayakta tutabilmeleri için Ballard ailesinin şu ana kadar çıkardıklarının 13 katı kadar altın bulması gerekiyor.
7: Tek kelimeyle felaketti. Bugünkü tartımdan sonra Nick'i hiç bu kadar çökmüş görmemiştim. Durumunu anlıyorum. Çok büyük bir baskı altında. Ailesi var, arazi, taksitleri var. Her şey buna bağlı. O yüzden bu sonuç onu gerçekten sert vurdu.
5: Alfredi, bu tesiste yapılması gereken o kadar çok şey var ki.
1: Evet.
5: Şu anda 10 sent kazanmak için 1 dolar harcıyor.
1: Kazandığından çok daha fazlasını harcıyor. Umarım ona yardım edip düştüğü bu çukurdan çıkarabiliriz. Gerçekler ortada. İşleyebildikleri malzeme miktarı belli. Bunu 3 katına çıkarsak bile zor olacak. Daha iyi olurlar ama zengin olamayacaklar. En azından geçimlerini sağlayabilirler. O da bir şey demektir. Nasıl gidiyor?
8: İyi, sizi sormalı.
5: Ufaklık nasıl?
7: O da iyi. Gelecek haberi bekliyor.
5: İyi mi kötü mü bilmiyorum ama değiştirmemiz gereken şeyler var. Öncelikle trommel tamburu değişmeli çünkü gerçekten berbat.
8: Evet, evet.
5: Ona bir tahrik sistemi kurmalıyız.
8: Tamam.
5: Sadece daha verimli çalışabiliriz. Evet. Altın toplama sistemine gelince orada malzemenin %20'sinin kaybolduğunu
1: gördüm. %20-25'i gidiyor.
5: Doğrudan çıkıştan dışarı kaçıyordu.
1: Ucuna titreşimli bir eleme sistemi takacağız.
8: Tamam.
5: Evet.
1: Böylece ileride sisteme daha fazla hava ayırma kutusu ekleyebilirsin.
5: Tamam. Bir diğer mesele de doğru yeri bulmak. Daha verimli zemin gerek. Çünkü işlediğin malzeme yeterli değil.
1: Şu çalıştığın alan var ya. Açık konuşayım. Burada en son kazacağım yer bu senin kazdığın yer olurdu. Moralini bozma. Sonuçta burada yıllardır madencilik yapılıyor. Şu anda çıkardığınız altın mazot masrafını bile karşılamaz. Biz de maliyetinizi düşürüp veriminizi artırmaya çalışacağız.
8: Tamam.
1: Güneş enerjisinde uzman sayılmam ama burada bolca güneş var.
7: Evet evet burada.
1: Buraya bir güneş paneli sistemi kurarsak o zaman tüm tesisi artık yakıt kullanmadan sadece güneş enerjisiyle çalıştırabiliriz.
8: Harika olur.
5: Bu bizim için yeni bir şey. Bu da beni heyecanlandırıyor. Çünkü daha önce pek denenmiş bir şey değil.
9: Şanslısınız çünkü birkaç güneş panelim var.
5: Güneş paneli mi
9: evet,
5: var?
9: Evet, evimde güneş enerjisi sistemi var. Fazladan panelim
5: çok
9: de var.
5: Çok iyi.
6: Freddy ve Juan, Ballard ailesini daha verimli bir sahaya yönlendirmenin yanı sıra Trombel'in etrafına yaklaşık

0: 90 santimetre genişliğinde özel bir dişli sistem takacak. Motorlu zincir mekanizması tamburu düzenli şekilde döndürerek tesisten geçen cevherli toprak miktarını %400 artıracak. Tromel'in sonuna eklenecek yeni delikli elek ve titreşim sistemi, altın aşısından zengin tüm malzemenin kuru sabağa aktarılmasını sağlayacak. Son olarak ekip sadece altın geri kazanımını artırmak değil, maliyetleri de düşürmek için bir ilke imza atacak. Nik'in kuru tesisine güç sağlayacak yenilikçi bir güneş paneli römorku inşa edecekler. Hedefse şu, çıkarılan altının tamamını saf kâra dönüştürmek.
1: Burası çok güzel. Bu araziyi kaybetmek istemediğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzüyor. Ben 16 yaşındayken arabada yaşıyordum. Yani oralardan geçtim. Hiçbir şeyim yoktu. Kimse de bana bir şey vermedi. İçinde bulunduğunuz durumun kötülüğüne bakınca kendimi görüyorum. Bu yüzden Juan'la birlikte size elimizden geldiğince yardım etmek bizim için çok önemli.
2: Freddy ile konuştuk, bunu ücretsiz yapacağız.
3: Bu hayatımı değiştirir. Her şeyi değiştirir.
4: Sağ ol. Gelin bakalım.
1: Hadi. Tamam.
3: Çok teşekkür ederim. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Zamanımız kısıtlı, hadi işe koyalım.
3: Çok sağ olun. Hadi. Fikirleriniz hadi beni bakalım. Çok heyecanlandırdı. Yine tarlamı anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten bu deneyimin ve operasyonun gelişiminde sizin yer almanız bizim için büyük bir şans.
1: Delikli plaka ve eleme sistemi kuracağız. Tamam.
0: Freddy ve Danny'nin sabahki görevi titreşimli delikli plakayı birlikte çalıştırmak.
1: Burada malzemenin kuru sabak sistemine geçmesini sağlayacak delikler olacak. Şimdi onu yerine sabitliyorum.
4: Güzel oldu.
0: Juan ve Nick yedek güneş panellerini almak için Nick'in 113 kilometre uzaktaki yerleşkesine gidiyor.
2: Buradan mı sapıyoruz?
3: Evet.
2: Epey uzun bir yol. Bu gerçekten zor olmalı. Yeni doğmuş bir bebeğin var. Madende çalışıyorsun ve ailenden uzaktasın.
3: Evet, gerçekten çok zor. Özellikle onun videolarını gönderdiklerinde. Evet. Oturup kalkması işte, çıkardığı sesler filan. İnsan özlüyor. Çok, çok zor.
2: Anlıyorum. Benim de 4 çocuğum var ve iş hayatımın çoğu yollarda geçti.
3: İşte geldik.
2: Ailen burada yaşıyor.
3: Evet.
2: Tanışalım bakalım.
3: Merhaba bebeğim.
2: Şu ufaklığa bakın.
3: Bu Airi ve eşim Mikey.
5: Merhaba.
2: Nasılsın Mikey? Ben Juan.
5: Memnun oldum.
2: Ben de merhaba ufaklık. Merhaba tatlı.
3: Sizi çok özledim. Çok çok özledim.
5: Nick gerçekten çok şefkatli ve işine çok bağlı biri. Çok fedakarlık yapıyor. O sık sık madende çalışırken burada onsuz olmak zor. Ama ben onu sonuna kadar destekliyorum.
3: Giriş burası.
0: Nick bu uzak çiftlik evini 8 yıl önce satın aldı.
3: Isınmak için odun sobamız var. Serinlemek için klima. Yani ihtiyacımız olan her şey var.
0: Yaşam alanını da zamanla yavaş yavaş genişletti.
3: 4 duvar bir çatı
2: yani. Evet. Temel her şey var.
3: Evet.
2: Gayet iyi.
3: Evet,
2: bunlar da olanlar
3: evet.
2: Ha. Jimmy memnun oldum dostum.
3: Bu da Juan. Bize madende yardım ediyor.
2: Belki yaz saatinde gelip ona yardım edersiniz ha?
6: Ederim.
2: Evet, bedava iş gücü her zaman iyidir. Ben de o günleri hatırlıyorum. Karşılıksız çalıştığımız zamanları. Büyümek böyle bir şey. Evet.
3: Umarım bu yıl boşa gitmez.
2: Şu anda tamamen güneş enerjisiyle mi çalışıyor?
3: Evet, %100. Gerekirse yedek jeneratör var,
2: evet.
3: Ama sistem tamamen
2: tabii
3: güneşle
2: isterim.
3: Çalışıyor.
2: Hadi bakalım.
3: İşte burası atölye. Biraz dağınık.
2: Çok güzel. Hiç sorun değil. Temiz atölyede iş yapılmaz zaten.
0: Aile bir yıldan uzun bir süre önce tamamen güneş enerjisine geçti.
3: İşte gün boyu gücü sağlayan asıl iş gücü bu. Güneş vurduğu sürece ihtiyacımız olan enerjiyi alıyoruz. Bunu kullanmasak jeneratör çalıştırmak zorundaydık.
2: Bunlar yeni mi yoksa ikinci el mi?
3: İkinci el ama yeni gibiler.
2: Zaten panelleri bulmak işin yarısı. Evet, elinde evet. Olması çok iyi.
3: Tamam.
2: Daha da yükleyelim.
3: Pekala. Tamam.
2: Seni bilmem ama ben çok heyecanlıyım.
3: Aşırı heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum.
2: Gidelim.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu sabah bana yardım edecek misin?
1: Balart madeni henüz yeterince altın üretmezken...
0: Bunlar benim yaptığım küçük şeyler. Kasabaya götürüp onlardan biraz para kazanıyorum.
1: Amca Deni gelirine katkı sağlamak için el yapımı kil pipolar üretiyor ve tanesini 20 dolara kadar satıyor.
0: Şu an tamamen kendi becerilerime güvenmek zorundayım. Arabama benzin koymak, karnımı doyurmak ve köpeğimi beslemek için. Bu bir kafatası. Herkes bilir ki insanlar kafataslarını seviyor. Nick'e bakınca onun da benim gibi özgür ruhlu biri olduğunu görüyorum. İkimiz de çok zor zamanlardan geçtik. Buraya gelmek, hayatımı yeniden toparlamak, doğru yöne sokmak için büyük bir fırsat oldu. Bunu kaybedersem, yeniden başlamak zorunda kalmayı düşünmek bile istemiyorum. İşte bu da mutlu kafatasım. Merhaba Freddy ve Juan.
2: İşte geliyor.
3: Freddy nasıl da çalışıyor.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
2: Yolculuk nasıl?
3: İyiydi, döndük işte.
2: Aradığını bulduk
3: mu? Evet, ihtiyacımız olan panelleri de aldık. Kamyonun arkasında, artık başlayabiliriz.
1: Kullanılmış paneller, mobil güneş römorkunun önemli bir parçası ve Ballard ailesine ayda yüzlerce dolar yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Ama onları almak için yapılan 225 kilometrelik yolculuk günün yarısını aldı.
3: Yaklaşık 5 günlük işi 3 günde bitirmemiz gerek.
2: Evet.
3: Hadi işe koyalım.
2: Tamam.
4: Plansız programsız gidiyoruz. Benim buralarda geçen her günüm böyle zaten.
1: Nick panelleri dizerken Juan iddialı yeni tahrik sistemini tasarlıyor.
3: Şu an o trommeli çevirmek için 2 kişi gerekiyor. Bu sistemle tesisten geçen malzeme miktarı yaklaşık %80 artacak.
1: Tasarım kesim masasına gönderiliyor ve 25 bin derecelik plazma ışını 3 numara çelikten 36 inçlik dev bir dişli kesiyor. Bu dişli Nick'in çimento varil trommeline monte edilecek. Motora bağlı bir zincir sistemi tamburu otomatik olarak döndürecek ve tesisin işleyebildiği malzeme miktarını artıracak.
3: İşte az önce kestiğimiz yeni dişli bu. Motor ve şanzıman için taban plakasını yamaya başlayacağım. Bugün bitirmeliyim.
2: Nasıl gidiyor Deni?
0: İyi iyi.
1: Tesisin yanında Freddy, Deni'nin titreşimli delikli plakadaki ilerlemesini kontrol ediyor.
2: Delikleri açması için Deni'ye bir şablon çizdim. O da hepsini deldi. Şimdi montajını yapıp nasıl olduğunu bir göreceğiz.
1: Freddy'nin delikli plaka sistemi, cevherli toprağı kuru sabağa daha verimli şekilde yönlendirerek kutudaki altın miktarını artıracak, genişlemeye uygun tasarlandı.
2: Bu tamamen yıkama sistemine özel yapıldı. Eşsiz bir şey. Delikleri açıyorsun, tamam mı?
0: Tamam.
2: Sonrasında altına bir tane daha kuru sabak ekleyebiliyorsun.
0: Peki.
1: Plakanın uzunluğu Nick'in ileride ek kuru sabaklar eklemesine olanak tanıyacak ve tesisin kapasitesini artıracak.
2: Ne yaptığımı görüyor musun?
0: Evet.
2: Aynısını tahtanın diğer tarafına da yap. Şu yaylardan birini uzatır mısın dostum?
0: Tabii ki.
2: Rüzgar işimizi zorlaştırıyor Deni, orası kesin.
0: Evet öyle.
2: Bütün gün çok sert esti. Şu an kaynak yapmak konusunda endişeliyim çünkü tek bir kıvılcım bile yangın çıkarabilir. Umarım rüzgar birazdan diner.
1: Kesim kamyonunda Juan Trommel'in tahrik motoruna son rötuşları yapıyor.
3: Şimdi kablolarını bağlayıp test edeceğim. Dönüş yolu istediğimiz gibi ise tesise götürüp kaynak yapacağız.

0: İşte oldu.
1: Ama kurtarma operasyonunun bitmesine 2,5 gün kalmışken...
2: Juan, seni görmek için kesim römorkuna geliyorum. Burada büyük bir sorunumuz var.
1: Freddy kötü haberlerle geliyor.
2: Çok rüzgarlı.
0: Yok artık, dışarısı çok kötü. Trailer resmen sallanıp duruyor.
2: Kırmızı alarm verildi. Ciddi misin? Kaynak yapamayız.
1: Kırmızı alarm, nemin çok düşük, rüzgarınsa çok güçlü olduğu durumlarda yıkıcı orman yangınlarını önlemek amacıyla uygulanır. Bu uyarı sırasında her türlü ateş kullanımı yasaktır. Kaynak kıvılcımları da buna dahildir. Çalışmalar durmak zorunda.
2: Rüzgarın hızı şu anda saatte yaklaşık 100-110 kilometre buluyordur. Ama bu vadiyi ateşe veren biz olmayacağız, buna inanıyorum.
3: Yetişip yetişmeyeceği konusunda insan ister istemez endişeleniyor. Ailem için sağlam bir gelecek kurmak istiyorum. Bu işe sahip olduğum her şeyi verdim. Bütün hayatım, bütün emeğim bu projeye bağlı. Başarılı olmak zorundayım.

0: Nasıl gidiyor Nick?
1: İyi, sizin?
0: Rüzgar dışında iyi.
1: Evet, bugün fena kuvvetli.
0: Evet, çok sert esiyor.
1: Evet.
2: Arizona'daki Nick Ballard madeninde kırmızı alarm ikinci günde devam ediyor. Kaynak işi durunca ekip sahadaki başka önemli ve acil bir işe yöneliyor.
0: Şu an sistemi tamamlayamıyoruz. Bu yüzden biz de gidip biraz keşif yapalım dedik. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Hadi biraz etrafa bakalım.
1: Bana uyar.
0: Dere yataklarını görmek istiyorum.
1: Tamam, seni takip ederim.
2: Nick'in arazisindeki her vadi ya da kuru dere yatağı bir zamanlar akarsu yatağıydı. Bu akıntılar dağlardaki ana altın damarlarından kopan altını taşıyıp kayalık zeminlere bıraktı.
0: Şu an çalıştığın yerin üst tarafına bakınca bile kayaların görüntüsünden burada altının çok yoğun toplanmadığını anlayabiliyorsun. Madencilikte genelde işe aşağıdan başlanır. Doğal bir savak sistemi gibi düşün. Su buradan geçerken altını taşıyıp belirli noktalarda biriktiriyor.
1: Şu aşağıdaki kuru vadide eski madencilerden kalma bazı yığınlar bulmuştum.
2: 19. yüzyılda Arizona'daki madenciler güçlü doğal savaklar oluşturmak için sık sık dere yataklarının yönünü değiştiriyordu. Aynı zamanda ilkel kuru savaklara hava basmak için körükler kullanıyorlardı. Bu sistem Nick'in kuru savak sisteminde kullandığı prensiple tamamen aynı temele dayanıyor.
0: Aşağıda 3 kuru dere yatağı birleşiyor değil mi? İş altının en yoğun olduğu yerden başla ki önce para kazanabilirsin.
1: Sonra da alanı genişletirsin.
0: Sonra alanı genişletirsin.
1: Evet, doğru.
0: Bakalım ne bulacaksın.
1: Freddy beni küçük bir keşif gezisine çıkardı. Araziyi inceledik. Şu an yüksek taraftayım ama aşağı indikçe altının yoğunlaştığını görebiliyorsun. İleriye dönük bir plan oluşmaya başladı. Buna minnettarım.

0: Rüzgar biraz hafifledi. Doğrusu bu iyi oldu. Şu an kırmızı alarm yok ama büyük ihtimalle öğleden sonra tekrar başlar.
1: Kurtarma çalışmasının bitmesine 24 saatten az kalmışken...
0: Söz verdiğimiz ve yapacağız dediğimiz her şeyi tamamlamaya çalışacağız. Devam etmek zorundayız.
1: Freddy ve Juan rüzgarın kısa süreliğine hafiflemesini fırsata çevirip delikli plaka ve tahrik sistemi montajlarını tamamlamaya çalışıyor. Ama zaman hızla daralıyor. Kırmızı alarm yeniden devreye girmeden önce güneş paneli römorkunda bitirmeleri gerekiyor.
2: Planın ne Juan?
3: Malzemeleri yükleyip tesise geçeceğiz. Dişi yerine takacağız, tahrik sistemini kuracağız ve trommeli döndüreceğiz.
0: Bunu takmaya hazır mısın Danny?
4: Hadi yapalım.
1: Freddy delikli elek plakasının altına bir titreşim motoru yerleştirmeyi planlıyor. Bu toprağı titreştirerek malzemenin sabaklara eşit dağılmasını sağlayacak.
0: Sen şu tarafa geç dostum. Hadi güçlü it. Tamam, biraz sertçe it. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Dikkat, geliyor.
4: İşte oldu.
0: Evet, gürültülü ama istediğimiz şey tam olarak bu.
4: Kesinlikle.
1: Bir sorun çözüldü. Gece olmasına sadece 8 saat kaldı.
3: Şu küçük projeyi bitirip hemen diğerine geçmemiz gerek.
1: O an trommeli döndürecek tahrik sistemini yetiştirmek için zamana karşı çalışıyor. Bu sistem hem madenci Deni'nin belini doğrultacak hem de cevher miktarını artıracak.
0: Hadi deneyelim.
5: Bakalım nasıl olacak.
0: Al bakalım.
5: Teşekkür ederim.
3: Bu yeni dişliği tamburun etrafına yerleştirebilmek için ikiye kesmem gerekiyor. Sonra da yerine kaynaklayacağım. Kaynak işi bitince üzerine yeni dişli kutusunu, motoru ve bağlantı sistemini kuracağım. Böylece döndürebileceğiz.
1: Rüzgar yeniden şiddetlenirken Freddy Ballard madenindeki son ve en kritik projeye girişiyor.

0: Juan şu anda tesise tahrik sistemini takıyor. Ben de şu güneş enerjisi römorkuna başlıyorum. Daha önce bu boyuttan büyük bir güneş paneliyle çalışmadım. Ama insan işte böyle öğreniyor. Yeni şeyler öğrenmeye uğraşmazsan asla ilerleyemezsin, gelişemezsin.
1: Freddy eski bir römorku dönüştürerek güneş panelleri için çelik bir iskelet kuracak. Paneller daha sonra tesisi çalıştıracak. Böylece Nick'in yüksek yakıt masrafları ortadan kalkarken altın kazancı da artacak.
0: Rüzgar kabus gibi ama yapacak bir şey yok. Mücadele edeceğiz. Lanet olsun. Rüzgar öyle sert esiyor ki çeliği bile yana itiyor. Şimdi en büyük sorunumuz şu. Köşe bentleri ve çeliği böyle savuruyorsa, bu rüzgarda güneş panellerini yerine yerleştirebilmek imkansız olabilir. Lanet rüzgar.
2: Hadi Freddy'ye yardım edelim.
1: Üçüncü sistem daha tamamlanmamışken Freddy ve Juan'ın türünün ilk örneği olan güneş enerjili römorkunu bitirebilmek için herkes seferber olmuş durumda.
0: Nick, hadi bir panel getirelim. Danny, çıkıp destek vermek ister misin?
3: Tabii.
0: Rüzgara karşı şu tarafı kaldıracağız.
3: Tamam.
4: Bu güneş jeneratörleri jeneratöre daha az yakıt koymamızı sağlayacak gibi görünüyor. O yüzden bunu dört gözle bekliyorum. Belki de bu sayede ayakta kalabilirim.
1: Her bir güneş paneli yaklaşık 57 kiloluk bataryalara 400 watt'a kadar elektrik sağlayacak.
0: Ay, lanet olası rüzgar.
1: Ve bu enerji de tesisi çalıştıracak.
2: Şuna bakın.
0: Oho,
2: havalı oldu. Yeni çevreci girişimimizin bir parçası bu.
4: Umarım işe yarar.
2: Umarım. Bunu teste götürüp orada çalıştıracağız.
0: Şu rüzgarı durdurun artık.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
13: Biziz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
20: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
21: Tehlike çok.
22: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
23: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
20: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
20: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Devam et. Tekerlere takoz koy. Evim güzel evim.
1: Arizona'daki Ballard madeninde römork artık yerinde. Ve şimdi asıl an geldi.
0: Test sürüşüne hazır mısın?
4: Evet.
2: Zor bir haftaydı beyler. Çok iş yaptık. Rüzgarla mücadele ettik. Çoğu zaman rüzgar yüzünden kaynak bile yapamadık ama sonunda bitirdik. Güneş enerjili römorkun yeni tahrik sisteminin ve eleğin sayesinde artık sadece daha uzun süre değil daha fazla malzeme de işleyebileceğiz.
0: Evet. Bu zaten. Artık iş ciddiye bindi. Bakalım her şey çalışacak mı?
4: Harika.
2: Tamam hadi başlayalım.
4: Tamam çok teşekkür ederim.
0: Ne hadi demek? Bakalım.
4: Evet hadi. Çok tamam. Heyecanlıyım.
1: Juan ve Freddy'nin ilk güneş enerjili sistem girişimi için bekledikleri an geldi.
2: Dikkat edin trommel çalışmaya başlıyor.
0: E işte bu.
2: Çok güzel. Şimdilik her şey yolunda. Bataryalar da dayanıyor. Umarım test boyunca gider. Çok etkileyici.
4: Evet.
2: İlk güneş enerjisi denememiz için bence iyi.
0: Evet bence de.
2: 4 saatlik test başlıyor. Hazır mıyız?
0: İlk kepçe geliyor.
21: Gerçekten muhteşem.
0: Belini kurtarır
21: dostum,
0: değil mi?
21: Tahmin bile edemezsin. Evet, şuna bakın.
1: Benny ve Nick'in ağır trommel tamburunu elle çevirmesi yerine Juan'ın güneş enerjili dev dişli ve zincir motor sistemi sayesinde tesisten yaklaşık 4 kat daha fazla cevherli toprak geçirilebiliyor.
4: Çok daha iyi.
2: Mükemmel. Dakikada 6.7, neredeyse 7 devir.
21: Başlangıçta plan Nick'in sistemi için kendi başına çalıştırması ve yardıma ihtiyacı olduğundan benim devreye girmemdi. Ama işler öyle olmadı. Her gün yardım etmek zorunda kaldım ve zaten kötü olan belimi daha da sakatladım. Artık buna gerek kalmayacak. Şimdi yapmam gereken işlere odaklanabileceğim. Yine de ona yardım etmeye, araziyle ilgilenmeye ve burayı istediğimiz noktaya getirmeye devam edeceğim. Yani... Kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz. Ben çok mutluyum. Sırtım mutlu, köpeğim Arrow mutlu.
4: Bu daha üçüncü hazne. Ve sanırım daha bir saat bile dolmadı. Yani şimdiden çok iyi çalışıyor. Bir hazneyi yaklaşık 15 dakikada işledik. Geçen sefere göre çok daha hızlı. Bu sefer gerçekten bir atık yığını oluşuyor. Atıkların birikmeye başladığını görmek güzel. Atık ne kadar büyürse o kadar fazla malzeme işlediğini anlarsın. Gerçekten harika. Belki de toparlama şansın vardır.
2: Freddy, savanın ucuna bakar mısın? Çıkan malzeme öncekine göre daha temiz.
0: Evet.
1: Freddy'nin yeni delikli elek plakası, altın içeren cevherli toprağın savaklara ulaşmasını sağlarken, ileride daha fazla kuru savak eklenebilmesi için de ekstra alan yaratıyor.
0: Tahrik sistemi iyi çalışıyor, delikli plaka iyi çalışıyor ve tüm sistemi güneş enerjisi yürütüyor.
2: Evet, bu güneş enerjisi sistemi çöl şartları için oyunun kuralını değiştirebilir. İyi iş çıkardık.
4: Evet dostum işte bu. Son kova. Umarım içinde bolca altın vardır.
0: Şimdi kapat Nick. Ne diyorsunuz beyler?
4: Evet, çok daha iyi.
2: Şimdi bunu temizleyelim. Sonra tekrar buluşup altın tartımına bakalım. Olur mu?
21: Olur tabii. Tamam.
4: Bu çalışma ilkine göre çok daha iyiydi. Çok iyi. Hatta en iyi gününde bile böyle çalışmamıştı. Her yer siyah kum dolu. Yani güzel bir temizlik çıkacak. Şu üst tabaklarda biriken siyah kum tam görmek istediğimiz şey. Siyah kum ne kadar çoksa altında çoktur. Umarım iyi bir sonuç çıkar.

0: Hadi teraziye koyalım.
1: Hadi, aldın mı?
0: Aldım, evet.
1: Tamam.
0: Boyum yetmiyor.
1: Yorum yapacaktım ama en iyisi susayım dedim Freddy.
0: Evet beyler, işte önemli an geldi. ...0.7 gram. Geçen sefer ne çıkmıştı? 0.2 gram mı? Sadece 0.2. Şimdi ise 0.7 grama ulaştı.
2: Nick altın geri kazanımını neredeyse 4 katına çıkardı. Güneş paneli sistemi ise maliyetlerini neredeyse sıfıra indirerek operasyonundan sezon boyunca binlerce dolar kazanmasına olanak sağladı.
3: Bu gerçekten büyük bir artış beyler. Gerçekten
1: bir de trombelin insan gücü olmadan
4: da ötesi. Kendi dönen trombel var ya, evet. Benim için her şeyi
1: üstüne
4: değiştirdi.
1: Üstüne güneş enerjisi evet, sistemi evet, geldi. Doğru.
0: Buraya bir de rüzgar türbini kurarsan Las Vegas'a bile yetersin.
3: Altın madenciliğinden enerji üretimine geçiyoruz
0: kesinlikle
3: galiba.
2: Ama yaklaşık 1,5 kilogramlık ve 95 bin dolar değerindeki sezon hedefini yakalayıp madenini koruyabilmesi için tesisi daha zengin bir sahaya taşıması gerekiyor.
0: Şakayı bir kenara bırakırsak ben olsam aşağı taşınırdım.
1: Bu tesis ne kadar verimli ya da ne kadar geliştirilmiş olursa olsun fark etmez. İşlediğiniz malzeme bu kadar düşük değerliyse aşağı tarafta çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Doğrusu sizinle çalışmak büyük keyifti beyler. Harika zaman geçirdik.
4: Her zaman
3: tekrar
4: bekleriz.
3: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Tekrar teşekkür ederim. Cidden minnettarım.
0: Teşekkür ederim.
1: Harikaydı, çok teşekkürler.
0: Nick ve Danny tesisi altının olması gereken yere indirip etrafı araştırmaya başlarlarsa kim bilir belki orada gerçekten çok iyi sonuç alırlar.
1: Hadi artık yola çıkalım. Seni takip ederim.
0: Olur, tamam.
1: Pekala.
3: Bu gerçekten yeniden motive olmamı sağladı. Artık yolun sonu gibi gelmiyor. Ya kendime biraz daha rüzgar geldi diyelim. Ve geleceğe umutla bakıyorum. Freddy, Juan, siz gittikten sonra tesisi taşıdım. Şimdi çok daha iyi bir zemindeyim. Önceki noktada aldığımın en az 2 katını alıyorum. Bunlar da son zamanlarda çıkardığım iri parçalar.
5: Küçük bir ev yapacağım. Burası yaptığım kuru depolama alanı olacak. Şurası da küçük bitki bahçem falan. Ve manzaram da bu.
3: Güneş enerjili römork tam anlamıyla bir rüya gibi oldu. Hatta jeneratörü buraya getirmeme bile gerek kalmadı. Umarım her şey böyle ilerlemeye devam eder çünkü çok büyük bir haberim var. Mikey ile bir bebeğimiz daha olacak. Yıllar önce bir söz duymuştum. Ay'a nişan alırsan, kaçırırsan bile yıldızların arasına düşersin. O yüzden devam edeceğim.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Otel harika.
8: Evet, geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz abla.

0: Alaska'nın zorlu koşullarında maden işletmeye cesaret eden az sayıdaki insan için...
1: Yok artık, lanet olsun.
0: Altın bulamamaktan daha kötü tek bir şey vardır.
2: Ne yapacağımı henüz bilmiyorum.
0: O da altını bulmak.
3: Güzel.
2: Biraz yukarı çıkıyor, vay canına.
0: Ama onu toprakta bırakmak zorunda kalmak.
2: Ne oluyor böyle?
0: Mammoth Vadisi'ne devlet müfettişleri inerken...
4: O kazıyı daha fazla açamazsınız.
2: Bu projeye milyonlarca dolar yatırdım.
0: Maden sorumlusu Todd Hoffman'ın sözünü bozmaktan başka çaresi kalmıyor.
2: Herkese dağıtmak için yeterince altın çıkaramayabiliriz.
5: Altın bonusu almayabiliriz. Kabul etmek zor.
0: Ve ekip direniş gösterince...
6: Chambo, buraya gel. Konuşacağız. Hadi gel.
7: Beni bırakmazsan sana öyle bir vururum ki.
0: Hoffman'ların birbirine yeniden güvenmesi gerekiyor.
8: Babama, büyük babama sana üzülüyorum.
9: Pes eden asla kazanmaz. Kazanansa asla pes etmez.
0: Ya da milyonlarını kurtarmalarına yardım edebilecek tek ekibi kaybedecekler.
1: Bu gerçekten çıldırtıcı. Bunca sıkıntıya katlanıyorsun ama karşılığını alamıyorsun. Ne anlamı var?
6: Tad'la bu adamlara karşı büyük sorumluluğumuz var ama iş tam bir felakete dönüşebilir. Çok.
10: Harika yarım. Pompayı rölantiye al. Bir dakika daha ısınsın. Hadi.
11: Oldukça açık.
10: Şurası da açık. Caleb, bir dakika ısınsın.
11: Sonra normal hıza geçeriz.
8: Herkes çekilsin. Black Pearl'ü çalıştırıyorum. Black Pearl'ün motorunu ısıtıyorum. Tabii sonra bunu da döndüreceğiz.

0: Şu an her iki tesis de yeniden çalışıyor. Umarım ivme kazanmaya başlayıp 3000'e doğru ilerleyebiliriz.
1: Ne oluyor burada? Müfettişler yeniden madende. Sanki kıyamet günü gibi. Tabii denetimler rutin. Ama uyumsuz bulurlarsa ki genelde bulurlar, anında kapattırabilirler. O dolgu toprağının arka tarafında çok yağmur aldık. Bunu kesinlikle beğenmeyecekler.
2: Geçen hafta...
3: Nasılsınız?
2: Eyalet Çevre Müfettişleri Mammoth Vadisi maden sahasında ard arda iki ziyaret gerçekleştirdi.
3: Bizi kapatmasınlar, sezonu erken bitirmeye göze alamam. Kimse de alamaz.
2: Kayıp kesimdeki toprak kayması korunan bir su havzasına tehlikeli şekilde yaklaşınca...
4: O dereye karışırsa mahvoluruz.
1: O çamur dereye karışırsa her şey biter.
2: Hoffman ekibi en kötüsüne hazırlanıyor.
1: Çok çok gerginim. İyi giden bir sezonumuz vardı. Bunun planlarımızı alt üst etmemesini umuyorum. Ama babam için hayalini kurduğum bu muhteşem sezon bu tür şeyler yüzünden muhtemelen elimden kayıp gidecek. Durum ne?
5: Tamam. Dolgu toprağı yığınız dereyi kirletmeye çok yaklaştı. Size üzücü bir haberim var. O kazıyı artık genişletemezsiniz.
1: Bu projeye milyonlarca dolar yatırdım.
5: Rica etmiyorum.
1: Ama...
5: Tesislerinizden geçirmek istediğiniz her türlü toprak daha önce işlenmiş alanlardan gelmelidir. Bu yıl yeni bir alan açamaz, yeni dolgu toprağı oluşturamazsınız.
1: Tamam. Tamam. Anladım.
5: Madende başka ihlaller de tespit ettik. Alaska Eyalet Mevzuatına uyum sağlamak için bu ihlalleri gidermeniz gerekiyor. Aksi halde maden işletmenizi tamamen kapatmak zorunda kalacağız.
1: Anlıyorum. Ve işimizi yaptığınızın farkındayım ama şunu söyleyeyim. Bu bizi etkiliyor. Elimden geleni yapacağım. Tamam mı?
5: Anlıyoruz. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Kapatılmadık. Ama düzeltmemizi istedikleri çok uzun bir liste var. Asıl sorun şu, yeni bir alan açamam. Bu bir knockout'ymiş gibi hissettiriyor. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Muhtemelen yapamayacağımı bildiğim şey var. 3000 onsa ulaşmak. Şuradan baktığınızda gözünüzün gördüğü kadar uzakta başka bir maden var mı? Yok. Belki de nedenini anlamaya çalışmak lazım.
6: Hey,
1: biraz konuşmalıyız. Bu denetim yapmam gereken uzun bir liste. Kafamda defalarca geçirdim. Hiç iyi görünmüyor. Hem de hiç.
7: Şu an kapalı mıyız?
1: Kapalısınız demediler. Ama iki tesisi birden çalıştıramayız. Yapmamız gereken şeyler yüzünden tüm kaynaklarımı farklı değişikliklere ayırmam gerekiyor. Onları yapmalıyım. Ve kısa sürede yapmak zorundayım. Kötü olan kısım şu. Kazımızın diğer yarısını yapamayız. Yeni alan açmamıza izin vermiyorlar. Tundra'ya demediler. Ama iki tesisi birden çalıştıramayız. Yapmamız gereken şeyler yüzünden tüm kaynaklarımı farklı değişikliklere ayırmam gerekiyor. Onları yapmalıyım. Ve kısa sürede yapmak zorundayım. Kötü olan kısım şu. Kazımızın diğer yarısını yapamayız. Yeni alan açmamıza izin vermiyorlar. Tundra'ya dokunamayız. Hiçbir şey

0: İstediğimizin yaklaşık yarısı kadar. Kayıp kesim 3033 ons verecekti. Şimdi bunun yarısından çok daha azı olacak. O alana kesinlikle giremiyoruz. Daha fazla dolgu toprağı koyamayız. Sadece önceden işlenmiş alanları çalıştırabilir ve açtığımız kazıyı bitirebiliriz. Bu büyük bir darbe. Bu inanılmaz bir şey. Sadece ben değil. Bu adamlara maaş ödeyip ödemeyeceğimden endişeleniyorum.
1: Çok fazla sorumluluğumuz var. Hayalimize inanan adamlar var burada.
0: Evet.
1: Bunun Jack'in görkemli vedası olmasını umuyordum.
2: Buradan galibiyetle ayrılmam gerektiğini düşündüğünüzü biliyorum. Biliyorum ama benim için galibiyet bu adamlara altın verebilmek. Bu galibiyet. Başaracak mıyız? Belki. Şu an öyle görünüyor mu? Hayır. Ama bu adamların derdiyle dertlenmek bizim sorumluluğumuz. Çarpışarak bunun altından kalkmak zorundayız. Ne olacaksa olsun.
1: Bitmedi.
2: Pes eden asla kazanmaz. Kazanansa asla pes etmez.
0: 3033 ons herifinin erişilemez olduğunu söylemiyorum. Ama iyi görünmüyor. Soru şu, ekip bizi bu çukurdan çıkarabilecek mi?
3: Neler olduğunu bilmeleri bence iyi olur.
0: Tamam.
4: Hey guys,
0: hey çocuklar, küçük kubbe civarında toplanın.
1: Hay aksi, toplantı mı?
3: Müfettişler madenden çıktı ve babam herkesin yukarıya gelmesini söylüyor. Bu pek iyi bir işaret sayılmaz. Şimdi ne kadar kötü olduğunu öğreneceğiz.
5: Toplantı çağrısı yapıyorsa iyi bir şey olamaz. Madende çok vakit geçirdiler. Her yere baktılar. O kadar çok kural ve yönetmelik var ki. Umarım çok kötü değildir. Hızlıca halledebileceğimiz bir şeydir. Ama toplantıya kadar bilmiyoruz.
0: Herkes burada mı? Bildiğiniz gibi denetlendik. Arka taraftaki küçük toprak kayması gibi şeyleri kesinlikle beğenmediler. Doğa bize bir kazık attı ama düzeltmek zorunda olan biziz. Bazı şeylerle hiç ilgimiz yok. Şaka yapmıyorum. Kazımadığımız şeyler üzerinde çalışacağız. Su lisansının kapsamındayız ve düzeltmek bizim sorunumuz olacak. Eğer iyi bir konumda kalmak, geri gelmek istiyorsak 1905'te adamların kazdığı şeylerden biz sorumluyuz. Tamam mı? Geleceği göremem ama buradan vazgeçip çekip gitmek kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Sözleşmemde yapmadığım hiçbir restorasyondan ben sorumlu değilim. Sözleşmemde bu yazmıyor. Şu küçük toprak kaymasını düzeltip, çantaları toplayıp gidebilirim. Bunda hiçbir sorunum olmaz. Ama burada sadece ben yokum, değil mi? Sizi bu anlamda önemsiyorum ve bu bir hayalse devam etmek istiyorsanız, yani bu madenin kusursuz olduğunu söylemiyorum. Her maden gibi çetrefilli. Ama içinden gerçekten iyi bir şey çıkıyor mu? Dürüst olalım. Bu hayal şu an karşı karşıya olduğumuzdan daha büyük mü? Bilmiyorum. Gerçekten. Sizden duymak istiyorum. Bu tepelerin her biri altınla dolu ve neden olduğunu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi inanılmaz miktarda su istiyor. Ve o suyu doğrudan üstümüze süzüyor.

0: Bu da işi zorlaştırıyor. Sel, o, bu, bilmem ne. Burada madencilik yapmak gerçekten çok zor. Hiç hata yapamayız, gerçekten. Ne yapacaksak yaparız ama bu işleri yapmazsak ve tam uyuma geçemezsek seneye burada madencilik yapamayız. Her şeyi doğru yapmalıyız çünkü bu kurumlar bizi kapatır. Zaman paradır. Hızlı yapmalıyız. İki tesisi birden çalıştıracak insan gücümüz olmayacak. Hunter, Blackbird'ü kapatman gerekecek.
1: Zaten zordu, daha da zor olacak. Ve yeni alan açmamıza izin vermeyecekler. Nokta.
0: Bu doğrudan kârhanemizi etkiliyor, altınımızı etkiliyor. Herkese yetecek kadar altı çıkaramayabiliriz. Bu şirketimizin sonu olabilir. Dürüst olmam gerekiyor size.
2: Ağlıyor musun?
3: Evet, üzüldüm. Mideye bir yumruk gibi. Eli boş eve dönme ihtimalimiz gerçek. Büyük babam emekli oluyor. Ve mükemmel uğurlama. Havaya uçtu işte. Her şey mahvoldu.
0: Bırakıp gitmek istemiyorum. Soru şu. Buna karşı savaşacak gücümüz var mı içimizde? Karar biraz size ait. Bunu başarmak istiyoruz.
4: Maalesef denetim istediğimiz gibi gitmedi. Buradaki adamların geçimi buna bağlı. Herkes buradan bir gelecek kurmaya çalışıyor. Her ne kadar her şeyin en iyisini umsak da giderek umudumuz azalıyor diyebilirim. Ama daha önce hiç pes etmedik.
5: Çok zor günler geçirdik. Geri döndük. Bunun da altından kalkarız. Listeyi ver. Tek tek hallederiz. Yaparız. Biz yaparız.
0: Randy, ne yapmamız lazım?
1: Depo alanını toprakla doldurup set oluşturmamız gerekiyor. Derenin önünü açacağım. Ekskavatörle gidip bunu yapabilirim. Kazıya inip oradaki son ödeme topraklarını çıkarmamız gerekiyor. Ayrıca hendekleri de bitirmemiz lazım. Dolgu toprağını kazıya geri dökmek için hazırlamalıyız. Oradan biraz çamur çıkar. Truber, menfezlerin kontrol edilmesi gerek. Sen başla. Birer birer hallederiz. Tamam mı? Bu adamlardan oluşturmadıkları bir sıkıntıdan bizi kurtarmalarını istiyoruz. Umarım yanımda kalırlar ve onları kaybetmeyiz.
0: Tamam. Sizi seviyorum. Hadi işe. Büyük riskler var. Sadece benim için değil, bu adamlar için de. Onları seviyorum, gerçekten seviyorum ama denetim listesindeki her şeyi bitiremezsek bu bizim sonumuz olur. Mahvoluruz.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Müfettişlerin gereksinimlerini karşılamak için dağ gibi işle yüzleşen Hoffman'ların Blackbird'ü kapatmaktan başka çaresi kalmıyor.
1: Kapat.
2: Şimdilik küçük bir ekip, Todd madeni tam kapasiteye kavuşturana kadar Holy Roller'ı çalıştırmaya devam edecek.
1: Maalesef denetimler nedeniyle Black Pearl bir süre beklemede kalacak. Bu tesise gerçekten bağlandım. Sparky de öyle. İkimiz de bunu ayağa kaldırmak için deliler gibi çalıştık. Çok emek verdik. Bu tesis benim de böyle bir yıkama tesisi kurabileceğimi, madencilik yapabileceğimi, Sparky ve diğer arkadaşlarla kendi başımıza iş yapacak beceriye sahip olduğumuzu kanıtladı bence. Kim bilir? Belki bir gün Black Pearl'ü satın alıp kendi başıma madencilik yaparım.

0: so.
1: Yani hedefimize ulaşamayacağız. Olmak istediğimiz yerden çok çok gerideyiz. Çok fazla.
2: Kayıp kesim planladığımızın yaklaşık yarısı kadar olacak. Birkaç milyon dolar eksikte kalıyoruz. Bu kahretsin.
1: Yani asıl can sıkıcı olan altının tam orada duruyor olması. Sadece sorunları çözmemiz yetmiyor. Hem sorunları çözüp hem de yıkama yapacağız. Hem de yeni alan açamayacağız. İşleri halledebilirsek Hunter belki erişebileceğimiz başka çakıl alanları bulabilir. Ama şu an için bu kesimden ne çıkarırsak sezonumuzun kazancı o olacak. Sonuçta bu benim sorumluluğum ve göremedim.
2: Dinle. Dinle bak. Adımların hukuki. İzne bak. Tundranın üzerine dolgu toprağı koymak hukuken mümkün. Hava koşulları benim görüşüme göre şans. Kesinlikle.
1: Bunların hepsini söyleyebilirsin ama asıl mesele gün sonunda ceplerde altın yok. Bu adımların geçimi söz konusu dostum, tamam mı?
2: Evet.
1: Ve bence bu kabul edilebilir bir durum değil.
2: Evet.
1: Ve ayrıca...
2: Ama bak, herkes buraya gelirken bir risk alıyor. Ben de bu adamları seviyorum. Ama bu garantili bir iş değil. Şanssızlık yaşadık, o kadar. Yolumuza devam edeceğiz. Ve kim bilir, belki bir şeyler olur ha?
1: Evet.
2: Hadi gidip çözelim ve savaşmaya devam edelim. İşte bu noktadayız. Oturup ağlayacak değilim. Savaşmaya çalışacağım. Kapatılırsak da hallederim bir şekilde. Çünkü burası babamın yıllardır hayal ettiği yer. Altın harika. Bırakmak benim kanımda yok.
3: Hey Dakota, biraz malzeme verebilir miyim sana?
4: Evet.
5: Biraz malzeme ver.
3: Açıkçası altın bonusu almadan buradan gitmek istemiyorum. Altını iyi bilirim. Ama çok da mantıklı değil çünkü burada yeterince madencilik yapmadım. Sürekli yangın söndürüyoruz. Evde bekleyen insanlar var. Neden burada olalım ki? Anlamıyorum.
6: Erken ayrılmak üzücü olur. Todd ve Andy iyi insanlar. Senin için her şeyini verirler. Ama her şeyi düzeltip yeniden bir şeyler elde edemeyeceksek gitmek zorunda kalacağım.
7: Eğer bu sezon para kazanmayacaksak burada kalamam. Ödemem gereken faturalarım var.
6: Evet, katılıyorum. Altın bonusu almayabiliriz. Kabullenmek oldukça zor. Hepimizin faturaları var, öyle değil mi? Bunları umut ve hayalle ödemek mümkün değil. Şu anda iyi görünmüyor.
7: Çocukluğuma bakmam lazım.
6: Nihayetinde bilirsin, zor kararlardan biri bu.
7: Hadi işe dönelim.
6: Evet, evet.
7: Andy bu sabah yapılacaklar listesini verdi. Halletmemiz gereken bir sürü şey var. Bugün ilk sırada su meselesi var. Herkes şu an zor durumda tabii. Benim için bu sadece bir diğer gün. Dışarı çıkıp işini yapıyorsun. Yıkamaya dönebilmek için. Todd'a çok paraya mal olacak. Bize de çok zamana mal olacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
3: Çocuklar, sabaha güzel başladık. Kazıya çit örgüsü yerleştiriyoruz. Sıkışmamaya çalışın. Bu çamur botları bir numara büyük. Ayağımdan çıkabilir. Askerlerin Birinci Dünya Savaşı'nda böyle şeylerle uğraşmak zorunda kaldığını söylerler.
8: Bu sabah çit örgüleriyle aşağı indik. Arka tarafta hala sızan birkaç nokta var. Her şeyi mümkün olduğunca kurutup doğru yöne yönlendireceğiz. Şu kanal o çalılıkların bulunduğu tarafa doğru yönlendirilmeli. Bunu doğru yapmazsak sezon biter ve toparlanıp eve gideriz. Bunun da olmasını istemeyiz tabii.
9: Thank you.
0: Bugün su geçirmez botlarımı giydiğime sevindim.
8: Bazı yerler günlerdir kayan düpedüz silt. Bazı noktalarda gözden kayboluyorsun. Bunun kolay bir yolu yok.
0: Bir de sivrisinekler cabası. Her yerdeler. Lanet olsun.
8: Herkes biraz moralsiz ama devam etmemiz gerekiyor. Uzun bir liste var ve başlamalıyız.
3: Şu an istemeden dağcılık yapıyorum gibi.
7: Bunu bitirmek için yaklaşık bir saatimiz var. Ne kadar hızlı hareket edersen o kadar az bağırılırsın.
2: Andy, duyuyor musun?
1: Dinliyorum Tater.
6: Bu menfeze de taş koymamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Önce bir şeyi bitir, sonra diğerine geç o halde.
6: Tamam, anlaşıldı.
1: Todd'la benim bu adamlara karşı büyük sorumluluğumuz var. Ama sorunlara müdahale edecek zaman penceresi maalesef çok dar. Ekibin morali yerindedir umarım. Çünkü zamanımız çok dar. Ve umarım yetiştirebiliriz.
3: Yok artık, lanet olsun.
1: Kızma hakları var. Çünkü bu benim hatam. Pek çok adamı pek çok aptallık için azarladım ve onları zor durumdan kurtardım. Ama bu sefer en büyük hatayı ben yaptım. Bu benim suçum. Başkasının suçu değil. Jack'in son sezonu bu. Ve yaptığım hatalar yüzünden ekibi kaybettim. Bu iş tam bir felakete dönüşebilir.

0: Bu sabah toplantımızı yaptık. İlk yapılacaklar listemi aldım. Hemen başlıyorum. Madenciliğe dönmek için gereken işi yapıyorum. İlk yapacağım şey menfezlerin boyutunu, uzunluğunu ve yerini belgelemek. Her şey hakkında her şeyi bilmek istiyorlar.
1: Hoffmanlar akan suyu karayolu sistemlerinin altından geçirmek için menfez kullanıyor. Devlet kurumları bu menfezlerin bölgede yaşayan çok sayıda kuş, balık ve diğer yaban hayatına zarar vermediğinden emin olmak için ayrıntılı belgeleme istiyor.
0: En üstten başlayalım. Burası Dom Creek olacak. Bir numaralı menfez. 18 metre. Çapına bakıp belgeleyeceğim. Islanmadan yapabilirsem iyi olur. Umarım halledebilirim. Bilirsin, bir maden devralırsın, bir sürü şeyle baş başa kalırsın. Bizi hedef aldıklarını düşünüyorum. Çünkü yapabileceğimizi biliyorlar. Bazı kurumlar biliyor ki biz olmazsak bu iş asla yapılmaz. Bir numaralı menfez. 18 metre uzunluk, 2,5 metre yükseklik. İstedikleri bilgi bu. Yapılacaklar sayfalarına bakınca bunaltıcı görünüyor ama tek tek, yavaş yavaş. Bunları yapmazsak biteriz.
2: Hey Andy!
3: Şu an çok meşgul. Ekibin morali bozuk biliyorum. Zor bir karar vermek zorundalar. Ama Holy Roller hala çalışıyor. Bu hafta 2200 metre işledik ve sonuna kadar çalıştırmaya devam edeceğiz. O kazıda hala epey iyi ödeme toprağı var. Bu hafta sağlam bir tartım yapabilirsek belki fikirleri değişir ha? Ne dersin? Umarım kalırlar.

0: Böyle günlerde insan kendini sorgulamaya başlıyor. Hayatımda yaptığım en zor şeylerden biri bu. Neredeyse hiç uyumuyoruz. Üstüne bir de bütün gün kürek sallatıyorlar. Bazı yerler beton gibi. Şuraya baksana ne kadar sert.
1: Düşündüğümden uzun sürecek değil mi?
0: Olabilir.

0: Peki, iyi çalışmalar. Daha uzun yolum var. Birazdan gelirim. Biraz su getiririm.
1: Tamam.
0: Umarım hava kapanmadan önce her şeyi bitirebiliriz. Ama bu noktada hedefe ulaşmak mümkün değil. Sadece başa baş çıkmayı ve çalışmaya devam edebilmek için onları memnun tutmayı umuyoruz. İyi misin?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Ne yaparsak yapalım, nasıl ya da neden olduğu önemli değil. Günde 16 saat, hatta 18 saat çalışıyoruz. Her gün altın bulmalarına yardım ettiğim için hiçbir karşılık görmüyorum. Altın olup olmaması da umurumda değil.
2: Geri git, geri git. Hadi bakalım, evet işte.
3: Dakota, sen de gidecek misin?
4: Bu taraf oldukça eğimli. Beni endişelendiren o alçak nokta. Sparky de göçüp gidiyor.
2: Olamaz, gerçekten batıyorum.
5: Dur, geliyorum dostum. Bir tesis durdu. Bu iş hem yorucu hem de anlamsız. Ödeme toprağımız tükenmek üzere.
2: Lanet olsun, sıkıştım.
5: Al işte.
2: Dostum, gerçekten sıkıştım.
5: Evet, şu an elimde sadece çalışma azmim ve tutumum var. Amcamın benimle gurur duymasını istiyorum. Büyük babamın benimle gurur duymasını istiyorum.
2: Olamaz Tanrım. Olamaz. Tamam. Adım adım bu tarafa doğru. Evet. Tamam. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Kilolu olmanın cezası işte. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Olamaz. İnanılmaz. Evet. Kilo vermeliyim.
5: Kilolu değilsin. Kendini kötüleme.
4: Hepsi bu sanırım.
2: Sırada ne var büyük adam?
4: Çit örgülerini elimizden geldiğince yerleştirdik.
2: Hadi taşıma yapalım.
4: Bu sezon hepimiz çok savaştık. Bu kadar emek harcadık ama bir engelden sonra başka bir engel çıkıyor.
6: Tabii anlıyorum.
7: Kırılmaması için ne yapabiliriz?
6: Bunu garanti edemem.
7: Ne var? Ne oldu?
1: Bitti.
7: Hepsini bitirdin mi? Michael'ın senden istediği evet. Her şeyi. O zaman bir kürek al ve aşağıya gidip oraya küçük bir drenaj hendeği kaz. Bu harika olur.
1: Durmadan çamurda hendek kazıyorum. Andy'nin hatasının ceremesini çekiyorum. Ve...
7: Bak şurada bir kürek var.
1: Saçmalıklarını kabul etmeyeceğim. Yeter artık.
7: Chambo. Hey, dostum, buraya gel. Öyle işi bırakıp gitmek olmaz, tamam mı?
1: Umurumda değil.
7: Buraya gel. Chambo, hemen buraya dön. Çekmeyi bırakın. Her şeyi büyütüyorsunuz, yapmayın. Bu büyük bir şey değil, tamam mı? Bu gerçekten büyük bir olay değil. Bebek bakıcılığı yapmaktan daha önemli işlerim var. Hey, hadi arabaya bin. Tekrar söylemeyeceğim. Kamera yok, bin arabaya, hadi.
1: Dostum, hayır, bırak beni.
7: Dinle beni. Bunu daha da kötüleştirmek istemezsin. Hadi arabaya bin.
1: Dostum,
7: bin
1: uzak dur benden.
7: Arabaya
1: çekil.
7: Dedim. Hadi, lütfen.
1: Hey, bırak beni.
7: Hadi dostum, bana bak.
1: Beni
7: bana bak.
1: Bırakmazsan...
7: Chambo, buraya gel. Konuşacağız, büyük bir şey değil.
1: Sana
7: bu.
1: Sana bırak
7: arabaya
1: dedim.
7: Bin. Lütfen.
1: Beni bırakmazsan öyle bir vururum ki...
7: O setin üstünde yürüme, in oradan. Böyle insanlarla çok uğraştım ve temkinliyimdir. Ayrıca bu durum hiç alışılmadık bir durum değil. Dün Chambo ile küçük bir olay yaşadım. Ekibe yeni katıldı. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı ama daha önce bir ekibin parçası da olmamıştı. Ve günler gerçekten çok uzun. Biraz bunalıyor ve ağzından kaçırıyor. Bence bu saygısızlık. O yüzden onu kızdırmayacağız. Ama şu an top tamamen onun sahasında. O yüzden bekleyip göreceğiz.
1: Odamı topluyorum çünkü gitme zamanım geldi. Todd'a saygım nedeniyle daha iyi bir karar olduğunu düşündüm. Bir şey olmasını istemiyorum. Bu yüzden eve gitmeye karar verdim. Burası zor, ağır iş. Herkes yorgun. Beklediğim parayı kazanamayacaksam neden kalayım ki? Sezon bitmeden ayrılmayı planlamıyordum ama sanırım en doğrusu bu.
8: Cembino. Cembo.
1: Dostum, bilmiyorum farkında mısın ama gidiyorum.
8: Sorun değil adamım. Her şey yolunda. Nasıl hissediyorsun?
1: Harika hissediyorum.
8: Oh. İyi, harika. Gidişin üzücü olacak ama umarım sezon bittikten sonra yeniden görüşebiliriz dostum.
1: Bana kol kanat gerdiğin için sağ ol dostum. Bunu bilmeni isterim. Gerçekten minnettarım sana. Bana çok şey öğrettin. Kaynak yapmayı, madenciliğin ötesinde hayata dair birçok şey öğrettin. Bunlar için sana minnettarım dostum.
8: Bak, senin için her şeyi yaparım çünkü bir zamanlar ben de senin yerindeyken bunu benim için yapan biri olmasını isterdim. Yani bu sadece iyiliği geri ödemek. Belki bu senin yolun değildi ama umarım sana aktardığımız hayat dersleri hayatının bir sonraki bölümünde işine yarayacaktır.
1: Evet.
8: Yani
1: öğrettiklerini kesinlikle yanımda götüreceğim.
8: Seni tanıdığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim.
8: Güzeldi. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Cembo, gidiyorum dedi. Üzücü. Çünkü onu seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum. O iyi bir çocuk. Çalışkan. Çok yönlü. Ama bu iş kesinlikle herkese göre değil. Güçlü olmak lazım. Söylemeye gerek yok. Çocuk burada çok şey yaşadı. Ona en iyisini dilemekten başka bir şey yapamam.
9: Ne haber dostum?
1: Ne haber?
9: Yani gerçekten çantaları topladın. Bu doğru mu?
1: Evet, sanırım tüm olanlardan sonra artık benim gitme zamanım geldi diye düşünüyorum.
9: Tamam.
8: Evet.
9: Bazı olumsuzluklar oldu, evet. Ve büyümesini kesinlikle istemiyorum.
1: Evet.
8: Evet.
9: Çünkü hiçbir yerde sinirler kontrolden çıkınca iyi olmaz. Hele bu ıssız yerde.
1: Evet.
9: Kolay olmadığını biliyorum. Gerçekten değil.
1: Evet.
9: Hiç yapmayı düşünmediğin şeyler yapmak zorunda kaldın. Seni hayal kırıklığına uğrattıysak özür dileriz. Herkesin şu anda baskı hissettiğini anlıyorum. Tüm bu sorunları çözmek için çok çok çalışıyoruz. Belki de altın olmadan. Umarım başka kimse çekip gitmez. Giderlerse işi bitiremeyiz.
1: Hadi sarıl bana dostum.
9: Tamam. Eşyalarını al hadi.
8: Evet.
1: Tamam.
7: Cembo bazı zorluklarla karşılaştı. Gerçekten zordu ama onun için söyleyebileceğim şu. Sadece çekip gitmedi. Elini uzattı, erkekçe ve gitme zamanı dedi. Ve ben de buna saygı duyuyorum.
10: Tamam, şurada köşe menfezi
11: var. Hemen yanında da plastik bir tane. 60 metre plastik.
10: 60 metre plastik.
11: Evet evet, ikisi de gömülü.
10: Ne yazayım? Bu 3 numaralı menfez olacak. Yani
11: evet evet,
10: 4
11: şurada
10: ve
11: bir tane
10: 5
11: var.
10: Arasında 2 tane var.
11: Evet evet, biri burada. Gömülü, biri de burada. Yani 2 tane var. Ama bunlar
10: ikisi de 4 ve 5 arasında, öyle mi?
11: Evet.
10: Menfez işini sadece
11: sel dönemlerinde dostum, su akışı olmadan bir hafta öncesinde değil. Bu çok kolay olurdu. Bu kadar uzun süredir buradayken, bu kadar şeyin üstesinden geldikten sonra, sezon bitmeden, hedefe yaklaşmadan eve dönmek gerçekten yıkıcı olur. Bu altın bonusu oldukça değiştirecek.
10: Şurada kuart var. Başka menfez var mı?
11: Ama burası öyle bir yer ki.
10: Tamam.
11: Hiç belli olmaz.
10: Tamam. Yıllardır madencilik yapıyorum. Çıkan sorunlara alışığız. Yeni gelenler için tüm bu ekstra işi yapmak yorucu olmalı. Umarım gülümsemeye devam ederler ve bizim gibi madenciliği severler. Ama yine de zor. Tamam. Menfezlerin küçük bir haritasını, diyagramını çıkardım. Çok daha iyi bir harita olacak. Ve bu haritayı göndereceğiz. İşte bu yapılacaklar listesindeki bir numaralı madde.

0: Dostum, burada ne yapıyoruz?
1: Bilmiyorum. Kararları biz vermiyoruz. Aslını istersen olduğu gibi kabul ediyoruz. Evet, bu devlet kurumları yüzünden biraz zor durumdayız.
0: Elimiz boş dönüyoruz.
1: Güzel bir konumdaydık. Gerçekten 3000 ons veya daha fazlasını alabileceğimizi düşündüm.
0: 3000 ons için geldik ve bu kazıdan sadece 1500 çıkarırsak 2 milyon dolar kaybederiz. Gerçekten sinir bozucu. Bu kadar çalışıp hiçbir şey elde etmemek çok kötü. Herkesin altın bonusu alması çok önemli. Çünkü ödülü almadan bu sıkıntıya katlanmanın ne anlamı var ki? Bu sezon boyunca hep yangın söndürdük. Kirli su, yollar, devlet hepsi tepemizdeydi. Buna değiyor mu diye soruyorum kendime.
1: Dostum, haftada 100 saatin üzerinde çalışıyoruz altın bonusu için. Ama geldiğimiz hale bak. Üstümüzdeki kıyafetle gidebilirsek şanslıyız. Büyük babama, babama, sana, herkese üzülüyorum. Ve bu adil değil. Ama olan oldu işte, ne yapalım? Sezonun başı çok iyiydi. İyi bir ekibimiz var. Hava güzeldi, her şey yolundaydı. İlk birkaç çalışmamız tarihin en iyilerindendi. Zaten gerçek olamayacak kadar iyi gidiyordu. Her gün darbe alıyoruz. Madenciliğin bir parçası da bu işte. Ne kadar acıtırsa acıtsın devam etmek zorundayız. Bu iş böyledir. Bırakmak olmaz, pes etmek olmaz. Bu durumdayız ve görevlerimiz belli. Bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız. Sıkıştık. Bilmiyorum. Bakacağız. Pes etmemek çok zor.

0: Yolculuk için teşekkürler.
1: Rica ederim.
2: Her şeyi hazırlayacağız. Bu kutuyu temizleyeceğiz. Çekip nasıl gideceğine bakacağız. Hepimiz hedefe ulaşmak, Cik için güzel bir sezon yapmak istiyoruz. Ama olan oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi bitirmeye çalışıyoruz. Çekiç hala aşağıda mı Caleb?
3: Bu çekici mi demek istiyorsun?
0: Çok hızlı başladık ve bu son haftalar çok hayal kırıklığı yarattı. Buradaki herkes tehlikede. Evlerimizi, ailelerimizi bıraktık ve bununla başa çıkmaya çalışıyoruz. Her şey Holy Roller'ın ne çektiğine bağlı. Ama umutlu değilim.
4: Dostum, bu berbat kokuyor.
0: Sen getirdin. Git oraya.
4: Yok, ben değildim.
0: Biri...
4: Yemin ederim. Dostum, 100.000 yıllık mamut artıklarının kokusunu alıyorsun.
0: Hayır, birinin pis gazının kokusunu alıyorum.
5: Bu yazın hayatımın en zor yazlarından biri olduğunu söylemek yetersiz kalır.
6: Hadi bakalım, bir daha.
5: İşler yolundayken birden tepe taklak olduk. Umarım Tanrı biraz merhamet eder. Çabalarına değdiğini göstermek istiyorum. Umarım iyi bir ödeme günü olur. Gerçekten ihtiyacım var.

0: Zor bir hafta. Temel olarak bir sürü şey düzelene kadar bu maden felç durumda. Bunu görmek içimi sıkıştırıyor. Aceleci kararlar vermek istemiyorum. Yani sadece şu an durum bu. Artık 3033 ons yapabileceğimizi sanmıyorum. Yeni bir sayı, yeni bir hedef bulmam lazım. Ama bunun ne olduğunu düşünmek için biraz zaman gerekiyor. Ayrılan biri oldum, tamam mı? Gitmek isterseniz anlayışla karşılarım. Bütün fetişlere ve gürültüye rağmen ana tesis nasıl oldu?
1: Fena değil. Fena değil.
0: Fena değilmiş. Turber, hadi devam et.
2: Devam ediyorum.
3: İçinde büyük parçalar var.
1: 38, 45, 50, 60, 70, 73, 74.3.
0: Güzel. Biraz yukarı çıkıyor.
1: Evet.
0: Toplam?
4: 625.1'deyiz. Merdiveni tırmanıyoruz.
1: Evet.
0: Güzel. Değil mi? Çok güzel.
5: Hoffmanlar bu sezon şimdiye kadar 1.2 milyon dolar değerinde 624.8 ons altın çıkardı. Sezon hedeflerine ulaşmak için hala 2408 onsa ihtiyaçları var.
0: Tamam. Dar bir kanyonun dibindeyiz ama çocuklar, hepimiz biliyoruz ki ödeme toprağımız birazdan tükenecek.
6: O kazıdan çıkarabildiğim her zerreyi çıkarmaya çalışacağım, tamam mı? Bu noktada elimizden geleni yapabiliriz. İstedikleri bir sürü şeyi düzeltiriz. Güçlü bitiririz. Yapamazsak geleceğimiz olmaz. Nokta. Hala çalıştıracak ödeme toprağımız var ve içinde kesinlikle altın var. Ama gerçekçi olmaya çalışıyorum. Bu sezon için koyduğumuz hedeflere muhtemelen asla ulaşamayacağız. Bunu yapmamızın pek çok nedeni var. Jack için, genç adamlar için. İşi halledebilirsek umarım burada bir yuvamız ve geleceğimiz de olur.
0: Bunun en zor kısmı yeni alan açamıyoruz. Soyamıyoruz, tundraya dokunamıyoruz. Şu an sadece açık olan var. Sadece o var.
7: Çok iyi bir başlangıç yaptık. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız. Her halükarda Jack'in son sezonu olabilir. Hepimizin son sezonu olabilir ve sıkışıp kaldık. Ama bu durumdan çıkarak savaşmamız gerek. Bu hafta fena bir tartım yapmadık ama ekibin tükendiği de belli. Herkes bitik görünüyor. Gidişatı hep birlikte göreceğiz. Ama sanırım bu kadar yatırım yaptıktan sonra vazgeçemeyiz.
0: Aferin çocuklar. Zor bir haftaydı ama aferin.
1: Evet. Evet.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu bir adamın uzayda başlamış olan bir hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek hikayesi. Buldukları milyarlara değer olabilir. Bazı harita ve dokümanlar lokasyonları gizli tutmak amacıyla değiştirilmiştir. Önceki bölümde. Gordon'un 11 enkazla ilgili dosyaları ve listesi bizi Bahamalardaki bu uzak adaya getirdi. Ve olağanüstüydü. Bu olduğunu düşündüğüm şey mi?
1: Şuna bak dostum.
0: Evet. Hey. Burada bir sürü top var. Onların hepsi İngiliz gemilerinin enkazları. Sir Francis Drake tam burada.
2: Bu Golden Hyde olabilir.
0: Beni onu bulmam için gönderen her neydiyse.
2: Bu çok güzel.
0: Gordon'un listesi oralarda bir yerde 290 tonluk bir hazine olduğunu söylüyordu. Yani bunun büyük bir şey olduğunu biliyorum. Babam az önce öldü. Önemli bir şey keşfetti. Bir masa.
3: Buraya büyük bir şey vurmuş.
0: İzlendiğimiz hissine kapılıyorum. Som altından. Bu sezon daha sonra. Şunu gördün mü? Şimdi heyecanlanmadığını söylesene.
2: Dikkatli ol.
0: Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama parlıyor. Hayır, onu bundan uzaklaştırın. Hava hareketleniyor.
2: Geliyorum.
0: Her yerde altın var. Cooper'ın hazinesi. İşte bu. 3 haftam kaldı. Ama Londra'da yaptığım araştırma bana hayati derecede rehberlik etti. Şimdiye kadar bulduğumuz batıklar Gordon'un 1 numaralı gemi enkazının izi olduğuna inandığı 3 gemi olabilirdi. Ve bu bana bir hediye vermişti. Haritayı tamamen yeniden çizmemize izin verdi. Şimdi dalış yaptığımız ve bir noktada birleşen enkazların 1 numaralı gemi enkazının izi olabileceğini biliyorum. Onun için artık hedef arama alanımızı 20 deniz mili kareye daraltabiliriz. Bu doğruysa ve Gordon'un atıfta bulunduğu saha buysa, bu dairenin içinde bir yerde hayatlarımızı sonsuza kadar değiştirecek bir şeyler olabilir. Şimdiki planımızsa hedef sahamıza yatırımı 2'ye katlamak olacak. Ancak hayati bir ipucunu kaçırıyoruz. Dün gece o dokümanları gözden geçiriyordum. Bu mektuba biraz daha bakınca bir şey fark ettim. O altın masayı bulmuş olduğundan bahsediyorum. Gordon'un mektubuna göre ünlü hazine avcısı Kip Wagner'ı bu sahada dalış yapması için gönderiyor. Kip kayıp Golden Hind'la ilgili olarak bazı müze bilgilerini takip ediyor. Sir Francis Drake. Burası önemli kısmı. Dragon's Teeth diye bilinen bir bölgede. Bu illüstrasyonda tehlike DT yazıyor. Buranın Dragon's Teeth olduğunu varsayıyorum. Çünkü burada ona Dragon's Teeth olarak atıfta bulunuyor ve aslında tamamını yazıyor. Yani bizim burayı Gordon'un altın masayı bulmuş olan kipi atıfta bulunduğu yerle aynı bölge olduğunu doğrulamamız için buranın Dragon's Teeth olduğunu tespit etmemiz gerek. Dragon's Teeth her şey olabilir. Sert resifler veya başka bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Burada Dragon's Teeth olarak atıfta bulunan bölgeye benzer bir yer ve bu mektupta bahsettiği gibi gemi enkaz malzemesi bulabilirsek doğru izdeyiz demektir. O zaman şüpheye yer yok demektir. Onun için yapmamız gereken şu. Bu 3 uçlu bir plan. Erik'le ben bir uçağa atlayıp bölgeye göz atacağız. Duracak noktaları, gemi enkaz tuzaklarını, belirgin bölgeleri saptamaya çalışacağız.
4: Havadan çekimlerimiz ve haritalarımız var. Belki havada yükselince bunları karşılaştırır ve daha iyi eşleştirebiliriz.
0: Bir şey görürsek Mike sizi o bölgeye yönlendirecek. Siz de o noktada ilk manyetometre prosesini başlatacaksınız, tamam mı?
3: Ben varım.
0: Ve Jim, yeni bir sürprizim var. Hadi elimizde bulunan araçlardan faydalanalım. 3 hafta oldu. Gordon bu bölgede bir şeylerle ilgileniyordu. Ve biz de bunu yapalım. Jim için özel olarak planladığım bir şey vardı. Jim'i ekibimizin yeni üyesiyle tanıştırma vakti geldi. Nemo. Nemo 300 metre derinliğe dalma kapasitesi olan 2 kişilik bir batiskaf. 200 kilogram taşıma kapasitesi var. İnce ayar mekanik kolu, yüksek güçte ışıklandırması ve Jim'in orada gördüğü her şeyi tüm açılardan kaydeden kameralara bulunuyor. Astronot olmama çok yakın bir durum bu. Jim, hedef bölgesinin batı tarafındaki resiflerin kenarını araştıracak.
2: Denizaltı geldiği için çok mutluyum. Bunu kullanmak gerçekten çok ender bulunan bir fırsat.
5: Aşağı gelin, yavaşça.
4: Astronotlar Gordon ve Cooper, Gemini 5 uzay gemisine rahatça oturuyorlar.
5: Dikkat patron, Nemo denize inmeye hazır.
0: Jim bu cihazla gidip o büyük metal enkazı bulduğumuz yerden başlayacak.
5: Pekala Jim.
0: Henüz araştırmadığımız bir bölgede daha derine gidip keskin iniş boyunca yeni bir izi takip edecek. Ve bakalım neler çıkacak.
5: Kulaklarına dikkat et.
2: Her zaman bu işi yaptığın için seni kıskandığımı söylemeliyim.

0: Aradığımız şey bir ejderhanın ağzına veya dişlerine benzetilebilecek kayalıklar, keskin kayalar, resifler veya mercanlar ya da gemiler girdiğinde tuzağa düşebilecekleri ağzın içi gibi bir oluşumun bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Jim, resif hattını incelediğinden emin ol dostum. İyi eğlenceler.
1: Anlaşıldı Daryl.
2: Şu Mike.
0: Mike, ben Daryl. Sol omzunun üstünden geçiyoruz şu anda.
3: Evet, şu anda konumumu görüyor musun?
0: Görüyorum. Burada birçok çukur var. Bunların bazılarının bir tür balast yığını olmasından şaşırmazdım doğrusu.
3: Anlaşıldı. Bana bir iki dakika ver. Suyun derinliği 6 metre kadar. Bu da bize manyetometreyi teknenin arkasında 52 metreye kadar olacak şekilde okyanus zeminine çok yakın bir yere kadar indirme imkanı verecek. Her iki tarafta kum boyunca ilerledikçe bazı hedef grupları buluyoruz gibi görünüyor.
0: Her ne yapıyorsanız devam edin Mike. Harika iş çıkarıyorsunuz.
4: İlgi çekici olan her şeye bakıyorum. Bu tarafa bakacağım. Sonra belki işte gözlerimizi her yönde açık tutacağız.
1: Şuna bak. Halkayı gördün mü?
4: Aa, şuna bak.
1: İki taneler.
4: Bu muhteşem.
1: Lanet olsun. Bu çok güzel dostum. Tam arkasında duvar var.
4: Amma dik duvar değil mi?
1: Evet.
4: Sadece iniyor. Bu duvardan düşen bir şeyin hiç durmayacağını düşünüyorum.
1: Evet. Şuna bak.
4: Üst kısmı yaklaştığımızı gösteriyor.
1: Burada 2,5 hafta kadar önceki metal gövdeli gemimiz var. Daha yakına gireceğim ki bakmaya başlayalım.
4: Gemi enkazını görebilmek için 4 gözle bakacağım. Bu tarz ortamlarda ahşabın hayatta kalma ihtimali oldukça zayıftır. Onun için aramamız gereken muhtemelen daha büyük nesneler, çapa, top ve benzeri özellikteki şeyler, fıçı çemberleri, yeterince dayanıklı olan sağlam metallere sahip şeyler. Şu anda aradığımızı görmüyoruz. Vay canına. Olağanüstü. Hangisi nereye ait anlayabiliyoruz bununla, değil mi?
1: Umarım öyledir. Elimden geleni yapıyorum.
4: Arkeoloji bilmek önemli. Zeminin durumuna göre anlıyoruz. Her zaman ayırt edebileceğim malzemeleri arıyorum. Bir parça cam veya bir parça çömlek. Çünkü cam obje stilleriyle çömlek obje stilleri zamanla farklılaşıyor. O nedenle bunları alttan destekleyecekleri yerlere bakıyorum.

0: O kaya hattı civarında çalışmayı istemezdim. Her tür tekneyi mahvedebilir. Şu resiflere bak, çok keskinler. Bazıları zor görünüyor. Burada büyük bir şeyin peşinde olduğumuza inanıyoruz. Bu kadar heyecanlanmamın nedeni, Gordon'ın orada bulduğu her neyse ona çok fazla yaklaşıyor olmamızdır. Ve eğer bu Sir Francis Drake'le Golden Hind'la ilgiliyse, bu gemi milyonlarca dolar değerinde hazineyle yüklü olabilir. Gemide yüklü olabilecekler külçe altınlar, altın sikkeler, altın tozları, gümüş sikkeler, külçe gümüş türü malzemeler.
1: Bu gemilerin birinden gelen tek bir sikke kısa süre önce 250 bin dolara satıldı.
0: Yakutlar, zümrütler.
1: Florida Keys'te dipte kaybolmuş 75 bin gümüş sikke bulduğumuz bir projede çalışmıştım. Hazinenin değeri 500 milyon dolardan fazlaydı.
0: Lanet olsun, bu çok tehlikeli görünüyor.
2: Şu anda engebeli kısmı görüyoruz.
0: Bu çizime çok benziyor. Şuna bir baksana. Neredeyse aynı. Burası kesinlikle geri dönmemiz gereken bölge. Gordon'un bana hep söylediği şeylerden biri, kuş bakışı görüntü aldığımdan emin olmam gerektiğiydi. Sanırım bu fikri uzaydan almışlar.
2: Kesinlikle.
0: Gordon ada ve resiflerin fotoğraflarını uydular icat bile edilmeden önce çekiyordu. Dünyayı tamamen farklı bir perspektiften görebiliyordu. Eski zamanlarda Gordon bunu yaparken dünya çok farklıydı. GPS yoktu, başka şeyler yoktu, yeni teknolojiler yoktu. Düşününce Gordon ilk uyduymuş gibi geliyor. Bu benim Gordon'un sınırların ötesine geçişiyle ilgili düşüncem. Yukarıdayken deniz seviyesinden saptanamayan sığ resif bölgelerini kolayca saptayabileceğiz. Burada su seviyesi 3000 feet kadar düşüyor gördüğüm kadarıyla.
2: Evet, elbette.
0: Tam şurası kum yığını.
2: Şu şeyin ortasında, çok derin.
0: Evet, onu şurada görebilirsin.
2: Evet.
0: Şuna baksana. Bu derin su bir hat oluşturarak şu sığ resife gidiyor. Uydu fotoğraflarıyla eşleşiyor.
2: Mükemmel sıralanmış.
0: Evet, bunu bizim için kesip çıkarmıştık. Ön kısmın yanındaki iç bölgeyi manyetometreyle taramak tam olarak 3 veya 4 günümüzü alacak gibi görünüyor. Buradaki resifin içini manyetometreyle taramak da 3-4 gün daha alır.
2: Kesinlikle. Bu bölgenin yakınında bir yere gelen her gemi enkazı batmıştır.
1: Buradaki kayda değer bir tür su kanalı gibi duruyor.
3: Evet, bir şeyleri yakalayacak bir kanal gibi, değil mi?
1: Evet. Şurada aniden bir akıntı oldu. Duvarın içine itiliyoruz. Buraya sürüklendiğimize eminiz. Vay canına, bu nereden geldi? Hadi Nemo, biraz daha, hadi bebek. İşte gidiyoruz. Çok yaklaşmıştık. Tanrı'ya şükür. Şu aynı balast gibi duruyor.
3: Kontrol edebiliriz. Şimdi ışıkla bakıp görelim.
1: Bekle. Orada bir çapa var.
0: Bu keşfi hızlandırmak için kullanabileceğimiz her şeyi kullanacağım. Birazdan.
4: Burada oldukça büyük bir çarpışma var.
1: Şu ana kadar bulduğumuz en eski parçalardan biri.
0: Dostum, şunu gördün değil mi? Şimdi de heyecanlanmadım desene. Dragon's Teeth'i bulursak bütün hazine de orada olabilir.
3: Lanet olsun. Şunları bizden uzaklaştırın.
1: Evet. Bu sanki balast katmanı gibi duruyor.
3: Kontrol edebiliriz. Şimdi ışıkla bakıp görelim.
1: Bekle. Orada bir çapa var. Bu bir sömürge dönemi çapası.
3: Üst taraf. Nemo rapor veriyor. Görsel bir çapam var.
1: Çapa bildiğiniz gibi bir yönü işaret ederek mevzilenmişse, birçok kez olduğu gibi daha sığ suda bulunan geminin yönünü gösteriyor olabilir. Muhtemelen gemi çok stres altındayken çapa yerleştirilmiş. Taç kısmı gömülüyse, gövde bir yönü gösteriyorsa ve mapa uzarsa elinizdeki şey potansiyel olarak bir felakete doğru ilerlerken stres altında kullanılan bir çapadır. Yani neredeyse büyük bir ibre gibidir. Artık hedef çapanın işaret ettiği yöne bakmak ve enkazın kalanını takip etmek.
3: Üst taraf, Nemo.
2: Üst taraf, ilerle.
3: Bir geri dönüş noktasına vardık. Şu anki derinliğimiz 3-6-4. Lütfen küçük çapayı not edip seyir defterine yazın.
0: Dostum.
3: Ve yüzeye çıkmaya müsaitiz. Yüzeye çıkmaya müsaitiz.
1: Yani denizaltıyla gemimizin enkazını az önce bulduk. Çok heyecanlıyım.
0: Çok iyi arkadaşlar.

0: Bugün üç ekip ayrı bölgelerdeydik. Neden bulduklarımızı paylaşmıyoruz peki?
1: Peki, sualtı araştırmamızı yaparken şuradaki sırt hattı sırasında küçük bir çapa bulduk. Şu yönü işaret ediyordu. Onun için yapacağım şeylerden biri yerleşmiş durumda olduğu ve işaret ettiği için şu yöne gitmeye başlamak olurdu.
0: Anladım. Bu ilginç çünkü seninle ben orada ilginç bir bölge bulduk değil mi? Bu mercan resiflerinde. Peki Mike, bugün sen ne buldun?
2: Şu bölgede manyetometreyle taranacak önemli hedefler var.
0: Peki, bu bence burada ne gördüğüme bakar mısınız? Yani sen çapayı buradan başlayarak buldun. Şuradaki düz çizgiyi takip ettin. Bu da seni bu bölgeye getiriyor. Yani burası sonraki dalış alanımız. Bize avantaj sağlayarak daha kısa sürede daha fazla bölgeyi kapsayacakları için scooterları kullanmaya karar veriyoruz. Pekala arkadaşlar, 50 metre kadar kuzeye gidiyoruz.
1: Anlaşıldı.
0: Dümdüz ileri.
1: Burası çapanın işaret ettiği yerle aynı doğrultuda.
0: Hey Jim, şuna bak. Görünüşe göre bu tarafa doğru giden balast yığını bulduk dostum.
1: Evet, şuna bak. Bu balast.
3: Bu belli bölgede biraz balast bulduk. Bu da burada dönemsel bir gemi enkazı olduğuna dair iyi bir ipucu.
1: Bu buraya geldiğimizden beri gördüğüm en büyük balast yayılımı. Bir iz olmalı. Buraya doğru gidersek enkazın fazlasını bulabiliriz. Şuna bakın. Buraya gelin beyler. Şuradakini gördünüz mü? Tam burada. Bakın.
0: Vay canına, bu harika bir şey. İşte tam burada. Evet.
1: Burada olduğunu biliyordum. Vay canına.
0: Evet bebeğim. Bunlar kocaman şeyler. Tanrım, şuna bak.
1: Bunlar bulduğumuz 1080'likler gibi değil. Bunlar 300'lük gibi. Yan yana birbirine dik olarak duran iki top arıyoruz. Biri uzun top, diğerinden yaklaşık 6 metre uzakta olacak.
2: Bunlarla bağlantılı büyük bir gemi olmalı.
1: Evet.
0: Buna inanabiliyor musun?
1: Ben sadece yapmam, biliyorsun. İşte buradayız.
0: Tanrım.
1: Ve üç büyük sömürge devrine ait top bulduk. Vay canına.
0: Dostum, gördün değil mi? Şimdi heyecanlı değilim desene.
3: Hem de nasıl heyecanlıyım.
0: Hadi.
1: Bence Mike heyecanlandı.
0: Mike'ı hiç bu kadar heyecanlı görmedim.
2: Bir gemi enkazı bulmayı düşündüğümüz ve üç top bulduğumuz sınıra gelmiş olmamız oldukça muhtemel görünüyor.
1: Dostum, bu şeyler oralara yayılmış durumda. O yaptı.
0: O mu yaptı?
1: Yani buralardaydı. Onunla bağlantılı gemilerden birinin burada kaybolmuş olması olasılık alanının dışında değil.
0: Evet.
1: Henüz o tür bir materyal görmedik. Bunların kesinlikle 1500'lere ait toplar olmamaları çok heyecan verici. Mafsalların yerlerini gördünüz mü?
0: Evet.
1: Mafsallar denge noktalarıydı. Ve topu hedefe yönlendirmek, topu o noktaya ateşlemek için kullanılırdı. Yıllar boyunca mafsallar aşağıdaki alt bölümden topun orta çizgisine kaydırıldı. Böylece hedefe ayarlanabilecek ve top mermileri çok daha uzağa fırlatılabilecekti. Yani 1730-40-50 civarı bir şey arıyor olabiliriz. Öyle bir şey.
0: Bu toplar Gordon'un listesindeki 2, 3 ve 4 numara olabilir mi? Öyleyse hala Gordon'un listesinin en üstündeki o 1577'nin izindeyiz demektir.
1: Tekrar suya girmeliyiz.
2: Evet.
1: Suya girmeliyiz.
0: Bu enkazların herhangi biri milyonlarca dolar değerinde olabilir.
1: Pekala, birçok kum havuzumuz var. Her birimiz ayrı bir kum havuzunda çalışacak. Eric, sen topların güneyindeki bölgede dairesel çalışmaya devam et. Ben topların güneyindeyim. Mike da kıyıya doğru topların batısındaki bölgeye devam ediyor. Orada devam et. Bir çift demir çubuk.
3: Bir parça seramik buldum. Bu parça tam İngiliz enkazı gibi görünüyor.
2: Anlaşıldı.
0: Sence bu enkazın diğer yarısı mı?
3: Olabileceğine kesin eminim.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Topların benzeştiğini düşünüyorum. Malzemeler de öyle.
1: Evet.
3: Biliyor musun? Daha büyük gemileri biliyorum. Hep böyle midir bilmem. Bazılarının topları aynı olur. Bazılarında toplar ağırlığı ortada toplamak için orta gezi güvertesinde olur. Ama toplarla ilgili bildiğim bir şey varsa o da gemilerin farklı boyutta topları olduğu. Bundan eminim. Bir gemide farklı boyutta toplar görülmesi çok yaygın. 2 metrelikler, 2,5 metrelikler, 3 metrelikler olabilir. Tepede hareket etmesi için küçük raylı silahlar olabilir. Bunlar personel karşıtı çatışmalar için kullanılıyorlar. Bu 2 ve 10 metrelik toplar kesinlikle aynı geminin enkazı.

0: 1570'ten kalan 3 tane 3 metrelik top bulduk. Eski İngiliz çapasını bulduk. Bir uçakla gidip yukarıdan tüm alanı inceleyerek gemi tuzağı olabilecek bölgeleri saptadık. Ve Mike normalin dışında gördüğü her yeri manyetometre ile tarıyor. Tam anlamıyla düzineler ve düzinelerce seçeneğimiz var ve bu da demek oluyor ki dalmak için çok fazla yer söz konusu. O zaman soru şu. İlk önce nereye dalacağız bunu bilmiyorum. Gordon'un bana verdiği haritalara göre hareket edeceğim ve bu mektupta tanımladığına göre hedef belirlemeye çalışacağım. Çünkü bu mektup her şeyden önce burada bulunma sebebim. Bulduğumuz toplar Gordon'un enkazdan bahsettiği ilk mektubunda anlattığına uygun olarak doğru iz üzerinde olabileceğimizi gösteriyor. Ama bu mektupta yeni bulduğum bir şey var. Dragon's Teeth diye adlandırdığı bir bölge. Golden Hind'ın kayboluşu ile ilgili müze bilgilerini saklayın. Dragon's Teeth diye bilinen bu bölge. Yeni haritaların hiçbirinde Dragon's Teeth diye işaretlenmiş bir bölge görülmüyor. Yüzlerce yıldır denizciler her zaman tehlikeli kıyı hatlarına, resiflere, derin sulara tehlike çağrıştıran isimler vermişler. Okyanusta tehlikeli bölgeler demişlerdi. Şeytanın sırtı, cehennem ağzı, ejderha dişi. Yani Dragon's Teeth. Hatırlaması kolay, insanları uzak tutan isimler. Ama bu isimler takma isimler. Haritaların veya şemaların hiçbirinde görünmüyor. Bunlar denizciler arasında biliniyor ve bunlar uzak kalınması gereken bölgeler anlamına geliyor. Ve bunu hepsi biliyor. Öyleyse burada çok fazla İngiliz materyali bulduğumuz için çok fazla küçük malzeme ve top bulduk ve bu el yapımı malzemelerin hepsi İngilizlere ait. İspanyollara ait değiller. Ve Gordon da bu bölgedeydi. Yani Dragon's Teeth'e yakın, Dragon's Teeth civarında bir İngiliz gemisinin enkazını arıyordu. Bir sürü gemi enkazı buldu. Hem de İngilizlere ait ve sadece bu bölgede. Biz de zaten o bölgede bulunuyor olabiliriz. Gordon'ın burada Golden Hind için referans verdiği bölgede. Ve bu da demek oluyor ki altın masaya şu kadar yakın olabiliriz. 37. gün. Jim, sen çapayı tam burada, kaya tabakasının üstünde buldun. Ve bu tarafa bakıyordu, değil mi?
1: Evet.
0: Doğru. 3 tane 3 metrelik topu burada bulduk. Fıçı çemberlerini de işte burada bulduk. Bu bölgeye, tam buraya resif sırtı diyeceğim. Hakim rüzgarlar bu şekilde esiyorsa ya da akıntıları zorluyorsa ya da resifin kenarına vuruyorsa her şey mümkün. Veya bence bu toplama çukuruna vurabilir. Buraya da kayalıklı koy diyeceğim. Yani bence burası bizim sıcak bölgemiz. Tam burası. Gerçekten. Şimdi kontrol edeceğimiz bölgeler bunlar. Burada daha fazla gemi malzemesi olduğunu onaylayabilirsek belki de burası Dragon's Teeth dedikleri bölge diyebiliriz.
2: Bence içeri girip bu resifi kontrol edip koya yönelmeliyiz.
0: Dragon's Teeth denilen bir şey, bu harflerle veya bu listeyle bağlantılı bir şey bulursak sonraki atışımızı oraya yapalım diyorum. Ve bu bizi başarıya götürebilir.
3: Buna göre aşağıda bir sürü balast var gibi görünüyor.
0: Resif sırtı bulduğumuz 3 metrelik topa en yakın bölge. Biz de bu manyetometrelerle dalıp bu bölgenin aslında Dragon's Teeth olduğunu doğrulayacak ipuçları veya el yapımı eşyalar bulmayı umut ediyoruz. Sadece çevresine ulaş ve çevreyi keşfet, tamam. Olur mu? Herhangi bir şey, değerli bir şey, sikke falan ne olursa o yarıklarda takılı kalmış olabilir.
2: Şeridi bacağına dola. Beyler, bence sizi sadece rahat bırakıp takip edeceğiz. Gidin bulun Daryl. Evet. Atla. Atla, atla, atla.
0: Jim, sesim geliyor mu?
1: Evet, anlaşıldı.
0: Tamam. İşareti nereye düşürdüğünü gördün mü?
1: Ha, buradaymış.
3: Aşağısı nasıl görünüyor?
0: Küçük cepteyim. Metal dedektörden yoğun sinyaller geliyor. Deneyip cebi temizleyeceğim şimdi.
3: Anlaşıldı.
0: Pek çok balast taşı var burada.
3: Anlaşıldı.
2: Yani eğer balasta giriyorsak, yani sadece her şartlığa kontrol et ve çalışmaya devam et.
0: İşte bu, burada. Burada iki demir perçin.